0: Vivo'yu kaça mal etti?
1: Vivo'yu 6.8 civarlarında olması lazım.
0: En fazla o kadar.
1: Tabii.
0: Ve 30'a satıyorsunuz. Yarım sezon oynatıyorsunuz, 30'a satıyorsunuz. Şimdi burada Trabzonspor'un yaptığı iş çok büyük.
1: Aynı bence dönem transfer bu arada. Ara evet, transfer ikisi.
0: Ara transfer. Ya, ilham verici olması gerekiyor. Bakın Trabzonspor'un toplam borcu açıklanan bildiğim en son rakamı söyleyeyim ki burada başkanın da katıldığı bir programda sorduğumda o da teyit etti rakamı. 100 milyon euro civarında, yani 5 küsür milyar bir total borcu var. Şimdi 3 transfer gerçekleşti Trabzonspor şu ana kadar. Augusto 20 milyon euro.
1: Doğru.
0: Olay Vivo 80 milyon euroluk 3 satış gerçekleşti.
1: Yani
0: neredeyse borcunu...
1: Zubkov satışı var. 4 milyon euro da o.
0: Evet, onu da üstüne koyduğunuz zaman Trabzonspor'un hani toplam borcunu karşılayacak bir bonservis geliri elde ettiğini, etmek üzere olduğunu görüyoruz. Transfer edilen oyuncular var. Evet, Aral'ın maliyeti var 13-15 gibi. Ama nihayetinde 3 oyuncudan sadece 80 milyon euro bonservis bedeli elde etmek ve de hani 3 oyuncuya verdiğiniz rakam mı topladığınız zaman, yani burada işte 15 milyon euro 20 milyon euro arasında bir rakam, 4 katına satıyorsunuz.
1: Tabii tabii. Yani
0: bu muazzam bir şey. Ve
1: Ulay'ın yerine Malinovski'yi aldı Trabzonspor.
0: Evet.
1: Baktığımızda da hani Zubkov'un yerine de belki Saviolo gelmedi ama gelecek. Hani belki savunmaya bir takviyeyle birlikte şu anda yola devam edebilirsin yani.
0: Evet, yani Samet'i aldılar. Belki başka bir stoper daha düşünülebilir. Şimdi Cabral'ı aldı Trabzonspor ki Dünya Kupası'nda belki de hani en güzel gol seçilecek, attığı gol. Zaten iyi oyuncu. Çok da iyi oyuncu.
1: Alvarez de gerçi iyi gol attı. Biraz yarışır ikisi.
0: Yarışırlar ama yani yarışır. Yani ilk üçe girer.
1: O imzayı attırmasan Dünya Kupası'ndan önce muhtemelen bugün alamayacaksın.
0: Zorlanacaksın. Çok iyi oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncu aldın Trabzonspor. Öbür taraftan işte Saviola bahsediyorsun.
1: Ya da Pesciani geldi.
0: Evet, Aral'dan. Aral aynı şekilde. Tehri Karadeniz gibi potansiyel. Yani epey bir Trabzonspor transfer yaptı. Kadrosunu derinleştirdi. Melih Kabasakal vesaire. Orta saha rotasyonunu güçlendirdi. Yani bu 80 milyon euroluk 3 oyuncu satışıyla birlikte Trabzonspor gücünden yine de çok şey kaybetmeyecek. Evet, kıymetli oyuncular gönderdi ama buna karşılık transfer ettiği oyuncularla birlikte o pozisyonların yeri dolacak. Belki bazı pozisyonlarda da Trabzonspor geçtiğimiz sezon aslında kenarları çok etkili kullanamadı.
1: Şurada var Ayrı abi, yani hala Trabzonspor'un elinde de hem performans alabileceğin, hem diyelim ki sezon sonunda, iki sezon sonra fark etmez yani, Batagov gibi, bence işte Pina gibi, diyelim ki Onuachu gibi, yani muhtemelen Onuachu satılamaz kategorisinde ama hani şimdi değil diyorum, yani performans aldım 1-2 yıl sonra belki. Ya hala Trabzon'un elinde çok önemli asetler var Trabzonspor'un elinde. Bunu da unutmamak lazım. Yani bu transferleri şu anda yapsa bile, bu oyuncular ayrılsa bile yani.
0: Doğru, şimdi Batagov'un bir sakatlığı söz konusu oldu ki Batagov da yine 20-30 milyon euro bandında
1: en az
0: satabileceğiniz çok kıymetli bir stoper. Şey, zaten onun dönüşü
2: tabii
0: Trabzonspor'u çok rahatlatacak.
2: Doğru.
0: Bu Pina geçtiğimiz Pina, sezon mesela en çok asist yapan beklerden bir tanesi çok, ki hücuma çok katkı veriyor mesela. Ya Onuachu onun o hava toplarına sahip olduğu rekabeti birazcık şey yapan, dışlayan o faktör.
1: Tek taraflı.
0: Haksız rekabete yol açan faktörü en iyi değerlendirebileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Mesela Trabzonspor'un bu anlamda çok ortacı kenarları yok. Yani Onuachu'nun kafasını çok arayan kenarları yok. Ama burada şimdi bu yeni yapılan transferlerle birlikte işte Cabral'ı, Saviola'yı ya da Aral Şemir'i denklemin içerisine dahil ettiğimiz zaman Onuachu'yu da daha efektif kullanacak. Ki oyuncu geçtiğimiz sezon kral oldu. Bence yeterince efektif kullanılamadığı halde ve de çok da yorucu bir görevlendirmeyle oynayan bir forvetti. Şimdi Trabzonspor hem satıyor, hem alıyor, hem değişiyor, hem de gelişiyor. Yani hepsini bir arada yapıyor Trabzonspor. Bu sezon evet işi şu açıdan biraz daha zor. Geçtiğimiz sezon Fatih Tekke aslında Trabzon genetiğine karşı koymaya çalıştı. Yani şampiyonluk konusunda ısrarla işte bizim hedefimiz ilk 4 demek suretiyle bence çok doğru ve yerinde bir şey yaklaşıyor.
2: Beklentiyi büyütmedi, baskıyı azalttı.
0: Kesinlikle öyle.
2: Şampiyon olacağız dese sıkıntı olacak.
0: Kesinlikle öyle. O baskıyı bir defa tribünler kaldıramayacak. Kaldı ki tribünlerden de

0: beklenen destek gelmedi. Ama bu sezon artık geçtiğimiz sezonun tadını alan, geçtiğimiz sezonla birlikte yeni bir umut kostümü giyen camia maalesef daha baskılı yaklaşacak teknik heyete ve takıma. Şampiyonluk bekleyecek ve hatta oyun bekleyecek. Yani oyun anlamında da bir memnuniyetsizlik var maalesef.
1: Peki, yavaş yavaş toparlıyoruz.
0: Toparlayalım
1: artık.
0: Mı? Özetle
1: bir cümle alayım. Özetle de olma.
0: Ya Trabzonspor bu ligin rengi olmaya devam edecek. Trabzonspor'un hedefi Şampiyonlar Ligi olmalı.
1: Peki. Trabzonspor'da çok konuşulan takımlardan bir tanesi, konuşulmaya da devam edecek diyelim.
2: Ayrı Beşer Kartal'ya çok teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Mutlu akşamlar, hoşça kalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
1: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin silke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

İyi akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 15 Temmuz 2026, bundan tam 10 yıl önce gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da hayırlı güzel ömürler ve şifalar dilediğimizi söyleyelim. Bugün özel bir gün dedik. Spor camiası başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dair mesajlar yayınladı.

Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı. Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz açıklamasında bulundu. Galatasaray Kulübü'nün yaptığı paylaşımda ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında 15 Temmuz

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz açıklamasında bulunuldu. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımdaysa 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnette alıyoruz denildi. Diğer federasyonlarla kulüplerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayınladı.

0: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood yarın saat 16.50'de İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertliler Marsilya'nın İngiliz yıldızını uzun süren transfer görüşmelerinin ardından renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ödeyecek. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon 46 maçta 26 gol ve 11 asist yaparak adından söz ettirmişti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood sarı lacivertlilere verdiği sözü tuttuğunu söyledi.
1: Obviously, I'm very excited. It's been a long process and it's been a long journey, but I'm happy to get the deal across the line. I want to thank also the club and the president for all the hard work. It's been a lot of hard work to come to this decision today, but I'm very excited. It was a no-brainer when there was interest in me. I had my option to go there, and I fulfilled that promise. And I can't wait to join the team and to play in the stadium and to see all the new fans. It was a no-brainer when there was interest in me. I had my option to go there, and I fulfilled that promise, and I want to go there and show what I can do. Obviously, the goal is to be the best we can as a team, obviously to be champions of the league, and obviously to qualify for the Champions League, which is also important for the club and to the fans, so we're hoping we can do that. Obviously, the supporters, they are crazy. There's so many supporters. They were messaging me, my family, my friends. So the presence was obviously felt. So yes, it's one of the biggest. It's the biggest club in Turkey, and I can't wait to get started.
0: Fenerbahçe hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör İsmail Kartal bu maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Mason Greenwood'un çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyledi.
2: Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topu Kalesi iyi bir kampımız oldu. Burada da ikinci etapta 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük, hem de daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık, bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman oyun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Aki'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımızı hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde

0: şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz. Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımıza, yöneticilerimize konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncu ile geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz, hazırlandık. Ama bizim işimiz bu, bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
1: Fenerbahçe Avusturya kampında oynadığı 3 hazırlık maçını da kazandı. Sarı lacivertlerin yeni transferi Ake'de ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.
2: Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için gittiği Avusturya kampındaki performansıyla göz doldurdu. Topuk yaylası kampında Vedat Muriç'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, kampın başında hazır olmamaları nedeniyle takımla çalışamayan Milan Škriniar ve Marco Asensio'nun yavaş yavaş takıma katılışıyla moral buldu. Söz konusu dönemde verileriyle ön plana çıkan isim Archie Brown olurken Ognjen Mimović de antrenman maçlarında dikkat çekti. Avusturya'ya milli futbolcular da dahil 36 oyuncu götüren teknik direktör İsmail Kartal, burada yoğun bir çalışma süreciyle takımını hazırladı. Çoğunlukla çift antrenman yapan Fenerbahçe, söz konusu kampta 3 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Admir Avaker'i 5-0'la geçen Sarı Lacivertli ekip, Pogon'u da 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe son maçındaysa LASK Linz'i 2-1 yenmeyi başardı. Hazırlık müsabakalarında maçlara hızlı başlayan ve ilk golleri erken bulan Sarı Lacivertliler ön alanda oynama isteğiyle de dikkat çekti. Fenerbahçe 3 müsabakada 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Avusturya kampında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Kampa katılmasının ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, LASK maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Topuk yaylası kampında sakatlık yaşayan Vedat Muriç ise kampa katılamadı. Teknik direktör İsmail Kartal, savunma hattında yer alan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde ve Levent Mercan'la orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Matteo Guendouzi ve Fred'e 3 maçta da ilk 11'de şans verdi.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlarda bir transfer gelişmesi var. Hemen o gelişme için Aspor muhabiri Efecan Öztaş'la birlikte konuşacağız ve detayları öğreneceğiz. Stoper takviyesi için Leo Pereira ismi gündemdeydi. Beşiktaş resmi teklifini sundu. Peki detaylar ne? Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Koray Bololu yayından diliyorum sana da.
1: Teşekkür ediyoruz. Detaylar için sözü sana bırakayım.
3: Evet, senin de söylediğin gibi Beşiktaş sol stoper transferi için gaza bastı. Belirlediği transferleri gerçekleştirmişti. Sayın Başkan Serdar Adal'a önderliğinde siyah beyaz ekip öncelikle kaleci, sol bek ve sol kanat transferini biz konuşuyorduk sürekli olarak. İlk aşamayı kaydetti. Artık ikinci aşama bölge transferlerine geçiş yapmış oldu siyah beyaz ekip. Bu doğrultuda da Flamengo forması giyen Leo Pereira için resmi teklifini Brezilya ekibine iletti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Oyuncu cephesiyle de temaslar sürüyor. Brezilyalı savunmacının Flamengo ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek. Pazarlıkları da aslında burada Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru getirmeye doğru iten durumda bu Koray Baloğlu. Beşiktaş oyuncunun sözleşmesi bir sene kaldığı için tek haneli bir rakam üzerinden bir teklif sundu Flamengo ekibine. Görüşmelerde bu şekilde yürütüyorlar. Brezilya ekibi şu anda çift haneli bir rakam isteğini bulunuyor ama Beşiktaş pazarlıklarla bunu tek haneye doğru düşürmek istiyor. Dediğimiz gibi Leo Pereira futbol direkt

0: Önder Özen'in uzun süredir beğendiği ve kadroda görmek istediği isimlerden biri olarak öne çıkıyordu. Oyuncu Scout ekibinde yer alan Gökhan Keskin'in tarafından da detaylı şekilde raporlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferi onay verdiğini belirtebiliriz. Sol ayağını etkili kullanan tecrübeli bir stoper, geriden oyun kurma becerisi yüksek olan ve pas kalitesi oyun görüşüyle de dikkat çekiyor. 30 yaşında Brezilyalı savunmacı, 1.89 boyunda. 2026 Dünya Kupası'nda da Brezilya'nın geniş kadrosunda yer alıyordu. Beşiktaş bu oyuncu artık resmi girişimler üzerinden bir teklif yaptı. Flamengo'nun geri dönüş yapmasını bekliyor şu anda.
1: Efecan Öztaş, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Beşiktaş aradığı stoperi Brezilya'da buldu. Detayları da Efecan aktardı. Görüşmeler sürüyor. Siyah beyazların yıldız takviyesi ise dün İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardı. Leandro Trossard İstanbul'a iniş yaptı. Taraftarların yoğun ilgisi ve sevgisi altında.
2: Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu. Siyah beyazlar yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline inen 31 yaşındaki kanat oyuncusunu yaklaşık 2000 Beşiktaş taraftarı karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından siyah beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla havalimanından çıkan Trossard taraftarlara üçlü çektirdi. Belçikalı yıldız ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
3: I feel very good. I'm excited to see all the fans and it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
4: Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım gösterdikleri sevgiyi karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
2: Evet. Açıklamaların ardından kendisini bekleyen araca binen Trossard, tezahüratlar üzerine geri dönerek siyah beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi. Deneyimli futbolcu ve ailesi daha sonra alandan ayrıldı. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
1: Beşiktaş hazırlık maçında Spartak Tırnava'ya 3-2 mağlup oldu.
5: Hakem son kontrollerini yapıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Beşiktaş başlıyor. Slovakya kampındaki son hazırlık mücadelesi. Orkun Kökçü, İlhan Fakılı iki elini kaldırdı havaya, bekledi pası. Şimdi ona doğru İlhan Fakılı. Dokunuş Rıdvan'dan, İlhan vuruşu yaptı ve gol. Gollerine devam ediyor İlhan Fakılı. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Spartak Tırnava karşısında. Sol tarafta o pası istedi İlhan, ellerini kaldırıp. Aslında bir önceki maçta Devrim Şahin'i de benzer pozisyonda çok görmüştük. Bomboş gidebileceği alan varken hep ellerini kaldırıp pas istemişti. O toplar gelmemişti. Orkun olunca o pas geldi. Zemin topu pasında Orkun İlhan'a aktardı. İlhan Fakılı'dan Černi'ye doğru şimdi. Sağ kanat atak yönü olacak Beşiktaş için. Václav Černi. Černi çevirdi içeriye. Seken top. Semih önünde buldu. Savunmadan dönüyor ardından top yavaşlayınca. Van Truba ikinci hamleyi yaptı. Salih Özcan en geriye Doğan'a. Doğan Alemdar'dan kötü bir top ve topu olarak gidiyor. Filip Asango gelişine yaptı vuruşu. Kalede boş olunca isabeti yakalaması gol için yetiyor. Birbiri yakalıyor Spartak Tırnava. Trello. Sabo. Semih durduramadı Erik Sabo'yu. Şimdi sağ kanattan Christian Konstra'nın pası Mehmet'i. Agbadu'ya çarpan top bağlarla buluşuyor Doğan'ı. Oradaki temas biraz yanılttı. Dakikalar 45'i gösterirken Spartak Tırnava 2-1'i yakalıyor. Endidi alamadı. Tehlikeli geliyor yine Spartak Tırnava. Kudlitska'dan sağ kanada içeriye çevrilen top bir golde içeriye doğru. Semih Kılıçsoy. Černý ceza yayında. Baktı kaleye Černý. Az farklı out'a gidiyor. Güzel bir deneme Václav Černý'den ama çerçeveyi tutmuyor şutun. Rıdvan ortaladı. Semih vurdu kafayı. Arka direkte Calo ve gol. Thiago Calo'yla fark bire iniyor. Arka direkte takipçiliğini konuşturuyor Thiago Calo. Kornerdeki organizasyon golü de getiriyor beraberinde. Hakem saatine baktı ve mücadele sona eriyor. Spartak Tırnava'ya 3-2'lik skorla mağlup oluyor.
1: Spartak Tırnava ile oynanan hazırlık maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
6: Credo tu abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
7: Evet aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi, daha tecrübeli oyuncular geldi ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncu da çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar. Geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta iki şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önünde daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha kesin

0: aşkın olabileceğinizi düşünüyorum. Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar da değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın Real Madrid'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde ile ilgilendiği iddia edildi.
2: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların ilgilendiği oyunculardan birisi de Federico Valverde.
3: Valverde ile geldi Real Madrid. Garcia baktığı ceza alanına geriye doğru Valverde. Valverde çekti. Valverde! Valverde atmaya devam ediyor.
2: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın bu gelişme üzerine harekete geçtiği belirtildi. İspanyol ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanması için sarı kırmızılılar Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti. Uruguaylı futbolcu için Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın da devreye girdiği ve Galatasaray'daki pozitif ortamı anlattığı vurgulandı. 2018'den beri Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezon 49 maça çıkarken 9 gol 13 asist kaydetti.
1: Trabzonspor'la Fiorentina Ulay'ın transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'un genç yıldız adayı İtalya'ya gidiyor. Bordo Maviller, Christ Ulay'ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

0: Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoylov ve Brezilyalı golcü Janderson yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.
1: Pete, these things we must come immediately in this level.
2: Şu ana kadar oyuncularımız çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. Hep beraber fiziksel, bireysel ve taktiksel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir hazırlık maçı oynadık ama hazırlık maçı tabii ki bizim gerçek seviyemizi görmemiz adına yeterli değil. Yüksek dinamizme bir an önce takım halinde bütün oyuncularımızın kavuşması gerekiyor. Çünkü bizim futbol tarzımızda yüksek dinamizm, agresiflik çok önemli. Bu yönde çalışmalarımızı şu anda sürdürüyoruz. Bence kulübümüz bir iki transferle ilgili çalışmaları sürdürüyor ama umarım bu bir an önce olur. Buraya gelirler ve takımdaki rekabet ortamını arttırırlar. Hızlı bir şekilde bunların olacağını umuyorum ama ne zaman olur bunu bilemem. Şu anda çalışmalar sürüyor. Öncelikle bizim için en önemli nokta lige iyi bir şekilde başlamak. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi zor bir maç fikstürü bizi bekliyor. İki tane önemli deplasman maçı var ligin başında. Biz hemen maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Dediğiniz soruyla ilgili de bunlarla ilgili nedenleri sayarsak birinci olarak belki bir iki tane önemli o dönemde yaşadığımız sakatlık var. Bunun ardından kış transferinde yaptığımız transferler aslında istediğimiz anlamda takımdaki rekabet ortamına katkı sağlayamadılar. Ama yine buradayız. Yine elimizden geleni yaptık. İyi işler ortaya çıkardık. Ama bu sene çok daha iyi olması için yine çok çalışacağız. Ve genel anlamda baktığınızda aslında Göztepe'nin son iki sezonda başardıklarını başarmak kolay değil. Herkese büyük sıkıntılar yaşadık. Çok önemli maçlar kazandık. Önemli puanlar topladık ve şimdi tekrar çalışmalarımızı sürdürüp bu sene daha iyi bir şekilde ligi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En önemlisi o son gün geldiğinde bizim istediğimiz hedefe ulaşmamız, o istediğimiz yerde olmamız ve bu sene umarım bunu başarırız. Tabii ki kural şu anda bu ve bizim bu kurala uyma gibi bir mecburiyetimiz var. Ben bununla ilgili bu kurallarla ilgili bir uzman değilim. Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama bununla beraber evet Türk oyuncuları arıyoruz ama Türk oyuncular gerçekten çok pahalı oluyorlar. Bunun yerine ben altyapıdan oyuncular buraya getirmeyi, onları denemeyi tercih ediyorum ama onların da takıma uyum sağlamaları tabii birkaç sene sürüyor. Dediğiniz gibi Türk oyuncular maalesef çok pahalı ve istediğimiz ona rağmen o istediğimiz seviyede de değiller. Aslında sportif direktörümüz Ivan Manche ve başkanlarımız Mehmet Sepi, Rasmus Ankersen'le burada her gün önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaten hepsi benim ne istediğimi biliyor. Hepimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz.
3: Tabii ki hedeflerimiz geçen sezon yaptıklarımızı ikiye katlamak, katlayarak ilerlemek istiyorum bireysel olarak da. Bu sezonda daha sıkı çalışarak başlıyoruz. Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim. Mental olarak da, fiziksel olarak da en iyi şekilde sezona başlayacağız. Hedefimiz bu. Buraya, Avrupa'ya en iyimizi yapmak için geliyoruz. Kulübümüz için en iyisini yapmak için geliyoruz.
0: Galatasaray Basketbol Şube Sorumlusu Mecit Mert Çetinkaya A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Çetinkaya büyük bir aksilik olmaması halinde Galatasaray'ın NBA Avrupa projesi içinde yer alacağını söyledi.
4: Bugün tabii 15 Temmuz öncelikle tüm şehitlerimizi tekrar saygıyla anıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli bir gün, böyle başlamak gerekiyor diye düşünüyorum bugüne. Geldiğimizde sponsorluklar konusunda biraz sıkıntılar vardı. İlk başta buna odaklandım. Umarım buradan alnımızın akıyla çıkarız. Şu an için neredeyse anlaştığımız 4-5 tane sponsorumuz var. En az bir 4-5 sponsor daha katmayı düşünüyoruz takıma. Salon sıkıntımız vardı. Kız takımımız Sinan Erdem'de oynuyordu. Erkek takımımız BGM'de oynuyordu. Sağ olsun federasyon yetkililerimiz, Sayın Başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere çok destek oldular bize bu konuda. Ve bu problemi çözdük. Şu an altyapılarla ilgili çalışmamız var. Oradaki hocalarımızla, altyapı oyuncularımızla, altyapı takımlarımızı daha iyi seviyeye getirmek için istişareler yapıyoruz. Özgün'ün önderliğinde tabii hem eski takım arkadaşı hem de onun haricinde de görüştüğü biri olduğu için Şehmuz ilk hedefimizdi. Tabii Şehmuz Türkiye'deki en değerli yerlilerden bir tanesi. İkinci hamleyi Metu ile yaptık. Metu da Nijerya'nın en büyük basketbolcularından bir tanesi. İstediğimiz bir pozisyonda oynuyor. Onu da ikna etmek çok zordu. Çünkü onu da Euroleague'den isteyen oyuncular vardı. Hatta Barcelona ve Real Madrid'in de peşinde olduğunu duyduk son imza aşamasına geldiğimizde. Fakat orada da şöyle bir avantajımız oldu. Kendisini yakından takip ederken kendisinin bir futbol fanatiği olduğunu anladık. Hatta görüşmelere başladığımızda Dünya Kupası'nı izlemek için Amerika'daydı bildiğim kadarıyla. Burada da tabii aklımıza hemen Osimhen'i devreye sokmak geldi. Osimhen biliyorsunuz orada çok beğenilen, sevilen bir sporcu. Osimhen de bizi kırmadı. Hemen kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray'ın büyüklüğünden, kulübün, camianın ne kadar sporculara önem veren bir camia olduğundan bahsetti. Artık aralarında başka ne konuştular bilmiyorum ama muhtemelen İstanbul'dan da bahsetti, taraftardan. Ve Metu'nun da ikna olma aşamasında büyük katkısı oldu. Onunla da imzayı attık çok şükür. Şimdi 3 oyuncu daha alacağız en az. Zaten benden önce de dediğim gibi alınmış sporcular olduğu için çok hareket alanımız geniş değil. NBA Avrupa konusu tabii benden önceki yönetimin de çok büyük katkılarının olduğu bir proje. Benden önceki sayın yöneticimiz Can Bey bu konuya çok efor ve zaman harcamış gerçekten ve o zaten bu olayı pişirip buraya kadar getirmiş. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Diğer takımların yanından bile geçemeyeceği bütçelerle bir yatırım içerisindeyiz şu an. Bunun içinde Aslantepe projesi de var. Buradaki yeni salonumuz da bu NBA'yi etkilemekte çok büyük bir unsur olarak kullanıldı. Orada bir 15 bin kişilik yeni bir kapalı salonumuz olacak. Onun haricinde voleybol için ve diğer branşlar için de orada bir müthiş bir tesisleşme içerisindeyiz zaten. Dolayısıyla hem taraftarlarımızın büyüklüğü, ateş

0: Birliği, yeni yapılacak olan tesisleşme ve Galatasaray'ın potansiyeli NBA Avrupa'yı müthiş derecede etkilemiş durumda. Burada da tabii benden önceki yönetici Can Bey ve onun ekibinin de yapmış olduğu sunum ve süreci buraya kadar getirmiş olması da çok büyük bir etken. Muhtemelen önümüzdeki sene başlanması düşünülüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa da Galatasaray bu projenin içerisinde olacak.
1: Evet, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yaşanacak ve birinci haftanın programı da açıklandı. Dilerseniz hemen ilk hafta programını size aktaralım. Son şampiyon Galatasaray 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayarak sahneye çıkacak. 15 Ağustos Cumartesi günü program şöyle: saat 19'da iki maç var. Konya Spor Çaykur Rizespor'la, Kasımpaşa Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Cumartesi 15 Ağustos saat 21.30'da da iki müsabaka var. Burada da Gaziantep'in konuğu Corendon Alanyaspor olacak. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında sezona merhaba diyor. 10 Ağustos Pazar saat 19'da tek maç var. İstanbul Başakşehir'le Kocaelispor karşılaşacak. Saat 21.30'da iki müsabaka var. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u konuk edecek. Süper Lig'e çıkan iki yeni takım. Ve Beşiktaş'ta Eyüpspor karşısında 16 Ağustos Pazar saat 21.30'da sezonu açıyor. Haftanın son maçı, ilk haftanın son maçı 17 Ağustos'ta saat 21.30'da Samsunspor'la Göztepe arasında oynanacak. Trendyol Süper Lig'in birinci hafta programı bu şekilde. Ve ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.
3: Edward Trajanovski iki kez düşürdü rakibini. Michele Di Rocco'yu. Şimdi 4. round'dayız. İşler iyi gitmiyor İtalyan boksör için. Şu anda rakibini süzüyor Trajanovski. Daha hareketli şu dakikalarda, şu saniyelerde İtalyan boksör. Rakibinin boşluğunu arıyor Di Rocco. Şimdi köşeye sıkıştırdı Trajanovski İtalyan boksörü. Ters bir yumruk arayışı içerisinde Di Rocco. Bir sol bir sağ gönderiyor İtalyan. Trajanovski rakibini açmaya çalışıyor. Bu knockdown değil. Ayağı kaydı, düştü diyor. Sol geliyor Trajanovski. Bir sol daha Trajanovski.
4: Bırakacak herhalde rakip. İtalyan biraz sersemledi.
3: Trajanovski hazır ve bir sağ geldi ve düştü artık. Çam ağacı gibi yıkılıyor Michele Di Rocco. Üçüncü kez yere düşüyor İtalyan boksör. Hakem diyor ki tamam mısın, dövüşebilir misin diyor ama bırakmıyor Michele Di Rocco.

0: sıkıntı yok diyor ama sersemlemiş durumda İtalyan şu anda. Bu sefer bitiyor. Michele Di Rocco'nun fişini çekti Edward Trajanovski. Hakikaten inanılmaz bir nakavta sahne oluyor karşılaşma. Edward Trajanovski Michele Di Rocco'yu 3 kere düşürmüştü. Dördüncüsünde öyle bir vurdu ki Michele Di Rocco kendinden geçiyor. Edward Trajanovski Julius Indongo mağlubiyetini en azından bu zaferle unutuyor. Nasıl acaba Michele Di Rocco? Bakın öyle bir yumruk attı ki balyoz. Şöyle bir sersemledikten sonra en sonunda öyle bir yere vuruyor ki Michele Di Rocco kalkamıyor. Santander Silgado'ya hızlı bir giriş yaptı Dimitri Kudrashov. Köşeye sıçtırdı rakibini. Tribünlerden Kudrashov'a çok büyük bir destek var. Bir sol salladı Kudrashov. Uzak tutmaya çalışıyor Santander Silgado kendisini. Değerli izleyiciler, iyi takip edin. Çok tehlikeli bir isim Dimitri Kudrashov. Rakibinin üstüne gidiyor. Boşluk arıyor. O boşluğu bulursa zaten yapıştırdığı an yıkıyor rakibini. Öyle kapasitede bir boksör Kudrashov.
1: Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ağır adımlarla rakibini ring içerisinde ringi daraltarak pres yapmak ve round'un ilk dakikasında da şu ana kadar ring hakimiyeti Dimitri Kudrashov'un lehine söyleyebiliriz. Dışarıdan bir sol kuruşa girişimi var yine Kudrashov'un. Buna karşılık savunmada şu an rakibini bekliyor Santander Silgado. Rakibinin açık verdiği bölümlerde kroşeyle bir kontra karşılığı niyetinde.
0: Bakın bir Amerikalı sağ boksör çıkarttı Dimitri Kudrashov. Üstüne gidiyor rakibinin. Bir boşluk var. Bir solda yıkıldı. Yıkıldı. Santander Silgado yıkıldı değerli izleyiciler. Az önce söylemiştik. O boşluğu bulursa affetmez. Çekiç gibi yumrukları var Dimitri Kudrashov'un. O çekici salladı Santander Silgado'ya. Yere düşürdü ve bir knockdown geldi daha ilk round'da. Bir yumruk daha, bir sol daha bu sefer bayıldı. Bu sefer kalkamayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir yumruktu o? Nasıl bir yumruktu o? Bitti. Kora ikinci knockout.
1: Ya keşke
0: neler biraz, oluyor?
1: Keşke biraz maç izleseydik. Üst üste iki sol kroşe ve Santander Silgado knockout. Rus çekici Dimitri Kudrashov da geri dönmüş oldu böylece. İşte ona neden Rus çekici dendiğinin sebebini şu an canlı bir dakikalık performansıyla da bize bir kez daha ispatlamış oldu Dimitri
0: Kudrashov. İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece. Luis Arias, Arif Magomedov karşı karşıya geliyorlar. Bu muhteşem gecenin ilk karşılaşması. Kırmızı şortuyla Arif Magomedov, beyaz şortuyla Luis Arias ringde. Bir sol çıkartıyor Arif Magomedov. Sanki ilk roundlara nazaran birazcık daha toparlanmış gibi Arif.
2: Yani şöyle, Arif Magomedov kondisyon olarak hazırlanmış. Tek eksiği sürekli düz mücadele etmesi. Bakın. Direkleri genelde aparkatları kırışıyor. Bakın çok yumruk alıyor bazen. Gövdeye özellikle.
0: Evet, yine aldı orada gövdeye. Bakın sağ, bir sağ daha geldi. Ve düşürdü. Arka arkaya evet. Vurdu. Arka arkaya Luis Arias.
2: Çünkü hiçbir iskiv yok, bir fend yok. Özellikle solun üzerinden sağları alıyor. Bu aşamadan sonra belki kendini getirmeyecektir.
0: Çenesi sağlam dedik ama arka arkaya gelen yumruklarla bir knockdown gerçekleşti artık. Dengesini kaybetti Arif Magomedov. Hakem Bird de karşılaşmayı bitirdi. Gecenin ilk maçında ilk knockout geliyor. Arif Magomedov yeniliyor. Luis Arias karşılaşmanın galibi oluyor değerli izleyiciler. Atom! Birol hocam senin dediğin gibi çok düz bir boksör Arif Magomedov. Renk katamadı, bir B planı üretemedi. Arayışta olan, dövüşen Luis Arias'tı ve tabii sonuç olarak da ringden galibiyetle ayrıldı Luis Arias ve 18. zaferini ilan etti. yoluna yenilgisiz devam ediyor Birleşik Amerikalı Cuba lakaplı Luis

0: Arias. Bundan sonrası Arif Magomedov için çok zor. Çünkü son 3 maçında ikinci yenilgisini alıyor Arif Magomedov. Kemer birleştirme müsabakası. Moises Flores IBO kemeriyle geldi. Guillermo Rigendo WBA süper kemeriyle geldi. Ve şu anda Las Vegas Mendeley Berana'da kozlarını paylaşıyorlar. Andrei Ward, Sergey Kovalev karşılaşmasından önce müthiş bir müsabakaya tanıklık ediyoruz. Bir sol çıkartıyor Rigendo.
1: Kübalıların genelde çoğu ters kart olur. Bakın burada yine bir ters kart görüyoruz.
0: Şimdi hocam senden sıklıkla Guillermo Rigendo'nun tekniğini de analiz etmeni isteyeceğim. Özellikle round aralarında. Moises Flores boşa çıkan bir yumruk. Guillermo Rigendo şöyle bir yokladı Moises'i. Kolları çok uzun Rigendo'nun. Boy farkına aldanmayın.
1: Guillermo çok rahat. Bakın rakibin enerjisini alıyor. Fazla oyuna girmiyor. Yumuşak böyle hareket ediyor. Rakibin gelmesini bekliyor sürekli. Kontra bir solla yakalamayı düşünüyor belki bakın. Karaciğer ya da bakın sol kroşeyle.
0: O Küba rejiminin üzerine çöktürdüğü o soğukkanlılık var ya, Rigendo'de.
1: Cezaları almış bir sürü, çalışma cezası.
0: Tabii canım, domuz bakıcılığı bile yapmış. O cezayı da bakın, gözler Fidel Castro'dan aldı Rigendo. Çok
1: her yumruğu görüyor, çok iyi görüyor soğukkanlılığı.
0: Daha agresif bir boks sergilemeye çalışıyor şu anda Meksikalı Moises Flores ama tamamen rakibini boşa almış durumda Guillermo Rigendo. Oldukça sakin, bir boşluk arıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz. Moises Flores çok dengesiz. Her an bir kontra alacak gibi duruyor. Bakın boşa giden yumruklar.
1: Bakın o sol gelecek birazdan.
0: Yani bu şekilde devam ederse o el çakal Rigendo çakallığını gösterip yumruğu yapıştıracak Chucky Moises Flores'e.
1: Fidel Castro'dan kaçmış bir adam. Yani burada bu yumruklardan kaçmayacak mı?
0: Aynen öyle. Fidel Castro'yu evet arkasına almış. Bir daha Küba'ya girememiş Guillermo Rigendo. Şu anda Moises Flores karşısında. Boşa giden bir Moises Flores yumruğu. Rigendo boşluk arıyor. İlk roundun son saniyelerine giriyoruz. Rigendo oldukça soğukkanlı. Flores birazcık daha agresif gözükmeye çalışıyor. Gövdeye bir yumruk indirdi Flores. Meksikalı boksör Guadalajara'lı IBO kemeriyle geldi. Rigendo'nun WBA süper kemerine göz dikmiş durumda. Bir sol çıkartıyor bakın, işte biraz önce söylediğimiz gibi Guillermo Rigendo. Bir sağ bir sol daha geliyor. Rigendo yakaladı şimdi rakibini. Bir tane daha vurdu. Sarsı düştü. Düşürdü Rigendo. Durdu vurdu.
1: Hakem göremedi.
0: Rigendo son saniyede bayıltıyor Moises Flores'i. Ama söylemiştik bu kadar kontrolsüz, bu kadar kontrolsüz dövüşürse Rigendo'dan gelecek bir kontrayla boylu boyunca yerine yere serilir demiştik. Şu anda boş gözlerle yukarıya bakıyor. Mendeley Bey Arena'nın tavanına bakıyor Moises Flores. Yani müthiş bir boksör Guillermo Rigendo. O mahzun bakışıyla hiç gülmedi. Rakibini kontrol etti. Ne yapıyor diye baktı. Tam round'un sonuna geldik. Tam gong çalacak. İşte orada sıkıştırmaya başladı rakibini. Ve knockout ediyor Rigendo.
1: O sol Rigendo'nun...
0: Kalkamıyor.
1: Kalkamaz.
0: Kalkamıyor Moises. Bakın.
1: Bakın.
0: Boşa giden yumruklarından sonra... İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir karşılaşma. Arka arkaya gelen nakavtlar.
1: Biraz eskiden tutmuş bir iki de.
0: Bir kere tutmuş orada da.
1: Çakal normal.
0: Evet, o yüzden zaten el çakal. Zlatan Chanin, Mikey Garcia mücadelesinde 3. round'dayız. Yine kontrollü başladı her iki boksör. Boşluk arıyorlar. Bir direk çıkartıyor orada Zlatan Chanin. Maçın başından beri ring ortasında ring hakimiyeti Zlatan

0: alnında deformasyonlar başladı.
1: Kesinlikle. Yani Karadağlı boksör sürekli yakına girip bir kere gövde ve çene. Gövde hiç vuruşu yapmadı şu ana kadar. Hep kafaya çalışıyor iki boksör de.
0: Sağ sol geliyor Mikey Garcia'dan. Bir sol çıkarttı Mikey Garcia. O aradığı yumrukları bulamadı şu ana kadar. Dejan Zlatichani.
1: Bakın şimdi gövdeler geldi. Şimdi gövdeye vuruşlar geldi. Zaten gövdeye bir de ters kartı olmasından dolayı vuramıyor. Çünkü karaciğeri sağ tarafta ama uzanma özellikle sağ elle daha rahat uzanacağı için. Bakın burada.
0: Boşa gitti Zlatichani'nin. Bir direk çıkartıyor Mikey Garcia. Bir sarılma geliyor. Değerli izleyiciler, hemen her iki boksör de birbirinden kurtuldu.
1: Çok güzel apak.
0: Güzel, evet. Burada şimdi yıktı. Mikey Garcia. Mikey Garcia yıkıyor. Zlatichani yerde. Boylu boyuna uzandı orada. Mikey Garcia boşluğu buldu. Şu anda Zlatichani gözleri kapalı bir şekilde yerde yatıyor. Bayıldı. Değerli izleyiciler, nasıl bir yumruk o?
1: Yan çevirmeleri lazım. Yan çevirmeleri lazım.
0: Hemen burada bir tıbbi müdahale gerekiyor olabilir. Çünkü bir tepki vermedi Zlatichani. Yumruk balyoz gibi iniyor Zlatichani'nin yüzüne. Zlatichani şu anda sırt üstü yatmış durumda. Değerli izleyiciler.
1: Çok büyük bir aparkat. Sağ aparkat peşine sağ bir daha vurdu kontrol.
0: Maçın başından beri söylüyoruz. Her iki boksörün de demir gibi yumrukları var. Bu maç uzun sürmez. Bu maç nakavtla biter dedik. Otoriteler de bu görüşteydi. Kontrollü gidiyordu müsabaka ama boşluğu bulduğu anda Mikey Garcia affetmiyor. Dejan Zlatichani boylu boyunca yere uzandı. Halen bir tepki yok. Umut ediyoruz ki bir sağlık problemi olmasın ama orada oksijen tüpleri de geldi. Dizler kaldırıldı. Son derece sert bir yumruk. Şu anda oksijen takviyesi yapılıyor Dejan Zlatichani'ne.
2: İşte bu 3 dakika belli edecek. Ünvan Almanya'da yeni sahibini mi bulacak yoksa Roma'ya mı gidecek? Gerçekten çok iyi bir 11 round izledik şu ana kadar. Müthiş bir mücadele vardı. Ben artık bu 3 dakikada şarjör her iki boksörünü boşaltmasını bekliyorum şahsen.
0: Bizler de ayağa kalktık, bu heyecanı yaşıyoruz. Son dönemlerin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi dersek yanılmamış oluruz değerli boks severler. Sağlı sollu yumruklar geliyor. Tyron Zoyge'den. Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis birazcık daha sert olması lazım. Birazcık daha isabetli yumruklar atması lazım. Aksi halde kemer post damda kalacak. Götüremeyecek Roma'ya. Bunu da biliyor.
2: En büyük hayaliydi Roma'da 10.000 kişinin önünde dünya şampiyonluğu kemerini korumak. Bu hayali gerçekleştirebilmek için önce Potsdam'dan çıkması gerekiyor Alman boksörün. Daha önce bunu gerçekleştirdi. Yine gerçekleştirebilir mi? Son 2 dakikada bunu görebileceğiz ancak.
0: Orada eldiveninde bir sorun var. Tyron Zoyge'nin hemen giderildi bu problem. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Hakem ayrılın dedi. Tekrar dövüş komutu geldi. Bir boğa gibi saldırdı orada Tyron Zoyge. Yorgun, İtalyan yorgun. Alman da yorgun ama birazcık daha diri yine. De Carolis'e nazaran.
2: Daha diri gözüken taraf Tyron Zoyge. Sol direklerle biraz önce rakibin üzerine gitti. Özellikle bu round'u almak istiyor ki bu kadar yakın geçen bir karşılaşmada bu round'taki performans gerçekten kayda değer olacaktır. Hakemlerin gözünde
0: sıkıştırdı, düşürdü. Düşürdü De Carolis'i. Saydı, evet. Evet, bekliyorduk zaten böyle bir hamle iki boksörden de ama Bu hamle Tyron Zoyge'den geldi. Çok zor durumda. Çok zor durumda De Karolis.
2: Kesinlikle grogi durumunda.
0: Artık

0: kemerin yeni sahibi, kemerin yeni sahibi Tyron Zeuge mi olacak? İtalyan çok zor durumda. İtalyan çok zor durumda. Hakem ayrılın diyor. Son saniyelere giriyoruz. Alman boksör Potsdam'daki NBC Arena'yı ayağa kaldırdı şu anda.
1: Hala 30 saniyenin içerisindeyiz. Belki puanlamaya bile gitmeyebilir. Alman bir kez, çok etkili.
0: Evet. Evet, düştü.
1: Ve bitti.
0: Bitirdi. Maçın bitimine 20 saniye kala, 20 saniye kala Tyron Zeuge, Tyron Zeuge Giovanni de Carolis'in fişini çekti. Ve artık WBA'de süper orta siklette yeni şampiyon Tyron Zeuge oluyor.
1: Mükemmel bir final izledik ringde. 12 round boyunca kıyasıya bir mücadele finali yapan Alman Tyron Zeuge oldu. Sadece dünya şampiyonu olmadı Tyron Zeuge bu genç yaşında ve bu yeni kariyerinde, aynı zamanda Almanya'da tarihe geçti. Almanların en genç dünya şampiyonu olarak
0: 24 yaşında Tyron Zeuge Giovanni de Carolis'ten ünvanı aldı. De Carolis Roma'ya eli boş gidecek. Müthiş bir son round izledik. Müthiş bir son round izledik. 16 Temmuz günü iki boksör karşı karşıya gelmişti. O maç berabere bitmişti. Ama kimi otoritelere göre üstün olan taraf o maçta da Tyron Zeuge'ydi. Ve Tyron Zeuge bu sefer affetmiyor.
2: 7. round'dayız değerli izleyiciler. WBO Latin ve Uluslararası Süper Horoz Siklet ünvan karşılaşmasında Isaac Dogbe ile Julian Aristule karşı karşıya geliyor. İşte o balyoz yumruk, biraz önce bahsettiğimiz her an o patlama gelebilir diyorduk ve geldi o patlama. Dogbe'den geliyor değerli izleyiciler. Knockdown, bakalım kalkabilecek mi? Saydı hakem. Tam son anda, son anda Aristule ayağa kalktı. Bekliyorduk böyle bir yumruk. Bekliyorduk böyle bir yumruk ve düşüyor Aristule. Bir sağ daha çıkarttı Dogbe. Karnına karnına vuruyor, karaciğerine vuruyor. Bir sağ daha cevap veriyor Aristule. Çok güzel bir yumruk daha Dogbe'den. Maç 7. round'da adeta. Evet, evet, evet. Dizlerin üzerine çöküyor Aristule. Bir kez daha saydırıyor Dogbe Aristule'yi. No. Evet. Hayır, hayır, yandan, yandan beyaz bir havlu geliyor. Hakem bitiriyor karşılaşmayı. Antrenörü devam etmesini istemedi Aristule'nin. Ve Julian Aristule mağlup olurken Isaac Dogbe 16. maçından da galibiyetle ayrılıyor.
3: Round 11.
2: 11. round için boksörler ringte. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar, gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ bir sol. İnanılmaz bir uppercut. İnanılmaz bir uppercut Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir uppercut alıyor.

0: Evet hakem devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta, şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar yine düştü. Yine düştü. Yine düştü bile de bir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı Çamacı. Halen ayakta, halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var, ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor, işlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor, Joshua vuruyor. Bitti. Bitti, hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu basamağı da geçiyor. Knockout'la geçiyor. Anthony Joshua. Kendi seyircisi önünde. Wembley'de. Bakın bu round'dan. Ooo, nasıl bir uppercut o. Nasıl bir uppercut o değerli izleyiciler ama. Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu uppercut'ı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü. Bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini Krakow olmuşken artık dayanamadı Vladimir Klitschko da, dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir resital. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor.
1: Touch Clubs.
2: Sevgili seyirciler, Bob Williams son uyarılarını yapıyor iki boksöre. Ve 12 roundluk mücadele artık saniyeler mi diyeyim, bir dakika mı diyeyim, hakemin başlama box demesiyle ve başlayacak. İlk boks maçımı 1971 Mart ayında anlatmıştım değerli seyirciler. Türkiye'de yapılan, Amerika'dan ilk canlı yayındı bu. Muhammed Ali, Joe Frazier mücadelesi. Ve şimdi hemen İngiltere'deki bu büyük iddialı maça göz atmaya başlıyoruz. Sol direkle David Hay rakibini şöyle biraz yavaş yavaş hep sollarıyla yokluyor, yokluyor. Ve Mark DeMori son derece dikkatli ama bu dikkatlerin arkasından ani bir yumruk gelebilir. Dikkatli olması lazım. David Hay daha yaşlı, 3 yaş fazla ve daha tecrübeli. Amatörde dünya ikinciliği var. Olimpik bir başarısı yok. Son derece dikkatli şekilde rakibini kolluyor. Yine sol sağ aşağıdan vurdu. Tam bir böbrek üstü. Kidney punch. Joe Louis. Joe Louis yaşasaydı şimdi zevk içinde benim adım Kidney Puncher diye bu cümleyi sarf ederdi Koray. Evet. Böbrek üstüne müthiş vururdu o. Joe Louis. En uzun ünvan sahibi Joe Louis. 11 yıl 8 ay 18 gün. Hemen maçımıza dönelim. Çünkü Mark DeMori kapalı kutu belli olmaz. Son derece sert yumrukları var. O da nakavtçu. David Hay sol yumruk ileride. David Hay biliyorsunuz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı sevgili seyirciler ve Türk hayranı. Onun için bu müsabakada yani gönlüm David Hay'den yana dersem biraz da yanlış söylemem. Sağ sol darbeler çok güzel bir uppercut. Harika bir uppercut, tam tutmadı ama yine de burnunun üstünü kısa

0: yaptı rakibinin. Dikkat et, Mark de Mori sol sağ aşağıdan aparkat tutturamıyor. İyi kapandı. İyi kapandı Mark. Ama beynine vuruyor yani. Suratı kızardı. Sevgili seyirciler bakın dikkat edin. Sağ sol sağ sol. Müthiş müthiş müthiş. Müthiş sağ sollarla indiriyor rakibini. Kalkması son derece zor.
1: Ve bitti karşılaşma.
0: Son derece zor. Evet son derece zor sevgili seyirciler bakın. 45 saniye kala Mike Tyson gibi indiriverdi rakibini. Hem de karşısındaki son derece önemli bir adam. Şimdi ağır çekimlerde göreceksiniz. Sağlar sollar aparkatlar ve kazanılan muhteşem bir zafer. Çok kısa sürüyor işte bazı şeyler ama bu da bir başka zevk, bu da bir başka tat. Ondan önce güzel maçlar anlattın sen sevgili Koray kardeşim. Güzel mücadeleler anlattın. Bu da bak hala. Herhalde şimdi biraz sonra hastaneye götürülür. Koray bak işte bak sağa sol sağa sağa. Orada biraz önce bunun başında da bir aparkat olacak da. Onu ben söyledim. Şimdi bu sağa yukarıdan aşağıdan. Evet işte sol aparkat aşağıdan geldi. Tam tutturamadı ama. Şimdi sevgili seyirciler bakın. Burada anatomiyle ilgili bilgiler son derece önemli. Öyle yere vuruyor ki. Çenesiyle sağ taraftan kulağının üstüne vuruyor. Bakın dikkat edin şimdi buradan. Sağına bakın. Gördünüz mü? Yani arkasından aynı yere ve sol bir sağ daha tam beynin arkasına. Artık diğerleri ıska. Kulak zaten kulak dengeyi kaybediyor. Önce böyle kulakla yanağına vurdu. Arkadan tam kulağın üstüne vurdu. Ondan sonra sol geçirdi. Ensenin üzerinden ki orası zaten gayri nizami bir vuruştur o. Ama o ana kadar hakemi yapacak bir şey yok. Yani Bob Williams'ın orada hiçbir kusuru yok.
2: Basol.
3: Yani tabii müsabaka Almanya'da Kara Murat bu karşılaşmadan puanla galip ayrılabilir ki zaten son birkaç rounddan oldukça başarılı Kara Murat. Bakalım Trevor Reeves burada neler yapacak? Rakibinin de kaşı açılmış durumda, oraya çalışabilir mi? Bir knockdown yakalayabilir mi? Hatta belki bir knockout yakalayabilir mi? Ama Kara Murat'ın bir önceki roundda gerçekten oldukça etkili bir boks ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Hakikaten Trevor Reeves'i de tebrik etmek lazım. Bu rounda kadar 11 round oldukça güzel bir boks ortaya koydu. Bu keyifli maçın kahramanlarından biri de Trevor Reeves. Köşe hala o bitti o bitti diye bağırıyor. Gazı veriyorlar Trevor Reeves'e. Bakalım Trevor Reeves burada iplere yasladığı rakibine neler yapabilecek. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Sonlu gruplar geliyor. Trevor Reeves de tabii boş durmuyor. Cevap veriyor Kara Murat'a. Her iki sporcunun da yüzünde deformasyonlar var. Çok fazla yumruk aldılar. Ama henüz müsabakanın başından bu yana kadar bir knockdown gelmedi. Bu keyifli karşılaşmada son 50 saniyeye giriyoruz. Karo Murat'tan şimdi bir sağlı sollu yumruk kombinasyonu yine devam ettiriyor Karo. Bir sağ bir sol daha rakibini sarsıda düşürebilir. Trevor Reeves'i Karo Murat 12. round'u son anlarında köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar Karo Murat'tan. Hakem araya girdi ve maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor Karo Murat. Müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. İnanılmaz bir maç. Ali Eren, Demir Ezen ikinci rounda da hızlı girmek istiyor. Şimdi bir sağ çıkarttı Ali Eren ama etkili değil. Rakibini açmaya çalışıyor. Kontrol, ring kontrolü Ali Eren Demir Ezen de. Şimdi ringin köşesine sıkıştırdı Raşidi. Bir o köşeden aldı, bir bu köşeye getirdi. Ali Eren çok güzel sağ sol.

0: Yerel Demirezen'den rakibini şu anda bloke etmiş durumda. Ali Yerel Demirezen sağlı sollu yumruklarla Rad Rashid'i dağıtmaya çalışıyor, gövdeye çalışıyor. Sağ sol yine Ali Yerel Demirezen'den bir daha parmak geldi ve Rad Rashid dizlerinin üzerine çöküyor. Hakem sayıyor değerli izleyiciler. Oldukça etkili girdi Ali Yerel Demirezen ikinci rounda. Şimdi devamını getirmesi gerekiyor Ali Eren'in. Bir sol çıkartıyor Ali Eren. Karşılık vermeye çalışıyor Rad Rashid ama Ali Eren Demirezen rakibini şu an için dağıtmış durumda derken bir kez daha sayıyor müsabakanın hakemi. İki kere saydırıyor Ali Eren Demirezen bu roundda.
1: Devam edemeyecek rakip.
0: Galibiyete çok yakın Ali Eren. Nakış gibi işlemesi gerekiyor şu anda o iki knockdown'ı. Sıkıştırdı. Bir sağ çıkartıyor Ali Eren. Etkisiz yumruklar geliyor Rad Rashid'den.
1: Bakın bunları almaması lazım.
0: Şimdi yine Ali Eren Demirezen'den sağlı sollu yumruklar. Üçüncü defa saydırıyor ikinci round'da. Darmadağın oldu Rad Rashid ve bitiyor müsabaka. Ali Eren Demirezen WBO Avrupa şampiyonu oluyor. Kemerin sahibi Ali Eren Demirezen. Artık bundan sonra Ali Eren Demirezen'in önü oldukça açılıyor diyebiliriz. Birinci round. Conor McGregor ilk yumruğu çıkardı. Strike'ları müthiş bir sporcu Conor McGregor. Ancak yer güreşinde Habib Nurmagomedov'un eline kimse su dökemez ve evet şimdi tek dalıyor Habib. Grappling'de gerçekten UFC'nin zirvesinde yer alan isim diyebiliriz. Dağıstanlı Habib Nurmagomedov için. UFC 229 öncesi yapılan basın toplantılarında gerçekten enteresan dakikalar yaşandı. Özellikle Conor McGregor'ın Habib'e karşı oldukça hakaretvari sözleri dikkate çekti. Şimdi rakibini köşeye doğru itiyor Habib Nurmagomedov. İkinci round'dayız. İlk round'da Habib Nurmagomedov'un üstünlüğü vardı. Bir kick denemesiyle Conor McGregor ikinci round'a girdi. Çok güzel, çok güzel sıyrılıyor Habib Nurmagomedov. Conor'ın strike'larına dikkat etmesi lazım derken müthiş bir strike çıkıyor Habib Nurmagomedov'dan. Conor McGregor şaşkın. Conor McGregor şaşkın, devamını getirebilecek mi bakalım. Habib bir aparkat boşa gitti. Şimdi müthiş bir direk. Rakibini yakalayıp teller adayıyor Habib Nurmagomedov. Şimdi yere indirdi. Zor durumda, zor durumda Conor McGregor. Bakalım burada devamını getirebilecek mi Habib Nurmagomedov? Aslen güreşçi olan Habib yerde rakiplerine oldukça üstünlük kurabilen bir dövüşçü. Şimdi dirsek darbeleri strike'larla yine Conor McGregor üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyor Habib Nurmagomedov. Arda arda gelen yumruklar Habib'den, bir dirsek daha Habib Nurmagomedov'dan. Çok zor durumda, çok zor durumda Conor McGregor. Bakalım ayağa kalkabilecek mi ama hiç zannetmiyorum. Rakibini adeta darmadağın etti Habib Nurmagomedov. Kalkmaya çalışıyor Conor McGregor ancak başarabilmiş değil. Arda arda gelen yumruklar, dirsek darbeleri. Görüyorsunuz Conor McGregor'ın halini. görüyorsunuz. Şimdi bakalım orada bir submission denemesi gelecek mi? Oo, bir diz geliyor. Bir diz geliyor Habib'e. Conor McGregor'da ama bu arada telleri ayaklarıyla tutunması yasak. Hakem hemen orada müdahale etti. Ancak Conor yine tellerden destek alıyor. Rakibinin üstünde Habib. Dördüncü roundda da üstünlüğünü sürdürüyor Habib Nurmagomedov. Oldukça zor durumda Conor McGregor. Rakibini boynundan yakalamaya çalışıyor Habib. Conor McGregor yine ayağa kalkmak için şöyle bir çırpındı ama adeta mengene gibi sarmış durumda Habib Nurmagomedov rakibini. Yine yumruklar geliyor Habib Nurmagomedov'dan. Dastanlı dövüşçü Conor'ı yakaladı. Conor'ı yakaladı. Conor zor durumda Conor McGregor. Ve evet pes ediyor. Pes ediyor Conor McGregor. UFC 229'da kemerini korumayı başarıyor Habib Nurmagomedov. İnanılmaz bir mücadele. Dişini fırlattı şimdi. Ring dışında birine oradan oldukça öfkelenmiş gözüküyor. Ve atladı. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Kim o? Kim o? Bakıyorum. Dillian Dennis'in üzerine atladı Habib. Conor McGregor'ın takım arkadaşlarının üzerine atlıyor Habib Nurmagomedov. Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da ortalık karıştı. Biri daha girdi, evet, oradan bakıyorum, enteresan şeyler oluyor oktagona. Bir evet, Conor McGregor'a vuruyorlar. Conor McGregor'a vuruyorlar. Bu sefer oktagon karıştı. Habib'in takımıyla McGregor'ın takımı adeta birbirine giriyor şu anda. T-Mobile Arena'da enteresan şeyler oluyor.
2: Yeterince tecrübeli, yeterince kral iki boksör karşı karşıya değerli izleyiciler. WBC'de dünya şampiyonluk maçı başladı. Ağır siklette. 9. kez dünya şampiyonluk maçına çıkmış vaziyette. Jose Wilder 8. koruma maçı bu. Yaklaştığı anda sarılıyor. Şimdi taştığı Fury'den de ataklar var. Köşeye doğru sıkıştırmak isterken bir sol köşeyle püskürttü Tyson Fury. Jack Reyes maçın hakemi. Sol direk yapıştırdı bir tane. Çingene kral. Deontay Wilder sol direk atıyor şimdi. Bir sol direk girişimi daha. Tarihi değiştirmeye geldim Amerika'ya dedi. Tyson Fury. Sol direk yapıştırdı. Wilder bir sol direk daha vuruyor. Wilder Tyson Fury maçı ağır siklete göre çok hızlı ve heyecanlı geçiyor. Sağ köşesini vurdu. Tyson Fury'den sol direk yoklamalarının ardından bir sağ köşe geldi. Direkler geldi aynı anda. Sağ köşesini vurdu, kaçtı. Sol direk uzanıyor. Wilder'a bir tane daha geldi. Fena yakalıyor Tyson Fury. Ve bir tane daha geldi. Acayip yakalıyor Tyson Fury. Ve ikincisi, üçüncüsü. Sevgili izleyiciler, Tyson Fury. Fena yumruklar atıyor. Deontay Wilder çıldırdı. Üzerine gidiyor ama yakalayamıyor. Aradan bir apaçlar çıkartmak istedi. Aman Allah'ım neler oluyor. Sol bekler devam ediyor. Sol bek girişimleri var. Tyson Fury'de. Wilder. Kral Wilder. Gerçekten kızının spina bifida hastalığı, yani omuriliğinin ayrı doğması sonucunda boksa başladı ve kızının tedavisi için para kazandı ve kızını tedavi ettirdi. Şimdi arka arkaya attığı yumruklar yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Tyson Fury yerde. Pusuda bekliyor Wilder. Sağ köşe. Gol bombacı üzerine gitmeye devam ediyor. Tyson Fury sarıldı. 41. maçı bu. Sağ köşe savurdu, isabet yok. Koşa sol. Siye gibi yakalar suç üstü demiştim. Maç kızıştı. Arka arka yumruklar sürüyor sevgili izleyiciler. Bir tane daha geldi. Sağ koşa. Wilder. Bir tane daha geldi. Müthiş yakaladı sevgili izleyiciler. Wilder yordu kendini biraz. Tren yapması lazım. Yarım kilo doğup bugünlere gelmek gerçekten bir mucize. Sağ köşe Fury'den. Son saniyeler 10. round'da. Arka arka yumruklar savuruyor Wilder. Karşılıklar da geliyor. Sevgili izleyiciler, 10. round'ın son saniyelerinde Jack Reyes son ayırdı. Sağ kroşe bir sol daha savurdu. Bu yumrukların hepsinden tamamından kaçtı Tyson Fury. 25. maçında Klitschko'yu mağlup etti. Bu da 28. maçı Tyson Fury'nin. Sol direkte uzandı Tyson Fury. Yeşil eldiven tercih etti. Bir kez daha yakalandı. Arkasından bir kez daha. 41. maç. Fena yatırdı, yapıştırdı.
3: 6, 7, 8, 9. Can you continue?
2: 12. round'dayız. Bir sol koşu daha. 12. round'da çılgınca gidiyor üzerine. Saniyeler artık, bitiyor maç. 40. dakikada çok yaklaştı. Sağ direk vuruyor. Ve mücadele bitti. Mücadele bitti. Tyson Fury kazandığını düşünerek ringin köşesinde. Tyson Fury 12. round'da yerde kaldı. Hayatının şokunu yaşadı. Hakem onun mükemmel bir boksör olduğunu ve nakavt olmayı hak etmediğini düşünerek son saniyelerini böyle yavaş geçirdi. Oraya yürü dedi, buraya yürü dedi, devam ettirdi. Bakın tekrar izliyoruz. Şipilka'ya yaptığını yaptı. Sağ direğimi attığında hakem size maçın bittiğini söyler dedi. Puanla kazandığını düşünüyorum Wilder'ın. Hep birlikte göreceğiz birazdan kim kazandı, kim kaybetti. İşte burada da sağ kroşede Tyson Fury'nin yakaladığı yer.
3: bir sol poşeleri böyle yakaladı. Bakın burada aparkat direklerle devam etse zaten biraz yolunu kaybetmişti orada Yontay Wilder. Kararı bekliyoruz. Kim kazandı, kim kaybetti sevgili izleyiciler?
4: 113, even a draw, the decision is a split decision.
3: Berabere bitiyor mücadele. Karşılaşma berabere bitti sevgili izleyiciler. Canelo Golovkin maçında olduğu gibi maç berabere bitti. Gong sesi, WBC, Artık'ta dünya şampiyonluk maçını başlattı. Tyson Fury 2 round içinde Deontay Wilder'ı knockout edeceğini iddia etti. Bunu başarabilecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Hilesine doğru sol direkte girmek istedi. Hakemler konusu sorulduğunda Tyson Fury hakemlere gerek kalmayacak ki dedi. Sağ direkt vurdu. Deontay Wilder yakaladı. Bir de sağ koşa vuruyor. İrlandalılar tribünlerde çok fazla sevgili izleyiciler. Sol direkte geldi. Bir sağ mükemmel. İnanılmaz yakaladı Deontay Wilder. Ama Wilder'ın ayakta duruş şeklinde bir bozukluk var. Sanki hafif sendeliyor gibi. Sol direkt geldi Deontay Wilder'dan. Sol koşa girişimi. Bir sağ direkt. İyi kaçıyor Tyson Fury o yumrukta. Sarılmayın diyor hakem. Şimdi durdurdu. Stop dedikten sonra boksörler vuramaz. Break derse bir adım geri gidip tekrar başlayabilirler. Ama stop dedikten sonra hakemin boks demesini bekler. Sağ koşuyu vurdu. Avuç içi mi? Sayacak mı, saymayacak mı? Sayıyor şimdi. Sayıyor sevgili izleyiciler. Kariyerinde ilk kez knockdown oldu Deontay Wilder. Bir sağ koşu daha geliyor. Wilder zor durumda şampiyon. Tyson Fury. Tutarak bir düşürme söz konusu. Knockdown söz konusu değil dedi. İkinci pozisyon için hakem Kenny Payless. Sağ kroşe. Başlar başlamaz. Enfes bir yumruk. Deontay Wilder'a arka arkaya vurdu. Ama yıkmaya yetmedi bu yumruk. Bir gerçek var. İyice sallamaya başladı Deontay Wilder'ı. Round'un başında bu eforu sarf etmesi ne kadar doğru? Şubat ayının siyahilere ait olduğunu ve Şubat ayında kazanamaması durumunda hayatının en büyük kabusunu yaşayacağını söyledi. Çünkü siyahiler Şubat ayında ayakta kalabildiler diyor. Bir kez daha yıktı. Bir kez daha yıktı. 5. rauntta ayakta kalamıyor. Zor kalıyor. Tyson Fury ilk baştaki intikamını böylelikle almış oldu. Neden diyecek olursanız ilk başta iki kez kendisi yerde kalmıştı. Ve bir kez daha yıkılıyordu. Tyson Fury dünya şampiyonluğuna koşuyor sevgili izleyiciler. 5 kişi birden dövüyor sanki Deontay Wilder. Puan siliyor sevgili izleyiciler. Puan siliyor. Hatalı vuruştan dolayı Kenny Bayless. Sokaklardan gelmediğiniz sürece zaten bu işler çok zor. Boksta. 8 milyon sterlini bir önceki maçta sokakta evsiz yaşayanlara verdi. Tyson Fury köşeye sıkıştırdı Deontay Wilder'ı. Hakem araya girdi, bitirdi. Yeni dünya şampiyonu Tyson Fury. Tyson Fury 30. maçında galibiyet. 30. galibiyeti. 21. nakavtu değerli izleyiciler. köşesi Mark Breland kulağındaki problemin çok ciddi olduğunu ve maçı bırakması gerektiğini istedi. Hakem de buna onay verdi ve mücadele bitti. Tyson Fury yeni dünya şampiyonu. Sonuna kadar hak etti mücadeleyi. Başından sonuna kadar sürklase etti sevgili izleyiciler. İşte bakın burada. Havlu da geldi orada. Araya giriyor ve bitiriyor sevgili izleyiciler. O kulak ciddi problem teşkil ediyordu maçın başından beri. Ayakta duramıyordu. Dengesi tamamen kaybolmuştu. Hani sizlere söyledim ya, böyle bir denge sorunu var maç içinde diye. Demek ki kulağındanmış. İşte bakın tekrar tekrar izliyoruz. Savunmasız hale geldi.
4: We have the time of 1 minute 39 seconds in round number 7. A referee in charge, Kenny Bayless, recognizes the request of the corner and stops the contest. He is the winner by way of technical knockout. He is still the undefeated lineal heavyweight champion and the new WBC heavyweight champion of the world, the Gypsy King. Tyson

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu akşamlar. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Mehmet Özcan ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Hepsini masaya yatıracağız. Mesajlarınızla birlikte. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Arjantin kombini yapmışsın bugün.
2: Öyle mi? Yapma ya.
0: Benzemiyor mu?
2: Bilmiyorum. Arjantin'de.
0: Bir lacivertim var.
2: Vallahi Arjantin'e ben çok kızıyorum. Hakemle İTK kavga dövüş galiba. Yani finale de çıkarsa alırlar yani bu İTK. Böyle çirkef bir takım hayatımda görmedim ya. Vallahi
0: ağır oldu
2: sana.
0: Hocam.
2: Hemen değişti. Ne ağır, az bile söyledim ya.
0: Dur devre arasında söylersin. Şu an zaten ilk bölüm bitiyor. Komple ilk yarıyı değerlendirirsin o zaman. Mehmet nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim Koray. Artık döndük gündeme. Maçlar da başlıyor. Hazırlık maçları zaten devam ediyordu haftaya. Eleme maçları artık lige de bir ay kaldı. Ligi özledik tabii. Dünya Kupası da bitiyor. Dünkü Fransa-İspanya maçı onu da konuşuruz aslında Koray. Yani orta sahan kadar konuşursun. Yani evet Fransa en iyi takım diyorduk ama hatırlatalım bir önceki turnuva Griezmann faktörü vardı. Orta sahayı üçleyen o dönem Kante'de aktif oynuyordu. Ama dün İspanya'nın orta sahası ki o orta saha 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı eleyen orta sahaydı yine Fabian Ruiz. Orada Rodri çok ön plandaydı ve Olmo. İspanya hak etti finali. Yani hocam belki erken konuşmuş olacağız ama kim çıkarsa çıksın ben İspanyalıdır diyorum ya.
2: Ben İngiltere'yi tutuyorum da bu maçı alamaz diye düşünüyorum böyle bir hakemle. İngiltere şöyle. Şimdi bakıyorum.
1: İngiltere'nin ben de isterim kazanmasını da.
2: Öyle değil. Ben öyle değil ama. Şimdi evet siz de iyi takip ediyorsunuz. İşin meydanın içindesiniz tamam mı? Gazetecilik yapıyorsunuz. Ben şimdi alıyorum tık tık bakıyorum girenlere çıkanlara falan. Müthiş bir kadro yapmış. Şey müthiş. Yani hoca bravo hoca ya. Yani o tuvale. Ya alanlar bir tane almadı. Palmer'i almadı ama onun haricinde var ya müthiş bir takım yapmış. Çok tecrübeli. Kaliteli. Savunması iyi. Daha bir de forvette daha Rashford'da birisi daha var oynatmadı bir de Palmer yok yani 3 kişi olmamasına rağmen.
1: Arada Saka'yı da kulübeden aldı oluyor aldı. Hocam Rashford alıyor.
2: Yani ama çok iyi şeyler yapıyor bu Tuchel. İnanılmaz ya nasıl bir şimdi bak tecrübeli adamları almış bir de ne var biliyor musun? Bakıyorsun şimdi son ana kadar

0: Crystal Palace şeyi kazandı değil mi? Adını
1: konferansı
0: söyle. Konferansı. City olsun, Tottenham olsun, hep Aston Villa olsun, hep
1: Aston bunlar. Aston Villa Avrupa Ligi'ni kazandı.
0: Hep yani bunlar hep burada bir bakıyorum oyuncular oradan. Arsenal'dan falan. Yedeklere bakıyorum gene öyle girenler çıkanlar. Hep tecrübeli adamları almış. Onun için İngiltere bana göre benim favori. %99 şampiyon olur benim görüşüm. Bak %99 diyorum. Tabii ki İspanya'ya bana atmamak lazım. Arjantin İTKK'a gidiyor, hakemlerle gidiyor işte, bugün de öyle. Ya adamlar tekme tokat dayak, Mısır maçını nasıl aldı ya? Adamların hakim penaltısını vermedi, golünü vermedi, bilmem ne yapmadı 2-0'dan. Ya çok büyük destek var şey Arjantin'e, olacak şey değil. Yani bir şeye adam ne tekmeler attılar İngilizlere, şey Messi'ye bir girdiler hafif, hop sarı kartı verdi.
2: Tabii.
0: Daha beterini adama vurdular, hiçbir foul vermiyor.
1: 86'dan beri ciddi bir rekabet var aralarında. Yani hocamın da şimdi bir geçmiş hatırlatmak istiyorum. Şöyle, ben en etkilendiğim futbol adamları belgeselidir Bobby Robson. Bobby Robson o 86'da Tanrı'nın eli diyoruz ya hocam. İngiltere'yi dünya şampiyonu yapacaktı. Sahtekir'in eli diyor Maradona'ya. Evet. Siz de 93 mü 94 mü hocam Bobby Robson'a rakip oldunuz. Rakibi değil mi? Olduk, Sporting Lisbon'un o dönem Mourinho'da tercümanı mıydı, yardımcısı mıydı?
0: Ya bir şey söyleyeyim mi, bak Bobby Robson'dan şimdi şeyimiz var, resmimiz var, dostluğu diyor falan.
2: Ha, duruyor mu?
0: Ya, duruyor tabii. O şeyimde de var. Tabii.
2: Getirseydin keşke.
0: Yanımda var ya, göndereyim sana. Ver
2: at şey, hocam. Şey.
1: Hocam rakip olduğunuz en büyük
2: Mustafa İnce'ye yolla.
1: Hocam rakip olduğunuz en büyük teknik direktörün Bobby Robson.
0: O zaman zaten İngiltere'den gelmişti şey. Ben atayım onu da bir ara koyarsın şey, versin herhalde.
2: Tamam Mustafa,
0: ama
2: halleder
0: bak,
2: onu.
0: Şimdi ne oldu? Şeye geldik. Biraz anlatayım Bobby Robson'ı.
2: Bobby Robson'ı sonra anlat hocam. Bol vaktimiz var. Şimdi devre arasındayız. Maça konuşalım biraz.
0: Şimdi
2: üzerine zaten Bobby Robson'ı da anlatırsın. Tariflerden de verirsin yine. Tamam, zaten ikinci yarı başlayınca bir sürü vaktimiz var bol bol o zaman.
0: Koray, maç bir başladı. Bak şimdi ben bir, şöyle bir şey vardır. Mesela
2: nasıl buldun ilk yarıda İngiltere Arjantin karşılaşmasını?
0: Çirkef bir Arjantin, çirkef diyorum ya. Olamaz böyle bir şey ya. Şimdi adam topa giriyor, arkadan da bam diye vuruyor. Ya sinirlerini bozar futbolcunun. Bu İngilizlere iyi dayandı. Olamaz böyle bir şey ya. Şimdi mesela şimdi eskiden şey
2: mesela
0: oluyordu.
2: Şeye denk geldim arada, böyle dediği gibi pas veriyor. Pas verdikten sonra yakındaki Arjantinli bir şöyle
0: vuruyor,
2: elle temas
0: ya,
2: ediyor.
0: Ne teması ya? Bayağı vuruyor. Bak şimdi bizde şöyledir. Eskiden derdi ya hoca karışmayın, sert oynayın hoca bizden dersin, tamam mı? Talimat alırsın, pata küte girersin, aynı öyle bir sanki bunlar talimat almış, hoca bizden karışmayın, Allah'ına kadar gelin korkmayın gibi. Allah onu, o geldi aklıma.
2: Gergin bir ilk yarıydı Mehmet.
0: Gergin ne ya, ya söylüyorum sana, ben bırak şunu futbolu şunu bunu falan ya. Ya sen Utuel ne yaptı biliyor musun? Bir tane foul verdi, kalktı alkışlıyor verdin diye ya. Olamaz böyle bir şey ya.
1: 98 ve 2002 hatırlıyorum ben. 98'de Beckham'ın kırmızı kartı vardı. Owen'ın çok iyi oynadığı 2-2 penaltılarla Arjantin. 2002'de İngiltere grup aşamasında rövanş almış. Yani İngiltere ile Arjantin arasında 86'dan dolayı ciddi bir rekabet var.
2: İngiltere ile Arjantin arasındaki maçlarda da hep böyle bir hakemlerin Arjantin lehine karar verdiği şeyler var. İşte Maradona'nın elle attığı gol, Beckham'ın mesela atılması da bence o.
1: Yok, doğru,
2: çok
1: kırmızı. Basit tamam, Simeone tiyatro yapıyor ama orada o bence tekmeyi basit atmayacaksın. Yok yani ben.
2: Sen kırmızı olarak
1: nitelendirir misin? Kırmızı var. Mert Hakan Aytaç pozisyonu vardı Türkiye Kupası Kasımpaşa. Yani olur yani, çıkar ona.
0: Yani şey Mehmet, burasına getiriyorlar adamın, anladın mı?
1: Ama hocam şöyle bir yani, şey de var.
2: Arjantin 12 faal
1: yapmış. Ben çok negatif değilim.
2: 7 faal İngiltere.
1: Hocama katılıyorum.
0: Ya komik ya.
1: Hocama katılıyorum. Çirkin fikir ama ben şöyle negatif bakmıyorum Koray. Paraguay'da Arjantin'de böyle futbol tercih. Arjantin'de bütün oyuncular tekmeye kafa sokuyor hocam yani. Messi'yi
0: başka
1: taşımak
0: bugünkü,
1: için.
0: Ya bugünkü sen şimdi bak, bugünkü şey o mikrofon taktın bilmem ne falan, inanamazsın. 7 faul 2 faul mü, komik ya. Ya birisi 17 faul, hepsi sarı karttı. Öyle diyeyim ben sana. Biraz abartılı söyleyeyim, abartılı yani. Yani Arjantin yaptığı 15 faul. Ya verilmeyen fauller var ya. Ya olacak şey değil ya.
2: Bu arada bu son dakika bilgisi var. Hemen sıcağı sıcağına söyleyelim. Ekranda görüyorsunuz. Türk futbolunda özellikle Galatasaray'da bir devir sona erdi. Sarı kırmızılılar Mauro Icardi'ye veda etti Galatasaray. Hemen sıcağı sıcağına o paylaşım ekrana gelecek ama ben önden size aktarmak ve paylaşmak istiyorum. Bir video da var. Video gelene kadar mesajı hemen okuyalım. Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını

0: giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylı'nın gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan. Bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz demiş Galatasaray Spor Kulübü yaptığı paylaşımda. Ve az önce söylediğim gibi Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Mauro Icardi sarı kırmızılı kulüple artık resmen yolları ayrıldı. Duygusal da bir paylaşım ki nasıl duygusal olmasın, şu an Galatasaraylıların pek çoğu eminim duygu dolu anlar yaşıyordur.
1: Ben videoyu yayınlayabilir miyiz, onu merak ettim aslında.
0: Ben yayında olduğumuz için açamadım ama telif sıkıntısı yoksa zaten yayınlarız. İçinde bazen Süper Lig yayınları, görüntüler vesaire olduğu için ona bir şey diyemiyorum.
1: Onu merak ediyorum açıkçası.
0: Ama şöyle söyleyeyim, süre olarak da hemen bir yandan da bakıyorum.
1: Bugün toplantı vardı çünkü. 3,5
0: dakikalık bir video.
1: Ya şöyle merak ediyorum, izlemek isterim. Şundan dolayı Koray, bugün toplantı vardı. Başkan, hoca, Abdullah Kavukçu arasında, Kemal Brokaz'da.
0: Videoyu muhtemelen yayınlayamayacağız Mehmet çünkü içinde
1: telifler, değil mi?
0: Telif, Süper Lig golleri var.
1: Ona doğru.
0: Yani ama sadece bir şarkı.
1: 4 sezon, 4 şampiyon.
0: 10 saniyeye kadar telif olmaz. Şöyle dinletebilirim. Mirkelam'dan Unutulmaz.
1: O zaman ben şeyi söyleyeyim.
0: Müzik.
1: Galatasaray 1, Liverpool 1, o maç tribündeydim. Hacı gelmişti. Hacı için o şarkı çalmıştı.
0: Doğru.
1: Unutulmaz diye benzer önem atfediliyor.
2: Ben üzüldüm biliyor musun? Evet.
1: Ben şundan sevindim. Zirvede bıraktığı için hocam. 4 sezon,
2: ya
1: 4
2: gene
1: şampiyonluk.
2: Zirvedir ya. Gene zirvede olacak ya. Bu yaşta yapmayın. Bak şimdi ne var biliyor musun? 33 yaşında.
0: Araya girimi çok kısa. Galatasaraylılar lütfen yazın, devam edilmeli miydi yoksa bu veda tam doğru zamanda mıydı? İzleyenlerin de fikirlerini biz yayında paylaşalım. X'ten de yazabilirsiniz. Dileyenler farklı sosyal medya platformlarından da yine mesajlarını atabilirler.
2: Kaç yaşında Icardi?
1: 33.
2: 33 yaşında.
0: 93'lü 34'e girecek.
2: Trabzonspor orta saha aldı ya. İyi bir adam aldı değil mi? İtalya'dan. Yani aldın. Abi bırakın 33, 35, 37'yi artık ya. Yani bana göre gene bir patlama yapar. Şimdi bak Beşiktaş alsaydı bunu veya Fenerbahçe aldasaydı gol kralı olur. Bak gol kralı olurdu, iddialıyım yani. Olurdu. %99 olurdu. Yani öyle değil artık, şey değil. Yani sakatlıktan çıktı. Aile hayatı şudur budur falan, büyük darbeler atlattı. Öyle demeyin, uyuyamaz, maddi manevi çok büyük zararlara girdi. Ama ona rağmen 19 gole dahili var değil mi? 19 gol herhalde.
0: Evet.
2: Yani olacak şey değil. Neyse. Ha, ben üzüldüm
0: bir
2: şahsen.
0: Bir nesli Galatasaraylı yaptı diyebilir misin rahatlıkla?
2: Tabii.
1: Zaten gollerinden, kazandırdığı kupalardan daha değerli kısmı o. Yani o Selahattin Knal'ı da güzel özetlemişti. Yani o gülümsemesi, yani çocukların çok kalbine giren, artı hani maç öncesi seremonilerde de hani 11 tane oyuncunun önünde 11 tane minik çocuk olur. Icardi'nin önünde 5-6 çocuk olur der zaman.
0: Öyle yani.
1: Ya öyle bir farkı vardı orası. Neredeyse
0: diğer çocuklar da orada.
1: Artı hani böyle formayı uzattığınızda, imzalarken, fotoğraf çektirirken süperstar. Yani herkese süperstar diyemezsin. Yani çoğu oyuncu işte böyle yüksek maliyetli ülke star dersin. Icardi süperstar tanımının karşılığıydı. Çok zaten yetenek olarak Barcelona altyapısından geldiğini özellikle 2022-23.
2: Şu attığı o sezon, gole bak Mehmet, şu attığı gole bak.
1: Hocam
2: ya,
1: bu golün benzerini Antalya'ya da attı.
2: Ha, böyle bir ligde gol var mı? Şuna bak ya, bak eyvah.
1: İkinci sezonu ha? Başlangıç olarak. Bir ama de, ben tabii hocam.
2: Senede gittiği yerde gol kralıdır bu. Bak şuraya yazıyorum.
1: Ben
2: nereye
1: sizde
2: giderse
1: hocam en fikir değilim. Artık miladını doldurdu. Yok, misyonunu tamamladı.
2: Ya, hayır.
1: Ben kendi adıma şöyle mutluyum. Zirvede bırakıyor. 4 sezon 4 şampiyonluk her oyuncuya nasip olmaz. Yani 4'te 4.
2: Sen
1: 4.
2: Bunu bak unutma.
0: Bak ben araya gireyim hemen hocam. Hı. Devam edersin. Hayrettin İnce izleyenimiz yazmış son sayfa etiketine, diyor ki kesinlikle en doğru karar verildi. Osimhen yokluğunda daha diri, daha yırtıcı bir forvet lazım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Türker Dicel, fikir ayrılıkları var izleyenler arasında da. Icardi büyük futbolcu, bence Galatasaray çok arar demiş.
2: Kim alacak? Çok merak ediyorum ya. Bundan sonrasını merak ediyorum.

0: medyaya Mehmet dahil ne diyecekler, kimi alacaklar, oynayacak mı oynamayacak mı, kaç para vereceksin? Çok merak ediyorum bundan sonra. Ya esas şimdi bak, şeyin buraya kadar gelmiştir Okan'ın da, yani buna verdiği tavizlerle, tamam mı? Yani illa Allah evet. demiştir, tamam mı?
1: Zorladı ama Okan Hoca'yı da.
0: Tabi. Ya ama normal ya. Bak ya, yaşadığı şeylere baktığın zaman. Ama bundan sonra ne yapacaklar merak ediyorum. Oraya alacakları adam kim alacak? Kaç paraya alacaklar? Onun yerini tutacak mı? Bak 19 gole 20 gole katkısı var. Bu senede 25 gole katkısı olurdu. 30 gole.
1: 16 gol 3 asisti var geçen sezon.
0: Üçün yürüyerek attı.
1: 14'ü Süper Lig'de. 31 maçta 14 gol atmış ama 12'sine sadece. İlk 11'de başlamış. Tek asisti var ligde. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 1 gol 1 asisti var. Ondan önce Süper Kupa'da 2 maçta 1 gol 1 asisti var. Mauro Icardi'nin bu sadece geçen sezon performansı. Takım bazında Galatasaray'da 4 sezonda 132 maç, 95'i ilk 11, toplam gol sayısı 75.
0: Daha ne olsun?
2: 100 kaç maç?
1: 132 maç. 75 yani, gol. Evet. Çok iyi.
2: 3 maçta 2 gol. Öyle bir istatistik. Çok zaten Hacı'yı geçti en çok gol atan oyuncu ama muhtemelen bu sezon maç kaçırmazsa Osimhen en çok gol atan oyuncular listesini Icardi'yi bu sezon geçer. Çünkü Osimhen de şu an Icardi ve Hacı'nın arkasında Gomis falan Baroş'u geçti diye aklımda kalmış. Ben hani dediğim gibi malumun ilanı oldu, artı süreç çok uzadı ve artık taraftar da çok net şekilde Icardi ile yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş belirtti. Ha tabii ki sosyal medyada net yansımamadır. Yine tribünlere gelse en çok ilgiyi şampiyon kutlamasında, şampiyon maçında gördük. Kredisi de var. Bir Galatasaray efsanesi olarak anılacak. Ben hala ısrarlıyım yani. Felipe Melo için de aynısını söylemiştim. Muslera için de.
1: Evet.
2: Ben zirvede bırakmak, işte Snyder onu yapamadı mesela. Snyder'in de şansı şu oldu. Kendisinden sonra gelen 10 numara Berlanda olduğu için hep iyi hatırlandı ama son 2 sezon iyi değildi Snyder'in. Baktığımızda hani bu tarz süperstar oyuncuların ben misyonun tamamladığında ısrar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yo, bu sene nereye gidecek tahminin?
2: Hocam Güney Amerika olur muhtemelen. Ben çok Avrupa'da takım bulabileceğini düşünmüyorum.
1: Olabilir.
2: Meksika yazılıyor. Yani o coğrafya Güney Amerika olur
0: bence
2: diye.
0: Bence yani eğer
2: Brezilya belki olur.
0: Avrupa'da kalırsa gene flaş olur. Bak söylüyorum.
1: Özgür Tuncer, izleyicilerle birazcık devam edelim. Ayrılma zamanı gelmişti. Mehmet Özcan'ın dediği gibi Galatasarayların %99'u bizim gibi düşünür demiş. Kerim Ali Koçak, Icardi çok klas futbolcu ama 2 senede hem çok yoruldu hem çok yordu takımı demiş. Fikrini öyle beğenmiş.
2: Güzel özetlemiş. Hem yordu hem de yoruldu.
0: Nasıl yordu ya? Takımı
1: Serhan
0: nasıl Türk yordu
1: bizimle
0: ya?
1: Birlikte. Hoş geldin Serhan Türk.
3: Bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Pek çok futbol severin, Galatasarayların çok sevdiği Mauro Icardi efsanesi artık gelecek sezon itibariyle Galatasaray'da parçalı formayı giyemeyecek. Sen bu ayrılığı, vedayı nasıl değerlendiriyorsun? İzleyicilerde de çünkü farklı görüşler var. Stüdyoda da Mehmet doğru zamanda doğru şekilde yollar ayrıldı diyor. Güvenç Hoca da diyor ki daha verim alınabilirdi, devam edilebilirdi. Senin düşüncen nedir?
3: Güvenç Hoca'ya göre yani 60 yaşına gelse bile o verim alınır da.
0: Serhan'cığım bundan sonrası ne olacak? Bir de onu anlat şimdi sen bana. Onu dinlesin hocam, herkes. Bundan sonraki hocam, senaryoyu bundan, anlat. Santrafor'la ilgili.
3: Hocam bundan sonraki senaryoyu zaten Mehmet net bir şekilde anlatır. Ama şunu söylemek lazım. Her sevda, her aşk bir gün biter. Önemli olan hatıraların kalmasıdır.
0: Yok o şarkı. Coşku Sabah söylüyor.
3: Hocam bu süreç artık hem Galatasaray'a zarar vermeye başlamıştı. Çünkü biliyorsun bu süreç içerisinde Galatasaray bu süreci iyi yönetti. Başkan bu süreci net bir şekilde yönetebildi. Ama daha dünkü açıklamalara kadar, dün Okan Buruk'la yapmış olduğum röportajda Okan Hoca da bu sürenin biraz uzadığını ve buna göre planlama yapılması gerektiğini ve bu planlamada biraz sekteye uğradığını dile getirmişti. Zaten böyle bir gündem vardı. İşte menajerinin Türkiye menşeli açıklamaları, oyuncunun herkes kamptayken gezmesi, tozması, Galatasaray'ı ikinci plana atması. Hep şunu diyoruz, giydikleri formalar çok kutsaldır, çok önemlidir. Galatasaray'da herkesten büyüktür. O Galatasaray'ın büyüklüğünü de bilmek lazım. O Galatasaray'ın büyüklüğündeki o formayı da net bir şekilde, güzel bir şekilde giyebilmek lazım. Icardi bu süre içerisinde güzellikler yaptı. Yeni neslin Galatasaray olmasını en büyük sebeplerden birisi dedik. Herkesin sevgilisi dedik.

0: Birazdan geçeceğiz. Ha, mesela kim? Selim
1: Hocam,
0: Deli
1: ben bunu anlatmıştım sana.
2: Zaten. Ya bırak sen anlatmıştın sen bana. Şimdi bundan sonra ne yap? Göreceğim ben bakayım sizi. Kimi alacaksın? Kaç paraya alacaksın? Nasıl oynatacaksın?
1: Hocam, herkesin yeri doldu. Hocam, herkesin yeri doldu. Senin de yerin doldu Kocaeli efsaneleri arasında.
2: De olmadı. Benim yerimi dolduramadılar.
1: Evet, hocam, Kocaeli'de şu an hocam...
2: Kimse dolduramaz benim yerimi.
1: Sarayında oyuncusu var. Yani sadece...
2: Ya söyle ama...
1: Efsaneler gelip geçer. Önemli olan oradaki formaya giyen isimler her zaman değişir. Ama o Koray,
2: ne yap bakayım
1: oluyor.
2: ağlayacaksınız ya, bu santifor işte bulamadık edemedik, şuraya para ver, alan adam oynamayacak.
0: Hocam çok iddialısın, Gomis de çok seviliyordu, şarkılar vardı, gitti Icardi geldi, yine bulunmaz mı?
2: Ya şimdi Osimhen'in arkasına bulunacak ama.
0: E tam Icardi varken Osimhen.
2: Osimhen'in arkasına kimi alacak? Para vereceksin, adam oturtacaksın. Çok zor.
1: Hocam. Çok zor. Hocam diyorum ya, burası Galatasaray. Burada her zaman bir oyuncunun arkasına da bulunur, önüne de bulunur. Önemli olan
2: bakacağım.
1: Yani şunu görmek lazım. Icardi'ye bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Çünkü bu süreç en çok Icardi'ye zarar verme noktasına gelmişti. Ve yönetimi de artık zarar verme noktasına geliyordu. Bence en güzel şekilde vedalaşıldığını düşünüyorum. Bundan sonra Icardi'ye de hocam sana da başarılar diliyorum.
0: Icardi ikinci adam olmayı kabul ediyor muydu Serhan Türk? Bence en önemli soru bu.
1: Yok, Icardi ikinci adamlığı kabul etmedi. Hatta biliyorsun ilk Aspor ekranlarına biz vermiştik. Icardi'ye verilen o teklif, başkanın bu süreci güzel bir şekilde yönetmesi, güzel bir şekilde yönetirken ahdi vefaya da sahip çıkarak oyuncuyu iyi bir şekilde onur edebilmesi. Ama oyuncunun aslında para ikinci plandaydı. Sadece asıl formayı giymek istiyordu. Yeri geldiği zaman oyuncunun oyun içerisinde yedek kaldığındaki o derdi, antrenman maç öncesi o ter antrenmanlarında, maç öncesi o soyu ısınma hareketlerinde oyuncunun oyun içerisinde kalmaması, o ısınma şeylerine çıkmaması hep bir süreçti. Oyun içerisinde işte Osimhen'in kolunun o en son kırıldığı anda hocanın Icardi'yi çağırması, Icardi'nin hocanın yüzüne bile bakmaması. Yani buralara kadar getirdi. Zaten bu vücut dili ben yedek kalmak istemiyorum. Ben Icardi'yimdi. Ama şunu da unutmamak lazım. Galatasaray'ın artık Osimhen'i vardı. Icardi giydiği dönemde, terlettiği zamanda, şampiyon olduğu ve Galatasaray'ı şampiyon yaptığı zamanda çok değerlidir. O yüzden diyorum, gerçekten giydirilen formalar çok kutsal. Sadece o giyilen formalardaki isimler çok değişiyor. Arkasında yazdığımız isimler çok değişiyor. Artık Osimhen 9 numaralı formayı alıyor ve kaptanlığa da geçiyor diyebilirim.
0: Evet. Serhan Türk, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlanıyorum.
0: Hoşçakalın. Güvenç Hoca'ya katılan var. Selman Luma, daimi izleyicilerimizden. Diyor ki bizim taraftar yine havalara girdi. Her sezon başında Şampiyonlar Ligi'ni alacağız diyoruz. Daha sonra 24'e girebilir miyiz diye kurdeşen döküyoruz. Icardi'yi layık görmeyenler yerine Mbappe gelecek sanıyor galiba. Bravo. Çok ama çok pişman olacağız. Güvenç Hoca'ya hiç olmadığı kadar katılıyorum demiş.
2: Teşekkür ederim de doğru söylüyor. Mbappe'yi mi alacaklar merak ediyorum.
0: Hocam ama ikinci adam olmayı kabul etmiyor. Ne yapacaksın?
2: Ya tamam neyse. Ya 3-5-2 oynarsın. Ya bu sakatlanmasıydı zaten 3-5-2 oynayacaktın. Bak 4-4-2 oynamak çok enteresan. Atletico Madrid oynuyor. Bu 4 tane koşan beygir gibi adam olacak öyle diyeyim. 2 tane de koşan santrfor olacak ki oynasınlar.
0: Evet.
2: Ya da 3-5-2 oynarsın. Eğer öbür türlü oynarsan Kocaelispor maçına çıktığın gibi yenilirsin iyi bir orta sahaya karşı. Şimdi o zaman 3-5-2 oynayacaktın diye bunu aldın, tamam mı? Olmaz. Şimdi kimi alacak? Çok güzel söylüyorsun. Mbappe'yi mi? Kimi alacaksın da otur? Bir tane Belçikalı golcü vardı. Kim gitti? Fenerbahçe'den gelen. Ha?
3: Lukaku mu?
2: Yok ya. Ya Fenerbahçe Galatasaray'a geldi ya, gönderdi santrforu.
3: Batshuayi.
2: Ne oldu? Gol atıyordu. Tercih edildiği zaman adam gene gitti.
0: Atıyordu. Osimhen geldi zaten. Osimhen'i aldılar bu sefer. Osimhen'i alınca Batshuayi dedi ki bize burada hiç ekmek yok.
2: Yani
0: dedi, gitti.
2: Şimdi de işte birisi gelecek.
3: Ama Morata geldiği için gitti.
0: Batshuayi ilk, ama Osimhen geldikten sonra değiştirilmedi mi?
3: Şöyle yani Icardi ya, Batshuayi başladı.
0: İkinci santrfor Batshuayi'di.
3: Osimhen gelince 3 oldu.
0: Osimhen geldi 3 oldu. Icardi sakatlandığı için devre arasına kadar kaldı.
3: Sonra Morata geldi.
0: Sonra zaten
2: Morata da gitti. Oynayama ya bak, Osimhen'in arkasında oturup da ben oturacağım dediğin adam, tamam mı?
0: Evet.
2: İyi bir santrfor değildir. İyi bir futbolcu değildir. Ya çok genç olacak, tamam mı? Yani Ya da adam oturmaz arka, iyi bir santrafor ne işi var Osimhen'in arkasında?

0: Ne o zaman sana yarar bir santifor alamayacaksın demek ki.
1: Durmuş Bey diyor ki, Durmuş Özcan sonunda gitti. Mehmet akraban değildir herhalde. Var mı Durmuş diye akraba? Soyadı benzerliği. Durmuş Özcan diyor ki sonunda gitti. Eğer kalsaydı yuhalanarak gidecekti diyor.
0: Ya
1: doğru söylüyor
0: ya,
1: olabilir öyle değil mi
0: ya,
1: hocam?
0: Ya nasıl yuhalanacaktı ya? Ya
1: Muslera bile yuhlanmadı mı bir maçlığına da olsa?
2: Dinamo Kiev maçı.
1: Evet. Muslera'nın kattıklarını düşün bir de bir yandan.
0: Herkes yuhalıyorlar canım. Yani ona bakarsan kötü oynadığı zaman o da yanlış.
1: Murat Ergin diyor ki Icardi ayrılık açıklamasının hemen arkasına Icardi düzeyinde bir star santrfor açıklaması gerekirdi.
0: Tamam, oturacakmış işte, bunu merak ediyorum. Star santrfor'u getirdin. Tamam mı? Yani evet. Kim var mesela? De oyna oturmaz arkadaş. İsimleri geçen adamlar var ya. Oturmazlar bakıyorum ben
1: şu
0: şimdi.
1: Şu an var mı Mehmet ön plana çıkması?
2: Ya bu arada forvet transferinin bence çok önemi yok Galatasaray'da. Yani sayısı olarak iki tane forvet alması gerek Galatasaray'ın. Üç forvetle. Osimhen oynayacak. Osimhen'in bu sene Afrika Kupası yok.
0: Ya sakatlandı gitti.
2: 10 Temmuz'da başladı antrenmanları. İyi bakıyor kendisine. Ya muhakkak ben Osimhen'den.
0: Allah saklasın ya. Allah dağlar.
2: B ve C planı o yüzden de Icardi tek forvetti. Osimhen'in arkası. Bu
0: ya
2: sefer
0: tek santrfor de şuna forvet deyip durma ya. Kızıyorum. Santrfor forvet, başka forvet.
2: 9 numara
0: başka
2: diyelim.
1: Evet. Heh.
0: Tamam.
2: Golcü diyelim yani ez cümle. Katılmıyorum hocam size, kusura bakmayın. Icardi konusunda yani sezon boyu tartışık yok.
0: Ya tamam gitti, bir şey değil. Kimi alacaksın onu, ben bundan sonra
2: kimi almanın ne
0: önemi? Adam gitsin diyorsun diyor. Bir yetti, tamam gitti. Güzel olabilir
1: hocam. Bir de onu
0: kim alacaksın? Onu kimi?
2: Yani size, yıllarca onu takım çalıştırdınız. Icardi gibi oyuncu mu isterdiniz? İzin vereceksin milli arada. As forvetinin kolu kırılacak. Arjantin'e gideceksin. 4 gün geç geleceksin. Milli ya ara, bak, bana ben şunu söyleyin hocam. Ya, milli ara 15
0: ya ben
2: gün.
0: Tamam kardeşim.
2: 15
0: şey
2: günlük
0: demiyorum.
2: Milli arada.
0: Kimi alacaksınız bundan
2: hayır,
0: sonra
2: şunu
0: diyorum.
2: Soruyorum Koray. 15 günlük milli ara, takıma 5 gün izin verildi. Takım evet toplandı. Icardi yok diye hafta sonu tekrar izin verildi takıma. Yani düzeni de çok bozan bir oyuncu.
0: Ya,
2: oyun şeyinde.
0: Taviz verme zaten. Verme kardeşim. O zaman kes at. Ben ona bir şey demiyorum ki.
2: Ben deminden bir Icardi'yi savunuyorsun.
0: Ya Icardi'yi savun. Ben kimi alacaksın?
1: Icardi kalsın diye çift santrfor oynamak zorunda mı Galatasaray? O kadar mı Icardi'ye muhtaç?
0: Ya şimdi kimi alacak? Bak anlatamıyorum size.
1: Alacak,
0: bundan sonra kimi alacaksın? Bundan sonrasını anlatın bana.
2: Forvet bulunur hocam. Bulunur forvet.
0: Ya ben de diyorum ki
2: yedek forvet bu. As forvet değil ki. As forvet tamam 30 milyon euro oyuncu olmuş.
0: Ya senin ihtiyacını görecek birisi onun arkasında oturmaz. Alacağın adam, yedek oturacak adam kaliteli bir adam olmaz. O kadar
2: ben de o yüzden iki tane forvet alsın diyorum zaten Galatasaray. Bir değil.
0: İki tane.
2: İki tane alsın. Örnek veriyorum. Evet. İsim olarak da söyleyeyim. İkisi Umut Bozok olmaz mesela. Geçen sezonu Eyüp Spor'da bitirdi. Üçüncü forvet olarak al. Son 10-15 dakika oyun at. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun modeline yaptığı gibi. Bir de iki tane. İkinci forvet bulacaksın. O da artı 4 kontenjanı uygun olmak zorunda zaten. Yabancı kontenjanında yer yok. Baktığımızda.
0: Ya sen şimdi Icardi'yi gönderip ben seninle varım yani buna. Umut Bozok gol kralı olmuş adam. Ama senin taraftan ya bu mu oldu, Icardi gitti bunu mu aldın derler millet. Ben de olsam ben de onu alırım. Gol kralı olmuş adam her yerde. Golcü her yerde
1: aldı,
0: golcudur.
1: Morata'yı aldı mesela.
2: Tabii olur. Morata Umut Bozok
1: örnek
2: veriyor.
1: Morata gelirken yok muydu hocam?
2: Morata iş yaptı bu arada.
1: Adam Real Madrid'de oynamış. Juventus'ta
0: ya tamam
1: oynamış,
0: ne oldu gitti geberdi gitti
1: tamam,
0: öyle
1: gitti
0: diyelim.
1: Gitti de yani sonra Icardi geri döndüğü için adam da gitti zaten.
0: Ya ama işte faydalanamıyorsun. Adamın da performansı düşüyor. Onu anlatıyorum ben. İyi bir adam ama sen ya çok enteresan. Bulur inşallah bulur Galatasaray yani Icardi'yi de Osimhen'i de bulur.
2: Icardi bakalım takım bulacak mı? Hocam siz böyle çok övüyorsunuz. Var mı isteyen? Hadi buyursun atsın imza Avrupa'da Galatasaray'da. Sizin gördüğünüzü Süper Lig'deki diğer 17 takım Avrupa'dan 50 tane takım var. Göremiyor mu?
1: Ben bu arada hayır bak hocamın dediği bak haklılık payı bak olan yerde bir şu olsa ben
2: Avrupa'da oynayamaz Icardi.
0: Orası
1: adam ikinci oturmayı kabul etmiyor. Yani hiç, adam dese ben adam kabul ediyorum. Hocama şurada hak vereceğim ya işte biraz daha fazlasını verseydin de tutsaydın. Ama kafadan zaten hocam adam süre konusunda problem.
0: Adam oynayacağım diyor, sen diyorsun ki Avrupa'da oynayamaz ya. Adam oynayacağım diye kalmadı burada. Yanlışsın orada.
2: Oynayamaz.
0: Ya nasıl oynayamaz ya?
2: Sen Julias maçında oynadı mı?
0: Bak sen Julias maçında 7 kişi yoktu. Sen Monaco maçında neredeydi senin Kocaeli maçında Osimhen'in? O da oynayamadı, ona bakarsan bir tane maçı baz alıyorsun. Orada da kaç tane maçın
1: sana soru var
0: sahada
1: hemen
0: yok
1: sorayım. Boz Doğan Bey diyor ki Güvenç Hoca'ya sormak isterim. Icardi ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda kilosundan dolayı pres yapamıyor, hareketlenemiyordu.
0: O hikaye,
1: ataklarda
0: yalan. Bunlar
1: kilosunu
0: yalan
1: kendi yalanmış bile kafasına takmıyordu. Bu halde ne yapacaktı?
0: Ya da yanlış. Kilosu da yok, kilosu da yok. Birisi ona söylüyor kilosu var diyor. O da almış kilosu.

0: var deyip duruyor. Alakası yok. Şimdi şurada bir tane pozisyonu vardı Icardi'nin. Offset'te kaldı. Offset'te şeyi bozdu, Amrabat bozdu. Gitti 15 metreden yetiştiler. United maçında attığında.
1: Evet.
0: O zaman kilosu vardı onun. O zaman kimse ses çıkartmıyordu. Şimdi o kilodan daha aşağıda. Belki bir kilo, iki kilo bilemiyorum. Kilosu falan ya, hikaye ya. O kiloyu birisi atıyor. Gözlem nereden seçiyorsun kardeşim? Ordinarius profesör olsan, bilmem ne olsan onun kilosunu göre anlayamazsın sen yani. Şişman gösteriyor televizyon, bilmem ne. Yakından bakacağım falan filan yani. Niye en son maçta attırdığı golde yaptığı çabuklukları falan, öndüreye gidişleri falan baktığım zaman eski formda yani, eski hali gibi. Yani o hikaye. Bunlar biri bir şey söylüyor kilolu diye. Çok enteresan, bizde Türkiye'de biri bir şey söylüyor, herkes aynı şeyi papağan gibi.
1: Bir de kilo tartışılabilecek bir şey değil ya. Tartı diye bir cihaz var yani. Çıkıyorsun üstüne, neyse
2: o. Fizik olarak ama Paris Saint-Germain'den daha diri gelmişti.
1: Evet evet.
2: Ya yani orada ön direğe yaptığı koşular çok golü vardı.
1: Hala sakatlık sonrası ya mesela yavaşladığını vardır orada
0: ama o kadar şu anda.
1: Güvenç yani, hocam. Sakatlıktan sonra geldiğinde mesela daha hantallaştığını düşünüyor musun?
0: Herhalde canım. O zaman bir aralar çok kötüydü yani. Kötü derken gene o aralar bile gol
1: ama
0: attı.
1: Son şampiyonluk maçında mesela, Antalya maçında.
0: Evet.
1: Döndü ya, hemen iki kişinin arasında.
2: Ya işte yani bir şey söyleyeceğim. 70-80 ile giri 90. Gözünü seveyim, Antalya maçındaki hareketini de övmeyelim ya. Antalya'nın zaten ağa gitmiş vakamış.
0: Ya fark etmiyor. Şeyle, sonunda, bak, takım dakika başka. Bireysel adamlar başka ya. Ya yapma Mehmet ya. Ya bakın takım ağa gitmiş. Ağa gitmiş de oradaki adamın çabukluğu, sürati başka. Sen takımın kötüsü iyisin, ona bak sen.
2: Ya bir sekanstan Icardi'yi savunuyorsunuz. Ben bir sekansın Icardi'yi eleştirince kabul etmiyorsunuz. Size söylüyorum. Kadıköy'de Galatasaray. Osimhen sağda 90 dakika 1-0 önde. Osimhen çıktı, Icardi girdi. 5 dakikada golü yedi. Koşamıyor. Allah zorluk Allah seviyesi ya yüksek mi? Bir Süper Kupa oydu Koray. Sen
0: de koşamıyor. Bir kişi kaldı.
2: Süper Kupa'yı hatırlasana. Fenerbahçe Galatasaray. Son yıllarda var mı Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı o kadar net oyunla mağlup ettiği başka maç? Gendozili, Osterwolde'li maçı söylüyorum. Yok, Icardi ile mümkün değil bak, zorluk seviyesi. Sen Jülyaz maçı 11'de ya. Galatasaray'ın en net favori çıktığı maç, kaleye gidemedi Galatasaray.
1: Demircan Bey diyor ki, Güvenç Hoca'ya sorabilir misiniz demiş. Hocam sorayım mı?
0: Sor.
1: Yaptığı tüm disiplinsiz davranışlara rağmen hala savunabiliyor mu hocam? Tüm hatalarına rağmen yok, zarar veren saplantılı aşık gibi Icardi'yi neden savunuyor?
0: Bir dakika sana şimdi. Zarar vermedi ama yanlış şey yaptı. Ama psikolojik olarak, tamam mı? O psikolojik olana hak veriyorum yani davranışlarına, ama ben olsam o kadar taviz vermem. Vermezdim yani. Ben o kadar taviz vermezdim Icardi'yi. Çekerdim, gel kardeşim bak, tamam saygımız var ama sen burada arkadaşların var, taraftar var. Anladın mı? Arkadaşlarına saygısız yapma. Ben o kadar taviz vermezdim. Ben ilk zamanlar vermedim. Ya sakatlanmadan evvel de gidiyordu geliyordu o. Sakatlanmadan evvel de aynı şeyleri burada söylüyordum. Ben sakat makat değil işte, izin veriyordu. İdare ediyordu onu şey Okan. Ama burasına geldi. Oraya ben onunla orada şeye hak veriyorum yani o arkadaşlara.
1: Hocam bazı şeyler var bir de.
0: Disiplini bozuyorsan bak bir takımın içinde olmaz.
1: Şampiyonlar Ligi'ne başlıyorsun. Yeni bir serüven. Hadi bismillah ilk maça çıkacaksın. Eintracht Frankfurt maçı.
2: Kızdı. Gerekti.
1: Sen şimdi camia yeni bir heyecan vesaire. Şampiyonlar Ligi zaten artık şampiyonluklardan sonra tek göz oraya dönmüş. Herkesin bir hevesi var. Sen Osimhen yok ben oynamıyorum diye abi ısınmaya
0: bir şey demiyorum bak ya, orada %100 haklı yani hoca.
1: İdare edildi bile bak, onlar yani üstü ya kapatıldı.
0: Ben bak,
1: Levent Düzemen bizimle birlikte. Levent abi de bir merhaba diyelim. Hoş geldin Levent Düzemen.
3: Merhaba Kay. Merhaba hocam. Merhaba Mehmet Hoca. Merhaba.
2: Teşekkür ediyoruz Levent abi.
1: Levent abi şimdi bazı Galatasaraylılar da biraz daha devam edemez miydik diyor. Güvenç Hoca da keşke devam etseydi biraz daha diyor Icardi. Kimi Galatasaraylılar da artık alınabilecek maksimum fayda zaten sağlandı. Ayrılmak için en doğru zamanlı diye düşünüyor. Senin fikrin ne bu konuda?
3: Valla bu ayrılığı bence Icardi yaşamak istedi. Yani biz tabii ki geçmişi yaşamak unutmayacak Galatasaraylılar. Galatasaray tarihine geçti. Gol kralı oldu. İlk iki yıl şampiyonlukta ciddi bir katkı yapmıştı. Ama şu net ya, eğer bir insan futbolcu anlaşmak isterse gelir yönetimle oturur, pazarlıklar konu yapılır, anlaşamıyorsun, yol ayrılır. Icardi Galatasaray sezon açmış, futbolcular çalışıyorlar, yarın kampa gidecekler. Şu bir gerçek, Icardi tatil yapmaya devam ediyor. Icardi futbolu bırakmış ya. Galatasaray'daki 4 yıllık bu süreç sonrasında

0: Acaba kalır mıyım demeye çalıştı. Yani kalabilecek hali bile yoktu. En iyi takip edenlerden biri, yıllardan beri kulüp takip eden Mehmet Özcan. Ben kalitesini tartışmıyorum ama son dönemlerde artık Icardi'nin yürüyecek hali yoktu ya. Mücadele edecek hali yoktu. Yani Galatasaray yönetimi çok fazla taviz verdi bu konuda. Yani sezona başlıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi var. Avrupa maçları var. Artı lig maçları var, kupa maçları var, bir sürü iş var. Ya bu işi uzatmaz. Eğer çağırırsın, menajerini konuşursun. Ne oldu, açıklama yapmış, menajer devam ediyor. Yok böyle bir şey ya. Galatasaray başkanı kendi inisiyatifini kullanarak Icardi'ye bir sözleşme önerdi. Ama bazı şartlar da koydular. Nedir bu? Kardeşim sakatlanırsan Türkiye tedavi olacaksın. Sana kampa gidiyor, milli maç aralığında gideceksen zamanda döneceksin. Kampa zamanda katılacaksın. Kafana göre hareket edemezsin dediler. Bundan hiçbir tanesi Icardi'nin işine gelmedi. Yani burası da Galatasaray kulübü. Galatasaray vefasızlık yapmadı ki 4 yıl oynadı. Geldi. Başarılara imza attı. Son 3. senesi yoktu zaten Icardi, sakatlanmıştı. Kaldı 4. senesinde Osimhen'in çok gerisinde kaldı. Osimhen'in sakatlandığı dönemde bile ya Osimhen'in yokluğunu ben kapatayım çalışkanlığını sahaya yansıtmadı. Yani özverisini yansıtmadı. İşin gerçeği bu. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi daha evvel başlama yapması gerekirdi. Bence yani sonuçta dayandılar bir noktaya geldi. Dediler ki bu tartışma Galatasaray'a zarar veriyor. Bu tartışma sosyal medyadan bazı troller tarafından polemik haline getiriliyor. Ya Galatasaray'dan kimse büyük değil abi. Tamam, herkese bir yaptığı görev için karşılığını aldı. Galatasaray taraftarında yerini olacaktır. Benim için de çok özel bir adam Icardi. Açık konuşacağım ama Icardi o özelliğini korumak adına çaba sarf etmedi. Yani daha çok çalışayım, kendimi toparlayayım, daha zayıf kalayım, özel yaşantımı bir kenara bırakayım, Galatasaray için mücadele edeyim demedi. Zaten bunu görseydi Galatasaray yönetimi bindiği dalı keser miydi? Ama ona rağmen belki biz jest yapalım dediler. Biraz daha bunları kabul eder misin? Hiçbir şeyi kabul etmedi abi. Hiçbir sözleşmeyi kabul etmedi. Yani sonuçta şu bir gerçek. Galatasaray yönetimi doğru bir karar verdi. Bundan sonra ağrımasın Galatasaray'ın başı. Herkes yoluna dedi. Herkes yoluna. Galatasaray'da bu süreçte Osimhen'in arkasına bir santrfor bakacak. Bakıyorlar da Galatasaray yönetimi. Abdullah Kavukçu da bakıyor. Yani Okan Hoca'nın da listesi var. Başkan da bu kılı kırk yarıyor. Ama Galatasaray'ın önceliği Icardi değil şu anda. Galatasaray'ın önceliği iyi bir 10 numara. Galatasaray'ın önceliği iyi bir sol stoper. Yani Singo'nun transfer olup olmaması söz konusu. Olursa bir sağ bek bakacak Galatasaray. Bunlar Galatasaray'ın gündeminde. Ama Galatasaray, Mehmet de bunu çok iyi bilir, bu transfer politikası. İyi de takip ediyor bunu. Çok başarılı bu konularda. İşin gerçeği şu. Yani Ağustos ayı daha seçim gecikmiş bir şey değil. Dünya Kupası bitiyor. Birçok oyuncu dışarı çıkacak. Birçok oyuncuyla görüşmeler yaptı Galatasaray. Ekonomik açıdan da masaya oturdular. Bunlar, görüşmeler devam ediyor ama artık gündemi Icardi meşgul etmemeliydi. Ben Galatasaray yönetiminin geç karar vermesine rağmen doğru bir karar verdiğini sizlere söyleyebilirim.
1: Levent abi, şu an en çok merak edilen soru aslında, sen az önce söyledin öncelik değil dedin ama Galatasaraylıların merak ettiği konu var. Artık santrfora bir takviye olacağı %100 kesinleşti bu veda ile birlikte. Orada Icardi'nin yerine gelecek oyuncu profili nasıl olacak? Genç bir isim mi olacak? Yine böyle üst seviye bir futbolcu mu göreceğiz? Bu yönde bilgin var mı? Sen muhakkak konuşuyorsundur tabii yetkilerle.
0: Bunun genci de var, genç ismi de var, tecrübeli ismi de var. Yani bunlar sorun çıkartmayacak. Osimhen'le birlikte hareket edebilecek. Osimhen'in oyundan çıktığı dakikalarda, Osimhen de ekonomi kullanmak istiyor Galatasaray'a bir yere kadar. Onun yerine ona destek olabilecek bir santrafor almayı planlıyorlar. Bunun için de Galatasaray hem genç hem de tecrübeli isimlerle görüştüklerini biliyoruz. Ayrıca bir gerçek var. Galatasaray'ın birinci tercihi 10 numara. Bruno Fernandes Galatasaray için ideal bir isim. Ve Galatasaray'da bu işle ilgili çok yakından ilgileniyor. Yani sonuçta oyuncunun istekleri var, Manchester'ın istekleri var. Ama Galatasaray burada çok büyük bir mesafe kat etti. Yani sonuçta böyle bir oyuncu Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray, Mehmet'e soralım ya. Ben Galatasaray'ın Schneider'den sonraki süreçte, Selçuk İnan'dan sonra geçen süreçte frik attığını hatırlamıyorum. Ya varsa bana biri söylesin. Varsa biri bana hatırlatsın ya, benim aklımda böyle bir şey kalmadı. Yani belki bir Mertens'in bir tane vardır tahmin ettiğime göre. Yani

0: yanılmıyorsam. Yani şu bir gerçek, hem oynayan hem oynatan hem gol atan hem attıran, duran topları başarılı kullanan, araya top atabilen, bunu efendim Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız, böyle bir oyuncuya zaten ihtiyacınız var. Bu tür rol model, bu tür bir oyuncu. Yani dolayısıyla Galatasaray yönetiminin doğru yolda yürüdüğünü düşünüyorum. Her şey için biraz tepki koymamak lazım. Bu transferler kolay olmuyor. Yani pazardan alışveriş yapmıyorsunuz. Oyuncu ikna ediyorsunuz, kulübü ikna ediyorsunuz. Bak ne oldu? Piyasaya çıktı. Can Uzan için 40-50-60 milyon dedi kalktı Frankfurt kulübü. Ne dedi? Avrupa'ya nabız yok dediler. 20 milyondan veren fazla yok. Galatasaray'da ne dedi Frankfurt'ta? Hiç uçma dedi bu konularda. Benim fiyatım 25-30 arası dedi. Can da Galatasaray'da oynamak için çaba sarf ediyor. Bunun için mücadele veriyor. Anlaşma olursa, Frankfurt kabul ederse, ki Avrupa'daki nabızdan çıktığı sonuç herhalde Frankfurt'un ayaklarını yere bastırmıştır diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'la bu transfer görüşmelerini şimdi Galatasaray çok daha sağlıklı yapacak. Yani Galatasaray telaşla hareket eden bir kulüp değil. Alamaz mı, edemez mi diye yangın yeri yapıyorlar. Ne yangını kardeşim? 75 milyon vermişsin, Osimhen'i almışsın. 12 milyon euro yıllık verip Leroy Sané'de oynuyor. Yani bakarsan Galatasaray bu transferlere zamanında, doğru zamanda doğru imzalar atmış. Onun için daha Dursun Özbek'in son sözlerini söylemediğini net olarak biliyorum. Yani bu konuda takip etmek de lazım. Gaza getirmeden, hiç böyle yönetime yüklenmeden çok fazla baskı, yakından takip etmek lazım bu işe. Zaten daha sen azı kazı sor. Mehmet hocam da, Güvenç hocam da çok iyi bilir. Teknik direktörlük yaptı yıllarca başarılı. Artı Mehmet de bunu çok iyi bilir. Daha sen ne eksiği var şu anda abi? Icardi gitmiş. Icardi var da yok arası oyuncuydu geçen sene. Bu sene onun yerine bir santrafor olacak. Ama geçen sene Galatasaray'ın dolduramadığı yer Mertens'in yeriydi. Demedi mi Okan Hoca çok aradık Mertens'i diye? Evet. Bu tür bir oyuncu Galatasaray öncelik olarak planlıyor zaten, yani ben planlamalı da baktığımız zaman. Yani sonuçta bu transferler kolay değil. Bak Beşiktaş ince elip sık dokuyor. Trossard'ı aldılar, başarılı. Değil mi? Yani Fenerbahçe transferlerini yapıyor. İhtiyaç duyduğu yerleri yapıyor. Galatasaray'da ne dedi yönetim? Bir sol stoper, orta saha, santrfor, 10 numara dedi. Bu kadar basit. Yani bu transferler devam ediyor. Galatasaray zaten hazır bir takım var. Davinson Sanchez o paraları Galatasaray'a bırakmaz ki, Davinson Sanchez'i. Verilen rakamlar çok düşük rakamlar. Kaldı ki Davinson Sanchez Galatasaray'dan çok ciddi paralar kazanıyor. Ya o paraları ona verecek kulüpler ki, Como o parayı falan filan vermez. Ya bırakalım bunları. Yani böyle yangın yeri gibi ortam yaratıp Galatasaray'ı onları bu kadar çöküp tatmaya yönelik bir takım hesaplar var, troller var. Bir de ayrıyeten neyse söylemek istemiyorum ama Galatasaray'ın içinde yaşayıp da Galatasaray'a bu şekilde saldıran insanlar var. Ya bırakalım bunları. Herkes işini yapıyor. Bu Galatasaray yönetim başkanı 4 yıl şampiyon olmuş abi. Geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanmış, Süper Kupayı kazanmış. Geçen sene Avrupa'da 16'ya kalmış bir takım. E bu sene en büyük hedeflerden biri çeyrek finali görmek. Bunun için de Galatasaray yönetimi bu transferleri yapmaz onu ve yapacaktır. Görüşmeler de devam ediyor. Ben bunu yakından takip ediyorum. Bunlarla konuşuyorum. Net olarak söylüyorum. Yani isimleri bahsetmek yanlış. Çünkü isimler bahsedince şöyle bir şey. Hani demiştin de bu oldu da olmadı diye. Ya kardeşim, pazardan kavun veriyordu, karpuz satın almıyorsun. Onun için dikkat etmek lazım. Bunları neydi onları takip etmek lazım. Ama bu şekilde yıpratmaya çalışanların art niyetli olduklarını düşünüyorum. Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Çünkü böyle bir kitle var. Sadece eleştiriden neydi onları nemalanan, bununla yaşamaya çalışan. Sonra bir tane tutturlarsa bak biz demedik mi demek için bu eleştiri yapan insanlar var. Onun için sabırlı olmak lazım. Icardi konusunda Galatasaray yönetimi geç de olsa bence son noktayı koydu. Bundan sonra herkes yoluna devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Levent Üzemen, teşekkür ediyoruz.
0: Ben ağzınıza teşekkür ederim. Sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ mesajlar var bu arada. Olun. Levent abi hem dinlerken bir yandan da mesajlara baktım. Mesela Büşra Hanım diyor ki, Büşra Yıldız Fenerbahçeli, şöyle yazmış: Koray abi, biz geçen sene 37 yaşındaki Dzeko'yu aradık. Galatasaray'da arayacaktı Icardi'yi. Yıldız her zaman yıldızdır demiş. Mehmet Yurdagül, Koray kardeşim futbol Icardi'yi bırakmış demiş. O ayrılığın doğru olduğunu düşünüyor. Hüseyin Bey diyor ki, ben Güvenç Hoca'ya katılıyorum. Icardi'ye yapılan haksızlık. bu psikolojik sorunlar yaşadığı halde geçen sezon

0: yeni yeni toparlanmasına rağmen çok ciddi gol katkısı sağladı diyor. Onun mesajı o şekilde. Faruk Yılmaz iyi akşamlar diyor. Geçen yıl beğenmedikleri Icardi 16 gole katkıda bulundu. Güvenç Hoca'ya katılıyorum demiş. Onun dışında transfer soranlar var. Musa Öndil, Güvenç Hoca'ya katılıyorum. Bence kalmalıydı. Fenerbahçe Beşiktaş'ta gol kralı olurdu. Osimhen'le kafa kafaya yarışırdı demiş. Ezeli rakiplerde olsaydı diye. Bu arada demin konuştuk ya nereye gidecek diye. São Paulo'da konuşuluyor. Brezilya'da
1: da Meksika olabilir.
2: Yani şöyle söyleyeyim, ben haksızlık yapıldı demiyorum. Tamam mı? Yani şimdi Levent'in anlattığı şeyler var. Yanlış tabii Icardi'nin yaptıkları. %100 katılıyorum ona. Bu kadar taviz olmaz. Artı Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun.
0: Hala hocam araya yok. Giriyorum. Bir son dakika bilgisi var. Hemen ekrana yansıdı. Paylaşalım. Trabzonspor'da transfer var. Bordo Mavililer Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı. Yunus Emreser bizimle birlikte. Yunus hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kolay kolay gelsin. Sana ve konuklarına iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Transfere dair detayları aktarmanı rica edeyim.
3: Evet, Trabzonspor bu sezonki 11. transferini gerçekleştirdi şu an itibariyle. Bir süredir ismi gündemde olan Cenk Özkaçar'ı Bordo Mavili takım kadrosuna kattı. Valencia'ya gün içerisinde teklif çıkmıştı. Oyuncu Trabzonspor'a zaten gelmeye sıcak bakıyordu ve hızlı gelişen bir transfer sürecinde.
0: Emre Sel birazdan bizimle birlikte olacak. Cenk Özkaçar da bu arada tıpkı Zeki Çelik gibi Süper Lig görmeden yurt dışına transfer olan futbolcularımızdan birisidir. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama Altay'da oynarken, hatta Altay'da da böyle çok düzenli bile oynamıyordu hocam. İspanyollar geldiler, Cenk'i aldılar.
2: Bir şey görmüşler demek. Yalnız
0: evet,
2: bir şey
0: ve
2: söyleyeyim.
0: Yıllardır da orada oynuyor.
2: Kuray, yalnız var ya Roma maçlarını seyrediyorum. Zeki var ya müthiş oynuyor ya.
0: Yani evet.
2: Nasıl bu Eşref Hakimi şeyde oynuyor. Ya müthiş ya. O da öyle. Ya bu vallahi nazardan saklasın Zeki. İnşallah Cenk de iyi bir performans gösterir.
0: Lyon'a gitti. He? Altay'dan. Altay'dan yurt dışına gitti direkt.
2: Yani inşallah bu da öyledir. Pek hatırlamıyorum ben Cenk'i ama.
0: Milli takıma da davet edilmişti de son dönemde çağrılmıyor. Hatırlarsın aslında 25 yaşında Cenk de. Yunus tekrar bizimle birlikte. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kolay bir kesik. Cenk Özkaçar artık geçtiğimiz sezon Köln'de kiralı olarak ve teknik ekibin beğendiği isimlerden bir tanesiydi. Sol stoper pozisyonunda oynuyor ama aslında savunmanın her bölgesinde de oynayabilen bir çok yönlü oyuncu Cenk Özkaçar. Hızlı gelişen bir transfer süreci oldu. Trabzonspor hem kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle anlaştı. Yarın saat 20 civarında Trabzon'da olacak Cenk Özkaçar ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra da sözleşme imzalayıp direkt takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Bu Trabzonspor'un 11. transferi bu sezon gerçekleştirdiği. Stoper bölgesinde özellikle sol stoperde Samsunspor'dan Van Drongelen'i de kadrosuna katmak için görüşmeler sürdürüyordu Trabzonspor. Cenk Özkaçar hamlesinden sonra bu transfer süreci tamamen kapanacak mı yoksa yeniden farklı bir görüşme yapılacak mı? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şöyle bir durum var. Özellikle Chibuke Bibu ile ilgili Fulham'ın ısrarı devam ediyor. Ama Trabzonspor bu konuda hala illa satacağız düşüncesine de sahip değil. 30 milyon avro net rakamda zaten bir süredir diretiyor Trabzonspor. Ama Fulham'ın da ısrarı halen devam ediyor. Christ Olai için ise kulüpler arasında bir prensip anlaşması var. Bu prensip anlaşmasından sonra Olai'nin bir karar vermesi bekleniyordu. O da muhtemelen yarın kararını Fiorentina kulübüne iletecek ve bu transferin de tamamlanmasını bekliyoruz. Yine forvet hattına, sağ kanat pozisyonuna ve orta saha pozisyonuna da Trabzonspor transferler gerçekleştirecek olarak.
0: Yunus Emre, bugünün en önemli konularından birinin ne olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Onu sormazsam olmaz çünkü Trabzonspor gündemine dair herkes bu konuyu konuşuyordu. Bizi en azından sen bilgilendir, Trabzonsporları daha doğrusu, sadece bizi değil. Trabzonspor scout şefinin Eren Mert'in görevden ayrıldığını açıklaması, özellikle son dönemde bayağı böyle bilinmeyen oyuncular alıp parlatan bir Trabzonspor vardı. İnsanlar ne oluyor ne bitiyor diye merak ediyor. Bu konuya dair elinde ne bilgi varsa aktarmanı rica edeyim.
3: Tabii ki Eren Mert Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın özellikle son dönemde fazlasıyla yetki verdiği ve ona inanarak transferlerinin önemli bölümünü gerçekleştirdiği bir isim. Gerçekten sadece Eren Mert değil, tabii ki oradaki bir ekip söz konusu. Uğur Özün, Ali Eray'dan geniş kapsamlı bir ekip. Bu ekip birlikte hareket ederek Trabzonspor'a çok değerli isimler kazandırdı ve bu

0: isimler şu an itibariyle gerçekten Avrupa piyasasında ses getiren transfer teklifleri de alıyor. Ama aradan geçen süreç içerisinde hem Eren Mert'in mevcut teknik yönetimde bazı anlaşmazlıklar yaşaması, hem maddi konularda yönetim kuruluyla bazı anlaşmazlıklar yaşaması bu ayrılış sürecinde biraz zemin oturttu açıkçası. Bir süredir böyle bir karmaşık durum söz konusuydu. Bugün itibariyle zaten Eren Mert kendisi sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu. Tabii Trabzonspor adına önemli bir kayıp, ama sonuç olarak Trabzonspor kulübüyle birlikte Eren Mert de belli bir noktaya kadar geldi ve önemli işlere de imza attı. Bundan sonraki süreçte yeniden bir yapılanma yapacak Trabzonspor Scout Merkezi için. Yanılmıyorsam Uğur Uzun Ali görevine devam edecek ve diğer bir ekip oluşturulacak burada. Fatih Tekke'nin de zaten kendi ekibi de var. Başkanın bu konuda kısa süre içerisinde bir karar vermesini bekliyoruz. Ayrıca altyapı konusunda da bir değişim yaşandı Trabzonspor'da. Trabzonspor Altyapı Akademisi'nin başına Fatih Tekke'nin yardımcılarından Hamit Cihan getirildi. Orada da bir köklü değişim yaşanacak önümüzdeki günlerde. 3 yıldır üst üste Trabzonspor 19 takımı altyapıda şampiyonluklar elde ediyordu. Orada da yeni değişimle birlikte özellikle yine Avrupa'da ses getirecek ve ama daha da önemlisi A takıma daha fazla oyuncu kazandırabilecek bir sistem değişikliğine gidilecek. Eren Mert Trabzonspor'a önemli hizmetler yaptı. Zaten bununla ilgili Trabzonspor kulübünün de belki önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabilir, ama tabii ki bundan sonraki süreçte Trabzonspor kulübü de kendi yol haritasını belirleyecek olarak.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Trabzonspor'a dair de gündemdeki her şeyi konuşmuş olduk. Cenk Özkaçar transferi de hem Cenk'e hem Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun.
2: Sol bek değil mi? Stoper sol bek
1: başladı aslında. Sol bekte de oynatılıyordu.
2: Bir milli maçta oynadı galiba. Evet. Ben hatırlıyorum.
1: Ama aslında biraz zorunluluktan oynatıldı.
3: Bek oynamıştı, doğru.
1: Evet. 2026 Dünya Kupası'nda artık sona geldik. Finalin adı belli oldu. Bir tarafta İspanya olacak. Diğer tarafta da bu akşam İngiltere'yi saf dışı bırakan Arjantin'le karşı karşıya gelecek matadorlarla tangocular karşılaşacaklar. Güzel, keyifli bir final futbol severleri bekliyor olacak. Arjantin'in İngiltere karşısındaki galibiyetini konuşuyoruz. Şüphesiz Arjantin denilince akla ilk gelen isim Lionel Messi. Messi'nin boş geçtiği maç yok hocam. Şöyle söyleyeyim, Dünya Kupası'nda bu performans, bu sezonki performans, oynadığı her maçta ya golü ya asisti var. Cezayir maçında hat-trick yaptı. Avusturya maçında 2 golü var. Ürdün maçında 1 golü var. Yeşilburnu Adaları maçında 1 gol atmış. Mısır maçında 1 gol 1 asist. İsviçre maçında 1 asist. İngiltere maçında 2 asist.
3: Bir de kaçırdı, 2 penaltı var.
1: Boşu yok.
3: Penaltılar da kaçırdı, ama penaltıları da atsa gol sayısı da daha da fazla olacaktı. İki tane penaltı kaçırdı diye aklıma kalmış. Kaleci soluna attı.
1: Anormal bir performans.
3: 39 yaş. Ve Yamal'ı 2006'da, 2007'de hocam fotoğrafı var Yamal bebekken. Şimdi o bebek rakip oldu finalde.
1: Evet. 39 yaşında hocam bunu yapması nasıl yorumlarsın?
2: Bizim zamanımızda 28 yaşında futbolu bırakıyor diyorlardı. Bak. Artık onu söyleyeyim sana.
1: Sana o 28, soru ilk kaç yaşındayken soruldu? 28, ne zaman bırakacaksın sorusu?
2: 28. Burası sorulmadı ki, hemen yerimize adam aldılar.
3: Kaçta bıraktın hocam?
2: Ben mi? Bakayım, 32'de galiba bıraktım. Ama şöyle. Ya biz oynardım. Ya ben bıraktıktan sonra ben Kocaeli'deydim. Bizim Kağıt Spor çıktı 3. lige. Dediler ki ya Kocaeli Spor'da işte biz şampiyon olduğumuz sene oynayıp Süper Lig'de oynadan takım, hadi gelin oynayın dediler. Abi kalkan. Hep kalkamam vardı rahmetli. Geldik biz haftanın 2 günü falan orada, gol kralı oldum gene. Bir gün birbirle maç oynuyoruz, tamam mı? Ondan sonra çocuk dedi ki ya ben dedi tutam tanımıyor falan beni. Bir de genç bir çocuk. Ben dedi bunu tutamıyorum dedi. Ya çok koşuyor dedi. Demiştim ki abi hafta evde bak böyle diyor çocuk demiştim. Ya daha oynardık biz 36'ya kadar 40'a kadar falan. Oynardık yani, çok daha rahat oynardık, ama bizi kafadan bitiriyorlardı 28'de 30'a falan. Bize şey gelmişti, gençler birden gol kralı Asım gelmişti. Çok da karakterli düzgün bir çocuktu. Geldi. Oğlum diye ben oynuyorum. Ya dedi ben sen bırakacak değilsin diye geldi abi dedi ya. Sen oynuyorsun, ben gelmedim ki buraya dedi. Gene ben oynadım falan filan yani böyle. Şimdi işte 38-39.
1: Dünyanın en iyisi 40. der misin Messi için? Artık bu tartışma sona erdi mi sence?
2: Yok, zaten iyi ya. İyi olmasa.

0: Bak ne geldi sen de
1: mi? En iyisi der misin? Dünyanın herhalde, en iyisi.
0: Herhalde. Şimdi sen konuşurken 4 tane takım var. Ben giriyorum şuraya. Adamlar şey fiyatlarına bakıyorum, piyasa fiyatlarına. Öyle veya böyle en pahalı 4 tane takım şeyde. Yarı final, finalde. En pahalı 4 takım.
1: Yani bir, finalde zaten şöyle bir şey var.
0: 4 tane en pahalı ama futbolcuların en pahalı.
1: Paradan ziyade ben sana başka istatistik vereyim. FIFA listesi var ya, ülkeler sıralaması. He. Çok uzun süre sonra ilk defa bu Dünya Kupası'nda yarı finale kalan takımların tamamı, yani
2: ilk
1: işte ilk 4'teki FIFA sıralamasındaki ilk 4 takım da yarı finale kalmış. Yani 4'te 4.
0: Evet.
1: İşte en yüksek puana sahip 4 takım kaldı.
0: Ama bakıyorsun işte adamları 85 milyon, 115 milyon, 150 milyon. Gerçi bugün oynatmadı İngiltere'deki şey delirtecek beni hocası.
1: Tuval.
0: Ya geçen maçta ne güzel şeyleri dengeledi falan filan. O müdahaleler etti. Bugün fiyasko ya. Hayret edecek. Ama yine bakıyorsun yani şeylerin piyasa değerlerini şeydeki de işte internetten okuyorsun. Şey de mesela gene elendi Norveç falan ama işte orada da vardı işte.
1: Haaland
0: şeyini orta sahadaki Odegaard falan. Odegaard ne biçim futbolcu ya.
1: Odegaard benim favori oyuncularım.
0: Ama nasıl bir futbolcu arkadaş o ya.
1: Arsenal maçlarında da bayıla bayıla izliyorum.
0: Arsenal'ın ya. Zaten Arsenal'da adamları da oynatmadı. Arsenal boşu boşuna şampiyon olmamış arkadaş. Bir bakıyorum adamlara vay vay vay vay. Nasıl bir adamlar onlar. Yani bravo hocaya.
1: Arteta'yı tebrik etmek lazım.
0: Evet.
1: Mehmet, Arjantin mesela geçmiş yıllardaki Dünya Kupalarında 2022'yi es geçiyorum şampiyon olduklarını. İşte Kun Agüero, Cambiasso, Zanettiler vesaire. Yani kağıt üzerinde baktığında
2: Tevez vardı.
1: Tabii şu kadroya göre mesela çok daha iyi takımlarla da mücadele ettiler. Messi o zaman çok daha gençti. Temposu inanılmaz daha yüksekti ama şampiyon olamamışlardı. Sence ne değişti son iki turnuvada?
2: Daha önce bir Copa Amerika ile başladılar sanırım. Hatırlıyorum bir Di Maria'nın golüyle kazandıkları. Di Maria'da mesela saydın o bence tarafını
1: ekibe dahil etmek lazım.
2: Di Maria'yı arıyorlar mesela. Şimdi nispeten son maç işte Lautaro Martinez yine bir tane mükemmel gol attı. Julian Alvarez sağ ayak içiyle müthiş bitiren golü. Sonlarda ne oyunculardan kat kalmaya başladı. Bir kere Messi'ye göre çok adanmış yani tekmeyi kafa sokuyorlar, sert oynuyorlar. Artı orta sağ grup kurgusunu iyi yapıyorlar tekrar yani bak 4 önlerinde Paredes, sonrasında bir üçlü yapıyor Enzo Fernandez, Depol.
1: 4-1 gibi oynuyorlar.
2: Tabii Depol Almada, o Atletico Madrid'deki oyuncuda. McAllister. Üstüne önünde Messi. Julian Alvarez ile Lautaro Martinez'i dönüşümlü kullanıyor. Bazen çift forvet yapıyor. Ama tamamen Messi'ye göre dizayn ediyor takımı. Tekrar söylüyorum, defans dörtlüsünü ben çok beğenmiyorum. Yani sol beki çok yazıldı Türk takımlarına da.
1: Tagliafico.
2: Tabii. Stoperi dedim Tottenham.
0: Sağ beki Martinez de vızır
1: Romero. Evet. Stoperler.
2: Martinez United'da bildiğim kadarıyla. Romero Tottenham. Sağ beki kimdi Koray? Onu da söyler misin sana zahmet?
1: Sağ beki Molina.
2: Ha Molina, tamam. Atletico Madrid olabilir.
0: Onu yani da çok iyi işler bugün.
2: Çok iyi oyuncular yani. Değil. Evet. Emiliano Martinez iyi kaleci. O da tutkuyla oynuyor. Yani geçen şampiyonu ezen damgası bulmuştu. Seninle hemfikirim. Daha iyi Arjantin kadroları oldu. Ama bu daha takım gibi. Bir kere kaybede kazanmayı da öğrendiler. Ya benim hatırladığım Copa Amerikaları da yıllarca yoktu. Bayağı sevinmişlerdi hatta o final Di Maria'nın golüyle. Sonra tekrar kazandılar Copa Amerika'yı. Şimdi üst üste ikinci finallerini yaptılar. Doğru. Yani 5 sene hocası da o doku tuttu Scaloni ile.
1: Bir de şey de var. Şimdi bu tabii ne kadar etkiler Güvenç Hoca'ya sorayım da biraz böyle daha halk diliyle söyleyeceğim. Lionel Messi'ye biat etmiş bir takım var.
2: Tabii.
1: Yani asla mesela Messi'ye kafa tutan herhangi bir pozisyonda Messi'ye ya öbür tarafa döneyim diyen yok. Tamamen herkes... Bravo. 10 kişi varsa kaleci de dahil herkes diyor ki Messi ne diyorsa biz bunu yaparız. Önceliğimiz Messi. Yani her şey Messi'ye göre tasarlanmış. Bravo. Ve onlardan da
0: çok güzel bir teşhis. Yani Portekiz öyle değil.
1: Lautaro mesela, Julian Alvarez şimdi şu an yaz transfer döneminde en çok konuşulan futbolcu Julian Alvarez mesela. Adamda şeyi görmüyorsun sahada. Ya ben en çok konuşulan adamım. Tamam o Messi de artık biz de boş değiliz tavrı da görmüyorsun ama Portekiz'de mesela
0: Ronaldo tavır vardı ya.
1: Tavır
0: Ronaldo
1: alıyor.
0: Birkaç kişi tavır aldı geçen şeyde falan. Dünya Kupası'nda.
1: Evet. Yani biraz bunun etkisi var mı sence?
0: Tabii.
1: Yani gerçi Messi, bunu bireysel oyuncunun

0: Karakteri de belirler mi normalde?
1: Ya o öbür futbolcuların karakterleri. Mesela sen dediğin gibi Fernandes falan çok şey ya, enteresan bir adam yani. Onun karakteri biraz böyle daha başka. Bunlar gibi
0: çünkü
1: değil.
0: Geçen turnuvada da mesela evet, konuşuldu. Evet. Soyunma odasında selam vermedi, etmedi diye tabii görüntüler
1: bir
0: sürü, de var.
1: Yalnız
0: biliyorsun.
1: O değil, birkaç şey antrenmanlarda falan şey yaptı. Ya birlik beraberlik olduğu zaman başarı oluyor. Birlik beraberlik olmazsa dediğin gibi çok zor. Bravo. Abi tabii bunlara şeyi de unutuyorsun ama bunların bir 12. adamları var, hakemler. 12-13-14. Bunlar da hep birlikte götürüyorlar. Kızıyorum ona. Ya bugün ya nasıl bir tekme tokatla başladı? Bu maçın bir 15 dakikasını bir seyretsen. Ya şimdi Tuel ya, yalan yanlışlar yaptı Tuel ama arkadaş o ilk 15 dakika adam delirdi. Ben de delirdim ya. Bu kadar olmaz yani ya. Bir 20 dakikayı seyret ya. Ya kavgaya mı çıktınız? Şey mi? Bunlar antrenör karateci midir? Nedir? Boksör mü? Pataküte. Ya insanları çok tedirgin ettiler şeyleri. Gerçi o tempo gitti. Ya adama giriyor, arkadan da yumruk atıyor falan. Hiç hakem bir şey demiyor. Çok enteresan. Hele bir kornerde aldı adamı, yere vurdu. Hiçbir şey, bana göre %1 milyon penaltı. O konuşuyor. VAR'daki de şey Arjantinli herhalde. Burada. Ha ama helal
0: hakem
1: olsun.
0: Hakem Amerika Birleşik Devletleri'nden.
1: Bırak ya, ne ya, babası falan şeydir yani. Arjantin'den gelmiş olmasın. Yani çok enteresan. Ama ya adamlar var ya, gene bakıyorsun. Ya gene golü hatta şeyi falan sonradan soktu adamlar var ya. Bir bak, Inter'deki adamı sonradan soktu.
0: Ne Lotaro'yu.
1: Ya falan filan. Yani
0: yoluna gene... ne diyorsun peki? Yani ha? Bu tabii ki şimdi takımlar kendileri gruptaki bitirdikleri yere göre bu belli oldu. Yani baştan böyle bir şey yoktu. Arjantin'in sıralaması farklı olsaydı başka yerden gidecekti. Gruptan çıktıktan sonra Yeşil Burun'u elediler ki bence belki de en çok zorlandıkları maçtı. Evet. Yeşil Burun'da yani 2026 Dünya Kupası denildiğinde en az benim nezdimde, yani ben mesela hatırlayacağım şampiyonla birlikte ikinci olarak Yeşil Burun adaları olacak. Üçüncü de ne yazık ki bizim milli takımımızın yaşattığı hayal kırıklığı olacak. Evet. Yani aklımda bunlar kalacak büyük ihtimalle. Yeşil Burun'u elediler. Arjantin ardından ekrana da yansıyor. Mısır'la karşı karşıya geldiler. Zorlanmalarına rağmen orada da geri dönüşe imza attılar.
2: 2-0'dan.
0: 2-0'dan geri geldiler. Kazandılar.
1: İşte orada hakem desteği bariz yani.
0: Hakem diyorsun
1: yani.
0: Orada omuz attı.
1: Omuz ne ya? İki omuz. İki omuz olmaz. Bir kafa attı diyelim ya. Yani olacak şey değil ya. Şey,
0: ince doğradı mı?
1: İnce değil ya. Ya arkada ya. Bak o zaman kızıyorum. İstediği kadar iyi takım olsun, tamam mı? Bir haksız bir şey olduğu zaman, bir maç kazandıkları zaman olmaz. Sinirleniyorum yani ona. Hakkı olanın hakkını versen elenir elemez ama ne bileyim, hakemler ya çok enteresan. Ya da Messi'nin tesirinde mi kalıyorlar? Ne yapıyorlar onlar da? Messi hayranları mıdır? Nedir hakemlerde yani? Çok enteresan ya. Portekiz'in hocası fiyasko. Mesela şeyi, peki size bir şey sorayım. Bu Haaland'ı niye çıkarttı? Haaland'ı
2: sakatlandı.
1: Nerede, hiç görmedik sakatlandı.
2: Ama Sörlot oynatmamız gerekti hocam. Sörlot'u yani o...
1: Hayır, nerede sakatlandı Sörlot. Adam hiçbir şey yoktu.
2: Ben öyle biliyorum.
1: Nerede sakatlandı? Ha? Ya nasıl bir anı, anlayamadım ya. Adamı çıkarttı ya. Bu hocalar biraz kafayı yemiş ya.
0: Sol bakken. Norveç teknik direktörü.
1: Ya niye çıkarttı adam arkadaş? Ya şey maçında nasıl çıktı, kafayı vurdu. Gabriel gibi adamı yere düşürdü ya. Hani iki tane
2: bu arada hakem diyorsak ya. Bence Norveç'in golü de güme gitti. O 2-1 olması gerekti o maçın. Haaland'ın pozisyonu bence goldü.
0: Faul değil mi ya?
2: Çok ucuz ya. Olacak duran toplarda yani, o kadar olur ya.
0: Ucuz dediğin, ya ben itsem hakem sallamaz belki de 1.90 dev gibi adam itti.
2: Haaland da öyle çok itiyorlar ama.
1: Evet ya, yok bu maçta.
2: Tersi olsa penaltıyı verecek mi, Haaland'a penaltı yaptı
0: böyle
2: diye.
0: Böyle net iterse verir bence.
1: Bak ya bugün vermez mi ya diyorsun? Adam güreşçi gibi aldı yere düşürdü şeyi ya. Üst üste ya, sarıldı yere düştü kornerde ya. İngiliz'i. %100 ya, bana geliyor. Ben aklım sırrım ermedi ya, diyorum ki VAR'daki adam ya bir göstermedi. Ya bak şuradan falan demedi. Çok enteresan ya hakem. Ya bak bir şey daha söyleyeyim hakemle ilgili. Ya futbol oynamadılar ya bir şey. Şimdi bir şey maçı, Belçika maçıydı galiba. Şimdi top bende, tamam mı? Şut atıyorum. Arkadan geldi, hem de taca doğru şey, vuracağım topu. Korner şey, avuç çizgisinin orada. Arkadan evet. Adam ayağını soktu. Bu da vururken ayağını vurdu. Geldi dakika 90 küsü penaltı verdi.

0: arkadaş, ben top bende. Ben topa vuruyorum.
1: Belçika Senegal maçında pozisyonu söylüyor.
0: Evet, olmaz abi öyle bir şey, mantık olmaz.
1: Benim orada ayağım... da ittirdiler Belçika'yı. Ha? Orada Belçika'yı ittirdiler, katılıyorum hocam.
0: Ya ben şimdi topa vuruyorum. Evet. Adam arkadan uzattı ayağını. Ben adamı nerede göreceğim? Ben topa vuruyorum. Top benim önümde. Adamın ayağını vurdum, ne penaltı verdi, elendi abi.
1: Şey de var. Portekiz Hırvatistan maçındaki pozisyon var, bence o gol. Offside verdiler Hırvatistan'ın sonunda attığına. İşte çip oyuncu
2: Evet. Güme, diyor.
1: Güme gitti bence orada Hırvatistan'ın golü.
2: Ama işte bir şey diyemiyorsun ki, teknoloji şeyle. Ya Norveç maçında da tellere değdi değmedi konusu var ya, FIFA paylaştı biliyorsun.
1: Norveç İngiltere'nin golü, Bellingham'ın golü.
2: Topun içinde çip var. Herhangi bir temas olduğunda böyle radyo dalgası gibi dalga var. O dalga hareket ediyor zaten. FIFA o anı paylaştı. Yani herhangi bir tele temas etse o çizgi oynardı. EKG'deki gibi bir çizgi düşün hocam. Onun gibi oynardı diye. FIFA onu paylaştı mesela. Hiçbir temas yok dedi.
0: Tamam da burada, yani burada şey, çip yok, bir şey yok ya adama.
2: Araya gidelim. Özet gelmiş. Karşılaşmanın özetini ekrana getiriyoruz.
3: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta. Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon.

0: İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: Messi ve arkadaşlarının yürüyüşü sürüyor. Artık finaldeler. Rakipleri de İspanya olacak. Bir yandan da hakikaten İspanya'da oynadığı takım oyunuyla bireysel yeteneklerinin yanında dikkat çekiyor. Zaten oldukça başarılı onlarda. Diğer tarafta da Lionel Messi Katar'dan sonra bu kez Amerika'da acaba üst üste iki Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayacak mı? Dünya tarihinin en iyi futbolcusu mu değil mi tartışmalarında sona gelindi sanırız artık. Ronaldo'cular olarak üzgünlüğümüz de oluyor zaman zaman ama geçen turnuvadan sonra bu kez de yine az önce bahsettik. Tabii işin latifesi ben her zaman bunu söylüyorum. Çok şanslıyız yani şu an hayatta olanlar. Bütün hepimiz futbol seven ve şu an yaşayan herkes inanılmaz şanslı ki biz böyle iki futbolcunun olduğu döneme denk geldik. Böyle bir rekabet izledik. İkisi de birbirini yukarı itti. Yani 39 yaşında biri, diğeri 41 yaşında. Asla yorulmuyorlar. Yeter ben yapacağımı yaptım demiyor. Birisi makine gibi her gün çalışmaya devam ediyor fiziksel olarak. O da yetenekli. Diğer tarafta Messi'nin Allah vergisi bir yeteneği var. O da 30. Ben zaten Dünya Kupası'nı aldım. Burada salsam da olur demiyor. Aynı hırsla mücadele ediyor. Hakikaten hepimiz çok şanslıyız böyle denk geldiğimiz için. Yani bazı sporcular var hocam. Ben onların dönemine denk geldiğim için çok mutluyum. Mesela Michael Schumacher Formula 1'de Michael Jordan'ı gördük. LeBron James'e, Kobe Bryant'a denk geldik. İşte ne bileyim Federer'e denk geldik. Burada da Messi Ronaldo rekabeti.
2: LeBron'la Kobe dedin.
1: Onlar da var.
2: Jordan ya.
1: Jordan'ı saydım başta.
2: Ama Jordan duymadım. Ve diğerleri yani.
1: Jordan'dan sonra yine onlar da o da tartışılıyor biliyorsun ama.
2: Yok orada işte yok. Ben onu tartıştırmam.
1: Tartıştırmaz mısın?
2: Yok Jordan. Hatta bence en iyi sporcu.
1: Benim için zaten Jordan. Benim küçükken odamda şey vardı. Michael Jordan'ın afişi vardı zaten. Poster duvara yapıştırdım. Benim için her zaman bir numaradır. Ama yani bunlara denk geldiğimiz için belirli başlı spor dallarındaki isimleri saydık. Muhammed Ali'yi kaçırdık biz. Sen izlemişsindir.
3: Ya
1: boksta böyle tam istediğimiz kıvamda birine denk gelmedik belki ama işin özü konuyu toparlayacak olursak Messi ve Ronaldo ile aynı döneme gelmek, izlemek bence çok iyiydi çünkü futbol da değişti artık. Yani iyice makineye dönüştü her şey. İnanılmaz fiziksel üstünlük çok önemli. Ya bireysel yeteneklere çok izin verilmiyor.
3: Senin kaçıncı dakikada gol attırdı?
1: Evet. Hala şeyi diyorum artık saha içinde böyle çok oyunculara özgürlük tanınmıyor ki. Şimdi Ronaldinho gelse bugün belki yeterince koşmuyor diye adamı keserler.
3: Yok canım. Abi Ronaldo bak bir şey
1: ya olur mu takıntılı hocalar var özellikle ya, bu Alman yeni nesil hocalar da var onlar.
3: Olabilir doğru söylüyorsun. Şimdi bak bakıyorum Ronaldinho gibi bir meziyetlerine baktığım zaman öyle bir adam.

0: adam belki dünyanın en iyi meziyetli, bak en iyi meziyetli diyorum. Böyle bir adam yok ya. Ya arkadaş nasıl bir adam o ya? Bak en iyi futbolcu demiyorum dünyanın ama en iyi meziyetli. Messi'den de meziyetli, Ronaldo'dan da meziyetli, Pele'den de meziyetli belki ya. Meziyet olarak ya nasıl bir adam ya?
1: Yetenek acayip. Ya,
0: yetenek acayipti.
1: Ama istikrar yani, işte.
0: İstikrar yok ya, bu işte o karakterle i̇şte
1: zaten
0: ilgili.
1: Zaten ikisinin en önemli olayı hocam. Yani bunu, hiç kötü oynadıkları bak, dönem yok yani. Şimdi, ne Messi'nin ne Ronaldo'nun.
0: Yalnız ne
1: sallandığı 3 ayı yok yani ikisinin de neredeyse. Evet.
2: 15 bak, sene ya 2008'de
1: kolay bir şey değil.
2: 2008-2009 Şampiyon Ligi'ni aldı Messi. 2009'dan 2024'e git bir 15 sene futbolu domine etti. İşte Amerika'ya gitti son 2 sene biraz daha aktif dinlenmeyeceğiz ama bu sefer de 39 yaşında Dünya Kupası'nda tekrar final gördü.
1: Bir de MLS'de oynarken gelip bunu yapıyor. Tabii. Yani şimdi bak o dediğin çok doğru bir şey. Normalde mesela
2: 2022'de PSG'deydi.
1: PSG'de 20, devam eder
2: 22,
1: mesela.
2: 22-23'te ayrıldı. O sezon sonunda ayrıldı.
1: Beckham belgeselini izledin mi?
2: İzledim.
1: Beckham'ın MLS'e gittiği
2: tabii
1: bölümleri hatırlıyor musun? Yani
2: hatırlıyorum.
1: İnanılmaz kötü bir takım. Adamın da bütün her şeyini bozuyor, dağıtıyor mesela. Messi
2: döndü sonra geri.
1: MLS'de oynamasına rağmen, MLS hadi lay lay lon bir lig dersin. Amerikalıların futbola bakışı belli, ligin zorluk seviyesi, takım arkadaşları belli. Mesela orada daha da geriye gitmesini beklersin. MLS'de oynamasına rağmen adam yine domine ediyor. Demek ki biz şeylere boşuna kısıyoruz. Suudi Arabistan'a gittin, geri düştün diye oyunculara boşuna yükleniyoruz
0: yani
1: o zaman.
0: Şeyde çok yani hakkını yediler şeyin, Messi'nin. Çok yanlış yaptılar Messi'ye.
1: Paris Saint Germain'de mi?
0: Paris Saint Germain.
2: Oyuncu bulmak gerek ya Koray. Sana şeyde, şimdi şey konusunda katılamıyorum mesela. Mane falan kötüydü Senegal'de.
1: Yok.
2: Mane'nin taşıması gerekti yani.
1: Ama biraz kendini koruyan koruyor demek.
2: Körfez ülkesi. Laporte da benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş'a gelecekti. Son anda Bilbao'ya dönmedim yani. Doğru. Tekrar girdi ana şeye. Messi çok ekstra. Messi hala oynuyor.
0: Ne diyorum ya, Paris Saint Germain son maçını seyrettim ben. Yuvaladılar ya adamı. İyi de oynuyordu. Ya
2: o biraz kupayı aldı diye de.
0: Ya biraz şey
2: karşı.
0: Tamam da yani birazcık birileri bir şey yapıyor aleyhinde. Ona rağmen bozulmadı adam, biliyor musun? Canlı şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Kocaeli Spor Ligi'ye çıktık ya. Şimdi gittim ben Mirkoviç diye bir adam aldım. Sonra Mert Meriç oldu. Niye aldım biliyor musun? Nereye getireceğim? Şimdi ben şimdi bu haliyle yani Mert Meriç'i ne yapardım biliyor musun? Messi'nin üzerinde oynatırdım. O ilk golü neyse kornerden atlardı ama ikinci o çalımı yedirtmezdim ben ona. Yapıştırdım bir adam ona. O Mirkoviç çok çabuk seri bir adamdı. Geçemezdi. Sonra Mirko'ya sordum ya sen bu kadar çelimsizsin. Nasıl oldu dedim ya böyle kuvvetlisin. Ben dedi askerde tankçı mı neydim dedi. O topları alıp taşıyordum dedi bak. O kadar seri hatırlıyor musunuz bilmiyorum Mirkoviç'i.
2: Sağ bekti hocam.
0: Sağ bek, ortası her
2: İyi taraf. Oyuncuydu.
0: Ya çabuk adam bir tane yapıştıracaksın buna.
2: Hocam Kaan Dobra ile ikisi çok iyiydi. Kaan Dobra da sizle çalıştı muhtemelen.
0: Herhalde ya.
2: O da çok Dobrovski. Hep Türk oldu da onlar. Doğru.
0: Dobra şeydi yani patlayıcı kuvveti falan ama bu seri buna
1: şampiyonlar
2: Mehmet El Erbil diyordu. Dobrovski diyordu.
1: Mehmet El Erbil'in ciddi şeyi var ya.
2: Değil mi? Dobrovski diyordu.
1: Diğer kadrosu var Dobrovski oldu diye. Çok şey o zaman siz takımda mıydınız?
2: Ama bir şey yüzüğünde vardı.
1: Çok sardığında Dobrovski oldu diye.
2: Bir şey soracağım.
1: Konuşuyor muydunuz aranızda? Dobrovski oldu tabi takıma girmiş miydi?
0: Çok büyük Dobro biliyor musun?
2: Beşiktaş'ın 100. yılında o Gençler Birliği inanılmaz golleri var. Yani şampiyonlukta katkısı var da.
1: Yok, çok iyi. O da çok iyi oyuncuydu. İşte Kaan Dobra'ydı. 3-5-2'nin sağ Kaan Dobra sol. İbrahim Üzülmez.
0: Ben onu 4-4-2 oynatıyordum. Tamam mı? Sol bek'e koydum. O sol açık geldi. Mustafa Hoca almıştı onu. Kulağı çınlasın Mustafa Deniz'de. Sol bek oynattım. Bir gün Trabzon'a gittik. Trabzon Gordon Milli Trabzon. Tamam mı? Kempul falan var ya o zamanlar evet. Hami o gün o takım. Daha yerime oturdum. Bir baktım şak gol. Bir baktım Dobro gol atmış. Daha yerime oturmadan ya. Solda bilemiyorlar onu biliyor musun? Yani nasıl süratini çabukluğunu falan. İki ayak vuruyordu çok çok. Sol bekten gitti evet. Golü attı kerata ya.
1: Şuraya şimdi Seval rica edelim arkamıza golleri tek tek ilk golle birlikte başlayalım. Güvenç hocam üstüne konuşmak istediği şeyler varsa da görelim. İlk etapta İngiltere'nin attığı gol uzun bir top. Savunma uzaklaştırmak istiyor ama başarılı olmuyor. Sağ kanatta ceza sahasında bakıyor ortayı yapıyor. Anthony Gordon topu ağlara yollayan isim.
0: Bir daha geriye alabiliyor muyuz?
1: Gelecek hocam sen bir yandan bakarsın.
0: Bir şey göstereceğim şimdi.
1: Uzun bak, oynandı.
0: Bak şimdi şu hop bak. Şimdi bak. Tam orta yaparken duralım be Allah aşkına. Seval bir durun bak.
1: Tamam ayarlayacak hocam.
0: Dur. Bravo evet. Tamam dur öyle dur. Bak ne kalkabilir miyim?
1: Dur bekle hocam Seval. Şimdi kalkabilirsin. Bak. Buyur.

0: iki oyuncuyu unutmuş. Çok iyi yere yapılıyor orta bu arada.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu arada irdi. Ben hani ukalalık şöyle yapayım. Bazen golün hakkını verir. Çok güzel gol.
0: Evet.
1: Yani orada tekte oynaması da çok iyi. Offside düşmemesi, güzel gol atmış adamlar.
2: Tabii canım, öndüreye gitmesi falan şey, ama arkadan işte...
1: Hatta o tek pası yapan oyuncu öndüreye koşu yapan. Müthiş gol atmış İngiltere. Ya bak, 4 kişiyle 4'e 7'den gol çıkartmışlar. Kaleci ise 4'e 8.
2: Anca böyle. İlk pası da Kane mi attı, ne yaptı?
1: Evet.
2: Bak diyor değil mi? Bu Harry Kane var ya, müthiş bir adam.
1: Şu tekte çok iyi oynuyor hocam ve nereye koşuyor bak. Öndüreye çok güzel gol.
0: Declan Rice mi o?
1: Evet.
2: Tekte şu arkası.
1: 4 numara doğru. Çok iyi oyuncu zaten Declan Rice. Futbolcular bak. Şöyle, o da sakat sakat oynuyor. Evet. Ona rağmen müthiş
2: durumda. Türkiye'de de dünyada da iki tane. Geçenlerde şeyin de maçı da vardı. Kaçan adamla koşan yok. Topa bakıyor herkes. Ya adama gol atana bak bak. Topa bakıyor. 26 numara görüyor musun? Ya adamı kontrol edeceksin ya. Görüyor musun? Ya olacak.
0: Çok şey. Temiz ayakçı ama ya. Evet. Değil mi? Şu akale arkası tekrarda.
1: Şahane gol.
2: Evet.
0: Gerçekten çok güzel bırakmış oraya. Yani koşusu zaten çok iyi. Yakın mesafe diyenler olabilir ama şu kale arkasında o kadar temiz bir ayak içi var ki, gerçekten güzel bitirmiş Anthony Gordon.
1: Bu arada bak, Harry Kane diyoruz ya, dünyanın en iyi santraforu.
2: Her tarafta
1: attı adam. Uzun top da iyi uzun top. Tamam, Arjantin'in önlüğü ama müthiş oyuncu.
0: Bakar mısın? Bak bak, şurada ne kadar temiz. Ayak tip içiyle deme. Vuruyor.
1: Tabii bak, bu da dünyanın, zordur.
2: Belki bunlar dünya şampiyonu olacak. Futbolcuya bakan kim ya, çok enteresan bir şey bu futbol topu. Herkes o gözü onda. Yani savunmayla ilgili kimse bakmıyor. Futbolcuları şunu, Türkiye'dekileri, bizi seyreden antrenörler falan filan varsa, yani bir seyredenler var bundan, İzmir'den şimdi Berat Başkan evet. var, buradan silah gönderelim onları, İsmail Geç Hanım'ıyla. Bunlar da şey, kulüpleri var. Maruf spor, biliyor musun? Çankırı var. Neyse. Şimdi bunları öğretecekler şeye. Adını söyle. Futbolcu adamla adama bakmayacak. Arkadaş adam. Golü atacak olan adam.
0: Evet.
2: Bunu futbolcuya bak. Ya bütün bu antrenör olacak arkadaşlar, gençler. İlk önce adamı kontrol edeceksin. Golü atan. Şurada bak, nereye bakıyor? Bir daha alabilir misin?
0: Topa bakarsan gördük hocam zaten. Ha, topa yani, bakarsan aslında bak, şu ilk etapta bak şimdi. Bir arkaya bakıyor, görüyor Anthony Gordon'u. Bak baktı, gördü.
2: Bravo bravo.
0: Sonra unuttu.
2: Ne yaptı bir daha ise, çok güzel.
0: Unuttu sonra herhalde. Ya
2: bir saniyede unuttu. Bravo.
0: Bak bir devam ettiğinde bravo. Göreceksin şimdi. Bak,
2: bravo bak.
0: Baktı. Şey yaptı,
2: evet.
0: Ya da görmedi kontrolü. Mi? Bak bir yok, daha baktı.
2: Bir daha baktı.
0: İki kere bakıyor.
2: Bir daha bakacak şimdi bak. Gene
0: şimdi
2: baktı.
0: Şimdi yine artık gördü.
2: Arkadaşı gördü ama unuttu.
0: Yani. Abi zaten senin üstüne doğru orta yapılmaz ki. Orta dediğin boş alana yapılır. Ya işte. Değeri koşar
2: çok
0: yani.
2: Çok güzel. Görüyorsun. Ya bunu kesinlikle futbol, bizimkileri söylüyorum ya. Bizim Türkiye'deki futbolculara, gençlere veya fark etmiyor, yaşları fark etmez, bunu öğreteceksin. Evet. Adamla adam.
0: Molina adam. Hatayı yapan, yani unutan Anthony Gordon'ı.
2: Bak Atletico iki defa Madrid'in baktı oyuncusu. Bak şimdi iki defa baktı bak. Bir daha bakıyor. Yakınken de bak şimdi. Gene bak, görüyor musun?
0: 3.
2: Elinde bir şeydir bak. Hop hadi güle güle.
0: Eliyle de bir şey anlatıyor. Ne anlatıyorsa artık zaten
2: birisine
0: kaleye gelmiş.
2: Birisine düşen alman falan diyor. Evet. Önce bir adamına bak.
0: Beraberlik golüne bakalım Arjantin'in. Bu golle 55. dakikada Anthony Gordon'la 1-0 öne geçmişti. Dakika 85, köşe vuruşunu kullanıyor Arjantin ve topu ağlara yollayan isim Enzo.
2: Ama bu kaçıncı vuruşu biliyorsun değil mi? 3. vuruşu galiba bunun.
1: Kornere de unuttum şeldiler.
0: Şunu dedik işte, çok mu boş kaldı dedik.
2: Korner atarken bir daha bir alabilir miyiz Sevalde?
0: Evet, tekrar izleyelim. İlk kaleden bakarız.
2: Ha. Dur. Ha, ama biraz daha geri alabiliyor muyuz?
0: En başı bu herhalde.
2: En başı bu mu? En başı. Dur. Kalkabilir miyim?
0: Bir dakika hocam. Seval. Şimdi kalkabilirsin. Bak,
2: Allah aşkına. Ya burada, buraya bir tane adam burada duracak ya. Bu şart ya. Her takımda
0: çok boş böldür. Kalmışlar hakikaten.
2: Ya her takımda böldür. Ya burada bir tane adam duracak arkadaş. Olmaz yani ya. Ya şu... topu açarsın buraya. Bir... Olmaz. Şurada duracak. Galatasaray'ın yediği gol de buradan yedi. Ne, kim atmıştı?
1: Szoboszlai.
2: Şuradan vurdu o da, biliyor musun? Şuradan ya. Ay, yemiştik golü, hatırlıyor musun? Kornerde. Olacak şey. Buradan. Salah'ı da buradaki adamı iteliyor. Ya gelsene buraya kardeşim.
0: Seval, pilotu ilk başa alabilir miyiz? Bu görüntünün, bu sekansın ilk karesine. En başa. Pilottan görelim. Şeye bakacağım da, Messi'ye sıkıştırmaya, yardıma gelim derken mi?

0: alanı boşaltmış görebiliyor muyuz acaba? En baştan okuyabilirsiniz nasıl rahat ediyorsanız. Enzo Fernandez de bayağı orada göndermeler yaptı golden sonra böyle.
1: 8 numara oraya mı geldi diyorsun? Ya
0: bunun ilk karesini alabilir miyiz?
1: Evet, ya buradan başlamış. Oradan gelmiş.
0: Evet, evet, 8 numara oradan muhtemelen yaydaydı. Evet. Yardıma geleyim dedi. Ama Anderson işte evet. Messi'yi sıkıştırmaya geleyim derken herhalde boşalttı belki
1: bir dakika,
0: o alanı.
1: Bak kaç kişi var bak İngilizlerden bak. 1, 2, 3, herkes 4, 5, orada. 6, 7, 8, 9, 10 kişi. Harry Kane de orada. Arkadaş birisi orada duracak ya fark etmiyor.
0: Bütün
1: ya.
0: Takım burada ya. 11 ya kişi
1: üç,
0: şu
1: bak,
0: an.
1: Bak kaç kişi? 2 kişiye 2 kişi, 3 kişiye kaç kişi var ya? 8 kişi. Ya o göbeği sayıyorum göbeği.
0: Şu Can Avli ile biri atlıyor önüne. Bellingham muhtemelen ama yeterli olmuyor.
1: Bak Arjantin şimdi direkten dönse bak gidiyor. 20 numara kim? Direkten dönse golü atacak biliyorsun değil mi? Kaleye dönse. Golü o atacak. Yani
0: hakikaten top tamamlar diyorsun.
1: Tabii tabii bak. Kaleye koşuyor bak şimdi. Kimse aferin. Offset de yok. Bak kaleye koşuyor. Görüyor musun?
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum mesafe beni yanıltıyor mu? Hocam sen daha kimsin bu işlere? Bir Bellingham'a bakın. Bir de Anderson'a bakın. Bellingham'ın kapattığı nereden geliyor da vurana kadar atlıyor önüne. Az önce açıda şimdi burada en yakın isim o. Devam ediyoruz. Enzo Fernandez'in şık golünü izliyoruz.
2: Çok iyi vurmuş ya.
1: Bir daha yeri alsana bir şey daha bak. Yine bir şey kaçırdık. Biraz daha yeri al. Al al al Seval. Al al al al. Al biraz daha. Al. Ha dur. Dur. Dur. Eli arkada kim var? Amca.
0: Stones.
1: Ya eli arkada. Ya bir adım at kardeşim. 50 bin defa söylüyorum.
0: Tamam
1: ya.
0: Artık yetişme ihtimali yok. Elime gelmesin diye elimi alıyorum.
1: Ya Koray duvara mı anlatıyorsun? Bir el burada bir el burada duracak ya. Bir adım atacak iki adım ya. Çarpacak belki top ona. Ya hep bütün goller böyle oluyor.
0: Bellingham'a çarpmamış. Ona çarpma ihtimali yok. Burada
1: var olur mu bir adım gelsin. Öyle
0: devam et Seval bir bakalım ne kadar mesafe var aralarında anlarız. Stones'un oraya yetişme ihtimali yok. Bellingham hatta bir gelebilir. Müsaade var mı? Bakacağım. Şurada bak. Durabilir miyiz?
1: Dur.
0: Biraz daha geri alabilir miyiz Seval? Alalım.
1: Bak şimdi bak. Geliyor.
0: Alalım
1: bak.
0: Biraz daha geri
1: geliyor,
0: alalım.
1: Geliyor şimdi eli arkasında yok.
0: Gidin, alalım gitsin. Biraz daha. Dur bir dakika dur hocam. Ha. Şunu söyleyeceğim ben bak. Anderson burada.
1: Tamam.
0: Bellingham şurada. Senin dediğin adam bu.
1: Burada he.
0: Tamam şimdi ha. Bellingham'a bak. Geldi. İşin rengini zaten anlıyor. Tamam, direkt şiddetli yapar. Devam
1: şimdi
0: edebiliriz.
1: Stones, bak şimdi.
0: Bak Stones burada bak, stoper bak, yerini bak bırakamaz
1: şimdi.
0: Ki.
1: Bak şimdi. Ya zaten kimse çıkıyor. Yok gelsene ileri. Bak şimdi.
0: Harbi, gel, zaten gel, çıktı gel. Bak.
1: Dur. Burada dur. Gelin
0: evet.
1: Mi? Dur.
0: Gel.
1: Daha top gelirken eli arkada. Yürüsene kardeşim. Ya daha top gelirken eli arkada. Yürüsene belki çarpacak.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Burada adam var. Burada adam var. Stoper niye koşup yerini boşalsın ki?
1: Ya neredeyse? Yani arkasında adam var. İki kişi, üç kişi
0: ben
1: burada.
0: Ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Topa doğru burada gideceksin. Şu
2: kötü şut çekecek eline çarpabilir. Ben çok takılmıyorum. Hocam
0: bazen Bellingham'a bak. Bellingham şurada bak, daha buradan
1: ya Mehmet,
0: geliyor.
1: Ben ne anlatıyorum? Ben diyorum ki sana böyle durmayacak. Eline çarpmaması için, penaltı olmaması için bak. Diyorum ki bak. 100 defa söylüyorum. Bir adım atacaksın. Penaltı mı olur?
0: Olmaz.
1: O da öyle ama refleks hocam. Refleks olmaz işte. Bunu anlatıyorum. Yanlış. Daha topa gelmeden elini arkaya koydu. Al yeri bir daha Seven. Bak bak koy, dur. Bak şimdi biraz git. Biraz daha git. Hop dur. Daha top gelmeden el arkada. Daha bitti.
0: Tam pozisyonunu aldı.
1: Ya ne işin var kardeşim elin arkada ya.
0: Tam senin dediğin gibi dursa ne olacak? Gol mü olmayacak?
1: Çarpabilir.
0: Nasıl çarpacak hocam?
1: Bak bakalım vursun bakayım neresinden geçiyor.
0: Aradaki mesafe.
1: Ya çarpabilir top fark eder mi?
0: Tamam devam edelim. Nasıl çarpacak?
1: Ya topa doğru gidecek. 2 metre 3 metre.
0: Aradan da çok mesafe yok mu ben mi yanlış
1: ya fark etmez çarpabilir.
0: Burada işi uyanan Bellingham. Ben sana söyleyeyim. Öbürü zaten stoper yerini terk etse ben derim ne işin var senin orada? Adam belki senin yeri boşalttığın yere hemen
1: ki.
0: Bırakacak.
1: Ya topa doğru çıkıyor. Orada kaç kişi var baksana 3-4 kişi var. Kane bilmem ne 5-6 kişi var. 5 numara 15
2: numara. Bellingham var ya yine bir şey
0: Bellingham
2: yani.
0: Bellingham az daha yetişiyormuş. Tabii. Ben onu söylemeye çalışıyorum da hocam konuyu başka yere götürdü. Yine
1: bir dakika.
0: Ele.
1: Hayır çok güzel. Eli arkasında mı Bellingham'ım? Çarpabilirdi ona.
0: Bellingham nasıl çarpsın? Dümdüz koşuyor zaten. Kapatarak
1: yani.
0: Kolunu kapatarak
1: evet.
0: Atlıyor.
1: Yani o el arkada durmaz arkada. Bu el arkadan.
0: Hayır
1: tamam,
0: ben şunu diyorum hocam
1: yani.
0: Sen takıldın ele takılma. Sen orada Bellingham var orta saha oyuncun Anderson var önünde ikinci oyuncu varken stoper mi depara kalkıp koşacak ben onu diyorum.
1: Koşacak vurdurmayacaksın stoperde kaleci atıyorum sana yani kimse orada topa doğru gidecek ya.

0: Topu ha şimdi bundan belki olmadı, yetişemezdi. Ama neticede tamam yanından geçti gitti. Adam da nasıl vurdu? Ama bu üçüncü vuruşu zaten.
1: Çok iyi vurmuş.
0: Üçüncü vuruşu.
2: Golden önceki iki tane de onun cepheden. Tabii. Korner attı Pickford. Yine Enzo Fernandez vurdu evet. Cepheden. McAllister vurdu direkten döndü.
1: Evet.
2: Kafası da direkten döndü.
1: Golden sonra da birilerine bir mesaj yolladı. Konuşun konuşun. Siz
2: herhalde İngiliz taraftarlar çoktu. Yani yayında ya olduğumuz şunu ses duymadık.
1: Enzo'ya eleştiri yoktur herhalde.
0: Chelsea. Topu çıkarttı. Bunu
2: Chelsea'deyken çok eleştirilen biri değil de.
1: Ha belki İngiltere'de öyle bir şeyler varsa onlar için de yapmış olabilir. Icardi ayrıldığı için ona göndermemiş. Ama Icardi sevinci değil mi? Artık bunu görünce hep o gelecek aklımıza.
2: Şahane gol.
1: Çok iyi gol. Ardından biz maç uzadı dedik herhalde burada beklerken. Reklam arasındaydık o sırada. Dedik maç uzadı. Biz de dedik yayındayız, hatta kaçıracağız belki devamını diye düşünüyorduk ki. Arjantin bir kez daha sahneye çıktı. Lionel Messi sağını aldı, ortayı yaptı ve
0: bir daha alsana, bir daha.
1: Lautaro Martinez son sözü söyledi maçta.
0: İki kişi ikili sıkıştırma yapacaksın. Ya ay da bu gene öbürü de elini arkaya koymuş bak. Tam yaparken Seval bir dursana. Bak şimdi 25 numara. İyi adam dedik. Bak. Yok devam. Orta bir Messi orta yaparken gene bak ikili sıkıştırma bak şimdi. İki kişi ayağına geldi top.
2: Burada o topu taca atacaktın.
1: Evet.
0: İkili sıkıştırma arkaya bakıyor. Ya git sıkıştırsana. Öbür tarafı kapasana.
1: Acayip.
0: Ya bunlar düşünebiliyor musun? İki numara nerede kademeye girmemiş. Çok da
1: boş kalmış. Boş
2: yorgunluk kalmış. Gömülme. Kaşındılar.
0: Bak ayağına vurdu bak. Görüyor musun? Orada?
1: Şeye bakıyorum bir yandan, Lautaro Martinez'in varlığından da mı haberleri yok? Anlamadım ki ben. Önlerinde birinin önünde duruyor. Diğeri arkasında, iki kişinin arasında bomboş duruyor ama çok iyi ortaya Messi'den.
2: Sağ ayakla. Evet.
1: Ya mesela deminki de asist yazıyor Messi'ye ama orada şimdi doğal olarak öyle yazıyor. Yazmayacak
2: o da asist ama koray olsun. Bu, merkezi bu gerçek görüyor. Bu da. Bu müthiş canım.
1: Bu çok iyi.
2: Bir de sağ ayakla müthiş kesiyor.
1: Ve mesela 90+2 bu adam 39 yaşında bak.
0: Ya şurada nasıl orta yaptırıyorsunuz şunu ya? İki kişi orada, ikili sıkıştırma. Bir tanesi o tarafa gidecek ya. Bunları zaten bunlar İngiltere'de oynuyorlar. Bilmem dünyanın en iyi futbolcuları, hayret ya.
1: Her hata olacak hocam. Hata ha. Olmayan maç yok.
0: Hata olmayınca da zaten şey oluyor. Şampiyon oluyorsun, başarılı. Yani bak burada ayağını çekiyor 25 numarayı, gördün mü? Hı hı. Ondan sonra da bak. İki kişi birden orta yaptırıyor. Bravo Messi'ye ya. Aferin.
1: Mükemmel.
0: 10 sene daha oynasın.
1: Mehmet Yurda Gül yazmıştı zaten. Icardi'nin Galatasaray serüveninin bittiğini programın ilk başında söyledik. Galatasaray veda etti Mauro Icardi'ye, artık Icardi yok. Galatasaray bundan sonrası için ne yapacak sorusu vardı. O soruyla birlikte şöyle transfer gündemine de girelim Mehmet. Şimdi bundan sonra plan ne? Hiç duyduğun isim var mı? Aktarabileceklerin nelerdir?
2: Leslie Ugochukwu ilk transferdi ki defansif meziyetleri daha kuvvetli bir orta saha. Mevcut kadroyu koruyacaktı Galatasaray. Şimdi Icardi'ye gittiği için muhakkak bir yedek santrafor hamlesi yapacak. 9 yabancısı var Galatasaray'ın, onu bir izleyiciye hatırlatmak gerek. Yani
1: şu an eldeki +4 tarihçi olan kısım
2: 9+2 Galatasaray. Yani 9 yabancısı şöyle hızlıca sayıyorum. Sanchez 1, Singo 2. Salah Jacobs 3-4 oldu. Orta sahaya geçtiğimizde Lemine de Torreira 6, Sara 7, Sane 8, Osimhen 9. 10+4 kuralında zaten Galatasaray'ın artık bir yabancı alabiliyor, 10 yabancılık.
1: Evet.
2: Artı 4'lük kontenjanda Niyaga'nın yanına Leslie Ugochukwu'yu ekledi Galatasaray. Yani 3 transfer yapabilir yabancı olarak. Mevcut kadroyu da korumak istiyor. 3 yabancı hangi bölgeler olur? Bir tanesi Banko, en önemli hatta mali transfer olacak, 10 numara diyoruz. Bir tanesi yedek forvet, yedek santrafor, genç oyuncu olacak. Dinamo Kiev'den Ponomarenko,
1: evet, o
2: adaylardan biri. Yine John Duran bir opsiyon, o da sonuçta.
1: O defter kapanmadı mı?
2: Bence yine hala var. Sonuçta menajeri 5 milyon euro şartla getirebileceğini söylemişti.
1: Ama bonservisi kısmı var bir de. Veya kiralama bedeli.
2: Orada
1: neyse.
2: Çok ben Al-Nassr'ın hani Galatasaray isterse zor çıkartacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncu artık sorunlu profile büründü. Önce Fenerbahçe, sonra Zenit, kalıcı olamıyor. Galatasaray'da bir fırsattır baktığında. Şampiyonlar Ligi vitrini var oyuncu için. Bence

0: Honduran da hala bir şekilde hani tamam ilk gündeme geldiği günkü kadar kuvvetli değil ama adaylardan biri diyebiliriz. 10 numarada birçok isim var. Bruno Fernandes gibi, Can Uzun gibi. Bence mali transferler olduğu için Ağustos ayına kalacaktır. Bruno Fernandes, Levent Üzemen de ilk bölümde çok dile getirdi. Bruno Fernandes Şampiyon Ligi seviyesi bir oyuncu. Hatta 4-3'ü oynarsınız Bruno Fernandes'le. Şampiyon Ligi'nde o deplasmanlardan da çıkabilirsiniz, evet. Ki işte City'den, Liverpool'dan, hatta Juventus deplasmanından çıkamadı Galatasaray. Uzatmada skoru
1: ama 10 numara değil ya o. 8, 10, 6 hepsini oynuyor adam.
0: Hepsini
1: işte.
0: Oynuyor.
1: Zaten şimdi biraz sen şeyin başında söyledin ya, Arjantin'i nasıl orta sahası.
0: Tabii.
1: Şimdi hep bu transferlere
0: olması gereken, katılıyorum
1: işte
0: hocam.
1: İşte aynı söylüyorsun ama 10 numara dediğin zaman ben şey zannediyorum işte Hacı gibi, Alex gibi, artık onlar bitti.
0: Bitti yok hocam.
1: Ama işte 10 numara deme, daha bir şey söyle.
0: Ofansif orta saha diyelim. Tamam.
1: Ofansif de deme.
0: Orta saha diyelim.
1: Var mı? Orta saha. Çünkü niye? Koşan, mücadele eden artık ya. Al işte sana adam golünde atıyor.
2: Var ama hocam tabirler öyle şimdi. İnsanlar
1: tabii ama 10 numara değil.
2: Defansif
1: abi,
2: orta saha var, merkez
1: ya.
2: Orta saha var, ofansif orta
1: ya
2: saha var.
1: Ya ofansif, ya artık ofansif orta saha falan yok. Koşacak abi işte. Fernandes.
2: Nasıl yok?
1: Fernandes abi her tarafa gidiyor geliyor adam. Gidiyor, gole gidiyor. O 8
2: tamam,
1: oynuyor.
2: Depol şimdi ne yani? Ofansif orta saha mı?
1: Kim?
2: Depol.
1: Ya hayır.
2: Arjantin'de. Ya. Defans ağırlıklı oynuyor. Endidi ofansif, ya Endidi her yere gidiyor mesela Beşiktaş'ta.
1: Endidi o el frenini çekmiş durumda.
2: Ya ben işte öyle olmuyor yani. İnsanların kafasında oturmuyor ki. Leslie'yi aldı Galatasaray. Leslie Ugoçuk bu.
0: 6 numara
2: yakındı. Hücum meziyetleri önde değil. O zaman diyorsun defansif orta saha olarak oynuyor.
0: 6 numara
2: ağırlıklı
1: diyorsun.
2: Tamam
1: bak bir dakika.
2: Ondan diyorum.
1: Torreira ne oynuyor normalinde?
2: Merkez orta saha.
1: Ama defansif değil
0: altı
1: mi?
0: 6 oynuyor aslında. Merkez.
1: Normal. Ya bırak arkadan. Sen şimdi gol attı. Ama gol atıyor. Yasak mı?
2: Normalde defans. 10 numara mı değil?
1: Ya, gol atıyor, atmıyor mu abi? Ne ya, goller attı ya adam.
2: Abdülkerim de gol atıyor, center form.
1: Tamam işte anladım. Yani, ya işte artık orta saha öyle olacak. Savunma orada burada.
2: Tamam
1: bak,
2: sen iki yönlü orta saha olacak.
1: Arjantin
2: diyorsun.
1: En iyisini yapıyor, tamam mı? Messi'yi taşıyor. Messi zaten takımı, o da takımı taşıyor. Yani o koşan orta saha.
2: Tamam sen
1: koşan orta saha. Ben
2: daha şimdi İngilizlerin söylediği gibi box to box. İki ceza sahası arası gidip gelen iki bitti. Yönlü orta saha olacak diyorsun. Evet. Modern futbol bunu istiyor evet. Ama işte öyle adam bulmakta kolay olmuyor.
1: Bulacaksın. Bunu Galatasaray bulur parayı.
2: Sen, bu, sen bulunca söyle hocam burada. Sen de bulursan söyle.
1: Al hemen bir tane söylüyorum sana. Ödegaard.
2: Ödegaard. Var bir ara yazılı vardı.
0: Ödegaard
2: yani.
0: Yok doğrulatamadım.
1: Ya anladım. Nereye olacak 85 milyon adamın şeyi piyasa belki de 100 milyon. Ya bir bak. Şimdi bu
2: bir dur konuk dağılmasın hocam bir saniye. Şey soracaklarım vardı Mehmet'e. 9 tanesi şu an var. Bir tane 10 kısmı için yabancı kuralında 10 artı 4'ün 10 bölümü için yani yaş sınırı olmayan yer için bir tane şu an açık yeri var Galatasaray.
0: Doğru. 4 ben tane yedek de, forvetin kontenjan uygun olması
2: artı
0: bekliyorum.
2: 4 tarafına bekliyorsun değil mi? Bu
0: evet.
2: Birinci soracağım şeydi. Çünkü 10 numarada
0: şu,
2: kullanacaklar.
0: Tecrübeli bir oyuncunun yerine koy kendini. Osimhen'in arkasında oturmaya gelmez muhtemelen.
2: Tamam, bir o. İkincisi Galatasaray ofansif orta saha aradığı için de orada bir yaş kriterine kendini bağımlı kılmak istemeyecektir.
0: Tabii.
2: Şayet işte Bruno Fernandes'ler vesaireler konuşulduğu için diyorum. O 10 kişilik kısma dahil olacaktır diyor,
0: evet.
2: Diye düşünüyoruz. Şeyi soracaktım. Niyaga kiralanma ihtimali var mı?
0: Bence oradan bir hazırlık da maçlarını görmemiz gerek. Önce cuma akşamı Ümraniyespor'la sonrasında Avusturya kampında iki İtalyan takımı Monza ve Venezia'yla bir maçları görmemiz gerek. Bence kiralanması gerek. Jankat ilk kiralandı geçen sene Eyüpspor'u küme tuttu
2: oradan
0: yani.
2: Oradan da bir yer açar mı Galatasaray yani?
0: Ha olabilir. Ya şöyle gelişmesi gerek bu oyuncuların. Ama tabii bir de bir gerçek var. Koray geçen sene hatırlayalım Kasım Aralık aylarında Galatasaray Arda Ünyay dışında kulübenin oyuncu da atamadı. Yani bunun sakatlık riski var, kartı var. Niyaga o yüzden de biraz hazırlık maçı performansına bakar.
2: Peki hep yabancılar üstünden gidiyoruz. Türk hamle olmaz mı? Türk futbolcu.
0: Bence olmalı. Örnek veriyorum. Sesli düşünüyorum.
2: Can dışında.
0: Can dışında. Can Uzun zaten
2: Can
0: çok değerli ama.
2: Can için onu
0: ben de bir Umut Bozo ismini zikrettim. Yine Emirhan var. Beşiktaş altyapısından çıktı Torino. Arada
2: Emirhan
0: bir Başakşehir geldi hani ortası. Bence yerli oyuncu alması gerek Galatasaray'ın.
2: Ümit Aktağ konuşuluyor.
0: Ben şu noktadayım. Yani Ümit Aktağ'da şöyle şüphelerim var. Üçlü oynayan bir oyuncu. Yani dörtlü formasyonda Abdülkerim'in direkt ikame edebilir mi? Ahmet Can var. Çok genç yaşlar Trabzonspor'un Hollanda'ya gitti. Bir kiralık gitti geldi.
2: Evet.
0: Bulunur. Havuzda oyuncular var. Ben yani Icardi ile sınırlı kalmaması gerek Galatasaray'daki yaprak dökümünün. isimleri de söyleyeyim.

0: İşte Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Günay, bence Galatasaray'da misyonu tamamlamış başka oyuncular da var ama şu an genel tablo mevcut kadroyu koruyacağız. 3-4-5 takviye. Biraz artık oyuncu satışı olursa ona bağlı takviyeler ama evet. Ben Barış Alper'e de Uğurcan'a da hani milli takımın sonuçta Dünya Kupası performansı ortada. Kadroyu tutacak Galatasaray. Bir Sanchez'i şu an Komo'nun ilgisi var ama rakam çok çok tatmin etmeli Galatasaray'ı. Risk olur Sanchez'i satarsa, yerine stoper alması kolay olmaz.
1: Doğru. Trabzonspor mesela o anlamda çok mantıklı, akıllı iş yaptı. Türk oyuncu havuzunu bayağı geliştirdi hocam. İşte Aral Şimşir'i aldı mesela. Aral çok yetenekli. 11 oynayabilecek seviyede bir oyuncu.
2: Öyleymiş.
1: Şimdi mesela çok Cenk Özkaçar'ı transfer ediyor diye verdik yine program içerisinde. Cenk öyle ya da böyle milli takım seviyesi görmüş, yıllardır yurt dışında oynuyor. Savunmaya bir tane öyle oyuncu aldı. Samet milli takım oyuncusu. Samet'i aldı. Metehan'ı aldı Gençler Birliği'nden.
0: Orta sahaya altyapı kontenjanından Melih'i aldı.
1: Melih Kabasakal'ı aldı. Yani Trabzonspor mesela Türk oyuncu seçeneğini bayağı arttırdı.
0: Sol beki gayet iyiydi turnuvada. Yeşilburun'da. Kabral değil miydi?
1: Kabral Benfica'dan. Zaten daha forma giymeden değerini arttırdı.
0: Savioğlu da iyi maliyetle aldılar. Muhakkak iyi oyuncudur.
2: Kime?
0: Savioğlu diye bir oyuncu aldılar. Savioğlu,
1: Noah Savioğlu'yu aldılar hocam.
0: İyi rakam verdiler öyle biliyorum çünkü. Öyle, yani ucuz almadılar. Trabzonspor'da yani kazandığı paralar harcadı aslında. Ya.
1: Evet. Mehmet Özcan'a teşekkür ediyoruz. Güvenç Kurtar'a da aynı şekilde. Ağzınıza sağlık efendim. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Ana haber hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
1: Transfer ve ayrılık planları hız kazandı.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündemdeki tüm haberler ana haberde bu ekranlarda olacak.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Tekrar program.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte sizleri futbolun geçmişinden bugüne şöyle bir yolculuğa çıkartacağız. Hep yapıyoruz o girizgahı. O yılları yaşayanların anılarını tazelemeleri, ah neydi o günler demeleri. O yılları bilmeyenler için de keyifli, ilginç, önemli bilgileri dinleyebilme, öğrenebilme şansı var bu programda. Bir yandan da tabii hep söylüyoruz, bazı şeyler hiç değişmemiş diyeceksiniz. Bazı şeylerden mesajlar alabileceksiniz. Bazı şeylerden çıkarımlar yapabileceksiniz. Yani aşağı yukarı şöyle bir 100 yıllık yolculuk oluyor bu ileri geri. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayın.
0: Hemen geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım neleri konuşacağız. Şimdi biz malumunuz bir konuyu ele alırken sıcak gündemden hareketle o işin geçmişine doğru yolculuk ediyoruz. Bugünlerde de Merkez Hakem Komitesi, Hakemlik Müessesesi gündemde. Dolayısıyla dedik ki biz de bu işe yıllarını vermiş bir isimle, 2 yıl önce kaybettiğimiz yaklaşık ve Merkez Hakem Kurulu'na, komitesine 20 yıl aşağı yukarı aralıklarla başkanlık eden bir isimle Hilmi Ok'la başlayalım. Hilmi Ok, burada gördüğünüz Galatasaray takımında sol baştaki bayağı da aslında şöyle bir toraman duruşu var değil mi rahmetlinin? Sol baştaki oyuncu. Kısa bir süre Galatasaray'da da forma giydi Hilmi Ok. Şöyle bir bakıyorum notlarımın arasına. Giresun doğumlu.
1: Karadenizli, evet.
0: Aksu takımında oynarken Beşiktaş'a çağırıyorlar. Ama geliyor bakıyor Beşiktaş'a, o dönemde oynadığı yerde Süleyman Sebe var.
1: Geçin.
0: Öyle bir kadro var ki şurada önümde duruyor. Nusret, Ali İhsan, Vedi,
1: Eşref Ali İhsan, Nusret.
0: Evet. Eşref Ali İhsan, Nusret. Bekler Kamil Vedi. Kalede Mehmet, Şevket, Fahrettin Coşkun. Yani benim diyor o takımda oynamama imkan yok.
1: Çok zor.
0: Dolayısıyla ben de galiba önce Kasımpaşa'ya gidiyor. Sonra Galatasaray'dan diyorlar ki sen gel bize. Galatasaray'a gidiyor. Bu 50-51 sezon. Ha, veya Defterdar takımında da oynamış. Onu da görüyorum şimdi. Hatta meslek olarak da diyor ki Galatasaray olmayınca, daha doğrusu Beşiktaş olmayınca Defterdar dokuma fabrikasında 52 kuruş saat ücretiyle işçi olarak girdim. Defterdar takımında oynadım. Amatör küme takımıydı. Sonra Kasımpaşa, ardından Galatasaray. Galatasaray'da şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Şey varmış Kemal abi, o zaman enteresan. Yağmuroğlu'ları. Yağmuroğlu'nun üzerine düşünce kolu iki yerden çok kırılıyor, ciddi şekilde, evet, kırılıyor. Ondan sonra da pek iflah olmuyor zaten. 2 yıl daha Galatasaray'da kalmış ama şey yok yani, nasıl diyeyim, hani çok fazla forma giyme şansı bulamamış.
1: Direkt adam değil.
0: Az oynamış, evet, tabii. Direkt adam değil.
1: Oyuncu değişikliği de yok.
0: Öyle olunca ancak sakatlıklarla ya da özel maçlarda forma şansı
1: takıma
0: buluyor.
1: Takıma bak abi, Suat Mamat, Kadri Aytaç, vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ama sonra hakemlik, işte hakemlik, evet, konu şeyi günleri başlıyor. Şöyle bir bakıyorum. Avrupa Şampiyonası finallerinde görev alan ilk hakem.
1: Tabii.
0: Hakem.
1: Ben o maçtayım.
0: 1980 değil mi?
1: O maçtayım. İtalya'da.
0: Çekoslovakya o zamanki adı, evet. Hollanda maçı.
1: Hollanda
0: maçı. Orada bir görüntü de vardı hatta. Burada yalnız bakın Galatasaray takımı.
1: Tabii. Baksana, hem Reha Eken, hem Bülent Eken. Ondan sonra Muzaffer, Büyük Ali. Yani
0: burada yardımcı hakem, hakem Doğan Babacan yalnız.
1: Evet, evet. Ondan kıdemliydi tabii.
0: Tabii, değil mi?
1: Tabii. Az bir şey kıdemliydi yani.
0: Şey olacak bir, bu maç işte.
1: Hı hı.
0: Çekoslovakya Hollanda maçında burada yanında da Talat Tokat'la
1: Erkan Göksel.
0: Erkan Göksel. Sağdaki Erkan Göksel.
1: Evet.
0: Soldaki Talat Tokat. Hilmi Ok da bu karşılaşmayı yönetiyor. Az önce de söylediğim gibi Avrupa şampiyonasında görev alan ilk Türk hakemi.
1: Evet, evet.
0: Ok. Önemli bir iş. Bir yine kendi anekdotu. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Yusuf Namoğlu bunları hep ben yetiştirdim diye anlatıyor.
1: Onun
0: ki
1: şeyindendir.
0: Erman abi de hep kendisini bu anlamda rahmetli anar. Beni hakem yapan, arkamda duran odur diye. Bir video vardı, onu seyredelim. Ondan sonra sözü Kemal abiye bırakacağım. Hilmi Ok'un. Erman abi de var değil mi orada? Bir bakalım hemen ona.
2: Topla oynamak için devamlı topa bakar, gol yememek için devamlı topa bakar, gözü topladır. Buyurun. Fakat ben hücum oyuncusuyum, topa bakmadan da girebilirim. Top havadayken topa bakmam, onunla oynamam lazım. Ama ona bakmadan kaleye doğru bir sıçrarım. Bu da sıçrayış hareketi, kaleye doğru sıçrayış hareketi temas etmese bile fauldür.
3: Evet.
2: Hareketimin içinde kaçırtılır.
3: Kesinlikle gözünüz topta olur.
2: Topta, topla oynama niyetim olacak. Veya kalecinin, tuttuğu topun kalecinin dört adım içerisinde topu atması lazım. Ben onun karşısında gelip herhangi bir hareket yapamam, durmam lazım. O benim yanımdan geçerken avantajla topu atması lazım. Kornerden gelen toplarda.
3: Evet.
2: Kalecinin önünde onu engelleyecek hareketlerde yapamam. Veya böyle yapamam.
3: Yani şu anda...
2: Evet, şimdi top oyunda değil. Olayım. Top oyunda değil.
3: Daha köşe
2: şimdi ben bu hareketleri yapmaya başladım. Siz topu attınız, hakem düğün çaldı. Top oyuna girdiği an benim bu hareketlerimde ihlal vardır. Kaleci yaptığım bu mücadelede faul düdüğü hakem çalar.
0: Bakın,
2: bunlara yani çok dikkat etmek.
0: Şu işler de çok önemli yalnız. Ben seyrederken onu düşündüm.
1: Tabii.
0: Yani o dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı yanında bir hakemle birlikte geliyor, anlatıyor televizyon programlarında bunu. O dönemin

0: şeyleri içinde, kuralları doğrultusunda. Bakın şu şöyledir, bu böyledir. Belki çok tartışılan bir konu o dönemde. Ya yapmıyorlar. Bu sene işte bir Spor Yazarları Derneği'nde bir organizasyon yaptılar ama bunu yayıncı kuruluşlarda falan çok fazla yapabilirsiniz. Anlatın, pozisyonunu anlatın. Tabii. Kardeşim. Yani güncel pozisyonunu anlatın. Ya hataysa hata olur.
1: Hata olur. Ya bak ne diyor biliyor musun? International Board. Yani kural koyucu. Uluslararası kurum. Bir hakem şayet maçın sonucuna direkt olarak etki etmediyse, yani yanlış kararıyla, öyle diyeyim, o hakem maçı iyi idare etmiş demektir, 6,5 puan alır diyor. Bak. Hı. Ama sonuca etki etmemek kaydı şartıyla.
0: Erman abi de ne gençmiş burada ya.
1: E tabi.
0: Bu aşağı yukarı bir, öyle zannediyorum ki 30 yıllık falan bir şey olabilir. Nasıl hatırlıyorsun Hilmi Okul? Vallahi, hakemlik. Hilmi, futbolculuk döneminden hiç maçını seyretmişliğin oldu mu? Çok denk gelebildin
1: hatırlamıyorum
0: mi?
1: Ama Hilmi abi, rahatlıkla Hilmi abi derim. Çünkü çok iyiydi dostluğumuz. Sık sık her gün konuşurduk aşağı yukarı. Buluşurduk, yemek yerdik beraber. O tophane, ne diyorlar oralara, o civarlarda bir ofiste, ofisi vardı. Oraya uğrardım sık sık. Çok anım vardır. Şimdi bunlardan bir tanesi, biraz evvel gösterdiğiniz bir fotoğraf var ya, Çekoslovakya Hollanda maçı.
0: Evet.
1: Ben o maçta tribündeyim İtalya'da.
0: 1980 Avrupa Şampiyonası, evet. Şu.
1: Bir pozisyon oldu. Hollanda hücum ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Hilmi Ok tabi takip ediyor pozisyonu. Bu arada yan hakemlerden biri olan Erkan Göksel arkadaşımız, o da arkadaşımızdı. Önünde yumruklaşmalar var. İki takım oyuncuları arasında. 2-3 kişi. Tabi tribünler ayağa kalktı. Bağırıyorlar. Oldu, ne oluyor falan diye herhalde. Nece bilmiyorum. Ondan sonra Hilmi Hoca şeyi takip ediyor. Pozisyonu takip ediyor tabi. En sonunda bir aralık bir döndü baktı. Erkan Göksal'ın önünde itiş kakış.
0: O zaman böyle şey falan da yok ki.
1: Ha yok.
0: Bir kulaklıktan sonra
1: düdük, bir düdük oyunu durdurdu. Gitti. Erkan'a demiş ki, ya Erkan demiş, ne oluyor demiş ya. Hadi. Dalmış o da. Tuttu Hilmi hocam, hakem atışı yaptı orada. Ayırdı yani şeyi. Bir öyle yani, çok yakından takip ettiğim bir maç o. Bak Ertuğrul Dilek falan da var. Doğan, evet, Babacan, Ertuğrul.
0: Hayalde bu şey. Hakemlerin antrenmanı,
1: antrenman
0: falan.
1: Antrenman, evet. Neyse. Bu bir. İki. Hiç unutmuyorum. Bir gün gazete tercümandayız o zaman. Gazeteye geldim işte saat 11 civarı falan. Abi dediler, neredesin ya? Ne oldu dedim ya. Hilmi Ok seni arıyor harıl harıl. Yapma ya. Niye, ne varmış dedim. Vallahi bilmiyoruz dediler. Biz sorduk. Gelince beni arasın, gelince beni arasın. Aradım hemen. Hocam dedim, hayırdır inşallah. Bak, Charlie Yılmaz Fenerli, o Miliç Beşiktaşlı. Bu bizim Ziya, evet. Fenerli arkasında. Yılmaz'a kırmızı kart mı acaba? Ama yok, Doğan Babacan göstermişti onu. Beşiktaş Fener maçında. Neyse. Hayrola hocam dedim ya, nedir bu telaş? Ya dedi, Kemal'cim dedi, gördün mü senin adamının yaptığını dedi. Ne yapmış abi adamım dedim. Kim o dedim. Erman Toroğlu kim olacak dedi. Nasıl ya, hangisi dedim. İzmir'de bir Beşiktaş Altay maçı. Yani Beşiktaş kesin de Altay mıydı rakibi, galiba Altay'dı. Penaltı. Erman Beşiktaş'ın da yine penaltı çaldı. Var penaltı, doğru. Feyyaz atacak. Yahut da Şifo Mehmet, ikisinden biri. Onu çok iyi yani şimdi hatırlayamıyorum net. İkisi de sağ. Neyse. Erman penaltıyı verdi. İşte millet ceza sahasının dışına çıktı. Erman gitti kalenin arkasına.
0: Evet, anlatıyor onu. Ben oradan iyi görüyorum ya, oraya geçeceğim demiş.
1: Şimdi öyle olunca tabii penaltıyı atacak olan Beşiktaşlı
0: şaşırdı bir,
1: şaşırdı,
0: değil mi?
1: Atamıyor ki. Yani atayım mı diyor, hocam at diyor ya Erman. Ya hocam nasıl atayım, sen yoksun ki. Hakemin durduğu yer belli penaltıda. At diyor ya Erman. Neyse. Attı 5 tane.

0: etti, gol oldu. Tabii Hilmi Hoca seyrediyor maçı. Ertesi gün beni arıyor. Bunu dedi, telefonu cevap vermiyor, bulamıyorum, bana bunu bul. Dedim hocam bir dakika dedim ya, sen kapa. Bizim Ankara'yı aradı Doğan Ersavaş'ı, kulakları çınlasın. Dedim ki Erman'ın bul neredeyse telefonunu al, bulunduğu yeri Hilmi abi arayacak dedim. 10 dakika sonra aradı Doğan. Dedi ki şu anda dedi Erman Hoca bilmem neli şu numaralı telefonda dedi. Aradım hocam dedim, tamam kapa dedi sen. Aramış Erman'ı. Ne yaptın lan sen demiş. Hocam demiş ya, oradan öyle güzel gözüküyor ki demiş. Kaleciyi görüyorum demiş, kaleyi görüyorum, atanı görüyorum, ceza sahası dışında duranları görüyorum. Bence demiş hocam bu görüntüyü demiş uluslararası kural koyucuya, demin bahsettim ya, oraya gönderelim.
1: Baba gönderelim, gönderelim, böyle dursun hakemler.
0: Hakemlerin duruş yerini değiştirsin demiş. Git be deli herif demiş. Hilmi Hoca kapatmış telefonu. Anlattı Hilmi Hoca bana bunu. Aradım dedi herif, dedim ne diyor ya Kemal'cim dedi, olacak şey değil dedi. Delirtti beni dedi falan. Böyle enteresan anılarımız vardı Hilmi Hocam'dan. Ondan sonra iyi bir hakemdi bir kere.
1: Bir de anladığım kadarıyla her takımın taraftarı bir olumlu saygıyla bakıyormuş.
0: Tabii. Önemli hiç şey. Yani Beşiktaş'a geliyor mesela, oynayamıyor. Oradan Galatasaray'a geliyor, işte kolu kırıldığı için arızalı, ya oynuyor ya oynamıyor. Yani bir Fenerbahçe ile alakası yok fakat Kadıköylü.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Ama hiç yani ben, gerçi o zamanki yöneticiyle bugünkü yönetici arasında çok fark var tabii de. Ama ben hiçbirinden vay bak neyi çalmadı Galatasaraylı, vay efendim neyi çaldı Beşiktaşlı, neyi çalmadı Fenerli diye hiç kimseden tek bir laf duymadım. Hilmi Hoca hakikaten 10 numara bir hakemdi. Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'nda da işte hakemlikle ilgili kuruluşlarda yaptığı görevler sırasında bir sürü, işte biraz evvel gösterdiniz orada bu Ali Sami Yen. Ondan sonra çok katkısı olmuştur hakemliğe. Baksın nereden buldunuz bunları be?
1: Arşivler önemli.
0: Evet. Kaleci kim? Metin Türel.
1: Ya.
0: Ama Kadri var, şey var, Suat Mamat
1: 70
0: var.
1: 70 yıllık falan bir fotoğraf değerli izleyenler.
0: En sağ baştaki kim biliyor musun? Galatasaray'da da az bir şey geç. Şükrü Güles'in Beşiktaşlı.
1: Vay vay vay vay.
0: Ya. Büyük Ali en başta. Yani çömelmiş olanlardan. Tarihi bir Galatasaray takımı yani.
1: Evet.
0: Evet. Vay. Hilmi peki. Hocam hakikaten yani hakemliğe çok büyük katkısı vardır. Nurlar içinde yatsın.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Cenazesine de gittim tabii. Ondan sonra vazifemi yaptım yani. Allah'a şükürler olsun.
1: 2 yıl önce kaybetmiştik. Evet. Rahmetle analım ve bugünlerde bu işte Merkez Hakem Komitesi Başkanı şu oldu, bu oldu, sistem değişecek, şöyle olacak, böyle olacak derken doğru hakemleri doğru şekilde yetiştirmek en önemlisi. Ama liyakatle.
0: Tabii aynen.
1: Liyakatle seçmek gerekiyor. Bir de tabii bu işin bir külliyen değişmesi de gerekiyor. Görüntü o.
0: Yani
1: peki devam edelim, hadi bir futbolcu bir hikaye diyelim. Şimdi bir futbolcu bir hikayede, bir futbolcunun hikayesine gideceğiz ama biz başlığı garip hikayesi diye attık. Hani Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi ya da garip hikayesi gibi, bizim de Fenerbahçeli Sasu'nun tuhaf hikayesi. Şimdi Fenerbahçeli Sasu kim diyenleriniz olacaktır. Çünkü çok kısa bir süre gerçekten forma girmiş Fenerbahçe'de Rumen oyuncu. Ama çok enteresan meziyetleriyle anlatıyorlar. Onu işte Kemal Belgin'den dinleyeceğiz.
0: Şimdi Ender'cim, bu Sasu Romanya'dan getirildi. Tanınmıyor. Kimse tanımıyor, bilmiyor. İlk maçı öyle bir maç ki geldi akşam, yattı, sabah kalktı Galatasaray'a karşı forma giydi. Bak çok enteresan. Hatta biz dedik ki ya manyak mı bunlar, nedir herif, daha Bismillahirrahmanirrahim yeni geldi. Neyse. Frikik oldu. Ali Sami Yensal'ı cadde tarafına.
2: Burada notu var, evet.
0: Öyle mi?
2: Ha, Ercan bu... Aktunay ile beraber geçmişler topun başına.
0: O başka, o Eskişehir. Eskişehir, onu anlatacağım. Neyse, şimdi cadde tarafında kaleye free kick oldu. Bu aldı cadde topu. Ha, Ali Sami Yen'de koydu. Dedik ki lan dur bakalım da sen kimsin ya? Millet o kadar oyuncu varken aldın topu eline. Kalede de Yasin var bizim. Ercan penaltı kaçırdı tabii. Bu geldi abi. Friki'yi attı. Attı barajın üstünden. Geçti top. Yasin kaleden çıktı dışarıdan. Topu alacak out diye. Ulan bir baktı top içeride. Ama Fenerliler de Galatasaraylılar da onlar da bakıyorlar. Aa top içeride. Dedik bu nasıl bir şey ya? Ya bir olacak şey değil. Ve gol oldu. Ardından Fenerbahçe bir tane penaltı kazandı.
2: Baktılar, şaştılar diyor. Bak, bakın öyle şurada mi? Var. Ha. Vurdu, baktılar, döndü, şaştılar. Evet. Yani top şöyle giderken çok güzel anlatmış kare kare şu fotoğrafta.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle bak. Fuat Saner 4 yıldız almış. Orta saha. Neyse. Şimdi yani penaltı oldu tabii. Herkes kaçtı. Sasu atacak. Ben atmam dedi. Ne üzüldüler ya. İşte Firki'yi attı. Gelse ben atmam dedi. Ya niye atmıyorsun? Ben penaltı atmam dedi. Attıramadılar abi penaltıyı. Ercü bizim Ercü deriz. Ercan Aktun'a geldi attı direkten döndü top. Maç 1-1 bitti. Şimdi tabii biz hemen ilk antrenmana gittik. Şey dere ağzında.
2: Nedir bu ya falan diye.
0: Abi dere ağzında antrenmana gittik. Bu korner atıyor antrenmanda. Free kick atıyor. Datku da kaleci ha. Değil mi?
2: Yok. O sırada şey mi var acaba?
0: Yaşar mı? Yok. Kim o?
2: Y'li bir kaleci var. Okuyamıyorum abi. Kim olabilir o dönemde acaba?
0: Yaşar bakalım. O. Yaşar o. Kim o? Yavuz. Yavuz Şimşek. Yavuz. Neyse. Antrenman gittik abi antrenmana. Abi bu korner atıyor. Top cezasa penaltının oraya doğru geliyor. Orada bir şey oluyor lan. Kaleden içeri giriyor. Free kick atıyor ki Datku yani.
2: Fizik kurallarını alt üst eden futbolcu diyorlarmış.
0: Evet abi. İnanılmaz bir şey. Ertesi antrenmana gideceğiz. O zaman ben akşamdayım galiba. Değil mi? Akşamı çıkarttılar. Uzanlar. Şimşek bizim. Foto muhabiri. Abi dedim gelsene dedim. Ne yapacağız dedi. Fener antrenmanına gideceğiz. Var bir sürü fotoğraf. Yok dedim başka şey çekeceğiz. Yalnız dedim sehpa götürelim. Allah Allah dedi. Arabayla Cağaloğlu'ndayız o zaman. Gittik. Dedim ki abi bak korner bayrağı var ya köşe. Yani yarım, oranın arkasına dedim bunu koy. Sehpanı. Bu dedim Sasu attığı zaman yani vururken giden topu falan çekeceksin. O zaman şey işte böyle yeni çıkıyor. Tık tık tık tık tık tık.
2: Ha, otomatik de eklenşör.
0: 20 tane çekiyor bir arada. Allah Allah dedi. Neyse. Çekmiş. Mehmet Luma. Pardon. Allah rahmet eylesin. Mehmet Luma çekmiş abi fotoğrafları. Attığı gollerle bir iki tane geçmeyen maç.
2: Eskişehir spor maçı.
0: He. Şimdi bak onu da anlatacağım. Tabii neyse.
2: Burada Datço kalede bak.
0: Datço değil mi? Neyse abi. Geldik. Yıkıyor Mehmet Lümaş'ta fotoğrafları. O zaman öyle. Siyah beyaz. Renkli var mıydı? Hatırlamıyorum iyi. Çıkarttı. 36 kare mi neydi o zaman? Öyle bir şeydi galiba. Şeyle bakıyoruz abi. Lupla. Aha. Abi bütün fotoğraflarda ender top böyle. Rugby topu gibi. Hiçbir tanesinde yuvarlak değil. Böyle.
2: Ya.
0: Lan dedik bu ne ya? Ne biçim vuruyor bu topu acaba? Ben tabii ondan sonra iyicene dikkat kesilmeye başladım bu frikik atarken filan.

0: Tuhaf bir şey. Neyse, Beşiktaş maçı. Bu bir frikik attı abi. Sabri'ydi galiba, rahmetli diyelim. Ses seda yok çünkü, kayboldu. Sabri uçtu. Yani parmaklarıyla dokunabildi. Seken topu rahmetli Serkan geldi, boş kaleye attı. Bu bir korner attı abi. Yine öyle bir karma karışık bir top geliyor. Kimse vuramıyor topa. Yumurta gibi geliyor böyle. Serkan yine daldı oraya. İkisini de Serkan attı, sol bek. Ama Serkan uyanıktı, Allah rahmet eylesin. Bunun o vuruşlarını bildiği için diyor ki bunu hiç nasıl olsa bir kaleci falan tutamaz. Bu sekecek oradan diyor. Ben de oralarda bulunayım, tık tık tık atayım boş kalelere. Ve böyle gidiyor. Müthiş bir herif abi. Abi bir gün bir haber geldi, Sasu kayıp. Nasıl yani dedik? Bayağı dediler, kayıp, antrenmanda yok. Dönmemek üzere büyük bir şaka.
1: Gelişiyle, gidişiyle, kaçışıyla, frikikleriyle, kornerleriyle, aşkıyla.
0: Tabii.
1: Hadiseler yaratan Sasu dönmemek üzere büyük reşe kaçtı.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Neyse, ya dedik bir arayın marayın, evine gittiniz mi dediler ki gittik, evinde yok. Yani kaldığı yerde yok. Sağa sola bakıyoruz, yok. Bak Sasu kaçtı. Gördün mü?
1: Allah Allah.
0: Ailevi problemleri göster. Ergun Emek yazmış. Allah rahmet eylesin, bizim milliyette. Milliyet bu. Ve gitti abi herif. Sonra ne oldu? Trafik kazasında öldü.
1: Allah.
0: Bükreş'te.
1: O yüzden işte böyle bir tuhaf hikaye.
0: Ya inanılmaz. Ama Ender, ben böyle bir... Sonra ha, Eskişehir maçı. Onu unutmadan anlatayım. Eskişehir'de çok kötü bir sağ, kar da yağmış falan. Fener frikik kazandı. Böyle 25 metre falan var aşağı yukarı. Ercan dedi ki rahmetli, ha sonra bunu bak sadece büyük maçlarda gelip oynar. Neyse, Ercan dedi ki buna çekil dedi, sen ben atayım. Çünkü yer karlı marlı falan, bir tane hani yerden böyle bir çakayım ben.
1: Sert bulayım, sert kaygan zemin.
0: Kaydan maydan girsin. Bu yaptı. Ercan'a ne demiş biliyor musun? Sonra Ercan anlattı bize. Siz santra demiş. Ercan demiş, ne diyorsun lan sen demiş. Hiç unutma, Allah rahmet eylesin. Siz demiş santra. Eliyle de böyle gösterdi de biz anlamadık tabii o zaman. Abi geldi, Mümin de kaleci. Çok iyi dostumdu. Abi bir kesti topu. Aynı Mümin de Yasin gibi çıktı kaleden. Kalenin arkasından topu alıp avut atacak. Top içeride. Fakat bak bir tane penaltı attıramadılar buna, biliyor musun?
1: Allah Allah. İnanılmaz bir vuruş tekniği var demek ki.
0: Ya böyle bir şey Ender, diyorum sana ya.
1: Bunca yıldır izliyorsun. Gördün mü bu adam gibi vuran? Mesela yok. Biz tabii bak, tahmin
0: bak,
1: edemiyoruz
0: bu işte
1: da.
0: Şey. Fenerbahçe'nin patlattığı bomba, Sasu geldi Galatasaray'a karşı oynuyor. Bir akşam evvel geldi ha. Antrenman mantrenman.
1: Ne bileyim, biz mesela çok iyi böyle frikik kullanan Platini'yi gördük. Van Hooydonk enteresan kullanırdı, böyle yandan geliyordu.
0: Abi
1: falan.
0: Sen ne diyorsun ya? Abi bak ne diyorum, iki tane Yasin, Mümin.
1: Hacı iyi kullanır, Alex'i iyi kullanır.
0: Bunlar
1: falan
0: iyi
1: ama...
0: kaleciler ama ikisi de frikikte. Gitti avuttan top arıyorlar.
1: Avuttan... Yani belli bir yere kadar gidip sonra içeri dönüyormuş.
0: Abi o. Felaket bir şey ya. Kornerler öyle. Korner geliyor abi kaleye. Altı pasın köşesine doğru. O taraftan atıldığını düşün. Yılgaz, Roman Federasyonu satılık projesinde bir isme parmağını basmıştı. Sasu diye biri var. Faruk abi.
1: Tabii. 6 ay ya, 6 ay kalıp gitmiş.
0: Abi ama... 6 ay kalıp gitti ama arada bir gidiş geliş var. Kaçış.
1: Her gidiş geliş
0: tabii, tabii. Ondan sonra yani bir felaket bir şey. Yani
1: frikik atışları için seyirci gelirdi diyor.
0: Evet bana. Abi. Ve korner geliyor mesela. Attı değil mi korneri? Birinci direk öyle diyelim. Top birinci direğe doğru geliyor. Sen diyorsun ki ben çıkar bunu alırım. Kaleci olarak.
1: Oraya doğru çıkıyorsun.
0: Çıkıyorsun oradan bir dönüyor öbür taraftan veya tam birinin direğin dibinden içeri giriyor abi. Felaket bir şey yani.
1: Peki Sasu'yu bu şekilde hatırladık. Gerçekten çok tuhaf bir Fenerbahçe macerası.

0: hatası olmuş. Ama muazzam bir yetenek olduğuna şüphe yok. Görmedik ama duyduklarımız...
1: Şey vakka, klinik vakka. Yani adam hasta yani. Evet. Ve trafik kazasında ölüyor Romanya'da.
0: Peki Sasu'nun o zaman tuhaf hikayesini bu şekilde hatırlamış olduk. Unutulmaz anlarda bakın hangi anı hatırlamaya gideceğiz. Efendim 70'lerden 80'lere gidiyoruz şimdi. 85 yılına bir TSD kupası maçı. 1985 yılı neden ilginç? Galatasaray'a Alman milli takımının teknik direktörü Jupp Derwall gelmiş. Fenerbahçe'ye de Macar milli takımının teknik direktörü Kalman Mezöly gelmiş. Ve Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası sezon öncesinde bir büyük derbi var. Derbinin başlama vuruşunu kim yapıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi bir şarkı dinleyeceğiz biraz.

0: Shirley Bassey, Diamonds Are Forever, bir James Bond filminin müziği, aynı zamanda tema müziği ve filmin adı da. Shirley Bassey gelip vuruşu yapıyor.
1: Evet.
0: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlama vuruşunu. Tabii efsanevi bir şarkıcıdır Shirley Bassey. Yani onu tanıyanlar ne demek istediğimi gayet iyi bilecektir. Yaşı yetmeyenler ya da dinlememiş olanlar, hani yaşı yetmese de dinlemek diye bir şey var tabii. Bakın, Shirley Bassey hayatımda ilk defa bir kulüp için konser vereceğim demiş. Fenerbahçe için bir konser vermeye gelmiş o dönemde ve başlama vuruşunu da yapıyor. Adnan Kaçıkçı'nın yatağında verdiği konserde dakikalarca alkışlandı diyor. Bir de vuruşun da bir anı var mı? Vardı. Shirley Bassey'nin öyle bir gazete küpürü de var. O maçı da Fenerbahçe 2-0 kazanmış. Onu anlıyoruz buradan. Heh işte. Sağ içinde Shirley Bassey başlama vuruşunu yaparken eski Fenerbahçe stadı, tahta tribünlü olan değil.
1: Yok.
0: Bizim yetiştiğimiz, benim yetiştiğim yani diyeyim.
1: Tahta yıkıldıktan sonraki ilk.
0: Evet.
1: 13 senede yapılan.
0: Var mıydı bu maçta? Kemal abi gitmiş miydi?
2: Tabii ya.
0: Tabii ya.
1: Zaten 85, ben o zaman Spor Yazarları Derneği ikinci başkanı, dış ilişkiler sekreteriyim tabii.
0: Yani. Güzel organizasyon ama.
1: Evet tabii. O zamanlar yapılırdı. Yazanlara bak. Turgay Şeren ve Togay Bayatlı.
0: Ya.
1: Milliyet bu kritikler. Evet. TSE'de kupası çok Türk futbolunda iz bırakmış bir kupaydı. Spor Yazarları Derneği kupası. Önce üç büyükler arasında oynanırdı. Sonradan zaman içinde Trabzon ilave edildi. Yusuf Duru'ya bak. O da büyük Fikret galiba.
0: Fikret Arıcan.
1: Fikret Arıcan, büyük Fikret. O da Yusuf Duru bizim. Duru Turizm'in sahibi eski.
0: Shirley Bassey, vay be.
1: Evet. Güzel resimler buluyorsunuz. Kim buluyorsa tebrik ederim.
0: Biz burada öldürüz. Işte.
1: Hayır, herhalde yani de. Ben ortaya attım. Ve bu kupa kaldırıldı, biliyor musun? Sen nasıl kaldırıldığını bilmezsin.
0: Ya biliyoruz.
1: Nasıl burada konuştuk söyle ya. Bakayım.
0: Burada konuştuk.
1: Bir teknik direktör diyor ki.
0: Bu bize zarar veriyor.
1: Dönemin Fenerbahçe başkanına. Hiç kimse itiraz etmesin. Çok yeni bir takım kurduk. Bu kupaya oynarsak farklı yenilgiler alabiliriz. Bu da bizi ligde olumsuz etkiler psikolojik olarak. Biz bu kupayı...
0: Hala da görevde olan bir teknik direktör.
1: Katılmayalım diyor. O da diyor ki başkan da, kulaklar çınlasın, şu anda bir gazetede yazar olan arkadaş başkan o zaman. Ve ben yokum çok şükür. Yönetimde değilim o zaman. Olsam kafa atardım. Bak, olay çıkarırdım. Olay çıkarırdım. Neden?

0: hem sezon başı Ender çok iyi bir seyirci topluyor full her maç. Bir yeni oyuncular alınmış, onları seyrediyorsun, vay diyorsun, Ahmet gelmiş, Mehmet gitmiş filan falan neyse. Ondan sonra ve hasılat ilk zaman Fener Galatasaray Beşiktaş katıldığında dörde bölünüyordu. Herkese birer eşit, TSE'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş birer pay. Önemli bir finans kaynağı da aynı zamanda. Tabii. Bunlar için. Oynamayacağız dedi o günkü başkan. Bizim TSE'de de.
1: Peki. Ama oynamayacağız deyince şey yapma şansın var mı? Adam oynamıyor.
0: İşte yani.
1: Madem öyle sen de dik dur diyorsun.
0: Yani orada bir dakika diyeceksin ya.
1: Sonra TSE'de turnuvası, kupası bu İstanbul'da önce 3 büyükler sonra 4 büyüklerle yapılan kalmadı bu organizasyon.
0: Maalesef kalmadı.
1: Ki hemen her ülkede böyle büyük takımların birbirleriyle oynadıkları işte ne bileyim Pirelli Cup var, Amsterdam Kupası
0: tabii canım,
1: var.
0: Bir sürü.
1: Yani İngiltere'de var, Barcelona'nın Gamper Trophy'si var. Böyle şeyler var. Shirley Bassey'i 85 yılındaki TSE'de kupası maçında derbide Fenerbahçe
0: 40 sene olmuş be ha. Derbisinde. Aşağı yukarı.
1: Tam 36 sene evet. önce yaptığı bu başlama vuruşuyla hatırlamış olduk efendim. Peki devam edelim bakalım. Biliyor muydunuz diyeceğiz şimdi de. Ya ben işte bu bilgileri araştırırken konu başlığı bulmak için bakıyorum öyle senelere, dergilere, işte eldeki belgelere, bilgilere. Bu fotoğrafı gördüm. Hayat Kıvanç sol başta, ortada Papa. Dönemin evet, papası.
0: Evet, evet.
1: Hayat Kıvanç sol başta. Bir baktım Hayat Kıvanç 4 Türk futbolcuyla röportaj yapmak için İtalya'ya gitti diyor. Dedim ne diyor bu? Hakikaten 4 Türk futbolcu var İtalya'da ya. İnanabiliyor musunuz?
0: Gazetecinin futbol oynayan. Evet, gazetecinin gazetecilik olduğu dönemler.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Ve Halit Kıvanç'ın omzuna bastığı da Bülent Esel.
0: Evet. Bülent abi. Evet.
1: Bu görüntüden hareketle dedim ki ben bunu Kemal abiye sormalıyım. 51 yılı 4 Türk futbolcu kim mi onlar? Şükrü Gülesin.
0: Tabii Şükrü abi.
1: Lefter, Bülent Eken ve Bülent Esel.
0: Tabii.
1: Bunlardan Şükrü Güles'in Lazio'ya, Bülent Eken Salernitana'ya daha önce gitmiş. Defter Fiorentina'ya gidiyor. Bülent Esel de Spal takımına gidiyor. Evet. Ferreira şehrinin takımı Spal takımına gidiyor. 4 oluyor 2 iken. 1951 yılı. 4 Türk futbolcu o zaman futbolun
0: bak,
1: en önemli.
0: Bak Şükrü Gülesin Palermo.
1: Liginde. Vay canına.
0: Ya bak şimdi Şükrü abi İtalya'ya gittiğinde çok kilolu. Yani diyorlar ki antrenörü de Idekuti götürüyor Macar. O zaman antrenörü Lazio'nun. Diyorlar ki ya diyorlar sen ne yaptın ya? Ne oldu diyor. Ya diyor bu getirdim pehlivan mı futbolcu mu ya diyorlar. Ya diyor bu futbolcunun kralı diyor. Ya ne biçim kral? Ve Şükrü abiyi rejime sokuyorlar. Mesela diyelim ki 80-90 kiloyken 70'e indiriyorlar. Atıyorum rakamları.
2: Bize de lazım. Öyle.
0: Ve başlıyor oynamaya. Diyorlar ki yöneticiler Hidekutu'ya bu mu diyorlar getirdiğin topu dürtemiyor bu. Koşamıyor bu. Bunu nasıl oynatacağız diyorlar. Şükrü abi diyor ki ben size söyledim diyor ben kilolu oynarım diyor. Beni böyle sıska hale getirdiniz ben diyor yürüyemem diyor. İtalyan diyor ki aman ye kardeşim diyorlar tekrardan. Ondan sonra oynuyor. Allah ya Rabbim be ne şutlar. Kaleci duramazdı vallahi karşısında. Kornerler. Huu, şut gibi. Tabii.
1: Burada,
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani şey önemli ama ya Kemal abi 1951 yılında.
0: Tabii.
1: 4 Türk futbolcusu İtalyan liginde.
0: Tabii.
1: Birinci ligde top oynayabiliyor.
0: Evet abi. Evet sonra Can Bartu var işte 61'de galiba. Yani düşünebiliyor musun abi Türkiye'de?
1: Hani biz şimdilerde bazen diyoruz işte şöyle oldu da futbolcularımız dışarı gitti. He. Şu oldu bu oldu falan öyle yıllar.

0: En başta.
1: Solda değil mi?
0: Evet evet.
1: Sol başta ayakta.
0: Evet. Evet.
1: Spal takımı bu da efendim.
0: Evet, çok önemli takım ama o zaman. Yani Spal deyip geçme. Şimdi belki yani şeyi yok ama.
1: Şuraya bakın ya.
0: Tabii.
1: Diyor ki Bülent Esel, ben işte bunu araştırırken orada bir anekdotunu gördüm. Ya diyor, bana bir bilet verdiler diyor. İşte buradan Roma'ya gittim önce diyor. Hmm. Oradan beni birileri karşıladı diyor. İşte bu senin şeyin, tren biletin. Hmm. Bununla Ferreira'ya geçeceksin. Önce diyor karıştırdım işte şeyler, istasyon, şunlar bunlar. Bir tane de yanında birisi varmış, o yok o gün.
0: Bak normalde Stanieri, yabancı İtalya'da.
1: Stanieri in Italia. İtalya'daki yabancılar.
0: Evet, evet.
1: 25 yaşında fırsatçı bir oyuncu ve çok kuvvetli diye yazmış.
0: Tabii.
1: Monumento diyorlarmış abi de. Şimdi bir trenle gidiyor işte şeye. Bir böyle diyor bando çalıyor diyor. Bir şeyler var diyor orada diyor. Geldik diyor en son durağı. Burası mı demiş? Burası burası demiş. Sen burada ineceksin. Orada birilerine sormuş. He de diyor, ayran mayran falan burada öyle bir şey var diye düşündüm diyor. Çantayla trenden bir çıktım diyor, bir baktım bana yapıyorlarmış karşılamayı. Yani bu 1951 yılında evet. Oluyor. Ve 4 Türk futbolcusu İtalya'da 1951 yılında top koşturuyor. Hani bugünlerde böyle öyle öyle diyor, bu burada oynuyor falan diye konuşuyoruz ya. 60 yıl önce efendim. Nereden nereye diyelim. O zaman geçmiş zaman olur ki bölümüne gidelim.

0: Evet, şimdi şu önemli. Şimdi biz sevgili Koray'la konuşurken Fenerbahçe tabii 28 Ekim'de işte 30 Ekim 2 gün önce unutulmaz Bordo zaferimizin kahramanlarından doktor lakaplı futbolcumuz Hüseyin Çakıroğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz diye hani bir vefa örneği göstererek eski futbolcusunu hatırlayıp bir paylaşım yaptı. Benim unutamadığım maçlardan biridir o Bordo maçı, radyodan yayınlanmıştı.
1: Ben oradayım.
0: İşte anlatacaksın şimdi. biz daha bebeğiz o zaman. ama muazzam bir maçtı ve işin ilginci, ya bu niye yaptık biliyor musunuz? Bir baktık, Koray bizim dedi ki, editör arkadaşımız, ya Ender abi doktor dedi diye eleştiri alıyor Fenerbahçe'de. Neden dedim? Adamın lakabı doktor. Tek doktor Alex'tir falan demişler şimdiki bazı yeni yetmeler. Ya arkadaş, yani bu Türk futbolunun efsanevi zaferlerinden tabii, biridir. Tabii. Bakın rahmetli Selçuk Yula deminki golü atan. Hüseyin Çakıroğlu 3. golü atacak. Kemal Belgin'den dinleyelim biz hem bu maçı hem de Hüseyin Çakıroğlu'nu.
1: Şimdi Bordo, Fransa.
0: Gires, Tigana, Lacombe falan öyle bir takımdan yani bahsediyoruz.
1: Çok önemli.
0: Avrupa şampiyonu Fransa'nın iskeleti.
1: Çok önemli bir takım Bordo. Dediğin gibi oyuncular Tigana, Gires, orta sahaya bak abi. Lacombe neydi o şey? Lacombe santrforda stop yani savunmanın
0: Batis
1: tuta galiba.
0: Batiston muydu?
1: Batiston muydu? Neydi ha? Yani çok önemli bir takım. Yani şunu diyebilirim rahatlıkla. O dönemde Fransa'nın en önemli takımıydı. Oyuncu kapasitesi ismi olarak. Ve bu maç full stat. Fenerbahçe bu maçı 3-2 kazandı. Son golü de Hüseyin
0: Fransa'da. O bölümde son gol olacak. O videoyu bir kez daha verebilirsek.
1: İçerideki maçta 0-0 bitti yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Yani Hüseyin rahmetli çok şık bir bak.
0: Ha, şimdi gelecek.
1: Bakayım o mu?
0: Şurada yay üzerinden atıyor. Bak. Önce bir çalım atıyor. Bak,
1: tabii. Öbür köşeye kımıldamadı kaleci. Yani çok tekniği oyun vardı. Oyunu iyi gören. Hiç oyunda ukalalığa kaçmayan çok önemli bir kıymetti. Fakat çok genç yaşta işte malum amansız hastalığa yakalanarak kaybettik.
0: Yani futbolu 86'da bırakmak zorunda kalıyor hastalıktan. Aynı yıl vefat ediyor zaten.
1: Kardeşiyle çok sık görüşürüz, konuşuruz. İyi dostumdur. Kadıköy'de sık sık rastlaşırız. Yani

0: Türk, ne, o da Pesic galiba bak.
1: Ya Pesic de ne futbolcu. 7 numara giyerdi değil mi Fenerbahçe'de? Pesic. Müthiş futbolcuydu ya. Tabii. Eylül 1985 bu maç zaten 86 yılında vefat ediyor Hüseyin.
0: Tabii canım işte hemen.
1: Yani çok kısa bir şu notlarıma bakayım. Tabii Eylül 19 Ekim 86'da bir yıl sonra da vefat ediyor.
0: Aşağı yukarı tabii. Yani çok da beyefendi. Hani
1: evet.
0: Böyle iyi oyuncu olursun da hani biraz ukala olursun.
1: Sakarya'dan mı gel yoksa Zonguldak mı o ya? Vallahi, bir dakika bir bakayım notlarında var ama. Mı? Gaziantep.
0: Gaziantep. Evet, evet bravo Gaziantep.
1: 84 yılında
0: evet.
1: Önemli bir transfer olarak Gaziantep Spor'dan geliyor.
0: Bak
1: fotoğrafa bak.
0: Altan Mantan beyaz saçlı Fenerbahçe yönetim kuruluna bak. Rahmetli Hüsnü Çil. Şu büyük Fikret değil mi o? Tabii Fikret abi.
1: Önde İlyas Tüfekçi, İsmail Kartal, Erdoğan Arıca var. Hüseyin ortada o kupaların ortasında. Önünde de evet. Arif mi o? Önder'in yanındaki Arif sanki.
0: Tabii. Önder genç takımdan Arif. Evet. Yönetime bak. Yusuf Duru. Osman bizim santraf Osman. Eski Fenerli.
1: Kalecilerden biri Yaşar. Diğeri galiba Nurettin.
0: Tabii. Yani Selçuk orada.
1: Evet.
0: Onur. Ondan sonra.
1: Şenol Çorlu var. Taygun var.
0: Kim?
1: Taygun muydu o? Onur var. Taygun değil o. Taygun olmaz.
0: Onur.
1: Pesic var şurada.
0: Kalecinin yanındaki Onur.
1: Müjdat var.
0: Ahmet Erol.
1: Cem Hoca var. Cem Pamiroğlu.
0: Erol.
1: Hasan var.
0: Erol
1: enteresan
0: var.
1: Bir takım.
0: Erol şurada. Togay.
1: Vay be.
0: Ondan sonra.
1: Ama diyorlar ki Doktor Alex'tir.
0: Ya.
1: Futbolu son 10 yıldan ibaret sananlar. Abi büyük bir futbolcu, efsanevi bir futbolcu olduğunu kimse inkar edemez de.
0: Abi.
1: Ya bu insanlar değer.
0: Bir de bedava oyuncular bunlar. Bedava. Ey doktorlar. Öyle diyeyim ben. Ey doktorlar. Bunlar bedava oyuncular. Tüccar değil bunlar. Anladın mı?
1: Enteresan bir formaymış. Bu formayı hatırlayamadım diye de yani Ankara Gücü maçı.
0: He.
1: Ne formalar vardı ya. Enteresan.
0: Tabii.
1: Hüseyin Çakıroğlu ve Bordo zaferi gerçekten unutulmaz. Onun da işte iki gün önce ölüm yıldönümü olduğu için
0: 29 yaşında ya.
1: İnanılmaz yaşında, ya. Tabii. 29 yaş. Yani illet bir hastalık hakikaten. 29 yaşında kaybetmiştik. 28 Ekim.
0: Yani o zaman Fener takım,
1: 26 Ekim ya.
0: O zaman Fener takımında Ender banko oyuncu olmak çok zor. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta banka oyuncu olmak çok zor o zaman. Üç büyüklerde. Hani yedekten birine bir arıza olur, bir şey çıkar girersin takıma. Ama direkt oyuncu olmak çok zor. Şimdi
1: bir değişiklik yapılıyor. Dört tane. Kimin nerede oynadığı belli olmuyor.
0: Belli değil abi.
1: Hiç orta sahadaki stoper oluyor. Stoper bir kanat oluyor. Kanatlar o tarafa gidiyor.
0: Çorba, evet.
1: Ondan sonra ben neredeyim diye bakıyor futbolcu.
0: Bakıyor. Sonra diyorsun ki ya bu takım niye yenildi veya berabere kaldı. O yüzden çorbaya döndü de o yüzden. Bu kadar basit.
1: Ama mucit hocalarımız var.
0: Aa tabii canım. Müthiş. İnanılmaz.
1: Peki Kemal abi ağzına sağlık. Bugünlük de bu kadar diyelim.
0: Bittim
1: teşekkür
0: be.
1: Edelim sana. Değerli izleyenler size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden bir arada olabilmeyi umut ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: İslam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Spor Radyo.

0: Pazartesi. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Temmuz 622 yılı Hicri takvimin ilk günü olarak belirlendi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Otoexpert.com. Şansa kalmaz işimiz, Umran Otoexpertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net Sigortamnet.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
3: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
4: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yaptın?
5: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
2: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
6: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
7: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
2: Bir senede Avrupa olmasa mı?
6: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
8: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
9: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
2: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
6: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
2: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
6: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
2: Gençlere bir dönüş var mecburen.
5: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
2: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
10: Gerçek taraftar profili bu değildir.
11: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
12: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
2: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
6: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, Türkiye ile İngiltere arasında birçok alanda eş zamanlı gelişmelerin yaşandığını belirterek, bu durum Türkiye ile İngiltere ilişkilerini yeni bir stratejik ortaklık seviyesine taşıyor, dedi. İngiliz hükümetinin açıkladığı bilgilere göre 5 müzakere turunda 11 faslın tamamlandığını anımsatan Keleş, özellikle hizmet ticareti, dijital ticaret, yatırımlar ve fikri mülkiyet alanlarında kaydedilen ilerlemenin yeni nesil ekonomik ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
10: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: bunun yanında da vedalar da gerçekleşiyor. Galatasaray'da dün Mauro Icardi için bir veda paylaşımı yaptı. Sarı kırmızılı ekip Mauro Icardi'ye resmen veda etti. Paylaşımda bugün ayrılıktan değil mirastan söz ediyoruz ifadelerini kullanırken Arjantinli golcünün Galatasaray tarihindeki yerinin unutulmayacağını vurguladı. Paylaşımın devamında artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz ifadeleri kullanıldı. Bu veda paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 2022 yılında takıma katılan Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist üreterek 6 kupa kazandı. Sarı Kırmızılı Kulübün en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde eden tecrübeli forvet, performansının yanı sıra taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Valverde oldu.
1: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların ilgilendiği oyunculardan birisi de Federico Valverde.
2: Valverde ile geldi Real Madrid. Garcia baktığı ceza alanına geriye doğru Valverde. Valverde çekti. Valverde! Valverde atmaya devam ediyor.
1: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın bu gelişme üzerine harekete geçtiği belirtildi. İspanyol ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanması için sarı kırmızılılar Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti. Uruguaylı futbolcu için Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın da devreye girdiği ve Galatasaray'daki pozitif ortamı anlattığı vurgulandı. 2018'den beri Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezon 49 maça çıkarken 9 gol 13 asist kaydetti.
0: Galatasaray'a Ocak ayında transfer edilen Renato Niaga'nın kiralık olarak başka bir takıma gönderilebileceği konuşuluyor.
3: Galatasaray'da Leslie Ugochukwu transferi sonrasında gözler Renato Niaga'ya çevrildi.
4: Sané içeriye enfes bir pas verdi. Eren Elmalı döndü. Barış Alper Yılmaz kontrol. Barış Niaga! Renato Niaga! Galatasaray'da ilk golünü atıyor Renato Niaga!
3: Ocak ayında 6,5 milyon euroya transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu sadece 4 maçta şans bulabilmişti. Yeni sezon öncesi orta sahaya Leslie Ugochukwu takviyesi yapan sarı kırmızılılarda Niaga ile yollar ayrılabilir. Genç futbolcunun daha fazla forma giymesi ve gelişim göstermesi adına oynayacağı bir kulübe kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi. Niaga'ya Portekiz ve Hollanda liginden bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi. Okan Buruk'un Avusturya kampından sonra Gine-Bissau'lu futbolcuyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.
0: Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz. Tüm Fenerbahçe taraftarının beklediği soru Greenwood ne zaman gelecek? Bu sorunun yanıtı da bugün saat 16.50'de İstanbul'da havalimanında olacak. Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertliler Marsilya'nın İngiliz yıldızını uzun süren transfer görüşmelerinin ardından renklerine bağladı.

24 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ödeyecek. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon 46 maçta 26 gol ve 11 asist kaydederek adından da sıklıkla söz ettirmişti.

0: İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe, kulüp tarihinin de en pahalı transferini gerçekleştirdi. Mason Greenwood Fenerbahçe tarihine geçti. Marsilya'dan 39 milyon euroya transfer edilen İngiliz yıldız kulüp tarihinde en yüksek bonservis ödenen futbolcu oldu. Greenwood Süper Lig'de ise ikinci sıraya yerleşti. 24 yaşındaki oyuncu geçen yaz Galatasaray'ın 75 milyon euroya kadrosuna kattığı Osimhen'den sonra geliyor. Dünya futbolunda artan fiyatların da etkisiyle Fenerbahçe'nin en pahalı 8 transferi son 3 yıl içerisinde gerçekleşti. Sarı lacivertliler Greenwood'dan önceki en pahalı takviyesini Ocak ayında yapmıştı. Fenerbahçe Fransız yıldız Guendouzi'yi 28 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçen sezon başında Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro ödeyen sarı lacivertliler 2024 yazında En-Nesyri için kasasından 19,5 milyon euro çıkarmıştı. Ocak ayında 4 milyon euroya kiraladığı Sidiki Şerif'in bonservisini 18 milyon euroya alan Fenerbahçe, geçen yaz Dorge Lesnen için de aynı miktarı ödedi. Sarı lacivertlilerin bu sezon transfer ettiği Vedat Muriç de 15,5 milyon euroluk bonservisiyle listede kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri listesinin 8. sırasında 15 milyon euroluk bonservisiyle Cengiz Ünder yer alıyor. 2008'de 14 milyon euroya alınan Daniel Guiza ve 2013'te 13 milyon euro karşılığında gelen Emmanuel Emenike ise ilk onu tamamlıyor.
1: Fenerbahçe yönetimi adı Juventus'la anılan kaleci Ederson'la geleceği hakkında kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği netleşiyor. Sarı lacivertli yönetim Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası serüveninin bitmesiyle birlikte izne çıkan ve cumartesi günü kampa katılacak tecrübeli kaleciyle bir görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak bir kadro için transferde somut adımlar atan Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti Ederson'un yeniden üst düzey bir performansa ulaşabileceğine inanıyor. (Gülüyor) 32 yaşındaki kaleciye İtalyan ekibi Juventus'un ilgi gösterdiği ancak Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda bu etapta Ederson'u takımda tutmayı düşündüğü belirtildi. Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Ederson için astronomik bir teklif gelmesi halinde ise sarı lacivertliler tutumunu değiştirebilir. Süper Kupa kazandığı ve 36 maça çıktığı Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, Brezilya milli takımıyla da 32 müsabakada görev aldı.
1: Dominik Livakovic Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri. Livakovic ile ilgili gündemde Dinamo Zagreb iddiaları vardı biliyorsunuz. Dinamo Zagreb Fenerbahçe'ye bir teklif sunacak, ardından da karar verilecek.
2: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler'de yeni sezon planlaması kapsamında Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile veda süreci başladı. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki eldiven için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus içeren bir teklif sundu. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken Livakovic'in menajerinin pazartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimi ile son detayları masaya yatırması bekleniyor. Geçen sezon İspanyol ekibi Girona'ya kiralanan Livakovic, 6,6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Fenerbahçe'de 74 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlanan Hırvat kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktığı milli takımda toplamda 79 müsabakada görev yaptı.
1: Fenerbahçe kulübünde oynayan Levent

0: Ercan'a Stuttgart takımı talip oldu. Sarı lacivertliler 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararını verdi.
1: Levent Mercan'a Almanya'dan yeni bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol bekine Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ilgi gösteriyor. Alman kulübünün geçtiğimiz sezon devre arasında Eintracht Frankfurt'un da transfer gündeminde gelen futbolcu ile ilgili süreci yakından takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın ise sol bek dışında sol açık ve merkez orta sahada oynayabilen Levent Mercan'ı yeni sezon planlamasında düşündüğü ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Sarı lacivertlerin 2024 yılında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Kariyerine Schalke altyapısında başlayan Levent daha sonra Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Fenerbahçe formasıyla 24'ü ilk 11 olmak üzere 43 müsabakaya çıkan futbolcu 5 asist katkısında bulundu.
0: Fenerbahçe kulübü Avusturya kampında oynadığı 3 hazırlık mücadelesini de kazandı. Yeni transfer Nathan Ake de ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.
2: Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için gittiği Avusturya kampındaki performansıyla göz doldurdu. Topuk yaylası kampında Vedat Muriç'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, kampın başında hazır olmamaları nedeniyle takımla çalışamayan Milan Škriniar ve Marco Asensio'nun yavaş yavaş takıma katılışıyla moral buldu. Söz konusu dönemde verileriyle ön plana çıkan isim Archie Brown olurken Ognjen Mimović de antrenman maçlarında dikkat çekti. Avusturya'ya milli futbolcular da dahil 36 oyuncu götüren teknik direktör İsmail Kartal, burada yoğun bir çalışma süreciyle takımını hazırladı. Çoğunlukla çift antrenman yapan Fenerbahçe, söz konusu kampta 3 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Admir Avaker'i 5-0'la geçen Sarı Lacivertli ekip, Pogon'u da 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe son maçındaysa LASK Linz'i 2-1 yenmeyi başardı. Hazırlık müsabakalarında maçlara hızlı başlayan ve ilk golleri erken bulan Sarı Lacivertliler ön alanda oynama isteğiyle de dikkat çekti. Fenerbahçe 3 müsabakada 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Avusturya kampında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Kampa katılmasının ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, LASK maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Topuk yaylası kampında sakatlık yaşayan Vedat Muriç ise kampa katılamadı. Teknik direktör İsmail Kartal savunma hattında yer alan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde ve Levent Mercan'la orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Matteo Guendouzi ve Fred'e 3 maçta da ilk 11'de şans verdi.
0: Beşiktaş kulübü Leandro Trossard transferini resmen açıkladı. Beşiktaş Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlar Belçikalı yıldız için 18 milyon euro bonservis bedelini 6 eşit taksit halinde Arsenal kulübüne ödeyecek. 31 yaşındaki kanat oyuncusuna senelik 6,5 milyon euro net maaş verileceği kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildi. Beşiktaş kulübü şimdi de forvet transferine odaklandı ve forvet transferinde listedeki ilk sıra biliyorsunuz Vlahovic.
2: Beşiktaş Dušan Vlahovic transferinden vazgeçmiyor. Son olarak Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahovic için de girişimlerini sürdürüyor. Futbolcunun ise 5 büyüklükte kalabilme planının devam ettiği iddia ediliyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki Sırp golcü, Beşiktaş'ın teklifine rağmen İtalya'da kalmak ya da Barcelona'ya transfer olmak için maaş talebinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

0: vermek için Beşiktaş'tan 10 Ağustos'a kadar süre isterken siyah beyaz yönetim sportif planlamasının aksamaması adına alternatifler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuya yıllık 8 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklif eden siyah beyazlılar, Vlahovic'den olumsuz yanıt gelmesi halinde listesindeki diğer santrfor adaylarına yönelecek. Kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen Sırp golcü, geçen sezon 23 maçta 10 gol 2 asist üretirken Sırbistan milli takımında da 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Beşiktaş Flamengo forması giyen Leo Pereira'ya resmi teklifini iletti ve görüşmeler başladı. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo'nun 30 yaşındaki stoperi Leo Pereira'ya resmi teklif yaptı. Siyah beyazlar Brezilya ekibine çift taneli bir bonservis bedeli önerdi. Flamengo'nun ise çift tane üzerinde bir beklentisi olduğu aktarıldı. İki takım arasında görüşmeler devam ederken Beşiktaş'ın en büyük avantajının oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 27 maçta görev alan Pereira, iki kez rakip ağları sarsmıştı.

0: Beşiktaş kadrosuna bir Belçikalı oyuncu daha katmak istiyor ve gündemdeki isim de Arthur Tiate.
1: Beşiktaş'ta stoper transferi için yeni hedef Arthur Tiate. Leandro Trossard'ı kadrosuna kattıktan sonra Belçika pazarında çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt forması giyen Tiate'yi listesine aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temaslarını kurdu. Siyah beyaz yönetim stoper hattını güçlendirmek adına Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'ın da talip olduğu ve transfer yarışının önümüzdeki günlerde kızışabileceği belirtildi. Asıl mevkisi stoper olan ancak sol bekte de görev yapabilen ve 17 milyon euro piyasa değeri bulunan Belçikalı futbolcu için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Tiate bir gol kaydetti. Belçika milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
0: Beşiktaş Kulübü Jenon Anay'la yol ayrımında. Siyah beyaz yönetim Süper Lig ve Yunanistan'dan talipleri olan oyuncu ile ilgili zarar etmek istemiyor.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Jenon Anay. Kamerunlu orta saha oyuncusuyla Süper Lig'den Eyüpspor'la Erzurumspor Futbol Kulübü'nün yanı sıra Yunan ekibi Aris'te yakından ilgileniyor. Şu an için transferin önündeki en büyük engelin futbolcunun maliyeti olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. 2023 yazında Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Jenon Anay, Ocak 2025'ten itibaren kiralık olarak Genoa forması giydi. İtalyan temsilcisinde 12 resmi maça çıkan futbolcu, ülkesinin milli takımında da 12 kez görev aldı. 2027 yılına kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Onana, siyah beyazlı formayla 3 ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkarken bir asist üretti.
0: Beşiktaş 1 Temmuz'da başladığı Slovakya kampını noktaladı ve kampta takım tam 6 hazırlık mücadelesi oynadı.
3: Beşiktaş'ın 2 haftalık Slovakya kampı sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarını Samorin kentinde gerçekleştiren siyah beyazlılar oynadığı 6 hazırlık maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Grimot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MT 1904 ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılar katıldığı turnuvada 35'er dakikalık 2 devre halinde oynadığı 2 hazırlık müsabakasında Avusturya temsilcisi Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken Polonya ekibi Vize Lodz'a 2-0 kaldı.

0: Kaybetti. Yurt dışı kampının son gününde Slovak ekibi Dinamo Mazenitsa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Tirnava'ya ise 3-2 mağlup oldu. Siyah beyazlar 6 maçta 6 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş'ta yeni transferlerin bir kısmı Dünya Kupası nedeniyle kampa katılamazken bazı oyuncular performanslarıyla öne çıktı. Fransa temsilcisi Clermont'tan kadroya katılan İlhan Fakılı kampın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mattersburg ve Spartak Tirnava karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen gençler de Slovakya kampında vitrindeydi. 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Azem Yortaç özellikle Mattersburg maçındaki oyunuyla dikkati çekti. Kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağdan'ın da gelişimleri dikkatle takip edildi. Yurda dönen Vincenzo Italiano ve öğrencileri ilk resmi sınavına İstanbul'a çıkacak. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Midtjylland'ı 23 Temmuz Perşembe günü konuk edecek.
1: Trabzonspor Kulübü'nün Portekizli oyuncusu Noah Saviolo, Karadeniz ekibine transferiyle ilgili yeni bir şans olduğunu söyledi.
0: Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. 1-2-3 Katıldığı bir programda konuşan genç futbolcu yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir dönem futbolu bırakmayı bile düşündüğünü itiraf etti. Trabzonspor'a tarihe geçen bir transferle imza attığını söyleyen Saviolo, "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. 11,5 milyon euroluk bir transferle geldim. 8,6 milyon eurosu garanti, 3 milyon eurosu bonuslardan oluşuyor. Burası benim için yeni bir şans olacak. Amacım başarılı olmak," dedi. Hedeflerini her zaman not aldığını belirten 20 yaşındaki futbolcu, Allianz Cup şampiyonluğu, üst üste iki kez ayın genç oyuncusu seçilmesi ve Trabzonspor'a tarihi bir transferle imza atmasının hayallerinin karşılığı olduğunu söyledi. Saviolo U16'da Lille'de ve Portekiz'de sakatlıklar yaşadım. Çapraz bağım koptuğunda futbolu bırakmayı düşündüm. Sakatlıklar bana en çok azmi öğretti. Elde ettiğim başarılar için şükrediyorum. Kendimden hiçbir zaman şüphe etmiyorum," dedi. Portekiz genç milli takımında forma giymenin de hayallerinden biri olduğunu belirten Saviolo, inancı ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey kolay değil ama her şey mümkün," sözleriyle mesaj verdi. "Benim örneğim Cristiano Ronaldo'dur," diyen Saviolo, "yıllar boyunca fedakarlık yaptı ve disiplinli kaldı. Bugün hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Her şey hedeflerinize ve hayallerinize bağlıdır. Ben de öyle yapıyorum," ifadesini kullandı.
1: Trabzonspor yeni sezon öncesi savunma hattını Cenk Özkaçar'la güçlendirdi. Bordo Mavili kulüp Valencia forması giyen 25 yaşındaki stoperle 1.7 milyon euroya transferle anlaşma sağladı. Cenk Özkaçar'ın bugün Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sol stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabilen milli futbolcu geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Köln'de kiralık olarak geçirmişti.

Günün gazete manşetleri bölümümüze geçiyoruz. Böyle bakalım gündemdeki haberlere, transfer gelişmelerine gazete manşetlerinde. Foto maçla başlayacak olursak, Aslan'dan Diaz bombası başlığı var. Galatasaray dünya jönü orta saha için Real Madrid kulübüyle masaya oturdu. Büyük bir dünya yıldızının peşinde Brahim Diaz. Asıl mevkisi oyuncunun sağ kanat ama 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor. Galatasaray'ın gündemine geldi. Fener'den Jesus seferi. Greenwood'u açıklayan Fenerbahçe'de bombalar art arda geliyor. Sarı lacivertliler Arsenal'ın forveti Gabriel Jesus için harekete geçti. Kartal'da sıra Pereira'da. Transferin en hızlı takımlarından Beşiktaş, Flamengo'nun tecrübeli stoperi Leo Pereira'nın peşinde. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 30 yaşındaki Brezilyalı için görüşmeler başladı. Osorio fırtınaya. Prestiani'den sonuç alamayan Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat için rekor bir teklif sunabilir. Fanatik gazetesindeyiz. Ceballos operasyonu. Beşiktaş'ta bir Real Madrid yıldızının peşinde. Siyah beyazlar İspanyol deviyle sözleşmesi sona eren orta saha Dani Ceballos.

Olsla görüşmelere başladı. Osonio fırtınası tekrar, bu isim burada da var. Trabzonspor kesenin ağzını açtı demiş fanatik. 15 milyon euro gözden çıkarılmış durumda bu oyuncuyla ilgili. İngiltere'den iki yıldız daha, Rashford ve Watkins, sarı lacivertler Greenwood'un ardından iki İngiliz'in daha peşinde. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Marcus Rashford'la Oli Watkins için İngiltere'de girişimlere başladı. Fenerbahçe Rashford'ı kiralamak istiyor. Manchester United zorunlu satın alma opsiyonuyla ikna olabilir. Takvimdeyiz. Bir dönem bitti ve Icardi gitti. Galatasaray sözleşmesi biten Mauro Icardi ile yollarını ayrıldığını açıkladı ve Arjantinli golcüye veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü genç yıldızdan vazgeçmiyor. Varsa yoksa Can Uzun, Abdullah Kavukçu ile özel bir görüşme yaptığı söyleniyor Can Uzun'un. Sarı Kırmızıların Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kavukçu'ya kesinlikle Can Uzun'a odaklanalım, onu takımımda görmeyi çok istiyorum dedi. Bertu Yıldırım ısrarı. Galatasaray Bertu Yıldırım için Başakşehir'e yeni bir teklif daha yapmayı planlıyor. Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği genç yıldız için iki oyuncunun takas olarak teklif edilebileceği de konuşuluyor. Aslanın gözü Matheus Tel'de. Galatasaray Tottenham'ın 22 yaşındaki Fransız golcüsünü transfer etmek için harekete geçti. Kariyerinde 170 karşılaşmada görev alan Tel, 35 gol atarken 41'de asiste imza attı. Toplamda 76 gole katkısı var. Sabah gazetesine geldik. Arjantin'den müthiş dönüş. Son şampiyon Dünya Kupası'nda yine finalde. İngiltere karşısında Gordon'un golüyle geri düşen tangocular Enzo Fernandez'in füzesiyle eşitliği yakaladı. Son sözü Lautaro söyledi. İki asiste Messi'den geldi. Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Messi takımı harika yöneten isimlerden biriydi. İnşa etti, taçlandırdı, 10 sene çalıştırdı İspanya U19 ve U21 Avrupa şampiyonu yapan 65 yaşındaki hoca takımda 2023'te Uluslar Ligi ve Euro 2024 zaferlerini Dünya Kupası finaliyle birleştirdi. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente. Bir de Milliyet'e bakalım. Dünya İspanya'ya şapka çıkardı. Horozları sağdan silerek Dünya Kupası'nda finale yükselen boğalar her ülkeden övgü topladı. İtalyanlar İspanya inanılmazdı, Fransa ezildi diye yazarken İngiltere'de İspanya ders verdi. Almanya'da Fransa perişan oldu, İspanya yenilmez görünüyor ifadeleri kullanıldı.

Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerimize dönüyoruz. Şöyle Süper Lig ekiplerinden biraz transfer gelişmelerine bakalım. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor Gambiyalı kanat forvet Ebrima Kole'yi kadrosuna kattı. Yeşil Beyazlar'dan yapılan açıklamada İsviçre'nin Young Boys ekibinden transfer edilen futbolcuyla satın alma opsiyonuyla kiralık anlaşma sağlandığı duyuruldu. İtalya'da Atalanta, Verona, Spezia takımlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, ülkemizde ise Karagümrük'le Süper Lig tecrübesi yaşamıştı. Kole geçen sezon Young Boys'da 23 maçta 2 gol kaydetti. Eyüpspor, Atletico Madrid'den Moldova'nı sezon sonuna kadar kiraladı. Eyüpspor, Marcos Felipe'nin halefini İspanya'da buldu. Eflatun Sarılılar, Atletico Madrid'in Romanyalı kalecisi Moldovan'ı bir yıllığına kiraladı. 2024 yılının Ocak ayında İspanyol ekibine katılan 28 yaşındaki kaleci, daha önce Sassuolo kalesini de korudu. Moldovan geçtiğimiz sezon Real Oviedo formasıyla çıktığı 3 maçta kalesinde 8 gol gördü. Ahmet Sportif Faaliyetler sol bek oyuncusu Umut Meraş'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmet Spor Umut Meraş'ı renklerine bağladı. Süper Lig'in yeni ekibi tecrübeli sol bekle 2 yıllık anlaşma sağladı. Son 2 senesini Eyüpspor'da geçiren Umut geçen sezon 24 maçta 2 asist yaptı.

0: Kupası'yla devam edelim. Yarı finalin ikinci karşılaşması dün akşam oynandı değerli izleyenler. İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin muhteşem bir geri dönüşle maçı kazandı ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın da rakibi oldu. İngiltere-Arjantin maçının özet görüntülerine bakacağız.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu, az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı, golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den, nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı, McAllister vurdu, direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına, kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez, dakika 85, uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu, parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
0: İspanya 16 yıl sonra adını yeniden Dünya Kupası finaline yazdırdı. Matadorların De La Fuente sonrası yükselişi de dikkat çekiyor.
2: Avrupa futbolunun modern dönemdeki en dominant ülkelerinden İspanya, yükselişini Dünya Kupası'nda da sürdürüyor. Euro 2024 şampiyonu Matadorlar, Dünya Kupası'nda da adını finale yazdırarak son yıllardaki istikrarını bir kez daha gösterdi. Akdeniz temsilcisi 2010'da kazandığı ilk Dünya Kupası'nın ardından ilk kez final sahnesine çıkacak. 2000'li yıllarda yetiştirdiği altın jenerasyonla dünya futboluna damga vuran İspanya, Luis de la Fuente döneminde benzer bir yapılanmayı yeniden oluşturmaya başladı. Pedri, Lamine Yamal ve Pau Cubarsí gibi yeni nesil yeteneklerin, Rodri ve Dani Olmo gibi deneyimli isimlerle buluşması matadorları yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Bu yükselişin en çarpıcı göstergelerinden biri yarı finalde geldi. Dünyanın en güçlü kadrolarından birine sahip Fransa karşısında De La Fuente'nin öğrencileri rakibine 90 dakika boyunca neredeyse hiç net gol fırsatı tanımadı. Yoğun baskıları pas bağlantılarıyla kıran, topa sahip olarak tempoyu belirleyen İspanya, oyun üstünlüğünü sonuca da yansıtarak Dünya Kupası tarihine geçecek nitelikte bir galibiyet elde etti. De La Fuente'nin topa sahip olarak savunma yapma anlayışı.

0: 2010'da dünya şampiyonu olan efsane İspanya'yı da hatırlatıyor. 2010'da eleme turlarını gol yemeden tamamlayan şampiyon ekip gibi bu İspanya'da turnuva boyunca sadece bir gol yedi. Matadorların kalesinde gördüğü tek gol çeyrek finalde Belçika karşısında Charles de Ketelare'den geldi. Luis de la Fuente'nin göreve geldiği 2023'ten bu yana İspanya katıldığı 4 büyük turnuvada da eleme turlarını geçerek finale ulaştı. 2023 UEFA Uluslar Ligi ve Euro 2024 şampiyonluklarını kazanan 65 yaşındaki teknik adam 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde ise penaltılar sonunda Portekiz'e kaybederek ikincilikte kaldı. Şimdi İspanya'nın önünde tek bir engel var. Matadorlar finali kazanması halinde tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürecek ve 2008-2012 dönemindekine benzer bir hegemonyayı da yakalamış olacak.
1: Pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası finalinde devre arasında gerçekleştirilecek görkemli bir şov hazırlanıyor. Ve bu şov, daha doğrusu devre arası süresi, normal devre aralarından çok daha fazla zaman ayrılacak. Yaklaşık 30 dakika düşünülüyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası finali alışılmışın dışında bir devre arası şovuna sahne olacak. New Jersey Stadyumunda oynanacak final karşılaşmasının devre arasının 20 ila 25 dakika sürmesi bekleniyor. FIFA'nın organizasyon kapsamında hazırladığı Super Bowl tarzındaki devre arası şovu yaklaşık 11 dakika sürecek. Gösterinin başrolünde dünyaca ünlü yıldızlar Madonna, Shakira ve Güney Koreli müzik grubu BTS yer alacak. İFAB'ın oyun kurallarına göre futbolcuların devre arası dinlenme süresi 15 dakikayı geçemiyor. Ancak FIFA'nın normal 15 dakikalık aranın ardından konseri ekleyerek toplam süreyi uzatmak üzerinde durduğu belirtildi. Benzer bir uygulama geçen yıl yine New Jersey'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası finalinde hayata geçirilmişti. Coldplay, J Balvin ve Doja Cat gibi isimlerin sahne aldığı organizasyonda devre arası toplam 24 dakika sürmüştü. Final karşılaşması öncesinde düzenlenecek kapanış seremonisi de yıldızlar geçidine sahne olacak. Justin Bieber, Tom Cruise, Robbie Williams ve yayıncı iShowSpeed'in seremonide yer alacağı bildirildi.
1: FAS Milli Takım Teknik Direktörü Muhammed Oabi Dünya Kupası'ndan dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.
3: FAS Teknik Direktörü Muhammed Behbi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performanslarını değerlendirdi. Fransa'ya 2-0 yenildikleri çeyrek final hakkında konuşan Behbi, FAS milli takımının bu karşılaşmada oyun tarzını değiştirmediğinin altını çizerek, "Tüm saygımla ifade etmeliyim ki Faslı oyuncularla Fransa milli takımındaki oyuncuları aynı kefeye koyamayız," dedi. Faslı teknik direktör, oyuncularına asla geriye çekilip sadece savunma yapmalarını söylemediğine işaret ederek, "Parlak bir gelecek için 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımımızdan dersler çıkarmalı ve önümüzdeki turnuvalarda rekabet edebilecek güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalıyız," cümlelerini kullandı. FAS 2030 Dünya Kupası'na Portekiz ve İspanya ile birlikte ev sahipliği yapacak.
1: Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'nin Real Madrid'e gitmek istediği iddia ediliyor.
0: Michael Olise Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Fransız basınındaki iddialara göre Bayern Münih'in 24 yaşındaki yıldızı kariyerine devam etmek için İspanyol devinin mükemmel bir kulüp olduğuna inanıyor. Real Madrid'in de Olise için rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih yetkilileri Fransız futbolcunun satılık olmadığını ifade etmişti. Bundesliga ekibi Olise'nin sözleşmesini yenilemek istese de oyuncu tarafıyla Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından bir görüşme yapılacağı belirtildi. Bayern Münih'in oyuncunun ayrıldığı durumunda Paris Saint-Germain forması giyen bir diğer Fransız futbolcu Bradley Barcola'yı transfer etmeyi hedeflediği bildirildi.

Bavyera ekibi 2024 yılının yaz transfer döneminde Michael Olise'nin transferi için Crystal Palace'a 53 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 52 maçta 22 gol 31 asist üretti.

0: Manchester United, Aston Villa'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Premier Lig'de bir Manchester United yaz döneminin 3. transferine imza attı. Michael Carey'in ekibi orta sahasını Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı Youri Tielemans'la güçlendirdi. 41 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiği belirtilen 29 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla mücadele eden Tielemans turnuvanın ardından Manchester ekibine katıldı. Başarılı oyuncu paylaşılan transfer videosunda "Manchester United sizi çağırdığında iki kez düşünmezsiniz" dedi. Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 35 maçta 2 gol 7 asist kaydeden Tielemans, Freiburg'a karşı oynanan finalde açılış golünü atarak kulübünün Avrupa Ligi kazanmasına katkı sağladı. Demokratik Kongo asıllı futbolcu kariyerinde Anderlecht, Monaco ve Leicester City formaları da giydi. Manchester United daha önce kaleci Carl Darlow ve orta saha Andrew Santos'u renklerine bağlamıştı. Brighton takımı Tottenham'ın genç stoperi Luka Vukčević'i kadrosuna kattı.
1: It was always Brighton.
2: Brighton'la Tottenham arasındaki Luka Vukčević, Jan Paul van Aecke takası sonunda tamamlandı.
1: Like Hamburg, Brighton is a unique city. A place that I'm excited to call home.
2: Tottenham geçtiğimiz haftalarda Van Aecke'yi 52 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı. Brighton ise Luka Vukčević ile daha önce anlaşmaya varmış ancak resmi duyuruyu yapmamıştı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada transferi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Luka geçtiğimiz sezon Hamburg'da gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi genç savunmacılarından biri olduğunu kanıtladı denildi. 46 milyon pound karşılığında transfer edilen savunmacıyla 1 yıl opsiyonlu toplam 6 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki Hırvat stoper geçtiğimiz sezon Hamburg formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol 1 asist kaydetmiş ve sezonun çaylağı ödülünü kazanmıştı.
0: Basketbolla devam edelim. NBA Avrupa Projesi ile ilgili en yetkili ağızdan bir açıklama yapıldı.
3: NBA Başkanı Adam Silver, Avrupa projesi konusunda tam olarak istedikleri aşamada olduklarını ifade etti. Las Vegas'ta düzenlenen NBA yönetim kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Silver, Avrupa'da teklif bile vermedikleri şehirler dahil birçok kentten son derece büyük ilgi gördüklerini söyledi. Avrupa paydaşlarıyla projenin şekillenmesine yönelik New York'ta toplanacaklarını söyleyen Silver, bazı şehirler için teklifleri sonuçlandırma aşamasındayız. Avrupalı paydaşlarımızın önemli kısmı pazar günü Dünya Kupası finali için New York'ta olacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmaların bir kısmını tamamlayıp gerekli duyuruları yapmayı umuyoruz dedi. NBA Avrupa projesinin NBA ve FIBA ortaklığında yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi planlanıyor. Ligde yer alması beklenen 12 kalıcı kulüpten birinin İstanbul'dan olması bekleniyor. Şu ana kadar NBA Avrupa projesi ile ilgili olarak Türkiye'den en çok adı geçen kulüp Galatasaray oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise EuroLeague organizasyonunda mücadeleye devam ediyor.
0: Galatasaray Basketbol Şube Sorumlusu Mecit Mert Çetinkaya Alspor özel açıklamalarda bulundu.
4: Bugün tabii 15 Temmuz, öncelikle tüm şehitlerimizi tekrar saygıyla anıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli bir gün, böyle başlamak gerekiyor diye düşünüyorum bugüne. Geldiğimizde sponsorluklar konusunda biraz sıkıntılar vardı. İlk başta

0: buna odaklandım. Umarım buradan alnımızın akıyla çıkarız. Şu an için neredeyse anlaştığımız 4-5 tane sponsorumuz var. En az bir 4-5 sponsor daha katmayı düşünüyoruz takıma. Salon sıkıntımız vardı. Kız takımımız Sinan Erdem'de oynuyordu. Erkek takımımız BGM'de oynuyordu. Sağ olsun federasyon yetkililerimiz, Sayın Başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere çok destek oldular bize bu konuda. Ve bu problemi çözdük. Şu an altyapılarla ilgili çalışmamız var. Oradaki hocalarımızla, altyapı oyuncularımızla, altyapı takımlarımızı daha iyi seviyeye getirmek için istişareler yapıyoruz. Özgün'ün önderliğinde tabii hem eski takım arkadaşı hem de onun haricinde de görüştüğü biri olduğu için Şehmuz ilk hedefimizdi. Tabii Şehmuz Türkiye'deki en değerli yerlilerden bir tanesi. İkinci hamleyi Metu ile yaptık. Metu da Nijerya'nın en büyük basketbolcularından bir tanesi. İstediğimiz bir pozisyonda oynuyor. Onu da ikna etmek çok zordu. Çünkü onu da Euroleague'den isteyen oyuncular vardı. Hatta Barcelona ve Real Madrid'in de peşinde olduğunu duyduk son imza aşamasına geldiğimizde. Fakat orada da şöyle bir avantajımız oldu. Kendisini yakından takip ederken kendisinin bir futbol fanatiği olduğunu anladık. Hatta görüşmelere başladığımızda Dünya Kupası'nı izlemek için Amerika'daydı bildiğim kadarıyla. Burada da tabii aklımıza hemen Osimhen'i devreye sokmak geldi. Osimhen biliyorsunuz orada çok beğenilen, sevilen bir sporcu. Osimhen de bizi kırmadı. Hemen kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray'ın büyüklüğünden, kulübün, camianın ne kadar sporculara önem veren bir camia olduğundan bahsetti. Artık aralarında başka ne konuştular bilmiyorum ama muhtemelen İstanbul'dan da bahsetti, taraftardan. Ve Metu'nun da ikna olma aşamasında büyük katkısı oldu. Onunla da imzayı attık çok şükür. Şimdi 3 oyuncu daha alacağız en az. Zaten benden önce de dediğim gibi alınmış sporcular olduğu için çok hareket alanımız geniş değil. NBA Avrupa konusu tabii benden önceki yönetimin de çok büyük katkılarının olduğu bir proje. Benden önceki sayın yöneticimiz Can Bey bu konuya çok efor ve zaman harcamış gerçekten ve o zaten bu olayı pişirip buraya kadar getirmiş. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Diğer takımların yanından bile geçemeyeceği bütçelerle bir yatırım içerisindeyiz şu an.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist varışlarını en fazla artıran ülkeler arasında Japonya %34 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi %28 ile Norveç, %22 ile Danimarka izledi. Türkiye ise 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşti ve Covid-19 salgını öncesine göre turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında yer aldı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 16 Temmuz 622 yılı Hicri takvimin ilk günü olarak belirlendi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7'ye 5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
13: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
14: Tatil başlıyor mu?
7: Hotline.
14: İstediğin enerji olsun.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Mağaza'dan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: 24 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşme imza attı. Fenerbahçe Marsilya 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservisi ödeyecek. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon 46 maçta 26 gol ve 11 asist kaydederek adından da sıklıkla söz ettirmişti. İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe kulüp tarihinin de en

0: Sarı Lacivertliler 2024 yazında En-Nesyri için kasasından 19,5 milyon euro çıkarmıştı. Ocak ayında 4 milyon euroya kiraladığı Sidiki Şerif'in bonservisini 18 milyon euroya alan Fenerbahçe, geçen yaz Dorgel Esnene için de aynı miktarı ödedi. Sarı Lacivertlilerin bu sezon transfer ettiği Vedat Muriç de 15,5 milyon euroluk bonservisiyle listede kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri listesinin 8. sırasında 15 milyon euroluk bonservisiyle Cengiz Ünder yer alıyor. 2008'de 14 milyon euroya alınan Daniel Guiza ve 2013'te 13 milyon euro karşılığında gelen Emmanuel Emenike ise ilk onu tamamlıyor.
1: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'la ilgili Juventus iddiaları gündeme gelmişti değerli izleyenler. Fenerbahçe'de Ederson'la kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği netleşiyor. Sarı lacivertli yönetim Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası serüveninin bitmesiyle birlikte izne çıkan ve cumartesi günü kampa katılacak tecrübeli kaleci ile bir görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak bir kadro için transferde somut adımlar atan Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti Ederson'un yeniden üst düzey bir performansa ulaşabileceğine inanıyor. Müzik 32 yaşındaki kaleciye İtalyan ekibi Juventus'un ilgi gösterdiği ancak Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda bu etapta Ederson'u takımda tutmayı düşündüğü belirtildi. Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Ederson için astronomik bir teklif gelmesi halinde ise Sarı Lacivertliler tutumunu değiştirebilir. Süper Kupa kazandığı ve 36 maça çıktığı Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, Brezilya milli takımıyla da 32 müsabakada görev aldı.
1: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri de Dominik Livakovic. Dominik Livakovic ile ilgili de Dinamo Zagreb iddiaları var. Hatta Zagreb Fenerbahçe'ye bir teklif yapacak.
2: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler'de yeni sezon planlaması kapsamında Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le veda süreci başladı. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki eldiven için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus içeren bir teklif sundu. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken Livakovic'in menajerinin pazartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimi ile son detayları masaya yatırması bekleniyor. Geçen sezon İspanyol ekibi Girona'ya kiralanan Livakovic, 6,6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Fenerbahçe'de 74 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlanan Hırvat kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktığı milli takımda toplamda 79 müsabakada görev yaptı.
1: Fenerbahçe kulübünde oynayan Levent Mercan'a Stuttgart kulübü talip oldu. Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgili son kararını verdi.
0: Levent Mercan'a Almanya'dan yeni bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol bekine Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ilgi gösteriyor. Alman kulübünün geçtiğimiz sezon devre arasında Eintracht Frankfurt'un da transfer gündeminde gelen futbolcuyla ilgili süreci yakından takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın ise sol bek dışında sol açık ve merkez orta sahada oynayabilen Levent Mercan'ı yeni sezon planlamasında düşündüğü ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Sarı lacivertlerin 2024 yılında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Kariyerine Schalke altyapısında başlayan Levent daha sonra Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Fenerbahçe formasıyla 24'ü ilk 11 olmak üzere 43 müsabakaya çıkan futbolcu 5 asist katkısında bulundu.
1: Fenerbahçe Avusturya kampında oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Ve yeni transfer Nathan Ake de ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.
3: Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için gittiği Avusturya kampındaki performansıyla göz doldurdu. Topuk yaylası kampında Vedat Muriç'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, kampın başında hazır olmamaları nedeniyle

0: Ile takımla çalışamayan Milan Škriniar ve Marco Asensio'nun yavaş yavaş takıma katılışıyla moral buldu. Söz konusu dönemde verileriyle ön plana çıkan isim Archie Brown olurken Ognjen Mimović de antrenman maçlarında dikkat çekti. Avusturya'ya milli futbolcular da dahil 36 oyuncu götüren teknik direktör İsmail Kartal burada yoğun bir çalışma süreciyle takımını hazırladı. Çoğunlukla çift antrenman yapan Fenerbahçe söz konusu kampta 3 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Admir Avaker'i 5-0'la geçen Sarı Lacivertli ekip Pogon'u da 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe son maçındaysa LASK Linz'i 2-1 yenmeyi başardı. Hazırlık müsabakalarında maçlara hızlı başlayan ve ilk golleri erken bulan Sarı Lacivertliler ön alanda oynama isteğiyle de dikkat çekti. Fenerbahçe 3 müsabakada 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Avusturya kampında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Kampa katılmasının ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, LASK maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Topuk yaylası kampında sakatlık yaşayan Vedat Muriç ise kampa katılamadı. Teknik direktör İsmail Kartal savunma hattında yer alan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde ve Levent Mercan'la orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Matteo Guendouzi ve Fred'e 3 maçta da ilk 11'de şans verdi.
1: Galatasaray Kulübü transfer çalışmalarına hız verdi ve şimdi gündemdeki isim Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde oldu.
2: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların ilgilendiği oyunculardan birisi de Federico Valverde.
3: Valverde ile geldi Real Madrid. Garcia baktığı ceza alanına geriye doğru Valverde. Valverde çekti. Valverde! Valverde atmaya devam ediyor.
2: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın bu gelişme üzerine harekete geçtiği belirtildi. İspanyol ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanması için sarı kırmızılılar Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti. Uruguaylı futbolcu için Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın da devreye girdiği ve Galatasaray'daki pozitif ortamı anlattığı vurgulandı. 2018'den beri Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezon 49 maça çıkarken 9 gol 13 asist kaydetti.
1: Galatasaray'da Ocak ayında transfer edilen Renato Niaga başka bir takıma kiralanabilir.
4: Galatasaray'da Leslie Ugochukwu transferi sonrasında gözler Renato Niaga'ya çevrildi.
5: Sané içeriye enfes bir pas verdi. Eren Elmalı döndü. Barış Alper Yılmaz kontrol. Barış Niaga! Renato Niaga! Galatasaray'da ilk golünü atıyor Renato Niaga!
4: Ocak ayında 6,5 milyon euroya transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu sadece 4 maçta şans bulabilmişti. Yeni sezon öncesi orta sahaya Leslie Ugochukwu takviyesi yapan sarı kırmızılılarda Niaga ile yollar ayrılabilir. Genç futbolcunun daha fazla forma giymesi ve gelişim göstermesi adına oynayacağı bir kulübe kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi. Niaga'ya Portekiz ve Hollanda liginden bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi. Okan Buruk'un Avusturya kampından sonra Guinea-Bissau'lu futbolcuyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.
1: Şimdi günün gazete manşetleriyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe özelinde bugünkü haberler nelermiş? Şöyle transfer gündemine bir de gazetelerde bakalım. Ve hemen foto maçla başlayacağız. Cimbom'da ilk imza Leslie Ugochukwu biliyorsunuz oyuncuyla resmi sözleşme imzalandı. Kiralama bedelinin 3 milyon şarta bağlı opsiyonunsa 22,5 milyon sterlin olduğu da açıklandı.

hayalim gerçekleşti dedi oyuncu. İmza töreni sonrası Ugo Çukwu ile Başkan Dursun Özbek Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelmek bir hayaldi dedi. Ensisoy'u görüyoruz burada. Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un istediği 10 numara için gaza bastı. Fransız ekibi Strasbourg'a 22 yaşındaki Paraguaylı 10 numara Ensisoy için resmi teklifte bulunmaya hazırlanan Sarı Kırmızılar Fransa'ya çıkarmada bulunacak. Oyuncunun artı 4 kontenjanına uygun olması da seçilmesi için sebeplerden biri. 2004 doğumlu oyuncu. Kanatlarda da oynayabiliyor. 10 numara pozisyonunun yanı sıra alışkın olduğu ve sık sık forma giydiği pozisyon 10 numara ve forvet arkası olsa da kendisine görev verildiği zamanlarda kanat bölgesinde de başarıyla oynadı. Aslan'a dev forvet, Sarı Kırmızılar Ukrayna ekibi Dinamo Kiev forması giyen 1.88 boyundaki Matvey Ponomarenko için şartlara bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Geçelim Fanatik gazetesine. İkinci sayfadayız. Stasin çok yakın. Osimhen'in arkasına U23 kontenjanından bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Saint-Étienne forması giyen 21 yaşındaki santrfor Stasin'le yakından ilgilendiği ve taraftarın artık el sıkışmaya çok yakın olduğu bildiriliyor. John Duran konusu vardı biliyorsunuz, rafa kalkıyor. Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olan Duran transferinin ise önceki haftalara göre daha düşük ihtimal olarak değerlendirildiği aktarıldı. Öte yandan Sarı Kırmızıların birçok oyuncu için temaslarını sürdürdüğü ve transfer girişimlerinin son günlerde önemli ölçüde hız kazandığı da ifade ediliyor. Aslan Yıldız transferinde vites yükseltiyor. Brahim Diaz çıkarması. Sarı Kırmızılar bu kez de Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz için devrede. Kanat ve forvet arkası oynayabilen 26 yaşındaki faslı futbolcuyla menajerler vasıtasıyla temas kuran Galatasaray yönetimi bu hafta İspanyol kulübüyle de masaya oturmanın hazırlıkları içinde. Bild'den Can Uzun iddiası var. Alman gazetesi Milli Yıldız'ın transferde Galatasaray'a söz verdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı. Bild'e göre Galatasaray Frankfurt'a teklif yapma hazırlığında ancak şu an için bir anlaşma söz konusu değil. Sabah gazetesindeyiz. Gündeme damga vuran yılın operasyonunu başından sonuna kadar Başkan Aziz Yıldırım yönetti. Bu transfer nasıl oldu? Kesin olan bir şey var. Greenwood sadece Fenerbahçe'ye transfer olmadı. Fenerbahçe'yi seçti. Daha cazip seçenekler gündeme geldi ama rotasını hiç değiştirmedi. Bazen bir transferin en değerli kısmı da tam olarak budur diyor Murat Özbostan bugünkü analiz bölümünde. Golü bulunca geri çekilmiyor. Abdullah Ercan teknik adam gözüyle Fenerbahçe'nin oynadığı 3 hazırlık maçını değerlendirdi. Tam kadro olduğu zaman daha iyi bir Fenerbahçe görebiliriz diyor. Talisca ve Şerifli olmaz bir santrfor transferi beklediğini söylüyor. Kartal mümkün olduğu kadar hızlı oyun istiyor. Topun hızlı dolaşmasını ters toplarda bekleri oyuna katmayı hedefliyor. Yorumu yer almış. Icardi var sağ tarafta. Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etti. Büyük aşk sona erdi. Sözleşmesi biten Arjantinli futbolcunun kontrat uzatma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Kupalarla dolu 4 yıllık birliktelikte noktalanmış oldu. Hürriyet'teyiz. Cimbom'un vedası burada da var. Sarı Kırmızılar 4 yılda kulübün sembol isimlerinden biri olan golcüye duygu dolu bir mesajla veda etti. Böyle aşk unutulmaz dedi. Aslan'da 4 lig şampiyonluğu yaşayan gol kralı olan kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu Mauro Icardi'nin İstanbul günleri de artık sona ermiş oldu. Mason Greenwood bitiricilik, kilit pas, adam geçme, şut, top tutma ve orta açma özellikleriyle öne çıkıyor. 40 yılda bir gelen yetenek. İsmail Kartal kariyeri yeniden yükselişe geçen Greenwood'u daha da parlatabilir. Koray Durkal'ın bölümünde Greenwood anlatılıyor. Solskjaer onun sadece gol atmasını istiyordu. Hetafe'de Bordalas'la rakip savunmayı takip eden, ikili mücadeleler yapan ve şuttan çok topu saklayıp arkadaşlarına destek veren bir oyuncuya dönüştü. Marsilya'da De Zerbi ile rakip savunmaları üzerine çeken pas opsiyonlarını değerlendiren, bitiriciliğinin yanına asist özelliğini ekledi. Takımında lideri oldu. Komple bir oyuncu haline geldi.
Mason Greenwood. Özellikle Getafe'de yeniden hayat bulduğundan bahsedilmiş. Marsilya'da eski günlerine döndü oyuncu. İki ayağını da aynı kalitede kullanabilmesi de en önemli özelliklerinden biri. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Ferguson'un Greenwood kehaneti. Manchester United'ın efsanesi Sir Alex Ferguson 6 yıl önce Gary Neville'e verdiği röportajda Mason Greenwood'u dünyanın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterirken üst düzey bir oyuncu olacak, harika nitelikler sergiliyor ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu bugün saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Şöyle bir son olarak bakıyorum hızlıca. Golcü'de hedef Gonzalo Garcia. Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe yeni bir ismi daha istiyor. İkinci golcü olarak Gonzalo Garcia listede yer alıyor.

0: Gazete manşetlerindeki bu bölümümüzü bitiriyoruz. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Transferde hızlanan ve hareketlenen bir takımda Beşiktaş oldu ve Leandro Trossard transferi de artık resmen açıklandı. Beşiktaş, Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlar Belçikalı yıldız için 18 milyon euro bonservis bedelini 6 eşit taksit halinde Arsenal kulübüne ödeyecek. 31 yaşındaki kanat oyuncusuna senelik 6,5 milyon euro net maaş verileceği kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildi. Leandro Trossard'ın ardından Beşiktaş forvet transferine odaklanmış durumda ve listenin ilk sırasında haftalardır da konuştuğumuz isim Dušan Vlahović var. Vlahović ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya bakalım haberimizde.
1: Beşiktaş Dušan Vlahović transferinden vazgeçmiyor. Son olarak Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahović için de girişimlerini sürdürüyor. Futbolcununsa 5 büyüklükte kalabilme planının devam ettiği iddia ediliyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki Sırp golcü, Beşiktaş'ın teklifine rağmen İtalya'da kalmak ya da Barcelona'ya transfer olmak için maaş talebinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

0: Vlahovic cephesi nihai kararını vermek için Beşiktaş'tan 10 Ağustos'a kadar süre isterken siyah beyaz yönetim sportif planlamasının aksamaması adına alternatifler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuya yıllık 8 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklif eden siyah beyazlılar, Vlahovic'den olumsuz yanıt gelmesi halinde listesindeki diğer santrfor adaylarına yönelecek. Kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen Sırp golcü, geçen sezon 23 maçta 10 gol 2 asist üretirken Sırbistan milli takımında da 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Beşiktaş Kulübü Flamengo forması giyen Leo Pereira'ya resmi bir teklif iletti. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo'nun 30 yaşındaki stoperi Leo Pereira'ya resmi bir teklif yaptı. Siyah beyazlılar Brezilya ekibine çift taneli bir bonservis bedeli önerdi. Flamengo'nun çift tane üzerinde bir beklentisi olduğu aktarıldı. İki takım arasında görüşmeler devam ederken Beşiktaş'ın en büyük avantajının oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması olarak belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 27 maçta görev alan Pereira iki kez rakip ağları sarsmıştı. Beşiktaş gündemine yeni bir Belçikalı oyuncuyu daha aldı. Gündeme gelen isim yeni hedef Arthur Tiete oldu.
0: Beşiktaş'ta stoper transferi için yeni hedef Arthur Tiete.

0: etti. Leandro Trossard'ı kadrosuna kattıktan sonra Belçika pazarında çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar Eintracht Frankfurt forması giyen Teate'yi listesine aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temaslarını kurdu. Siyah beyaz yönetim stoper hattını güçlendirmek adına Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'ın da talip olduğu ve transfer yarışının önümüzdeki günlerde kızışabileceği belirtildi. Asıl mevkisi stoper olan ancak sol bekte de görev yapabilen ve 17 milyon euro piyasa değeri bulunan Belçikalı futbolcu için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Teate 1 gol kaydetti. Belçika milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
1: Beşiktaş, Gino Nana'yla yol ayrımında oyuncuya Süper Lig ve Yunan ekiplerinin ilgisi var.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Gino Nana. Kamerunlu orta saha oyuncusuyla Süper Lig'den Eyüpspor'la Erzurumspor Futbol Kulübü'nün yanı sıra Yunan ekibi Aris'te yakından ilgileniyor. Şu an için transferin önündeki en büyük engelin futbolcunun maliyeti olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. 2023 yazında Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gino Nana, Ocak 2025'ten itibaren kiralık olarak Genoa forması giydi. İtalyan temsilcisinde 12 resmi maça çıkan futbolcu, ülkesinin milli takımında da 12 kez görev aldı. 2027 yılına kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Onana, siyah beyazlı formayla 3 ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkarken bir asist üretti.
1: Beşiktaş'ın 1 Temmuz'da başladığı Slovakya kampı sona erdi. Siyah beyazlılar bu kampta 6 hazırlık maçı oynadı.
3: Beşiktaş'ın 2 haftalık Slovakya kampı sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarını Samorin kentinde gerçekleştiren siyah beyazlılar oynadığı 6 hazırlık maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Grimot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MT 1904 ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılar katıldığı turnuvada 35'er dakikalık 2 devre halinde oynadığı 2 hazırlık müsabakasında Avusturya temsilcisi Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken Polonya ekibi Vize Lodz'a 2-0 kaybetti. Yurtdışı kampının son gününde Slovak ekibi Dinamo Mazenice ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Tirnava'ya ise 3-2 mağlup oldu. Siyah beyazlar 6 maçta 6 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş'ta yeni transferlerin bir kısmı Dünya Kupası nedeniyle kampa katılamazken bazı oyuncular performanslarıyla öne çıktı. Fransa temsilcisi Clermont'tan kadroya katılan İlhan Fakılı kampın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mattersburg ve Spartak Dinamo karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen gençler de Slovakya kampında vitrindeydi. 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Azem Yortaç özellikle Mattersburg maçındaki oyunuyla dikkati çekti. Kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağdan'ın da gelişimleri dikkatle takip edildi. Yurda dönen Vincenzo Italiano ve öğrencileri ilk resmi sınavına İstanbul'a çıkacak. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Midtjylland'i 23 Temmuz Perşembe günü konuk edecek.
1: Trabzonspor Kulübü yeni sezon öncesi savunma hattını Cenk Özkaçar'la güçlendirdi. Bordo Mavili Kulüp Valencia forması giyen 25 yaşındaki stoperle 1.7 milyon euroya transferi anlaşma sağladı. Cenk Özkaçar'ın bugün Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sol stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabilen milli futbolcu geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Köln'de kiralık olarak geçirmişti. Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Noah Saviolo, Bordo Mavili takıma transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisi için yeni bir şans olduğunu söylüyor.
3: Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. 1-2-3 Katıldığı bir programda konuşan genç futbolcu yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir dönem futbolu bırakmayı bile düşündüğünü itiraf etti. Trabzonspor'a tarihe geçen bir transferle imza attığını söyleyen Saviolo, "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. 11,5 milyon euroluk bir transferle geldim. 8.6 milyon eurosu garanti, 3 milyon eurosu bonuslardan oluşuyor. Burası benim için yeni bir şans olacak. Amacım başarılı olmak," dedi. Hedeflerini her zaman not aldığını belirten 20 yaşındaki futbolcu, Allianz Cup şampiyonluğu, üst üste iki kez ayın genç oyuncusu seçilmesi ve Trabzonspor'a tarihi bir transferle imza atmasının hayallerinin karşılığı olduğunu söyledi. Saviolo U16'da Lille'de ve Portekiz'de sakatlıklar yaşadım. Çapraz bağım koptuğunda futbolu bırakmayı düşündüm. Sakatlıklar bana en çok azmi öğretti. Elde ettiğim başarılar için şükrediyorum. Kendimden hiçbir zaman şüphe etmiyorum," dedi. Portekiz genç milli takımında forma giymenin de hayallerinden biri olduğunu belirten Saviolo, inancı ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey kolay değil ama her şey mümkün," sözleriyle mesaj verdi. "Benim örneğim Cristiano Ronaldo'dur," diyen Saviolo, "yıllar boyunca fedakarlık yaptı ve disiplinli kaldı. Bugün hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Her şey hedeflerinize ve hayallerinize bağlıdır. Ben de öyle yapıyorum," ifadesini kullandı.
1: Tekrar gazete manşetlerindeyiz. Beşiktaş ve Trabzonspor bölümündeyiz bu kez. Fotomaç gazetesinde Leandro Trossard var. Oyuncu imzayı attı. Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını Beşiktaş resmen açıkladı. 31 yaşındaki İngiliz yıldız için İngiliz kulübüne 18 milyon euro bonservis bedeli, 3 yılda 6 eşit taksitte ödenecek. 3 artı 1 yıllık da sözleşme imzalandı. Ve bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarının açık bir imza töreni gerçekleştirilecek Leandro Trossard için. Siyah beyazlılar savunma hattına yeni bir isimi gündeme getirdi. Rota Brezilya'ya çevrildi. Stopere Sambacı. Agbadud'un yanına şef stoper arayışındaki Beşiktaşlı kurmaylar, Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacının kulübüyle de görüşmeler başladı. 30 yaşında oyuncu, 1.89 boyunda, 451 maçta 29 gol 7 asisti var. Sol ayağı etkili bir isim. Arsenal özleyecek. Fransa'nın efsane oyuncusu Thierry Henry, Trossard'ın Arsenal'dan ayrılışının ardından üzücü bir durum. Gollerinin yanı sıra zekası ve sakinliğiyle çok değerliydi. Her şeyini verdi. Arsenal onu sandığından daha çok özleyecek yorumunda bulundu. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Daha yeni başlıyoruz. Kara Kartal'ın hocası Vincenzo Italiano Slovakya kampı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Milli takımdan daha tecrübeli oyuncular geldi. O yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Midland maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İyi şeylerin geleceğini de gördüm," açıklamasını yaptı. Ceballos bombası Beşiktaş orta saha rotasyonunu güçlendirmek için dünyaca tanınan bir ismi gündemine aldı. Siyah beyazların Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Dani Ceballos için girişimlere başladığı da öne sürüldü. 17 genç oyuncu şans buldu Slovakya kampında, altyapıdan yetişen. A takım içinde çalışmalarıyla bu isimler mesaj da verdi teknik direktöre. Sabah gazetesine bakalım. Fırtına Süper Lig tarihinde görülmemiş bir operasyon hazırlığında rekor kıracak. Futbolcu satışlarından şu ana kadar 33 milyon euroyu aşan bir gelir elde eden Bordo Maviller, Crist Olay ve Vivon'un da muhtemel gidişlerinin ardından kasaya toplam 93 milyon euro koyabilir. Cenk Özkaçar demiştik, Trabzonspor'da oyuncu. Geçtiğimiz sezon Köln'de kiralık olarak forma giymişti. Takvim gazetesindeyiz. Beşiktaş'tan Leo hamlesi. Leo Pereira bugün siyah beyazlar için gündemde yer alan isimlerden biri. Kartal 15 milyon euro isteyen Brezilya kulübünden şu anda indirim talep.

kaybediyor. Trossard'ın imza töreni 19.03'te bugün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bir de foto maça bakalım. Rekorları paramparça etti. Trabzonspor şu ana kadar elde ettiği 33,5 milyon euroluk gelirin ardından Olay ve Vivo'nun satışlarıyla 93 milyon euroya ulaşacak demiştik. Benzer bir haber burada da var. Tabii gerçekleşirse Türk futbol tarihine de geçecek satışlar meydana gelmiş olacak. Dario Osorio teklifi. Prestiani transferinden sonuç alamayan Trabzonspor, Danimarka'nın Midland takımının formasını giyen Dario Osorio için rekor bir teklif sunabilir. İlerleyen günlerde bir teklif gerçekleştirebilir oyuncuya Trabzonspor.

0: Gazete manşetlerini Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte bitirmiş olalım ve geçelim Dünya Kupası'na. Artık finalin adı belli oldu ama biz dün akşam oynanan yarı final karşılaşmasının özet görüntülerine bakacağız değerli izleyenler. Arjantin İngiltere'yi geriden gelerek mağlup etti.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
0: Şimdi de bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Dünya Kupası ve dünyadan spor haberlerine bakacağız, gündemdeki haberlere. Hoş geldiniz, günaydın, iyi haftalar, nasılsınız?
2: Merhaba Demet, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Hepiniz de sola gelsin. Dünya Kupası yavaş yavaş artık sona geliyor.
0: Evet.
2: Dün akşam da işte harika bir yarı final karşılaşması izledik. Gerçi çok garip bir karşılaşmaydı. Şimdi konuşacağız ama maçlar artık sona eriyor. Şimdi transfer, bol bol transfer herhalde konuşacağız. Ondan sonra da lig başladık.

0: Daha sonra kendi ligimize bakacağız.
1: Aynen öyle. Peki finalin adı belli oldu ama bir yarı final karşılaşmasını önce bir konuşalım. İngiltere, Arjantin arasında İngiltere'nin üstünlüğüyle başlamıştı ama sonrasında son anlar o kadar heyecanlı geçti ki. Gerçi maçın bence bütün bölümü heyecanlıydı. Biraz da gergindi açıkçası. Arjantin geri dönerek kazandı. Neler söylersiniz?
0: Şimdi bu iki ülkenin biliyorsun spordaki rekabetten başka bir de tarihi siyasi bir rekabetleri var. Hı hı. Özellikle bu 1982 yılındaki Falkland Savaşı, Arjantin açıklarında Falkland takım adaları için İngilizler kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Arjantinliler de tabii bizim adalarımız var. Öyle bir savaş yaşanmıştı. O tarihten beri bu iki ülke tabii ki siyasi olarak da birbirine rakip. İlişkileri de çok iyi denemez. Hı hı. Ve dün akşam da bunun etkilerini gördük. Özellikle dikkat etmişsindir. Arjantinlerin milli maçı söylerken böyle damarları adeta evet. Hani patlayacak gibi yüksek sesle söylüyorlardı. Ve karşılaşma da zaten o gerginlikle başladı. Ve Arjantin çok sert oynadı. İngilizler de ona karşılık vermeye çalıştı ama maçın ilk yarısı o kadar böyle tamamen futbol dışında gelişti ki hakem de buna uydu ve sarı kartını da çıkarmakta çok çok gecikti. Ben hatta bir tweet attım, dedim ki İngiltere Arjantin rugby karşılaşması oynanıyor galiba. Çünkü neden dersen hani öyle pozisyonlar oldu ki yani rugby'de bilirsin top için mücadele edilir, yumak olur oyuncular böyle adeta ve öyle görüntüler vardı bazı oyuncular arasında. Çok sert bir maç oldu ve daha sonra da maçın ikinci yarısına geçildikten sonra İngiltere golü buldu ve maç bu sefer normale futbola döndü. İlk yarı hakikaten tamamen böyle bir mücadele ve bol faullü bir karşılaşma oldu ama ikinci yarı futbola dönüldü. İngiltere gol attıktan sonra Arjantin artık tamamen futbol oynaması gerektiğini hatırladı ve oynamaya da başladı. İngiltere geriye çok yaklandı. Gol adeta geliyorum dedi. Yani Arjantin'in beraberlik sayısını bulması bence çok da gecikti baktığımızda. Birçok pozisyon kaçırdılar. İngiltere bir türlü çıkamadı. Thomas Tuchel yaptığı değişikliklerle bence takımı daha da geriye yaslanmasına neden oldu. Sonuçta da Arjantin Messi'nin asistleriyle karşılaşmayı son dakikada uzatmada da olsa 2-1 kazanmayı başardı. Bu arada hani ilk golden önce Pickford topu kornere özür dilerim. Topu kornere çeldi. Hı hı. O kornere çelmesi aslında top avuta gidiyordu gibiydi sanki görüntüye göre. Hani o ilk gol gelir miydi? Tabii o da insan onu da düşünmeden edemiyor. Ama sonuçta o kornerden gelen top Enzo Fernandez'in sert vuruşuyla gol oldu. Ardından da işte Lautaro Martinez Messi'nin sağ ayakla yaptığı nefis ortada iki bitiren kafayı vurdu. Ve Arjantin böylece dünya finaline adını yazdırdı. İspanya ile karşılaşacak. Bu arada hemen şunu da ekleyeyim sevgili Demet. Bu iki takım aslında Copa Amerika'nın 2024 Copa Amerika'nın galibi olarak Arjantin ve Euro 2024'ün galibi olarak İspanya finalistine de karşı karşıya geleceklerdi geçtiğimiz Mart ayında. Fakat Katar'da oynanacak karşılaşma ve orada savaş çıkınca Orta Doğu'da Katar'da bütün spor müsabakaları askıya alındı ve o maç gerçekleşmedi. Sonra UEFA çok denedi bu karşılaşmayı oynatmak için fakat takımlar bir türlü razı olmadılar UEFA'nın önerilerine. Sonuçta kader ağlarını ördü, futbolun cilvesi. Bu iki takım çok daha büyük bir finalde şimdi karşı karşıya gelecekler. Pazar akşamı saat 22'de oturacağız ve bu mükemmel eşleşmedeki karşılaşmayı izleyeceğiz. Artık bakalım kim kazanacak göreceğiz onu ama benim favorim tabii ki İspanya. İspanya başından beri benim bir numara favorimdi. Zaten o favori rollerinde çok net şekilde gösterdiler.
1: Aynen öyle. Bu arada bir pankart olayı da vardı. Bununla ilgili bir yaptırım vesaire olacak mı?
0: Şimdi Demet, UEFA hatırlarsan hem Euro 2024'te hem Merih Demiral'a bir ceza vermişti.
1: Evet.
0: Siyasi amaçlı bir işaret yaptığı için. Hem de iki İspanyol futbolcuya Gibraltar İspanyol'dur şarkısı söyledikleri için birer maç ceza vermişti. Dolayısıyla FIFA'nın statülerinde de, UEFA'nın statülerinde de, hatta İFAB'ın futbolun kurallarında

0: da siyasi içerikli mesaj verilmesi yasak. Bunun da tabii ki cereyan edişine göre kademe kademe cezalandırmaları var. Dün akşam kaç sporcu bu olaya, pankart açma olayına katıldı? Nasıl bir disiplin soruşturması yapılacak? Bunu bilmiyorum ama herhalde oyuncu bazında bazı cezalar verilecektir. Futbol Federasyonu'na da, Arjantin Futbol Federasyonu'na da muhtemelen para cezası verecektir düşünüyorum. Ama bu işin sonuçsuz kalmaması gerekir. FIFA eğer yine böyle bir müdahaleyle falan hiç ceza vermeden bu olayı kapatırsa olmaz. Zaten biliyorsunuz sabıkalılar bu turnuvada. Bakalım ben bir ceza bekliyorum ama cezanın ne olduğunu tam olarak biz bilemediğimiz için nasıl gelişti bu pankart, nereden çıktı?
1: Evet.
0: Arjantinli futbolcular mı hazırladılar yoksa seyirciler mi sahaya attı da oyuncular aldı açtı bunu falan, bunun bir soruşturulması gerekecek. Ama bir ceza çıkacağını tahmin ediyorum ben.
1: Peki devam edelim. Finalin kapanış töreni, şovu, ayrıntıları devre arası 30 dakika olacak diye konuşuluyor.
0: Evet.
1: Coldplay'i
0: şimdi
1: gördüm.
0: Şimdi Coldplay'in solisti Ricky Martin, düzeltiyorum, Chris Martin zaten bu final organizasyonun düzenlenmesinde başrolü oynayan kişi.
1: Evet.
0: Şimdi de bu normalde turnuva kapanışlarında maçtan önce hep bir kapanış töreni olur. Bu kapanış töreni Dünya Kupası finalinde ayrı yapılacak maçtan önce. FIFA bunu açıkladı. Saat 1.30'da başlayacak bu kapanış töreni. Seyirciler de çok da, yani 1.30 Amerika saatiyle söylüyorum. Bizim saatimizde akşam 8.30'da, 20.30'da. Tabii ki bir de şimdi devre arası şovu çıktı başımıza. Infantino'nun icadı olarak. Hem kapanış töreni hem devre arası şovu. Bu devre arası şovunda kimler olacağı zaten işte Madonna, Shakira, BTS falan gibi çok ünlü sanatçılar yer alacak ama yarım saat süreceği tahmin ediliyor. Yani hiç söylendiği gibi böyle 10 dakika 15 dakika sürmeyecek. Ben zaten tahmin ediyordum çok uzun süreceğini.
1: Evet.
0: Nitekim yarım saat süreceği söyleniyor ki bu da futbolcuların 15 yerine yarım saat soğuması demek. Hiç iyi bir şey değil futbolcu açısından. Bir de kapanış töreninde işte Tom Cruise gibi büyük sanatçılar katılacaklarmış, film yıldızları falan. O törene Robbie Williams şarkı söyleyecek. Birçok değişik sanatçı da bu kapanış töreninde yer alacaklarmış. Yani FIFA bu Dünya Kupası finalini müzik artı futbol şeklinde bir şölene dönüştürmek amacında. Herhalde seyirciler açısından bayağı keyifli dakikalar olacaktır diye düşünüyorum. Ama futbol olarak, oyun kuralları olarak düşündüğünde özellikle devre arası şovu gerçekten hiç yapılmaması gereken bir şeydi ama FIFA bunu da yaptı sonunda.
1: Peki, UEFA'da Infantino'ya karşı aday arayışı başladı.
0: Evet, şimdi Infantino'nun özellikle bu Dünya Kupası'nda çok eleştiriler alması uygulamalarla birlikte ve hiç müdahalede bulunamaması, özellikle bu Somalili hakemin gönderilmesi, geriye Amerika'ya sokulmaması çok büyük tepki yarattı. Bütün dünyada infial oldu. Dolayısıyla Infantino'ya karşı bayağı bir cephe oluşmuş durumda. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki yıl 2027'de FIFA'da başkanlık seçimleri var. Infantino tabii ki büyük ihtimalle aday olacak. Zaten bunu söylüyor. Ama resmi açıklama daha tabii ki yapılmadı. Diğer yandan da UEFA Infantino'ya karşı sürekli çatışıyorlar zaten. Şimdi Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı ve UEFA Başkanı Çefer'in Infantino'nun yerine bir aday arıyorlar. Nasser El Helaifi Çefer'in. Dolayısıyla burada konuşulan kişi Polonya Futbol Federasyonu Başkanı. Aynı zamanda UEFA İcra Kurulu üyesi. Bu kişinin hani aday gösterilebileceği konuşuluyor. Ama UEFA FIFA seçimlerinde mutlaka önümüzdeki yıl bir aday çıkartacak gibi duruyor.
1: Evet.
0: Hatta Çefer'in de olabilir diyorlar. Veya da Nasser El Helaifi diyorlar ama Polonya Futbol Federasyonu Başkanı daha uygun görülüyormuş. Bu iki kişi görevlerine devam etmek istiyorlar çünkü. Bakalım ben de zaten tahmin ediyorum önümüzdeki yıl FIFA seçimleri bayağı hararetli geçecek ve çok büyük tartışmalar yaşanacak. Özellikle UEFA tarafından Infantino'ya çok büyük eleştiriler gelecektir diye düşünüyorum.
1: Jürgen Klopp için bir engel daha aşıldı.
0: Evet, Almanya Futbol Federasyonu Jürgen Klopp'la zaten konuşup anlaştıktı. Jürgen Klopp'un işvereni olan kendisi Red Bull'un global futbol direktörü.

0: Bunda da Futbol Federasyonu yetkilileri görüşmüşler ve büyük ölçüde anlaşmaya varmışlar. Sadece bu Red Bull'un spor bölümünün CEO'su Oliver Mintzlaff bir görüşme yapacak Almanya Futbol Federasyonu yetkilileriyle. Ondan sonra da son kararı o söyleyecek. Bu hafta açıklanmasa bile önümüzdeki hafta Dünya Kupası bittikten sonra mutlaka artık bu Jürgen Klopp'un Almanya Futbol Federasyonu'nda tarafından göreve getirildiği açıklanacak gibi duruyor. Gelişmeler bu şekilde.
1: Peki İtalya milli takımı Pep Guardiola'yı istiyor.
0: Evet, şimdi dün rastladım ben bu habere. İtalya milli takımı teknik direktörlüğü için iki aday varmış. Birisi Pep Guardiola, birisi de Pirlo. Şimdi Pep Guardiola Manchester City'den 10 yılın ardından ayrıldı ve o da aynen Klopp gibi ilk aşamada çalışmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Aslında çok da güzel olmaz mı Demet? İtalya milli takım başında Guardiola geçse, Alman milli takım başında Jürgen Klopp. Evet. Gerçekten bu milli takımlar bazında iki büyük teknik direktörün görev alması enteresan olabilir. Ama ben tahmin etmiyorum İtalya'da Pep Guardiola'nın teknik direktör olacağını. Çalışmayacaktır en azından bir yıl. Sonra dönecektir ama bu aşamada çalışmayacaktır. Andrea Pirlo milli takımın başına büyük ihtimalle gelebilir diye basılıyor. Çünkü Jürgen Klopp'tan Pep Guardiola'dan çok fazla mutlu değil insanlar. Evet. Herhalde Pirlo gelir diye düşünüyorum ben de.
1: Peki, çok teşekkür ederim size. Hoşça kalın. İyi günler dilerim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Bağlantımızı bitiriyoruz ve bu saat dilimimizin de sonuna geldik. Bir ara verelim. Saat 10'da tekrar burada olacağız.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 16 Temmuz 622 yılı Hicri takvimin ilk günü olarak belirlendi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
1: Bankam, bank, kartıma
0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Bankam, Tombank, kartıma bin.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Haziran'da beklentilerin altında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,3 gerilerken, Ağustos'tan bu yana ilk kez aylık bazda azalış kaydetti. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda %6,2 olması yönündeydi. ÜFE, Mayıs'ta yıllık %6 artmıştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: bir kez daha hoş geldiniz. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz, saatlerimizde onu gösteriyor. Suat Umurhan'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca burada gündemi değerlendireceğiz. Dünya Kupası, transferler, Süper Lig ekipleri, her şeye değineceğiz süremiz yettiğince. Hoş geldin Suat.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor transfer gündemi? Şimdi gazetede yoğundur diye düşünüyorum.
1: Evet, yani sürekli yeni isimler çıkıyor zaten. İzleyicilerimiz de takip ediyor hepsini. Evet. Her takım için bir güncelleme zamanı, gelenler gidenler. Transfer keyifli oluyor. Biraz sancılı ama keyifli.
0: Dünya Kupası peki artık sona geldik,
1: evet,
0: neredeyse.
1: Artık. Dünya Kupası biz erken koptuğumuz için çok Türkiye olarak bakamadık açıkçası,
0: evet,
1: grup sonrası maçlara, ama sonuçta özellikle son 16 ile beraber çok keyifli maçlar izledik. Dün geceyi konuşuruz. Fransa-İspanya maçı keza çok enteresan öğeleri barındıran bir maçtı.
0: Evet.
1: Finale geldik.
0: Peki önce Süper Lig konularıyla başlayacağız değerli izleyenler, her zaman olduğu gibi. Sonrasında Dünya Kupası'nda karşılaşmalara ve finale tabii ki değineceğiz. Icardi ile başlamak istiyorum. Dün Galatasaray bir veda paylaşımı yaptı. Duygusal bir video.

0: Icardi'li yıllar, Icardi'li şampiyonluklar deniyor. Hı hı. Galatasaray'da bazı kötü gidişlerin üstüne Icardi'nin geldiği bir süreçte denge değiştirdi Türk futbolunda. Yarışta Galatasaray'ın ağırlık koymasının, tabii ki birçok oyuncu var ama Icardi burada sembol oyuncu oldu.
1: Evet.
0: Özgüveni, taraftara aşıladığı moral, motivasyon, en zor anda sakinliğini koruyup sahneye çıkması, herkesi kenetlemesi, Fenerbahçe ile girilen yarışta rakibin golleriyle sinirini bozması, olmaz denilen pozisyonu gole çevirmesi, hı hı. Bunları üst üste koyduğunuz zaman keza Avrupa'daki maçlarda da etkisi var. Bir Manchester deplasmanındaki gollerini, penaltısını kimse unutmaz.
1: Evet.
0: Bunları beraber toplayınca Icardi Türk futbolunda çok kıymetli bir yer bıraktı ve bence biraz geç kaldılar belki bu açıklamayı yapmakla. Hani o yol ayrımı daha önce gerçekleşebilirdi ama sonunda bir veda var. Bu da hayatın, sporun bir gerçeği.
1: Yani 4 sezonda 6 kupa kazanmış,
0: evet.
1: Ki son sezonu, hı hı. Aslında performans olarak düşüşe geçtiği bir sezondu ama ona rağmen, hı hı. Yine de istatistiksel olarak iyiydi, golleriyle beraber
0: zaten
1: fark yarattı.
0: Herkesi yanıltan da oydu Galatasaraylıları.
1: Evet, evet.
0: Yani açık konuşalım, kimse Icardi'nin fizik olarak bir daha toparlayamayacağını, yani o geldiği, başladığı süreçteki Icardi olmayacağını biliyordu.
1: Evet.
0: Ama hala gol atıyor. Hani Messi gibi örnek vereyim. Yani Messi gibi durduğu yerde futbol oynayan bir kimliğe gelmişti Icardi. Nasıl dün gece Messi bekledi, bekledi. Birkaç pozisyonda yapması gerekenleri yaptı, maçı koparttı. Icardi de Galatasaray'da öyle bir sürece girecekti. Ama ne burası bir turnuva kısa süreli, ne de Icardi'den beklentiler öyle. Icardi'nin fizik gücü olmadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen bir Galatasaray'da yola devam etmesi mümkün değil. Bu yabancı sınırı olmasaydı ben kalacağını düşünüyorum.
1: Hı.
0: Yabancı sınırı olmasaydı Galatasaray daha böyle eli açık davranıp daha uygun şartlarla belki oyuncuyu tutardı. Ama diğer taraftan baktığımızda, bunu bir de Icardi tarafından bakarsak, Icardi pek fazla da futbolu öyle pozitif devam etmeyi istediğini sanmıyorum. Yani sonuçta tatillerde Galatasaray iyi bir teklif yaptı. Burada kalmak isteseydi ben çoktan teklifi kabul edip gelip antrenmanlara başlayacağını düşünüyorum. Bir de fiziksel durum artık kötüye gitmiş bir Icardi'nin sezon başı kampını da, yani şimdi Torreira'dan daha mı iyi fiziğiniz? Ya da Osimhen'den, ya da Lemina'dan, ya da Abdülkerim'den ki sezon başı kampına katılmıyorsun.
1: Hı hı.
0: Oynamak isteseydi bence çoktan imzayı atar.
1: Bence
0: gelir
1: de
0: kampa katılırdı. Orada zaten Icardi'nin aklında başka planlar var belli ki.
1: Peki sizden de gelen yorumlar var. Bana yazabilirsiniz bu arada Instagram'dan Gedik Demet adresine. Oradaki yorumlarınızı okuyorum. Eren Bey demiş ki Icardi Galatasaray'ı elit seviyeye çıkardı. Bir nesli Galatasaraylı yaptı demiş.
0: Çok haklı. Yani kuşkusuz elit
1: doğru.
0: Seviye bir de şöyle bir şey. Yani buraya gelecek oyuncu bakıyor. Galatasaray'a bakıyor. Kim var? Icardi var. O dönem Mertens var.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunlar sembol isimler. Güney Amerikalıysa hani Torreira'yı görüyor, Muslera'yı görüyor.
1: Evet.
0: Böyle geliyorsun. Bu ortama geliyorsun. Icardi'nin yaptıklarını parayla, pulla, sadece kupayla açıklayamazsın. Icardi Galatasaray'a bir yeniden denge kattı. Yeniden yüksek çıtayı yükseltmesine sebep olan bir oyun aklı da ortaya koydu.
1: Hı hı.
0: Bunun karşılığında hem kendisi manevi olarak aldı. Galatasaray taraftarı Icardi'yi çok sevdi. Yani kolay kolay kimseye bağlanmayacağı kadar bir anda Icardi'ye bağlandı. Çünkü o enerji karşılıklı birbirine geçti. Icardi'nin rol yapmadığını biliyorsun.
1: Evet.
0: Icardi hani özü sözü hani göründüğü gibi ol denen profilde bir oyuncu. Surat asmak istediği zaman surat astı.
1: Ya.
0: Tepki göstermek istediği zaman tepki gösterdi. Bunları yaptı. Şimdi de bu saatten sonra muhtemelen Galatasaray gelecek sezon bir sezon başı muhtemel olur. İlk maçlardan birine Icardi'yi davet eder. Bir alkışlatır, bir plaket eder, plaket verir. Bununla bir vedasını yapar.
1: Peki sence idare edilmesi zor bir oyuncu muydu?
0: Muhakkak kolay mı Icardi ile böyle bir profille beraber oynamak? Asıl problem işte geriye gittiğinizde yaş aldığınız sakatlık ve Osimhen var orada.
1: Evet.
0: Icardi oynamak istiyor. Yani Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesinin sebeplerinden de buydu.

0: bugüne kadar. Bence Galatasaray çok fazla bile bekledi. Yani böyle sembol bir oyuncu olmasa çoktan veda mesajı verilmişti. İdare edilmesi zor ama Okan Buruk Hoca bunu iyi idare etti. Düşünebiliyor musun? Yani Icardi gibi bak Arjantin milli takımından bile vazgeçebilecek bir adam egoları için. Evet. Yani Messi'ye boyun eğseydi belki o dönem. Hı hı. Sağ dışı olaylarını herkes biliyor. Biraz alttan alsaydı, biraz boyun eğseydi belki milli takımda olabilecek bir oyuncu. Hala olabilecek bir oyuncu. Ama burada egoları yüksek bir oyuncu ve Okan Buruk'u şampiyonluklarda omzuna alan bir oyuncu. Hı hı. Şimdi bu ilişki kolay değil. Ama herkes de profesyonel ve herkes hayatın gerçeklerini bilerek vedasını da yapıyor.
1: Egodan bahsedince mesela Osimhen'in bu kadar gerisinde kalması mı acaba onu biraz da bu vedaya sürükledi?
0: Şimdi o biraz zorunlu süreç. Yani çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Hı hı. Yoksa Okan Buruk her açıklamasında ben ikisini kullanacağım diyerek evet. hedeflerini açıklıyordu. Ve öyle de başladı.
1: Da, evet.
0: Yani futbol severlerin tadı damağında kalan maçlardan biri Galatasaray-Tottenham karşılaşması. Hı hı. İkisi sahadaydı. Icardi farklı bir role büründü. Çok güzel bir atmosfer Galatasaray'ı beklerken bir anda yaşanan sakatlık. Sonrasında fiziki problemler. Bir de Osimhen'in gerisinde kalırsınız. Osimhen yani bu herhangi biri değil. Oynamak istiyor. Umarım oynayacağı bir yerde, daha fazla süre alacağı bir yerde biz de futbol sever olarak gittiği takımda ona bakacağız.
1: Aynen öyle. Burak Bey demiş ki Icardi'nin kalması ve Galatasaray'ın sonrasında karışmasını bekleyen kulüpler vardı diyor taraftar grupları.
0: Yani Icardi kalsaydı ortalık karışırdı.
1: Karışır mıydı?
0: Şimdi olabilir. Şimdi bir oyuncu gittiği zaman ya da teknik adam bazı bilgiler bir anda gelmeye başlar. Onun doğruluğunu yanlışlığını ayıklamanız lazım.
1: Evet.
0: Ama şunun altını çizeyim. Sezon başı kampına gelmeyen bir Icardi. Hı hı. Bundan sonra gelseydi çok şey olmazdı, çok etik olmazdı diyeyim. Mesela şampiyonluk sonrası yapılan kutlamalarda, hı hı. özellikle o sakatlığının olduğu sezonda, Icardi'nin işte bu ego yönetilmesi zor dediğin, Icardi sahneye çıktı ve bütün sezon yokken evet. bir anda sanki bütün sezon baş kahramanmış gibi ortalığı organize etti. Alfa bir adam. Tamam, bu yeni tabirle.
1: Ya orada bence özellikle o grupta üstünlüğünü yönetir. Çok net kanıtlamış.
0: O üstünlüğü biri. Sana gösteriyor, hı. yapıyor. Ama sonrasında, sakatlık sonrası herkes geçmişin hatırına belki takımdaki arkadaşları bir durdu.
1: Evet.
0: Ama bundan sonra oynaması çok mümkün değildi zaten.
1: Peki İbrahim Bey de demiş ki Demet Hanım Icardi veda daha erken olmalıydı bence. Bu senelik daha zor, yedek kadro şart. Çok yaşlanmış kadro, 6 oyuncu şart demiş. Okan Hoca 4 transfer yapacaklarını söyledi bu arada.
0: 6 oyuncu zor tabii çünkü evet. bu yabancı limitini hep söylüyoruz. Ama Galatasaray'ın burada bence hani isim isim de gideriz muhtemelen. Ciddi bir değişim aşamasına giriyor zorunluluktan. Bu artı 4'e uygun oyuncu transfer etmek istediği için... genç oyuncuların daha gole, futbola, başarıya aç oyuncuların geldiği bir ortam kuruluyor. Galatasaray'ın da buna ihtiyacı vardı. Bunu yerli kategorisinde yapman çok zor. Yerli oyuncu havuzu çok geniş değil Türkiye'de maalesef. Ama yabancı oyuncu olarak burada bir değişim olduğu gerçek.
1: Şöyle bir yorum var. Icardi futbolcu gol müziği tanımını getirdi lige. Aşkın olayım diye.
0: Ya o
1: tam, bu kadar net tam bağdaşlaşan yok. Var mıydı ya?
0: Ya Gomis vardı hani.
1: Aleyna Tilki.
0: Evet öyle bir şarkıyla o da başlamıştı
1: ama. O sen
0: olsan
1: bari miydi?
0: O sen olsan bariydi hatırlıyorum. Ama Icardi bunu başka yere
1: bu
0: çıkardı.
1: Çok net evet.
0: Ve uzun yıllar şampiyonluklar, başarılar, ikonik goller. Hı hı. Yani şimdi ister kızın ister kızmayın sev sevme Icardi'nin attığı birçok gol. Yok artık dedirten gol.
1: Evet.
0: Sağa, sola, mesafeye bakmaksızın önü kapalı açık. Muhteşem bir son vuruşçu. Ceza alanı içine bırak. Bak bu sene kalsa gene 15 golü falan bulurdu.
1: Bence de.
0: Ama bir başarı için bazı şeylerden vazgeçmek lazım. Icardi de o fiziksel durumun çok gerisinde.
1: Peki Galatasaray şu an transferde yavaş mı ilerliyor yoksa vakit var mı, acele edilmeli mi?
0: Şimdi Gucuklu ile beraber bir nefes aldı. Galatasaray'da, camiada o üstündeki bir stres gitti. Bence bu streslerden biri de Icardi'nin durumuydu. Yani Icardi'nin kalıp kalmaması camiada bir stres yaratıyordu. Okan Hoca da bunu söyledi. Yani forvet alacağız mı, almayacağız mı? Şimdi Icardi kalsaydı Ona göre çevresindeki oyuncuları fizik olarak ona göre seçmen gerekir, profil olarak. Şimdi

0: Şimdi başka bir yer. Galatasaray bence ağır ağır başladı ama Ugo Çukwu doğru bir isim. Konuşulan oyuncular, gençler, doğru profiller. Ona göre vites yükseltecektir.
1: Peki şimdi Icardi konusunu çok uzatmak istemiyordum ama o kadar çok mesaj atmışsınız ki.
0: Sen
1: hızlıca bazılarına bir bakacağım.
0: Icardi'nin bence şeyini
1: inanılmaz bir mesaj
0: sembol
1: var.
0: Olduğunu hani ertelemeye çalıştım.
1: Peki Uğur Bey, merhaba, Icardi'ye hak ettiği jübile yapılması gerekiyor.
0: Jübile yok artık ya. Jübile diye bir şey yok.
1: Bence
0: çok zor.
1: De. Onur Bey, Icardi'nin kırılma noktası bence Osimhen'in gelmesiyle oldu. Bir ormanda iki aslan olmaz, hele ki diğer aslan genç ve istekliyse demiş.
0: Valla National Geographic şeyi yorumu olmuş ama bence sakatlığı. Sakatlanmasa oynarlardı beraber.
1: Peki. Bakıyorum şöyle hızlıca.
0: Sen bakarken Osimhen'in de saygı duyduğu bir profildi çünkü.
1: Tabii doğru, evet. Yani, hiç öyle sorun olarak bir şey yaşanmadı.
0: Yok, bazı oyunculara kadarıyla saygı duyarsın. Hı hı. Bütün takımda onu sahiplendi. O saygıyı duyarak zaten yola evet devam etti.
1: Şimdi Icardi gitti. A plus genç bir forvet mi alınacak demiş Ömer Bey. Bugün yine Bertu haberleri vardı
0: evet
1: bu arada.
0: Şimdi orada bir yol ayrımında Galatasaray. Yani Bertu da ucuz bir santrfor değil. 15 milyon eurolar bahsediliyordu ilk temaslarda. Tabii ki çok yüksek bir bedel. 15 milyon euroyu Galatasaray'ın vereceğini düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Ama Bertu ikinci santrfor olmak istiyor en kötü. Hani Galatasaray'a gelecekse 3. sıraya düşmek istemiyor ama Osimhen'in dönem dönem maç kaçırdığını, sakatlıklar yaşadığı unutulmasın. Ve o bölgeyi gol anlamında işte Barış'la, başka oyuncuyla doldurman mümkün değil. O yüzden Galatasaray'ın bence A plus belki olmaz ama A sınıfı ya da B artı bir oyuncu diye tabir ettiğimiz bir isme ihtiyacı var. Bu tip transferler yaparken belki çok deneyimli alırsın. Kulübeden gelir sana, yılda 10 gol katkısı verir. Hı hı. Bütün işi görür. Burada bir yol ayrımında ama Galatasaray'ın kadrosunda 3 tane santrfor olması gerekiyor. Barış Alper size o forvet, o golcü yükünü omuzlayamaz.
1: Peki yine gündemdeki transfer konularıyla devam edeceğim. Federico Valverde diyelim, Real Madrid'in Uruguaylı yıldızını Galatasaray transfer etmek istiyor. Gündemdeki isim bu. Ya merkez orta saha için.
0: Merkez orta saha, o biraz da sanki Sara satılırsa gibi de okuyorum. Çünkü bu şablonda oyuncuyu kadroya katmak için birilerini gözden çıkarman lazım.
1: Evet.
0: Lemina'yı da Okan Hoca ısrarla istedi. Kendi inisiyatif aldı kalması adına. Hani böyle bir Sara'nın satışında gidecek yollardan biri de Valverde. Zaten oyuncuyu konuşmaya çok gerek yok. Çok büyük bir isim. Madrid'in kaptanı. Sara'dan gelecek bonservis, Sara'nın ayrılması ihtimali bence Valverde tarzı oyuncuya gitmek için ideal.
1: Peki yine takım içerisinden bir isim Renato Niega biliyorsunuz. Ocak ayında transfer olmuştu Galatasaray'a ve önümüzdeki yıl için, yani bu yıl için de kiralık olarak gönderebilecek isimler arasında yer alıyor. Aslında artı dörde uygun bir oyuncu kalır diye düşünüyorum ama bilmiyorum kiralık göndermek ne kadar mantıklı. Portekiz ve Hollanda kulüpleri devrede deniyor.
0: Şimdi oynatmayacaksa Galatasaray göndermeli. Bu futbolcunun gelişmeye açık olduğu ortada. Yani oynamadığı zaman kulübede size o etkiyi vermeyecek.
1: Evet.
0: O yüzden oynayacaksa, bu şablonda yer bulacaksa Galatasaray'ın orta sahada kulübesinde böyle gençlik enerjisine size heyecan katıp oyunu yukarı çıkarmaya ihtiyacı olan bir futbolcu var.
1: Evet.
0: Kullanabilirsiniz ama tabii ki bu Okan Hoca'nın ne kadar süre vereceğiyle alakalı.
1: Peki şimdi gazete manşetlerinde de birkaç gündür Enciso'yu çok görüyorum. O da yine Okan Hoca'nın istediği 10 numara oyuncularından biri olduğu söyleniyor ve 22 yaşında olması, 2004 doğumlu olması önemli.
0: Önemli. Strasbourg'un böyle 20-25 milyon euro bandında bir teklifle kapısı çalındı. Çok bir geri dönüş alamadı Galatasaray bu oyuncu için. Biraz daha sürece yaymış durumda ama ister 10 numarada koy, ister sahte golcü diye tabir ettiğimiz yerde kullan. Baskısı, presi, enerjik yapısı ve aralara enteresan driplingler atabilmesiyle Galatasaray'ın bu bölgede faydalanabileceği bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bir de sert bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın özellikle Avrupa maçlarında bu bölgede yumuşak kaldığı görüşündeyim. Yunus'u zaman zaman burada kullandınız ama o etkiyi, o sert baskıyı geride kalıyorsunuz ve tabii ki bu sistemde

0: ister Yunus'u koy, ister Barış Alper'i koy, bu oyuncular bir yerde tıkanıyor.
1: Tabii.
0: Bu işte insani bir şey, güç işi. O yüzden Enciso gibi baskıyı yükseltecek bir oyuncu size faydalı olur.
1: Can Uzun'u soran izleyicilerimiz var. Son bir gelişme var mı bilmiyorum. Sürekli konuşuyoruz Can Uzun'u.
0: Sürekli konuşuyoruz. Son bir gelişme yok ama her gün yeni bir gelişme olabilecek bir görüşme silsilesi var.
1: Galatasaray 30'un üstüne çıkmayı düşünmüyor deniyordu.
0: Evet, şimdi çok da Galatasaray'ın burada koştur koştur parayı vereceği bir durum yok. Yani Can Uzun olmaması ihtimali Galatasaray'ı yıpratır mı, zedeler mi? Hayır.
1: Hayır.
0: Gelirse güçlenir misin yerli olmasıyla beraber? Muhakkak. Evet. O yüzden biraz daha uzayacak, biraz daha bence lig başladıktan sonra bile devam edebilecek bir süreç. Çünkü Başkan Özbek böyle biraz bu işlerde parayı kolay saçan bir durumda değil. Zaten başarıları da ona bunu, bu gücü veriyor. Ben Can Uzun'un biraz daha bekleyeceği görüşündeyim.
1: Peki, şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray'ı noktalıyoruz değerli izleyenler. Greenwood'la başlayalım bu bölüme. Geliş saati belli oldu biliyorsunuz. 16.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacak. Muhtemelen taraftarlar da orada olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü haftalardır beklenen bir transfere dönüştü. Ve sonunda da zaten transfer resmiyet kazandı.
0: Fenerbahçe çok iyi bir oyuncu aldı. Çok bu yaş kategorisinde. Bunu hep Uğurcan'la hani kıyaslıyorum, hatta evet. Osimhen'i de söyleyeyim çünkü çok yüksek sembol paralar verildiği için ilk başta çok diyorsun ama oynadıkça, başarı geldikçe ya aslında iyi parayı almışız dediğim bir transfer oluyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu alması gerekiyordu. Çünkü sezon başında, seçim öncesi de çok konuşuldu. İki başkanın da seçim vaatleri arasına girdi ve Fenerbahçe'ye böyle bir tam kelimeyi doğru seçmek için bekliyorum. Yüreklendirici, yani rakiplere karşı biz buradayız diye ayakları daha güçlü bir yıldız ihtiyacı vardı. Bence Greenwood'la beraber hem teknik hem taktik hem de yıldız mertebesinde çok kıymetli bir transfer yaptılar.
1: Bugün bir yorum vardı Murat Özbostan'ın bölümünde. Kesin olan bir şey var. Greenwood sadece Fenerbahçe'ye transfer olmadı. Fenerbahçe'yi seçti. Daha cazip seçenekler gündeme geldi ama rotasını oyuncu hiç değiştirmedi. Bazen bir transferin en değerli kısmı da tam olarak budur. Farklı teklifler de vardı oyuncuya ama söz verdim, sözümü tuttum demiş.
0: Evet, yani Fenerbahçe'nin faydalanacağı bir oyuncu ve o bölgede size sınıf atlatacak bir oyuncu. Hep kanatları Fenerbahçe'nin bu sene tartışıldı.
1: Evet.
0: İşte Nene, Kerem, onları ilk 11 olarak baktın. Zaman zaman yedeğe düştüler. Gol skorda tamam, etkililerdi ama Galatasaray'a geçeceksen, Şampiyonlar Ligi oynayacaksan orada daha yukarıda oyuncuları hedefliyorsun. Greenwood da sana bunu kazandıracaktır.
1: Peki şimdi kanat bölgesindeki kalabalıklık ne olacak? Yani Greenwood'un gelişiyle evet. birlikte tabii orada Türk oyuncular da var. Yani Oğuz kullanılabilir, İrfan Can kullanılabilir, Cengiz kullanılabilir. Evet. Musaba var, Nene var,
0: Kerem var.
1: Kerem var.
0: Şimdi buradan birileri satılacaktır, birileri gönderilecektir. Onun muhasebecilik hesabını...
1: Asensio da var, İsmail Atatürk.
0: Asensio'ya da kanat olarak görmeyeyim.
1: Hani orada da oynadı.
0: Onu her yerde kullan. Ama diğer tarafta Türk oyuncuları elinde tutman lazım. Orada kime teklif gelecek? Kimleri zararın olmadan satacaksın, bakacaksın. Musaba'ya teklif var. Onları yönetim görüşüdür. Kerem iddiası var.
1: Kerem'le ilgili Suudi Arabistan iddiaları var. El Ahli'ydi galiba ama evet. gitmek istemiyor deniyordu.
0: Şimdi işte orada tabii...
1: Para.
0: Yok, para değil. Burada da iyi kazanıyor aslında Kerem. Ciddi bir maaşı var, iyi bir kontratı var. Kolay değil, burada bildiğim kadarıyla bir çocuğu olmuş.
1: Evet, baba olmuş.
0: Hayırlı olsun. Hayırlı yani olsun. Burada kalıp bir düzenini kurma isteği de çok normal. Uzun vadeli bir kontrat yaptı. Bunlar kolay transferler değil. Fenerbahçe'de oynamak istemesi de gayet doğal Suudi Arabistan yerine. Kerem'in ben gitmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Çok ütopik paralara yıllık ücreti çıkmazsa. Ama yabancı kimi varsa Fenerbahçe elden çıkarmak isteyecektir. Bence buna Nene de dahil.
1: Nene artı dörde uygun ya.
0: Artı dörde uygun ama bu sefer İrfan hiç kullanmayacaksın. Oğuz hiç kullanmayacaksın. Bir de bu ekonominin dönmesi için oyuncu satışı lazım.
1: Yani normal bir durumda aslında İrfan'ın belki Cengiz'in, Oğuz'un kiralanabileceği ya da satılabileceği bir senaryoyu düşünürdüm ama İsmail Hoca'nın gelişiyle birlikte, çünkü bazı isimlerle geçmişte iyi ilişkileri vardı, oyun anlamında da onları yükseltmişti. Acaba bu sene de onları tutmak ister mi diye de düşünüyorum.
0: İrfan'la burada Oğuz'u ayrı bir yer.

0: koymak lazım. Oğuz bence kesinlikle takımda kalmalı Fenerbahçe'nin faydası için. Her bölgede kullanabildiğim bir oyuncu ve biraz da İsmail Hoca'yla tekrar eski günlerine dönebilecek bir profil. İrfan zaten Fenerbahçe'de en parlak dönemlerini İsmail Kartal'la geçirmişti. Bir de şu yanılgıya da düşmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani o dönem en iyisini yaptı diye bu dönemde yapacak diye bir şey yok. Hoca birkaç gün önceki bir basın toplantısında biraz da serzenişte bulundu aslında. Kadrom çok şişkin diye.
1: Evet.
0: Bu çok problemli bir durum. Bu kadar oyuncuyla sezon öncesi kampa gitmek hocanın vermek istediği şeyleri de kolay aktaramamasına sebep olur. Bu yüzden de ben özellikle yabancılara gelen tekliflerin değerlendirileceğini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi rekor bir transfer olduğunu da maddi anlamda hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe için kulüp tarihinin şu andaki en pahalı transferi olarak ilk sıraya yerleşti. Süper Lig özelinde baktığımızda da Osimhen'in hemen ardından ikinci sırada geliyor.
0: Yani Osimhen'i kolay kolay kimse geçemeyecektir herhalde bu transfer döneminde yakın tarihte.
1: Çok yüksek.
0: Çok yüksek, çok ütopik bir bedel. Ama Greenwood şimdi... Başarıyla alakalı bu iş. Başarı geldikçe ne bonservisiniz konuşulur, ne tabii aldığınız yıllık ücret konuşulur. Asensio az para mı kazanıyor? Hayır. Hiç konuştuk mu? Hayır. Bunun gibi bir sürü oyuncu var. Kante çok büyük bir para alıyor ve konuşulmaya başlandı. Çünkü sahada verdiğinle paranı her zaman herkes konuşur. Greenwood başarılı oldukça, burada taraftarı kendisine bağladıkça bence bonservisi de yüksekmişten iyiymiş, bizi iyi fiyata aldı gelecektir.
1: Mesela böyle Osimhen'in Galatasaray'da yakaladığı gibi bir yükseliş yakalarsa mesela Fenerbahçe'de ucuza bile aldık denebilir yani. Ya
0: Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın, taraftar bonservisi zaten hani ağzı dilinin ucuna getirmez yani. Yeter ki şampiyon yapsın takımın, onu istiyor herkes.
1: Peki şimdi ilk sırada dedik, onun hemen ardından Guendouzi geliyor. O 28 milyon.
0: Evet.
1: Hemen ardından da En-Nesyri geliyor. O da 22,5 milyon euro ödemişti.
0: Tabii buralarda şunu kaçırıyoruz. Biz bu bonus işleri var aslında.
1: Tabii evet.
0: Kulüpler buralarda hani mali durumlarını toparlamak için işte erteliyorlar. Bonusları aslında normalde bonservise sayılacak bonuslar var. Hani 3 maç oynasa bonus devreye giriyor. Onları hep erteliyorlar. Bu dengeyi de listeyi de biraz şaşırtıyor aslında.
1: Evet, haklısın. Çok daha fazla rakamlar tabii çıkabiliyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki kalecilerden bahsedelim. Ederson'la başlayacağız. Juventus'la anılmıştı ismi. Kritik bir görüşme gerçekleşebilir Ederson'la Fenerbahçe yönetimi arasında. Sonrasında bir karar verileceği söyleniyor ama... Aziz Yıldırım'ın özellikle adaylık döneminde yaptığı açıklamalara da bakarsak hep kalacak diye konuştu.
0: Evet. Şimdi Ederson'u konuşurken paradan bağımsız konuşmak mümkün değil. Çok yüksek bir ücreti var. Fenerbahçe'nin onu göndermek, mesela Juventus bütün ücretini karşılayacak mı? Karşılayacaksa ben olsam hemen yollara ayırabilirim. Bonservis alacaksan hemen kendi uçağımla gönderirim. Öyle bir durumda. Çünkü geçen sezon iyi bitirmedi. Hani performansının dışında saha içinde o konsantrasyonunu kaybetmesi, taraftarla girdiği diyaloglar, Fenerbahçe taraftarı, bunlar onun için negatif durum. Eğer Juventus bunları karşılıyorsa Fenerbahçe gayet net bir şekilde gönderebilir düşüncesindeyim. Ama işin diğer tarafı, Fenerbahçe cebinden 5-6 milyon eurosunu verecekse oyuncunun yıllık ücretinin, niye göndersin? Yani sonuçta oraya yeni bir takviye yapman lazım, kaleci alman lazım. Fenerbahçe gayet Ederson'u tekrar yola sokup, mental olarak toparlayıp, Aziz Yıldırım bu tip oyuncularla hayatı boyunca ilgilendi. Bir de şu unutuluyor, Sayın Aziz Yıldırım hep başkan değildi. Sayın Aziz Yıldırım futbol şube sorumlusuydu ta 90'larda. Şimdi böyle geldiği için oyuncuların hani... Tabiri caizse ciğerini biliyor. O yüzden Ederson'u da ben toparlayacaksa Aziz Yıldırım'ın toparlayacağını düşünüyorum.
1: Yani zaten en başından beri bu İlk tavrını
0: başı, aynen öyle, çok net koydu.
1: Evet, net şekilde konuştu. Livakovic'e geleyim. Dinamo Zagreb kulübü Fenerbahçe'ye bir teklif sundu. 3 artı 1 milyon euro önermiş. Oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirilecek. Bir ayrılık hazırlığı var orada.
0: Evet, en makul ayrılık gözüküyor. Tutmayan bir transfer olmadı. Yani kariyerine baktığın zaman çok başarılı ama Fenerbahçe'de istenen olmadı bir türlü.
1: Levent Mercan'dan bahsedelim. Ona da Stuttgart talip oldu.

0: Değerli izleyenler, Fenerbahçe'de bir karar verecek, gündemine aldı bu ayrılığı aslında.
1: Bonservisine göre Fenerbahçe işi yönetir. Evet. Çok şişkin bir kadro var. Bazıları ayrılacak, elenecek.
0: Kullanılmaz mıydı acaba?
1: Kullanılır ama kullanılır diye diye de kadro 35 kişi.
0: Doğru.
1: Şimdi burada bazı elemeler istemesen de yapmak zorundasın. Hı hı. Bir de oradaki yerli yabancı dengesine göre de yani mevki olarak yönetmek zorundasın. Levent Mercan hani rutin bir rotasyon oyuncusu olamadı. Bence Fenerbahçe adına eksiklik o. Yani rutin bir rotasyon oyuncusu olsa takımda kalsın derdi herkes. Hep bir soru işaretleriyle devam ettiği için inişli çıkışlı. Belki de ayrılığın önünü açıyordur.
0: Peki şimdi kampta 3 hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe. Bu karşılaşmaların ardından tabii yeni transferlerin hepsini görme şansı elde edemedi ki zaten Vedat bir sakatlık geçirmişti. Nathan Ake forma şansı bulabildi. Hı. Hoca birçok oyuncuyu da deneme şansı elde etti. Hı. Takip edebildin mi?
1: Tabii biraz baktık ama burada Fenerbahçe'nin daha net oyunlarını oynaması için eleme maçlarını izlememiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Adım adım gitmesi gereken bir Fenerbahçe var. Çünkü her turda yeni oyuncu listesi açıklayacaksın. Her tur öncesi kadronda değişiklikler olacak. Yani bu değişim bence Eylül ayını bulacaktır Fenerbahçe'de. Biz Eylül'ü görmeden Fenerbahçe'nin hani kabataslak ilk 11'ini net bir şekilde belirleyemeyeceğiz. Çünkü buralardan da 11 seviyesinde satılacak oyuncular olabilir.
0: Evet.
1: Buna göre takviye olabilir. Ama Ake Şikrinyar ikilisi gerçekten Avrupa çapında demeyeyim, Şampiyonlar Ligi çapında A sınıfı iki stoperi oraya koydunuz.
0: Şimdi zaten çok da az bir süre kaldı bu arada. 21'inde
1: evet.
0: Değil mi? 21'inde Hı-hı. oynayacak Gornik Zabze ile Fenerbahçe. Bugün de bildiğim kadarıyla listeleri vermek Hı-hı. zorunda
1: evet.
0: takımlar.
1: Fenerbahçe'nin en ciddi hazırlık maçları onlar olacak. Ben bunları çok hazırlık maçı olarak görmüyorum aslında. Çünkü Avrupa elemeleri her zaman size en sertlik dozu yüksek ve stresi de yönetmeniz gereken süreçler.
0: Evet.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Bu turları çok rahat ve tehlikeye girmeden devam etmeli ki yönetimde takımı kurarken daha dengeli hareket edebilsin.
0: Peki Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a geçelim. Orada da Leandro Trossard'dan bahsedeceğiz. Bir izleyicimiz az önce Greenwood'u konuşurken şey Hı-hı. yazmıştı. Bir yanda Leandro Trossard, bir yanda da Greenwood olsa Hı-hı. güzel kanatlar olurdu diye. İkisini kıyaslamak doğru olur mu peki?
1: Yok, olmaz ya, olmaz. Şimdi Greenwood yaşıyla beraber Premier Lig'deki hani alttan gelmesiyle beraber çok farklı bir hayat tarzı ve kariyer inşa etti. Hı hı. Devam etti. Trossard çok farklı gitti. Greenwood tabii ki daha yetenekli. Tabii ki yaşıyla beraber daha fazla şey vaat etti. Ama kendi kariyerini biraz problemli hayatıyla başka bir yere çekti. Geçen sezon sadece futbola odaklanınca Marsilya'da neler yaptığını herkes gördü.
0: Evet.
1: Sonrasında da burada artık tekrar başka bir basamağa doğru gidiyor. Yani tekrar A sınıfı, A artı sınıfında olduğunu hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya gösterme fırsatı verdi Fenerbahçe.
0: Peki Leandro Trossard transferi de zaten resmen açıklandı biliyorsunuz. 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı ve bugün 19.03'te 1903'te Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bir imza töreni düzenlenecek. Taraftar da orada olacakmış. Hı-hı. Yine Orkun'unkine benzer bir imza töreni mi olur acaba?
1: Olabilir. Şimdi Orkun ciddi bir kalabalık vardı
0: evet.
1: Orkun'un transferinde de. Bilmiyorum doğru mu bu imza töreni statta yapmak.
0: Evet.
1: O beklentiyi çok fazla yukarılara çektiğin zaman Orkun bunun Orkun altında ezildi.
0: Evet, Orkun.
1: Yani çünkü sahada yepyeni bir Beşiktaş vardı. Hı-hı. Yine öyle olacak. Buraya çok fazla şey yapmak isteyen, bu baskıyı pozitife çevirmek isteyen bir Orkun ilk başlarda çok zorlandı. Şimdi Trossard'a da bence bu baskıyı yapmamak lazım. Yani o imza töreni açısından bunu söyleyebilirim. Şahsi fikrim. Hı hı. Ama taraftar istiyor muydu? İstiyor. Taraftar böyle bir yıldızı ihtiyacı var mıydı? Var. Beşiktaş'ın kadrosunu kurarken bence çok dengeli işler yapıyorlar. Çok mantıklı transferlerle gidiyorlar. Takımın çehresi değişirken oraya birkaç tane Trossard gibi oyuncu koyacaksın ki hatta bir tane daha bu tip oyuncu alırsan hı hı. çünkü Trossard sadece yıldız böyle kaprisli yıldız sınıfına giren bir oyuncu değil.
0: Evet.
1: Trossard takım oyuncusu.
0: Çok sakin olduğu
1: sakin,
0: söyleniyor.
1: Takımı için çalışan yani kendisini öne çıkarmaktan çok takım oyununa uygun profilde bir oyuncu. Bence o

0: Bunu hani Greenwood'la kıyasladığımız zaman Greenwood daha yıldız, daha bireysel performans öne çıkar. Evet. Trossard takım oyununa daha uygun bir oyuncu. Hani bu kıyası da yapmak lazım.
1: Peki. Beşiktaş'la yine ilgili sorulara bakıyorum da İlhan Fakılı'yı soran iki kişi var. Acaba takip edebildin mi bazı maçlardaki golleri, çünkü ön plana çıkmıştı.
0: Ya açık konuşayım. Sezonu görmeden bu tip oyuncular için yorum yapmak çok doğru olmuyor. Çünkü sezon başı kampında hocalar da normalde kullanmayabileceği oyunculara fazla şans veriyor. Oyuncu eksikliği ya da transferdeki durum nedeniyle. Hani İlhan'ı da biraz görmek lazım. Yoksa altyapısı, gelişimi için ortam, bütün şartlar çok müsait.
1: Peki Vlahovic'den bahsedelim, çünkü beklenen nokta artık forvet transferi olacak. Evet. Vlahovic gündemde, seninle yayından önce de konuşmuştuk aslında, Beşiktaş'a gelse kadro olarak tamamlayıcı bir isim olur diye, ama ne durumda sence?
0: Vlahovic için ben şartları zor görüyorum. Çünkü niye zor görüyorum? Bazı oyuncular vardır. Parayı verdiğin zaman, yüksek parayı da verdiğin zaman gelir.
1: Evet.
0: Tamam der yani. Vlahovic'de bu durum çok böyle ilerlemiyor. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş yönetimi çok büyük fedakarlıklarla ciddi paraları teklif etti.
1: Avrupa basınında çıkan haberlerde oyuncu ya İtalya'da kalacağım ya da işte Barcelona'ya gideceğim demiş.
0: İşte bunun önüne geçemiyorsun yani. Ya İtalya'ya Barcelona'da iddialı bir açıklama olmuş ama yani bunun önüne geçemiyorsun. Oyuncunun kariyeri tercihini, yani şimdi Barcelona'yı seçti diyelim, Barcelona'ya gitti. Hani bir şey diyebilir miyiz? Beşiktaş yönetimine niye alamadın denebilir mi? Denemez. Bu iş böyle. Bonservisi elinde. Beşiktaş çok ciddi bir imza parası, ciddi bir yıllık ücretle iyi bir kontrat teklif etti. Bildiğim kadarıyla Italiano bir görüşme gerçekleştirdi. Buraya kadar artık top Vlahovic'in kucağında. Kendisi kabul ederse edecek. Beşiktaş buraya ciddi bir santrfor almak zorunda. Yedekleri var. Orayı ikame edecek oyuncular var.
1: Evet.
0: Oh var zaten. Hemen kısa vadede o problemi çözebilecek, ama Trossard'ı almışken, takımı güncellemişken, ben Beşiktaş'ın iyi bir santrforla bu kadroyu, taşları tam yerine koyabileceğini düşünüyorum.
1: Vlahovic'le ilgili yine haberi sizinle paylaşmıştık. Beşiktaş bir teklif sundu söylenene göre. 10 Ağustos'a kadar da Vlahovic'e bir süre verildi. Bu süreye kadar bir yanıt bekleniyor. Olmazsa zaten alternatif isimlere yönelecek siyah beyazlar. Beşiktaş'ı da bitiriyorum izninle. Siyah beyazları da bitirdikten sonra Süper Lig'in ardından Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası bölümümüze geçtik. Tabii ki final ihtimalini ve karşılaşmaları konuşacağız ama özet görüntülerle bu bölüme de giriş yapmış olalım. Dün İngiltere-Arjantin mücadelesi çok heyecanlı geçti. Karşılaşmanın özet görüntülerini bir hatırlayalım, sonrasında buradayız. Vermeye de biliriz arkadaşlar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu, az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı, McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına, kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu, parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
0: Arjantin İngiltere'yi geriden gelerek mağlup etti. Çok garip bir karşılaşmaydı. Evet. Çok evet. Da fiziksel mücadelenin de yer aldığı bir karşılaşmaydı. Yani bir ara bayağı ben İngiltere'nin final oynayacağını, finale yükseleceğini kafamda planladım ama
2: Tuchel de öyle planladı.
0: Messi'yi herhalde hesaba katmadım.
2: Tuchel de öyle planladı. Şimdi tabii ki fiziksel mücadele var. Bunun tabii altyapısı da var. Yani iki ülke arasındaki Falkland Adaları Savaşı, sonrasındaki Dünya Kupalarında işte Maradona'nın golü ile başlayan bir süreç iki ülkeyi adeta Dünya Kupalarının derbisi yaptı. Hı. Yani ne zaman eşleştiler? Olaylı maçlar, kavgalı, golleriyle hareketli karşılaşmalar oluyor. Dün de öyle oldu. İngiltere daha takım oyunu oynayan, daha rakibini iyi analiz etmiş olan ve bütün İlk yarı boyunca bütün sistemini işlettiği, pas kanallarını kapattığı bir karşılaşmaydı. Aslında Arjantin'in de mesela Kane'i kaleden uzak tutma planlaması tam anlamıyla tutmuştu. Biraz daha kilitlenen maçta İngiltere'nin öne geçmesi bence dengeyi bozdu. Dengeyi şöyle bozdu. Futbol anlamında İngiltere'nin planları değişti. Evet. Tuchel biraz amatörlük yaptı sanki. Savunma dengesini bozacak bir geri çekilme planlamasına geçti. Arjantin baskıyı öyle bir kurdu ki, yani gol geliyorum diye bağıra bağıra geliyordu. Pickford'ın 2-3 tane çok net kurtarışı var. Hı hı. Ama sonrasında beraberliği bulan Arjantin, ben maç uzatmaya gider diye beklerken İngiltere orada tıkandı. Topu önde tutamadılar, kimse inisiyatif alamadı. Tekrar rakibin baskısını kıracak çıkışlar yapamadılar. Ondan sonra da zaten kurtuluş yolu yoktu o ikinci golde.
0: Peki İngiltere için tabii sezon başlamadan önce, Dünya Kupası başlamadan önce Tuhel'le ilgili kadro sebebiyle yapılan eleştiriler vardı.
2: Bunun onunla alakası yok ama.
0: Ama yarı finalde elenmek başarısızlık anlamına gelir mi İngiltere için?
2: Bilmiyorum. İngiliz halkı ne der ama dünkü maçta 1-0 öne geçtikten sonra yaptığı taktik hamleler tamamen suçu onda bırakan bir atmosfere büründü İngiltere'de.
0: Evet.
2: Dediğimiz gibi iki ülke arasındaki problemli ortamda maç sonu açılan pankart, ki orada Arjantin'e de bir hani ceza, muhtemelen gelebilir, bir para cezası gelebilir, öyle bir süreç. Bunları üst üste koyduğun zaman İngiltere üzülürken ortada da bir Arjantin ve Messi hikayesi tekrardan yazılıyor.
0: Jude Bellingham bir ara Messi'ye bir şey söylüyordu. Orayı fark ettin mi?
2: Yapma işte. Yapma işte. Yani vatanını, milletini seven Messi'ye laf etmez.
0: Sonrasında bir muhabir maç sonunda Messi'nin yanına gidip ona ne dedin diye sordu. Hı-hı. O da şöyle bir açıklama yapıyor. Önemli bir şey söylemedim ona. Üst düzey yetkililerin buraya gelmesine nasıl yardım ettiğini tüm dünyanın, hı-hı, bildiğini, hı-hı, ve kendini özel hissetmemesi gerektiğini söyledim. Ronaldo senden daha iyi dedim. Bu ona ayrılmadan önce söylediğim son sözlerimdi.
2: Çek bir,
0: gerek
2: de
0: var mıydı?
2: Çek bir de vur adamı yani.
0: Zaten Messi yani, de şaşırdı bu arada. Şöyle sonra, ama sonra

0: Sonraki harekette kafa sallayarak tamam tamam görürsün işaretini yaptı. Sonra da iki tane net asistle, evet, Messi'den başkasının yapamayacağı asistlerle cezayı kesti.
1: Bazı otoriteler yazmış ki Jude Bellingham, hı-hı, bu sözleri söyledikten sonra İngiltere maçı kaybetti.
0: Ama yani tamamen amatörlük. Tamamen amatörlük. Messi'ye gidip niye bulaşıyorsun? Daha maç bitmemiş. Hadi bitsin. Bir daha Dünya Kupası'nda da muhtemelen çıkmayacak sahaya. Lafını et hadi. Takıl adama yani, ama saha içindeyken hani aslanı uyandırmayacaksın derler. O da aslanı uyandırdı.
1: Peki şimdi iki yarı finalde düşündüğümüzde İspanya'nın kazanması, Arjantin'in, hı-hı, kazanması biraz teknik kalite, hı-hı, fiziksel kaliteyi yarı finalde alt etti diyebilir miyiz?
0: Şimdi
1: hep fiziksellik üzerine konuştuk çünkü Dünya Kupası'nı.
0: Birbirini çok destekleyen bir dörtlü final diyeyim. Öyle gördük aslında. Hı-hı. Bunu Fransa'yı biraz bunun dışında bırakabiliriz. Fransa'nın fizik yapısından çok teknik kapasitesi çok daha üst düzeyde diğer rakiplerine göre. Şimdi Arjantin'e bakıyoruz. Messi dışındaki herkes savaşıyor ve, evet, kemik gibi. İngiltere, Kane de dahil, hı, öyle. İspanya'ya bakıyorsun. İspanya bambaşka bir durum. Yani iki tane o stoper yapısıyla buraya bir takım geliyorsa inanılmaz. Yani Laporte'un stoper oynadığı bir yerde İspanya sadece teknik taktikle buraya kadar gelmedi. O fiziksel mücadele, dayanıklılık hep oyunun içindeydi. Ama Arjantin-İspanya finalinde çok böyle maçın kilitlendiği bir atmosferde görebiliriz. Yani Arjantin bu İspanya'nın tuzağına düşer mi bilmiyorum. Çünkü, hı, İspanya'nın o sürekli pas yapan ve sizi Fransa bir ara yıldız dediğimiz oyuncuların hepsi koşmaktan dağıldı.
1: Evet.
0: Topa dokunamadılar. Ama sürekli efor sarf ettiler. Arjantin bu tuzağa çok düşer mi bilmiyorum.
1: Peki. Sence peki Arjantin kazanırsa, hı-hı, şimdi Dünya Kupası'nda hep Arjantin'in kollanması şeklinde eleştiriler yapıldı. Hı-hı. Şampiyonluk gelirse, hı-hı, yine böyle şeyler artar mı?
0: Ya kollandı falan bana çok garip geliyor. Hani bir önceki turnuva için
1: ya
0: bunu söylerim.
1: İyi zaten yani.
0: Evet, bir önceki turnuvada bunu net söylerim. Yani böyle sahada hani İttirilme diyemem belki ama sempatiyi çok net şekilde görüyorduk. Ama şimdi çok öyle bir, mesela çok az hakemleri konuştuğumuz, hakem tartışmalarının hiç konuşulmadığı bir ortam. Messi'nin de etkisi var. Niye gülüyorsun? Evet, söyle, neye gülüyorsun?
1: İsmail diyor ki Arjantin mavisi tırnaklarım var diyor. Messi'ci misin diyor da.
0: Yok maşallah, zaten bütün spikerlerimiz Messi'ci ya.
1: Yo, ben Ronaldo'cuyum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hiç belli etmiyorsun. Ronaldo erken elenince oldu herhalde.
1: Ya biraz üstünlüğü kabul etmiş durumdayım. Ronaldo sempatim hala devam, hı-hı, ediyor ama Messi üstünlüğünü futbol anlamda kabul ettim.
0: Messi başka bir oyuncu yani.
1: Kabul ettim yani.
0: Messi dün de gösterdi ki, hele mesela ilk golde Messi'den tırstıkları için bir anda herkesi boş bıraktılar.
1: Evet.
0: Messi şut atmasın diye bütün savunmanın o kurgusu, dengesi değişti. Hı-hı. Diğer tarafta boş kalan oyuncuya hemen verdi pası zaten.
1: Mesela Jude Bellingham Messi'ye bu tarz sözler söylüyor, hı-hı, ya Ronaldo senden daha iyi. Mesela Messi'nin, hı-hı, sence takıldığı bir şey mi bu? Bence hiç umurunda
0: Bence
1: değil.
0: Bence takılır canım. Yani Ronaldo senden daha iyi
1: Ronaldo
0: değil.
1: Ronaldo kıyası.
0: Ya fark etmez. Messi'ye forman kirli desen gene zaten şey olacak, gaza gelecek. Öyle bir oyuncu yapısı. Doğru. Bunu daha önce kariyeri boyunca gördük. A desen gene niye A dedin diye tepki verecek. Hani şey var ya, kurt kuzuyu yemeye karar verdi de zamanına karar vermedi. Öyle Messi'nin her maçı da böyle bence.
1: Peki, pazar günü bekliyoruz heyecanlı İspanya-Arjantin finali için. Teşekkür ederim,
0: teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: Da ağzına sağlık. Noktalıyoruz sabah sporunu. Teşekkür ederiz size de. Hoşçakalın.

0: Katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Temmuz 622 yılı Hicri takvimin ilk günü olarak belirlendi.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini siz değerli izleyenlerimize aktaracağız. Dilerseniz başlayalım. Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mason Greenwood, Fenerbahçe taraftarının en çok beklediği transfer, yıldız transfer. Bugün saat 16.50'de İstanbul'a iniş gerçekleştirecek. Detaylar haberimizde. Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertliler Marsilya'nın İngiliz yıldızını uzun süren transfer görüşmelerinin ardından renklerine bağladı. 24 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon euro bonservis ödeyecek. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon 46 maçta 26 gol ve 11 asist kaydederek adından söz ettirmişti. Şimdi Fenerbahçe'nin yeni yıldızının tanıtım videosunu hep birlikte bir izleyelim.
1: Obviously I'm very excited. It's been a long process and it's been a long journey. But I'm happy to get the deal across the line. I want to thank also the club and the president for all the hard work. It's been a lot of hard work to come to this decision today, but I'm very excited. It was a no-brainer when there was interest.

0: They are crazy. There's so many supporters. They were messaging me, my family, my friends. So the presence was obviously felt. So yes, it's one of the biggest. It's the biggest club in Turkey, and I can't wait to get started.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi 24 yaşındaki yıldız oyuncunun kariyer yolculuğuna ve saha içi özelliklerine yakından bir bakalım.
2: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol 6 asist kaydetti. Performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu ise 26 gol 11 asistle tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Evet, Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle birlikte kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.
3: Hello Fenerbahçe family. I just want to say thank you so much for the support you showed me.
4: Mason Greenwood Fenerbahçe tarihine geçti. Marsilya'dan 39 milyon euroya transfer edilen İngiliz yıldız kulüp tarihinde en yüksek bonservis ödenen futbolcu oldu. Greenwood Süper Lig'de ise ikinci sıraya yerleşti. 24 yaşındaki oyuncu geçen yaz Galatasaray'ın 75 milyon euroya kadrosuna kattığı Osimhen'den sonra geliyor. Dünya futbolunda artan fiyatların da etkisiyle Fenerbahçe'nin en pahalı 8 transferi son 3 yıl içerisinde gerçekleşti. Sarı lacivertliler Greenwood'dan önceki en pahalı takviyesini Ocak ayında yapmıştı. Fenerbahçe Fransız yıldız Guendouzi'yi 28 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçen sezon başında Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro ödeyen sarı lacivertliler 2024 yazında En-Nesyri için kasasından 19,5 milyon

0: milyon euro çıkarmıştı. Ocak ayında 4 milyon euroya kiraladığı Sidiki Şerif'in bonservisini 18 milyon euroya alan Fenerbahçe, geçen yaz Dorgelesnen için de aynı miktarı ödedi. Sarı lacivertlerin bu sezon transfer ettiği Vedat Muriç de 15,5 milyon euroluk bonservisiyle listede kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri listesinin 8. sırasında 15 milyon euroluk bonservisiyle Cengiz Ünder yer alıyor. 2008'de 14 milyon euroya alınan Daniel Guiza ve 2013'te 13 milyon euro karşılığında gelen Emmanuel Emenike ise ilk onu tamamlıyor.
1: Fenerbahçe Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık maçından da galip ayrılmayı başardı. Yeni transfer Nathan Ake ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.
2: Fenerbahçe ikinci etap çalışmaları için gittiği Avusturya kampındaki performansıyla göz doldurdu. Topuk yaylası kampında Vedat Muriç'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, kampın başında hazır olmamaları nedeniyle takımla çalışamayan Milan Škriniar ve Marco Asensio'nun yavaş yavaş takıma katılışıyla moral buldu. Söz konusu dönemde verileriyle ön plana çıkan isim Archie Brown olurken Ognjen Mimović de antrenman maçlarında dikkat çekti. Avusturya'ya milli futbolcular da dahil 36 oyuncu götüren teknik direktör İsmail Kartal, burada yoğun bir çalışma süreciyle takımını hazırladı. Çoğunlukla çift antrenman yapan Fenerbahçe, söz konusu kampta 3 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Admira Vakeri 5-0'la geçen sarı lacivertli ekip, Pogon'u da 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe son maçındaysa LASK Linz'i 2-1 yenmeyi başardı. Hazırlık müsabakalarında maçlara hızlı başlayan ve ilk golleri erken bulan sarı lacivertliler ön alanda oynama isteğiyle de dikkat çekti. Fenerbahçe 3 müsabakada 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Avusturya kampında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Kampa katılmasının ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, LASK maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Topuk yaylası kampında sakatlık yaşayan Vedat Muriç ise kampa katılamadı. Teknik direktör İsmail Kartal savunma hattında yer alan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde ve Levent Mercan'la orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Matteo Guendouzi ve Fred'e 3 maçta da ilk 11'de şans verdi.
1: Fenerbahçe'de forma giyen Levent Mercan'a Stuttgart talip olduğu sarı lacivertliler 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi.
0: Levent Mercan'a Almanya'dan yeni bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol bekine Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ilgi gösteriyor. Alman kulübünün geçtiğimiz sezon devre arasında Eintracht Frankfurt'un da transfer gündemine gelen futbolcuyla ilgili süreci yakından takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın ise sol bek dışında sol açık ve merkez orta sahada oynayabilen Levent Mercan'ı yeni sezon planlamasında düşündüğü ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Sarı lacivertlerin 2024 yılında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Kariyerine Schalke altyapısında başlayan Levent daha sonra Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Fenerbahçe formasıyla 24'ü ilk 11 olmak üzere 43 müsabakaya çıkan futbolcu 5 asist katkısında bulundu.
1: Fenerbahçe yönetimi adı Juventus'la anılan Ederson'la ilgili gelecek kararını netleştirecek.
3: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği netleşiyor. Sarı lacivertli yönetim Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası serüveninin bitmesiyle birlikte izne çıkan ve cumartesi günü kampa katılacak tecrübeli kaleci ile bir görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak bir kadro için transferde somut adımlar atan Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti Ederson'un yeniden üst düzey bir performansa ulaşabileceğine inanıyor. (Gülüyor) 32 yaşındaki kaleciye İtalyan ekibi Juventus'un ilgi gösterdiği ancak Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda bu etapta Ederson'u takımda tutmayı düşündüğü belirtildi. Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Ederson için astronomik bir teklif gelmesi halinde ise sarı lacivertliler tutumunu değiştirebilir. Süper Kupa kazandığı ve

0: 36 maça çıktığı Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, Brezilya milli takımıyla da 32 müsabakada görev aldı.
1: Kadroda düşünülmeyen Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb kulübünden teklif geldi. Sarı lacivertliler Hırvat kalecinin menajeriyle ayrılık görüşmesi yapacak.
0: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler'de yeni sezon planlaması kapsamında Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile veda süreci başladı. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki eldiven için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus içeren bir teklif sundu. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken Livakovic'in menajerinin pazartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimi ile son detayları masaya yatırması bekleniyor. Geçen sezon İspanyol ekibi Girona'ya kiralanan Livakovic, 6.6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Fenerbahçe'de 74 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlanan Hırvat kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktığı milli takımda toplamda 79 müsabakada görev yaptı.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz bültenimize. Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı. Beşiktaş, Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar, Belçikalı Yıldız için 18 milyon euro bonservis bedelini 6 eşit taksit halinde Arsenal kulübüne ödeyecek. 31 yaşındaki kanat oyuncusuna senelik 6,5 milyon euro net maaş verileceği kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildi. Evet, bu yeni transferle ilgili, Leandro Trossard'ın transferiyle ilgili kariyerine ve saha içi özelliklerine yakından bir bakalım.
2: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonu ile birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. ...15 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı... ...2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında 24 milyon euro karşılığında Arsenal'a giden Trossard... ...halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard, hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu, fonksiyonelliği ile Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard, beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. Başarılı futbolcu attığı 41 golle lig tarihinin en çok gol atan sol kanatları arasında 7. sırada yer alıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonun bitimiyle birlikte Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 6 maça da ilk 11'de başlayan Belçikalı Yıldız 2 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta akan oyunda oluşturduğu 17 şansla bu alanda da çeyrek finale dek turnuvanın en iyisi oldu. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligin en çok şut çeken ikinci takımı olmasına karşın ürettiği gol beklentisine göre az gol atması göz önüne alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
1: Beşiktaş stoper arayışında Flamengo forması giyen Leo Pereira'ya resmi teklifini iletti. İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo'nun 30 yaşındaki stoperi Leo Pereira'ya resmi teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Brezilya ekibine çift taneli bir bonservis bedeli önerdi. Flamengo'nun ise bu beklentiden biraz da üstlere çıkmış durumda. İki takım arasında görüşmeler devam ederken Beşiktaş'ın en büyük avantajının oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 27 maçta görev yapan Leo Pereira iki kez rakip ağları sarsmıştı. Beşiktaş'ın kadrosuna yeni bir Belçikalı oyuncuya da katmak istedi ve Frankfurt'un stoperi Arthur Teate için temaslara başladığı konuşuluyor.
3: Beşiktaş'ta stoper transferi için yeni hedef Arthur Teate. Leandro Trossard'ı kadrosuna kattıktan sonra Belçika pazarında çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar Eintracht Frankfurt forması giyen Teate'yi listesine aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temaslarını kurdu. Siyah beyaz yönetim stoper hattını güçlendirmek adına Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'ın da talip olduğu ve transfer yarışının önümüzdeki günlerde kızışabileceği belirtildi. Asıl mevkisi stoper olan ancak sol bekte de görev yapabilen ve 17 milyon euro piyasa değeri bulunan Belçikalı futbolcu için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maça çıkan Teate bir gol kaydetti. Belçika milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
1: Beşiktaş'ta forvet transferinde öncelik durumunda olan Sırp yıldız Dušan Vlahović için yeni bir iddia ortaya atıldı.
3: Beşiktaş Dušan Vlahović transferinden vazgeçti.

Son olarak Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahovic için de girişimlerini sürdürüyor. Futbolcununsa 5 büyüklükte kalabilme planının devam ettiği iddia ediliyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki Sırp golcü, Beşiktaş'ın teklifine rağmen İtalya'da kalmak ya da Barcelona'ya transfer olmak için maaş talebinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

0: Vlahović cephesi nihai kararını vermek için Beşiktaş'tan 10 Ağustos'a kadar süre isterken siyah-beyaz yönetim sportif planlamasının aksamaması adına alternatifler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuya yıllık 8 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, Vlahović'ten olumsuz yanıt gelmesi halinde listesindeki diğer santrfor adaylarına yönelecek. Kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen Sırp golcü, geçen sezon 23 maçta 10 gol 2 asist üretirken Sırbistan milli takımında da 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Beşiktaş, Gino Onana'yla yol ayrımında. Beşiktaş yönetimi Süper Lig ve Yunanistan'dan talipleri olan oyuncudan zarar etmek istemiyor.

0: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Gino Nana. Kamerunlu orta saha oyuncusuyla Süper Lig'den Eyüpspor'la Erzurumspor Futbol Kulübü'nün yanı sıra Yunan ekibi Aris'te yakından ilgileniyor. Şu an için transferin önündeki en büyük engelin futbolcunun maliyeti olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. 2023 yazında Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gino Nana, Ocak 2025'ten itibaren kiralık olarak Genoa forması giydi. İtalyan temsilcisinde 12 resmi maça çıkan futbolcu, ülkesinin milli takımında da 12 kez görev aldı. 2027 yılına kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Onana, siyah beyazlı formayla 3 ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkarken bir asist üretti.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş 1 Temmuz'da başladı Slovakya kampını, oynadığı 6 hazırlık maçıyla birlikte tamamladı.
2: Beşiktaş'ın 2 haftalık Slovakya kampı sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarını Samorin kentinde gerçekleştiren siyah beyazlılar oynadığı 6 hazırlık maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Grimot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MT 1904 ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılar katıldığı turnuvada 35'er dakikalık 2 devre halinde oynadığı 2 hazırlık müsabakasında Avusturya temsilcisi Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken Polonya ekibi Vize Lodz'a 2-0 kaybetti. Yurt dışı kampının son gününde Slovak ekibi Dinamo Mazenice ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Tirnava'ya ise 3-2 mağlup oldu. Siyah beyazlar 6 maçta 6 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş'ta yeni transferlerin bir kısmı Dünya Kupası nedeniyle kampa katılamazken bazı oyuncular performanslarıyla öne çıktı. Fransa temsilcisi Clermont'tan kadroya katılan İlhan Fakılı kampın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mattersburg ve Spartak Tirnava karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen gençler de Slovakya kampında vitrindeydi. 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Azem Yortaç özellikle Mattersburg maçındaki oyunuyla dikkati çekti. Kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağdan'ın da gelişimleri dikkatle takip edildi. Yurda dönen Vincenzo Italiano ve öğrencileri ilk resmi sınavına İstanbul'a çıkacak. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Midtjylland'i 23 Temmuz Perşembe günü konuk edecek.
1: Galatasaray yıldız oyuncusu Icardi için sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Sarı kırmızılı ekip Mauro Icardi'ye resmen veda etti. Paylaşımda bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz ifadelerini kullanırken Arjantinli golcünün Galatasaray tarihindeki yerinin unutulmayacağını vurguladı. Paylaşımın devamında artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihini adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor, böyle bir aşk unutulmaz ifadeleri kullanıldı. Bu veda paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 2022 yılında takıma katılan Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist üreterek 6 kupa kazandı. Sarı kırmızılı kulübün en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde eden tecrübeli forvet, performansının yanı sıra taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Galatasaray Burnley'den Leslie

0: Goçubuğ'u kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray, Lazlı Ugochukwu'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar, Burnley'den Fransız futbolcu Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu belirtildi. Lazlı Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin euro ödeneceği belirtildi. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde.
1: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların ilgilendiği oyunculardan birisi de Federico Valverde.
2: Valverde ile geldi Real Madrid. Garcia baktığı cezalı alana geriye doğru Valverde. Valverde çekti. Valverde! Valverde atmaya devam ediyor.
1: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın bu gelişme üzerine harekete geçtiği belirtildi. İspanyol ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Federico Valverde'nin kiralanması için sarı kırmızılılar Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti. Uruguaylı futbolcu için Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın da devreye girdiği ve Galatasaray'daki pozitif ortamı anlattığı vurgulandı. 2018'den beri Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezon 49 maça çıkarken 9 gol 13 asist kaydetti.
0: Galatasaray'da Ocak ayında kadroya katılan Renato Onyega'nın kiralık olarak gönderilebileceği gündemde.
3: Galatasaray'da Lazlı Ugochukwu transferi sonrasında gözler Renato Niaga'ya çevrildi.
4: Sané içeriye enfes bir pas verdi. Eren Elmalı döndü. Barış Alper Yılmaz kontrol. Barış Niaga! Renato Niaga! Galatasaray'da ilk golünü atıyor Renato Niaga!
3: Ocak ayında 6,5 milyon euroya transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu sadece 4 maçta şans bulabilmişti. Yeni sezon öncesi orta sahaya Lazlı Ugochukwu takviyesi yapan sarı kırmızılılarda Niaga ile yollar ayrılabilir. Genç futbolcunun daha fazla forma giymesi ve gelişim göstermesi adına oynayacağı bir kulübe kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi. Niaga'ya Portekiz ve Hollanda liginden bazı takımların ilgi gösterdiği öğrenildi. Okan Buruk'un Avusturya kampından sonra Guinea-Bissau'lu futbolcuyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.
0: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor yeni sezon öncesi savunma hattını milli futbolcu Cenk Özkaçar'la güçlendirdi. Transferin hızlı takımı Trabzonspor Cenk Özkaçar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavili Kulüp 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Valencia Kulübü'ne 1.7 milyon euro ödeyecek. Cenk Özkaçar'ın bu akşam Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 2020 yılında Altay'dan Lyon'a transfer olan Cenk, Temmuz 2023'te ise 5 milyon euro bonservisle Valencia'nın yolunu tutmuştu. Sol stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabilen milli futbolcu geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Köln'de kiralık olarak geçirdi. Cenk Özkaçar Alman ekibinin formasıyla 27 maça çıktı. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Noah Saviolo, Karadeniz ekibine transferinin kendisi adına yeni bir şans olduğunu dile getirdi.
5: Trabzonspor'un yeni transferi Noah Savyolo kariyerine dair samimi açıklamalar.

0: açıklamalar da bulundu.
1: 1-2-3
0: Katıldığı bir programda konuşan genç futbolcu yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir dönem futbolu bırakmayı bile düşündüğünü itiraf etti. Trabzonspor'a tarihe geçen bir transferle imza attığını söyleyen Saviolo, "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. 11,5 milyon euroluk bir transferle geldim. 8,6 milyon eurosu garanti, 3 milyon eurosu bonuslardan oluşuyor. Burası benim için yeni bir şans olacak. Amacım başarılı olmak," dedi. Hedeflerini her zaman not aldığını belirten 20 yaşındaki futbolcu, Allianz Cup şampiyonluğu, üst üste iki kez ayın genç oyuncusu seçilmesi ve Trabzonspor'a tarihi bir transferle imza atmasının hayallerinin karşılığı olduğunu söyledi. Saviolo, U16'da Lille'de ve Portekiz'de sakatlıklar yaşadım. Çapraz bağım koptuğunda futbolu bırakmayı düşündüm. Sakatlıklar bana en çok azmi öğretti. Elde ettiğim başarılar için şükrediyorum. Kendimden hiçbir zaman şüphe etmiyorum," dedi. Portekiz genç milli takımında forma giymenin de hayallerinden biri olduğunu belirten Saviolo, inancı ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey kolay değil ama her şey mümkün," sözleriyle mesaj verdi. "Benim örneğim Cristiano Ronaldo'dur," diyen Saviolo, "yıllar boyunca fedakarlık yaptı ve disiplinli kaldı. Bugün hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Her şey hedeflerinize ve hayallerinize bağlıdır. Ben de öyle yapıyorum," ifadesini kullandı.
2: Eyüp Spor'la devam edeceğiz. Eyüp Spor, Atletico Madrid'den Horatio Moldovan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Eyüp Spor, Marcos Felipe'nin halefini İspanya'da buldu. Eflatun sarılılar, Atletico Madrid'in Romanyalı kalecisi Horatio Moldovan'ı bir yıllığına kiraladı. 2024 yılının Ocak ayında İspanyol ekibine katılan 28 yaşındaki kaleci, daha önce Sassuolo kalesini de korudu. Moldovan geçtiğimiz sezon Real Oviedo formasıyla çıktı. 3 maçta kalesinde 8 gol gördü. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Gambiyalı kanat forvet Emira Koli'yi kadrosuna kattı. Yeşil Beyazlılardan yapılan açıklamada İsviçre'nin Young Boys ekibinden transfer edilen futbolcuyla satın alma opsiyonuyla kiralık anlaşma sağlandığı duyuruldu. İtalya'da Atalanta, Verona, Spezia takımlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, ülkemizde ise Karagümrük'le Süper Lig tecrübesi yaşamıştı. Koli geçen sezon Young Boys'ta 23 maçta 2 gol kaydetti. ...2026 Dünya Kupası ile devam ediyoruz bültenimize. Dün akşam gerçekten kıran kırana geçen bir maç izledik. İngiltere 1-0 öne geçtiği maçta Arjantin'e daha fazla dayanamadı ve 90 dakikayı Arjantin geriden gelerek 2-1 kazandı. Hep birlikte hatırlayalım.
3: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan, İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye, yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top, savunmanın müdahalesi, atak devam etti. Tek top Rice'den, Rodgers içeri baktı, arka direğe koşuya attı, golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den, nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister.

0: vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'ı geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'nin Real Madrid'e gitmek istediği iddia ediliyor.
2: Michael Olise Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Fransız basınındaki iddialara göre Bayern Münih'in 24 yaşındaki yıldızı kariyerine devam etmek için İspanyol devinin mükemmel bir kulüp olduğuna inanıyor. Real Madrid'in de Olise için rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih yetkilileri Fransız futbolcunun satılık olmadığını ifade etmişti. Bundesliga ekibi Olise'nin sözleşmesini yenilemek istese de oyuncu tarafıyla Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından bir görüşme yapılacağı belirtildi. Bayern Münih'in oyuncunun ayrılığı durumunda Paris Saint-Germain forması giyen bir diğer Fransız futbolcu Bradley Barcola'yı transfer etmeyi hedeflediği bildirildi. Baviera ekibi 2024 yılının yaz transfer döneminde Michael Olise'nin transferi için Crystal Palace'a 53 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 52 maçta 22 gol 31 asist üretti.

0: Evet, yayınımıza şimdi Premier Lig ekiplerinden devam ediyoruz. Manchester United, Aston Villa'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Yuri Tielemans'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Premier Lig'de bir Manchester United yaz döneminin 3. transferine imza attı. Michael Carey'in ekibi orta sahasını Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı Yuri Tielemans'la güçlendirdi. 41 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiği belirtilen 29 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla mücadele eden Tielemans turnuvanın ardından Manchester ekibine katıldı. Başarılı oyuncu paylaşılan transfer videosunda Manchester United sizi çağırdığında iki kez düşünmezsiniz dedi. Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 35 maçta 2 gol 7 asist kaydeden Tielemans, Freiburg'a karşı oynanan finalde açılış golünü atarak kulübünün Avrupa Ligi kazanmasına katkı sağladı. Demokratik Kongo asıllı futbolcu kariyerinde Anderlecht, Monaco ve Leicester City formaları da giydi. Manchester United daha önce kaleci Carl Darlow ve orta saha Andrew Santos'u renklerine bağlamıştı.
0: Brighton, Tottenham'ın genç stoperi Luka Vujčić'i kadrosuna kattı.
2: Brighton'la Tottenham arasındaki Luka Vujčić, Jan Paul van Aecke takası sonunda tamamlandı.
3: Like Hamburg, Brighton is a unique city. A place that I'm excited to call home.
2: Tottenham geçtiğimiz haftalarda Van Aecke'yi 52 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı. Brighton ise Luka Vujčić ile daha önce anlaşmaya varmış ancak resmi duyuruyu yapmamıştı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada transferi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Luka geçtiğimiz sezon Hamburg'da gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi genç savunmacılarından biri olduğunu kanıtladı denildi. 46 milyon pound karşılığında transfer edilen savunmacıyla 1 yıl opsiyonlu toplam 6 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki Hırvat stoper geçtiğimiz sezon Hamburg formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol 1 asist kaydetmiş ve sezonun çaylağı ödülünü kazanmıştı.
0: Basketbolla devam edeceğiz. NBA Avrupa projesiyle ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi.
1: NBA Başkanı Adam Silver, Avrupa projesi konusunda tam olarak istedikleri aşamada olduklarını ifade etti. Las Vegas'ta düzenlenen NBA Yönetim Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Silver, Avrupa'da teklif bile vermedikleri şehirler dahil birçok kentten son derece büyük ilgi gördüklerini söyledi. Avrupa paydaşlarıyla projenin şekillenmesine yönelik New York'ta toplanacaklarını söyleyen Silver, bazı şehirler için teklifleri sonuçlandırma aşamasındayız. Avrupalı paydaşlarımızın önemli kısmı pazar günü Dünya Kupası finali için New York'ta olacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmaların bir kısmını tamamlayıp gerekli duyuruları yapmayı umuyoruz dedi. NBA Avrupa projesinin NBA ve FIBA ortaklığında yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi planlanıyor. Ligde yer alması beklenen 12 kalıcı kulüpten birinin İstanbul'dan olması bekleniyor. Şu ana kadar NBA Avrupa projesiyle ilgili olarak Türkiye'den en çok adı geçen kulüp Galatasaray oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise Euroleague organizasyonunda mücadeleye devam ediyor.
0: Değerli izleyenler, sizlerden şimdi kısa bir ara rica edeceğiz. Yayınımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
2: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

0: Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Ekonomi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist varışlarını en fazla artıran ülkeler arasında Japonya %34 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi %28 ile Norveç, %22 ile Danimarka izledi. Türkiye ise 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşti ve Covid-19 salgını öncesine göre turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında yer aldı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sabahlar. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Temmuz 622 yılı Hicri takvimin ilk günü olarak belirlendi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.
0: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı.
0: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
7: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Reklam.
3: Aspo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Değerli izleyenler, reklamların hemen ardından sizlerle tekrar birlikteyiz. Spor Ajansı programımız devam ediyor. 2 saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Şimdi yanımda stüdyo konuğum var. İki değerli konuğum Seyit Ateş ve Onur Özkan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler.
2: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Evet, gündem epey bir yoğun. Uzun süredir beklenen transfer artık sona kavuşmaya çok yakın. Mason Greenwood bugün saat 16.50'de 5 sularında İstanbul'da olacak kendisi. Fenerbahçeliler çok uzun zamandır bu transferin bitmesini bekliyor. Bununla başlamak istiyorum programa. Greenwood'la başlamak istiyorum. Sevgili Onur Özkan, sözü sana bırakayım. Neler düşünüyorsun bu transferle ilgili?
1: Ya herhalde 15 gündür sürekli konuştuğumuz bir isim Mason Greenwood. İşte geliyor mu, gelmiyor mu, başka teklifler var mı, pazarlıklar derken artık bugün Fenerbahçe taraftarı Greenwood'a kavuşuyor. Geçen şu ifadeyi kullanmıştım. Yani Fenerbahçe taraftarı özellikle son dönemde bayağı bir uykusuz geceler geçirdi. Transfer nöbetleri tuttular. Ama son iki gündür rahat bir uyku çekiyorlardır büyük ihtimalle Greenwood transferinin artık kesinleşmesiyle. Tabii çok net bir görüntü var ortada. Hani saha içinde katacaklarını tabii göreceğiz. O ayrı bir konu ama saha dışında da Fenerbahçe camiasına büyük bir hava getirdiği, büyük bir enerji getirdiği çok net Mason Greenwood'un. Hani 12 sezondur yaşanan bir şampiyonluk hasreti var Fenerbahçe'de. İşte 2008'den bu yana yaşanan bir Şampiyonlar Ligi hasreti. Dolayısıyla kırılgan bir yapı. Ama Greenwood transferi şu anda hani her şeyi unutturmuş gibi bir durum var Fenerbahçe'de. Çünkü çok özel bir isim gerçekten. Hani belki insanlar biz bunları söylediğimizde şu tepkileri de alıyoruz. Ya çok abartıyorsunuz. Hani ya bu adamın kariyeri ne? Ya şimdi sadece olay işte o oynadığı takımlar değil bir oyuncunun. İşte diyorlar ki United, sonra işte gitmiş Hetafe'ye, oradan Marsilya. Hani bu adam bir dünya yıldızı değil. Evet, kariyer anlamında bir dünya yıldızı olmayabilir ama yetenek anlamında bir dünya yıldızı olmaya aday bir isimden bahsediyoruz burada. O yüzden de hep böyle konuşurken abartıyoruz, bence de az abartıyoruz. Yani ben bu konuda hani çok iddialıyım. Hani Greenwood gerçekten de burada birçok şeyi değiştirebilecek bir oyuncu. Yetenek skalası inanılmaz geniş, repertuar inanılmaz geniş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve işte o geçmişte yaşadığı olaylar olmasa asla buraya gelemeyecek bir oyuncu. Normal şartlarda onun yetenek seviyesi Avrupa'nın 5 büyük ligi ve o top class kulüplerin seviyesi. Çok özel bir oyuncu. Ama yaşadıkları olaylar, talihsizlikler onu Fenerbahçe'ye getirdi. Bir fırsat vardı Fenerbahçe'nin önünde. İki fırsat aslında. Bir tanesi Marsilya'nın yaşadığı ekonomik kriz. Oyuncu satma isteği, arzusu ki dün Marsilya'nın sportif direktörü de bunu dile getirdi. Yani 70-80-90 milyon eurolar edecek bir oyuncu. Biz 40 milyon euroya veriyoruz. Çünkü ortada bazı ekonomik gerçeklerimiz var dedi. Artı işte Greenwood'a birçok ülkenin başta İngiltere olmak üzere kapıda

0: Bak 200 milyon euro verdi bu iki tane orta saha oyuncusuna. Yani dolayısıyla transfer piyasasının artık geldiği durum ortada. Dedim bunu tekrarlıyorum. Fenerbahçe dolandırdı resmen Marsilya'yı Greenwood transferiyle. Yani tırnak içinde ironi yapıyorum burada. Ya. Sonra tepki çekiyorum. Yani burada resmen 40 milyon euro Greenwood ayarında bir oyuncu için bedava. Ciddi söylüyorum yani dünya futbol piyasasında böyle bir oyuncu 40 milyon euro alamazsınız. İmkanı yok böyle bir şeyin. Hem sportif hem ekonomik anlamda şahane bir iş yaptı Fenerbahçe yönetimi. Kutluyorum. Bugün de herhalde büyük bir kalabalık olacak ama tabii şu konuşuluyor sevgili Batuhan. Hani rekor olur mu olmaz mı kalabalık anlamında. Şimdi artık karşılama alanları değiştiğinden beri o çok fazla taraftar giremiyor oraya. Yani eskiden işte Atatürk Havalimanı'nda karşılamalar olduğu zaman inanılmaz yoğun bir kalabalık oluyordu. İşte şimdi Sabiha Gökçen'de ya da yeni havalimanının o işte ya da Yeşilköy'ün özel havacılık terminalinde.
1: Genel havacılık bölümü
0: evet,
1: var.
0: Çok fazla insanlar oraya giremediği için hani beklediğimiz kadar kalabalık olmayabilir ama alan sosyal kısıtlı. Medyada bence uçağın takibi yine rekorlar kıracaktır diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Zamanında Mesut Özil için aynısı olmuştu.
0: Evet doğru.
2: O uygulamada rekor kırılmıştı. Şu anda rakamlar aklımda değil. Ama yine de tabii Greenwood için de yeni bir rekor geliyor diyebiliriz.
0: Uçak takibi konusunda rekor bekliyoruz.
2: Uçak takibi konusunda. Evet sevgili Seyit Ateş, sana da şöyle bir soru yönelteceğim. Mason Greenwood'u tabii yorumlamanı isteyeceğim senden. Şunu diyebilir miyiz Greenwood için? Az önce Onur Özkan da değindi. Tabii sağ dışı olayları bir kenara bırakırsak belki de dün Greenwood İngiltere milli takımında kadroda olacaktı.
1: Kesinlikle. Bir de çok bu meseleyi çok fazla abarttık yani. Onur Bey'in demesi dediği gibi. Yani 18-19 yaşında bir gencin yani yaptığı hatanın ne olduğu da çok fazla sonradan anlaşılmadı. Hukuken de aklandı yani
2: evet.
1: Bu delikanlı. Ama taassup içindeki İngilizler sadece belki de Greenwood'un geldiği hayattan dolayı mı ona tepkiyi çok fazla gösterdi. Çok bağnazca tepki gösterildi. Sayın Onur'a %100 katılıyorum, Onur Özkan Bey'e. Yani gelecekte dünya yıldızı olabilecek kapasitede, futbol kapasitesinde bir adam. Yani her oynadığı sezonda bu son sezonda da 26 gol
0: 27
1: toplamda,
0: gol, toplamda 27 gol
1: toplamda atmış. 27 gol atmış. 13-14 tane de asist yaptı. 7 asist de yapmış. Yani ciddi manada 30-35 gole direkt etki yapan bir oyuncu. Kesinlikle o tatsız olayı yaşamasaydı Greenwood'un şu anda dünya piyasasına geri belki 150 milyon euroluk bir bütçe olacaktı. Bu ileride ne olur? Greenwood Türkiye'de çok ciddi manada destek bulacak. Fenerbahçe taraftarı da inanılmaz karşılayacak kendisini. Ben Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe kodlarına dönüyor diye bir cümle de kurabilirim. Eğer Sayın Yıldırım olsaydı, Aziz Yıldırım Bey Fenerbahçe Kulübü Başkanı olsaydı Saadettin Saran'ın geçiş döneminden
2: son
1: önce
2: sezon.
1: O olsaydı Fenerbahçe yani Galatasaray dostlar üzülmesinler, kırılmasınlar ama Fenerbahçe şampiyon olurdu. Çünkü Galatasaray ciddi manada buyurun lütfen şampiyon olun diye 3-4 tane maç oynadı. Ama Ocak ayında yapılan Fenerbahçe'nin o affedilmesi bile mümkün olmayan futbol, her futbol severin hafızasında yer etmiş o transfer yanlışlığı, iki tane santforunuzu gönderip santfor mu değil mi yani genç bir delikanlıya getirip bir Fenerbahçe savunma şeyini, hücum hattını teslim edip maalesef şampiyonu da kaçırdı Fenerbahçe. Şimdi Aziz Başkan bunları bildiği için bana göre özellikle hücum hattını güçlendirmeye çalışıyor. Ha Greenwood iki ayağını çok ciddi kullanan, çabuk dripling yapabilen, eksiltebilen, oyuncu eksiltebilen, gol alanlarında inanılmaz etkili bir oyuncu. Ancak tipik santfor mu o tartışılır. Tipik santfor değil. Sağ taraf iki ayağını etkili kullanıyor, sağ ve sol ayağını eşit, hatta atılan gollerin şeyini verdiğinde %50, %51, %49, evet. %51 sağ ve sol.
2: 115 golü çok sıratını yani hatırlamıyorum ama yarı yarıya yarı hem sağ hem sol ayağıyla
1: evet,
2: birlikte
1: eşit şekilde gol atmış.
2: Bulan bir isim.
1: Skora inanılmaz etki yapacak. Fenerbahçe taraftarlarını inanılmaz heyecanlandıracak. Türkiye Ligi'ne de biraz daha kalite getirecek. Tabii bu endüstriyel futbol alıp başını gidiyor. Yani Türkiye'nin bu şartlarda bu kulüplerimizin bu işe ne kadar dayanacağını da çok merak ediyorum. Bu işleri biraz bilen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Yani bu paraları ileride nasıl tedarik edecekler, nasıl bulacaklar onu çok merak ediyorum. Ama Fenerbahçe açısından bana göre asrın transferi desek çok mu uçuk bir cümle kullanmış oluruz ama bence son yılların Fenerbahçe'de en etkili transferi. Hem saha içerisinde etkisi çok olacak hem de saha dışında. Nasıl Galatasaray'a Icardi gelince

0: efsane oluşturdu. Taraftar sayısını oldukça fazlalaştırdı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde, Gribun'un da katkısı halinde bence Fenerbahçe'de bu manada bir ivme kazanır. Çok ciddi destek bulur diye düşünüyorum.
1: Çok güzel bir yere değindiniz az önce. Asrın transferi olabilir mi dediniz? Evet. Aslında bonservis konusuna değinecek olursak asrın transferi asrın denilebilir. Transferi. Çünkü kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Saha içerisinde bunu gösterebilecek mi? O merak konusu.
2: Ya tabii her transferin riski var. Bunu bilemeyiz. Mümkün değil. Ama kağıt üzerinde baktığımız zaman hani katkı vermemesi çok düşük bir ihtimal olan bir oyuncu. Takımdan bağımsız skor üreten bir oyuncu çünkü Mason Greenwood. Hani bazı oyuncular vardır sevgili Batuhan. Hani skor üretebilmesi için takım arkadaşlarının ona destek vermesi, katkı vermesi gerekir. Ama Greenwood tek başına bunları yapabilen bir oyuncu. Yani takım kötü bile olsa Greenwood bir anda sahneye çıkıp iki gol atıp bir asist yapabilecek bir yetenek skalasına sahip. Hani o yüzden de Fenerbahçe'nin tabii ki kestiremeyiz şu anda durumunu. Biraz sonra konuşuruz. Çok zor bir kadro planlaması var Fenerbahçe'nin. Asıl sınav bence bundan sonra başlıyor Fenerbahçe adına. Ama Fenerbahçe'nin performansından bağımsız net bir Greenwood performansı olur. Yani Greenwood'un burada 15 golün altına inmesi, işte 7-8 asistin altına inmesi falan çok düşük bir ihtimal. İşte az önce 27 gol dedim, yanlış söyledim. 26 gol 11 asist. 37 gole katkı verdi. Yani şimdi böyle bir oyuncu Lig 1'de bunu yapmışken burada daha düşük bir seviyede kalması çok kolay bir ihtimal değil tabii ki. Ama şunun altını çizelim. Bir kere Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi özellikle Kadıköy'de kapanan takımlara karşı o kilidi açmak sorunuydu. Çok gereksiz saçma sapan puanlar kaybedildi. Şampiyonluğa mal oldu belki puan kayıpları. Asensio tek başına bunu yapmaya çalıştı belli noktaya kadar. Talisca çıktı belli noktaya kadar. İşte Greenwood'un gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kilit açıcı oyuncu sayıları çok fazlalaştı. Yani Asensio ve Greenwood'un aynı anda sahada olduğu bir Fenerbahçe tabii ki top rakipteyken belli başlı sorunlar yaşar. O da İsmail Kartal'ın görevi artık onu halletme kısmı ama top ayağındayken yani durdurulması zor bir takıma dönüşür Fenerbahçe. Yani hem Greenwood hem Asensio, işte Vedat Muriç belki küçümseniyor ama çok bence iyi bir oyuncu. Bir 9 numara daha gelecek üstüne. İşte Kerem Aktürkoğlu skorer bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin o kadar çok skorer oyuncusu oldu ki artık yani işin savunma kısmını hallederse Fenerbahçe takım savunması kısmını yani kolay kolay Kadıköy'de o eski puan kayıplarını yaşamayan bir takıma dönüşür bir anda. Dolayısıyla hani dediğim gibi risk var, mutlaka risk var. Transfer, her transferde bu risk var ama ne kadar az olabilirse bu transferde o kadar az risk var Greenwood transferinde. İşin ekonomik kısmında şunu söyleyeyim. Ya biz uzun süredir artık gerçeklik algısından kopmuş durumdayız zaten. Hani ben eskiden çok girerdim bu konulara, artık girmemeye çalışıyorum. Çünkü işin ucu kaçtı. Yani hangi birine yetişeceğiz? Eskiden 10 milyon euro bir oyuncu aldığınız zaman günlerce konuşurduk biz spor medyasında. Şimdi 10 milyon euro sıradan bir oyuncuya verilen paraya dönüştü. 10 milyon euro maaş, yani şöyle bir örnek vereyim. Net anlamda 10 milyon euro maaşı veren Avrupa'nın 5 büyük liginde çok az takım var ve çok az oyuncu bu maaşları alabiliyor artık. Biz buna evrildik. Ya bunun sonunda tabii Seyit Bey'in söylediği gibi iş nereye varır onu bilemiyoruz ama muhasebecilik yapmayalım. Hani taraftar kızıyor bize muhasebecilik yapıyorsunuz diye. İşin sahasına dönecek olursak şu artısı da olacak Fenerbahçe'nin. Oyuncu 24 yaşında ve Avrupa'nın ona olan algısı değişirse, ya bu adama sadece bir futbolcu gözüyle bakarlarsa, geçmişi unuturlarsa, yani Greenwood 24 yaşında ve 40'ın üzerine çok rahat satış yapabilir Fenerbahçe önümüzdeki 1-2 sezon içinde.
1: Katılıyor musunuz buna?
0: Evet katılıyorum %100. Onur Bey'in söylemleri çok yani kitabın ortasında, öyle o tabiri kullanayım ama İsmail Hoca'nın da gerçekten işi zor yani. Biraz önce saydığında yani bu oyuncuların hepsini hücum attı, inanılmaz şey oldu yani, fazla zenginleşti. Nasıl bunlarla şey yapacak? Bunları nasıl değerlendirecek? İsmail Hoca'da da geçmişte de görüldüğü gibi Fenerbahçe camiasında da hep dillendirilir. Hatta spor kamuoyu da bilir. Forma dağıtma adaleti İsmail Hoca'da çok ön planda. Yani genel itibariyle.
1: Birden fazla opsiyon var.
0: Evet. Opsiyonu fazla. Aslında fazla opsiyon. Bazen çok iyi olmasına rağmen bazen de teknik direktörü sıkıntıya düşürebilecek şeye geliyor. Yani şimdi siz kimden vazgeçeceksiniz orta sahada? Yani hücum hattında Vedat Muriç şu anda sakat. Bir ay sonra gelecek, öyle diyelim. Belki bir santfor daha alacak Fenerbahçe,
2: evet,
0: şu anda.
2: Evet, alacak.
0: Yani Talisca'yı nerede oynatacak? Kerem Aktürkoğlu nerede oynayacak? Yani Asensio'yu acaba 10 numara pozisyonuna mı alacak? Yani esas faydalı olacak yerine. Onun için Allah İsmail Hoca da kolaylık versin ama Fenerbahçe hücum hattı gerçekten futbolun güzelliklerini sergileyebilecek yetenekte önemli oyunculardan oluştu şu anda, şu an itibariyle. Üzerine bir de bir santfor daha alınırsa Fenerbahçe'nin herhalde hücum hattı seyredilmeye değer bir hat olur. Fenerbahçe de bu transferlerle ciddi bir şeyi de yaptı. Yani kazanım da elde edecek. Muhtemelen zaten Aziz Başkan'ın genel şeyi bu. Öbür başkan adayı arkadaşımızın
1: Hakan
0: da
1: Safi.
0: Hakan Safi Bey'in de sloganı şuydu: ya şampiyon olacağız ya şampiyon olacağız. Aziz Başkan da mutlaka şampiyon olacağız dediğine göre bu kadro oluşumu o şampiyonluk için. Yeter mi? Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Trabzon'un göstereceği performans da önemli. Ama şunu söyleyebilirim: Türkiye Ligi renklenecek. Yani Türkiye Ligi, yalnız Anadolu takımları çok fazla transfer hamlesi yapmıyor. O beni biraz endişelendiriyor. Yani sanki lig böyle üçlü dörtlü takım gibi oynanacak bir halde şu anda.
2: Onlar biraz da fırsat işi bekliyorlar yani. Tabii. Ağustos ayı, Eylül ayı gibi onların beklediği biraz dönem da,
0: evet,
2: var.
0: Evet, biraz da öyledir. Tabii onlarda taraftar baskısı çok fazla şey olmadığı için, kamuoyuna da yansımadığı için taraftar baskısı. Yerel bazda belki vardır herkesin taraftar baskısı ama kamuoyuna yansımadığı için onlar doğrudur. Fırsat transferi kolluyor olabilirler. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'un ligi bu sene ciddi manada renklendireceğine olan inancım bu transferlerle daha da şey oldu.
1: Peki ilerleyen süre içerisinde kadro yapılanmasını daha detaylı konuşacağız Fenerbahçe'de, ama onun öncesinde Greenwood'la ilgili bir VTR'miz var. Oyuncunun kariyer yolculuğuna ve saha içi özelliklerini bir kez daha hatırlayalım.
3: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol 6 asist kaydetti. Performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu ise 26 gol 11 asistle tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken, yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Evet, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un yaptıklarını bir kez daha hatırlamış olduk. Tabii Sir Alex Ferguson'ın da geçmişte Mason Greenwood'la ilgili çok olumlu açıklamaları var. Manchester United Akademisi'nde belki de yetiştirdiğimiz en özel oyunculardan biri açıklaması da var Sir Alex Ferguson'ın. Neler söyleyeceksin Onur Özkan?
2: Ya Greenwood'u ben hani ilk çıktığı dönemlerden biri yakından takip eden birisiyim. 16,5-17 yaşlarında United'ın A takım kategorisine forma giymeye başladı. Star Boy diyorlardı ona, İngiliz basını. Herhalde yakın tarihte Phil Foden ve Marcus Rashford'la beraber en çok heyecan yaratan genç yetenek oldu İngiltere futbol tarihinde. Ama tabii başka bir yere evrildi onun kariyeri. Phil Foden ve Marcus Rashford baktığımız zaman hani daha istikrarlı ve düzenli bir kariyere sahip oldular. Alex Ferguson 16,5-17 yaşında kolay kolay kimseye forma şansı vermez bir kere. Özel bir şey görmesi gerekiyor ki yanlış hatırlamıyorsam United tarihinin Avrupa kupalarındaki en genç golcüsü aynı zamanda Mason Greenwood. Yani çok ufak yaşlarda, genç yaşlarda önemli bir United kadrosunun da içinde ciddi süreler almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hep söylüyoruz zaten yani normal seyirde bir kariyeri olsaydı şu anda belki de Real Madrid'in sağ kanadında biz Mason Greenwood'u izliyorduk. Dünya Kupası'nda işte sağ kenarda büyük ihtimalle Mason Greenwood oynuyor olacaktı. Asla buralara gelmesi mümkün değildi. İşte 17 yaşındayken fiyatı 170 milyon euro olarak ilan edilmişti bir araştırma şirketi tarafından, uluslararası. Öyle bir oyuncu şimdi bizim ülkemizde. Açıkçası dediğim gibi birden fazla fırsatın ve krizin bir araya getirdiği bir transfer operasyonu olarak görüyorum. Bunu normal şartlarda hani Greenwood gibi bir oyuncu 24 yaşında buraya getiremezsiniz. Evet, Fenerbahçe tarihinin en büyük transferi mi? Hayır değil, şu anlamda değil. Yani kariyer anlamında Fenerbahçe'nin çok özel kariyerde oyuncuları oldu ama 24 yaşında Türkiye'ye gelmiş bence en özel oyuncu. Bak tekrarlıyorum, 24 yaşında Türkiye'ye gelmiş en özel oyuncu Mason Greenwood'dur. Hani 25'inde 26'sında çok özel oyuncular geldi. İşte Quaresma 26'sında geldi mesela. Snyder 28'inde geldi. Anelka 26'sında geldi. Alex 27 idi Türkiye'ye geldiğinde gibi gibi. Hacı 30 yaşında geldi. Yani ama 24 yaşında buraya bu yetenek ve bu seviyede bir oyuncu getirmek çok çok büyük bir iş. Ve hani enteresan şekilde Greenwood'un transfer sürecindeki duruşu da bence altı çizilmesi gereken bir nokta. Çünkü sen de söyledin, VTR'mizde de vardı. Yani Roma'nın ciddi bir isteği, arzusu vardı. Orayı hiç düşünmedi. Fenerbahçe, evet, ekonomik kısımda mutlaka Fenerbahçe'nin artıları oldu. Yani 10 milyon euro net maaşı şu anda Roma karşılayamaz. Bu çok net. Ama İtalya, Serie A hani tercih edilebilecek bir yer Türkiye'den daha fazla. L'Equipe diyor ki Atletico Madrid kulübünün telefonlarını açmadı. Simeone mesaj attı, 2 gün sonra geri döndü. Yani enteresan şekilde sadece bunu parayla açıklayamayız. Demek ki Fenerbahçe'nin projesi, hatta taraftarın sevgisi, ilgisi, hani hep deriz ya, o transfer süreçlerinde sosyal medyadan atılan mesajların bir etkisi var mı? Bence %100 var. Yani oyuncunun yaşadığı problemler aslında belki de bir sevgi açlığı doğurmuş olabilir kendisinde. Yani Marsilya'da bunu bulması imkansız. Ama öyle bir noktaya geldi ki bir anda her fotoğrafının altında binlerce Fenerbahçe taraftarının sevgi mesajları. Bu oyuncu etkilemiş olabilir. Çok
1: şöyle
2: net
1: diyebilir miyiz? Daha gelmeden bir aidiyet göstergesi göstermiş.
2: Kesinlikle olabilir. Yani çünkü dediğim gibi yani Roma istiyor. Yani İtalya, Serie A gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da Atletico Madrid sizi istiyorsa bir alo dersiniz. Bakarsınız ne oluyor, ne bitiyor orada diye. İşte Adamar Lukman. Adam gelmedi son dakikada. Atletico Madrid'e gitti, doğal olarak bunu yadırgayamayız. Ama enteresan şekilde bence Fenerbahçe taraftarının ilgisi, sevgisi çok etkiledi Mason Greenwood'u ve karar aşamasında mutlaka bence belirleyici oldu bu nokta.
0: Yani ben Onur Bey'e katılıyorum. Bir de tabii o meselenin arka planını da çok iyi biliyor Onur Bey. Ben o kadar detayı bilmiyorum yani doğrusu ama son zamanlarda o talihsiz olay yaşamazsa onu da çok fazla İngilizler çok fazla şey yaptılar yani hayat herkes için bazı sürprizleri getirebilir yani hiç ummadığınız çok doğru bir ailede yetişmiş olursunuz çok doğru bir yere doğru gidersiniz giderken bir anda bir tökezleme yaşarsınız yani o tökezlemeyi hayatta herkesin yaşama ihtimali var bu kardeşimiz de bu oyuncu da çok genç yaşta bir tökezleme yaşamış buna bağnazca davranılmasaydı eğer dediği gibi şu anda belki de Dünya Kupası'nda ya yani İngiliz milli takımının sağ tarafında ya da sol tarafında onu seyredecektik belki de İngilizler tur atlayacak

0: vardı Greenwood sayesinde. Ya da işte dediği gibi Arsenal'ın değil de şeyin işte Real Madrid'in ya da Barcelona'nın sağ tarafında ya da sol tarafında biz Greenwood'u izleyecektik. Tabii bu taraftarın sahip çıkması, Türk taraftarı şeydir yani, sevgisini çabuk belli eder. Dışa vurumu çok rahat yapar. Bunu yaparken de bir İngiliz takımının taraftarının bu denli bir futbolcuya sahip çıkma duygusu yaşayacağını ben tahmin etmiyorum yani. Bizde futbolu bırakıp hatta ülkemizden ayrılan yabancılar için ağlayan taraftarlar biliyorum yani. Belki belli bir yaş grubu ama ağlayan taraftar biliyorum. O açıdan bizim taraftarımızın ona sıcak yaklaşımı da Fenerbahçe taraftarının Greenwood'un bu ülkeyi tercih etmesine sebep olmuştur. Meselenin ekonomik boyutu da vardır yani. Kimse öyle 3-5 milyon euroyu bırakıp da ya ben işte Real Madrid'e gideyim, Atletico Madrid'e ya da Roma'ya gideyim demez. Ya 3-5 milyon fazla alıyorsam ben Türkiye'ye gideyim. Yani Türkiye'de artık Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüpleri, Trabzon Avrupa'da bilinen, iyi transferlerle bilinen kulüplerimiz artık. O açıdan Greenwood'un bizi tercih etme, Türkiye'yi tercih etme gerekçelerinden biri de taraftar sevgisi, taraftar çağrısı bence etkili olmuştur. İyi ki gelmiş Greenwood. İnşallah doğru maçlarını seyrederiz. Başarılı olmasını çok temenni ediyorum. Çünkü yani bu ülke değil, her ülkeye intibak sağlamak, uyum sağlamak çok kolay değil yani. Yani siz birdenbire gidiyorsunuz, bir başka kültürün içerisinde kendinizi buluyorsunuz. İşte yemekler farklı, adetler farklı, örfler farklı, töreler farklı. Yani ne kadar uyum sağlanabilir? O inşallah sağlar, öyle diyelim. Afrika kökenli olması avantaj. Bu ülke Afrika kökenli oyunculara özel ilgi gösteriyor. O özel ilgi sayesinde de Greenwood'un erken intibak edeceğine dair kanaatim iyi.
1: Tabii Fenerbahçeliler Greenwood transferinin hemen ardından da bir transfer haberi daha bekliyorlar. En az bir transfer daha bekliyorlar. Forvet konusunda öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Özellikle sosyal medyada son yapılan paylaşımlarda başkanlık seçim sürecinde Sayın Hakan Safi'nin söylemleri var. Yıldız bir oyuncu getirsinler, ben de bir yıldız daha getireceğim söylemleri var. Bu söylemler sık sık paylaşılıyor şu anda. Diyelim Hakan Safi bu söylemini yerine getirecek. Aziz Yıldırım ve yönetimi nasıl karşılar? Buna onay verir mi? Nasıl bir aksiyon alınır? Rashford ve Watkins isimleri gündemde. Toplu bir soru sormak istiyorum bu şekilde. Onur Özkan söz senin.
2: Ya Fenerbahçe'nin şu anda para sıkıntısı yok. Fenerbahçe'nin şu anda limit sıkıntısı var. Yani sıcak parayı Fenerbahçe'nin bütçesinin içine sokma problemi var. İşte bir yandan federasyonun belirlediği limitler. Asıl sıkıntı UEFA'nın şu anda demokrasinin kılıcı gibi Fenerbahçe kulübünün başında beklemesi. Bir ceza süreci oldu ve çok sıkı takipte Fenerbahçe ve artık UEFA'nın burada bazı kalın çizgileri var. İşte sponsorluk gelirlerinin bir kısmını kulübe sokabiliyorsunuz. İşte şahıs sponsorluklarının bir kısmını kulübe sokabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani şu an Fenerbahçe'nin yönetiminin Hakan Safi'nin sıcak parasına ihtiyacı yok. Yine aynı sıkıntı olur. Yani Hakan Safi bir oyuncu alacaksa o oyuncuyu nasıl yasal yolla alacak? O para nasıl kulübün parası olarak bir şekilde oyuncuya da diğer kulübe verilecek? Sıkıntı burada Fenerbahçe'de. Yoksa emin ol şu anda mesela UEFA dese ki ben şahıs paralarının kulübe sokumunu serbest bırakıyorum dese ya da federasyonumuz, emin ol yarın 150 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasına girer. Fenerbahçe yönetiminin şu anda o kadar net gücü ve motivasyonu var. Ama sıkıntı şu noktada, dediğim gibi o paranın içeri legal yolla sokulması. Yani çünkü bunu geçmiş yıllarda Paris Saint Germain'de yaşadı, Manchester City'de yaşadı, UEFA belli noktalarda cezalar verdi. İşte Fenerbahçe'nin bu noktada yaşadığı sıkıntılar var. Yani artık eskisi gibi burada işte ben Aziz Yıldırım'ım, işte kendi şirketimi sponsor yapıyorum, işte 50 milyon euro. Bu değil artık, bu belli başlı denetimler içinde olduğu için Fenerbahçe'nin şu an ana problemi o sıcak parayı kulübün içine legal yolla sokmak ve limiti arttırmak. Yoksa hani o olsa zaten Fenerbahçe yarın bir tane 9 numarayı buraya getirir. Hı hı. Asıl sıkıntı olduğu için hani Hakan Safi'nin o konuda bir aksiyon almasını ben çok beklemiyorum ki Fenerbahçe yönetimin de bunu çok kabul etmez bence zaten.
1: Seyit Ateş.
0: Yok, ben Fenerbahçe yönetiminin artık uzlaşmadan yana olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Neden? İnsanlar belli bir yaştan sonra uzlaşmayı ön plana alırlar. Hakan Safi Bey gelseydi Fenerbahçe'de belki kucaklaşma dönemi başlamıyor olabilirdi. Ama ben Aziz Yıldırım Başkan'la Fenerbahçe'de kucaklaşma döneminin başladığına inanıyorum. Gelen arkadaşların tamamı eski yönetici ve tecrübeli insanlar yani. yönetimlerde bulunmak zor bir iştir.

0: yıpranmayı da gerektiren bir hadisedir. Yani çok rahat bırakmaz taraftar sizi, yıpratırlar, her şeyinizle ilgilenirler. Günlük hayatınız bile onlar için çok şeydir yani, incelenmeye değer bir emtia gibi onların önünde duruyor. Onun için ama Sayın Başkan Aziz Yıldırım Bey ve ekibi kucaklaşmadan yana bir tavır sergiliyorlar. Şu ana kadar da yaptıkları icraatlarda onu gösteriyor. Üstelik Aziz Başkan'ın bir demeci oldu. Dedi ki ben herkesi kucaklaşmaya davet ediyorum. Ben artık bir abiyim. Çok uzun süre burada duracak değilim. Fenerbahçe'nin şu geçiş sürecini bir abi olarak toparlayıp sonra bırakıp gençlere çekip gideceğim. Hakan Safi Bey de verdiği sözü tutarsa Fenerbahçe'ye katkı sunar. Tabii Onur Bey'in dediği gibi parayı nasıl, hangi yolla kulübe sıcak para girecek, o çok tartışılacak şeydir. Eskiden şöyleydi. Ben eskiden öyle biliyorum. Şu anda var mı yok mu bilmiyorum. Mesela geçmişte bir dostum, arkadaşım yaptı. Bir oyuncu aldı kendi şirketine, özel şirketine. Oyuncuyu sonra atıyorum Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a kiraladı. Böyle bir sistem var mı yok mu bunu bilmiyorum.
1: İşte şu anda o şahıs üzerine yapılan sözleşmelerle alakalı Fenerbahçe'nin başı ağrıdı. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Hakan Safi ile yaptığı sözleşme UEFA denetimine girdi. UEFA dedi ki düzeltin bu sözleşmeyi. Ne yaptı Fenerbahçe kulübü? Kendi üstüne aldı bu sözleşmeyi. Hani tabii ödemeleri Hakan Safi Bey mutlaka yapıyordur yine o konuda, ama işte onun teknik kısımları son derece önemli. Fenerbahçe çok dikkatli şu anda hareket ediyor. UEFA'dan aldığı cezadan dolayı bu cezanın artması söz konusu olabilir. İşte futbol operasyonundaki gelirlerin %70'ini siz harcayabiliyorsunuz. %30'luk kısmı harcayamıyorsunuz. Fenerbahçe %84'ünü harcadığı için zaten bu cezayı aldı. Futbol operasyonunun içindeki. O yüzden de burada çok dikkatli hareket ediliyor. Hani dedim ya az önce, Fenerbahçe yönetimi çok önemli bir sınav verdi şu ana kadar. Yani bu problemlere rağmen Nathan Ake, işte Mason Greenwood, Vedat Muriç transferleri gerçekleşti. Ama asıl sınav ve Fenerbahçe'nin yeni sezondaki geleceğini belirleyecek hamleler bundan sonra olacak. Yani iyi oyuncu alma kısmında Fenerbahçe çok önemli yol kat etti. Önemli bir kadro kuruldu. Ama işte o kadro mimarisi, hangi oyuncular gidecek, 10+4 kuralının nasıl kullanılacak gibi konular bundan sonranın konusu ve Fenerbahçe yönetiminin bence asıl sınavı bundan sonra başlıyor. Şu anda elde 24 tane yabancı var. Evet, bu oyuncuların birçoğu kolay gönderilebilecek profilde yabancılar olsa bile asıl sıkıntı şurada. İsmail Kartal'ın hazırlık maçlarında da çok net şekilde kullandığı ya da kullanmayı düşündüğü Fenerbahçe elinde şu anda 11 tane yetişkin yabancı var sevgili Batuhan. Yani bakın Musaba'yı falan da saymıyorum bunların içinde. İsmail Kartal'ın oynattığı ya da oynatmayı düşündüğü 11 tane yetişkin yabancı demek, Fenerbahçe'nin minimum bir yabancıyla yetişkin, eğer bir 9 numara gelecekse yetişkin profilinde 2 tane yabancıyla yollarını ayırması anlamına geliyor ki bu yabancılar içinde Kante mi olacak, Fred mi olacak, Talisca mı olacak? Yani Fenerbahçe'de aslında ana kadroda düşünülen bazı isimlerle yolların ayrılması gündeme gelecek.
0: Musabayla şey olabilir.
1: Musabayı saymıyorum şu an. Evet. Onunla 12. Onu da dışarıda bıraktım. Yani şeyleri hiç saymıyorum. Bekaoları falan hiç saymıyorum. Amrabatları. Mimovic'i bile saymıyorum. Mimovic o çünkü U23 kontenjanında. Ama net bir şekilde Fenerbahçe'nin şu anda bir sıkıntısı var. Mesela U23 kontenjanında Fenerbahçe'nin işte Archie Brown var. Nena var. Ondan sonra işte
2: Sidiki Şerif
1: var. Mimovic var. Yani orası da Fenerbahçe adına dolu gözüküyor. Evet. Orada da bir hamle yapılması gerekiyor. Yani dolayısıyla bundan sonrası çok daha zor Fenerbahçe için. İşin alım kısmında iyi bir bence sınav verildi. Ama kadro mimarisi, 10+4 kuralı, gönderilecek oyuncuların bence yönetiminde Fenerbahçe yönetimi çok daha zor bir sınav verecek. Hani bundan sonra yapılacaklar çok daha kritik bence Fenerbahçe adına.
2: Tabii şimdi en çok düşünülen konu 10+4 kuralı. Şimdi tabii forvet mevkiinde odaklanmış durumdayız. Fenerbahçe'de santrafor kim olacak? Santrafor transfer olacak ama başka bir mevkide daha problem var Fenerbahçe'de. Kaleci rotasyonunda, kaleci mevkiinde. Ederson'la yola devam edilecek mi? Livakovic ayrılması gündemde. Milli kaleci Mert Günok kaleyi ne kadar devralabilir? Ne kadar devam ettirebilir?
1: Tarık var.
2: Bununla ilgili bir VTR'miz var. Ederson, Brezilyalı file bekçisi. Juventus'la adı anılıyor. Dilerseniz bir VTR'yi izleyelim, ardından üstünde stüdyoda konuşacağız.
3: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği netleşiyor. Sarı lacivertli yönetim Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası serüveninin bitmesiyle birlikte izne çıkan ve cumartesi günü kampa katılacak tecrübeli kaleciyle bir görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak bir kadro için transferde somut adımlar

0: Atan Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti Ederson'un yeniden üst düzey bir performansa ulaşabileceğine inanıyor. (Gülüyor) 32 yaşındaki kaleciye İtalyan ekibi Juventus'un ilgi gösterdiği ancak Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda bu etapta Ederson'u takımda tutmayı düşündüğü belirtildi. Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Ederson için astronomik bir teklif gelmesi halinde ise sarı lacivertliler tutumunu değiştirebilir. Süper Kupa kazandığı ve 36 maça çıktığı Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, Brezilya milli takımıyla da 32 müsabakada görev aldı.
1: Evet, Ederson'un adı Juventus'la geçiyor. Tabii bunu geçtiğimiz programlarda da dile getirmişliğim olmuştu. Dünya Kupası'nda 3 kalecisi de takımda bulunan tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Ama şu anda bu mevkide büyük bir problem var. Büyük bir soru işareti var. Ederson devam edecek mi? Anladığım kadarıyla Livakovic burada bulunmak istemiyor.
2: Yok, Livakovic kesin gidiyor.
1: Yani nasıl bir çözüm üretecek Fenerbahçe buraya? Şimdi buraya tekrar bir yabancı ile anlaştığı durumda forvete bu kez farklı pay kalmayacak.
2: Ya da U23 oyuncusu almak zorunda kalacak. Ya zor planlama diyorum ya, Fenerbahçe'nin gerçekten de bundan sonra yapacakları son derece önemli ve kritik. Şimdi Ederson konusunda Sayın Aziz Yıldırım'ın duruşu çok net. Seçim öncesinden beri sahip çıktı Ederson'a. Kalması gerektiğini söyledi ama burada Ederson tarafının bir kafa karışıklığı var çok net. İşte VTR'mizde vardı, bir görüşme olacak. Hafta sonuna kadar bunu bekliyoruz. Kampa katılacak, İstanbul'a gelecek. O görüşmede biraz her şey netleşecek ama Ederson buraya ayrılma isteğiyle geliyor, onu söyleyelim. Hani Sayın Aziz Yıldırım onu ikna eder edemez onu göreceğiz ama buraya gelirken bir ayrılık talebi, bir ayrılık düşüncesiyle gelecek Ederson. Juventus ve farklı kulüplerin de bu arada ilgisi varmış. Körfez'den teklifler varmış. Hani burada ailesinin yaşadığı problemler oldu. Asıl sıkıntı zaten ailesiymiş. Yani eşi çok fazla burada kalmak istemiyor. İşte sosyal medyanın az önce olumlu taraflarından bahsettik Mason Greenwood transferini. Olumsuz taraflarında da işte alınan kötü skorlardan sonra oyuncunun ailesine hakarete varacak yorumlar yapılması. Eşinin bu konudaki isyanı hep biliyoruz, bunu konuşmuştuk. Bu noktada işte ayrılık sürecini belki de getirecek Ederson konusunda. Dediğin gibi hani Ederson'un ayrılık durumunda Fenerbahçe mutlaka iyi bir yabancı kaleci alabilir ama yabancı kaleci almak Fenerbahçe adına ne derece çözüm olur? Yerli kaleci havuzumuz çok dar.
1: Evet.
2: Hani kimi alabilir Fenerbahçe? İşte Berke Özer'in ismi geçiyor ama o da çok düşük maliyetli bir kaleci diye 30 milyon eurolardan falan bahsediliyor. Şu anda ekonomik anlamda mümkün gözükmüyor. Açıkçası Fenerbahçe yönetimini ciddi bir sınav bekliyor Ederson konusunda. Aziz Yıldırım görüşecek. Kalmayı ikna etmeye çalışacak. Eğer ki olmazsa burada bir Fenerbahçe yabancı kaleci transferi yoluna gidecek. Livakovic kesin gidiyor. Onu söyleyelim. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonu zaten Tarık, Mert ve şu anda Ederson ya da başka bir yabancı kaleci olacakmış gibi duruyor ama sanırım bir hafta 10 gün içinde Ederson konusunda çok daha net ifadeler kullanabileceğiz.
1: Tabii orta yolu bulmak için de Fenerbahçe'nin kadrosunda birden fazla Brezilyalı oyuncu da var. Onlar da belki de kendilerine bir rol alabilirler. Neler söyleyeceksiniz?
3: Sizin de dediğiniz gibi yani Fenerbahçe bir rekoru da bu Dünya Kupası'yla birlikte yaşadı.
1: Evet.
3: 3 milli takım, 3 ülkenin milli takımının kalecisi Fenerbahçe'de ama geçen sene yapılan yanlış defans kurgusu, tercih edilen oyuncular, değişiklik, defanstaki değişiklikler, sürekli defanstaki oyuncuların yer değiştirmeleriyle beraber dünyanın en iyi 4-5 kalecisinden biri diye gösterilerek transfer edilen Ederson maalesef ülkemizde tartışılır hale getirdik. Yani Onur Bey'in dediği gibi moral ve motivasyon olarak da Ederson çok iyi durumda değil yani gerçekten. Çünkü dünya yıldızı olarak siz getirdiniz bir kaleciyi, yani neredeyse sıradan bir kaleci pozisyonuna düşürdünüz. Ben tamamen hatayı teknik direktörde ve defans hattında gördüm. Çünkü maçları izlerken Ederson'un çok böyle hani akılda kalabilecek %100 kaleci hatasından doğan bir gol yediğini pek ben hatırlamıyorum. Olabilir. Mutlaka
2: olmuştur. Rize maçı vardı en çok havuzda.
3: Mutlaka olmuştur evet. Ama ben
2: ama Galatasaray derbisi asıl şeyleri kopardı.
3: Evet, şeyini yani defansı onu sıkıntıya düşürecek pozisyona getirdi. Onun için Ederson'un gitme ihtimali Aziz Yıldırım Başkan ikna ederse bence etmesi lazım. Fenerbahçe'ye çok lazım. Eğer Fenerbahçe şampiyon olacaksa Ederson kalitesinde bir kaleci şu anda Avrupa'da siz 30-40 milyon eurodan aşağı getiremezsiniz, alamazsınız. Livakovic gidecek diyor Onur Bey, ben onu bilmiyorum tabii.
2: Evet.
3: Kalırsa o da Fenerbahçe'ye esas.
2: Yok, o kesin gitmek istiyor.
3: Yani evet ama

0: Sonradan yani ne yaptık onu da şey durumuna düşürdüler yani. Bizim mesela ülkemiz maalesef futbolcu eritme değirmeni gibi, bir futbolcu eritiyoruz sürekli değirmen gibi. Yani taraftarın küfür etmesi zannediyor ki Brezilyalı anlamaz. İki tane küfür kelimesi öğrenim. Kalenin arkasında durup Brezilyaca küfür ediyorsunuz. Yani İspanyolca ya da neyse. Adam da bundan tabii ki tepki gösterecek. Tabii ki gitmek isteyecek ama ben Aziz Başkan'ın ederse onu ikna etme ihtimalini daha çok görüyorum. Etmeli mi? Bence etmeli. Ederse o kalırsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasındaki Fenerbahçe'nin çok büyük katkı sağlar diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Avusturya kampını tamamladı. 3 hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe. 11 gol attı. Sadece 1 gol yedi. Aslında büyük bir defansif başarı. Aynı zamanda hücumsal başarısı da var. Bu maçlarda öne çıkan oyuncular da oldu. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Sıdiki Şerif. Neler söyleyeceksin Onur Özkan?
2: Ya çok iyi bir kamp dönemi geçirdi Fenerbahçe. Tabii ki skorlar hani çok ölçü değil. Rakipler çok güçlü takımlar değildi. Sezon başı hazırlık maçları ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yükleme dönemleri takımlar için en zor dönemlerdir futbolcular için. Hani takımdaki istek, arzu, enerji Fenerbahçe adına son derece umut verici. Büyük bir forma savaşı da var. Sadece takımda 11'e girmek, formaya girmek değil, takımda kalma konusunda da ciddi bir savaş olduğu için bazı oyuncular ön plana çıkmış olabilir. Ama şu bence bir dezavantajdı Fenerbahçe adına. 35 tane oyuncu da gitti Fenerbahçe. 37 galiba kampa. Yani çok sağlıklı bir kamp ortamı değil bu. Evet, İsmail Hoca birçok oyuncu görmek istiyor, onlara şans vermek istiyor ama şöyle düşünün. Çift kale maç yapsanız idmanda 10 tane futbolcu dışarıda kalıyor neredeyse, daha fazla zaten. Yani bu çok sağlıklı bir şey değil. Ama bu yola gidildi Fenerbahçe adına. Mesela geçen sezon başında Beşiktaş bu sıkıntı yaşamıştı. Çok kalabalık bir oyuncu grubuyla, Solskjaer'le kampa gidilmişti ve onun sıkıntısı doğmuştu sezonun geri kalan kısmında. Hani oyuncuları değerlendirme noktasında İsmail Kartal zorlanmıştır diye tahmin ediyorum. Mesela Cengiz Ünder'in performansı çok övülüyor ama Cengiz'in kadroda olabilmesi ya da yeni sezonda forma giymesi çok düşük bir ihtimal. Yani çok kolay bir iş değil. İrfan Can Kahveci aynı şekilde belki rotasyonun bir parçası olabilir artık Fenerbahçe'nin yeni düzeninde. Yani 3 sezon önceki İsmail Kartal'ın takımındaki kadro rotasyonu yok. Çok daha güçlü bir Fenerbahçe var. Çok daha geniş bir kadrodan bahsediyoruz burada. O kadro genişliğiyle kadro şişkinliği arasında çok ince bir çizgi vardır. O çizgiyi aştığın zaman teknik adam krize girer. Yani o şişkinlik noktasına gelmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü yönetimsel zorluklar başlıyor o zaman. Hani oynamayan oyuncunun mutsuzluğu, onu idare etme kısmı gibi noktalar ciddi zarar verebilir Fenerbahçe'ye. Bu noktada bence İsmail Kartal'ın artık bazı oyuncularla alakalı net kararlar vermesi gerekiyor. Mesela Mimović hazırlık kampını iyi geçirdi. Ama kalacak mı kalmayacak mı? Semedo mu Fenerbahçe'nin sağ beki olacak, Mimović mi? Yani Mert Müldür'ün yeri garanti ama mesela sağ beki kim Fenerbahçe'nin? Yine az önce söylediğim o yabancı kısmında kim
0: Mert
2: gidecek?
0: Mert Müldür'ü nerede oynatıyorsunuz yani?
2: Sağ bek rotasyonunda Fenerbahçe.
0: Semedo'yla beraber.
2: Semedo'yla beraber ama işte Semedo gidecekse Mimović mi kalacak? Yeni bir oyuncu mu alınacak oraya? Bunların bir an önce karar verilmesi gerekiyor. Mesela merkezde bir şişkinlik varmış gibi duruyor. Burada karar verilmesi gerekiyor. İşte Talişka'nın durumu. Yani şu bence Fenerbahçe'nin en net sınavlarından biri Talişka'nın durumu. Şimdi geçen sezon 9 numarasızlıkta çok fazla forma şansı buldu. Ama yeni Fenerbahçe'de Vedat Muriç artı bir 9 numara daha gelecek. Gerçek pozisyonuna 10 numaraya dönecek. Orada Asensio var. Şimdi 11 milyon euro maaş alan bir oyuncuyu ne kadar tutabilirsiniz kulübede? Bu ne kadar sağlıklı? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin artık bazı oyuncularla alakalı net kararlar verip aksiyona geçmesi gerekiyor. Kadro sanki genişlikten şişkinliğe geçmiş gibi duruyor şu an Fenerbahçe'de.
0: Evet, ben de Onur Bey'e katılıyorum. Cengiz Ünder'in, ben Cengiz Ünder'le ilgili geçen sene Beşiktaş'ta oynarken futbol Cengiz Ünder'i bırakmış dedim ben yani. Cengiz Ünder futbol oynamaya çalışıyor sahada ama futbol onu bırakmış. Kendi yani bazı oyuncular kendi kendilerine ihanet ederler. Ben Cengiz Ünder'in de futbol kalitesini bilen biriyim. Buca'dan beri, Altınordu'dan beri takip eden biriyim. Oradan beri Cengiz Ünder'in parlayan bir yıldız olma ihtimali çok yüksekti ama muhafaza edemedi, kendini koruyamadı diyeyim. Yani onun için Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda Cengiz Ünder'in olma ihtimali bana göre çok az. İsmail Hoca Cengiz Ünder'le ya İrfan Can Kahveci'yle zaten hazırlık maçlarında genel itibariyle siz ya bir daha bakayım acaba bir şans verebilir miyim, acaba kadroda bunu tutabilir miyim gibi anlayışla baktığınız oyunculara genelde şans verirsiniz. Yani ilk 11'de oynatacağınız oyuncuyu hazırlık maçında hemen sahaya sürmezsiniz. Onu daha az 5'er dakika 10'ar dakikayla onu şey yaparsınız. Kafanızda bir şablon vardır. O şablonun dışında düşündüğünüz oyuncular

0: hazırlık maçlarında oynatırsınız. Onlardan verim almaya. Ne kadarını alabilirsiniz? Kaç oyuncu çıkar bunların içinden diye. İsmail Hoca da bunları hazırlık maçında sürekli oynatma gerekçesi o. Sıdıkı Şerif'in Fenerbahçe'nin bu geniş kadrosunda santfor mevkiinde forma bulma şansının hiç olmadığını düşünüyorum. Hiç yok yani, hani bir rakam verin derseniz hiç yok derim ben. Çünkü yani şu anda alınan Greenwood bile istenildiğinde santfor oynayabilecek kıvamda. Yani şeyde bir oyuncu. Onun için ben Sıdıkı Şerif'in bir kiralık yapması, gidip kendini biraz daha geliştirmesi, bir iki sene sonra olabilirse Fenerbahçe'ye faydalı olabilir diye düşünüyorum. O açıdan hazırlık maçlarındaki kadro ile ligdeki kadronun tamamen farklı olacağını düşünüyorum ben.
1: Peki bu bağlamda hazırlık maçlarında gösterilen performansla şimdi önümüzdeki hafta Fenerbahçe ilk resmi maçına çıkacak. 21 evet. Temmuz Salı günü. Bornik Şampiyonlar Salı. Ligi ikinci eleme turu. Bu performansla Fenerbahçe hazırım mesajı verebildi mi?
2: Ya verebildi, çünkü şöyle söyleyeyim. Zaten oynadığı rakipler aşağı yukarı Górnik Zabrze ayarında takımlardı. Pogon'la da oynadı Fenerbahçe, bir Polonya takımı o da. Açıkçası şu anda dediğim gibi oyuncuların form durumu, istek ve arzusu, fiziksel durumu sezon başı için oldukça ideal. Zaten Fenerbahçe eldeki kadroyla Górnik Zabrze geçebilecek düzeyde. Mutlaka o hazırlık maçlarında iyi performans veren oyuncular bu maçta forma şansı bulabilir, ama uzun vadede, yani şöyle söyleyeyim, Eylül ayı başında bu oyunculardan birçoğunu biz Fenerbahçe forması altında görmeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama bu bir geçiş süreci ve şu an eldeki kim varsa faydalanmak istiyor İsmail Kartal. Çünkü Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz bir maçı. Geçmek zorunda olduğu bir karşılaşma. Herkes şimdi şampiyonluk hasretinden bahsediyor ama Şampiyonlar Ligi hasreti çok önemli Fenerbahçe için. 18 yıl sadece ekonomik değil, sportif anlamda çok önemli. Fenerbahçe'nin artık öyle bir kadrosu var ki. Şimdi ya bakalım, Ederson, Şikrinyar, Nathan Ake, Gendouzi, Kante, Greenwood, Asensio. Şimdi bu oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde olması
0: dünya
2: gerekiyor.
0: Gerçekten
2: ya bu takımın yeri artık Avrupa Ligi değil. Bu takımın yeri Şampiyonlar Ligi. Dolayısıyla artık Fenerbahçe'nin bu eleme turlarında geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerekiyor. Ama genel anlamda baktığım zaman ben Fenerbahçe'nin en azından Górnik Zabrze maçı için çok net iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum.
1: Greenwood oynar mı acaba?
0: Yani oynar mı bilmiyorum. O hoca,
1: yani
0: hoca
1: süre alır mı?
0: Ya kullanmaz bana göre, hoca kullanmaz. Birkaç antrenmana çıkarır.
2: Marsilya'da bildiğim kadar 2 ya da 3 idmana çıktı. Yani şu anda hazır değil.
0: Yani onun için
2: kadroya belki yazılabilir ismi, ama çok fazla süre almasını beklemiyorum. Yani o çok riskli de olur, çünkü bir sakatlık problemi de, yani Fenerbahçe'nin Greenwood'a ihtiyacı yok bir kere Górnik maçlarına, onu söyleyeyim yani.
0: Fenerbahçe turu geçer, çünkü oynadığı rakipler genelde o şeydeydi yani, evet.
1: Peki, çok teşekkürler. Şimdi kısa bir araya gideceğiz, ardından yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılın.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 16 Temmuz 622 yılı Hicri takvimin ilk günü olarak belirlendi.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Seyit Ateş ve Onur Özkan'la gündeme dair futbol sohbetimiz devam ediyor değerli izleyenler. Evet, bir Fenerbahçe'yle devam ediyorduk. Fenerbahçe hakkında son yorumlarınızı sizden rica edeceğim. Ardından Beşiktaş'a geçiş yapacağım.
2: Aziz sevgili Yıldırım Seyit Başkan Ateş. Çok iyi transferler yapmaya devam ediyor. Bir tane de santfor alırsa hem Avrupa'da başarı olma şansı yükselecek, hem de Türkiye Ligi'nde Aziz Başkan şampiyon olmak istiyor. Şampiyonun en büyük adayı olur diye düşünüyorum.
3: Onur Özkan. Yani Fenerbahçe'nin artık transferde bir miktar frene basmasını bekliyorum. Şimdi artık gidecek oyuncular kısmında bir mesai harcayacak yönetim. Herhalde ondan sonra o beklenen 9 numara transferi için çok daha net Fenerbahçe'nin bir bütçesi ve hareket alanı olacakmış gibi duruyor.
1: Peki Beşiktaş'a geçiş yapmak istiyorum izninizle. Beşiktaş'ta tabii çok istediği, günlerdir tıpkı Fenerbahçelilerin Greenwood'u beklediği gibi Trossard'ı onlar çok bekledi.
2: Zorla getirdi.
1: Ve mutlu sona ulaştılar. Bugün de saat tam 19.03'te imza töreni düzenlenecek Leandro Trossard için.
2: Statta mı? Statta mı?
1: Statta, Dolmabahçe'de.
3: O taraftara kapalı bildiğim kadarıyla. Medya odasında yapılacak diye biliyorum.
1: Bu transfer hakkında düşünceleriniz neler? 3+1 yıllığına Beşiktaş bu oyuncuyla anlaşmaya vardı. Uzun süredir belki de beklenen kanat transferlerinden biri diyebilir miyiz?
3: Yani iki gece önce bence Türk futbol tarihinde önemli gecelerden biri. Hem Trossard'ın hem Mason Greenwood'un transferlerinin aslında net resmileştiği haberleri gelmişti. Ya tabii Trossard için herhalde bir 2 saatlik program yaparız çok rahat. Hani anlat anlat bitmeyecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani her şeyi geçtim. İsmini, kariyerini geçtim Leandro Trossard'ın. Yani geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalisti ve Premier Lig şampiyonu takımın direkt 11 oyuncusunu alıyorsunuz. Hani bir kere net yöneticilik başarısı var burada. Bunu sadece parayla başaramazsınız. Mümkün değil. Yani Trossard'ı buraya getirmeye ikna etmek çok kolay bir iş değil. Burada net bir emek verildiğini düşünüyorum. Çünkü Trossard tarzı oyuncular, ki sözleşmesi de açıklandı detayları. Hani 20 milyon euro maaşla getirmediniz buraya. 6,5 milyon euro maaşla getirdi Beşiktaş. Demek ki burada ciddi bir ikna süreci olmuş. Oyuncuyu Türkiye'ye, İstanbul'a getirmek, Süper Lig'e getirmek, Beşiktaş'a getirmek kolay iş değil. Bir proje konmuş, anlatılmış, ikna edilmiş Leandro Trossard. Bir kere burada bu ikna sürecinde kimin emeği varsa, başta Sayın Önder Özen, işte belki de Gökhan Keskin, şu an net bir şekilde bilemiyoruz. Yani orada işin ikna kısmında çok önemli bir iş başarmış Beşiktaş yönetimi. Arsenal'i ikna kısmı çok daha kolay olmuştur. Ama Trossard gibi bir oyuncuyu Dünya Kupası'nda önemli isimlerinden bir tanesi, dediğim gibi 31 yaşında buraya getirebilmek çok zor bir işti. Yani ben transfer sürecinin en başından beri açık söylüyorum, çok ihtimal vermediğim bir işti bu. Yani hep dedim ki ya bu adam 31 yaşında nasıl gelir buraya? Yani çok özel bir kariyerden bahsediyoruz. Beşiktaş sadece çok özel bir futbolcu almadı, özel bir sporcu ve özel bir karakterle transfer etti. Bu çok önemli bence. Yani sadece için yetenek kısmında değil, takımdaşlık kısmı, aidiyet kısmı, profesyonellik, özel yaşam, her konuda dört dörtlük bir isimden bahsediyoruz. İhtiyaç olan bölgeye gelmiş bir transfer. Beşiktaş tarihinin bence en iyi 5 transferinden biri. Çok rahatlıkla söyleyebilirim bu Leandro Trossard'ı. Yani Beşiktaş tarihine geçecek bir transferden bahsediyoruz. Yani yıllardır takip ederim Leandro Trossard'ı. 45 maç, 50 maç, her maç oynar, katkı verir, sonradan girer, yine katkı verir. Hiçbir şekilde takım arkadaşlarıyla, hocasıyla bir problem yaşamışlığı yoktur. Medya ilişkileri son derece iyidir. Hep duyarız çok iyi karakterli bir oyuncu olduğuna dair açıklamalar vardır. 4-4'lük bir transfer Beşiktaş adına. Dediğim gibi emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok özel bir iş yaptı Beşiktaş yönetimi bence bu transferle.
1: Seyit Ateş.
2: Evet, Serdar Adalı başkanımız bu transferde %100 etkili. Özel dostluklarını, arkadaşlıklarını kullandığına dair de bilgilerim var. Bu teyitli bilgiler. Onur Bey'in de dediği gibi yani

0: çıktığı sezonlar olmuş.
1: Sürekli
0: yani.
1: Öyle.
2: Kupa, lig, Avrupa şampiyonası falan derken 50 maç üzerinde kadro yapmış yani oynamış bir oyuncu. Aynen Greenwood gibi iki ayağını çok iyi kullanan, yani o da %50'ye yakın bir eşdeğerde iki ayağı olan, sağ tarafta sol tarafta santfor mevkisinde rahat oynayan, güçlü fiziği, ceza sahası içerisinde çok etkili, bulduğu her topu gol yapma becerisine sahip. Hani bazen oyuncu vardır, ceza sahasında çok topla buluşur ama gol yapmayı beceremez. Tam bu da tam tersi yani, az topla da buluşsa çok gol katkısı sunan bir oyuncu. Beşiktaş tarihinin en iyi oyuncusu mu? Yani performansıyla göreceğiz. Ama Onur Bey'in dediği gibi son yıllarda Beşiktaş'a gelmiş en iyi transferlerden biri. İnşallah katkı sunar. İnşallah çok iyi katkı sunar da Türk futbol severler de böyle yıldızları bu paralara seyretmiş olur. İyi bir aile babası. Uyumlu bir aile babası. Yani çoluk çocuğuyla birlikte gelmesi de çok takdire şayan bir davranış. Çok önemli. Beşiktaş'la uyum sağlayacağına da eminim. Çünkü bu transferi de taraftar istedi. Yani zorla, sanki hani biraz önce derken zorla tabii kimse getirilmez ama o sevgiyi dışa vurduğunuz zaman bazı insanları alıp getirebiliyorsunuz yani. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak adam bırakıp Arsenal'i geliyor Beşiktaş'a. Yani niye gelsin? Demek ki bir sevgi yoğunluğu yaşandı. Ona da bu şekilde taraftarın talebi çok etkilendi. Yani çok işledi ve geldi. İnşallah başarılı olur. Ben başarılı olacağına dair kanaatim zaten %100 kanaat sahibiyim ama yani bir sakatlık olmadığı takdirde Beşiktaş'a inanılmaz katkı sunacak. Çok kıymetli, çok değerli, çok önemli bir yıldız.
1: Kesin
2: adayı
1: geldi.
2: Falan filan değil. Bir yıldız yani.
1: Burası özel kılan noktalardan biri şu sevgili Batuhan. Şimdi biz hep tabii kanat oyuncularını, hücum oyuncuları topla değerlendiririz. Topla birlikte yaptıklarıyla. Ama artık dünya futbolunda topsuz oyun inanılmaz derecede kıymetli. İşte net bir örnek verelim. İspanya'nın Fransa'ya attığı golde kim var gollerin altında imzası? Dani Olmo ve Pedro Porro'nun. Peki orada Oyarzabal'ın yaptığı topsuz koşu, stoperi kendine çekmesi. Bence golü o yarattı orada. Şimdi Trossard'ı özel kılan nokta topsuz oyun becerisidir. Yani zaten şimdi örnek verelim. Bir oyuncu 100 kez topa dokunsa bir maç içinde, ortalama 1 dakika falan topla oynuyorsun maçta. Bakın 90 dakikanın 1 dakikası topla oynuyorsun, 89 dakika topsuzsun. Yani topsuz ne yaptın çok kıymetli artık. Top rakipteyken ve top senin takımındayken. Şimdi Trossard'ı herkes dikkatli izlesin geldiğinde, topsuz oyunu dünyada en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Nereye koşar? Topsuz koşuları savunma arkasına atar. Kendini boş alana çıkartır. Bekini kendine çeker. Alan açar kendi bekine. Yani bu konuları inanılmaz bilen, mesela çok özel bir yetenek mi? Hayır değil. Çok mu süratli, patlayıcı? Hayır değil. İnanılmaz çabuk mu? Hayır değil. Hepsinden var ama hepsi üst seviye değil. Ama inanılmaz zeki bir oyuncudur. Yani taktik zekası çok kuvvetlidir. Maç içinde değişen formasyonlara inanılmaz ayak uydurur. Çok çabuk bir şekilde. Yani bir teknik adam olsam direkt Trossard'ı takımında görmek isterim. Çünkü hem çok iyi bir idman oyuncusudur, soyunma odası oyuncusudur ve maç içinde de verdiğiniz direktifleri hemen yerine getirir. Hemen uyum sağlar. Örnek veriyorum, soldan sağa geçer, 9'a geçer, 10 numaraya geçer. Bunları çok kolay bir şekilde adapte eder ve yapar. Dolayısıyla Trossard'ı yapan noktalardan bir tanesi topsuz oyundaki inanılmaz zekası. Yani onu göreceğiz geldiği zaman. Çok önemli bir meziyet o konuda. Çünkü yani izleyelim. Mesela topla dersiniz, ya bu çok özel bir oyuncu değil dersin topla. Yani onun üzerinden belki birçok şey 9 yapmıyor ama birçok şey 7-8 yapabilen bir oyuncu, ama topsuz oyundaki zekası direkt fark yaratır bizim ülkemizde. Çünkü bizdeki özellikle yerli oyuncuların en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Biz her şeyi topla yapmayı düşünüyoruz. Topsuz oyun çok fazla bizde önemli değil. İşte Trossard'dan bence Beşiktaş'ta birçok oyuncunun da öğreneceği bu noktada bir şeyler olur diye düşünüyorum.
3: Yani zaten Arsenal'da da forma yarışında olduğu oyuncu Martinelli.
1: Geçti onu. Arteta sezon başında ana planında Martinelli'ye formayı verdi. Trossard'ı hamle oyuncusu olarak düşündü. Ama sezonu kim bitirdi? Trossard bitirdi. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de. İşte şampiyonu getiren golü attı. Yani o yüzden de burada Trossard çok özel bir oyuncu gerçekten de. Yani dediğim gibi tekrarlıyorum. Kaç tane oyuncu var bu şekilde? Son Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalistin ilk 11 oyuncusu. Getiriyorsunuz buraya. 3 ay sonra. Ya bu özel bir iş kesinlikle.
3: Belki Edin Dzeko diyebiliriz. Edin Dzeko da final oynayıp gelmişti Fenerbahçe'ye.
1: Ama bir de Şampiyonlar Ligi finali. Tabii. Ama bir de lig şampiyonluğu ve o takımın direkt oyuncusu. Yani o yüzden de tartışması, evet, Edin Dzeko'yu da buna sokabiliriz.
2: Dzeko'dan vazgeçilmişti. Bundan vazgeçilmedi yani bu.
1: Mesela Dzeko da mesela o profilde yani. Tabii. Çok lider, büyük bir sporcu. Bu adam da büyük

0: kesinlikle. Sporcu.
1: Evet. Bir de yeni şeyler artık scout departmanı bir oyuncu izlerken Sayın Özkan'ın dediği gibi artık şey yapıyorlar. Yani evet, top ayağındayken bu adam iyi. Ama top ayağında değilken ne yapıyor? Onu artık gerçekten laboratuvar gibi inceliyorlar.
0: Tabii diyorum ya, tekrarlıyorum. Bir oyuncunun topla geçirdiği süre maç boyunca 1-1,5 dakika, topsuz geçirdiği 89-90 dakika. Yani belirleyici kısım artık topla ne yaptığınız değil, topsuz oyunda ne yaptığınız.
1: Evet, orada ne yaptığı çok önemli. Evet, bunu dediği gibi üstadın yani bu manada çok etkili bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde biraz önce de söylediğimiz gibi hani fırsat gelir ama harcarsınız. Bu fırsat geldiğinde %100, %90'a yakın gol yapmış bugüne kadar. Kazandığı ceza alanı içerisinde özellikle birebir de çok daha etkili bir adam değil. Yani bir adamı sürükleyip peşinden alıp götüren bir adam değil ama ceza sahasında inanılmaz etkili. Beşiktaş'a inanılmaz katkı sunacağına olan şeyim, kanaatim yüksek yani.
0: Bir de bizim KC'miz de var ya, topa sahip olma odaklı teknik adamlar tarafından tercih ediliyor. Evet. Şimdi en net özelliklerinden biri şudur. Genelde kanat bölgesinde oynayan oyuncuların top kaybı sayısı fazladır. Çünkü denemeleri fazladır. Deneme fazlalaşırken top sayısı da fazlalaşır. Trossard'ın en büyük özelliklerinden biri topun kıymetini çok iyi bilir. Yani denemeleri yaparken bile minimum derecede top kaybı yapar. Bu da neye sebebiyet veriyor? İşte geri koşmuyorsunuz ekstradan. Yani o geçiş savunmasında daha rahatlıyorsunuz. O anlamda hani topa sahip olmak isteyen takımların evet direkt aradığı oyuncudur. Güzel bir
1: Beşiktaş'ın aldığı hoca da yani sizin dediğiniz gibi topa sahip evet. olmayı önceleyen bir teknik direktör. Yani bütün işi top bizde kalsın, biz topla oynayalım, biz topla hamle yapalım, biz şunu yap. Kaleciden oyunu başlatan bir teknik direktör İtalyano.
0: Ama verimli topla evet. sahip olmayı tercih eder.
1: Tabii ki
0: eder.
1: Verimli topla, verimsiz top zaten.
0: Yani topa sahip olmanın %50'sini yani. Tabii kendi yani. Sahanda pas alışverişi gibi değil. Üçüncü bölgede verimli topa sahip olmak ister İtalyano.
1: Zaten şey yaptığınızda yani bir yıldız adayını incelediğinizde ya topa sahip oranı %90 ama o topa nerede sahip olmuş yani? İşte ön libero oynuyorsa top almış, sağına vermiş, soluna vermiş.
0: İşte bizim ilk takımımız vermiş. Dünya Kupası'nda yani,
1: topa
0: net şekilde gördük.
1: Yenilmişiz. Yani iki maçta da topa sahip olan biziz ama iki maçta da yenilmişiz. Artık topa sahip olma, siz ne kadar o topa sahip olmanızla beraber hücuma gidiyorsunuz. Sonuca ne kadar etki ediyorsunuz ona bakıyorlar artık. Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano bu üzere yani sistemi bu. Topa sahip olma ve doğru sahip olma. Siz topa sahip olursunuz, kendi ceza alanınızın içinde bol bol pas yapabilirsiniz. Ya da kendi sahanızı terk etmezsiniz. Top akşama kadar sizde olur. Kimse de gelmez üstünüze. Rakip bir defa gelir, golü atar gider yani.
2: Evet. Liderlik özelliği olan bir oyuncu. Ayrıca şuna da parantez açmak istiyorum. Ülkesi Dünya Kupası'nda devam ederken tüm teklifleri bekletti.
0: Evet.
2: Ya bu da aslında çok büyük bir karakter yapısını ortaya koyuyor diyebilir miyiz?
0: Ya dedim ya az önce iyi futbolcu almak önemli ama iyi sporcu almak çok daha önemli evet. artık. Yani çünkü futbol artık öyle bir noktaya geldi ki artık tüm yaşamınızı futbola göre şekillendirmeniz gerekiyor. Yılda 55-60 maç oynayan bir futbolcunun üst seviye oynayabilmesi için, sağlıklı bir şekilde sahada kalabilmesi için hayatını adaması gerekiyor oyuna. Artık bu çok net. Hayatını adamayanlar zaten ayrılıyor, başka bir noktaya geçiyor. Trossard bu noktada dediğin gibi çok iyi bir profesyoneldir. Aidiyet çok yüksektir. İyi bir insan gördüğümüz kadarıyla, dışarıdan hep duyulanlar, yazılanlar o şekilde ve iyi bir sporcu. Bu çok önemli artık. Günümüz futbolunda iyi sporcu olmanız gerekiyor. Trossard'ın da bugüne kadar yaşadığı çok büyük bir sakatlık da olmadı. Çok ciddi bir istikrarı var o anlamda ve dediğin gibi transfer döneminde gösterdiği duruş belki Beşiktaş yönetimini zorlamış olabilir. Ama olumlu bir duruş bence baktığınız zaman. Yani 4-4'lük bir oyuncu geliyor buraya dediğim gibi. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Beşiktaş dediğim gibi son yılların en iyi transferlerinden biri. Belki kendi tarihinin en iyi 5 transferinden birini yaptı. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu.
2: Peki Beşiktaş da aynı zamanda Avrupa Arenası'nda önemli bir maça çıkacak.
0: Zor bir maç olacak.
2: Avrupa Ligi eleme turuna çıkacak.
1: Ya işte Danimarka futbolu biraz fiziğe dayalı, güce dayalı bir futbol, bir ekol. Beşiktaş'a biraz zor gelecek. Bir de sezon çok erken açıldı.
2: Evet.
1: Çok iyi bir hazırlık dönemi de, yani çok iyi derken yani istenilen seviyede bir hazırlık dönemi olmadı. Trossard oynar mı? Bence bu maçta zor
0: çok,
1: oynar.
0: Çok
1: zor
0: değil.
1: Oynar. O da hazır değil.
0: Bildiğim kadarıyla çünkü imza sonrası tatiline devam edecek diye biliyorum bir
1: evet,
0: sürede.
1: Yani, tabii. Beşiktaş'ın zor bir maç ama bu turu geçmekten başka şansı da yok Beşiktaş'ın. Yani başlangıcı öyle yapalım. Yani Beşiktaş çünkü bu sene transferleri doğru transferler yaptı. Transferlere baktığınızda Beşiktaş genel itibariyle tabii transferlerde %100'ü tutturmak mümkün değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir kulüp

0: Dünyanın en iyi transferlerini yapan Manchester City bile %100 tutturmuyor. Bazen kesinlikle. 100 milyona, 150 milyona, 50 milyona aldığı oyuncuyu bir ay sonra bakıyorsunuz satma şeye çıkartmış yani. Satlığa çıkartmış, satmak istiyor, elinden çıkartmak istiyor. Bazen tutmuyor, tutmayınca olmuyor işte, ama Beşiktaş bu sene doğru işler yapıyor yani. Transferde de doğru işler yapıyor. Rakip zor. Dediğim gibi Danimarka futbolu biraz Türkiye futboluna da ters geliyor. Bize ters geliyor. Bugüne kadar oynadığımız maçların çoğunu da kaybetmişiz. Bu takım da ciddi bir takım. İşte Aral Şimşir de buradan geldi.
1: Evet.
0: Ben hep Aral'ı bu takımda seyretmeyi düşünüyordum ama Türkiye'ye geldi. İyi bir takım. Beşiktaş ne yapar bilmiyorum ama bu formu, yani bu hazırlık maçlarında seyrettim. Beşiktaş daha hazır değil. Tabii hazırlık maçlarında ölçü olarak kabul etmemek lazım. Hazırlık maçlarında biraz önce Fenerbahçe bahsinde dediğimiz gibi hoca genel itibariyle ya ben kimlerden faydalanabilirim? Bu kafamda şekillenen kadro dışında kimler var? Onların içerisinden acaba birini daha bulabilir miyim? Şeyiyle kadro oluşturur ve o kadro çıkar oynar. Beşiktaş da geçen sene en büyük sıkıntılarını sol tarafta çekiyordu. Hiç sol tarafta oyuncu yoktu ya. Biz sol kanat oyuncusu arıyordu yıllardır Beşiktaş. Bu sene sol tarafında bayağı güçlendirdi yani. Onun için yani bu maçı geçer diye düşünüyorum. Temennimiz o inşallah. Ki
1: UEFA organizasyonlarında aslında kendini ispatlamış bir teknik adama sahipler.
0: Tabii. Evet, yani evet, o avantajı var Beşiktaş'ın. O teknik adam Avrupa'da kendini ispat etmiş. O turnuvalarda başarılı olmuş. İki defa final oynamış. Evet. Şampiyon olamamış ama o finale kadar gitmek bile bir doğru serüven demek ki. İnşallah başarılı olur diye
2: çok
0: düşünüyorum.
2: Çok zor ama yani gerçekten çok zor. Yani zor Beşiktaş'ın
0: rakip işi. Zor.
2: Tabii, kabul etmemiz gerekiyor. Şöyle bir evet. Artısı var rakibin. Ya da Beşiktaş'ın eksisi diyebiliriz. Beşiktaş'la oynadıktan 3 gün sonra ilk maçtan ilk lig maçına çıkacaklar. Yani çok daha hazır bir takımdan bahsediyoruz. Ve hani kadro mimarisi oturmuş bir takım. Birbiriyle oynama alışkanlığı yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş elenebilir. İnşallah eler ama elenebilir. Burada kritik nokta şu. Oldu ki Beşiktaş Allah korusun elendi. Panik yapmamak gerekiyor burada. Olabilir. Yani tabii istemediğimiz bir şey ama burada kritik nokta şu olacak. Beşiktaş plana sağlık kalmalı. Yani elendik aman panik, taraftar tepki gösteriyor, başka bir şey yapalım. Hayır. Doğru yolda Beşiktaş şu anda. Bir plan çerçevesinde ilerliyor. Transferler, teknik adam tercihi, sportif direktör tercihi, her şey plan dahilinde. Beşiktaş mutlaka ve mutlaka bundan bir ay sonra çok daha iyi bir noktada olacak. Çok talihsiz bir eşleşme bence. Yani bu takvimde sizin oynayabileceğiniz en zor rakiplerden bir tanesi Midland. Geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki başarısı ortada. İyi oyuncuları var. İşte şöyle bir şans olabilir belki. Şey, Aral Şimşir'i aldı Trabzonspor. Bir de diğer kanattaki Osorio'yu almak istiyor mesela, evet. Trabzonspor. İşte Francilinho Galatasaray'ın listesinde. Hani 3 gün içinde 4 gün içinde Galatasaray bir Francilinho hamlesi yapar. Trabzonspor Osorio'yu alır falan. O zaman başka bir şey olur.
3: Takım da alabilir.
2: Takım da alabilir ama ciddi iyi oyuncuları olan, dediğim gibi birlikte oynama alışkanlığı yüksek ve fiziksel olarak çok daha iyi durumda olacak Beşiktaş'tan. Çünkü ligleri başlıyor. O anlamda dediğim gibi Beşiktaş elenebilir. Elenirse hiçbir şekilde panik yapmamak gerekiyor. Plan neyse aynı şekilde devam etmek zorunda Beşiktaş yönetim burada.
1: Ya, peki, buyurun. Lütfen.
0: Pardon,
1: buyurun,
0: estağfurullah. Buyurun. Her panik, her yönetimlere karşı tepki, başarısızlığı daha da gelecek yıllara şey yapıyorsunuz yani. Öteliyorsunuz başarıyı.
2: Evet.
0: Beşiktaş'ın bundan vazgeçmesi lazım. Beşiktaş'ın en büyük handikapı bu bana göre. Yani ligin ikinci maçında yönetim istifa diyen bir taraftar grubu çok doğru bir taraftar grubu değil yani. Tahammül edilmeli yani. Serdal Adalı başkana tahammül edilmeli. Gerçekten bu sene doğru planlama yapılıyor. Şu ana kadar transfer edilen oyuncuların hepsi çok ciddi oyuncular, çok iyi oyuncular. Kariyerleri de iyi. Yani yıldızlar var. Şimdi kaleci aldınız, Nübel'i aldınız. Nübel'i yani böyle yabana attıracak bir kaleci de değil yani. Avrupa'nın iyi kalecilerinden biri.
2: Noya bırakınca
0: yani.
2: Milli takımı birinci yani, kaleci şu anda Nübel olacak
0: yani,
2: Alman
0: evet,
2: takımı.
0: Alman milli takımının iyi yedek kalecisi ama iyi kalecilerinden biri yani. Stuttgart'ta çok önemli performans gösteren bir adam. Yani o da tam teknik direktörün oyun sistemine uygun. İki ayağı çok iyi, ayağını evet. Çok iyi kullanıyor. Geriden pas yapıyor. Yani nereye bakarsanız bakın Beşiktaş iyi yolda, iyi transferler yapıyor. Yani nokta transferler yapıyor Beşiktaş. Geçen sene handikap, en büyük handikapı Beşiktaş'ın sol bekteydi. Jurasek geldi, yok Rıdvan geldi, öbür tarafta Yasin geldi falan. Çare olmadı. Aldıkları Fransız genç çocuk. Genç ama Ben iki hazırlık maçında 20-25 dakika seyrettim. Çok ciddi

0: deplase olan, yani çok iyi savunmayı da yapan, hücuma çok iyi çıkan, sol bek yerine sol açıkta oynayabilecek kıvamda bir oyuncu. Yani çabuk bir oyuncu falan.
1: Uhtara.
0: Evet, Uhtara. Yani Beşiktaş iyi yolda. Tahammül edilmesi lazım. Evet, Avrupa Ligi'nde dediği gibi Onur Özkan Bey'in elenebilir. Dünyanın sonunda değil. Siz panik yapıp yönetim istifa, teknik direktör şöyle oldu böyle oldu derseniz, yani bence Beşiktaş'ın elde edebileceği başarıyı engellemiş olursunuz. Sahip çıkmak lazım. Yani şimdi Beşiktaş'ın yedek kalecisi yok. Yedek kaleci kimi aldı?
1: Doğan geldi.
2: Doğan Alemdar.
0: Doğan Alemdar ne yaptı Doğan Alemdar bu ligde? Kayseri Spor'da mı bir ara oynadı? Evet. Kayseri Spor'da oynadı. Gitti ama Avrupa'da hiçbir şey oynamadan geldi. Başakşehir'de de bekledi. Ersin'le devam edilebilir miydi? Nubel ve Ersin ikili.
1: Ersin kalmak istemedi.
0: Çok iyi kaleciydi kadarıyla. Ama Ersin'e taraftar iyi davranmadığı için Ersin tercihini
1: iyi
0: gitmekte,
1: bir sözleşme aldı bir de şimdi o Birleşik Arap Emirlikleri'nde.
0: Doğru yaptı. Ersin çok ahlaklı, çok düzgün de bir çocuk. Ona da başarılar diliyoruz inşallah. Başarılı olur. Onun için sabretmek lazım. Beşiktaş sabrederse, bu yönetime devam ederse Beşiktaş, yönetim değişiklik yapmazsa, Serdar Adalı seçtiği süreyi doldurması lazım. O süre sonuna kadar devam ederse başarılı olur diye düşünüyorum.
2: Tabii Beşiktaş, sizler de az önce belirttiniz, artık transfer sürecinde çok seçici davranıyor özellikle bu sezon. Daha az hata payı olan transferlere yönelmeye çalışıyor. Şimdi Beşiktaş'ta iki tane soru işareti var mevkilerde. Bir santrafor, iki stoper mevki. Konuşulan isimler var. Uzun süredir Sırp golcü Vlahovic'in ismi yankılanıyor transfer odalarında. Ayrıyeten son olarak Brezilya'dan Leo Pereira şu an gündemde. Bu iki oyuncuyu sormak istiyorum. Onur Özkan, seninle başlayayım.
3: Ben önce başka bir oyuncu söyleyeyim Beşiktaş'tan. Tabii. Yani konuşuluyor birkaç zamandır. Başkan yalanladı ismini ama Muhammed Salah konusu. Hı hı. Şöyle bir durum var Beşiktaş'ta. Takip ediliyor Muhammed Salah'ın durumu. Şu anda istekleri, arzuları yüksek. Yani 20 milyon euro yakın bonuslarla bir maaş isteği var oyuncunun. Beşiktaş yönetimi şu an bekliyor. Eğer Muhammed Salah önümüzdeki bir aylık süreçte istediği teklifi almaz, halen boştaysa, o zaman Beşiktaş'ın net bir hamlesi olacak. Hani şu an başkan dediği doğru. Şu an Beşiktaş'ın bir teklifi, ilgisi, alakası yok. Ama takip ediliyor. Hani Beşiktaş'ın listesinde olmayan bir oyuncu değil Salah. Başkanın düşündüğü, almak istediği bir oyuncu ama şu anda istekleri çok fazla. Eğer ki teklif gelmezse Salah'a, işte belki Arap Yarımadası'ndan, Avrupa'dan, o zaman istekleri düşebilir. Beşiktaş'ın istediği seviyeye gelebilir. İşte o zaman Beşiktaş devreye girip Salah'la alakalı gelişme olabilir. Yani Beşiktaş taraftarı Salah konusunda bence biraz beklesin, hazırlıklı olsun. Yani Salah'la ilgili bir şeyler olabilir. Çünkü gerçekten Sayın Başkan çok ciddi bir kadro kurmak istiyor. Yani sola Trossard, sağa Salah, acayip bir şey olur tabii o zaman. Ama dediğim gibi şu an girişim olmadığı doğru. Ama bu Beşiktaş'ın ilgisi olmadan mı anlamına gelmiyor. Sıcak değil. Ama önümüzdeki 15 gün, bir ay, ondan sonra bence Beşiktaş-Salah ilişkisini daha ciddi konuşuruz. Şimdi 9 numara işine gelecek olursak tabii Vlahovic ismi hep gündemde ama şimdi Vlahovic'le ilgili problem şu. Bir süre verdi Beşiktaş'a, işte 10 Ağustos, 15 Ağustos, ama o da o süreyi beklediğin zaman da geleceğim diyecek bir oyuncu değil. Orası net değil, kesin değil. Dolayısıyla burada yönetim farklı isimlere de yöneldi. Şimdi Lukaku'nun ismi geçiyor. Lukaku biraz soru işareti. Yani Trossard'ın gelişi belki Lukaku'nun gelişini hızlandırabilir mi, onu bilemiyoruz tabii
2: etken
3: ki.
2: Etken olabilir.
3: Etken olabilir ama hani Beşiktaş'ın istediği, hedefi net oyuncu profili değil şu an Lukaku. Hani Sayın Başkan daha net bir oyuncuya gitmek istiyor. Lukaku'yu aldığın zaman belli başlı soru işaretleriyle gelir. Sakatlıklar, kilo problemleri. Hı hı. Ama şöyle bir artısı var Beşiktaş'ın. Bunu daha önce söyledim. Ya Oh var Beşiktaş'ta değil mi? Oh'un varlığı aslında sizi rahatlatır biraz. Yani Lukaku, örnek veriyorum, 34 lig maçının tamamında oynamasın. 20'sinde oynasın. Oh da kalan maçları bir şekilde kurtarabilecek profilde bir oyuncu.
0: Semih de var. Hiç kimse
3: Semih Kılıçsoy da var. Doğru. Geçen sezon bir dönem Cenova'da iyi performans verdi. Dolayısıyla Beşiktaş biraz 9 numara seçici davranıyor. Stoper konusunda Leo Pereira sıcak bir oyuncu. Onun altını çizelim. Yani istenen oyuncu şu şekildeydi. Şimdi sağda Agbadu çabuk bir oyuncu, atlet bir oyuncu ama oyun aklı problemli. Onun yanına topla ilişkisi iyi ve lider bir oyuncu aranıyordu ki çok net bir profil. Diyorum ya, bir plan dahilinde gidiyor Beşiktaş. Hani istenen profil ve gidilen profil uyuşuyor birbirine. Pereira konusu ciddi Beşiktaş'ta. Şu anda teklif yapıldı. Kulübü yüksek bir bonservis istiyor. Orada bir pazarlık süreci var ama şu an Beşiktaş'ın gündemindeki en sıcak isim Leo Pereira olabilir gözüyle bakıyorum.

0: ben bu işi. Oyuncunun da bir isteği arzusu var buraya gelme noktasında. Sadece kulübün bonservis isteğinin biraz aşağı çekilmesi bekleniyor.
1: Çift taneli rakamlar bekleniyor.
0: Evet, şu anda 10 milyon euronun üzerine bir beklentisi varmış kulübünün. Ben düşebileceklerini düşünüyorum ama dediğim gibi Agbadu'nun yanına tam uyabilecek oyuncu. Yani Agbadu'nun atletizmini kullanırsınız. Diğer tarafta da oyuncunun topla ilişkisi son derece iyi. Çok atlet bir oyuncu değil ama akıllı, çok zeki bir oyuncu. Yüksekten iyi bir oyuncu Leo Pereira. Hani o anlamda bence iyi bir hamle olabilir.
1: Seyit Ateş.
2: Ya ben tabii ki Muhammed Salah çok egzantik bir transfer olur Muhammed Salah. Başkanın da bunu yalanlaması çok doğaldır. Çünkü
0: yalanlaması doğru bu arada. Şu anda bir teklif yok dediğim gibi.
2: Evet, doğrudur yani ama görüşülüyor mu bilmiyorum. Bunu ben duymadım. Duysaydım daha
0: görüşülmüyor
2: önce.
0: Görüşülmüyor da.
2: Özel istihbarat, özel istihbarat yapardım yani. o duyumu söylerdim ama. İnşallah ama Vlahović yani fena bir adam. Yani çok beğendiğim bir adam. Ama Beşiktaş'a gelir mi onu bilmiyorum. Yani Juventus'tan ayrılacak mı her şeyden önce?
0: Juventus sanırım yeni sözleşme vermeyecek onu, öyle gözüküyor.
2: Yani ya şu anda evet öyle gözüküyor ama Türkiye'yi tercih eder mi? Türkiye'ye gelir mi? Gelirse ben yani olağanüstü bir adam. Yani çok çok beğendiğim santforlardan biri.
1: Bir Barcelona hayali olduğunu da söylüyorlar.
0: Çok gerçekçi değil bence.
2: Ya Barcelona'nın oyun tarzına uygun bir oyuncu değil. Öyle bir profil evet. Değil. Barcelona yani
0: daha
2: uzun boylu
0: daha
2: işte
0: gezici ya da.
2: Pivot santfor, artık Avrupa'da bu pivot santforlar hemen hemen yok gibi yani. Bir Haaland var. Bir başka pivot santfor şu anda yani İngiliz
1: Harry Kane'i diyebiliriz evet.
2: Kane var. O da şey değil yani tam böyle santfor mevkinde her dakika yok yani.
0: Gezici.
2: Dikkat ettiyseniz dün akşam gerilerden top çıkartmaya çalışıyordu. Bir şeyler kurtarmaya çalışıyordu. Onun için yani pivot santfor artık şey bitti yani. Vlahović şeye uymaz. Barcelona'nın oyun sistemine uymaz. Bir defa oyun aklına uymaz. Oyun sistemine uymaz. Beşiktaş'a gelirse çok iyi. Oh var evet. Oh geçen seneden beri ilk geldiğinde önemli şeyler yaptı ama sonradan yani ohla Beşiktaş şampiyonluk iddiasını devam ettiremez. Üç kulvarda Beşiktaş ohla devam edemez. Yani yeter. Semih Kılıçsoy'un performansı şu anda ne olur bilmiyorum. Semih Kılıçsoy ilk çıktığında ilk yıl Şenol Güneş Hoca onu çok iyi kullandı. Çok iyi şeyler yaptı. İnanılmaz şeyler yaptı ama daha sonra bir geri dönüş de sağlandı. Kadroda yer bulamadı. Şu oldu bu oldu. Biraz şey oldu. Avrupa'ya gitti. Orada başarılı oldu aslında. Ben İtalyan kulübünün şeyi kullanacağını düşünüyordum. Yani bu işte nedir o?
1: Opsiyon.
2: Opsiyonunu kullanacağını düşünüyordum ama kullanmadı. Geri geldi. Semih de Beşiktaş'ın bir şey alternatif. Şeyin tabii hocanın oyun sisteminde pivot santfor var mıdır? Onu da çok fazla bilmiyorum. Yani İtalyano'nun o yan tarafta sağdan ve soldan toplar getirip uzun yüksek toplar mı atacak yoksa?
0: Fiorentina'da beraber birliktelerdi Vlahović'te. İyi katkı aldı Vlahović'ten ki Juventus sürecinde o hazırladı transfer sürecini. Bildiği ve oynadığı.
2: O zaman yani o zaman Vlahović Beşiktaş'a çok yakın diyebiliriz bence. Eğer teknik direktör istiyorsa.
0: İstiyor ama işte oyuncu farklı teklifler bekliyor. Beş büyüklükten teklif bekliyor. O olmazsa yani yine gündeme gelebilir ama şu an bir bekleme süreci var.
2: Evet. Ya Beşiktaş Salih Özcan'ı aldı. İsimsiz bir mesela kimse konuşmadı ama bence en iyi şeyine yani en problemli olan alana onu alıp Orkun Kökçü'ye de bir özgürlük alanı açıldı yani Salih Özcan'ın gelmesi de çok iyi bir transfer. Şeyi seyrettim, İlhan Fakir'i seyrettim hazırlık maçında. O da çok iyi yani böyle hamle oyuncusu kesinlikle kullanabileceğiniz bir oyuncu. Yani ilk 11'de belki yer bulamaz şu an itibariyle. Ama ilerleyen zamanda İlhan Fakir'i de Beşiktaş'a çok katkı sunacak bir oyuncu profilinde. İki ayını da o da çok iyi kullanır. Nedense bu sene biz bütün oyuncuları konuşurken iki ayaklı oyuncu. Ben yıllar önce bundan 20 sene önce bir küçük çocuk gördüm. Ali Beyköy sahasında yol geçerken bir maç seyrediyorum. Bir çocuk kornel attı. Küçük bir çocuk yani. 10 yaşında bir çocuk. Biraz da esmer renkli bir çocuk. Tenli bir çocuk. Maç dikkatimi çekti. Maç seyrettim. 10 dakika durdum orada. Yani inanır mısınız? 5 dakika sonra bir kornel daha oldu. Bu sefer sol ayağıyla kornel çekti. Ben arkadaşlara sordum. Bu kim dedim. Dediler ki lakabı Romario. İsmi bunun Deniz dediler. Sonra bu Deniz Yunanistan'da yılın oyuncusu seçildi. Bu Deniz Türk çocuğu. Çift ayakla kornel atmak çok zor bir hadise. İşte bu adamlar atıyor yani bu sözünü ettiğimiz 3-4 tane oyuncu. Trossard atıyor. Greenwood atıyor. İlham

0: fakili atıyor. Bunlar çok kıymetli oyuncular. Çift ayak.
1: Eskiden Hami Mandıra'da atardı.
0: Yani çok önemli şey. Onun için yani Beşiktaş iyi transferler yapıyor. Onur Bey'e aynen katılıyorum. Doğru planlama, doğru. Serdar Adalı bu şansını iyi kullanıyor. İnşallah daha doğru işler yaparak Beşiktaş başarılı olur diye düşünüyoruz.
2: Peki, dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray'da da bir ayrılık meydana geldi. Mauro Icardi uzun süredir Galatasaray forması terletiyor. 6 kupa kazandı. Galatasaray kariyerinde unutulmaz bir iz bıraktı. Birçok çocuğu da Galatasaraylı yaptı. Neler söyleyeceksiniz bu ayrılıkla ilgili?
1: Ya tabii bir efsane, tartışmasız Mauro Icardi. Yani yaptıkları sadece saha içiyle anlatılamaz, dediğin gibi. Belki Icardi'den daha fazla gol atan oyuncu da gelecek Galatasaray'a, ama ben bir daha bir yabancının bu kadar kolay kolay sevileceğini düşünmüyorum Icardi kadar. Yani o anlamda çok derin izler bıraktı Galatasaray'a. Bir devir kapandı. Yani önemli bir yıldız olarak geldi buraya ama 4 sezonun sonunda bir efsane olarak veda ediyor. Ama gerçekleşmesi gereken bir ayrılıktı bir yandan da, onun altını çizelim. Uzayan bir süreçti. Sinir bozan bir süreçti taraftar açısından, ki Okan Hoca'nın da aslında son dönemde verdiği mesajlar, hatta 2 gün öncesinden verdiği bir mesaj vardı Icardi ile alakalı. Onun üzerine bu ayrılık hemen gerçekleşti. Şöyle bir şey var. Şimdi süreç uzadı ama şöyle bir sonuç da ortaya çıkardı. Sezon bittiği zaman eğer hemen Mauro Icardi ile alakalı bu mesaj verilip gönderilseydi, emin ol tepki çeken bir unsur olabilirdi. Yani o dönem hatırlıyorum ben, taraftarların bir kısmı gitmesini isterken ciddi bir kısmı da hayır Mauro Icardi kalsın diyordu. O dönem ayrılık olsaydı eğer, yani Mayıs sonunda, Haziran başında, ciddi bir kısım taraftar tepki koyacaktı buna. Fakat öyle bir yanlış süreç ilerlettik Galatasaray yönetimi, bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Ama süreç yanlış ilerledi ve günün sonunda herkes Icardi'nin gitmesi gerektiğini söylemeye başladı bir yandan. Ve bugün Icardi ayrılığı Galatasaray için tepki çekmeyen son derece doğru bir ayrılığa dönüştü. Yani bu planlanmış bir şey miydi, bu bekleme süreci, onu bilemiyorum ama yani Galatasaray'da normal şartlarda Icardi'nin ayrılığı tepki çekebilirdi bir kesim tarafından, ama şu anda baktığım kadarıyla sosyal medyada herkesin olumlu karşıladığı bir ayrılığa dönüştü. Dediğim gibi çok özel bir isim Galatasaray adına veda etti. Yani onun gibi bir oyuncu bir daha kolay kolay gelmez buralara. Yani Osimhen de çok özel bir oyuncu ama Icardi'nin yerini bence kimse tutmaz Galatasaray'da. Yani Osimhen Icardi'nin iki katı da gol atsa, Osimhen'e duyulan sevgi, Osimhen'in yarattığı etki. Ya bu çok önemli. Yani sadece iç gol atmak değil, dışarıda yarattığı etki, onun star ışığı, onun da aurası. Mauro Icardi çok özel işler yaptı burada. Yolu açık olsun ama artık Galatasaray önüne bakmak zorundaydı. Yani duygusallık işi tribünde ve saha içindedir. Yönetim katında duygusallık olmaz. Yönetim katında gerçekler konuşur. Gerçekler de bize şunu diyordu. Artık Mauro Icardi dönemi bitmesi gereken bir dönem. Artık Dünya Kupası'nda izliyoruz. İşin devamlılık kısmı, tempo kısmı, enerji kısmı çok başka bir noktada. Hani Icardi bunları karşılayamıyordu artık bu seviyelerde. Dolayısıyla gerçekleşmesi gereken bir ayrılıktı. Doğru zamanda gerçekleşti. Bir veda maçı planı var Galatasaray'ın. Lig başlamadan önce bir hazırlık maçı yapacak Galatasaray İstanbul'da. O maçta bir veda planlanıyor Mauro Icardi'ye. O da olursa bence çok daha güzel olur.
2: Seyit Ateş.
0: Evet, yani derler ya, sevdalar da şeye dahildir.
2: Ayrılıklar da
0: sevdalar da dahildir diye. Galatasaray bu zamanlamayı çok iyi yaptı bana göre. Aynen Onur Özkan Bey'in dediği gibi. Sezonun, yani şampiyonluk kutlamaları devam ederken, doğru, aynı hissi ben de alıyordum. Icardi gitmeli mi diye konuşulduğunda, ya olur mu falan filan gibi itirazlar vardı Galatasaray taraftarından. Ben, Galatasaray yönetimi doğru planlamayı, doğru hamleyi, doğru zamanlamayı seçerek meseleyi buzdolabına koyup soğuttu. Ve şu anda dün yayınladığı bu duygusal bildiriyle beraber Icardi'nin gidişinde hiçbir problem yaşamadan hallediverdi. Öyle diyeyim. Icardi Galatasaray'ın son 4 yıldaki sezonun ilk 2 sezonuna damga vurdu resmen, yani gerçekten. Son 4 yılda Galatasaray taraftar sayısında çoğalma olduysa %99'u Icardi'den dolayı olmuştur gerçekten. Yani Icardi'nin karizması, aurosu, etkisi, golden sonraki sevinçlerin tamamı hit oldu, yani idol oldu. Yani herkes bütün çocuklar gol atarken, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaraylı çocukların tamamı gol atarken genelde İkaz

0: sevinci yapmaya başladılar. Hatta oyun başka Afrikalı oyuncular bile dün akşam mı attılan golde ben öyle bir sevinç gördüm. Arjantin'in attığı ilk golde mi?
1: Evet, Enzo
0: Icardi sevinci gösterdi.
1: Doğru.
0: Evet, Icardi. Ama Icardi de Arjantinli ya, normaldir o da. Evet. Şimdi böyle etkili bir oyuncu, Galatasaray inanılmaz katkı sundu. İlk iki şampiyonluğunda %100 katkı sunan, %90 katkı sunanlardan biri. Biri kaleci ise biri de Icardi'ydi. İnanılmaz şeyler yaptı Galatasaray için. Haftaya altın harflerle kendini yazdırdı. Galatasaray tarihinde hep söz edilecek. Yani 50 sene sonra da Galatasaray'ın şampiyonlukları konuşulursa, bir Icardi gelmişti, Icardi şöyleydi böyleydi diye efsane futbolcular listesinde ismi anılacak. Onun için Galatasaray çok iyi faydalandı Icardi'den. Çok iyi şeyler yaptı o da Galatasaray'a. İyi şeyler yaptı. Etkili oldu. İyi şeyler bıraktı. Bıraktığı izlenim çok iyi bu ülkede de. Onun için gitmesi lazımdı. Futbolda yarın yok, bugün var. Icardi kalsaydı bu sezonuna başlasaydı Galatasaray'da, seyirciyle belki daha kötü şeyler yaşanacaktı. Tepkiler olacaktı. Ben biliyorum yani.
1: Olacak, olacak.
0: Sembol olmuş isimlerin, sembol olmuş camiaların sembolü olmuş isimlerin bir müddet sonra sahadan ıslıklandıklarını görmüşüm, yaşamışız hepimiz. O açıdan zamanlama çok doğruydu. Icardi için de doğru bir karar oldu. Yolu açık olsun, futbola devam edecekse Avrupa'da mı devam eder, Arabistan'a mı gider, Amerika'ya mı gider bilmiyorum. Ama bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Galatasaray'a inanılmaz katkı sunan bir profildir.
2: Ya şunu söyleyelim mi de, yani karar belki dün alındı, açıklandı ama Okan Hoca Ocak ayında vermişti bu karar. Yani ben burada defalarca dile getirdim. Hani birçok insan şey dedi, ya kalacak, sözleşme teklif edilecek, işte şöyle olacak, böyle olacak. Ben dedim ki hayır, Okan Hoca istemiyor. Yani kalırsa Okan Hoca'ya rağmen kalacak demiştim. Ocak ayından itibaren Okan Hoca bunu vurguladı. Yönetime anlattı, rakamlarla anlattı. Dedi ki bakın, Icardi ile biz böyleyiz, Icardi siz böyleyiz. Yani oyun arasındaki farkları anlatmaya çalıştı. Yönetiminin zor olduğunu ifade etti Mauro Icardi'nin. Bunlar hep söyledi. Uzadı süreç. Yani Sayın Başkan'ın şöyle bir çekincesi vardı. Wesley Sneijder'i gönderen isimdi Dursun Özbek ve sıkıntılı bir ayrılık süreciydi. Bir de Mauro Icardi'yi gönderen başkan olmamak için biraz beklemeye çalıştı Dursun Özbek. Bekleme süreci arttı, tatsızlaştı, gereksiz uzadı süreç ama günün sonunda olması gereken oldu. Asıl bundan sonrası Galatasaray için önemli. Yani Icardi gitti, şimdi yerine kim gelecek kısmında Galatasaray mutlaka aktif olmak zorunda ki herhalde önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde Galatasaray'ın yeni 9 numarasının da, o genç U23 kontenjanından 9 numarasında ben gelmesini bekliyorum.
1: Peki Galatasaray'da şunu soracağım. Şimdi Galatasaray resmi olarak ilk transferini gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Burnley'den genç bir oyuncu kadrosuna kattı. Ugo Çukwu Galatasaray'a imza attı. Şimdi konuşulan bir diğer transfer iddiaları da şunlar. Uzun süredir ismi geçen Julien Siso var.
2: Doğru.
1: Strasbourg'da oyuncu. Hem santrafor hem 10 numara mevkiinde de forma giyebiliyor. Ayrıca şunları da söyleyeceğim. Real Madrid'de forma giyen iki oyuncu da var listede galiba. Yani onları soracağım. Brahim Diaz ve Federico Valverde isimleri de gündeme geliyor. Bu oyuncular sorulan oyuncular, söz sende.
2: Valverde şu anda gündemde yok. Olması da mümkün değil. Hani Real Madrid kaptanını şu an değil Galatasaray, Barcelona bile alamaz. Yani herhangi bir takım söyleyeyim, Paris Saint Germain o da alamaz şu anda. O yüzden de Valverde işi hayal. Onun altını çizelim. Brahim Diaz net şekilde listede. Şimdi zaten Galatasaray'ın transferde belli başlı hedefleri var. Öncelikle 9 numara pozisyonunda Galatasaray bir U23 oyuncu alacak. O çok net, onu söyleyelim. Birkaç isim var. Ponomarenko listenin zirvesinde. 10 numara pozisyonunda birden fazla aday var. İşte Can Uzun, Enciso, Brahim Diaz. Bunlar Galatasaray'ın düşüncesi. Bruno Fernandes var listede ama çok kolay bir iş değil. Ben onu çok mümkün görmüyorum şu an için en azından. Burada 3 isim ön plana çıkmış durumda. Brahim Diaz konusunda orada şöyle bir şey var. Oyuncunun geleceğiyle alakalı henüz karar verilmedi Real Madrid tarafında. Çünkü o da milli takımdaydı. Henüz kampa katılmadı. Orada Mourinho'nun vereceği karar eğer oyuncuyla alakalı ayrılık olursa, o zaman Galatasaray şu an bekliyor Brahim'le alakalı. Bir girişim olacak. Okan Hoca'nın alınsın diye onay verdiği isimlerden bir tanesi. Enciso yine Okan Hoca'nın Dünya Kupası sırasında izlediği, beğendiği bir oyuncu ama şu anda listenin ilk sırasında değil. Can Uzun konusunda da pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray'ın istediği seviye henüz gelmiş değil burada transfer süreci. sanırım Galatasaray'la ilgili şöyle net bir ifade kullanabilirim Batuhan. Transfer bütçesinin %70'i 80'i 10 numara pozisyonunda kullanılacak şu anda.
1: Büyük bir bölüm.
2: Evet, çünkü 9 numara ve kanat pozisyonunda Galatasaray Hugo Çukwu'da olduğu gibi bir kiralama yöntemine gidecekmiş gibi duruyor şu anda. Hı hı. Ama 10 numara pozisyonunda Galatasaray 35-40-45 oyuncusuna göre verip çok net bir oyuncu almak istiyor oraya. Yani Osimhen etkisi yaratabilecek bir oyuncu hedefi de var şu anda. İşte Musiala'nın ismini gördüm ben bugün ama çok bana olası gelmedi. Keşke gelse buralara ama çok kolay değil. Hani Bayern Münih Musiala'yı bırakır mı? Hiç zannetmiyorum. O buraya gelir mi zannetmiyorum. Ama Brahim ayarında bir oyuncu Galatasaray'a gelecektir diye düşünüyorum. Onun için sanırım bir hafta 10 gün beklemek lazım. Ama Galatasaray taraftarına şunu söyleyebiliriz. Yani yönetim bütçenin %70'lik 80'lik kısmını 10 numara pozisyonunda kullanacak.
1: Peki süremiz de az kaldı. Seyit Ateş, senden de kısa bir yorum
0: Galatasaray
1: alayım.
0: Galatasaray planlamayı doğru yapan, ihtiyaç duyduğu alanlara transferleri, nokta transferleri yapan son 4-5 yılda bu şeyi performansı göstermiş bir yönetim taraftan idare ediliyor. Yine de kendine lazım olan oyuncuyu en doğru zamanda, en iyi şartlarda getireceğine dair olan kanaatimi hep söylüyorum. Galatasaray bu konuda tecrübeli, yani birkaç yıldır yani hurra transfer piyasasına dalıp şunu alayım bunu alayım yerine seçici davranıyor. Doğru figürler buluyor, doğru transferler getiriyor ve faydalı oluyor. Galatasaray sadece sol beklerin dışında birkaç yıldır yaptığı transferin tamamı takıma yani fayda sağlayan, kadroda yer bulan, şampiyonlukta etkili olan oyuncular olmuş. Galatasaray'ın hiç boşa çıkan transfer hemen hemen olmadı. Sol bekler hariç, sol bek yerinde çok fazla gitgeller oldu ama son sezonda da, son iki sezondur sol bek konusunda da Galatasaray rahatladı. Eren Elmalı ve Jakob'un gelmesiyle o sol bek mevkisini de tamamlamış oldu. Galatasaray santor lazım mı? Bana göre lazım. Osimhen'e bir şey olduğunda, yani o mevkide Barış Alper'in dışında bir alternatif yok şu anda benim bildiğim kadarıyla.
2: Tabii tabii, oraya mutlaka bir oyuncu gelecek.
0: Evet, onun için santor lazım. 10 numara her takıma lazım. Her takıma lazım. Galatasaray'a da lazım. Doğru şeyi bulurlar diye düşünüyorum.
1: Ki son 2 sezondur
0: evet,
1: bir 10 numara eksikliği, özellikle Mertens'in ayrılışı sonrası çok göze çarpıyor Galatasaray'da, evet, ve bunun eksikliği de sürekli hissediliyor.
2: Yani dünya futbolunda belki 10 numaraların kullanımı azaldı ama bizim ligimizin mi gerçeği 10 evet, numara konusu.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bizim bir kardeşimiz var, Yavuz Kılıç. Seyrediyormuş, abi Erzurum'u konuşmuyorsunuz diyor. Erzurum transfer yaptığında Yavuz'cum buradan duyuracağız. Sana da selam söylüyorum kardeşim benim.
1: Peki belki de spor ajansı programının klasikleşen yarışma programı. Kim bilir, yarışmasına bir gidelim bakalım sorularımız neler. Evet, ilk sorumuzu rica ediyorum. İlk sorumuz ekrana gelecek. Fenerbahçe'nin yeni yıldızının ismi hangisinde doğrudur? Mason Winston Greenwood, Mason Will John Greenwood, Mason Terry James Greenwood, Mason Roberts Greenwood.
0: Yani ben A diyorum ya, ben öyle diyeyim de Onur kardeşim daha iyi bilir, onun için ben A diyeyim.
2: Bir W kısmı olduğunu biliyorum. Mason Greenwood'un ismi öyle kalmış aklımda. O yüzden de ya A ya B olduğunu düşünüyorum. Ben B diyorum.
0: Peki, ben daha diyeyim.
1: Peki, biraz daha düşünebilirsiniz bu arada.
0: Demek yani doğru
1: biraz
0: değil.
1: Daha cevaplara iyi bakabilirsiniz.
0: Şıkımız doğru yani değil.
1: Süreniz bol, en az 30 saniyeniz daha var.
2: Eskiden inanılmaz meraklıydım böyle şeylere, gençliğim dönemimde, evet, 20'li yaşlarımda.
0: Bence diyorum ya.
1: C.
0: Yani ama Greenwood var değil mi sonunda?
1: Tabii.
0: Evet, bence diyorum.
2: Ben değiştireyim, ben B diyeyim kalsın öyle.
1: Peki, C o diyeyim. O zaman evet, cevabı rica edelim bakalım. Doğru telaffuzu, doğru ismi neymiş? B, evet, B şıkkı. Mason Will John Greenwood. Uzun bir ismi var.
2: Evet evet, yani bir W kısmını hatırlıyorum çünkü dediğim gibi. Doğruymuş.
1: Peki ikinci soruya geçelim dilerseniz. İkinci sorumuz gelsin ekranlara. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Belçika'da hangi takımda forma giymemiştir? Genk, Beveren, Ohleven, Westerlo.
2: Güzel soru.
0: Evet,
2: Genk'te
0: güzel
2: oynadı.
1: Biraz zor bir soru.
2: Zor zor, evet.
1: Yani hatırlama açısından.
2: Çok zor. Ben Westerlo oldum.
0: Ben de aynısını söyleyecektim de siz söylediniz.
2: Yok söyleyeyim. Ne demek? Aynı şey söyleyeyim.
0: Westerlo. Ben de Westerlo diye şey yapayım.
1: Peki iki yorumcumuz da

0: Vestel'le Işıklı'nda mutabık. Dilerseniz cevabı öğrenelim.
1: İkimize.
0: Doğru cevap Beveren.
1: Zor.
0: Diğer 3 takımda da forma giydi. 2012-2019 yılları arasında Genk forması giydi.
2: Genk, emindim Genk.
0: Kiralık olarak Westerlo'ya gitti. Bir de ayrıyetten yine kiralık olarak O11'da da forma giydi. Leandro Trossard. Bunu da bilgisini öğrenmiş vermiş olalım.
1: Atladık ya.
0: Peki son soru. Şu anda Onur Özkan 1-0 önde. Son sorumuz geldi. Hangi ülke Dünya Kupası'nda daha çok final oynamıştır?
1: Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: Bu güzel soru.
0: Almanya, Brezilya, Fransa, Hollanda.
2: Bir kere C ve D kesinlikle değil. Ya A ya B. Brezilya'nın yani Brezilya. Dünya Kupası'nda kaybettiği final yok. Bir tane pardon. Uruguay'a kaybetti ilk Dünya Kupası. 5 şampiyonluğu var. Demek ki 6 tane finali var Brezilya'nın.
1: Brezilya.
2: Brezilya'nın 6 finali var. Almanya'nın kaybettiği final.
0: Nasıl bir cevap çıkacak acaba?
2: Almanya'nın
0: çok merak
2: kaybettiği
0: ederim.
2: Final şu anda hatırlamaya çalışıyorum bir yandan. Kime kaybetti diye. Almanya bir...
0: Seyit Ateş.
1: Ben Brezilya dedim.
0: Netsiniz.
1: Yani
0: direkt.
1: Dünya Kupası, Avrupa Kupası olsaydı başka bir Dünya Kupası olduğu için Brezilya daha çok.
2: 4.
1: 6 defa mı oldu Brezilya?
2: Brezilya'nın 5 şampiyonluğu
1: var. 5 mi?
2: Kaybettiği finalde 1 diye hatırlıyorum. Şu an zorluyorum hafızamı. Almanya'nın kaybettiği final var mı? Yok.
0: Peki cevabı?
2: Ben Brezilya diyorum.
0: Alalım.
1: İkimiz de Brezilya.
0: İki yorumcumuz da Brezilya dedi. Dilerseniz cevabı alalım. Bakalım cevap neymiş? Evet, Almanya. Cevap Almanya. Oh. Almanya 8 kez final oynamış.
2: Hangilerini kaybetmiş?
0: 4 kez kazanmış, 4 mağlubiyeti var bu finallerde.
2: Hangi finalleri kaybetmiş ki Almanya?
0: Brezilya 6 kez final oynamış, doğru. Sadece bir finali kaybetti.
2: Evet.
0: 5 kez kazandı. Fransa'nın 4 finali var, 2 kez kazandı. Hollanda 3 final oynayıp hiçbirinden galip ayrılamamış.
2: Almanya inan hiç hatırlayamadığımız kaybettiği finalleri şu an.
0: Onlar için de gerçekten üzücü Hollanda adına da. 3 final oynayıp hiç kazanamamak. Peki, yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel sohbet ettik. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Teşekkürler izlediğiniz için tekrar. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Ritsudoğan'ın koşu yoluna. Ritsudoğan.

0: nerede? Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 16 Temmuz 622 yılı Hicri takvimin ilk günü olarak belirlendi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: 6 gol ve 11 asist kaydederek adından söz ettirmişti. İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.
2: Mason Greenwood Fenerbahçe tarihine geçti. Marsilya'dan 39 milyon euroya transfer edilen İngiliz yıldız kulüp tarihinde en yüksek bonservis ödenen futbolcu oldu. Greenwood Süper Lig'de ise ikinci sıraya yerleşti. 24 yaşındaki oyuncu geçen yaz Galatasaray'ın 75 milyon euroya kadrosuna kattığı Osimhen'den sonra geliyor. Dünya futbolunda artan fiyatların da etkisiyle Fenerbahçe'nin en pahalı 8 transferi son 3 yıl içerisinde gerçekleşti. Sarı lacivertliler Greenwood'dan önceki en pahalı takviyesini Ocak ayında yapmıştı. Fenerbahçe Fransız yıldız Guendouzi'yi 28 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçen sezon başında Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro ödeyen sarı lacivertliler 2024 yazında En-Nesyri için kasasından 19,5 milyon euro çıkarmıştı. Ocak ayında 4 milyon euroya kiraladığı Sidiki Şerif'in bonservisini 18 milyon euroya alan Fenerbahçe, geçen yaz Dorge Lesnane için de aynı miktarı ödedi. Sarı lacivertlerin bu sezon transfer ettiği Vedat Muriç de 15,5 milyon euroluk bonservisiyle listede kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri listesinin 8. sırasında 15 milyon euroluk bonservisiyle Cengiz Ünder yer alıyor. 2008'de 14 milyon euroya alınan Daniel Guiza ve 2013'te 13 milyon euro karşılığında gelen Emmanuel Emenike ise ilk onu tamamlıyor.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Bu kez 24 yaşındaki İngiliz yıldız futbolcunun kariyerine ve saha içi özelliklerine yakından bir göz atalım.
3: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol 6 asist kaydetti. Performansı sonrası geleceği...

0: Tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken, yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu, santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriç'in durumuysa çekilecek ikinci MR sonrasında netlik kazanacak. Topuk yaylasında sakatlanan Kosovalı golcünün kontrol amaçlı bir MR'ı daha çekilecek. Vedat'ın sezonun ilk resmi maçı olan Gornik Zabze maçında süre alıp almayacağı çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Fenerbahçe 21 Temmuz Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Polonya ekibi Gornik Zabze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise bir devir sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. Sarı Kırmızılı ekip Mauro Icardi'ye resmen veda etti. Paylaşımda bugün ayrılıktan değil mirastan söz ediyoruz ifadesi kullanırken Arjantinli golcünün Galatasaray tarihindeki yerinin unutulmayacağı vurgulandı. Paylaşımın devamında artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde tat kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihini adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor, böyle bir aşk unutulmaz ifadeleri kullanıldı. Bu veda paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 2022 yılında takıma katılan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist üreterek 6 kupa kazandı. Sarı Kırmızılı kulübün en golcü yabancı oyuncusu unvanını elde eden deneyimli forvet, performansının yanı sıra taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Evet, bir devir sona erdi dedik ve Galatasaray'da iz bırakan Mauro Icardi'nin başarılarla dolu 4 yıllık kariyerine yakından bir göz atalım.
0: Türkiye'den bir Mauro Icardi geçti.

2022 yazında başlayan Galatasaray serüveni kısa sürede kulüp tarihinin en özel hikayelerinden birine dönüştü. 4 sezon boyunca kazanılan şampiyonluklarda başrollerden birini oynayan Arjantinli golcü sadece golleriyle değil taraftarla kurduğu güçlü bağıyla da camiada büyük iz bıraktı.

0: 2021-22 sezonunu 13. sırada tamamlanan sezonun ardından Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yapılanmaya girilerek önemli yıldızlar kadroya katıldı. Taraftarları asıl büyük sürpriz transfer sürecinin sonuna doğru bekliyordu. Paris Saint-Germain'de mutsuz günler geçiren Mauro Icardi kiralık olarak Galatasaray'a imza attı. Türkiye'ye 29 gibi bir golcü için en verimli yaşında ayak basan yetenekli futbolcu kısa sürede hünerlerini göstererek problemli başlayan sezonda Galatasaray'ın gidişatını değiştirdi.
1: Alex için mücadelesi, Zanyolo çevirdi, toparlandı, gol Icardi!

Haris Seferovic'le istediğini bulamayan ve sezona tıkanık bir görüntüyle başlayan Sarı Kırmızılılar, Arjantinli Yıldız'ın denkleme girmesiyle birlikte oyun ve sonuç grafiğini yukarı çıkardı. 11. haftayı 7. sırada tamamlayan Galatasaray, Icardi'nin dümene geçmesiyle ligde 14 maç üst üste kazanarak muazzam bir seri yakaladı ve sezon sonunda şampiyonluk ipini büyüslemeyi başardı. Mauro Icardi bu şampiyonlukta birbirinden kritik ve estetik 22 golle kazanılan zaferde başroldeydi. Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yükselişinde de önemli rol oynadı. Geçirdiği harika sezonun ardından ne kadar büyük bir golcü olduğunu hatırlatan Icardi'ye birçok kulüpten teklifler geldi. Özellikle o sezondan itibaren sansasyonel biçimde futbol piyasasını sallayan Arabistan kulüpleri, Mauro Icardi'nin de kapısını astronomik bir teklifle çaldı. Ancak Arjantinli Yıldız'ın tercihi Galatasaray oldu. Mauro Emanuel Icardi, 2023 yazında 10 milyon euro bedelle 3 yıllığına Galatasaray'ın bonservisli futbolcu.

2023-24 sezonu Sarı Kırmızılılar için 4 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşünde anlamını taşıyordu. Mauro Icardi ön elemelerde attığı gollerle parçalı formayı bir kez daha futbolun zirve sahnesine taşıdı. Ligde kaldığı yerden devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir grup mücadelesi veriyordu. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United gibi takımların olduğu grupta Galatasaray, Arjantinli yıldızın sahneye çıktığı maçta United'ı deplasmanda mağlup etti ve 10 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde dış saha galibiyeti elde etti. Ancak akabinde Icardi'yi sezonun geri kalanında etkileyecek bir sakatlık problemi yaşandı. Beşiktaş maçında Rashid Gezal'ın müdahalesiyle bileğinden yaşadığı sakatlık sezonun kalanında Arjantinli oyuncu için ciddi bir sıkıntı oluşturacaktı. Bileğindeki şiş ve ağrılardan dolayı antrenmanlara çıkamayan Icardi maçlarda da iğne ile oynadı. Tecrübeli santrofor fizik kalitesinde düşüş yaşasa da skorerliğinden ödün vermedi ve lig yarışında Galatasaray'ı bir kez daha hedefe götürmeyi başardı. Fenerbahçe ile kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında 25 gol, 9 asistlik performans sergileyen Arjantinli gol kralı olarak 24. şampiyonluğa

2024-25 sezonuna da yüksek beklentilerle giren Galatasaray sezona istediği gibi başlayamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Young Boys'a elendi. Mauro Icardi Galatasaray forması giydiği dönemde ilk kez bu dönemde ciddi anlamda basın ve taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Kötü başlayan sezonun ivmesini yukarı çıkaracak olan tıpkı iki sezon öncesi gibi bir fırsat transferi olacaktı. Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu.

0: Nijeryalı golcünün beklenmedik transferi sonrası bütün gözler Okan Buruk'un nasıl bir oyun sistemine geçiş yapacağına çevrildi. Başarılı teknik adam ilk maçlarında Osimhen ve Icardi'yi bir arada 3-5-2 formasyonuyla oynattı. Özellikle Tottenham'la oynanan Avrupa Ligi maçında gösterilen muazzam performans taraftarın iştahını kabartırken ikinci yarıda yaşanan talihsiz pozisyon uzun süreli bir ayrılığı beraberinde getirdi. Çapraz bağlarını koparan Icardi sezonu kapattı. ...2024-25 sezonunun geri kalanında Galatasaray, Icardi'den yoksun şekilde mücadele ederek 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazandı. 2025 yazıyla birlikte adım adım sahalara dönmek için rehabilitasyon süreci geçiren Icardi, hazırlık maçlarında süre almasa da takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk kez 15 Ağustos tarihinde Karagümrük mücadelesinde son 10 dakikada oyuna giren Icardi, maçı 3-0'a getiren golü kaydederek sarı kırmızılı formaya yeniden golle merhaba dedi. Sakatlık sonrasında kilo fazlalarıyla eski görüntüsünden uzak görünen Icardi, golcülüğündense pek bir şey kaybetmemişti. 33 yaşındaki golcü, Osimhen'in sakatlık yüzünden forma giyemediği ilk 7 haftada 5 gol atarak takımına katkı sağladı. Ancak sezonun devamında Nijeryalı golcünün ilk 11'e girmesiyle birlikte daha fazla kulübede bulunan Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla eleştirildi. Osimhen'in olmadığı maçlarda daha fazla puanlar kaybeden Galatasaray'da Icardi'nin takımdaki varlığı ve performansı daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Tecrübeli golcü bu tartışmalara karşın ağır sakatlıktan döndüğü bu sezonu 14 golle tamamladı ve Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı oldu.
1: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Okan Buruk yönetiminde gelen üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonlukta yine pay sahibi isimlerden biri olmayı başardı. Sezonun bitişiyle birlikte yeni sözleşme haberleri gündemi meşgul etti ancak sarı kırmızılı yönetimle Icardi arasında görüşmelerden bir sonuç çıkmadı ve 4 yıllık serüven resmi olarak sona erdi. Mauro Icardi Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda attığı 77 golle kulüp tarihine geçti. Parçalı formayla geçirdiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Döneminde sosyal medyada fenomenleşmesiyle birlikte dijital çağ neslinin Galatasaraylı olmasında önemli bir aktör oldu. Mauro Icardi performansı, rekorları, saha dışı gündemleri ve personasıyla Galatasaray tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

0: Evet, Galatasaray'da bir devir sona erdi demiştik ve 4 yıllık Mauro Icardi dönemini de bu şekilde hatırlamış olduk. Devam ediyoruz sarı kırmızılarla. Bu yaz transfer döneminde Galatasaray şu güne dek sadece bir oyuncuyu kadrosuna kattı ve Leslie Ugucukwu'yu sarı kırmızılar renklerine bağlamıştı. Fransız oyuncu kulüp tarihinde forma giyecek olan 11. Fransız futbolcu olacak.
1: Galatasaray'da Fransız geleneği devam ediyor. Sarı Kırmızılar İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen 22 yaşındaki Leslie Ugucukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yeni sezonun ilk transferi olan 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarihinin de 217. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Leslie Ugucukwu sarı kırmızılı formayı giyecek 11. Fransız oyuncu oldu. Galatasaray'da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Frank Ribery, Lionel Carroll, Buffetimbi Gomis, Cedric Carrasco, Enzonzi, Sacha Boy, Leo Duba ve Ndombele forma giymişti. Sarı kırmızılı kulüp tarihinde en fazla yabancı futbolcuyu 25 oyuncuyla Brezilya'dan transfer ederken Yugoslavya 16, Romanya ise 15 futbolcuyla bu listeyi takip ediyor.
0: Leslie Ugucukwu Galatasaray'a transferi sonrasında ise ilk açıklamalarını yaptı ve sarı kırmızılı kulübe transfer olduğu için çok gururlu olduğundan bahsetti.
2: Leslie takımımıza katıldı, bugün attığı imza

0: kadarıyla. Dolayısıyla kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacak. Transferlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla Galatasaray futbol takımını özellikle hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah güzel bir derece yapacağız. Hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Onun için hem çalışmalarımız devam ediyor. Bir kıyıdan hazırlıklarımız devam ediyor. Bir kıyıdan transfer çalışmaları devam ediyor. Onun için Leslie'ye hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'da hizmet edecek. Başarılı bir kariyeri olmasını diliyorum Galatasaray'da.
1: Çok gururluyum buraya da imza atmış olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim ve ben buraya kazanmak için geldim. Burada kulübün imkanlarının olduğunu gördük ve kulübün daha da ileri gitmek istediğini de görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Onu ilerleteceğiz. Çok sabırsızlanıyorum onları görmekten, onlarla karşılaşmak için. Atmosferi daha önceki videolarda gördüm telefonum üzerinden. Şimdi onlarla görüşmek istiyorum.
2: Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyoruz. Leandro Trossard'ı renklerine bağlayan Beşiktaş santrafor transferi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlar Dušan Vlahović'in nihai kararını beklerken alternatif isimler arasında ise Nice'in Nijeryalı santraforu Terem Mofi'yi ekledi.
3: Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar tüm hızı

0: Yönetim Sırp golcünün kararını vermesi için 10 Ağustos'a kadar süre tanırken olumsuz bir ihtimale karşı alternatif isimler için de nabız yokluyor. İngiliz basınındaki haberlere göre Beşiktaş Fransa'da Nice forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Terem Mofi'yi alternatif listeye ekledi. Nice'de mutsuz olan ve 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü. Golcü oyuncu geçen sezonun ilk yarısında Fransa'da, ikinci yarısını ise Portekiz'de geçirdi. Nice'de 19 maçta 4 gol atan Mofi, kiralık oynadığı Porto'da ise 11 müsabakada 1 gol 1 asist kaydetti.
1: Beşiktaş'ta elbette bir yandan da Leandro Trossard heyecanı sürüyor. Belçikalı yıldız oyuncu için bugün akşam saatlerinde saat 19.03'te Tüpraş Stadyumunda bir imza töreni gerçekleşecek ve aynı zamanda Belçikalı oyuncu Trossard da Beşiktaş tarihinde forma giyecek olan ikinci Belçikalı oyuncu oldu.
0: Beşiktaş Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katarak önemli bir transfere imza attı. ...31 yaşındaki futbolcu Michy Batshuayi'nin ardından siyah beyazlı ekibin formasını giyecek ikinci Belçikalı oyuncu olarak dikkati çekti. Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 202 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Trossard siyah beyazlı takımın formasını giyecek 203. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı. Siyah beyazlı ekip başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği yaz transferinde takımı güçlendirmeye devam ediyor. Beşiktaş şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de orta saha ile sol bek takviyesi yaptı. Fransız sol bek Kasım Otuara ile ilk transferini yapan siyah beyazlılar, daha sonra kanat oyuncusu İlhan Fakıl ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı renklerine bağladı. Son olarak Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş bu sezonki 6. transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın Trossard için ödeyeceği bonservis bedeli de kulüp tarihine geçti. Siyah beyazlı takımın en pahalı transferlerinde zirve 30 milyon euro ile Orkun Kökçü'ye ait. Fil dişi sahili savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ve Belçikalı Leandro Trossard 18'er milyon euro ile ikinci sırada takip ediyor. Bu oyuncuları 16 milyon euro ile Jetson Fernandes, 15 milyon euro ile de Tammy Abraham izledi.

0: Beşiktaş savunma hattına takviye yapmak içinse öncelikle takımdaki oyuncuların durumlarının netleşmesini bekliyor.
1: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta mevcut stoperlerin durumu da netleşmeye başladı. Siyah beyazlarda Felix Udokai ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Schalke Alman savunmacının transfer durumunu yakından takip ederken taraflar arasındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Kadro planlamasında düşünülmeyen bir diğer isim olan Tayyip Talhas Sanuç'a ise Süper Lig ve 1. Lig'den ilgi var. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği 25 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Emirhan Topçu için de çeşitli kulüplerden teklifler geliyor. Siyah beyazlı yönetimin gelecek teklifleri teknik heyetle birlikte değerlendirmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi savunma hattındaki ayrılıkların netleşmesinin ardından stoper transferleri için girişimlerini hızlandıracak.
0: Trabzonspor'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Trabzonspor transfer gelirinde tarihi bir rekora doğru ilerliyor. Bordo Mavili ekip eğer Ulay ve Vivu'nun transferleri de gerçekleşirse Türk futbol tarihine geçecek.
1: Trabzonspor'da titizlikle yürütülen transfer operasyonları meyvelerini veriyor.
2: Muçi'yi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto'yla Trabzonspor öne geçiyor.
1: Bordo Maviller gerçekleştirdiği satışlar ve tamamlanmak üzere olan transferlerle kulüp tarihinin en yüksek transfer gelirine ulaşmaya bir adım daha yaklaştı. Şu ana kadar Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinden 20 milyon euro kazanan Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'dan 4 milyon, Matias Lovic'den 2,5 milyon, Arif Boşluk'tan 550 bin ve Serdar Saatçı'dan 500 bin euro gelir elde etti.
3: Bakeme ceza alanında Zubkov! Oleksandr Zubkov!
1: Karadeniz ekibi sezon sonunda Uğurcan Çakır'ın Galatasaray transferinden doğan bonuslardan 3 milyon, Abdülkadir Ömür'ün Hulstia transferinden ise 2,5 milyon euroyu kasasına koydu. Cristolai için Fiorentina ile 30 milyon euro üzerinden anlaşma sağlanırken Chibuke Vivu için de Fulham'ın 30 milyon euroluk teklifi masada bulunuyor. Olay ve Vivu transferlerinin de beklenen rakamlarla tamamlanması halinde Trabzonspor'un toplam geliri 93 milyon euroya ulaşacak. Böylece Bordo Maviller Fenerbahçe'ye ait 64 milyon euroluk satış rekorunu geride bırakarak Türk futbol tarihine geçecek.
0: Trabzonspor yeni sezon öncesinde ise savunma hattını milli futbolcu Cenk Özkaçar'la güçlendirdi. Transferin flaş takımı Trabzonspor, Cenk Özkaçar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavili kulüp 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Valencia kulübüne 1.7 milyon euro ödeyecek. Cenk Özkaçar'ın bu akşam Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşme imza atması bekleniyor. 2020 yılında Altay'dan Lyon'a transfer olan Cenk, Temmuz 2023'te ise 5 milyon euro bonservisle Valencia'nın yolunu tuttu. Sol stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabilen milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Köln'de kiralık geçirdi. Cenk Özkaçar, Alman ekibinin formasıyla 27 maça çıktı. Ve Dünya Kupası'ndan gelişmelerle gün ortasına devam ediyoruz değerli izleyenler. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finalde Arjantin geriye düştüğü karşılaşmada İngiltere'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
4: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
0: Arjantin'den Dünya Kupaları tarihine geçecek gerçekten çok ikonik bir geri dönüşü bir kez daha hatırlamış olduk. Bu kez maç sonuna gideceğiz. Karşılaşmanın ardından basın toplantısındaki açıklamalarla devam ediyoruz.
1: Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni Dünya Kupası'na veda etmeye hazırlandıkları sırada kendilerine geldiklerini aktardı.
5: Takım olarak en olumsuz durumlarda en iyi performansımızı sergiliyoruz. Zor bir maçta zor durumlara düştük. Tabiri caizse suda kan vardı, biz de içine daldık. 6-7 fırsat yakaladık. Üst direğe vurduk, yan direğe vurduk ama top bir türlü kaleye girmedi. Takımın son ana kadar mücadelesinden çok memnunum. Savunma yapmamız gerektiğinde onu da yaptık. Her şeyimizi sahada bırakıp üzgün bir şekilde eve gitmeye hazırdık. Ama gol attıktan sonra kendimize geldik. Bu da futbolun bizim için ne anlama geldiğini, yani taktiklerin ötesinde bir olgu olduğunu gösteriyor. İçinde bulunduğumuz birlikteliğin, sonuna kadar verdiğimiz mücadelenin bir göstergesi bu. Artık finali kazanmaya çalışacağız. İspanya harika bir ekip. Yenmesi çok zor olduğunu düşündüğüm bir takımı yendiler. Şimdi onlarla karşılaşmaya hazırız. Luis de la Fuente teknik direktör kursunda eğitmenlerimdendi. Onunla özel bir ilişkim vardı. Şimdi finalde karşılaşacağız. İnsanların maçtan keyif alması ve güzel bir gösteri olması için elimizden geleni yapacağız.
1: Maçta 2 asist yaparak Dünya Kupası'nda 12 asiste ulaşan Lionel Messi başarılarının tesadüf olmadığını vurguladı.
6: Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más meterse en una final del mundo.
7: Takımın başardığı şey inanılmaz. İkisi Dünya Kupası olmak üzere üst üste 5 final. Son 4 yıldır hep en iyisiydik. Kim ne derse desin bir kez daha dünyanın en iyi iki takımı arasına girdik. Bu da yaptığımız şeylerin tesadüf olmadığını, kimsenin bize bu başarıları hediye etmediğini gösteriyor. Üst üste iki dünya finaline ulaşmak küçümsenecek bir başarı değil. Bu takım bunu başardı. Bu oyuncu grubu bir araya geldiğinde acı ortadan kayboluyor ve asla denemekten vazgeçmiyorlar. Eminim Maradona da bizi büyük bir keyifle izliyordur. Onun için özel bir gündü. Ona bu sevinci hediye edebilmek harika.
1: Defansif oyun anlayışı nedeniyle İngiliz taraftarlardan tepki çeken Alman teknik direktör Thomas Tuchel sorumluluğu tamamen üzerine aldı. I think it was a very close match. I was happy the way we played.

0: Çok çekişmeli bir maç oldu. Kendi oyunumuzdan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fırsatı değerlendirip 1-0 öne geçtik ki bunu hak etmiştik. Fakat ne yazık ki garip bir şekilde öne geçmemiz oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Arjantin daha fazla risk aldı ve tempoyu arttırdı. Topa sahip olamadık ve ivmeyi geri kazanamadık. Onlar da bundan faydalanıp galip geldiler. Bu oyunun doğası böyle. Kaybettiğiniz anda eleştirilirsiniz. Farklı kararlar alsaydık ne olacağını kimse bilemez. Bu yüzden tartışmaya girmenin bir anlamı yok. İngiltere adına tarihin tekerrür etmesi gibi şeylere pek inanmıyorum. Farklı antrenörler, farklı oyuncular, farklı rakipler var. Ben temelde futbolun kendisine inanıyorum. Sorumluluk bana ait. Kararları ben aldım ve eleştiriyi kabul ediyorum.
1: I'm responsible for them. I took them, so I take the criticism. That's just the way it is.
2: İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane maçın sonunda tempoyu kaybedince rakibe fırsat verdiklerini söyledi.
3: All the boys, all the staff, everyone behind the scenes because we know how much everyone puts in.
4: Herkes çok üzgün. Ben de tüm oyuncular, teknik ekip ve perde arkasındaki herkes için ayrıca üzgünüm. Başarılı bir milli takım olmak için herkesin ne kadar emek verdiğini biliyoruz. Bu kadar yakınken, 10 dakika kala maç elimizden kayıp gidince elbette yıkıldık. Şimdi yapabileceğimiz bir şey yok. Arjantin'i tebrik ediyoruz. Daha önce de olduğu gibi tempoyu korumakta zorlandığımızı düşünüyorum. 60 dakika boyunca çok iyiydik. Sonra bir şekilde topu kontrol etmekte, baskı yapmakta zorlandık. Bu da rakibin ivme kazanmasına neden oldu. Tek gollük üstünlüğü korumaya çalışmak normal olabilir ama önümüzde uzun bir zaman vardı. Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olmasının bir nedeni var. Bu tür oyuncular son bölgede topu aldıklarında bir şeyler yapıyorlar. O da bunu yaptı.
5: 2022'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra 2026'da da bu kez finale yükselmeyi başaran Arjantinliler ise bu tarihi başarıyı sabaha kadar coşkuyla kutladılar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenen ve finale çıkan Arjantin milli takımı bir kez daha taraftarlarını sokağa döktü. Zorlu mücadeleyi başkent Buenos Aires'de takip eden Arjantinliler başarıyı meydanlarda büyük bir coşkuyla kutladı. Rakibin İngiltere olması mücadeleyi ve sevinci daha da anlamlı hale getirdi. İki ülke arasındaki karşılaşmalar 1982 yılında yaşanan Falkland Savaşı nedeniyle duygusal anlamda da ayrı bir anlam taşıyor. Turnuva boyunca yenilgi yüzü görmeyen Arjantin milli takımı 19 Temmuz pazar akşamı oynanacak finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
5: Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın tanışmaları ise 19 yıl öncesine dayanıyor.
2: İlk kez 2007 yılında bir araya gelen Lionel Messi ve Lamine Yamal 19 yıl sonra bu kez finalde karşı karşıya geliyor. O dönem Barcelona'nın yükselen yıldızı olarak tanınan 20 yaşındaki Messi bir UNICEF etkinliği için takım arkadaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçmişti. Her futbolcu bir bebekle eşleşip poz verirken Messi'ye Lamine Yamal isminde 6 aylık bir bebek denk gelmişti. Takvim fotoğraflarının çekildiği ve Messi'nin bebek Lamine'i küvette yıkadığı o gün ikilinin ilk randevusu olmuştu. Aradan geçen 19 yılın ardından Lamine Yamal Barcelona'nın yeni yıldızı, Lionel Messi de dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak yeniden karşı karşıya gelecek. Lionel Messi'nin Arjantin ile Fas asıllı Lamine Yamal'ın formasını giydiği İspanya, New Jersey'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.
5: Sırada Avrupa futbolundan önemli bir transfer iddiası var. Fransız basını Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olmak istediğini iddia etti.
6: Michael Olise Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Fransız basınındaki iddialara göre Bayern Münih'in 24 yaşındaki yıldızı kariyerine devam etmek için İspanyol devinin mükemmel bir kulüp olduğuna inanıyor.

0: Real Madrid'in de Olise için rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih yetkilileri Fransız futbolcunun satılık olmadığını ifade etmişti. Bundesliga ekibi Olise'nin sözleşmesini yenilemek istese de oyuncu tarafıyla Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından bir görüşme yapılacağı belirtildi. Bayern Münih'in oyuncunun ayrılığı durumunda Paris Saint-Germain forması giyen bir diğer Fransız futbolcu Bradley Barcola'yı transfer etmeyi hedeflediği bildirildi. Bavyera ekibi 2024 yılının yaz transfer döneminde Michael Olise'nin transferi için Crystal Palace'a 53 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 52 maçta 22 gol 31 asist üretti.
1: İngiliz devi Manchester United Aston Villa'dan Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı.
2: Premier Lig devi Manchester United yaz döneminin 3. transferine imza attı. Michael Carey'in ekibi orta sahasını Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı Youri Tielemans'la güçlendirdi. 41 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiği belirtilen 29 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla mücadele eden Tielemans turnuvanın ardından Manchester ekibine katıldı. Başarılı oyuncu paylaşılan transfer videosunda Manchester United sizi çağırdığında iki kez düşünmezsiniz dedi. Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 35 maçta 2 gol 7 asist kaydeden Tielemans, Freiburg'a karşı oynanan finalde açılış golünü atarak kulübünün Avrupa Ligi kazanmasına katkı sağladı. Demokratik Kongo asıllı futbolcu kariyerinde Anderlecht, Monaco ve Leicester City formaları da giydi. Manchester United daha önce kaleci Carl Darlow ve orta saha Andrew Santos'u renklerine bağlamıştı.
1: Dünya futbol tarihinin bir numarası kim sorusunun merkezindeki efsane oyuncu Lionel Messi'nin MLS'te bu sezon Inter Miami formasıyla attığı gollerle gün ortasını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline, istediğin enerji olsun.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Haziran'da beklentilerin altında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,3 gerilerken, Ağustos'tan bu yana ilk kez aylık bazda azalış kaydetti. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda %6,2 olması yönündeydi. ÜFE, Mayıs'ta yıllık %6 artmıştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Transfer sezonunun gerçekten de en hareketli günlerini yaşıyoruz. Tüm takımlarda çok önemli gelişmeler var. Mason Greenwood bugün 16.50'de İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Fenerbahçeli taraftarlar için heyecanlı bir gün. Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda saatler 19.03'ü gösterdiğinde Leandro Trossard için imza töreni düzenleyecek ki Trabzonspor'da da Metehan Mimaroğlu'nun açıklamaları olacak diyelim. 17.35'te tüm takımlarda çok önemli gelişmeler var. Bir yandan da Dünya Kupası'nda artık finalin adı belli oldu ve finale doğru neler olabilir, yarı finallerde neler oldu onları konuşacağız. Emre Eren ve Zeki Uzundurkan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle tabii Greenwood'u konuşacağız. Sonrasında bir virgül vereceğiz. Uçağın böyle inmeye yaklaştığı zamanlarda, uçak tekerleklerinin havayla mesafesinin azaldığı zamanlarda daha çok Greenwood'u tabii ki konuşuyor olacağız. Bir Dünya Kupası yapacağız ama tabii mini bir Greenwood girişi de yapmak isterim. Çok uzun süren bir Zeki abi transfer süreci oldu açıkçası. Fenerbahçe'de taraftarların hani bu yaz hikayesi Greenwood üzerinden yazıldı diyebiliriz. Herkes çok merakla bekledi ve sonunda uçak Türkiye'ye bugün geliyor.
2: Evet. Yani Aziz Yıldırım transferi, öyle söyleyeyim. Ben daha önceki programlarda da söyledim. Aziz Yıldırım yapabilir ancak böyle bir transferi diye. Greenwood transferini. Greenwood ya da o ayardaki transferleri. Çünkü Atletico Madrid son düzlükte atağa geçip Diego Simeone oyuncuyla görüşmüştü. Ama Aziz Yıldırım kaleyi işten fethetti dedim. Ben sadece Greenwood cephesini biliyordum. Bugün Fransa'dan bir arkadaşımın gönderdiği bilgilerde babası Andre Greenwood'un asıl menajeri olduğu ve Aziz Yıldırım direkt babasına ulaşarak bir ön ödeme yaptı. 1,5 milyon euro. Sonra devamında 3,5 milyon euro. Yani, hani bu imza parası mı dersiniz, işte ekstra bir jest mi dersiniz, o kısmı bilmiyorum ama
3: jest diyebiliriz.
2: Diego Simeone Greenwood'la görüşüp işte Griezmann'ın bugüne kadar gösterdiği şeyi artık bundan sonra o misyonu gel sana vereyim, sen bu takımın kralı ol gibi bir görüşme yapıyor. Aslında
0: Simeone'nin orada bu ara çok işi var abi. Çok eğilememiştir o konuya. Arjantin'i şu an ve oğlunu izlemek ve desteklemek de meşgul.
2: Şöyle işte orada kafası karışıyor Greenwood'un. Gelen bilgi öyle ama babası diyor ki ben işte Fenerbahçe ile böyle böyle bir anlaşma yaptım. Bu anlaşmanın dışına çıkamazsın oğlum. Ve oradan yürüyorlar. Yani her taraftan dediğim gibi Aziz Yıldırım gibi tecrübe, hani sportif direktör vesairelerle bu transferi yapamazsın. Ya da süreç çok uzar ya da elinden kaparlar. Aziz Yıldırım'ın tecrübesiyle bu transfer gerçekleşiyor. Yani 24 yaşında, işte istatistikleri hep artık herkes ezberledi, söylemeyelim onları. Perde arkasında söyleyelim. Yani oyuncunun işte günümüzde alırsın oyuncuyu ama genelde hep tek ayaklı oyuncular alırsın. İki ayağını da aynı eşit şekilde kullanması. Bravo. Aynı seviyede kullanması. İşte hem iyi bir kanat oyuncusu olmasına rağmen işte geriden oyun kurma özelliğine kadar her şeyi söyleyebilirsin. Hı hı. 10 numara özelliği de var ruhunda. Oyunu yönetir, içeri kat eder, işte asist, gol, hepsini yapan.
3: Santrafor oynayabilir.
2: Tabii. Yani komple modern bir hücum oyuncusu. Tabii ki o, yani daha önceki geçmişinde bir takım sıkıntılar onu hani çok böyle ön plana çıkıp dev kulüplere gitmesine engel oldu. Kendi kendine aslında yaptığı hareketlerle biraz balta vurmuş, set vurmuş ama geçen yıl futbol odaklı, babası diyor ki geçen yıl senin ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Bu sene sadece futbol odaklanacaksın. İşte yediği yemekten, giydiği kıyafete, özel yaşantısına, işte uyuduğu yastığına varana kadar her şeyi babası. Futbol odaklanacaksın. Bu sene seni göreceğim. Ve Greenwood da sadece futbol oynuyor geçen yıl Marsilya'da. İşte muhteşem istatistikler ve Fenerbahçe'ye geliyor.
0: Greenwood'un uçağı da bir yandan ekranımızı takip etmek isteyenler için.
2: Fenerbahçe'den de bence Fenerbahçe bu işten para da kazanacak. Yani iyi bir sezon geçirirse, işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, ligde şampiyonluk yaşarsa Greenwood'a ekstra teklifler gelir. Fenerbahçe hem şampiyonluğa yatırım yapıyor hem de

0: Gitsin benim koyalım abi. Fenerbahçe Gornik Şarpre maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukyan Jukas yönetecek değerli izleyenler. Fenerbahçe Gornik Şarpre maçının da hakemi belli oldu. Litvanyalı hakem Manfredas Lukyan Jukas yönetecek maçı. Fenerbahçe Gornik maçının hakemi Litvanyalı hakem oldu diyelim. O da belli oldu. Maç ayın 21'inde. Greenwood'u Fenerbahçe listeye yazabilecek. 16'sına kadar listeyi vermesi lazım Fenerbahçe'nin ama maçtan 24 saat önceye kadar da iki oyuncu değişikliği yapabiliyorsun listede.
1: Evet.
0: Greenwood zaten listede olacak diyelim. Bu arada bir mesaj var, sonrasında sevgili Emre'ye geçeceğim. İzleyicilerimizden Ender Bey yazmış. Biraz o yüzden gülümsedim abi. Demiş ki Zeki Uzundurkan Fas teknik direktörüne benziyor demiş. Vallahi baktıkça ben de daha çok benzettim yani. Muhammed Uahbiye.
1: Ya bugün YouTube'da yayın yapıyoruz. Dünya Kupası'nda çıkış yapan Fas'ta bir Lille'de oynayan 18 yaşındaki oyuncu var bir tane.
0: Boati.
1: Ha Boati'nin ya ismi bir türlü aklıma gelmiyor. YouTube yayınında.
2: Yani, olabilir abi. Ya, İnsanlık hali olabilir.
1: Bu yani. Kadar olur. Hani çıkış yapan çok beğendim. Müthiş.
0: Ben de yapmadığın için.
1: Hani Bayern Münih'e giden oyuncu değil. Bayern Münih de aldı oradan.
0: Evet evet.
2: Ki sen yani bu konularda çok deneyimlisin ya, abi yani. Evet.
1: O işte ya, isim gelmiyor yani. Bazen aklına. Bazen İnsanı çıldırıyorsun. Bazen çalışma arkadaşının ismini bile unutabiliyorsun.
0: Doğru.
1: Onun gibi bir şey oldu şimdi öyle deyince.
0: Vallahi ben, baktım şöyle, baktıkça daha çok benzettim yani.
1: Dur.
0: İkiniz de karizmatiksiniz abi.
1: O daha karizma benden. Pas teknik direktörü yani, benden daha karizma. Seninkinde, teşekkür ediyorum.
0: Seninkinde yaban atmamak lazım. Peki sevgili Emre, seninle devam edelim. Tabii çok önemli bir transfer olacak. Mason Greenwood. Yazın en önemli transferi der misin şu ana kadar?
2: Ben derim. Bir de aslında şöyle düzeltmek lazım konuyu. Mason Greenwood artı bir santrafor daha gelirse büyük bir Osimhen etkisi yaratacak.
0: Bir santrafor daha gelecek.
2: Gelecek yani. Ama hangi isim gelecek? Bu çok önemli ve değerli bir isim. Ben biraz Greenwood'un sprint hızını araştırdım. Evet. Türkiye'ye çok fazla böyle oyuncu gelmemiş. Yani 37.6 kilometre ile maç sonuna kadar korkunç bir performans sergileyebilen, özellikle son 2 yıl gerçekten Avrupa'da çok ciddi bir çığır açan, hı hı, ve muhteşem bir performans sergileyen bir oyuncuyla karşı karşıya kaldık Türk futbolunda. Ben bir kere bir Türk futbol paydaşı olarak bu tarz oyuncuları izlemekten çok kendime şey yapıyorum. Yani maçları bununla izlediğim zaman hoşuma gidiyor. Yani enerji veriyor bana. Hani heyecanımı yükseltiyor. Çünkü gerçekten abi biz bıktık ya. Hani son 5-6 yıldır falan işte hakemin düdükleri, oyunu durdur, tekrar kalk. İşte kazanmak için düşmeler, kalkmalar. Ya biraz oyun oynamamız lazım. Biraz da atletik oyuncularla oynamamız
1: yeni kurallar
2: lazım.
1: İnşallah
2: göreceğiz. İnşallah bizi olumlu yönde etkileyeceğini evet, düşünüyorum ben.
0: Etti. Yani bence
2: ben de öyle düşünüyorum. Bence ama Mason Greenwood Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'a değinmek lazım burada. Evet. Yani Aziz Başkan başkan olmadan önce bütün kanallara çıktı, şunu söyledi. Çok cazip şeyler söyledi. Yani insanları çok fazla ürkütmedi. Fakat şuradan girdi. Dedi ki ben dedi 20 Haziran'a kadar transfer politikamı tamamıyla hazırlayacağım. Ve dedi ilk maçımıza dedi bu oyuncularla birlikte çıkacağız dedi. Ama evdeki hesap bazen çarşıda uymuyor. 24 tane yabancı oyuncum var. Bunlardan kurtulman çok zor.
1: Evet, doğru.
2: Yavaş yavaş yapılması lazım bu transferlerin ama ilk Vedat Muriç'le başlayan. Ondan sonra yani bu denli önemli bir stoperi Ake'yi getirmek, arkadan Greenwood transferini yapmak ve bir santrofor daha getirebilmek çok önemli bir başarı bence. Bu Aziz Yıldırım'ın hanesine kesinlikle imza olarak yazacak bir başarı tablosu diye düşünüyoruz.
0: Kesin.
2: Tabii ki daha başlamadı lig.
0: Geçen yıl...
2: Yani bu lig başladıktan sonra başka şeyler de konuşabiliriz.
0: Şöyle tabii. Destekte bulunayım. Ortalama maç başına 13 depar atıyor. En fazla 36 kilometreye hıza ulaşmış ve evet. 7 kez de haftanın takımına seçilmiş. Lig 1'de zaten müthiş istatistik.
2: 26 gol 11 asist yapmış, evet. Marsilya takımında. Yani doğru. Demek ki bu oyuncu Paris Saint Germain'de oynasaydı ileride 40 gol 27 asist falanla karşımıza çıkardı. Bunu da almak mümkün olmayabilirdi o zaman.
0: 16 gol 7 asist Lig 1'de. Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol 1 asisti var. Yani Lig'de evet. De atmış, Şampiyonlar Ligi'nde de atmış. Zaten öyle
2: Kupa'da
0: bir oyuncu.
2: Kupa'da da atmış.
0: Kupa'da her yerde atıyor Mason Greenwood. Zeki abi şunu soracağım. Şimdi sevgili Emre de söyledi. Ake üzerine Greenwood, Vedat ne olursa olsun bunlar çok önemli transferler. Aziz Baba dönemi geri döndü der misin? Yani Fenerbahçe'de taraftarların biliyorsunuz 90'ların sonu 2000'lerin başı bir Aziz Baba yakıştırması vardı. Türk futboluna sence Aziz Baba geri döndü mü?
1: Daha böyle sakin, daha böyle babacan, daha ombudsman

0: bir şekilde döndü aslında ki ben Dursun Özbek Başkan'a, Galatasaray'ın başkanına sorduğumda kendisini arayıp telefonla tebrik ettim. Dostane bir görüşmemiz oldu. Hatta önümüzdeki yıl işte naklen yayın ihalesi var. Birlikte hareket edeceğiz. Yani bir dostluk havası yayıyor. Hani Ali Koç döneminde bir gerginlik, bir kaos üzerinden başarıyı yakalamaya çalıştı. Aziz Yıldırım öyle yapmayacak. Aziz Yıldırım kendisi de söylüyor zaten. Yani bana dokunulmazsa ben kimseye dokunmam. Yani benim sahada canımı yakmazlarsa ben de ne işte federasyon, ne merkez hakem kurulu, ne disiplin, ne tahkim, kimseyle kimseyi karşıma almam, kimseyle kimseye savaş açmam. Ya yani ılımlı bir politikayla gidecek Fenerbahçe ama ta ki işte bir hakeme hatasından canı yanarsa hakkını arar, masaya yumruğunu herkesten daha sert vurur Aziz Yıldırım. Ben hep söylüyorum, Aziz Yıldırım Türk futbolunda akil kişi. Ne olursa olsun. Yani tamam son döneminde başarısız olmuş olabilir ama o gittikten sonra işte 500 milyon dolarlardan 185 milyon dolarlara inen yayın geliri. Yani Türk futboluna ne kadar yıldız alınsa da marka değeri düştü. Ya böyle profillere ihtiyacı var Türk futbolunun. Niye? Herkes tetikte olması lazım. Herkes ayağını denk alması lazım. Herkes kapısının önünü süpürmesi lazım. Herkes halının altındaki pislikleri temizlemesi lazım. Hani bir sayfa açılıyor. Şimdi artık Aziz Yıldırım var Türk futbolunda. Ya bir geçiş seçimi. Bir sonraki yıl ben aday olmayacağım. 3 yıllık Fenerbahçe koltuğuna aday değilim. Geldim ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp kenara çekileceğim diyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilirim. Elbette ki yapabilir. Yani şu hamleleri şampiyonluk alameti aslında. İşte 39 milyon euroluk Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferini yaptı şu anda. Ki bunların bonusları vesaireleri, bir sürü şeyleri var. Yani bu çok daha yüksek meblağlar dönüyordur bu işin içinde. Ama Aziz Yıldırım döneminde de şampiyonluk yaşadığı dönemlerde de en iyi Brezilyalıları alması, işte Anelka'ydı, Ortega'ydı, işte Alex'ti. Yani hem transfer yapmayı biliyor hem de yıldız alırken Van Persie'yi kenara koyuyorum. Orada talihsizlik yaşadı ki Topuk Yaylası'ndaki o telefon görüşmesinde şahit etmiştim. Hani medya gezisinin oraya gazetecileri topladığında karşı taraftan şey diyorlar, işte sakatlık durumu var. O da diyor ki taraftarı bu kadar coşturduk. Hani sakat da olsa bizim artık getirmemiz lazım bunu. Getiriyorlar ki Van Persie sakat bile 15-16 gol atmıştı o sezon. Onun dışındaki transferler hep bilinçli bir şekilde yapılmış transferlerdi. Ben Greenwood transferiyle işte santrifor dediğimiz gibi asıl baba iş, asıl taraftarı coşturacak, sokağa dökecek isim santrifor profili olacak. Onları da konuşuruz. İsimler dönüyor tabii ki ama ben Aziz Yıldırım'ın yine ters köşe yapabileceğini düşünüyorum. Yani medya şimdi mesela Samandıra'dan kuş uçmuyor. Yani bilgi anlamında. İşte kulüpten dışarıya bilgi sızmıyor. Muhabirliğin en zor dönemi. Fenerbahçe muhabirlerinin Allah yardımcısı olsun. Çünkü yani hep Yıldırım tedirginliği, korkusu yaşar. Aziz Yıldırım kurmaylarına şunu söylemişti.
1: Haber alamıyorlar.
0: Tabii. Çalışanlarına bilgi sızarsa anında sizinle yolumu ayırırım. Yönetici arkadaşlarına da diyordur. Kesinlikle dışarıya bilgi sızmayacak. Roberto Carlos transfer, daldan dala atlıyormuş gibi. Roberto Carlos transferi sırasında biz 1,5 ay boyunca her gün foto maçta neredeyse Roberto Carlos manşeti yaptık.
1: Sürekli yalanlama
0: geldi. Bir gün dedim
1: geldi.
0: Ki evet 14 kez yalanladınız dedim foto maçı. İşte gerçek dışıdır, bu haber yalandır, foto maçın haberi yalandır. Roberto Carlos yalanları, şeyler bunlar, yalanlamaları. Geldi dedim, ne oldu, niye bu kadar yalanladın bizi? Bugün olsa yine hiddetlendi, aynen şunu söylüyor. Bugün olsa Zeki yine yalanlayacağım sizi dedi. Evet. İşimizi bozuyorsunuz çünkü dedi. Birken 3 oluyor dedi sizin yüzünüzden. O zamanlar gazetelerin gücü falan. Tabii, tabii. 600-500 bin sattığımız dönemler. Doğru. O Roberto Carlos
2: dönemler. Dijital medya olmadığı dönemler.
0: Tabii. Yani. Yani Aziz Yıldırım o yüzden büyük bir gizlilik içinde yapar. Bazen de der ki arkadaşlarına, şu ismi bir ortaya atın bakalım. Hani oraya doğru bir gitsinler.
1: Kamuoyu araştırması.
0: Biz arka plandan o baba ismi getirelim. Çünkü o yol boyunca menajerler şimdi mesela X'e gidiyorsun değil mi? Yeğenin evet. Menajeri diyor ki ya işte
1: öbürü var diyor.
0: Ha, bu var, bununla görüşüyorlar tabii, ha diyor. Tabii. Ya da diyor ki Yanlış yapıyor diyor gazeteci arkadaşına. Bak buna gidiyorlar ama iyi değil ha o. Benimki daha iyi. Bunun neler gördük?
1: Aslında kulüp adına yaptıkları çok doğru.
0: Doğru
1: ama
0: tabii
1: biz
0: ki.
1: De basın olarak da biz de bir haber almak zorundayız. Tabii. Hani biz de insanları bilgilendirmek aynen. zorundayız. Herkes o kadar yapıyor. Herkes yani. İşini yapıyor.
0: İş bittikten
1: ben
0: sonra
1: bunu bilgi... Serdal Başkan'la konuştum. Ya bundan bir ay önce evet. falan ya başkanım dedim. Sen veriyorsun, sır vermiyorsun evet. ya. Bir oyuncu diyorsun. Ya zor oluyoruz ağzından dedi. Ya dedi. Güzel kardeşim dedi. Ben şimdi bir oyuncuyu basına servis ettiğim zaman dedi oyuncu 5 istiyorsa
0: tabii.
1: basın sayesinde 7 istiyorlar dedi ve başıma geldi dedi. Yani Lübel transferinde gelmiş başına. Aynen. Ya başkanlar da haklı aynen. abi ya. Ama ona baktığın zaman biz de haklıyız.
0: Bileo
1: o abiler çok haklı. Gazeteler, yani televizyonlar
2: bu
1: çok
2: arada
1: haklı.
2: Bu durum bence şu kadar net. Biz başkanlık noktasında olsak ya da karar verici noktasında olsak
1: aynı şekilde biz de düşünürüz tabii ki.
2: Biz de transferi gizlemeye çalışırız. Tabii. Onlar da gazeteci olsa onlar da transferi tabii. öğrenmeye çalışır aynen. aslında durum bu kadar.
0: Şimdi daha da tehlikeli. Yani. Şimdi sosyal medyası var. Tabii. Anında veriyor. Hani tabii. gazetede yine bir gün haber duruluyor, bir gün bekliyor. O sırada tabii. yine toparlama şansın var.
1: Evet.
0: Şimdi anında sosyal medyada köpürüyor ki evet. sosyal medya üzerinden biliyorsun uçağa bindirilen oyuncu taraftar tepkisinden tek taraflı sözleşme feshediliyor. Bunları yaşadık biliyorsun.
2: Abi şunları gördük yani Marco Fabian Frankfurt'un oyuncusu işte Meksikalı evet. indi havaalanında öyle bir tepki olduk. Tabii geri döndü.
0: Galatasaray'ın Lazio'lu yani. Oyuncu biliyorsun stoper
2: Vecino.
0: Yani Vecino ki bizzat o dönemin transferden sorumlu yöneticisi şunu söylemişti. Biz anlaşmıştık, getiriyorduk. Taraftar tepkisi olunca sözleşmeyi tek evet. taraflı feshettik. Almadık.
1: Bunlar
0: yani
1: da var.
0: Bunlar var
1: peki,
0: sosyal
1: medyada. Peki abi bir şeye değinmek istiyorum. Araya girmek istiyorum. Yani sen Fenerbahçe ile alakalı bir fikir söyledin ama Aziz Yıldırım dedin hani bu sene şampiyon yaparsa da yapacak gidecek. Şampiyon yaparsa Aziz Yıldırım önümüzdeki sene sence devam eder mi?
0: Şöyle camia derse ki biz işte 13 yıl mı oluyor? 12 ya da 13.
1: 13. Ha, 13'e giriyoruz.
0: Unuttuk artık. 13 sezon sonra bizi şampiyon yaptın. 120. kuruluş yıl dönümünü evet. taşlandırdın. İşte destansı bir şampiyonluk ki çok müthiş kutlanır. Hani binbir gece masalları tabii. gibi kutlarlar. Bırakmazlar o zaman ama bence tabii de. Sağlığı el verirse. Çünkü işte Aziz Yıldırım hep söyler hani sağlığım bir önceki biliyorsun kaybettiğinde bir daha aday olmayacağım. Benim sağlığım el vermiyor demişti. Ama şu anda çok Allah uzun ömürler versin. Çok dinç, çok kendine iyi bakmış. Bence bir 3 yıl daha kaldırır ondan sonra ama kalır. Şampiyon yaparsa zaten aday çıkmaz ben söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım şampiyon yaptığında derler ki devam 3 yıl daha Dursun Özbek gibi. Peki. Fenerbahçe Galatasaray'a karşı işte Fenerbahçe'nin başında kal derler. Ama Aziz Yıldırım dediğim gibi bence bir futbolcudan daha ötesini aldı. Niye? İşte şimdi sponsorlar işte stat sponsorluğu ile ilgili mesela işte Kobani biliyorsun stat sponsoru. Stat sponsorluğu için sırada bir firma işte bizim markamızı anlaşalım daha büyük para verelim. İş oraya doğru gidiyor. Aziz Yıldırım'ın gelmesi işte böyle transferler.
1: Locaları işte, büyüttü.
0: Loca maç günü gelirleri işte Greenwood. Yani. Forması 300-400 bin satar bir sezonda onu söyleyeyim yani.
1: Geçen sene zaten Fenerbahçe yaklaşık 400 bin forma
0: tabii.
1: satmış abi.
0: Peki.
1: Yani sırf bir tane oyuncuyu sattırırsın. Yani arkada AKS'i var. Yarın gelecek bir santrafor var.
0: Fenerbahçe'nin mağazasına gittiklerinde ürün sattıklarında şimdi ilk alacakları
1: Greenwood.
0: Golcü gelene kadar. İyi de bir golcü gelince Greenwood ve golcü transfer.
1: Evet.
0: Aken, stoperin, kalecinin vesaire. Kalecinin zaten forması satılmaz. Onlar talihsiz kardeşlerim. Ancak
1: çok az. Yani, çok az sayıda satılıyor.
0: Çünkü onlar kaleci
2: İyi
0: formalarını biliyorsun.
2: Satılır. Bazen güzel yani, oluyor.
0: 2 metre boyun olması lazım.
2: Abi Hugo Campos gibi forma varsa satılır yani. O
1: Muslera forması
2: renkli.
1: Çok satıldı mesela Galatasaray'da. Muslera forması.
0: Ya Muslera zamanında. Forması satılır da genelde yıllarca... biliyorsun stoperlerin 10 numaraların 10 numaraların ve forvetlerin, santrforların formaları çok satılıyor.
2: Peki şöyle yapacağız. Timișoara dolaylarına Romanya'da Mason Greenwood'un uçağı yaklaşık 1,5 saat sonra değerli izleyenler İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Bir virgül koyacağız Mason Greenwood konusuna ki şu anda tekrardan ekrana yansıyor. Romanya dolaylarında uçak yavaş yavaş Türkiye'ye doğru yol alıyor Mason Greenwood'la birlikte. Bir virgül koyalım. Dünya Kupası'na gidelim ama Greenwood'un uçağı yaklaştıkça biz yine Mason Greenwood heyecanını sizlere yaşatmaya devam edeceğiz diyelim. Dünkü yarı finale, o meşhur yarı finale dönelim. İngiltere-Arjantin yarı finali bir hatırlayalım. Sonrasında üstüne konuşacağımız bayağı bir şey olacak.
3: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı. Oyun devam etti. Arjantin atakta Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
2: Maradona'dan sonra 98'deki eşleşmeden sonra şimdi de Lionel Messi İngilizlerin ağzında acı bir tat bıraktı. İngiltere Arjantin'i bir türlü geçemiyor eleme turlarında. Tam finale gidiyoruz derken 66'dan sonra bir umut doğuyor kupayı kazanmak için derken son 5 dakika içerisinde dağıldı İngiltere ve normal sürede maçı kaybettiler. Ne dersin? Dünkü maçı çok özel bir maç oldu çünkü.
1: Enteresan bir maç oldu ya.
2: Hikayesi olacağı belliydi. Maç gibi de başlamadı zaten. Bir savaş gibi başladı.
1: Maç sonra maça döndü. Ama şöyle bir şey var. İki takım da bence çok istediler. Yani oyunun ilk 45 dakikasına baktığımız zaman ön tarafta baskıyı ilk İngiltere yaptı. Çok doğru baskılarla Arjantin'i çıkartmamaya gayret gösterdi ama oyunun bazı kırılma bölümlerinde de Arjantin o oyunu bir eline aldı. Orada da İngiltere çıkamadı. Yani aslında iki taraflı senin anlattığın gibi bir savaş vardı 45 dakika özelinde. Ya ikinci yarı enteresan bir oyun oynandı. Ya ama tabii yani bu Messi çok değişik. Yani bu futbolcu mu desem, yani bu adam enteresan bir yani korkunç derecede önemli işler yapabilen bir oyuncu ya. Oyuncu evet 39 yaşına gelmiş. Evet yani 40'a merdiven dayamış ama o temposunu herkes düşürdü. İşte bu sene Dünya Kupası'nda kimse Messi'den bir şey beklemesin konuşmaları vardı. Başladı kupa. Messi evet oyunun bazı bölümlerinde yok ama oyun 3. bölgeye evrildiği anda orada sahneye çıkabilen, arkadaşlarına çok yakınen yardımcı olabilen ve herkesin gözünün üzerinde olduğu bir oyuncu İngiltere bu kadar rahat nasıl bırakabildi çok enteresandır. Hani benim milli takımım böyle bir maç oynasaydı dün akşam ya bugün başka şeyler konuşurdum mesela. Savunma özelinde konuşurdum, orta saha özelinde konuşurdum ya. Messi gibi bir oyuncu ikili markaj yaparsın ya. Ya bir ikili sıkıştırma yaparsın ya. Onun o aksiyon alanlarını kapatman gerekiyor ama maalesef bunu yapmadılar. Yapmadıkları gibi de kupadan elendiler. Kötü bir oyun oynamadılar ama son 20 dakikasına baktığımız zaman Arjantin'in çok üst düzey 1.20 dakika oynadığını da gördük. Kesinlikle. Bunu ne Messi ve arkadaşları, yani baktığımız zaman çok az pozisyon veren, orta sahada çok doğru mücadele edebilen, o birebir paylaşmaları çok doğru yapabilen bir Arjantin kadrosu vardı. Yani kupada da finale çıktılar. Ben finalde aslında benim Dünya Kupası öncesinde şöyle bir tezim vardı. Bu kupayı diyordum, Fransa İspanya gibi gider ama aynı gruba gelirlerse erken final olur. Ama Fransa mutlaka final oynar gibi düşünüyordum. O olmadı. Evet, İspanya finale çıktı. Arjantin şöyle düşünüyorduk. İkinci maçtan sonra başlamıştık. Evet, Arjantin toparlandı. Messi önemli işler yapıyor. Çok katkı sağlıyor. Yani Arjantin bu işi götürebilecek kapasitede diye düşünüyorduk. Ama dünkü maçtan sonra ben kupa finalinde Arjantin'in bir tık daha önde olduğunu düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
2: İspanya karşı.
1: Evet.
2: Ben de paramparça olacaklarını düşünüyorum.
1: Bakalım, ya gönül mü, biraz hissiyat farklı mı? Şimdi hani bazen
2: ikisi hissiyat... de hocam.
1: İkisi de mi?
2: İkisi de, yani şundan dolayı ikisi de.
1: Ama bak, bu tarz mücadele İspanya'yı çok zora sokar. İspanya takım oyununu çok doğru oynayabilen, özellikle oyunu ikinci bölgede çok doğru oynayabilen bir görüntü doğru içerisindeydi. Fransa maçında özellikle hakim oldular. Çok varyasyonlar yaptılar. O 2-6-8'i muhteşem oynadı. Kenar açıkları, bekleri onlara çok yardım etti. Ama Arjantin enteresan bir takım. Arjantin tekmeye kafa sokan bir orta sahaya ve bir kanat oyuncularına sahip. Yani orada İspanya sıkıntı yaşayabilir. Onu net söyleyeyim.
2: Yani şimdi İspanya'da şöyle bir şey var. Biraz yarı finalde fikrim değişti. Ben Fransa-İspanya yarı finalde, yani benim için favori Fransa'ydı açıkçası.
1: Evet. Hepimiz içindi.
2: Evet. Ama maçı izlerken dedim ki yani İspanya korkunç bir takım ya. Çünkü şöyle korkunç dedim yani. Hani o kadar şey gösterdiler ki kendilerini, biraz böyle bazı alanlarda zayıf gibi gösterdiler.
1: Son Avrupa kadar kötü geldiler.
2: Son Avrupa şampiyonluğuna göre. Evet. Yani kötü diyemem ama şey, yani
1: çok iyi gelmediler.
2: Etkileyici
1: değil. Performans
4: ön plana çıkarmadılar.
2: Etkileyici
4: kendiler
2: değil. Ama böyle biraz kuyruğuna basılmış hissettiklerinde ya da böyle bir tehdit gördüklerinde inanılmaz başka bir şey ortaya çıkardılar, sundular ve yani 2024'ten tamamen farklı bir yapıda bunu yapıyorlar. Çünkü Yamal ve işte Nico Williams hikayeyi oydu 2024'te.
1: Şimdi başka bir oyun oynuyorlar.
2: Şimdi Baena ile daha farklı bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Yani o
1: ama
2: yüzden
1: Yamal'ın
2: de
1: Yamal'ın sahneye çıkmadığı maçları izlemiştik. Yani Yamal burada
2: final evet, vardı.
1: Burada Yamal dedi ki ben varım dedi. Dünya futbolunun çok değerli oyuncularından biriyim. Yani ben burada çok önemli işler yapacağım sinyalini de verdi. Tabii ki final çok daha değerli hale geldi İspanya'dan. Evet.
2: Yani biraz daha açıkçası şunu düşünüyorum. Yani sürekli artık teknik sertliği yenmeye başladı bu Dünya Kupası'nda. Evet. O yüzden favorim İspanya. Bir de İspanya'nın hani Arjantin'e yani topu hiç neredeyse göstereceğini düşünmüyorum.
1: Büyük ihtimalle öyle bir maç öyle oynanacak. Bir maç ama işte oynanacak o maç yani onlar için büyük bir tehlike olabilir. Çünkü Messi gibi çok önemli bir silah var. Çok iyi kapatabilip çok doğru kontralarla çıkabilirlerse, o nokta pasları yani o üçüncü bölgedeki o sızmaları çok doğru yapabilirlerse Messi gibi dünya lideri bir oyuncu var. Yani Messi'den korkmamak mümkün değil. Yani hani karşı bir takımın teknik adamı olsam çok özel önlemler alırım Zeki abi.
2: Sonuçta bir final, sonuçta bir Messi var ortada. Tabii ki her şey olabilir yani.
4: Ben çok yani Dünya Kupalarında Messi'ye özel önlem alındığını düşünmüyorum. Hatta saha içinde futbolcular bile çok özen gösteriyorlar. Messi'ye işte faul yapmayalım, sakatlamayalım. Barcelona yıllarını hatırla. Burada tabii yaşı nedeniyle bence saygı duyuyorlar evet, büyük. Nasıl bizler saygı duyuyorsak orada da meslektaşlarına, yani bir meslektaş olarak görüp ona büyük bir saygı duyuyorlar. Yani faul yapmaya bile çekiniyorlar.
1: Ama
4: Messi'ye
1: dün abi öyle olmadı.
4: Yani
1: dün,
4: çok yine
1: dün çok ciddi fauller yaptılar Messi'ye.
4: Ama nerede yaptılar? Asist yaptığı bölgede.
1: Oralarda.
4: Oralarda çok bir şey yapmıyorlar Messi'ye. Evet. Dokunmuyorlar. O tehlike onun üstüne yaklaştığı bölgelerde çok Messi. Yani Messi bir defa belki haklı olarak bilmiyorum biraz kayrılıyor. Yani korunuyor. Onu söyleyeyim. Hatırlayın. Ocak ayı ya da Şubat ayıydı. MLS'de ara verildiği bir dönemde Messi için Arjantin basını çağrı yapıyordu. İşte dünya senin son Dünya Kupan olacak. İşte MLS'de oynuyorsun, hazır değilsin. Avrupa'ya git. İşte bu dönemde Dünya Kupası'na kendini hazır tut. Avrupa'nın bir büyük liginde oyna. Hatta o dönemde Galatasaray iddiaları da gündeme gelmişti biliyorsun.
1: Evet.
4: İşte Galatasaray'a gelsin, Şampiyonlar Ligi var, o var, bu var. Bir sürü teoriler üretildi, hikaye ya da teoriler, ama gerçekten Arjantin basınında Galatasaray iddiaları bile çıkmıştı. Ben gördüm yani orada ihtimaller işte 6-7 takım sıralamışlar. Orada Galatasaray da vardı içinde. Yani MLS'de oynuyorsun, 39 yaşındasın, kendini bu derece hazır tutuyorsun, sakatlanmıyorsun. Son Dünya Kupası'nı olağanüstü gayretinle Arjantin'e getiriyorsun ve bu Dünya Kupası'nda artık 34 ya 39 son Dünya Kupan. Ben son Dünya Kupası olacağını da çok düşünmüyorum.
1: Belli
4: yani
1: olmaz.
4: Belki bir büyük bir rekorda kırabilir. En azından hani o Dünya Kupası'nı

0: futbolu bırakmazsa o kadroda olur diye düşünüyorum.
1: Son kupası olmayabilir. 2030, Dünya kupası demiyorum. Heh. Son kupası olmayabilir. Copa Amerika olabilir belki.
0: Ya belki olabilir. 2030'da belli olmaz. Messi bu çünkü. Olmaz denilene, imkansızı başarıyor. Hep bugün YouTube yayında da söyledim. Hani doktor olsaydı kansere bile çare bulur, o ilacı bulur. O derece yani futbolda
2: profesör artık.
0: İmkansızı
2: başarmış.
0: Yani, başarmış. Hani Maradona işte Pele onların döneminde işte görüntülerde görüyoruz. Maradona'yı biliyoruz. Ya artık çok daha modern, çok daha zor, çok daha hızlı, çok daha işin içine matematiğin girdiği bir futbol dönemindeyiz. O dönemlerde Messi belki Maradona'nın, Pele'nin de önüne geçecek futbol oynardı. Bu dönemde asıl futbol oynamak çok zor. Messi bence dünyanın en büyük futbolcusu. Yani gelmiş geçmiş en büyük futbolcu bence. Hani Ronaldo ile kıyası kabul etmiyorum. Ronaldo farklı bir santrfor. Messi sadece santrfor değil. Messi aynı zamanda bir on numara, aynı zamanda bir komutan. Futbolda göze hitap edilecek her türlü aksiyonun içinde olan bir oyuncu. Yani koşarken bile uçar gibi. Çalım atarken çok zarif. 3 hamle sonrasını belki düşünebilen, çok hızlı düşünen, çok böyle biyonik bir kafası var bence. İşte ikinci goldeki Lautaro Martinez'e yaptığı orta, hani dedin ya kargo gönderiyor. Kargo. Resmen öyle yani. Adresi kafaya gidiyor. Gönderdi. Hiç zorlanmıyor. Öyle bir yere gidiyor ki top.
2: Bir de kestiği yer, yani deştiği işte, yer yani sağ ayağıyla yani.
0: Sağ ayağıyla, bravo. Sağ ayağıyla yaptığı orta. O yüzden hani Messi çok özel. Dünya kupaları Messi'den sonra nasıl geçecek? Yani Ronaldo çok kötü geçecek çünkü abi. Ronaldo
2: inan bana çok
0: son
2: kötü
0: dönemlerde
2: geçecek.
0: Ronaldo yüzünden Portekiz'de batıyor. Yani Ronaldo çok bencil, gerçekten bencil. Sürekli kendisini oynamaya çalışan, bin golü kafasına takmış. Ama Messi yardımsever, kişilikli, karakterli. Yani takım için
2: futbol oynayan, karakteri çok oturmuş.
0: Yani bir ülke benden diyor hani şampiyonluk kupa bekliyor, şampiyonluk. Evet. Dünyadaki futbol severler de benden hani bir tiyatro gibi düşünüyor sahayı. Başrol bekliyor. Ne dedik bugüne kadar? Hep ne dendi? İşte Messi yürüyerek oynuyor, yürüyerek gol atıyor. Bu nasıl Dünya Kupası? Olur mu ya yürüyerek?
1: O da yetenek yani, ya.
0: tabii ki dinlenecek. Ya 90 dakika koşan futbolcu gerçekten var mı? 90 dakika yani gereksiz koşanlar var. Topa değil de bile sahte koşular yapıyorlar.
1: Ya zaten alakası ne kadar olmuyor. Yürüme ne Messi kadar sprint ona bakmak lazım.
0: Ama Messi bunu dünkü iki asisti hani ilk yarım saatte yapmıyor. İlk yarıda yapmıyor. Artık oyunun pilin bittiği yerde, bütün ya, futbolcuların pilinin bittiği yerde 7 dakikaya iki asist sığdırıyor ve 85 ile 90 artı 2 yani ne zaman yaptığına bakacaksın.
2: Sevgili Zeki abi, Mısır maçında maç gitti dedik ya.
0: Evet.
2: Elendi dedik, evet, Arjantin.
0: Evet, aynen.
2: İki pozisyon sahneye çıktı, evet, maçı döndürdü, evet, ve maçı kazandırdı. Evet. Yani adam öyle enteresan işler yapabiliyor ki. Bir de abi Allah kimseye nasip etmesin. Çok zordur bu adama karşı oynamak. Ben böyle bir adam, Hacı'ya karşı oynamıştım mesela. Çok zorlanmıştım yani. Gerçekten zorlanmıştım. Düşün, Messi'ye karşı oynadığın zaman hani o adamın nereden geçeceği belli değil. Zaten, evet, maçı izlerken ben bazen böyle ayağa kalkıyordum abi dün akşam. Ya onu da mı geçti, onu da mı geçti? O kadar kısa mesafede, evet, çok dar alanda, çok doğru işler yapabilen dünyada yegane tek,
0: aynen,
2: adam ya.
0: Fizik çok önemli. İşte bunu işte Maradona'nın da mesela kısa boylu oluşu, evet, çabuk oluşu, belinin kalın oluşu.
2: Evet.
0: Hep böyle anlatırlar yani. Fizyolojisi çok uygun. Mesela Ronaldo o özellikte değil. Ronaldo taşımıyor. Boylu postu yakışıklı.
2: O özelliği taşımıyor. Bayağı.
0: Ronaldo gibi çok santrfor var.
1: Valla Lamine Yamal'la ilgili boy deyince aklıma geldi. 1.71'den 1.81'e çıktığı için bence biraz o koordinasyon sıkıntısını
2: orada
1: yaşıyor.
2: Orada bir sıkıntı yaşıyor.
1: Bravo. Çünkü birden boy attı. Zaman zaman. Ya bence yakın bir zamanda onu aşacaklar.
2: Toparlar.
1: Ama belki bu Dünya Kupası'nın biraz öyle bir etkisi
2: ben
1: olabilir.
2: Ben finalde sahneye yani çıkabileceğini düşünüyorum. İki tane dünya yıldızının sahneye çıkabileceğini ya, düşünüyorum.
0: Hani spor, yere yakın spor bir araçla. Asfaltta yere yakın olunca nasıl performans alıyorsun? Yüksek su, işte 20 inç yerden yüksekliği olan su bir araçla yarıştığında virajlarda o takla atar değil mi?
1: Doğru.
0: O spor araba, Messi o gibi spor araba gibi.
1: İşte sürücüye işte de çok bağlı.
0: Ronaldo gibi santrforlar da sürücüye su araç gibi oluyor. Evet. Yani zorlanıyor.
1: Ama şunu da söyleyeyim. Yani Enzo Fernandez'in ve Leandro Paredes'in maça başlangıçları. Ben bu arada sert futbol falan çok severim yani. Hani Mesela Yunanistan'ı izlemekten ben kendi adıma çok keyif almıştım. Ama sadece o sert futbol değil yani. Kapanmak da bir meziyetti açıkçası.
2: O da bir çalışma stili.
1: Benim sevdiğim sert futbol bu Dünya Kupası'nda Paraguay gibi değil. Arjantin gibi değil. Yani Enzo Fernandez'le Paredes'in yaptıkları bana göre çok çirkin şeyler. Yani ben izlerken hoşlanmıyorum. Bu çünkü sertlik değil. Bana göre çirkinlik.
2: O oyunu kötüleştirmek.
1: Ve yani özellikle 3. dakikada mıydı? Yani 30. saniyede Paredes gitti bir Bellingham'ı iktirdi. 30. saniye falandı. 3. dakikada Enzo Fernandez'in Elliot Anderson'a yaptığı bir hareket var. Kırmızı kart olabilir çünkü eli yumruk şeklinde kapalı yani. Biraz bu anlamda kayrılıyor mu Arjantin bilemiyorum. Yorumu izleyenlere bırakıyorum.
0: Mısır maçından sonra
1: çok bunun adı sertlik değil. Bunun adı çirkin bir futbol. Bunu bir şekilde yani bence netleştirmek lazım ve benim hiç hoşuma gitmiyor.
2: Yani. Topa sert olursun ama bunlar rakibe de çok sert
1: oynuyorlar. Enzo Fernandez normal bir yönetimde 3 kere falan atılması lazım yani.
2: Atılırdı yani orada varın.
1: O gol atamazdı yani.
2: Evet. Bizim ligde böyle şeyler olsa değil mi? Kazan kaynatırız yani. Bu hakemler yani, böyle kararlar verseler değil mi?
1: Bizim ligde böyle bir maç zor biter. Bu kadar sertlikte bir maç.
0: Çok işte Dünya Kupası'nın takım sayısının artırılmasını ben çok doğru bulmuyorum. Yani Dünya Kupası gerçekten çok uzun sürüyor. Çok maç var. Ve futbolcular izin yapamadan 10 gün izinle yeni sezona başlıyorlar. Çok sakatlık olacak o yüzden. Futbolcular gerçekten bir robot gibi kullanmaya başlandı. İşte bir sürü kupalar ekleniyor. Yine yeni turnuvaları düşünüyorlar, planlıyorlar. Yaşlı futbolcular için son derece sıkıntılı ama yeni kuralların bence özellikle yarı final maçlarında, çeyrek final maçlarında çok fazla daha az sertliğin olduğu. Çünkü biliyorlar ki işte sakatlandığında, canı yandığında, işte sahaya sağlık ekibi geldiğinde takımını 10 kişi bırakacaksın. Hani o riskleri de düşünerek aslında biraz sakındılar karşılıklı. Daha sert bir Dünya Kupası olabilirdi. Ben hani son dönemde çok öyle acımasızca sertlikler görmedim. Bizim ligimizde gördüğümüz gibi olmadı. Bir de en güzel Dünya Kupası'nda inşallah bizim ligimizdeki futbolcular izlemişlerdir ya. Yani oyuncu şuraya top gel. Ya şuraya darbe geliyor değil mi? Yüzünü tutup yerde 40 takla atmalar falan. Ya bunlar milyon eurolar kazanıyorlar. Lütfen yapmasınlar. Her defasında söylüyorum. Kamera var, çok komik oluyorlar. Ya onu aslında oraya da bir İFAB'ın bir takım kurallar getirmesi lazım. Vermesi yani lazım, kardeşim sen darbe senin koluna geliyorsa, sen kafanı tutuyorsan, ne bileyim garip garip hareketler yapıyorsan, asıl orada çık dışarı deyip hakemin bir dakika ceza vermesi lazım. Canı yanan, işte sakatlanan, işte yerde gerçekten tedaviye ihtiyacı olan oyuncunun oyunu durdurdun. Sen çık dışarıda takımını bir dakika 10 kişi bırak. Aslında güzel, caydırıcı ama bazen de biraz insafsızlık olarak görüyorum. Ama o yerde takla atan, tiyatro yapanlara asıl cezayı vermek lazım. Ya sarı kartla cezalandıracaksın ya da onu kenara gönderip diyeceksin ki sen takımın rakibinin emeğini çalıyorsun, zamandan çalıyorsun, sahtekarlık yapıyorsun, futbol sahtekarlığı, seni cezalandırıyorum.
2: Kesinlikle böyle olması lazım abi yani.
0: Ama bizim ligimizde çok oluyor ya.
2: Ama şurada şunu da yapmaları lazım. Bizim sevgili hakem kardeşlerimizin bu Dünya Kupası'nı çok iyi izlemiş olmaları
0: İzlemişlerdir
2: gerekiyor.
0: İzlemişlerdir
2: mutlaka. Bence hepsini izlemeleri lazım.
1: Yarısı izlememiştir.
2: Bence hepsini izlemeleri lazım.
1: Bizim yani hakemlerimizin çok Avrupa'ya da dünya futbolu sevdiğini
2: neye vermediğini, oyunu ne zaman hızlandırdığını, hangi pozisyonlarda foul çalmadığını falan, bunlar bizim futbolumuz adına çok değerli ve önemli işler. Zeki abi yani bunları yapmaları lazım. Biraz evet biz o hep oyuncuda görüyoruz bazı şeyleri ama. Bir de şu da var. Hakemlerimizde de bazen var.
0: Katılıyorum. Dünya Kupası'nın öyle bir takvimde oynatmak lazım ki aslında şu transfer dönemlerine denk gelmemesi lazım. Gölgesinde kalıyor transfer dönemi.
2: Ama işte onu nasıl yapacaksın?
0: Aslında çok güzel bir turnuva. Gerçekten herkesin izleyebilir. Saatler de uymuyor mesela. Dünyada o saatleri uydurmak da çok zor. Bazı böyle iyi maçları da izleyemedik.
1: Bundan sonra
2: Avrupa'da oynandığı zamanlar iyiydik abi ama Amerika'da oynandığı için, Meksika, Kanada olduğu için, tabii bizim çok saat farkımız olduğu için orada çok zorlandık. Hatta ben çok da üzüldüm milli takımımız adına. 5, 6, 7 yani bir tane Avrupa, bütün Avrupa takımları 12, 10, 12'de falan oynadılar. Biz hiç oynamadık. Biz hep 5, 6, 7 oynadık.
1: 2030'da İspanya, Fas, Portekiz ama 100. yıl olduğu için turnuvanın Arjantin, Uruguay, Paraguay'da da birer maç olacak. O maç sayısı artabilir, belli değil. Bayağı karışık olacak. 2030, 2034 Suudi Arabistan, 2038 yeniden Amerika'ya dönebilir.
0: Mondella'nın şunu görmüş olması lazım. Bizim şunu görmüş olmamız lazım. Bizim milli takım Dünya Kupası milli takımı değil. Dünya Kupası'ndaki milli takımları gördük. Yani santrforundan stoperine kadar herkes fedakarca savaşıyor
2: sert,
0: sahada.
2: Sert oyun.
0: Ve bir oyun disiplini içinde mücadele ediyorlar. Ve en önemlisi yani Messi bile sahada yardımlaşıyor ya.
2: Evet.
0: Yani ben dünyanın en büyük futbolcusuyum demiyor. Yani bizde bakıyorsun işte Arda Güler'inden Hakan Çalhanoğlu'na kadar hepsi kendine oynuyor. Bencil oynuyorlar. Böyle
2: takım yani, oyunu oynamamız yani, lazım.
0: Böyle bir oyun yok artık. Avrupa Futbol Şampiyonalarını da kaldırır ama Dünya Kupası çok farklı. Dünya Kupası aslında futbolda yeni şeylerin öğrenebileceği ve futbolun bence yardımlaşmanın ve sahadaki mücadelenin ön plana çıktığı, hani taktik maktik yok, bam bam bam dersin ya.
2: Evet öyle.
0: Ya onu yapacaksın ya da belli bir disipline iyi bir hocam varsa sadık kalıp o matematik üzerinden gideceksin. Yoksa bizim gibi bireysel oyuncularla onu al, o takımda iyi oynuyor, al getir. Onu ben de yaparım. Montella'nın seçtiği 11'i herkes seçer, o 11'i kurar. Ama biz ne oynadık Dünya Kupası'nda?
2: Hiç ne şey oynamalıyız bundan sonra?
0: Ve şu dendi ya, biz işte rakiplerimizi ezdik'e geldi iş. Ya biz ezildik Haiti ile birlikte ama çıkan sonuç şu. Montella şunu söylüyor. Siz istatistiklere bakmadınız mı ya? Biz hepsini ezdik. Amerika'yı paramparça ettik.
2: İşte sonucu
0: yani çıkan sonuç bizde şu.
2: Değil.
0: Biz Dünya olmamalı. Kupası'nda başarısız olduk diyen yok.
2: Biz böyle düşünmemeliyiz.
0: Sorumlular evet. Ne diyorlar? Biz matematik şey olarak Paraguay'ı paramparça ettik. Avustralya'yı paramparça ettik. 71'e
2: 29.
0: Amerika'yı da yendik ama şanssızlık.
1: Grupta dördüncü olup kendisini başarılı adleden bir ülke görmedim şu
0: ama
1: ana
0: işte
1: kadar
0: bak,
1: Dünya Kupası tarihinde.
0: Ders almazsak bir adım yol evet, kat edemeyiz.
2: Ders almak sen zorundayız.
0: Hoca ders almadı.
2: Ben ders alacağımızı düşünüyorum
0: Arda
2: abi.
0: Güler dışında İnan bir tane oyuncunun beyanatını da maç sonrası açıklamasını da özete Arda Güler verdi. Az bile eleştirildik dedi.
2: Evet.
0: Biz çok rezil futbol oynadık, hiç oynamadık dedi.
2: Evet.
0: Bize hiç yakışmadı, Türk halkına özür diliyoruz.
2: Evet.
0: Diğerleri ne dedi? Ya bizi niye eleştiriyorsunuz? Niye eleştiriyorsunuz ki bizi diyen, bize fırça atan oyuncular oldu milli
2: takımda. Eleştirmek zorundaydık çünkü neden zorundaydık? Bu kadar güzel bir jenerasyon yakalamıştık. Bu teknik heyetle jenerasyon arasındaki çok iyi bir bağ olduğunu düşünüyorduk. Binlerce arabayla havaalanına götürdük evet. Milli takımımızı.
0: Tabii.
2: 85 milyon insanlar uyumadan sabaha kadar milli takımımızı bekledi. Hepimiz aynı şeyi yaşadık. Ama burada ne çıktı? Birlik ve beraberliğimizin o Dünya Kupası için uygun olmadığını gördük. Ama buradan mutlaka senin söylemin çok doğru Zeki abi. Yani ders çıkartabilen bir grup olabilirsek hem teknik heyetiyle hem oyuncusuyla hem biz basın mensuplarıyla hem dışarıdaki taraftarlarla o zaman doğru bir yolu ya, bulacağız diye düşünüyorum.
0: Hiçbir evet. Dünya Kupası'nda hiçbir milli takıma Arjantin'de, İspanya'da, İngiltere'de kim olursa olsun giderken oyunculara 16 milyon dolar dağıtılmamıştı.
2: Maalesef. Tabii.
0: Ya
2: doğru.
0: Başarı primi diye bir şey var değil mi? İkramiyesi.
2: Evet.
0: Başarırsın, gelirsin 16 helal olsun, 20 de verirsin.
2: Evet.
0: Ya şimdi ne olacak peki? Başarısız oldular, o paraları geri mi verecekler?
1: Peki bu soru Afrika böyle havada dursun. Finalist siestacılarla tangocular oynayacak diyelim. Evet. Konuşur zaten, konuşmaya da devam edeceğiz. Bir Greenwood'un uçağına bakalım tekrardan.
2: Bakalım bakalım.
1: Uçak nereye gelmiş? Valla buradan çok iyi görememek
2: gelmek
1: de
2: üzere, birlikte az kalmış.
1: Biraz arkadaşlarımdan yardım almam lazım ama Bulgaristan'a yaklaştığını görüyorum. Evet, evet doğru görmüşüm. Hala gözlerde iş var demek ki. Plovdiv'in üzerinde uçak. Plovdiv'e gelmek üzere ve sonrasında da artık Türkiye semalarına giriş yapacak. Yani yaklaşık bir saatlik bir süre kaldı diyebiliriz. Belki de daha az. Mason Greenwood İstanbul'a
2: bence çok özel
1: olacak.
2: Bir oyuncu getiriyor gerçekten çok. Fenerbahçe. Yani 24 çok. Yaşında abi düşünebiliyor musun? Evet. Ya? Fransa Ligi'nde gerçekten sallamış geçen sene Fransa Ligi'ni ve adam santrafor oynayabiliyor. Sol kenar oynat, rahat oynar, sağ kenar oynar. Santrafor arkası oynar. Bir de Fenerbahçe'nin şöyle bir artısı var abi. Mesela Fenerbahçe takımı öne geçti diyelim. O ikinci bölgeye geri çekildiği anlarda rakip üzerine geldiği zaman arkada çok boşluk bulabilecek.
0: Tabii.
2: Kontradan önemli işler yapabilecek bir oyuncu. Aynen. Birincisi. İkincisi Fenerbahçe baskılı oynuyor. O kilidi çok rahat çözebilecek bir oyuncu. Yani her alanda Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde elini rahatlatan bir oyuncu profili geldi. Kutlamak lazım. Aziz Başkan'ı kutlamak lazım yani.
1: Yani tamam belki biraz uzun sürdü ama bu transferler de çok kısa sürede tamamlanmıyor ama hala şu noktadayım. Yani 39 milyon euro Evet, fazla görülebilir ama transferler artık çok yüksek noktalara çıktı. 24 yaşındaki bir oyuncu performans alıp burada çok daha üstüne bile Fenerbahçe hani oyuncuyu hem faydalanıp hem sonrasına gönderebilir. Çok önemli bir transfer.
0: Tabii yani başkanlıkta yarışan diğer başkan adayı Hakan Safi'yi de tebrik etmek lazım. İlk fitili ateşleyen ne oldu Greenwood'la evet. ilgili olarak? Anlaşmasa da o ismi ortaya atan ve taraftarın
2: bir akıllara getiren.
0: Tabii akıllara getiren ve o dönemden iletişim kurup Greenwood'un da aklına Fenerbahçe'yi yerleştiren aslında. Hani o dönem belki çok böyle oralı olmamış olabilir ama sonuçta Fenerbahçe'den teklif aldığını, menajeri hepsi o dönemden beri, o dönemden bu döneme Fenerbahçe'nin ilgisi tabii ki belirleyici oldu. Tabii Aziz Yıldırım faktörü de önemli. Ki Aziz Yıldırım başarılı olsun diye şu anda Greenwood daha uçaktayken her türlü konfor, yani başarılı olması için gerekli konforunu hazırlamış. İşte özel tercümanından tut da kalacağı evi, eşyaları, işte ne bileyim özel şoförler, işte ne bileyim aşçıları hepsi hazır şu anda Greenwood'un. Kurulu düzene oturacak ve ondan sonra artık futboluna odaklanacak. Yani o hani gidip de işte geldi ve tesisatçılarla, ustalarla uğraşmayacak bizim gibi.
1: Aha abi, sorma o, benim şu an kanı yer ama taşınma sürecindeyim o yüzden. Yani kötü bir noktaya dokundun ya. Şu anda ben biraz unutmuştum ben yani.
2: Dün, ama dün akşam da kendisi yaşamayacak.
0: Ben de
2: bir
0: kabus yaşadım o yüzden.
1: Yaşamayan yoktur ara ara. Valla şöyle Greenwood'la ilgili Dellali örneğini verdim ben daha önce. Dellali 26 yaşında gözümüzün önünde kaybolup giden bir kariyer evet. oldu. Greenwood şu açıdan da bence önemli bir şey imza atıyor. Tamam çok önemli sorunlar yaşadı ama sonrasında belki de United'dan yani Avrupa'nın top 5 kulübüne gidecekken, United tabii ara top 5'te ama artık evet. öyle görülmüyor tabii evet. ki. Gidecekken kariyerini yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Kolay değil evet. psikolojik olarak bir oyuncu için. Ama Hetafe'ye gitti. Bunu yaptı. Hetafe'de müthiş oynadı. 10 gol belki evet. o sezon ama izlemeyenler hani 10 golü bakıp az bulabilirler. Hetafe seviyesinde çok yüksek müthiş. Bir gol rakamı zaten sezonda 35-40 gol arası hani atabilen bir takım evet. neredeyse Hetafe. Ve sonrasında da Marsilya'ya gidip yine kariyerini sürekli yükseğe çıkarma gayreti ve rakamlarını sürekli üst üste
0: aynen.
1: hani yükseğe çıkarması da çok özel bir iş diye düşünüyorum açıkçası Greenwood'la ilgili.
2: Tek bir sıkıntılı evet. durumu var, tek bir dezavantajı var. Hava hakimiyeti yok. Yani sadece o sıkıntısı var.
1: Hocam o da olsa
2: o da olsa zaten.
0: O zaman ayaklarından birini feda etmesi gerekiyor.
2: Evet, hava hakimiyetinde biraz zayıf. Zaman zaman da bazı yüksek tempolu maçlarda o savunma güvenliğine çok fazla yardımda bulunmuyor ama bunu Fenerbahçe'de mutlaka teknik heyetle birlikte çok doğru işler yapabilecektir. Ama ben burada şunu düşünüyorum. İsmail Kartal'ın bu denli önemli kadroyu nasıl bir yapılanma içine sokacağı da bende biraz merak konusu. Bunda düşüncelerim var. Açık ve net söyleyeyim. Evet, oyunu 3. bölgede oynamak isteyen, dönen topları çok çabuk kazanmak isteyen bir görüntüsü olacak Fenerbahçe'nin ama bazen yıldız oyuncular seni de sıkıntıya sokabilirler tabii. abi. Yani onları çok doğru aynen. oynatabilmen, onları çok doğru bir şekilde sahanın içine tolere edebilecek bir oyun oynatabilmen orada, çok kolay değil.
0: Orada Aziz Yıldırım devreye girecek. Yani gelen bilgiler, muhabirler arkadaşlarımızdan gelen bilgilerde de İsmail Kartal çok duygusal olduğu için takımdaki oyuncuların işte hem çok fazla geniş bir kadroyla çalışmaktan şikayetçi biraz hoca. Tabii 28 kişi yenecek o kadro ama hem de işte bütün oyuncuların performansından memnun. İşte Cengiz Ürünlerinden tut, Mert Hakan yandaşına kadar hepsi hocaya kalsa hepsi kalsın istiyor. Hepsi çok başarılı, hepsi performansı iyi.
2: Ama
0: hazırlık maçlarında gerçekten çok parıltılı performanslar
2: bunlar
0: sergiliyorlar.
2: Bunlar yarın sana sıkıntı yaratabilirler. Ama tabii, kenarda oturan oyuncu her zaman tehlikeli oyuncudur.
0: Orada asıl futbol aklı Aziz Yıldırım olacak.
2: Evet.
1: Çünkü gitmesi gereken oyuncular da var mutlaka diyebiliriz ama İstanbul'da artık görüyoruz uçağın rotasında. Uçak İstanbul'a yaklaşıyor değerli izleyenler. Biz de bir araya gidelim ki döndüğümüzde o uçak daha da yaklaşmış olacak İstanbul'a. Konuşmaya devam edeceğiz. Ara zamanı saat başında karşınızdayız.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Demin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal ceza alanına.

Karadan Otunya'ya.

0: Shepherd. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur.

0: Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatil budur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo. Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Mason Greenwood Fenerbahçe için az sonra İstanbul'da olacak. Biz de yayında olacağız ki Mason Greenwood'un İstanbul'daki ilk görüntülerini canlı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağız. Uçağa da tekrardan bakabiliriz. İşte artık İstanbul sınırlarına yaklaşıyor. Edirne sınırlarında uçak İstanbul'a gelmek üzere. Fenerbahçeli taraftarlarında Mason Greenwood bekleyişi sona ermek üzere.
2: Yaklaşık 40 dakika falan gibi.
1: Artık 30. Bu dakikadan sonra sayılı evet. Dakika çabuk aynen. Geçer diyelim. Biraz aynen. Değiştirelim. Evet. Fenerbahçeli taraftarlar çok beklediler. Bir yaklaşık 40-50 dakika daha bekleyecekler. Evet, sonrasında Mason Greenwood İstanbul'da olacak. Şimdi uçak bir yandan sonra

0: sonrasında tabii Greenwood'u dediğim gibi konuşacağız. O görüntüleri de sizlerle ekrana taşıyacağız hep birlikte, yorumlarız, konuşuruz. Biz biraz da gidecek isimleri konuşalım Fenerbahçe'de. Çünkü Greenwood'un imzası Fenerbahçe'nin 24. yabancı oyuncu imzası anlamını taşıyor. Bir santrafor gelirse 25 ve Fenerbahçe kadrosunda minimum şu anda 11 yabancının, yani 11 yabancıyla yolların ayrılması gerekiyor. Bir de yerli isimler de var. Aslında Fenerbahçe yönetimini bayağı yoğun bir mesai bekliyor bu anlamda.
1: Zaten bu planlamayı Aziz Yıldırım geldiği günden beri özellikle Oğuz Çetin'le birlikte yapmaya çalışıyor. Ama tabii oyunculara bir teklif gelmesi lazım ki Fenerbahçe'de oradan en azından yani zararın neresinden dölensem kar politikasıyla devam etmesi lazım. Ama kolay iş değil. Ya baktığımız zaman mesela benim kafamda şöyle bir şey var. Kalede Ederson oynar. İşte Semedo, Şikrinyar, Ake, Osterwolde diye düşünsek 5 yabancı burada. Kante, Gendouzi 7, Asensio 8, Vedat Meriç 9, Greenwood 10. Bunların dışındaki hepsinin gönderilmesi lazım.
0: Talisca bile bir de 10 artı 4'e de yani uygun davranmak lazım. 4'e
1: de uygunlukları
0: lazım.
1: Olan, evet, Osterwolde, Archie Brown var 4'e uygun. Archie Brown kalabilir. Herhalde yanılmıyorsam Nene var.
0: Nene var.
1: Abi. Nene oraya giriyor. 2 tane yabancı, Şerif giriyor 3. Bir yabancı kontenjanı boş. Ama baktığımız zaman çok oyuncuyu göndermesi lazım.
0: Yani Mimoviç de var.
1: Mimoviç
0: benim Hasan Çavdar hatırlattı.
1: Mimoviç'ten
0: hoca çok memnun ama yani muhtemelen şimdi sağ bekte 4 oyuncusu olduğu için Fenerbahçe'nin yani Semedo, Mimoviç, işte hoca Uzu orada kullanmak istiyor. Merak Müldür var. Mimoviç bir Süper Lig kulübüne de kiralık
1: ya
0: olarak gidebilir gibi görünüyor.
1: Bunun bütün oyuncular hem satılık Fenerbahçe'de hem de gönderilmesi gereken
2: satmak
1: oyuncular.
2: Satmak zorundalar zaten.
1: Şimdi yani büyük ihtimalle Talisca'dan da vazgeçmek zorunda kalacak diye düşünüyorum ben Fenerbahçe.
2: İşte Talisca gider mi? Talisca'ya o paraları verirler mi? Talisca 15 milyon euronun üzerinde para kazanıyor.
1: İşte nereden, bir kısım başka kulüp verecek Zeki abi, bir kısım Fenerbahçe. Ya yani bunu mecburen yapmak zorunda.
2: Olabilir. Ben Ederson'la
0: Talisca
2: yollar...
0: Brezilya'ya dönebilir abi.
2: Ederson gidebileceğini düşünüyorum yani. Ederson'la yollar ayrılabilir. Ederson sezon bittiğinde, yani sezon bitmeden daha menajerine kulüp bul bana talimatı vermişti. Aziz Yıldırım da onun üzerine hani Ederson'un mutsuzluğunu ben oturup konuşacağım. Hani çok evet eleştirildi, yıpratıldı. Öyle yıpratılacak bir kaleci değil. Onun önündeki stoperlere bakmak lazım. Onların da kurbanı oldu demişti. Ama Ederson'un ben hani ayrılabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Ederson'u gönderip
2: kaç mıydı? 28 milyon muydu? Öyle bir çıkış maddesi var galiba. Ama bayağı şöyle 25 ya, miydi?
0: Livakovic ayrılacağı için Dinamo Zagreb'e evet, imzası yakın.
2: 3,5 milyon euro veriyorlar.
0: Hani Ederson'dan Fenerbahçe'nin çok şöyle çıkacağını düşünmüyorum.
2: Hayır, Ederson kendi isterse. Ben, kendi istiyor galiba. Öyle
1: yani
2: bir durum
1: sen şunu
2: var sanki.
1: Söylemek istiyorsun abi. Hani Ederson gidecek. Onun yerine yerli bir kaleci oynayacak.
2: Ya onu
1: kontenjanı.
2: Hayır, Ederson'un rahatsızlıklara gitmeden önce çok eleştirildiği için bir tamam, rahatsızlığı doğru vardı. Aziz Yıldırım o rahatsızlığını tamir ederse, ona garanti verirse kalır. Ama şimdi dediğimiz gibi 11 yabancı göndereceksin santrafor evet, aldığında. Şimdi 11 yabancıyı totalde toplayabilmen için işte aynı zamanda santrafor transferine bir 40'a 50 milyon euroluk limit açabilmek için de oyuncu satışı da gerekiyor. Oyuncu satman lazım. Talisca'yı mı satarsın? Kerem Aktürkoğlu'nu mu satarsın?
1: Ederson'u mu satarsın?
2: Ederson'u mu satarsın? Hani para edecek. Asensio'yu satamayacağına göre, Şükrün yere satamayacağına göre, onlar takımın kara kutuları,
1: önemli
2: beyinleri.
1: Oyuncuları.
2: Biri savunmanın lideri, biri işte orta sahanın lideri.
1: Semedo'yu satabilirse
2: Semedo'yu satabilir. Archie Brown'un bilmiyorum.
1: Archie Brown şöyle artı dörde uygun olduğu için hem de o bölgede çok fazla oyuncu
2: ama
1: olmadığı için düşünüyorlar.
2: Mesela Nene'ye Bundesliga'dan teklifler vardı.
1: Musava'ya mesela.
2: Nene'yi satabilirler. Yani öyle bir şey olabilir. Nene'ye zaten iyi para vermişlerdi yanılmıyorsam.
0: Evet. Yani birileri gidecek sonuçta.
2: Mecbur yani şimdi. Yani İsmail 13... Kartal hepsinden memnun.
0: Ben bir Fred ayrılığı da bekliyorum.
2: Ya olabilir bak, Fred'i de doğru söylüyor.
1: Ya Fenerbahçe olarak geçen sene devre arasında abi çok ciddi paralar harcadı ya. Ya böyle harcanılmayacak
2: mesela
1: paralar.
2: Mesela İsmail Yüksek'i Como'nun istemesi. Yani yerli oyunculara da talep var.
0: Var.
2: Yabancılara da vardır. Şimdi tabii Greenwood transferinden sonra oturup hani bir nefes alıp işte bu işleri halledeceklerdir. Ondan sonra belirledikleri santrforu getireceklerdir. Üst üste yapmazlar o işi çünkü hoca tamam iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Hem topuk yaylası, evet orada Vedat Muriç'i kaybettiler ama sonuçta Avusturya kampında hazırlık maçlarında takır takır kazandılar. İyi de oynadılar. İsmail Kartal hepsinden memnun.

0: Ali Koç
1: evet.
0: Çok büyük bir iş adamıdır ama maalesef bu Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu transferlerin esamesini okutmadı Fenerbahçe takımına.
1: Doğru.
0: Burada da çok ciddi problemler yaşattı. Hem transfer anlamında, hem hoca tercihleri anlamında, hem oyun konsantrasyonu anlamında çok sıkıntılar yaşattı. Benim biraz evet. da kafamdaki soru işareti şu. Özellikle İsmail Kartal'la kayıt birlikteliğini çok merak ediyorum. Yani bu birliktelikler kolay birliktelikler olmaz abi. Hani yerli teknik adamlar genelde yerlilerle evet. çalışmayı çok severler. Onlardan aldıkları enerjiyle o takıma daha fazla o motivasyon gücünü yükseltebilirler ama kayıtla İsmail Kartal, yani yarın bir gün oyun mesela Fenerbahçe lehine değil de aleyhine giderken Kayıt'ın oradaki bir teşhisiyle İsmail Kartal'ın aynı teşhisi koyabilmesi biraz Fenerbahçe'de orada bir sıkıntı yaratabilir. Onu net söyleyeyim. Yoksa kadro yapılanmasına baktığımız zaman, yapılan transferlere baktığımız zaman, yapılacak transferlere baktığımız zaman Fenerbahçe bu sene ligin şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir bu transferler.
1: Musaba da gidebilir. Ipswich'ten bir teklif gelmiş Fenerbahçe.
2: Çift tane bekliyor Fenerbahçe.
1: Ya 6'yı aldı tabii, bekler. Bir 10'a gider. Verirler mi bilmiyorum tabii ki. Onunla ilgili bir satış olabilir. Yani Musabba da gidebilir.
2: Zeki abi, işte Fred'i konuştuk, Talişka'yı konuştuk.
1: Osayi Samuel geri dönmek istiyormuş, enteresan.
2: Valla bu kadar.
1: Ya 28 yaşında, yıllardır var.
2: Enflasyonu böyle. Varken Fenerbahçe'de.
1: Yani gelmek isteyenler de var
0: evet,
1: bu arada.
0: Evet, geri dönmek isteyenler de var. Bunlardan kurtulmak da çok kolay bir hadise evet. değil. Yani adam geri dönmek istiyorsa zaten kulüp bulamamıştır. Yani bu oyuncu ciddi bir rakamlar alamadığı için geri dönmek istiyor. Halbuki geçen sene ne kadar güzel bir Sayın Başkan getirmişti, görüşmüşlerdi Serdar Adalı. Evet. Bitirmişlerdi işi. Babasının son dakika bir olayından dolayı Serdar Adalı ona yön vermişti. Olmadığını söylemişti. O da kendi kaybetti bence. Halbuki Türkiye Ligi'nde olsaydı, aynen. Beşiktaş gibi çok değerli bir takım kadrosu içerisinde olsaydı bence çok daha önemli işler yapabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yapılan transferler çok değerli. Oynanacak oyun bence belirleyici olacak. Yani İsmail evet. Kartal da bu oyundan vazgeçmeyecek. Ön alan baskısı ve seyirciyi en azından evine mutlu gönderebilmek.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe seyircisi de 12 senedir gerçekten her maçtan sonra kahır çekti. Aynı bizim gibi. Aynı Beşiktaş gibi. Burada en karlı Galatasaray. Oraya da döneceğiz zaten evet. ilerleyen dakikalarda.
2: Vallahi yani mutlaka bazı sürpriz ayrılıklar olmak durumunda Fenerbahçe'de.
1: Acilen bence.
2: Ben Brezilya pazarını biraz önemli görüyorum. Yani Fred olsun, Talişka olsun.
1: Evet.
2: Çünkü Brezilyalı takımlar da yüksek bonservis bedeli ödeyebiliyorlar artık. Yani zaten ödüyorlar da daha yükseğe çıktılar. Mesela Paketa'yı 42'ye aldı Flamengo.
1: Evet.
2: 5 milyon dolara yakın maaş veriyor. Talişka'nın da geçen yazın sonlarına doğru bir röportajı vardı. Bahia'ya geri dönmek istiyorum. Bu yakın zamanda olabilir diye. Yani benim böyle bir çıkarımım evet, var.
0: Suudi Talişka,
2: Fred
0: da
2: öyle bir ayrılık bekliyorum.
1: Olur ya, olur mu bilmiyorum Suudi Arabistan ama Talişka Brezilya'da bu rakamlara çıkamazlar ya. Ya 10 milyon euro maaş üzerinde mi? Rakam.
0: Ama Suudi Arabistan'da alır bu rakam.
1: Suudi Arabistan'da tabii. Rahat 30 da alır.
0: Rahat rahat alır.
1: Ama dediğimiz gibi yani hepsi değerli yabancılar ama
0: bir de bu kadro kuruldu.
1: Mecbursun sonra... ya burada duygusal davranmayacaklar ve acilen bence. İşte Şampiyonlar Ligi maçları başladı. Fenerbahçe'nin 3 tane 2 eleme bir playoff yani oynayacak.
2: 16 Temmuz oldu. Ayrılan yabancı yok şu anda.
1: Yok. Ya hızlı bir şekilde yaparsan
0: aslında,
1: zarar edersin.
0: Aslında planlı Zeki bir abi, şekilde. Senin söylemine göre yani hani duygusal davranmıyor Fenerbahçe başkanı ve yönetimi. Ya adamlara teklif yok.
1: Tabii.
0: Adamlara teklif olmayınca duygularını kaybediyorsun.
1: Hoca giderken hani bir Avusturya kampını da o kampı da bitirelim. Orada ben listeyi vereyim demiş. O çok duygusal tabii ki. Ya, haklı da aslında çünkü birbirinden değerli yabancılar var. Başkan da istiyor ki bunlarla şampiyon olunamadı. Şampiyon yapacak işte Greenwood gibi oyuncular alayım istiyor. Onun için de kontenjanın boşalması lazım. Hepsini artık hızlı bir şekilde belki planlarını yaptılar bilemiyorum ama yani bu ayrılıklarda her kulüp zarar ediyor.
2: Bizim de bir ayrılığımız var ama kısa bir ayrılık. Çok kısa bir reklama gideceğiz değerli izleyenler. Sonrasında Greenwood transferi için yeniden burada olacağız.
3: İyi Finans sunar.

0: İyi finans sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Mesin Greenwood'un uçağı da yaklaşıyor. Greenwood'a dair tüm detayları paylaşmaya devam ediyor olacağız. Biz Fenerbahçe'deki genel gelişmeleri konuşuyoruz. Hocam şimdi Fenerbahçe'de yabancı oyuncuların ayrılması lazım dedik. Bu ayrılıklar olacak zaten. Ama
2: çok yakın zamanda olur.
1: Tabii yerli oyuncu kadrosunda da beklenen ayrılıklar var yani. Tabii hocanın da biraz farklı fikirleri olduğu konuşuluyor. Mesela Cengiz muhtemelen kadroda olacağını hani hiç düşünmediğimiz bir isimdi. Şimdi olabilir deniliyor. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar bir yandan ekranda. Fenerbahçe taraftarı değerli izleyenler dört gözle Mason Greenwood'u bekliyor. Kalabalık giderek artıyor. Greenwood'un da uçağa yaklaşıyor. Dediğim gibi bu görüntüler ekranda kalsın. Biz Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ederken Fenerbahçeli taraftarlar da işte bu heyecanı yaşıyorlar. Ama şimdi hani Cengiz kalsın, ne bileyim Fred gidecek diye düşünüyorduk. Fred kalsın, işte o kalsın, bu kalsın derken bu sefer de şimdi kim gidecek sorusu akıllara geliyor yani.
2: Baktığımız zaman, yerlilere baktığımız zaman İrfan Can var bir kere. Cengiz var, İsmail var, Oğuz var.
1: Çağlar
2: var,
1: ben Oğuz
2: Levent
1: Hocan'ı
2: var.
1: Çok göndermek isteyeceğini düşünmüyorum.
2: Ya Oğuz bence çok değerli ve önemli bir oyuncu yani. Geçen
3: Beşiktaş
2: sene,
3: istiyor bu arada.
2: İnşallah alırız. İnşallah alırız. Yani çok değerli bir transfer olur bence bizim
3: için. Ocak ayında Trabzonspor da istemişti. Hatta gece yarısı iş bozulmuştu.
2: Abi Oğuz'u ben İzmirliyim. Buca Spor'un altyapısından yetiştim. Beşiktaş'a geldim. Buca Spor'da oynarken birkaç maçını izledim. Bir arkadaş bana dedi ki ya bir oyuncu var dedi, bir bakalım dedi. Gittik biz bir pazar günü. Gittik maçı izliyoruz falan. Değerli bir oyuncu, görüyorsun oyuncuyu. Yani bu oyuncu olacak. Hem de istiyor. Aslında Fenerbahçe gelme döneminde zaman zaman forma fırsatı buldu ama bazı maçlarda da hiç hak etmediği şekilde kenarda oturduğu için çok ciddi katkı sağlayamadı Fenerbahçe takımına. Ama Oğuz bence Türkiye'nin çok değerli, önemli bireylerinden, önemli oyuncularından biri. Fenerbahçe'den ayrıldığı takdirde inşallah Beşiktaş olur, çok isterim canı yürekten, tekrar piyasaya çıkacağını adım gibi eminim.
3: Bir tarafta adım Oğuz, bir tarafta Trossard.
2: Müthiş
3: kanatlar olur.
2: Bir de santrafora.
3: Şimdi Oğuz da gitmek ister. Greenwood geldi artık. Hani Greenwood olduğu sürece Greenwood'u oynatırsın herhalde, iyi bir santrafor daha alacağına göre.
2: Zaman zaman sağ bekte oynuyor aslında, biliyor musun abi? Yani İsmail Kartal, hani Semedo'dan vazgeçip Oğuz'la başlayabilir.
3: Bak Osay Samuel geliyor.
2: Mert Müldür var.
3: Haber yollamış ya.
2: Osay Samuel var. Orada da çok.
3: Yo, espri ciddi yapıyorum. Ya bu kadar yabancı varken Osay Samuel'i tekrar geri almazlar herhalde.
2: Belli olmaz.
3: Ya diyeceksin ya, 28 yaşında bu arada Osay Samuel. Hani ya insanlar zaten uzun süredir
2: hani 10 yabancı statüsüne baktığımız zaman Osayi'nin olma şansının olmadığını düşünüyorum yani Fenerbahçe'de.
3: Yaban,

0: Dizisi yok olduğu ben için.
1: Çok oldu.
2: Belki ligde hani bir ara Beşiktaş dediğin gibi belki Beşiktaş defteri yeniden mi açılır?
1: Ama abi başka bizde de Mourinho var. Bizde doğru. De Mourinho var.
2: Doğru mesela. Mourinho hepsinden iyi. Ben ama sana
1: Oğuz'u
2: bir şey söyleyeyim mi?
1: Bence çok önemli.
2: Mourinho müthiş.
1: Beşiktaş'a gelince konuşuruz onları. Aynen. Çok ciddi bir şekilde değil mi? Ömer Beşiktaş'a vaktimiz var değil mi inşallah?
3: Tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız. Olmaz. Zaten bugün Trossard'ın imza töreni var.
1: Tabii ya.
3: Ayak. Bir virgül koyalım. Bağlantımız hazır. İstanbul Havalimanı'na bir gidelim. Erdem Akbaş'a sözü bırakalım. Erdem hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Ömer sana. İyi yayınlar.
5: Teşekkürler Erdem. Arkanda yoğun bir kalabalık var ve artık herkes Mason Greenwood'u bekliyor. Sözü de sana bırakalım.
4: Evet Ömer Saraç, Fenerbahçe'nin dünya ünlü yıldızı Mason Greenwood 5 dakika sonra havalimanına Mason Greenwood'u taşıyan uçak iniş yapmış olacak. Yaklaşık 45 dakika sonra da hemen benim sağımda bulunan kapıdan çıkış yapacak. Sol tarafımda diğer kameranın gösterdiği açıda taraftarlar Greenwood'u bekliyor. İşte bu kapıdan Greenwood çıkış yapacak. Bir 45 dakikayı bulur bahsettiğimiz evet. Olayın yaşanması. Aynen. Fenerbahçe uzun uğraşların sonunda Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Marsilya formasını giyen oyuncu geçen sezon çok iyi bir performans göstermişti. Fenerbahçe bonus pazarlıklarını euro gibi bir rakama düşürerek bu transferi tamamladı. Yıllık ücreti, sözleşme süreleri elbette bunları konuşacağız ama 24 yaşında bir yıldızı Fenerbahçe kadrosuna kattı. Neler beklediğini iyi biliyor. Greenwood burada kendisinin nelerin beklediğini çok iyi farkında. Ki bugün 15.30'da yayınladığı mesajda buraya şampiyon olmaya geldiğini, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya geldiğini ifade etti oyuncu. Bu planlardan, projelerden bahsedildi. Fenerbahçe'de bir değişim var. Bu değişimin başlangıcı Sayın Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle başladı. Rekor oyla başkan seçilen Aziz Yıldırım önce forvet transferini tamamladı, Vedat geldi. Ardından Nathan Ake stopere geldi. Devamında Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenerek Mason Greenwood kadroya katıldı. An itibariyle Aziz Yıldırım efektini kadroda görmeye başladık ve bunun dışında bir olay var ki bunu paylaşmak istiyorum. Bugün Greenwood tarifeli uçakla geliyor. Bu tamamen Fenerbahçe kulübünün belirlediği bir strateji. Özel uçak konusunu futbolcular kendileri eğer karşılayacaksa yine gelebilirler ama Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Sayın Aziz Yıldırım keyfi harcamalara kapıları kapatarak böyle bir uygulamaya geçti. Yine business uçtu. VIP olarak karşılanıyor Greenwood ama tamamen kulübün gelirlerini, tribün kaynaklarını bu tarz konularla savurmamak istiyor Sayın Aziz Yıldırım. Bu uygulamayı da görmüş olduk. Daha çok özel uçakta gelmesine alışıktık böyle yıldız isimlerin ama tarifeli uçakta geliyor Mason Greenwood. Bunun da sebebi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin kaynaklarına bakış açısı diyerek özetlemiş olayım. Bir 40 dakika sonra çıkış yapmasını bekliyoruz Ömer Saraç. Taraftarlar da yoğun bir şekilde bu sıcakta Mason Greenwood'u bekliyor. Fenerbahçe yeni yıldızına kavuşacak. İlerleyen günlerde bir planlama olursa imza töreniyle alakalı Fenerbahçe kulübü de resmi kaynaklarından bunu elbette duyuracaktır diyelim. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakayım.
5: Sevgili Erdem Akbaş, çok teşekkürler, ağzına sağlık. Sana bağlanmaya devam edeceğiz. Artık
3: 40 dakika gibi kaldı, saat başı gibi çıkmış evet. Olacak. Erdem de öyle söyledi Greenwood için. Heyecan da giderek artıyor. Bayağı coşkulu da bir kalabalık var.
2: Ya asıl coşku orada Greenwood'u gördüğünde taraftar. O sevgililerin buluşmasında yaşanacak. Yani dediğim gibi 24 yaşındaki bir oyuncuyu yani en verimli olacak belki de Fenerbahçe'de o Marsilya'daki parıltılı istatistiklerin üzerine çıkabileceği bir sezon yaşayacak. Çünkü İsmail Kartal'la çok hücumcu bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Çok gol atan, çok hücum eden bir takım ve burada başrolde Greenwood olacak. Yani santrfora top taşıyacak, kendi atacak, asist yapacak. Çok gol atan, çok renkli bir Fenerbahçe izleyeceğimizi ben şimdiden görüyorum. Ama acilen Greenwood geldi. İşte biz son ana kadar bekleyelim dersen iç çorbaya döner. Arap yani işin içinden çıkamaz. Ne yönetim çıkar, ne hoca çıkar. Çünkü oyuncular içinde gitmezler bu sefer. Niye? İşte ya transferin son günü ben hangi takım bulacağım? Verin paramı, sözleşmemi feshedin gideyim gibi. Biliyorsun Galatasaray Sergio Oliveira'yı 5.800.000 euro verip göndermişti. Oralara işin gelmemesi için duygusallığa bakmadan başkan diyecek ki İsmail kardeşim bana hemen işte 24 yabancı, kaç oldu? 24 yabancı. Ya ne kadar çok arkadaş.
3: 24. imza aldı.
2: 24 yabancı. Kardeşim
1: onun
2: ne yapıyorsun?
1: Üzerinde oyuncu göndereceksin.
2: Ben hemen acilen 10 tanesini bunların göndermem lazım. Bana listeyi gönder. Çünkü bu tamam üzerine çiziyorsun, iş bitmiyor ki. Feshederek bitiremiyorsun ki. Oyuncuya, menajerine çağıracaksın, kulüp bul diyeceksin. Bu işi orta noktada. Ama bu bir süreç. Lig başlayacak 14-15 Ağustos'ta. Yani bir aydan az kaldı. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Eleme maçları. Ya gerçekten en büyük sıkıntı bu. Transfer yap. Mason Greenwood transferi gibi zorlu bir süreç Fenerbahçe'yi burada bekliyor. Çünkü işin o torbada 28 kişilik takım belli olursa hem oyuncular da işine dört elle sarılacak. Bu sefer yabancısın, düşünsene.
1: Çalışma ortamı Gendouzi da yok.
2: Gendouzi dahil diyordur. Fred işte dediğin gibi az önce.
1: Tabii gideceğim.
2: Acaba ne olacak ya, bu kadar kalabalığız biz burada. Hani beni mi gönderecekler, ben mi kulüp arayayım? Oyuncular da geleceğini bilmesi lazım. Hani geç kalınıyor bence. Acilen Fenerbahçe bu sorunu halletmesi lazım. Mesela Galatasaray'da böyle bir şey yok. İşte Icardi ise gitti abi. Hiç şey gözünün yaşına bakmadılar.
1: Ki ama gelince konuşuruz. Bu kadar yabancı yok.
2: Ha, asıl duygusallıksa işte Icardi de duygusallık yaşar Galatasaray değil mi? Yani dibine kadar duygusallığın başrolünde Icardi var. Türkiye'de görüyoruz bir nesli, işte söylüyoruz Galatasaray yaptı falan diye. İsmail Kartal'ın da burada işte daha önce işte hep diyoruz ya 99 gol 99. Ya orada sezonda daha çok maç oynandı. Daha çok takım vardı. Yani onu düşünmeden ya vay be 99 puan. Galatasaray şampiyonluğu 102 puan topladı.
1: Evet.
2: Ama çok maç oynandı. Ya oraları artık silmek lazım. Ki Okan Hoca Galatasaray hiç bak bunu konuşmuyor, dillendirmiyor. Biz 102 puan aldık demiyor. 3 rakamlara geldik demiyor. Orada 3 rakam var ya.
1: Evet.
2: 3 haneli.
1: İlk kez değil mi?
2: Tabii.
1: Türk futbol o yüzden, tarihinde.
2: Ya geçmişle hala yaşanıyor. İsmail Kartal da vefa olarak diyor ki ya burada işte İrfan Can Kahveci, Fred falan.
1: Abi
2: bunlar futbolda benim sadık oyuncularım. İşte Mert Hakan.
1: Ama,
2: olmaz.
1: Ama abi futbolda duygusallık diye bir
2: ama var işte.
1: Olmaması lazım. Yani hoca burada hata yapar. Yani duygusal anlamda. Evet ben bu oyuncudan daha önce verim almıştım. Bu sene de bu takımın içinde en azından tutayım. Hesabı yapıyorsa büyük hata
2: bak,
1: yapıyor.
2: Bak Trabzon ne yaptı?
1: Büyük hata
2: üçüncü yapan oyunculara teklif geldi. Tamam
1: hemen gönderiyorum
2: dedi. Evet. Agusto'yu daha gencecik 22 yaşında.
1: Zupkov'dan
2: hemen çıktı ki.
1: Olay gidiyor yarın.
2: Tribünlerde özel seyircisi olan çok klas bir oyuncuydu. Evet. Gönderdi. Teklif evet. Var git. Şimdi daha çıkacak yani. Belki yeni oyuncularla olaydan hadi tamam başkan söyledi. O biliniyor zaten ama stoperinden çıkacak, ondan çıkacak. Ya burada duygusal, profesyonel davranacaksın. Bu takımla biz şampiyon olamadık kardeşim. Yani Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Bu kadroyla olmuyor. Aziz Yıldırım onu dedi.
1: Evet.
2: Ya biz
1: ben nokta transferlerle noktayı
2: biz
1: koyacağım.
2: Biz Greenwood'u o yüzden alıyoruz. Bu takım zaten yine ikinci olur. Ama, düşünür Fenerbahçe baktığında.
1: Ama Zeki abi şöyle bir şey var. Hoca diyorsun yani son dakika yazacak, verecek diyorsun ya yönetime.
2: Ben yanlış bunların, olduğunu düşünüyorum.
1: Bak ama bunların %70'ine, 80'ine kadar bu başkanla görüşülmüştür bu gidecek oyuncular. Çünkü hoca böyle bir risk alamaz
2: bugün
1: abi.
2: Mesela haber toplantısında
1: çok büyük bir risk.
2: Fenerbahçe gündeminde şey var. İşte Cengiz Ünder'den hocanın memnun olduğu, evet. Cengiz Ünder'in işte kamp performansının çok iyi kalması yönde rapor vereceği. Abi Cengiz Ünder çoban aldatan kuşu gibidir. Yani kendisini garanti altına aldıktan sonra adeta sahada yürümeye başlayamıyor. Kapasitesine
1: vardı.
2: Ceketimi iliklerim. Başakşehir'de hatırlayın.
1: Müthişti.
2: Bir kenarda oynarken sol kanat oynuyordu değil mi o dönemlerde?
3: Yetenek çok ayrı. Onu yansıtabilmek ayrı. Mason Greenwood'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı ve dakikalar sonra da Greenwood'un çıkmasını ve taraftarla kavuşmasını bekliyoruz değerli izleyenler. O anları da canlı bir şekilde sizlere aktaracağız. Valla Zeki abi şöyle yani hep potansiyeli olan bir oyuncuydu ama 2-3 yıldır artık hep aynı noktada. Yani potansiyel var sonuç yok. Bak, potansiyel var sonuç yok. O adımı da atamıyor ya, ileriye doğru.
2: Beşiktaş'ta da öyle.
3: Zorlamanın
2: yani,
3: hani bir manası
1: geldi,
3: var.
1: Abi geldi bir, saman alevi gibi. Parladı ondan sonra söyleyiverdim.
2: Şimdi İsmail Kartal da öyle düşünmesin yani. Gerçekten profesyonelce çok ciddi bir şekilde ben şampiyonluğa odaklanacak 11'im bu olmalı. İşte alternatif kadron bu olmalı. Bunun dışındakiler evet değerli oyuncular ama satalım, para kazanalım.
1: Mesela Cengiz'i bir teknik adam olsan abi nerede oynatabilirsin? Hangi bölgede oynatabilirsin? Sağ kenar ön tarafta ya, oynatacaksın tamam. değil mi? Greenwood var abi. Hadi o olmadı. Belki sol kenarda var. Belki Nene var. Yani solda Kerem var.
3: Ya, sıra yani gelmiyor yani.
1: Sıra gelmez. Mümkün değil. Bence o şapkasını önüne çıkartacak oyuncu diyecek ki

0: ben oynayabileceğim bir yer.
1: Bu arada Oğuz'un bile gerisinde bence. Bak, şu anda.
0: Geride.
1: Yani rotasyonda gerisinde.
0: Geride.
2: Yani. Mesela Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci evet o dönemlerde İsmail Kartal'la çalışırken kariyer sezonunu yaşadı. Bence Başakşehir'deyken en iyi yerli oyunculardan biriydi. Evet. Ama biraz oyun disiplininde zayıflığı var.
0: Oyuncu biraz kendini evet. arayacak problem evet. abi. Yani gerçekten biraz... Beşiktaş camiası evet. ona çok kucak açtı. Sergen Yalçın onu gerçekten babasının yapmayacağını yaptı ya. Yani babası oynatmaz dediler. Sergen Yalçın oynattı. Aynen. O kötü döneminde oynattı.
2: Cengiz'in
0: oyuncu da
2: öyle.
0: Biraz çıkacak
2: bence,
0: da sahneye.
2: Dediğim gibi Mert Hakan Yandaş tamam iyi oyuncular ama sıkıntılı yani. Takım bütünlüğünü her an bozabilir bu oyuncular.
0: Şimdi Mert Hakan Yandaş'la
2: vazgeçeceksin.
0: Mert Hakan Yandaş'la alakalı abilik yapsın diye sözleşme yenilendi Fenerbahçe'de. Ya abilik böyle sağ dışında falan olmaz bu yabancı oyuncularla falan.
2: Kenarda yapsın abi.
0: Abi sahanın içinde olur abilik yapacak adam. Ya sahanın içinde o mücadeleyi korkunç derecede aidiyet ortaya koyar. O oyuncu da der ki ya bizim evet ya Mert Hakan Yandaş öyle bir oyuncu ki bizi de başka bir yere götürüyor demesi lazım. Kalması için. Ama böyle bir şey de yok. Yani buralardan kurtulmak çok kolay değil ha. Fenerbahçe'de bu tarz bir kaotik olay olabilir. Yoksa baktığımız zaman oyuncu kalitesine, kadro genişliğine baktığımız zaman muhteşem
2: son
0: bir kadro.
2: Son haftaya kalırlarsa panik satışları, panik göndermeleri olur. Bu sefer de olur. Daha kötü olur. Sen gerçekten maksimum
3: bu kadar yoğunlukta yabancı varken son haftaya kalmaz gibi abi. Ama yani şöyle bir iki isim kalır mutlaka da.
2: Bak,
3: mutlaka.
2: Her gün bir isim göndermen lazım sezon başlayana kadar evet. ancak. Biraz gerçekten doğru, bugün doğru. Ne kaç ayın 16'sı?
0: 16, 8
2: bir, bir ay bile bir ya ay
3: tabii
2: var.
3: Şunu kabul edelim. Şimdi Omar Fayet diyelim, Aziz Faul. Hani böyle isimler zaten hani hiç kadroda düşünülmeyen isimler. İşte Mimović. Mimović iyi performansa rağmen muhtemelen gelecek. Mimović de iyi topçuydu.
2: Mimović.
3: Olmadı burada ama evet. iyi topçuydu.
2: Evet. evet.
3: yani
2: ya neler bu gelmiş?
3: Değil mi, değil mi?
0: Kaleci alternatifleri de çok. Hani baktığın zaman.
3: Yani Ederson'u birileri gelecek. Peki hani, bu arada şimdi Greenwood'un çıkışını beklerken Fenerbahçe taraftarı bize Cem Kerpiççilere bir merhaba diyelim telefon hattımıza sevgili Cem ve Greenwood transferini konuşalım. Biraz daha heyecanlandıralım Fenerbahçe taraftarları. Bakalım. Cem hoş geldin yayınımıza.
4: Merhaba çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.
3: Teşekkürler sevgili Cem. Sesini duymak güzel. Fenerbahçeli taraftarlar da Mason Greenwood'u bekliyorlar dört gözle. Sen neler söylersin? Mason Greenwood artık Fenerbahçe'nin oyuncusu ve dakikalar sonra da taraftarla kavuşacak.
4: Ömer sana çok büyük bir heyecan. Ben Mason Greenwood'un bu sezon lige damgasını vuracak oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarının da Mason Greenwood çemberinde bir araya geleceğini ve Fenerbahçe'ye çok büyük bir güç katacağını düşünüyorum. Oyuncu her iki ayağında çok iyi kullanıyor. Son iki sezonda 64 gole direkt etkisi var. Çok çok iyi bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin eksiği olan bir oyuncu. Fenerbahçe özellikle son dönemde kapanan takımlara karşı okçuluğu çözmekte çok zorlanıyordu. Ama bundan sonraki süreçte Greenwood'la birlikte Fenerbahçe kapanan takımlara karşı zorlanıyor klişesini ortadan kaldıracak bir transfer. Oyuncu gelişime çok açık, oyuncu sevgiye aç ve Fenerbahçe taraftarının kendisine verdiği sevgiyle ben oyuncunun Türkiye kariyerinde Kadıköy'de yepyeni bir maceraya müthiş bir başlangıç yapacağını düşünen taraftayım.
3: Sevgili Cem, tabii Mason Greenwood'un hani kariyerini anlatmaya çok gerek yok zaten. Özellikle de Hetafe'den sonra, yani United çıkışını zaten biliyoruz ama Hetafe'den sonra da yepyeni ağlarla ördüğü bir kariyeri var. Son sezon 26 gol, 11 asist hep konuşuyoruz burada. Yani 37 gole katkı ki Marsilya tamam belki Fransa'nın ilk 3-4 takımdan bir tanesi ama yani sonuç olarak bir Paris Saint Germain değil. Özellikle Lig 1'de bunu yapabiliyor olması, Şampiyonlar Ligi'nde yapabiliyor olması, bu yaşına rağmen tüm kulvarlardaki önemli maçlarda önemli vizyon gösteriyor olması, ortaya çıkması, sorumluluk alması da Fenerbahçe'nin önemli bir problemini çözecek gibi görünüyor.
4: Ömer Sarac çok doğru noktalara değindin. Çok net olarak şunu söyleyeceğim. Ligin kaderini değiştirebilecek bir oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. Ayrıca Alex'ten sonra Fenerbahçe belki de en iyi penaltıcısına kavuştu. Her iki ayağını da çok iyi kullandığı için kalecilere çok sürpriz penaltılar atabiliyor. Kalitesinin ben Alex'le eşdeğer olabileceğini düşünen taraftayım. Bir kanat oyuncusu olarak Fenerbahçe tarihinin en önemli transferlerinden biri. Bir kanat

0: oyuncusu olarak görüyoruz ama ligin dengesini değiştirebilecek karakterde bir oyuncu. Özellikle öngörülemeyen bir özelliği var. Top Greenwood'a geldiğinde Greenwood şut çekebilir. Greenwood içeri devrilebilir. Greenwood arka tarafa Vedat'ın kafasına mis bir orta kesebilir. Oyuncu bir şekilde maçların 80. dakikası. Senaryo şu: maç sıkıştı ve Fenerbahçe oyunu çözemiyor. Ceza sahasında iç koridorda Asensio'nun attığı pasta topla buluştu ve Klase ile Fenerbahçe'nin kilidi açan golünü attı. Bu sezon Fenerbahçe'de kilidi açan gollerin silindiri Mason Greenwood olacak. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yeter ki Fenerbahçe Mason Greenwood'u ceza sahası içerisinde topla buluştursun. Ve etrafındaki oyuncular Asensio, Greenwood'un en iyi anlaştığı oyuncu olacak. Özellikle Greenwood'un attığı koşullara orada topla buluşturacak isim Asensio olacak. Ön tarafta Vedat stoperleri yerinden oynatırken o koridorlara koşulları Mason Greenwood yapacak. Ve etrafındaki oyuncularla birlikte ve konuşulanlar arasında Oli Watkins ismi çok öne çıkıyor. Oli Watkins de geldiğinde, ki onun kalibresinde bir ön alan oyuncusu da geldiğinde, Fenerbahçe'nin durdurulması zor bir hücum hattı olacak. Bütün bunların üzerinde oyuncunun burada bir meydan okumasını da çok net olarak görebiliyoruz. Fenerbahçe taraftarının çok seveceği, Fenerbahçe taraftarını sürekli yerinden kaldıracak, kalbinin sürekli seviyesinin atmasına, sürekli top oturup top kalkmasına sebep olacak bir transfer. Burada Fenerbahçe yönetimine, başta Aziz Bey olmak üzere transferde emeği geçen herkese teşekkür etmek gerek. Fenerbahçe çok önemli bir oyuncuyu Kadıköy'e getiriyor ve bu sezon ligde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilecek bir oyuncu.
1: Sevgili Cem, seni acil bir şekilde maç anlatmaya davet ediyorum. Az önce pozisyonu bizlere yaşattım ve 100. yıl Gazi koşusu Yüksel Saymaz abi anlattı. Ondan sonra son günlerde duyduğum en heyecanlı ses tonuna da sahip olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten hani Greenwood büyük bir heyecan yaratmış durumda. Şunu sorayım peki. Hani havaalanındaki bir atmosferi yansıtıyor gibi. Gerçekten sesin çok keyifli ve heyecanlı geliyor. En son hangi oyuncuda bu kadar heyecanlandın Fenerbahçe için?
0: Ya beni Alex çok heyecanlandırmıştı. Ben Alex'in gelişinde, o süreçte olacak mı, olmayacak mı, ikna süreci, o süreçlerde hep merak etmiştim ve Alex'in gelmesiyle birlikte çok heyecanlanmıştım ve bu heyecanımın da karşılığını gördüm. Umarım Mason Greenwood'da bir Alex De Souza etkisi yaratır ve yıllar sonra da Mason Greenwood belki de bu topraklardan ayrıldığında onu Alex gibi anarız, ki ben o potansiyeli görüyorum oyuncuda. Bir kere oyunu değiştirebilen, game changer dediğimiz sorun çözücü bir oyuncu. Fenerbahçe'nin buna çok ihtiyacı var. Fenerbahçe son dönemlerde üretken olmayan kanatlarla oynadı. Fenerbahçe'nin kanadı bu sefer uçmaya hazır Ömer Saraç.
1: Cem Kerpiççiler, çok teşekkürler. Ağzına
0: ben
1: sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir şekilde Greenwood'u ve Fenerbahçe taraftarının yaşadığı heyecanı bizlere hem anlattın hem hissettirdin. Açıkçası Fenerbahçe taraftarı da Cem'le aynı paralelde, aynı düzeyde Zeki abi. Ve sanıyorum ki bir 20 dakikalık süreç kaldı Greenwood'un görünmesine.
2: Ya taraftarın böyle bir üzerinde, ya da Fenerbahçe'nin üzerinde bu şampiyonlukla ilgili bir ölü toprağı, bir hani biz şampiyon olamayız diyecek duruma geldi bir Fenerbahçe. Yani Ali Koç döneminde işte kime alsak, kime yatırım yapsak, çok para harcasak da biz şampiyon olamıyoruz düşüncesi hakimdi. Şimdi hem Aziz Yıldırım'ın gelişi, ki Fenerbahçe'ye 6 yıl şampiyonluk yaşatmış, 6 kez şampiyonluk yaşatmış, 92 kupa kazandırmış, 20 yıl şampiyon başkanlık koltuğunda oturmuş, çok değerli, bu işi bilen bir profilin gelmesi taraftarı heyecanlandırdı. Şimdi Aziz Yıldırım da bunu bildiği için, camianın dinamiklerini harekete geçirmek için böyle üst düzey bir santrfor, oyuncu, bir yıldız. Hani bu oyuncuyu aynı zamanda hani santrfordan daha,
3: evet,
2: çarpıcı istatistikleri var.
3: Santrfor hani, mu oynatabilir Fenerbahçe zaman geliyor?
2: Tabii oynatabilir. Hani bir sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen aslında bir taşla iki kuş vuruyorsun. Hem santrfor kadar gol atıyor, belki santrforundan da daha

0: daha fazla gol atacak, asist yapacak. Hani A plus santrfor gelecek ya, belki ondan daha da istatistiklerde öne geçecek bir oyuncu. Hani son iki sezonuna bakarsak, son iki sezonda 48 gol atıyorsun, asistler hariç Marsilya'da yapıyorsun bunu, dediğin gibi City ya da Barcelona'da, Paris Real Madrid'de, aynen Paris Saint Germain'de yapmıyorsun, Bayern Münih'te yapmıyorsun. Ya da Harry Kane'in istatistikleri var yani oyuncunun, onu söyleyeyim. Yani üst üste geliyor. Şimdi taraftar ayağa kalktı, camia ayağa kalktı Aziz Yıldırım'la. Şimdi yürümeye başladı Greenwood transferiyle, bak oraya koşuyorlar. Şimdi coştu, kenetleniyorlar. Şimdi bir de santrfor transferi üzerine pastanın üzerindeki çilek olacak işte. Bunlarla birlikte, bu birleşimle birlikte şampiyonluk geliyor. Yani o toparlama, camianın gücü.
1: Greenwood'un uçağı da ekranda, evet, şu anda.
0: Evet.
1: Greenwood'u taşıyan uçak iniş yaptı ya burada, söylemiştik zaten. Uçak da ekrana yansıyor.
0: Bu çok önemli değil. Ben Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Niye biliyor musun? Ya özel uçak götürüyorsun.
2: Tarifeli
0: uçak geldi. Başkan gidiyor. Işte. Teknik direktör gidiyor. Sportif direktör gidiyor. Ya gerek yok ya. Yani o da uçak, o da uçak. Zaten VIP uçuş yapacaksın. En kral şekilde senin oturduğun yer, sana yapılan hizmetler belli. Özel uçakta da gelsen aynı şey. Orada daha çok para harcayacaksın. Aziz Yıldırım hani burada şey diye düşünmesin insanlar. Ya kulüplerin bir kuruşu bile çok değerli. Ya bu kulüpler halkın kulüpleri. Taraftar.
2: Abi illa kulübü, ama kulübün kasasından götürme şeyi yok, zorunluluğu yok. Aziz Yıldırım'ın özel uçağı var. Özel uçağıyla gidip alabilir, kendi cebinden yapabilir.
0: Ya, artık burada mesela başka bir şey
1: olmuş. Tarafta Greenwood geldikten sonra tabii, özel uçak mı, tarifeli yani, mi? Çok ona bakmaz.
0: Buna takılmasınlar. Bununla ilgili de Aziz Yıldırım'ı boşuna eleştirmesinler. Doğru olan da bu. Belki o an o denk düşmüştür. Belki babası ya da Greenwood demiştir. Ya ne gerek var ya? Biz bine atlar uçağa geliriz. Hani şey gibi. Olur ya. Taksi tutabilirsin değil mi? Oradan bomboş dolmuşlar geçiyor. Ya ne gerek var ya, dolmuşla 2 dakikada
2: Zeki
0: geliyorum
2: abi,
0: onun
2: şimdi
0: gibi.
2: Kültür olarak şimdi alıştık ya son 4-5 senedir özel uçaklara. Hani özel uçaklarla özel oyuncuların geldiğini gördüğümüz ya, için hani biraz böyle bazı taraftarımız öyle düşünüyor ya, olabilir ama
0: şıklık anlamında olabilir.
2: Zaman
0: şıklık anlamında olabilir ama doğru. Sonuçta ayakta gelmedi. Yani o otobüse
2: ama abi gelmedi. Özel uçakla gelirken başkanla daha fazla mesela ya da yönetim kuruluyla daha fazla konuşma fırsatı bulamaz mı oyuncu?
0: Ya bu defalarca konuşmuşlardır zaten. Yani burada belki de bundan sonra bir gelenek bitecek. Diğer kulüp başkanları diyecek ki kardeşim olur. 40 milyonluk koskoca Greenwood tarifeli uçakla geldi. Gayet güzel bir
2: bizimki
0: şekilde.
2: Bizimki otobüsle gelsin diyebilirler.
1: En azından şunu söyleyelim yani Dünya Kupası'ndan sonra dönen Uruguaylı oyuncular gibi gelmiyor. Yani biliyorsun hani federasyon ya, dönüş bileti almadı oyuncuları, kendiniz
0: ya,
1: gelin dedi.
0: Neredeyse Kolombiya'ya özel uçak göndereceğiz ya o oyuncu için. Ya böyle bir şey olur mu yani?
1: Gönderildi abi. Evet. John Duran için.
0: Falcao için gönderilme. Falcao gerçi ne zaman İspanya'dan mıydı? İtalya'dan
1: Falcao
0: mıydı?
1: İspanya'dan geldi.
0: Ha, İspanya'dan geldi o dönemde. Ya hiç unutmuyorum.
1: Şöyle alayım abi. Greenwood'la ilgili biraz özel bilgileri de geçmek
0: Greenwood'a
1: istiyorum.
0: Greenwood'a geçelim. Konuyu dağıtmayayım ben.
1: Peki şimdi 6 yaşında 16 gol birden atmış bir isim aynı maçta. Mason Greenwood. Hep hatırlıyoruz Erling Haaland'ın 9 gollük o efsanevi maçını U17'deyken yanlışım yoksa.
2: 6 yaşında 16 gol atmış.
1: 16 gol atıyor ve maç 16'ya 1 bitiyor.
2: Bütün golleri
1: Mason Greenwood atıyor.
2: 6 yaşında belliymiş zaten ne oluyor.
0: Mahalle. Bazen olur ya mahalle.
1: Şeyle çocuk ligi olarak tabii, hani adlandırabiliriz onu.
2: Çok iyi.
1: Tabii bu performanstan sonra bu arada Manchester United yetkilileri onu akademiye dahil ediyorlar. Bu 16 birlik maçtan sonra. Akademiye girdiğinde de babasına teşvikiyle birlikte otopark duvarına şut vurarak çalışıyor. İki ayağıyla birlikte kısa mesafeden sürekli duvara şut atıyor Mason Greenwood. Bu da ilginç bir bilgi ve bence yine önemli bilgilerden bir tanesi. Yani genetik bir mirası da taşıyor. Ashton Greenwood kardeşi İngiltere'de üst düzey önemli bir atlet. Yani kız kardeşi önemli bir atlet. Kendisi zaten patlayıcı güce sahip yıldız bir oyuncu.
2: Ama şimdi hep artıları
1: konuştuk. Jamaika hani kökenli olması da çok önemli. İşte Turul da besliyor içeriden beni. Yani şey hem genetik miras var hem yetenek var.
2: Ama şöyle de bir durum var. Biz bunu çok yaşadık yani. Türkiye'de bazı oyuncularda yaşadık. Şimdi Greenwood burada karar vermesi lazım. Yani geleceğiyle alakalı aslında Fenerbahçe imza atarken bence geleceğiyle ilgili bir karar vermesi lazım. Buradan çıkış yapıp 100-120 milyon euro civarında bir paraya mı gidecek? Yoksa burada o performansını devam ettirecek ama 2 sene sonra büyük ses getiremeyip de Suudi Arabistan'a mı gidecek? İşte bu

0: burada kararı bence oyuncu verecek. Evet. Oyuncu çünkü çok ciddi badirelerden geçti abi. Evet, gerçekten tabii, büyük tabii, bir tabii, sıkıntı yaşadı. Bir yıl hiç futbolla alakası olmadı. Sonra dönüşünde doğru, korkunç derecede önemli işler yaptı ve hatta milli takımı kendi istememiş. Yani doğru, milli takımda Covid döneminde bir sıkıntı yaşamış.
1: Evet, doğru.
0: Milli takımı kendi istememiş oynamayı. Yani İngiltere milli takımının bence böyle oyunculara çok ihtiyacı var. Aynen. Özellikle Dünya Kupası.
2: Günde var.
0: Ya burada bir oyuncuyu aslında gerçeği oyuncu yazar. Oyuncu bir karar verecek. Bence karar vermiş. O yüzden geliyor Fenerbahçe'ye. Yani burası Fenerbahçe onun son durağı olmayacak. Buradan tekrar Serie A'ya, tekrar Lig 1'e, tekrar Premier'e, tekrar Bundesliga'ya çok değerli yani, takımlara gidebilecek
1: zaten
0: potansiyeli var.
1: Zaten piyasası var yani.
2: Bu arada
1: İtalya'dan var, İspanya'dan evet, vardı sonuçta.
2: Sol bölümdeki görüntü bir hareketlenme var. O görüntünün de Greenwood'un uçak çıkışı olduğunu söyleyelim. Sol kutudaki görüntü Greenwood'un evet, uçak çıkışı görüntüsü ve yüzler de biraz güldüğüne göre muhtemelen geliyor. Evet, evet, geldi. Evet. Mason Greenwood geldi değerli izleyenler.
0: Hayırlı olsun.
2: Ve Fenerbahçe taraftarı şu anda Mason Greenwood'un gelişine tanıklık ediyor. Az sonra da taraftarların yine yoğun olduğu bir alanda Mason Greenwood çıkışını yapacak ki onları da yine sizlerle birlikte buluşturacağız, ekranlarınıza yansıtacağız. Fenerbahçeli taraftarların uzun zamandır beklediği yıldız oyuncu Mason Greenwood ve ailesi şu anda İstanbul Havalimanı'nda bu görüntüleri canlı bir şekilde izlediğinizi söyleyelim ve Mason Greenwood ailesiyle birlikte az sonra taraftarlarla da karşı karşıya gelecek. O coşkulu taraftarla karşı karşıya gelecek ve muhtemelen de Mason Greenwood'un ilk cümlelerini de orada duymuş olacağız evet, ama gerçekten Mason Greenwood Fenerbahçe'ye önemli işleri imza atmak için geliyor. Transfer açıklandığında Greenwood formayı giydiğinde, resmiyet kazandığında da çok mutlu bir ifadesi vardı. Bugün de aynı mutluluk yine Mason Greenwood'un yüzünden okunuyor diyebiliriz. Fenerbahçe taraftarı artık Mason Greenwood'a kavuştu. Dakikalar sonra coşku daha da artacak.
0: Müthiş bir transfer. Yalnız abi ona takılmadan geçemeyeceğim ya. Hani tarifeli uçakla geliyor ve insanlarla birlikte aynı otobüse biniyor. Çok enteresan. Yani kendi de bunu istemiş olabilir. İstediyse evet, helal olsun. Başkan bunu yaptıysa başkana da helal olsun. Gerçekten önemli bir davranış. Örnek almamız lazım ama çok değerli bir oyuncu geldi. Ben izlemekten çok keyif alıyorum kendisini. Yani gollerini çok izledim. Bir kere çok agresif. Ön tarafta yakaladığı zaman o birebirlerde falan çok enteresan çalımları var. Sağ sol iki ayağı kullanması büyük avantaj. Yani Fenerbahçe için çok değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum.
1: Bu fotoğraf aslında çok şey anlatıyor. Alex de böyle ailesiyle gelmişti. Ailesiyle gelen, çocuklarıyla, ailesiyle aidiyet duygusu daha fazla oluyor. Bu evet, şekilde gelenlerin takımı sahiplenip daha başarılı oluyor. Yani iyi bir aile babası belli ki. 24 yaşında olmasına rağmen yani oyuncunun bu kadar babacan tavırları aslında şey değil yani böyle hani kişiliği, karakteri oturmuş gerçekten. Şu görüntü onu gösteriyor.
0: Dediğin hayattan gibi, büyük de dersler
1: dediğin
0: çıkartmış.
1: Gibi çok böyle kesin, şey değil işte ben işte VIP, ben özel evet, uçak, ben işte şurada limuzin ister değil mi? Mesela Greenwood'un evet, istatistiklerine baktığında Türkiye'ye indiğimde limuzinim hazır olsun. Ne bileyim işte
0: özel uçaktan sonra helikopterle geçmesini beklerdim ben açıkçası.
1: Şatom hazır olsun. Deniz uçağım hazır olsun.
2: Yazıyorsunuz değil mi? Geçen yaz bu dönemlerde evet, John Duran helikopterle öyle gelmişti. Geldi.
0: Evet, öyle geldi.
2: Helikopterle
0: ama
2: geldi.
0: Ama sonuç ne oldu?
2: Sessiz sedasız ayrıldı.
0: Evet. Tek başına gitti, geri döndü yani. Bu
1: ya işlerle mutlaka şeyi İstanbul'daki yaşantısı, yani diğer işte Asensio gibi, Şikrinyar gibi oyuncuların olduğu gibi özel malikaneleri olacaktır. Zaten Fenerbahçe kulübünün de vardı ama daha böyle idman sahasına yakın yerlerde trafiği de düşünerek onu ayarlamışlardır. Yani her türlü konforu olacaktır. Yani Marsilya'dakinden daha
0: mutlaka
1: elit bir şekilde yaşayacaktır İstanbul'da. Mutlaka. Onu söyleyeyim hani Marsilya'da tamam bir liman şehri gayet güzel ama İstanbul Boğaz'da olan bambaşka bir yer. O yüzden hani çok böyle cazibe merkezi İstanbul oyuncular için.
0: Bir de şöyle bir yapısı var. Çok genç olması Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Takımdaki o lider özellikli oyuncular bu tarz oyuncuları içlerine aldıkları takdirde, bunlara saygı duydukları takdirde bambaşka bir Fenerbahçe kurgusu da

0: çıkabilir bu yıl. Hem Avrupa'da hem ligde.
1: Yani Fenerbahçeli taraftarlar artık böyle saniyeleri, dakikaları sayan bir noktada. Mason Greenwood'ta az sonra değerli izleyenler genel havacılık noktasından çıkış yapıyor olacak ki taraftarla da buluşacak. Muhtemelen herhalde bir üçlü çekilir diye düşünüyorum. Çekilir. Üzerine de Greenwood'un ilk cümlelerini, ilk sözlerini duyacağız. Hem Fenerbahçe ile ilgili hem belki İstanbul'la ilgili.
2: Buradan çıktıktan sonra özel bir yer araçla gelecek.
0: Öyle olacak tabii. Büyük ihtimalle.
2: Bu aktarma için burada evet. Tabii ki. Burada hassas davranmışlar. Daha böyle konforlu bir şekilde havalanın çıkışında özel araçla gelecektir. Ama dediğim gibi yani şu kızı galiba yanındaki. O bile mutlu İstanbul'a geldiği için az önce Greenwood'a dokunup baba biz geldik galiba mı diyor ne diyor bilemiyoruz tabii ki. Evet. Bunların hepsi değerli tarihi anlar. Tarihi görüntüler bence çok önemli. Çünkü Atletico Madrid'in Roma'nın elinden oyuncuyu alıp getiriyorsun Türkiye'ye. Yani Avrupa'nın 5 büyük liginde talipler olmasına rağmen Süper Lig'i seçiyor, Fenerbahçe'yi seçiyor. Bunlar önemli.
0: Aslında Premier'den çok takım kendisine teklif götürebilirdi ama o sıkıntılarından dolayı orada biraz oyuncuyla alakalı şey yaptılar. Yani istemediler oyuncuyu. Bu da bence Fenerbahçe için büyük bir şans olabilir.
1: Evet artık Greenwood yavaş yavaş taraftarların kendisini beklediği noktaya doğru ilerliyor. Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transferi olacak. Oldu hatta. Mason Greenwood.
0: Evet. 39 milyon euro.
1: 39 milyon euro işte. Ama hep söylüyorum yani 24 yaşında ve transferde alırken kazanırsınız.
2: Aynen.
1: İleride belki de Fenerbahçe çok daha fazlasını kazandırabilecek bir oyuncu.
0: Aynen. Burada şimdi pasaport Greenwood. Kontrolünü bekliyorlar.
1: Evet. Herhalde pasaport 15-20 kontrolü dakika. Evet. Muhtemelen olacak.
0: Barış
1: sonrasında
0: Göktürk karşıladı.
1: Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım orada. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin orada. Yanlış görmüyorsam yine yöneticilerden Cihan Kamer orada.
0: Evet.
1: Barış Göktürk'ü de gördük. Ve şimdi tabii Greenwood çok hani oturmak istedi ama çok oturacak gibi
0: evet.
1: değil çünkü ya yani şöyle yani muhtemelen tabii ki yol yapan herkes gibi yorgundur ama evet. Bayağı bir fotoğraf çekimi evet. Hani biraz mesaisi olacak bu anlamda. Yoğun tabii ki çok doğal olarak Mason Greenwood'a. Greenwood ailesiyle birlikte değerli izleyenler İstanbul Havalimanı'nda şu anda iç bölümde ama az sonra taraftarların beklediği noktadan da çıkışını yapacak ve taraftarlarla karşı karşıya gelecek, taraftarlarla adeta kucaklaşacak ve işte Greenwood'un minik kızını da şu anda
2: evet ya.
1: Görüyoruz. Ailesini
2: kadar
1: görüyoruz.
2: Çiçekleri çekti görüyor musunuz? Çocukların oyuncak gibi.
0: Bir de mesela
1: çocuklar kendileri de çiçek
0: evet, işte. Marsilya'da da taraftar topluluğu çok değerli ve önemlidir ama Türkiye bambaşka bir ülke olduğu için hani bizim ülkemizde böyle sevgi gösterileri çok daha böyle enteresan şekilde yapılır. Yani bu girdaba katıldığı takdirde işte o Fenerbahçe seyircisinin o bütünlüğüyle birlikte olduğu takdirde bambaşka bir görüntüde izleyebiliriz yani ilerleyen haftalarda. Çok değerli işler yapabilir. O seyirciyi ayağa kaldırabilir. Zaten top ayağına geldiği zaman özellikle 3. bölgede o birebir de yakaladığı zaman o Fenerbahçe seyircisini mutlak sürede ayağa kaldıracak bir potansiyeldir yani.
1: Evet, Greenwood'a yavaş yavaş ilerliyor. Bir kez daha söyleyelim. Yanında partneri Harriet Robson ve Summer Greenwood'la birlikte. Tabii şöyle de enteresan bir nokta var. Aziz Yıldırım'ın kızının adı Yaz. Yaz. Greenwood'un kızının adı Yaz.
0: Evet,
1: Summer.
0: İkisi de Yaz.
1: Evet. Böyle de ilginç bir tesadüf olduğunu söyleyelim.
2: Evet,
1: ve işte değerli izleyenler görüyorsunuz çok büyük bir kalabalık var gerçekten. Yani sanki stadyumda düzenlenen bir imza töreni kalabalığı gibi şu anda ekranda Fenerbahçeli taraftarlar Mason Greenwood'u bekliyor. Yani İstanbul Havalimanı'na sığmayan bir görüntü doğru. Neredeyse.
0: Bu sıcak havada değil mi? Doğru. Yani herkes gelmiş.
1: Temmuz'un 16'sında gerçekten.
0: Evet.
2: Tarihi ana tanıklık etmek istiyorlar tabii ki. Maç kadar önemli taraftar için.
0: Çok önemli.
1: Yani düşünüyorum tabii son yıllarda Fenerbahçe'ye mutlaka çok önemli yıldızlar geldi gitti ama özellikle sevgili Cem de söyledi yani Mason Greenwood kadar heyecanlandıran çok az isim olmuştur herhalde.
0: Cem de öyle söyledi. Çilingir dedi yani hani oyun sıkıştığı zaman dedi evet böyle bir özelliği var. Bu özellikten de Fenerbahçe yararlanacaktır. Yani o taraftarlar da helal olsun yani seyirci bu

0: sıcakta oraya gidiyorlar. Yani iki kelime değil mi abi yani orada evet. çıkıyor en büyük Fenerbahçe diyecek falan. Bir üstü çektirecek falan.
1: Belki hemen bir selfie çektirebilirim tabii, geçerken. O düşünce olabilir. Her şey.
0: Saatlerdir orada bekliyorlar. Tabii. Dün aynısı işte Trossard'da evvelsi gün. O yaşandı. Bu akşam da statta yaşanacak Tüpraş'ta. Bugün Greenwood. Bakalım yarın kim gelecek? Yarın bir uçak gelecek mi acaba?
2: Her gün bir uçak inebilir yani. İnebilir transferde yani. Hiç belli olmaz.
0: İnebilir.
2: Genel havacılık çıkış noktasından görüntüler ekranlarınızda. Mason Greenwood için hareketli bir beklenti var, bekleyiş var ve işte Greenwood formayı giydi. Greenwood da bu arada formayı giydi ve formasıyla birlikte çıkış yapacak.
0: 11 değil mi bu sene?
2: 11 numarayı giyecek Fenerbahçe'de Mason Greenwood. 10 numarayı da Asensio'yu giyecek. Fenerbahçe'de yeni sezonda önemli iki ismin numarası bu şekilde olacak. Tabii Fenerbahçeli taraftarlar Greenwood'u formayla görünce bir kat daha mutlu olacaklar. Yani az önce de yine görseler mutlu olacaklardı ama formayla görmek herhalde bir başka hissettiriyordur diye düşünüyorum taraftara.
0: Bambaşka bir görüntü yaratıyor. Yani evet. O stadyumdaki o enerjiyi yaratıyor. Tabii taraftarda.
2: Tabii şunu da söylemek mutlu. Lazım yani havalimanında bu kadar coşkulu bir kalabalık var. Ciddi bir taraftar topluluğu. Fenerbahçe Mason Greenwood için imza törenini yaptığında çok daha fazlasını muhtemelen göreceğiz.
0: Mutlaka doğru. olacaktır.
1: Doğru.
2: Ki hani 21'inde maçında olacağını düşünürsek aşağı
0: yarın
2: yukarı
0: ya da gün yapılabilir diye
2: maksimum 2 gün sonra evet. ama bence yarın bir imza töreni ben olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Oynatır mı acaba Greenwood oynatırlar mı?
2: Şöyle Zeki abi bir dakika hocam. Alır diye düşünüyorum maçın gidişatına göre. Yani ilk 11 muhtemelen yani. Olmaz ama. Yani. Dakika alır maç kadrosunda olur diye düşünüyorum.
0: Ya kaç gün kaldı maça?
2: 21'inde 5.
1: 5 gün.
0: 5 gün var. Antrenman durumuna tabii ki bir bakar İsmail Kartal.
2: Ha antrenman yaptı Marsilya'da onu söyleyeyim. Marsilya'nın ilk dönem çalışmalarına katıldı. Sadece 14'ünde fil dişine gitti Marsilya kamp evet. için. Ona gitmedi.
0: Oraya gitmedi.
2: Ama ilk dönem kamp çalışmalarında vardı.
0: Tabii antrenman performansına bakılır. Belki ikinci yarı son 20 dakika 25 dakika düşünülebilir. O taraftarı da oraya çekmek için bence onu mutlaka yapacaktır Fenerbahçe camiası.
1: Evet.
2: Mason Greenwood ekranda bir kez daha söyleyelim. Partneri Harriet Robson ve kızı Summer Greenwood'la birlikte ekrana yansıyor Mason Greenwood. Artık yavaş yavaş işlemleri tamamlandıktan sonra da taraftarın karşısına çıkacak. Tabii sürekli bir hareketlilik var. Hem Greenwood'un beklediği noktada hem de taraftarın beklediği noktada. İşte evet. Yani taraftarlar da ellerini havaya kaldırmış.
0: Zeki abinin söylemlerini hani gerçekleştirmeye
2: en ufak bir anı kaçırmak istemiyorlar. Yani dakikalardır o eller havada.
0: Evet. Selfiler değil mi?
2: Sezon boyunca da Greenwood da eller havada olacak gibi görünüyor zaten.
1: Telefonlar açık.
0: Bir oyuncu için de çok önemlidir bu. Yani hani gelişinde bu kadar ciddi bir karşılama oyuncuyu motive anlamında çok üstün yerlere götürebilir. Orada da o aidiyeti ortaya koyar. Bence onun için zaten Fenerbahçe camiası seyircisi oraya gelmiş. Greenwood'u karşılamak için.
2: Ya tekrar söylüyorum. Mesela şimdi geçen yıl devre arasında Kante geldi. Önce Skriniar geldi. İşte Fenerbahçe hep önemli yıldızları son yıllarda kadrosuna kattı. Zaten uzun dönemdir öyle ama baktığımızda tabii bir hücum oyuncusu olması yani heyecanı aynen. kesinlikle bir kat daha arttırıyor.
1: Tabii, Kalişka bile bu kadar heyecanlandırmadı. Kalişka Suudi Arabistan'dan geldiği
2: bir isimdi. Tabii. Şimdi En-Nesyri'yi düşünüyorum ki yaz önce Fenerbahçe'nin en pahalı transferiydi.
1: Evet. O da olmadı.
2: O da tam hani böyle bir heyecan yaratmadı açıkçası.
1: Dzeko bile bu kadar heyecan yarattı.
2: Dzeko yarattı ama çok değildi. Evet bu yani Mason Greenwood daha yüksek bence. Sen Maksimen'i düşünüyorum o da.
0: Bunun arkasından bir önemli bir hamle daha yapar mı acaba?
2: Önemli bir santrofor gelecek
1: tabii bence. Yapacak. Bu coşkuyu bitirmez.
0: Ama Vedat Muriç'te de bu işi götürebiliriz hikayesi de ortaya çıkabilir. Çünkü yok. Abi çok yabancı var.
1: Ben
0: 24
1: çok düşünmüyorum.
0: Yabancı
1: çünkü 32 yaşında işte sakatlandı. Devamında ne olur? Bunlar önemli yani. Belki 55 maç 50 kesin oynar. 50 maç oynar Fenerbahçe. 3 cephede. Bunun bir santrforlu olmaz. Şerif'i belki kiraya verecekler. Belki satacaklar.

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Spor Radyo. Bir reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
0: Aspor Radyo.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
3: Farz edelim ki Oli Watkins. Yani Greenwood, Asensio, Kerem ve Watkins transferleri sana neyi hayal ettiriyor?
4: Çok gol atan bir Fenerbahçe, çok pozisyona giren bir Fenerbahçe. Ama Kerem Aktürkoğlu olur mu bir kanatta? Yani sağ taraf terazinin sağ tarafında 1 kilo var, sol tarafında 100 gram var gibi bir şey oluyor. Tartıda eşitlemek için eşitleyemezsin.
3: O
4: yani.
3: Öyle fark var mı abi ya?
4: Ya ben, bana göre öyle.
3: Biraz Kerem'e haksızlık oldu.
4: Yok, haksızlık değil yani. Kerem sağ içinde bencil bir oyuncu. Çok oyun disiplini olduğunu da düşünmüyorum. Yani orada disiplinli bir takım olması lazım. İsmail Kartal onu ister. Kerem'e boş alan bulacak, koşacak, hamle yapacak, şut atacak. Asisti çok düşünmeyecek. Yani ben Greenwood'un olduğu bir yerde solda daha olgun, daha iyi bir profilin olması gerektiğini düşünüyorum.
3: Ben biraz şöyle düşündüm. Şimdi Greenwood'un zaten hani gol asist katkısı belli olduğu için Asensio'da keza geçen yıl ne yaptığını gördük. Hücum yani santrofor gelecek. Santrofor da muhtemelen çok gövdeli bir transfer olacak. Yani Kerem'in o yüzden geçen yılki yani minimum katkıyı sağlasa bile Fenerbahçe ön bölümünde çok ciddi katkı almış gibi olur diye düşünüyorum. Yani.
4: Greenwood var. Solda da Trossard var gibi. Yani böyle üst ama şimdi şampiyonluğu hedefliyorsun. Galatasaray'ın da güç olarak önüne geçmek istiyorsan böyle olması lazım. Bir o yüzden dedim. Hani Kerem'e haksızlık olarak düşünebilirsin ama Greenwood'la arasında dağlar kadar fark var. Kerem'le Greenwood arasında
5: şöyle
4: çok fark var.
5: Lazım ya. Ya ben tabii ki saygı gösteriyorum senin düşüncene ama ben aynı düşüncede değilim o
4: olabilir
5: konuda.
4: Tabii ben
5: şöyle değilim. Evet sen şunu söylüyorsun. Çok da doğru düşünüyorsun. Geçen seneki performansına baktığın zaman yani Fenerbahçe takımına ne verdiğine baktığın zaman özellikle Avrupa'da içeride evet biraz sorumsuz oyun tarzına baktığın zaman aynen. Doğru. Galatasaray'da da son dönemlerde yaşamıştı bunu. Ama abi bir de şöyle düşünmek lazım. Diyelim ki Watkins, Sörloth,

0: bir santrofor geldiğinde sağ tarafta korkunç derecede adamı eksiltebilen, direkt cezalının içine giren bir oyuncu. Asensio gibi oyun lideri bir oyuncu. Kerem'in de arka direkten atabileceği gol sayısı fazla olabilir bu sene. Ben öyle düşünüyorum. Ama tabii ki o kafasını, o yüreğini, o beynini o sahanın içine vermesi gerektiğinde. Ya yani bunu yapması zaten olağan bir şey, ama bunu ortaya koyabilirse Kerem, bu sefer Fenerbahçe çok daha fazla iş ve çok daha fazla gol de alabilir Kerem.
1: Bir de İsmail Hoca'nın hani oyun planını ve düşüncesini hayal ettiğimiz zaman baskı, hazırlık taraf, maçlarında da bence bölge. Yine hemen bir önceki dönemine döndü.
0: Ama söylemlerin çok haklısın. Geçen yıl yaşadığını bu sene yaşatırsa diye düşünüyorsun sen.
2: Aynen.
0: Ama Greenwood'la, Asensio'yla, o özellikli bir santroforla başka bir Kerem'de izleyebiliriz bu sene özelinde.
2: Mesela Galatasaray'ı gönderdi mesela Okan Hoca.
0: Evet.
2: Yani tamam, onun özelliğini biliyoruz, patlayıcı gücünü biliyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun işte milli takımda da vazgeçilmez bir oyuncu, ama bazen anlamsız bir şekilde kötü oynadığı maçlar var. Yani hep belli bir standartta giden oyuncu değil.
0: İşte
2: ne vereceğini bilemezsin Kerem'in. Bazı maçları tek başına alır, bazı evet. maçlarda dökülür. O yüzden ben diyorum ki hani bir tarafa Greenwood'u alıyorsan, çok güçlü bir
0: profil, özellikli bir sol
2: bir kanat üzerinden istersin. Oynamak zorunda da kalırsın ondan sonra. Oyuncular der ki ya, yani Greenwood var orada, o topu oraya atayım.
0: Evet.
2: Bu sefer ne olacak? Fenerbahçe tek kanat üzerinden oynuyormuş gibi olacak. Yani Kerem tamam, anında gaza basıp gidebilen bir oyuncu. Boş alan bulduğunda çok etkili. Ama her zaman Fenerbahçe'ye karşı Anadolu kulüpleri
0: kapalı özellikle alanlarda
2: kapalı alanlarda zorlanırlar. Yani o yüzden diyorum, belki oraya daha farklı bir profil, kanat forvet düşünebilirler mi?
0: O da olabilir.
1: Ben de tam aksi biraz yani. Şöyle düşünüyorum abi. Zaten Greenwood hani o skor hacmini söyledi, çok yüksek. Hı-hı. Asensio zaten çok yüksek. Evet. Gelecek olan santroforun da zaten çok yüksek olacak. Bu noktada biraz böyle merkezleşebilen bir kanat oyuncusuna sanki Fenerbahçe'nin hani özellikle
0: olabilir.
1: De zor maçlarda, zorluk düzeyi yüksek maçlarda daha ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki.
0: Kerem için büyük de artı da olabilir yani. Bu pozisyon Kerem'i artıya da götürebilir. Çünkü buradan da mutlaka Kerem artık bir ders çıkartması lazım. Yani evet, Galatasaray önemli işler, oradan Benfica değerli ve önemli işler yaptı, ama Fenerbahçe'de isteneni bulamadı. Bu sene başka bir formatta ortaya çıkabilirse, ki takıma destek verebilirse, gol ve asist anlamında bir katkı verebilirse, o zaman bambaşka bir Fenerbahçe'de izleyebiliriz Zeki abi.
2: Tabii İsmail Kartal'ın burada kurgusu çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Peki yani. Şimdi Zeki abi, sana zor bir soru yönelteyim. Fenerbahçe'de şöyle bir 11 hayal edelim Greenwood'u beklerken. Kalede Ederson, savunmada Skriniar, Ake.
2: Juventus savunmanın... istiyormuş bu arada, bugün İtalyan basınında var.
1: Skriniar mı?
2: Yok Ederson.
1: Ederson, evet doğru, haber çıkmıştı.
2: Evet.
1: Ederson dediğim gibi kalede.
2: Tamam.
1: Brown, Ake, Skriniar, Semedo savunmada. Ake.
2: Tamam.
1: Önlerinde Kante, Guendouzi.
2: Evet.
1: Ön bölüm az önce saydığımız gibi Greenwood, Talisca, Kerem, yani. Asensio, Talisca yok ve gelecek santrofor. Galatasaray'ın da muhtemel 11'ini düşündüğünde, yani son yıl tamam. şampiyonluk yarışı veren iki takım evet. olarak söylüyorum. Yani önde Osimhen, Sané, Barış, işte merkezde muhtemelen gelecek 10 numara
2: evet.
1: Hugo Çukwu, Torreira, geride de Sanchez, Abdülkerim, bekle bir tarafta Jakobs, diğer evet. tarafta Şallay, kaleci Uğurcan. Bu 11'leri düşündüğün zaman hangisi bugünden bakınca daha ağır basabilir sence yeni sezon için?
2: Yani normalde Fenerbahçe ağır basıyor gibi görünüyor, ama o Osimhen faktörü artı, bir de şampiyon olmayı bilen bir takım, bir ezberi var artık. Bir de kenarda çok başarılı bir teknik direktörü var. Yani o artılara baktığında gene Galatasaray önde görünüyor. Çünkü psikolojik üstünlüğü var. Ne olursa olsun sürekli şampiyon olan, şampiyon olmayı bilen bir takım var ve bütün takımı oynatan Osimhen var. Artı Okan Hoca kenarda rahat olacak artık. Çünkü Icardi stresini yaşamayacak. Bütün takımda stres yaratıyordu Icardi. Niye? Icardi gibi bir oyuncu kenarda duruyor. Yani sahada oynayan oyuncular bile tedirgin oluyor. Ya Icardi'nin oynaması lazım aslında. Yani burada duruyor. Üzülüyoruz. Şimdi öyle bir şey olmayacak. Osimhen de daha rahat olacak bence. Ama sonuçta bir santrafor daha alacaklar oraya. Yani kalite anlamında bence Fenerbahçe

0: Erdem Akbaş'a sözü bırakalım.
1: Ömer Saraç, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Greenwood, senin de aktardığın üzere kapıdan çıkmak üzere. Genel havacılık terminalinde bekliyoruz. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde Mason Greenwood'u bekliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Marsilya'dan kadrosuna kattı Greenwood'u. Uzun uğraşların sonunda transfer edilen bir oyuncu. Uzun uğraşlar sonunda transfer edilmiş bir oyuncu. Seçim öncesi başlayan aslında bir Greenwood gündemi vardı Fenerbahçe'de. Seçimden sonra Sayın Aziz Yıldırım'ın da oyuncuyla alakalı alalım talimatını vermesiyle Fenerbahçe bu transferi bitirmek için hareket etti. Hareket etti. Fenerbahçe'nin an itibariyle Greenwood'a kavuşmak için birkaç dakikaya ihtiyacı var. Taraftarlar bu kadar sıcağa rağmen saatlerdir burada bekliyor. Mason Greenwood'u görmek için sıcağa rağmen taraftarlar, ciddi de bir kalabalık var. Birazdan o kısmı da, gerçi diğer kameramız o kısmı gösteriyor. Mason Greenwood'u bekliyor. Genç oyuncu, 24 yaşında, Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Çok iyi bir sezon geçirdi Marsilya'da. Ardından Roma ile beraber Fenerbahçe'nin ciddi bir transfer yarışı oldu. Atletico Madrid devredeydi. Atletico Madrid devredeydi ama bu transferi mutlu sonla sonuçlandıran Fenerbahçe oldu. Bu transferde mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe oldu.
2: Arkada şunu çekeceğim, bırak. Abi burada duracağım.
1: Tabii burada da ciddi bir güvenlik önlemi var. Mason Greenwood'u Fenerbahçe taraftarı bekliyor. Fenerbahçe taraftarı Mason Greenwood'u bekliyor. Oyuncu
3: öyle yaklaşmayın.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıldız oyuncu çıkmak üzere. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak size görüntüleri aktarmaya çalışıyor kameraman arkadaşım. Biz de o anları paylaşmaya çalışıyoruz. Burada da ciddi bir kalabalık var. Ciddi bir hengame söz konusu. Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı. Greenwood an itibariyle taraftarı selamlamak için İstanbul'a geldi. Havalimanında iniş yaptı. Hemen arkasında Barış Göktürk Başkan Vekili, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk var. Evet, gerçekten ciddi bir kalabalık var. Biraz izdihama dönüşecek gibi bir durum var ama Kante'den hatırladığımız bir görüntü açıkçası bu görüntü. Buna benzer bir durum yaşanmıştı. Taraftarı selamlayacak Mason Greenwood, ardından da kendisini taşıyan araca biniş yapacak. Vitolar Greenwood'u bekliyor. Fenerbahçe taraftarı da Greenwood'u bekledi. Saatlerdir buradaydı kalabalık. Saatlerdir ciddi bir kalabalık vardı. Fenerbahçe yeni yıldızına kavuştu. Greenwood kendisini taşıyan araca, ailesi şu an araca doğru geçiş yapıyor. Greenwood da kendisini taşıyan araca biniş yapmış olacak. Fenerbahçe taraftarı saatlerdir havalimanında Greenwood'u bekliyor. Ailesiyle beraber geldi Mason Greenwood.
4: Aile nerede?
1: Barış Bey. Mason Greenwood'u karşılamak için coşkulu bir kalabalık vardı. Ailesi araca bindi. Barış Barış Bey, canlı yayındayız. Merhaba. Çok önemli bir transferi tamamladınız. Neler
4: konuşamayız.

0: maçla ilgilenmemiz lazım.
1: Fenerbahçe Başkan Vekili Sayın Barış Göktürk de transferi karşılamak için havalimanındaydı. Diğer yöneticiler de buradaydı. Cihan Kamer, Oğuz Çetin'i gördüm. Fenerbahçe yönetimi dünya ünlü yıldızı karşılamak için havaalanındaydı. Manchester'dan geldi Mason Greenwood. Şimdi de taraftarla o işte o meşhur an. Herkesin beklediği an yaşanmak üzere, ardından da aracını hareket edecek Greenwood. Greenwood ardından araca binecek. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood İstanbul'a iniş yaptı. Bu sezon Fenerbahçe'nin beklentisi çok yüksek Greenwood'dan. Evet, araca doğru biniş yapacak Greenwood. Mason Greenwood. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak size görüntüleri aktarmaya gayret gösterdi. Gel abi. Cihan Bey, çok önemli bir transferi tamamladınız. Hayırlı olsun Fenerbahçe adına.
2: Neler? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Fenerbahçeli yöneticiler araçlarına doğru ilerliyor. Fenerbahçe. Ya. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u karşıladı. Fenerbahçeli yöneticiler de birazdan buradan ayrılacak. Tekrar bir Sayın Barış Bey'e, Barış Göktürk'e bir mikrofon uzatacağım. Fenerbahçeli yöneticiler de an itibariyle araçlarına biniş yapıyor. Cihan Kamer aracına biniş yaptı. Fenerbahçeli yöneticiler buradan ayrılacak. Ben sözü stüdyoya bırakıyorum. Burada ciddi bir kalabalık söz konusuydu. Fenerbahçe Greenwood'a kavuştu. Biz transfer gelişmelerini ve bu tarz detayları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Erdem Akbaş, teşekkürler. Çok yoğun ve coşkulu bir kalabalık var İstanbul Havalimanı'nda ve Greenwood'u karşıladı Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe taraftarı mutlu, Fenerbahçe taraftarı umutlu ve Greenwood'a kavuştu Fenerbahçe taraftarı gerçekten. Çok keyifli görüntüler Fenerbahçe camiası ve taraftarları adına. Greenwood'da öyle tahmin ediyorum. Zaten böyle bir kalabalık muhtemelen kendisine anlatılmıştır. Böyle bir coşku bekliyordu. O coşkuyu gördü. Taraftarı selamladı ve kendisini sonrasında araca doğru gitti ve kendisi artık Fenerbahçe taraftarının önüne diyelim, muhtemelen Gornik maçıyla birlikte resmi evet. olarak da çıkmış olacak diye bekliyoruz.
4: Orada asıl taraftarla buluştuğu anda eşinin hayretler içinde kaldığını gördüm. Hatta telefonunu selfie mi yapalım dedi. Yani bir bu coşkuyu nasıl görüntüleyebiliriz? Herhalde Greenwood dedi. Hani bunun fotoğrafları bize gelir falan. Çünkü o coşkuyu Greenwood'dan daha çok eşi heyecanlandı orada. Aralarında bir diyalog geçti. Yani kalabalık, fazlaca kalabalık, yani hiç beklemedikleri bir kalabalıkla, coşkuyla karşılandılar. Belki bu kadar beklemiyorlardı. Greenwood belki alışıktır ama dediğim gibi ailesi bu kadar coşkuya, bu kadar sevgiseline karşısına şaşırdı. Yani o şaşkınlığını ifade ettiler. Burada güzel olan hep aynı, yani burada belki binden fazla Fenerbahçe taraftarı tek ses tek yürek olmuşlar. O an belki problem olan işlerinde Fenerbahçe taraftarı da vardır ama her şeyi unutup o Greenwood coşkusuyla oraya koşmuşlar. O an orada her şeyi unutup o coşkuyu yaşadılar. Bir bayram havası vardı. Ne bir taşkınlık var.

0: bir şey var. Tek ses tek yürek olmuşlar. Yani eller alkışladı, diller onayladı. Hani deriz ya, öyle bir sevgi ikliminden geçti. Daha havaalanında motive ettiler Greenwood'u. Burası çok önemli. Şimdi tabii ki sağlık kontrolleri, imza falan derken Greenwood büyük bir coşkuyla, büyük bir camiaya, büyük bir takıma işte şampiyonluk için geldi. Genelde
1: açıklamaları da var abi. Onu da ben hemen vereyim. Tam adıyla Masonville John Greenwood Fenerbahçe'de. Evet. Ve ne diyor Mason Greenwood? Uzun bir süreç oldu. Tamamlanması biraz zaman aldı. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Beni karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bu maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım. Harika. Böyle bir desteği hissetmek Fenerbahçe taraftarları çok büyük. Umarım bu sevginin karşılığını sahada atacağım gollerle gösteririm. Ailem de çok heyecanlı. Kız arkadaşım Türk kültürünü keşfetmek için çok heyecanlı. İki kızımız var. Çok güzel bir tecrübe olacak. Buranın keyfini çıkarabilmek için sabırsızlanıyoruz diyor Mason Greenwood ki bir kez daha aktaralım. Partneri Harriet Robson'la birlikte geldi ve iki kızıyla birlikte. Summer Greenwood 2023'te doğdu. 3 yaşında tıpkı Aziz Yıldırım'ın kızı gibi. Onun da adı Yaz. Böyle bir kaderin cilvesi diyelim. Fenerbahçe'de bu iki minik kızı buluşturdu. Onun dışında da 1 yaşında geçen yaz doğan ama ismi aile tarafından açıklanmayan bir kız çocukları var. Ve iki kız çocuğuyla birlikte Greenwood da ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi ve bu açıklamalara imza attı.
0: Evet. Yani dediğimiz gibi ailesiyle gelmesi, ilk etapta futbolcular ailesini hep sonra
1: tek
0: getiriyorlar.
1: Gelir, değil mi genelde?
0: Tek gelirler. İşte kalacak yeri ayarlayayım, ben bir imza atayım, sonra eşyaları toparlayıp geliriz. Hayır, bu şekilde gelmeleri çok daha güzel. Yani aidiyet duygusu olan, aile bağlarına önem veren bir profili, özel yaşantısına dikkat eden bir profili transfer etmiş oldu Fenerbahçe. Hem dediğim gibi yani Türkiye'de çok çabuk alışacak, sevdiklerinin hasretini çekmeyecek bir yaşantıyı, bir büyük yıldızı transfer ediyorsunuz. Ben kaldığı yerden, Marsilya'daki performansı nasılsa, hemen takımı sahiplenip kaldığı yerden Fenerbahçe için gollerini, asistlerini yapacağını düşünüyorum. Çok fit, çok heyecanlı, çok mutlu bir şekilde geldi. Çünkü ailesi ve Greenwood. Yani paraya gelmedi bence.
2: Ya kariyere
0: için,
2: geldi diyorsun.
0: Ya para için Roma'ya, Atletico Madrid'e, hani Roma belki daha az verir ama Atletico Madrid'in gücü var. Yani verebilir. Ama
2: o proje takımını Fenerbahçe'ye
0: geldi. Çünkü Fenerbahçe hepsinden çok istedi ve o uzun süreçte belki Hakan Safi döneminden beri Fenerbahçe oyuncuyu istiyor. O ilgi karşısına, o ilgiye kayıtsız kalmadı bence Greenwood.
2: Ama abi tek bir soru işareti var. Yani
0: evet.
2: Evet, çok değerli bir transfer sahibi oldu Fenerbahçeliler. Başkan çok önemli bir transfere imza attı. Fakat ya ben kulüplerden bir şey rica etmek istiyorum ya. Ya iletişim ekiplerinden falan. Ya bizim orada kameraman arkadaşlarımız, orada basın mensubu arkadaşlarımız 150-200 kişi orada bu sıcağın altında 5 saattir orada bekliyorlar. Ya bir kelam ettirtmediniz ya Greenwood'a. Ya bir kelam ettirin de en azından insanlar da orada bir meyvelerini alsın bunu. Yani saatlerce bekleyen arkadaşlarımız değil mi abi? Basın ya, camiası orada. Ya orada mutlaka bir organizasyon eksikliğini de çok net bir şekilde gördüm. Yani başkanlara, iletişim ekiplerine özellikle tabii ricada bulunalım
0: olayı,
2: bu konuda.
0: Yani bu böyle büyük transferleri köpürtmek lazım. O heyecanı, o coşkuyu
2: yani
0: çok iyi vermek lazım. Genelde şunu evet yapıyorlar. Bence çok doğru bir düşünce değil. İşte bizim sosyal medyamız var, bizim televizyonumuz var, bizim YouTube kanalımız var, biz oradan yayın yapalım. Ya yine yapın.
2: Yapın orada.
0: Özel işler yapın ama şu coşkuyu dediğin gibi
2: ya bütün televizyon ekranlarında göstermek
0: gerekirse,
2: lazım. Bütün kanallarda değil mi abi?
0: Çocuklarına mikrofon uzatın. 3 yaşındakine.
2: Evet.
0: Ne bileyim işte eşine o coşkuyu, o hayretler içinde
2: yaşatmak
0: kalmasını. O anki duygular çok önemli.
2: Çok
0: sonraki
2: önemli
0: süreçte işte kulüp televizyonunda ya da o kanalda Ekran başına geçtiğinde yaşayamazsın. Anlık o heyecan.
2: Orada o seyirci gelmiş. Tabii. O havaalanından çünkü çıkış görüntüsü. Orada bir iki kelam etmesi lazım.
0: İrticalen o kalpten çıkan kelimeleri sonra yakalayamazsın. Çünkü o heyecanla evet. vereceğin röportaj çok daha farklı.
2: Hiç unutulmayacak o röportaj.
1: Yarın 15'te imza töreni evet. olacak. Mason Greenwood'un altta yazıyor ama biz de yine hatırlatmış evet. olalım. Ki yani konuştuğumuz gibi. Çünkü Gornik maçı evet. var yaklaşıyor 21'inde. Bugün Greenwood İstanbul'a geldi. Yarın da 15

0: işte muhtemelen çok evet. görkemli bir imza törenini hep birlikte izliyor olacağız. Yani gerçekten Mason Greenwood Fenerbahçe'de bambaşka bir mutluluk yaratmış durumda ve bütün yani havanın değiştiğinde tamam Fenerbahçe zaten şimdi başkan değişimi oldu, teknik adam değişimi oldu ama sanki Greenwood'la birlikte bambaşka bir havada geldi Fenerbahçe'ye.
1: Kesinlikle o havaya girdiler zaten yani burada tabii Galatasaray ve Fenerbahçe şey Beşiktaş'ın biraz daha inceleyip sık dokuyarak doğru işler yapması gerektiğini düşünenlerdenim. 24 yaşındaki bu lider oyuncuyu buraya getirebilmek, burada çok performansı üst seviyedeyken burada oynatabilmek çok kolay bir hadise değildir. Yani bunun meyvelerini Fenerbahçe mutlaka alacaktır ama tabii şampiyonluk öyle bir duygu değil Ömer. Yani şampiyonluk başka bir duygu. Yani şampiyonluğu yaşamak için önce iyi bir takım olacaksın. İyi oyuncuların olacak, iyi bir planın olacak, taraftar buna karşılık verecek. İşte camia burada kenetlenecek Galatasaray gibi. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma karşı kurulan kadronun çok değerli olması tabii ki çok önemli. Bunu mutlaka Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti başaracaktır diye bekliyor Fenerbahçe'de.
2: Bir de Greenwood'un gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin yaş ortalaması, en azından ilk 11'in yaş ortalaması biraz daha düşecektir. Çünkü kilit noktalardaki oyuncuların 30'lu yaşlarda olması yani sürekli aynı 11'le oynarsan işte sakatlık yaşayabiliyorsun. Performans düşüklükleri olabiliyor. Bence Fenerbahçe santrfor transfer ederken de hani Dzeko gibi kariyerinin sonuna gelmiş bir profil transfer etmeyecektir Aziz Yıldırım. Yine 30'lu yaşlarda belki 26-28 ya yani 30 hani ve 32 aldı zaten Vedat Muriç. Evet. Bence A+ golcü alacağı oyuncu 30 ve altında bir yaşta olacaktır. Ona da dikkat edeceklerdir. Çünkü genelde sözleşmeler artık 3+1 yapılıyor. Evet. Hani kiralık değilse 4 opsiyonu. Yıllık istiyor oyuncu. Hani bir yıl opsiyon olsun ama 3 yılımı garanti edeyim diyor. O anlamda da baktığında yaşlı bir santrafor transfer edeceklerdir.
0: Peki Zeki abi tam bu noktada şunu sorayım. Greenwood ve Asensio'nun önüne sen olsan Oli Watkins'i mi alırsın? Serhuy Girassi'yi mi alırsın ya da bilmiyorum başka bir isim.
2: Ya Girassi gelmek istese alırım ama Avrupa'nın 5 büyük ligi. Yani Bundesliga'dan gideceksem işte İspanya, İtalya, işte ne bileyim İngiltere o tip liglere gitmek istiyor. Türkiye'ye çok sıcak bakmıyor. Baksaydı zaten Greenwood'dan önce Girassi transferini, Sergi Girassi transferini Fenerbahçe çoktan gerçekleştirmiş olurdu. Bence o defter kapandı. Oli Watkins konusunda evet bayağı aşama kat ettiler. İşte Charlotte şimdi Beşiktaş'ta ilgileniyor Charlotte'la. Gelince konuşuruz. Ama Darwin Núñez vardı bir dönem. Hı. Al Hilal'de oynayan. Yani aslında santrfor listesi kalabalık Fenerbahçe'nin ama burada Oli Watkins konusunda Aston Villa ne kadar isteyecek, nasıl bir transfer olacak, maliyetli bir oyuncu o da yani.
0: 30 gibi konuşuluyor.
2: 30 evet ben de öyle duydum. 30 milyon euro. Oyuncuya vereceksen en az 10 milyon euro. Yani Fenerbahçe bir satış yapmadan bence hani limitlere takılabilir. Çünkü bu maliyetli bir transferdi. Hı hı. Takımın limitlerine de baktığında yani maaş tablosuna. Bu süreçte Talisca'yı mı satarlar, Kerem'i mi satarlar bilmiyorum ama Oli Watkins'i yani bence çok gol atarlar. Ama ben olsam yani Beşiktaş da istiyor Lukaku'yu alırım. Lukaku bizim ligimizde böyle bir takımda kesin 30 gol atar. Ama tabii sakatlanmayacak bir Lukaku.
0: Peki Lukaku mu Vlahovic mi abi? Vlahovic için de çünkü Fenerbahçe yazılıyor.
2: Vlahovic tabii ki. Vlahovic Ocak ayından beri istenen bir oyuncu. Serbest vuruşları da çok iyi kullanan bir Vlahovic'den bahsediyoruz. Onu da işte Real Madrid, Juventus, Barcelona oralardan teklif bekliyor. 15 Ağustos'tan önce bir Beşiktaş'a işte yani Türkiye, Beşiktaş ve Fenerbahçe yani bir sürece yaymış. Oyuncu belli ki teklifleri bekliyor. Ben Vlahovic derim. Vlahovic daha az gol atar. Burada Oli Watkins, Vlahovic, Darwin Núñez işlerinde en çok Lukaku gol atar. Ama sağlam bir Lukaku. Ki en ucuz Lukaku. Şöyle Napoli başkanının söylediği 10-15 milyon euro arasında bir bonservise bırakırım diyor. Bir yıl daha sözleşmesi kaldı yanılmıyorsam.
0: Doğru. 2027'ye kadar.
2: Evet yani.

0: Uygun şartlarda şu anda Lukaku'yu transfer edebilirsin. Kariyerinde de 400'e yakın gol var değil mi? Ben abartmıyorum herhalde. Çok gol atan bir oyuncu.
1: Çok golü var.
0: O yüzden yani bu takım hangi golcüyü alırsan al, bak Charlotte da iş yapar. Oli Watkins de iş yapar. Darwin Nunez de iş yapar. Vlahovic de, Lukaku da, hepsi üst düzey golcüler. Girassi olursa zaten orada tadından yenmez. Ama dediğim gibi hem Borussia Dortmund, işte Karim Adeyemi'yi de istedi Fenerbahçe biliyorsun. O olması o olsun falan. Hani orada iki tane çok değerli oyuncu var. Ama Borussia Dortmund'da hani baş döndürücü bir teklif gelmediği sürece oyuncu çok vermeyi satma düşünmüyor. Taraftarı değil. Bakalım göreceğiz yani.
2: Adeyemi Barcelona söylentisi var. Transfer olmaya yakın.
0: Evet.
2: Resmi imzaya gelmedi ama hani yakın.
0: Bertu transferini gerçekleştirecekler sanki. Bir de 23 yaşında çünkü. Yerli bir golcü de olsun.
2: Galatasaray da istiyor ama. Şimdi baktığında hani 3 kulvarda yarışan takımlar için.
0: Evet.
2: Ki şimdi bir de hani Süper Kupa da artık hani turnuva gibi olduğu için ona 4 diyelim biz.
0: Evet.
2: Yani 2 santroforla yola çıkmak bence zor yani teknik adamlar için aslında. 3 tane olmalı bence havuzda.
1: Ama 3 tane yüzden olduğu zaman da işte oynamayan oyuncunun bayağı bir sıkıntı mesela yaşayacağı bir dönem olur. Hani
2: ona göre kurmak da hocam teknik adamın işi değil mi?
0: Mesela Rashford, çok taraftar Rashford istiyor. Bence orada Rashford dediler yanılmıyorsam.
2: Rashford ama kanat olarak istiyor.
0: Kanat oyuncu. İşte o yüzden diyorum. Rashford bence Fenerbahçe'nin gündemine ne şekilde geldi bilmiyorum ama Rashford'la ilgilendiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Hani Manchester'ın da bırakacağını, öyle 3-5 kuruşa bırakacağını mümkün değil. Yani bence Greenwood'dan daha zor bir transfer olur. Hani orada işte Bruno Fernandes, Marcus Rashford. Çünkü iyi sezon geçirdi ve Manchester United
2: bence hiç de fena Dünya Kupası geçirmedi yani. İyi de oynadı Dünya Kupası.
0: Bir de Manchester Premier Lig'de iyi bir sezon geçirdi. Hani iyi takviyelerle bir şampiyonluk mu olur? Meydan okuma yapalım. Arsenal City'ye karşı
1: aslında abi planlama çok doğru yapılmış Fenerbahçe'de. Yani iki tane kanat, çabuk hızlı kanat. Yani bir tane 10 numarada çok özellikli bir oyuncu ve pivot santrofor Vedat Muriç. Aslında baktığımız zaman gerçekten kontrollü yapılan transferler ama senin söylemin çok doğru abi. Yani buraya kimi koyarsan koy, Vlahovic'i getir.
0: Tabii.
1: Müthiş iş yapar. Patrick Schick'i getir, müthiş iş yapar.
0: Lukaku
1: biz istiyoruz evet. Lukaku'yu getir, iş yapar ama tabii ki biz alırsak çok daha değerli olur bizim için. Yani Beşiktaş takımı alırsa, ki bizim çok ihtiyacımız var. Ama Fenerbahçe takımı
2: yani
1: çok önemli transferler açıkladı ya.
2: Sörloth, Schick, Lukaku, Vlahovic. Yani 2-3 yaz transfer döneminden bu yana bu oyuncular mutlaka çıkıyor.
0: Evet, Aziz Yıldırım çünkü en son bundan önceki seçimde biliyorsun Mourinho konuşulurken git dedi, şeyi al, Sörloth'u al dedi. Ya orada telaffuz
1: sinyal etmişti. Verdi orada yani
0: sinyal
1: aslında.
0: Verdi ama orada da sıkıntı bence Atletico Madrid 40'ın altına bırakmayacak diye düşünüyorum.
1: Çok ciddi yani, rakam istiyor.
0: Rakam ister çünkü orada da Simeone sürekli kullandı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde kullandı, hem La Liga'da kullandı. İstatistikleri de iyi. Bir de orada dediğimiz gibi Julian Alvarez'in satışı da olabilir. Yani Barcelona hani 100 milyon euroları kabul etmediler biliyorsun. Öyle bir teklif oldu.
2: Zaten aslında şöyle bir domino etkisi var. Şimdi Rashford sezonu Barcelona'da tamamladı. Barcelona biraz Julian Alvarez'i de istediği için Rashford'da çok hani sonrasında devam edecek bir görüntü de olmadı. Julian Alvarez aslında Barcelona'ya gidebilirse, çünkü Barcelona Rashford istiyor yeniden. Belki Rashford da hani böylelikle boşa çıkmış olabilir gibi bir durumda var yani.
0: Yani aynen, eleştirildi Dünya Kupası'nın etkisizliği ama Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden birini attı yani. Attığı gol de yani hacı golüydü.
2: Trabzonsporlu Cabral, bir Alvarez, iki golden bir tanesi muhtemelen seçilecek.
0: Çok güzel gol yalnız. Müthiş gol. Yani müthiş gol attı. Topu nasıl döndürdü. İyi bir santrfor ama burada Atletico Madrid çok yüksek para istiyor ya. Yani 150 milyon eurolar konuşuluyor. Bilmiyorum ne kadar gerçek. İspanya basına
2: Anthony Gordon'u da aldı Barcelona.
0: Ha. Evet. Yani o yüzden diyorum hani çok vazgeçerler mi Charlotte'dan bir kalemde hemen. Yani yok, kiraya ve kiralık düşünmüyorlar, onu biliyorum. Satışıyla ilgili olarak da ben burada Charlotte'un düşüncesi, bizim ligimizi küçümsüyor Charlotte. Yine gelirse gol kralı olur, o ayrı konu. Ama onun hedefi yine 5 büyüklükte tepeye oynayan, şampiyonluğu oynayan bir takıma gidebilir miyim acaba?
1: Ama bizden alacağı parayı alamaz oralardan.
0: Ha, alamaz ama Atletico'dan duyduğum 7 milyon euro kazanıyormuş. Az para değil yani Charlotte için. 7 milyon euro.
1: Beşiktaş'tan 10 milyon garanti yani, istemiş.

0: Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gelse 15'i cepte. Evet. İki katını verirler.
1: Netine baktığımızda zaten 4 milyon euro yani, yakın bir para
0: ama
1: yapıyor.
0: Ama bizde 2 katını, 2,5 katını verirler yani. Öyle oluyor biliyorsun.
2: Ama bu kadro içerisine baktığımız zaman Vedat Muriç de gol yapar abi.
0: Tabii ya, çok yani atar.
2: Şu kadroda evet. Vedat Muriç de çok önemli
0: Vedat,
2: iş yapar.
0: Bak, Greenwood'un hani dedik ya, sen dedin ya kafa golleri olmaz çok az evet. Alex gibi evet. Ama orada kafa gollerini atacak olan da Vedat Muriç var. Doğru. Ortalayacak
2: i̇şte
0: Vedat Muriç.
2: Planlama doğru yapılmış.
0: Tabii.
1: Yani ne olursa olsun artık kim gelir bilmiyorum ama Fenerbahçe, taraftarına bu sezon yoktu. Bence başka hayaller kurduruyor. Zaten yani geçen yaz gibi değil.
2: Ömer, yaptığı transferler gerçekten çok değerli ve önemli. Yani 8 yıldır Fenerbahçe'nin görmediği transferleri Aziz Yıldırım yaklaşık 15-20 günde bu 3 tane noktayı çok doğru bir şekilde planladı. Zaten bir noktayı daha yaparlarsa santrofor, o zaman Fenerbahçe camiası büyük bir kenetlenme içerisinde olacak.
1: Biraz şöyle görünüyor. Yani santrofor mutlaka alacak Fenerbahçe. Hani belki duruma göre sol kanat ama evet. Yani 11'i zaten hazır gibi hazır. Fenerbahçe'nin aşağı yukarı.
2: Geçen sene de kötü kadrosu yok.
1: Gidecekler yoktu. Hani gelecekler olursa orada bir sonrasında denge oluşturup sezona başlayacak mesela, Fenerbahçe. Daha çok gidenleri bundan sonra konuşabiliriz. Santrofor haricinde.
0: Gabriel Jesus konuşuluyor ama Arsenal bilmiyorum yani bırakırlar mı? Moise Kean konuşuluyor. Fiorentina'dan.
1: Arsenal'da oynatmıyor ki abi Gabriel Jesus'u yani bırakabilir ama tabii.
2: Ciddi bir sakatlık yaşamıştı sezon başında.
1: Evet biraz evet. Şeye bakmak lazım orada, bonservis beklentisine bakmak lazım. Jesus bu arada Dünya Kupası'nda da hani evet. Zaten onu götürmedi Ancelotti. İyi bir dönemde geçirmiyor yani onun evet. Aslında bir çıkışa ihtiyacı var.
2: Var.
1: Eğer öyle
0: kiralık
1: bir
0: olur
1: düşünüyorsa.
0: Ya bu Moise Kean mesela var. Onda
2: Kean de fena bir oyuncu değil yani
0: İtalyan
2: Fenerbahçe
0: 26 yaşında
2: olabilir. Evet. O da çıkış yapmaya evet. Çalışan bir oyuncu.
0: Daha uyguna yapılacak.
1: Hiç benim böyle ısınabildiğim bir oyuncu olmadı. Şöyle olmadı.
2: Batshuayi gibi görüyorsun gibi sanki onu.
1: Hep 30 gol böyle 25-30 tane atar potansiyeli vaat edip oraya bir türlü çıkamayan bir oyuncu ama evet. Son sezonda fena değildi.
2: Son 6 ayı kötü geçmedi ya.
1: Evet.
2: İyi geçti.
1: Ama yanıltıyor. Bu arada Gabriel Jesus'un 2027'ye kadar sözleşmesi
0: olmadı
1: var.
0: Evet.
1: Ya bir satış olabilir. Olabilir tabii, neden olmasın. Bu arada Beşiktaş için de adı geçen oyunculardan
2: evet. Evet. Yani.
1: Zaten ya. Bir oyuncu genelde Süper evet. Lig'de büyük bir kulübe aynen. Yazıldı mı sadece tek kulübe yazılmıyor.
2: Ama bizde yazılanlar çok enteresan. João Félix ve Muhammed Salah, yani başkan gerçekten çok önemli transferler yapabilir. Yaparsa bu transferleri Beşiktaş camiasında ayağa kalkacaktır yani, onu söyleyeyim.
0: Salah'ı önermişler yani, gerçekten. Yani.
2: Gerçekten bu iki
0: Müslüman
2: transfer...
0: bir ülkede oynamak istiyor. Yani ya Türkiye ya Suudi Arabistan, oraya gidecek bir yere. Yani Suudi Arabistan'a gidecek. Türkiye olursa
2: abi,
0: daha iyi olur.
1: Evet, peki, yani olur. Bu vesileyle de Trossard'a geçmiş olalım.
2: Evet, geçelim evet. Artık Trossard'a.
1: Trossard'ın da yaklaşık 1,5 saat sonra bir imza töreni olacak evet. Tüpraş Stadyumunda. Tekrardan Mason Greenwood Fenerbahçe hayırlı olsun. Zaten konuşmaya devam edeceğiz. Akşam transfer raporunda da daha detaylı konuşacağız tabii ki. Mason Greenwood transferini diyelim. Leandro Trossard'ın imzası olacak. Beşiktaş'ta Trossard'a kavuştu. Bugün çok görkemli bir imza töreni bekliyorum. Tıpkı geçen yıl Orkun Kökçü'ye yapılan gibi güzel görüntüler olacak.
2: Ciddi bir kalabalık varmış. Evet. 19.03'te Tüpraş Stadı'nda inşallah Trossard'la taraftarımız buluşacak. Önemli bir transfer. Değerli bir transfer. Oyun gücü çok yüksek bir transfer. Tabii eksikleri var mı Beşiktaş'ın? Tabii ki eksikleri var. Onları tamamlama yolunda çok ciddi çaba sarf eden bir yönetim kurulu var. Başkan bu konuda gerçekten çok ciddi sıkıntılar da yaşıyor zaman zaman. Yani oyuncu getirmek abi çok kolay değil. Yani karşında 4 yıl üst üste şampiyon olmuşsun.
0: Tabii.
2: İşte böyle bir teknik direktörün var. Aidiyet yüksek bir oyun oynuyorsun. Ne oynadığını biliyorsun. Bir kere oyun potansiyelin belli. Bu takıma karşı yarışmak var bir. İkincisi Fenerbahçe takımı yıllardır problem yaşıyor. Bu sene çok değerli transferler yapmışlar. Çok önemli bir başkan tekrar geri dönmüş.
0: Evet.
2: Bununla yarışmak kolay değil. Bu iki. Trabzonspor takımını dönüyorsun. Hazır bir kurgusu var. Doğru bir teknik adamla bir oyun planı ortaya koymuşlar ve önemli işler yapıyorlar. Türkiye Kupası'nı almışlar. Yani Beşiktaş'ın işi herkesten çok zor abi.
0: Doğru.
2: Çok zor. Ama ona rağmen işte Nübel transferi yapılıyor. Ya Zeki abi inanır mısın? Yani Nübel transferi yaparken bile Sayın Başkan Serdar Adalı çok zorlanmış biliyor musun ya? Bazı oyuncular işte Beşiktaş'a gitme. İşte kötü gidersen işte o camia taraftar seni çok korkunç derecede eleştirir. İşte burada para alamazsın gibi söylemler yaşanıyormuş. Bu da bizi çok son derece üzüyor.
0: Doğru.
2: Bir Beşiktaş paydaşı olarak çok üzüyor bizi. Beşiktaş çok camiası büyük. 1903 tarihinde kurulmuş çok değerli bir kulüptür. Buraya oyuncular gelmesi son derece doğaldır.

0: Önemli oyuncuları da transfer edecektir başkan. Ama işte bundan sonra önemli olan çok değerli bir santrafor transferi.
1: Doğru.
0: İşte bir anda Joao Felix ile Muhammed Salah'ı başkanın düşünmesi, işte bu oyuncuları getirebilecek potansiyele ulaşması, bu oyuncuları getirebilirse bence Beşiktaş camiası da artık geçen sene söylemişti başkan. İşte sandıklardan bayrakları çıkartalım dedi. Hatta ben dedim ya acaba başkanım çok doğru bir söylem miydi yani bu sene için. Ama bu sene itibariyle bence doğru bir teknik adamla, doğru transferlerle Beşiktaş doğru yolda olduğunu düşünüyorum abi. Evet.
1: Şimdi sırada zaten Trossard transferinden sonra o aynen Fenerbahçe gibi santrafor. Yani iki takımdan da ben iyi santraforlar bekliyorum.
0: Evet.
1: Hani Lukaku bence hani Vlahovic'i acaba beklesek mi diyordur yine başkan ama
0: hoca çok
1: yani geç kalma sıkıntısı da var. O yüzden hani Lukaku'ya kimse hayır demez bence. Çok da iş yapar.
0: Trossard'la arası çok iyi. Trossard oyun potansiyelini çok iyi biliyor. Çok iyi arkadaşlarmış. Yani
1: Trossard da bizim ligimizde çok gol atar. Asist ve golde yine çift rakamlara ulaşır Trossard'da. Yani hani Greenwood gibi çok çarpıcı istatistikler olmaz ama yani sonuçta Dünya Kupası'nda 2 gol 2 asistle bitirdi Dünya Kupası'nda.
0: 6 maç direkt oynamış, oyunu hükmetmiş. Greenwood'a
2: yakın istatistikler yapabilir.
1: Ya, çünkü yapabilir. Ama
2: Premier Lig'de hani şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir Arsenal'da 8 gol 10 asist demiş.
1: Evet, zaten çok iyi asist. Yani çok formda bir şekilde geliyor. Yani kimse şeye bakmasın, 31 yaşında bilmem ne. Tam böyle zirve yaptığı çağda, zirve yaptığı dönemde Beşiktaş'a geliyor.
0: En yani, verimli şu anda
1: diğer
0: geliyor.
1: Kanatta kim oynayacak o önemli. Hani
0: oraya da işte
1: Çerni'yi çok tutuyor hoca.
0: Düşünsene abi şimdi bir kanat Trossard, bir kanat Salah, ortada Joao Felix, ileride Fenerbahçe'nin istediği Sörloth diyelim mesela.
2: Savunmada Agbadu.
1: Ya abi
0: şimdi bu dörtlüyü gördüğün zaman bambaşka bir hadise
2: var.
0: Çıkar Beşiktaş.
2: Yani ilerisi tamam ama bence savunmada ciddi soru işaretleri var Beşiktaş'ta.
0: Beşiktaş'ta soru işaretleri var. Ona stoper, da çok ciddi bir şekilde sol stoper arayışları çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Ama hocanın verdiği liste var. Hem başkan ve yönetim kurulunun harmanladığı bir liste var. Çok değerli oyuncular var. Aslında hoca çok Lusimi hissedi ama çok maliyeti çok yüksek.
1: Leo Pereira Flamengo'da oynayan sanki onu alacaklar.
0: Büyük ihtimalle
1: sol stopere.
2: Flamengo'nun kaptanı, lider özelliği var. Bence Beşiktaş'ın savunmasına da lider özellikli bir oyuncu
0: Agbadu'nun
2: lazım. Ben de aynısını düşünüyorum. Ve mesela Pereira ile muhtemelen Jalo bir ikili olabilirler gibi ki bence zaten yanında daha derli toplu bir oyuncuyla Jalo'nun da performansının çok yüksek çıkacağını düşünüyorum.
0: Agbadu iyi oldu.
1: Ya,
0: bak Jalo'dansa Agbadu iyi oldu.
1: Santrafor'a bugün
2: emin değilim.
0: Bak buna emin ol. Bu Agbadu çok önemli bir oyuncu aslında. Kötü bir oyuncu değil ama ya defans oynamak çok başka bir şey abi. Yani defans yanındaki o partnerin seni taşıyabilecek, seni üst tarafa getirebilecek bir potansiyeldeyse evet performansın yükseliyor. Ama partnerin senden daha düşük kalibredeyse bu sefer seni de geri çekme şansı
2: şimdi
0: çok yüksek oluyor.
2: Şöyle bakıyorum konuya biraz. Yani Agbo'da 29'da 30 oldu galiba değil mi? Bana göre 30 yaşında ve yani Premier Lig işte fil dişi sahili milli takımı oynayan bir oyuncunun yani temel özellik olarak nerede hücuma çıkıp çıkamayacağını kestirebiliyor olması lazım.
0: Evet.
2: Şimdi bir derbi maçı dakika 85 geçen yıl Beşiktaş Kadıköy'de oynuyor. Maç 0-0.
0: Evet.
2: Ederson'un önünde görüyoruz Agbadu'yu. Oradan sonra Beşiktaş mesela pozisyon yiyor.
0: Ama orada kornere gitmişti o.
2: Hocam tek başına üzerinden söylemiyorum. Defalarca bu yaşandı ve hani şey gibi oluyor. Yani maçı izliyorum
0: pozisyon
2: mesela.
0: Anlamında sıkıntı
2: bir anda Agbadu başka bir yerde yani. Çok pozisyonunu kaybediyor savunmada. Biraz bu seviyelerde çok kaldırılacak hatalar hani değil bence.
1: Devre arasında 18 milyon euro çok yüksek rakam verdiler bence. Ama yapacak bir şey yok yani. Onunla başlayacaklar sezona.
0: Ama Jalo'yu da şimdi Jalo Agbodu ikilisini tartışırsak Jalo'nun SOS'leri çok daha fazla çıkar. Onu söyleyeyim. Aynen. Maç maçta anlatırım.
1: Aynen.
0: Yani ligin ikinci haftası Alanya maçı bak. Çok iyi hatırla.
2: Yeni gelmiş.
0: Beşiktaş takımı Sergen Yalçın'ın ilk maçı. Beşiktaş takımı ön alan baskısı yapıyor. Golü bulacak. Jalo'nun yapmış olduğu bir hatadan dolayı ikinci golü yiyor Beşiktaş. Penaltı yaptırıyor. Hiç olmayacak bu oyun.
2: Ben daha dengeli buluyorum.
0: Bir kere ben stoperin ceza alanının içinde kayan stoperi beğenmiyorum abi. Sevmiyorum ya. Ayakta kalacak stoper. Bak Osterwold de aynısını yaptı. Beşiktaş maçında hatırlayacak olursanız Çerni'nin attığı golde Osterwold'e son sürat gitti. Oyuncunun önünü kapatayım diye atladı. Çerni bir çekti golü buldu.
2: Bir güncelleme yapayım. Fenerbahçe'de yarın Mason Greenwood'un imza töreni olacak. Greenwood'la birlikte Nathan Ake ve Vedat Muriç'in de yine imza törenleri yapılacak. saat 15'i gösterdiğinde Fenerbahçe bu 3 yıldız transferi için Greenwood, Ake ve Muriç için de stadyumda imza töreni düzenleyecek. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım.
1: Evet.
0: Büyük bir taraftar topluluğu Fenerbahçe'de olur. Herhalde yarın olacak.
2: Olur. Yani doğru. Hafta içi ama hafta içi mesai saatinde olsa bile
1: evet.
2: Yani her bölüm açılır mı stadyumun bilmiyorum ama açılan bölümlerin dolacağını evet, evet ben de düşünüyorum. Yani.
1: Forma da satarlar bol bol Greenwood evet. Formasını getirirsin satarsın orada taraftar daha rahat ulaşır.
2: Forma demişken belki çok kişinin hani çok takıldığı bir konu değil de benim yıllardır takıldığım bir konu bir Arial font zorunluluğu vardı evet. Formada numaralarda onun evet. Kaldırılması çok güzeldi evet. Bence keyifli oldu
1: evet.
2: Fenerbahçe formasını da hani bu sene ben beğendiğim formalardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim dediğin gibi abi zaten Fenerbahçe taraftarı her türlü şartta
1: evet.
2: Desteğini esirgemiyor o formayı da alıyor Greenwood, Ake, Muriç yarın hem Feneryumlar hem de evet. Stat dolu olacak
0: evet,
2: orası net yani. Peki yeniden dönersek biz Trossard'a tekrar söyleyeyim 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda Trossard'ın imza töreni var.
1: Şöyle, o da büyük transfer. Yani
0: tüm taraftarı bekliyoruz Tüpraş'ta.
1: Çok büyük transfer ve Dünya Kupası'nda hazır bir şekilde çok iyi oynayarak
2: iki
1: gelen.
2: 2 gol 3 asist 6 maçta.
1: Aha, 2 gol 3. Ben 2 gol 2 asist diyebiliyordum. 3 asist çok iyi. Yani performansı çok iyi. Sezonda
2: ne yapacaksın
1: Arsenal'de
2: yani?
1: Sezon boyu performansı çok iyi. Şampiyonlar Ligi performansı çok iyi. Ya müthiş performanslı.
0: Belçikalılarda öyle bir aidiyet var abi. Yani ben Belçikalı oyuncularla da beraber
1: Mertens'ten hatırlayın ya.
0: Belçikalı bir teknik adamla da çalıştım. Ya aşırı derecede saygılılar yani evet. Bu konuya futbola çok saygılılar.
1: Mesleklerine saygılılar.
0: Saatlere, evet. Çalışma düzenlerine ki Trossard'da bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Çok değerli bir oyuncu. Beşiktaş'a bir lider oyuncuya ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın özellikle ön alanda. Yani yıllardır aradığımız kanı bence burada bulduğumuzu düşünüyorum camia bireyi olarak. Trossard'da zaten elinden gelen bütün faydayı sağlayacak ama sadece Trossard'lık bir olay değil. Yani Beşiktaş kurgusu doğru bir oyun, doğru bir oyuncu grubuyla birlikte olacaktır diye düşünüyoruz ama Vincenzo Italiano'ya baktığımız zaman oyunu çok önde oynamasını seven orada bir risk var mı? Büyük bir risk var. Çünkü Beşiktaş kurgusu daha savunma anlamında hani geçen seneki savunmayı oynatırsın. Bu oyunu oynatabilirsin ama daha yeni gelecek oyuncular da var. Ouattara var sol bek. Bir tane sol stoper gelecek Beşiktaş'a. Yani ön alanı oynamak abi çok kolay bir hadise değildir. Ön alanı oynarsın. Baskıyı doğru yaparsın ama arkadaki o pozisyonlara da çok dikkat etmen lazım.
1: Beşiktaş,
0: burayı iyi çalışması lazım.
1: Transferlerini bitirmesi lazım. Hazırlık maçlarında sıkıntılı skorlar aldılar.
0: Evet.
1: Mijidant da önüne geleni
2: bu arada
1: çok etkili, çok güçlü çok, yeniyor.
2: Mijidant'ta da şöyle bir şey var. Şimdi oturmuş bir kadro ama Aral Trabzonspor'a gitti.
1: Evet.
2: Franculino'yu Galatasaray istiyor. Büyük transfer o dönemi evet. Olabilir. Franculino ile ilgili evet. Ciddi bir girişim var.
0: Olursa biz çok mutlu olacağız. İki tane en önemli oyuncusu
2: öyle olacak. Yani Osorio ile de evet, ilgili evet, yine evet. Hatta Arsenal'ın bir evet. ilgisi var. Belki o transferde olabilir ama ya yani bu takımları şöyle tabii düşünmemek lazım. Tamam. Tabii. Önemli yıldızlar Michelin için önemli evet. yıldızlar ama yani bu yıldızların ya da ayrılan oyuncuların yerine de çok çabuk oyuncu koyabilen takımlar evet. bunlar. Yani ona aldanmamak lazım. Trossard'la ilgili Arteta'nın açıklamaları bence çok önemli. Şunu söylüyor. Sakin bir karakter Trossard diyor. Çok iyi bir karakter bir takım için ama soyunma odasında ya da bazen antrenmanlarda huysuz bir karakter olabiliyor diyor. Huysuzu ne anlamda söylüyor ama yanlış anlaşılmasın. Kazanma azminin çok yüksek evet. olduğu bir karaktere dönüşebiliyor diyor. Ve bu bir takım için çok önemli diyor. Ve onun bu oyunu seviyorum diyor Mikel Arteta. Trossard'ı en iyi özetleyenlerden bir tanesi zaten.
0: Beşiktaş doğru. için büyük bir fırsat bu. Ya ben de mesela tavla oynarken bile kaybetmeyi sevmem yani. Hoşuma gitmez. Futbolculuk zamanımızda da böyleydik. Ya bu tarz oyuncuların bu şekilde buraya gelmesi Beşiktaş için büyük bir artı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Bence maliyeti de çok iyi. Yani 18 milyon euro 3 yılda 6 taksit yanılmıyorsam evet. 6 eşit taksit ödeyecekler. Trossard'ın da aldığı 6,5 milyon euro çok uygun bence şu fiyatların çok büyük paraların havada uçuştuğu dönemde 6,5 milyon euro normal. Yani geçen yıl işte başkanın dediği geçen yıldan beri istiyorlar bu oyuncuyu. Yani 25'i Arsenal o dönemde kabul etmemiş ki kabul etmezdi. Yani Arsenal harika bir sezon geçirirken oyuncu da öyle geçirdi. Ama Beşiktaş'ın bu transferi bu kadar formda bir oyuncuyu Arsenal'dan alması.
0: Getirebilmek değil mi? Başarı.
1: Hayır, çok daha fazla talipleri vardır.
2: Başarı. Başarı geçen tabii. Yaz hatırla abi. Beşiktaş yine Trossard'ı talip. Hatta başkan da söyledi ya. 25 milyon. Evet.

0: Evet,
1: Euro'luk bir teklif yaptı. Verme dedi. Sonra sezon başladıktan sonra Arteta'nın yine bir röportajı vardı. Dedi ki Trossard'ın gitmesi yasaktı zaten dedi.
2: Evet.
1: Yani böyle sınıflandırılan bir oyuncuyu alıyor Beşiktaş.
0: Evet. Evet. Ama önümüzdeki senede tabii bedelsiz bir şekilde kalabilirdi.
2: Tabii.
0: Son sene için 18 vermek aslında Arsenal'in de biraz işine geldi. Onlar da yeni bir planlama yapıyorlar diye düşünüyorum.
2: Para var.
1: Evet. Her yıl yani, futbolda her şey değişebilir.
2: Tabii, daha da güçlenmek istiyorlar onlarda.
3: Bu arada transferler artık öyle bir noktaya geldi ki. Şimdi bir yandan da hani Michelant'ın transferde gelen giden isimlerine bakıyorum.
2: Çok iyi kadroları var. Ya çok iyi oyuncular. Yani, öyle. Çok da iyi çok takım oynuyor.
3: 6 milyon euroya transfer yaptı Michelant. Yani Michelant tarihi için muhtemelen çok yüksek bedeller bunlar yani. Christensen aldılar.
2: 13 milyon Aral'dan gelince 13 milyon euro.
3: Dortmund'dan Watson'ı aldılar.
0: Şimdi Galatasaray'a bir oyuncu görüşüyor.
2: Evet.
0: O Galatasaray'a gerçekleşirse oradan ciddi bir rakam kazanacaklar.
3: Herenfen'den Bakker'i aldılar.
0: Geçen sene baktığımız zaman 8 maç oynamışlar. Bir tane mağlup olmuşlar. Sadece tabii. Roma'ya. O da deplasmanda mağlup olmuşlar. Yani
2: çok zor
0: koro
2: yani.
0: Koro mücadeleyi çok doğru yapabilen.
2: Zaten Beşiktaş'ın
0: oyunu doğru organize edebilen sistem takımı olan bir takım. Mike çok Thulberg zor bir gibi, maç. Kolay bir maç değil.
3: İlerleyen yıllarda Mike Thulberg gibi ilerleyen yıllarda çok bence büyüklüklere gidecek. Önemli takımların başına geçecek bir teknik adama sahipler. Önemli bir dehaya sahipler. Onu söylemekte fayda var.
0: Ama her şeye rağmen Beşiktaş forması bence ondan çok büyük bir amblemdir. Evet. Çünkü tabii çok yani 20 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. 25 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz ama Beşiktaş camiası çok büyüktür. Çok önemli bir camiadır. Burada hem taraftarı ile birlikte Midtjylland maçında çok doğru bir skor alacağını düşünüyorum ben.
3: Nottingham Forest'a geçen yıl Avrupa Ligi'nde zaten
0: penaltılarla elendiler.
3: Evet, penaltılarla elendiler.
0: 1-0 2-1.
3: Deplasmanda yendiler. Evet. Kendi evlerinde kaybettiler. Penaltılarla elendiler.
0: Yani, Nottingham Forest'te geçen sene Fenerbahçe maçında çok önemli bir oyun oynamıştı mesela.
3: Tabii şunu da söyleyeyim. Ya bu Beşiktaş için bir çıkmaz olabilir. Bir teknik adam için de zor kolay değil. Tabii ki Beşiktaş yani bütün maçlarını kazanmak isteyecek. Avrupa Ligi'ne devam etmek isteyecek ama Avrupa Ligi'nde devam edemeyip Konferans Ligi'nde devam ederse de şöyle bir motivasyon olacak. Konferans Ligi finali Dolmabahçe'de.
2: Evet.
0: Müthiş bir şey olabilir. Evet. O zaman da
3: ama bunu seçemiyorsunuz tabii ki.
0: Evet.
3: Biraz hani yoldaki gidişata göre yani kolay bir eşleşme değil Michelant eşleşmesi ama bakalım göreceğiz. Ama bir teknik adam yani İtalyano'nun yerinde olsam bu bir kafamdan geçer. Yanlış anlaşılmasın yani oturayım mutlaka da eleneyim demiyorum yani ama hani derim ki bir Konferans Ligi'nde aslında yani önemli bir hedef. Bir de konferans iki kere final oynamış İtalyano Konferans Ligi'nde.
0: Bir de Konferans Ligi'ne çok daha uygun olabilir yani. O kadro kalitemiz hem Konferans Ligi'ni hem Süper Ligi kaldırabilecek kapasitede. Yani UEFA'da biraz daha zorlanabiliriz abi maçlarda.
2: Aynen.
0: Öyle bir durum var Beşiktaş camiasında.
3: Evet, imza törenleri üst üste geliyor. Şimdi yavaş yavaş son anlara girdiğimiz için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'de imza töreni yarın saat 15'te stadyumda Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için yapılacak değerli izleyenler. Fenerbahçe taraftarı yarın bu isimlerin imzasını stadyumda izleyebilecek.

0: Oranı sıfır.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekilmektedir.

0: önce bakın. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda bir Otokoç
10: ikinci el. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

0: 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.
1: Hopefully I can pay him back with a few goals on the pitch.
2: Tabii ki harika böyle bir desteği hissetmek, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok mutlu edici bir şey. Umarım ben de sahada attığım gollerle bunun karşılığını veririm.
1: Yeah, they're excited. My girlfriend can't wait to come out, experience the culture, and obviously got two little girls with me, so it's going to be a really good experience and hopefully we can all enjoy it together.
2: Evet, gerçekten çok heyecanlılar. Aynı zamanda kız arkadaşım da bu kültürü keşfetmek için çok heyecanlı. Aynı zamanda iki kızımız var. Gerçekten çok güzel bir tecrübe olacak bizler için. Sabırsızlanıyoruz buranın keyfini çıkarabilmek için.
3: Sarı lacivertli taraftarlar erken saatlerden itibaren Greenwood'u karşılamak için havalimanına akın etti. Ailesiyle İstanbul'a gelen Greenwood'a taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Tezahüratlar yapan taraftarlar havalimanında izdiham oluşturdu. Mason Greenwood taraftarların tezahüratına eşlik etti. Greenwood taraftarın alkışları arasında aracı hareket etti ve havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood'la diğer yeni transferler Nathan Ake ve Vedat Muriç için saat 15'te imza töreni gerçekleştirecek.
4: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye dair bir transfer haberi var sırada değerli izleyenler. Sarı lacivertlerin genç forveti Sidiki Şerif'e Alman ekibi Hamburg'un yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
5: Fenerbahçe Sidiki Şerif'i bırakmak istemiyor. Bundesliga ekiplerinden Hamburg 19 yaşındaki

0: santraforu kadrosuna katmak için sarı lacivertlere transfer teklifi yaptı. Alman ekibinin 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir öneri sunduğu belirtildi. Satın alma maddesinin zorunlu olmaması sebebiyle Fenerbahçe yönetimi teklifi geri çevirdi ve ayrılığa onay vermedi. Sarı lacivertliler Sıdiki Şerif'i 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle Anji ekibinden kadrosuna katmıştı. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç santrafor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 müsabakada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerde transfere ara verildi ve artık tüm odaksa 22 Temmuz tarihinde oynanacak olan, 21 Temmuz tarihinde oynanacak olan Gornik Zabre maçına çevrildi.
0: Fenerbahçe gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Vedat Muriç, Amara Diouf, Nathan Ake ve son olarak Mason Greenwood'la kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi geçmesi halinde 3. turda Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, Nijmegen veya Sturm Graz, Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan isimlerin durumu da Gornik Zabrze maçından sonra netleşecek. İlk etapta Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın satışı planlanıyor. Yönetim satışlardan sonra oluşabilecek ihtiyaca göre transfer hamlelerine devam edecek.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde yeni transferlerden Vedat Muriç'in durumu çekilecek. İkinci MR'dan sonra netlik kazanacak. Topuk yaylasında sakatlanan Kosovalı golcünün kontrol amaçlı bir MR'ı daha çekilecek. Vedat'ın sezonun ilk resmi maçı olan Gornik Zabrze maçında süre alıp almayacağıysa çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Fenerbahçe 21 Temmuz Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulunuyor. Dinliyoruz.
2: Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Başka bir şey var mı? Sorular çok var. Yani gündem
3: çok soru var.
2: Gündem olmuyor ama gündemde çok konular var. Teşekkür ederiz. Gerçeğin şöyle bir şeyi vardı biliyorsunuz.
4: İlayda.
2: Gerçek eninde sonunda kendisini böyle çıkartıp gizlenemez.
1: Evet, yeniden Fenerbahçe'ye dönüyoruz. Fenerbahçe'de Mason Greenwood heyecanı yaşanıyor demiştik. Havalimanında bugün çok coşkulu bir karşılama vardı ve çok kıymetli bir isimli Aspor yorumcusu ve teknik direktör Abdullah Ercan'la birlikte Fenerbahçe'nin Greenwood hamlesini konuşacağız, değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Furkan, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hocam isterseniz öncelikle biraz saha içinde Mason Greenwood Fenerbahçe'ye neler katar bunu konuşarak başlayalım. Tabii ki çok önemli bir yetenek, çok büyük bir yıldızdan bahsediyoruz hücum anlamında. Fenerbahçe'ye yeni sezonda Greenwood neler katar bununla isterseniz başlayalım.
5: Şöyle demek herhalde yanlış olmaz. Son yıllarda Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna yapılan en iyi transferlerden bir tanesi. Gerek tabelaya yaptığı etkiyle, gerekse yaşı itibariyle, gerek maliyeti itibariyle çok konuşulabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Mason Greenwood çok farklı özelliklere sahip olan bir oyuncu. Hücumun birkaç bölgesinde oynayabilen, işte sol önde, belki daha önceki yıllarda oynadığı yer santrafor, santrafor arkası, ama en çok verim alınacağı yer herkesin de bildiği gibi sağ önde oynaması. Dediğim gibi istatistikleri çok iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle sağda topla buluştuğu zaman içe kat edip

0: yaptığı etki kadar Nathan Greenwood Fenerbahçe'ye o derece etki yapacak diye düşünüyorum. Özel seyircisi olacak diye düşünüyorum. Ve bu oyuncuların Türk futboluna gelmesi, Fenerbahçe'ye gelmesi ligin değeri açısından da çok kıymetli görüyorum. Yani Nathan Greenwood'u sadece Fenerbahçeliler değil, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonlular herkes seyredecek. Çünkü çok kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz. Ayrıyetten Aziz Bey başta olmak üzere bütün yönetim kurulunu kutluyorum. Bu kadar kıymetli bir oyuncuyu bu yaşta Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye kazandırmak hakikaten bir transfer başarısı. Yine tekrar ediyorum, son yıllarda hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna gelmiş bence en önemli transfer.
1: Hocam, son iki sezonda Marsilya performansı elbette oyuncunun en dikkat çeken belki de dönemi olduğu kariyerinde. 48 golü var toplamda iki sezonluk Marsilya döneminde ve bilmiyorum Fransa Lig 1'i belki ligin profili anlamında Süper Lig'e benzetmek nedenli doğru olur ama özellikle Süper Lig'de büyük takımların Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor zaman zaman kapanan takımlara karşı zorlandığını görüyoruz. Greenwood bu anlamda da Fenerbahçe'ye katkı sağlar demek doğru olur mu sizce?
0: Furkan, %100 doğru. Çok iyi bir analiz yaptın. Tabiri yerindeyse bir oyun çözücü bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyun, özellikle Fenerbahçe iç saha maçlarını düşünürsek kapanan takımlara karşı bu oyunu çözecek. Yani tırnak içerisinde çilingir oyunculara da ihtiyaç var. Nathan Greenwood bu konuda size %100 çok yardımcı olacaktır. Özellikle atacağı şutlarla, araya arkaya oynayacağı toplarla, dediğim gibi bu konuda sizin elinizi güçlendirecek bir numaralı oyuncu olacak diye düşünüyorum. Zaten Nathan Greenwood lig bittiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Sadece gol atan değil, aynı zamanda asist sayıları da çifhaneye ulaşan bir oyuncu profili ortaya çıkacak. Bunu hep beraber göreceğiz.
1: Hocam, şunu da sormak isterim. Fenerbahçe camiasının elbette dinamiklerini de çok yakından bilen bir isimsiniz. Çok uzun yıllardır devam eden bir şampiyonluk hasreti var. Bir seçim dönemi geride kaldı. Taraftarın biraz hasret olduğu aslında bir transfer süreciydi Mason Greenwood. İsim olarak elbette, profil olarak bundan bahsediyorum. Mason Greenwood transferiyle beraber Fenerbahçe camiasında o dinamikler taraftar nezdinde, camia nezdinde yeniden harekete geçti diyebilir miyiz?
0: Valla Furkan, bu oyuncular taraftarın çok seveceği oyuncular. Öncelikle şunu bir kere belirtelim. İkincisi, geçen sene bu bölgede oynayan oyunculara bir bakalım. İşte Nene oynuyordu, Musab oynuyordu. Artık kalitenin de çok ciddi oranda arttığını görüyoruz Nathan Greenwood'la. Bunlar bu sene olmazsa olmaz sadece tek hedefi olan, gerçi Şampiyonlar Ligi'ni de tamam bunun içine yazıyorum ama tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe'nin mutlaka bu transferleri yapmak zorunda olduğunu artık herkes biliyor. Artık eğer Fenerbahçe uzun yıllar sonra bu transferleri de yaparak şampiyon olacaksa, işte bunda Vedat'ın, Ake'nin ve Nathan Greenwood'un ve daha da ekleneceği birkaç oyuncunun çok fazla emeği olacak diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'yi bu sene şampiyonluk yarışında çok şanslı takımlardan biri olarak görüyorum. Hatta en başa yazıyorum. Onun için dediğim gibi bu isimlere ihtiyaç var. Bunlar Fenerbahçe'nin oyununu çok yukarı çıkaracak ve özellikle kampta tamam hazırlık maçları bir ölçü olmaz ama oynanan oyun gelecek sene biz Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynayacağını da ortaya çıkardı. İşte Greenwood'la, Ake'nin katılımıyla, iyileşen bir Vedat'la kadrosunu daha güçlendirecek bir Fenerbahçe olacak. Görünen o ki geçen senenin ikincisi Fenerbahçe herhalde bu sene şampiyonluğun en büyük adayı olacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Abdullah Ercan, değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Furkan, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz hocam, güzel bir akşam diliyoruz sizlere de. Bir ufak hatırlatma, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için Fenerbahçe Kulübü yarın saatler 15'i gösterdiğinde bir imza töreni düzenleyecek. Şimdi bir kez daha Trabzon'a gidiyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'un basına açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanda ekip arkadaşımız Yunus

0: Emre Sel bizleri bekliyor. Sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkürler Furkan, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Bu antrenman bu sezon öncesi, yani yeni sezon öncesi basına açık olarak gerçekleştirilen ilk antrenman olarak dikkat çekiyor. Ama tabii ki antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Tekke'nin yaptığı açıklamalarda oldukça değerliydi. Transfer çalışmalarında çok iyi işleri imza attıklarını, birkaç bölgede hala arayışlarının devam ettiğini, olayının ayrılık sürecini, işte isim vermedi ama Vivo'nun ayrılık sürecine de değindi. Teknik direktör Fatih Tekke özellikle Scott ayrılığı, Eren Mert'in ayrılığı sonrasında da tabii sorular gelmesini zaten bekliyordu. Bu konuda da direkt isim vermedi ama sorular çok var. Yani gündem benim gündemim olmayabilir ama gündemde çok konu var. Teşekkür ederiz. Gerçeğin şöyle bir şeyi var, biliyorsunuz. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar, gizlenemez şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ayrılık süreciyle alakalı olarak da teknik direktör Fatih Tekke. Bir yandan Trabzonspor'un tabii transfer çalışmalarına da değineceğiz ama öncelikle şu an itibariyle devam eden antrenmanla ilgili biraz bilgi aktaralım. Arseni Batagov sakatlığı nedeniyle şu an itibariyle antrenmanda yer almıyor. O zaten uzun süreli bir sakatlık durumu söz konusuydu ve onunla ilgili kulüp şu an itibariyle bir rapor hazırlıyor. Bu rapora göre kendisiyle alakalı bir karar verilecek. Yine Mustafa Eskiyelaç sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almıyor. Cihan Çanak izinli olduğu için antrenmanda yer almıyor. Cindy Lopez Cabral ve Wagner Pina 18 Temmuz tarihi itibariyle Trabzon'a gelecekler ve onlar da burada çalışmalarına başlayacak. Bu isimler dışında tabii kadroda şu an itibariyle eksik oyuncu bulunmuyor Trabzonspor adına. Paolo Nacho da Trabzon'a geldi. O da takımla birlikte çalışmalarına başlıyor. Başladı. Antrenman öncesinde de Metehan Mimaroğlu'nun açıklamaları vardı ama özellikle yeni sezon nasıl bir oyun planı bekliyor Trabzonspor taraftarlarını şeklinde sorduğumuz soruya da şöyle bir yanıt verdi. Ön alan baskısı yapan, agresif oynayan, hücumu düşünen bir takım olacağız. Dolayısıyla çok gol yoklayan, gol pozisyonuna girmeye çalışan bir takım olacağız dedi Metehan Mimaroğlu. Bu da tabii Trabzonspor taraftarları için oldukça önemli. Çünkü özellikle hücum oyunu, agresif oyun Trabzon taraftarları tarafından yıllarca çok fazlasıyla beğenilen bir oyun. Fatih Hoca da bunun çalışmalarını şu an itibariyle takıma aktarmaya başlamış gibi gözüküyor. Tabii antrenmanın bir bölümü biz basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Taktik bölümde biz buradan ayrılacağız ama genel olarak antrenmandaki enerjinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gruplar halinde bir çalışma şu an itibariyle gerçekleştiriyor Trabzonspor. Yine 2 günlük iznin ardından başlayan bir çalışma süreci var. Sabah antrenmanda genellikle kondisyon dayanıklılık çalışması gerçekleştiriliyor. Akşam antrenmanında ise daha çok taktik ağırlıklı çalışmalar yapılıyor. Bu arada antrenmanın bize ayrılan bölümünden de şu an itibariyle sona gelindiğine dair de bir uyarı aldık. O yüzden ben şimdilik sözü yeniden Furkan'a bırakıyorum ama biraz sonra Trabzonspor Kulübü As Başkanı Zeyhat Kafkas da kulübün güncel durumlarıyla alakalı önemli açıklamalarda bulunacak.
0: Çok teşekkür ederiz Yunus Emre Sel'e. Trabzonspor'un antrenmanından son notları bizlerle paylaştı. Dakikalar sonra Trabzonspor Kulübü As Başkanı'nın yine açıklamaları olabilir. Yunus Emre Sel'in de ifade ettiği gibi bir kez daha açıklamalar olduğu takdirde elbette Trabzon'a gideceğiz. Şimdilik Galatasaray'a geçiyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'dan gelişmelerle ana habere devam edeceğiz. Sarı lacivertler transfer döneminde Leslie Ugochukwu'yu renklerine bağlamıştı ve Ugochukwu imzasının ardından kulüp başkanı Dursun Özbek ile birlikte açıklamalarda bulundu.
2: Çok gururluyum buraya da imza atmış kişi olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim ve ben buraya kazanmak için geldim. Burada kulübün imkanlarının olduğunu gördük ve kulübün daha da ileri gitmek istediğini de görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Onu ilerleteceğiz. Çok sabırsızlanıyorum onları görmekten, onlarla karşılaşmak için. Atmosferi daha önceki videolarda gördüm telefonum üzerinden. Şimdi onlarla görüşmek istiyorum.
3: Leslie takımımıza katıldı bugün attığı imzayla. Dolayısıyla Dolayısıyla kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacak. Transferlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla Galatasaray futbol takımını özellikle hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah güzel bir derece yapacağız. Hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Onun için hem çalışmalarımız devam ediyor. Bir kıyıdan hazırlıklarımız devam ediyor. Bir kıyıdan transfer çalışmaları devam ediyor. Onun için Leslie'ye hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'da hizmet edecek. Başarılı bir kariyeri olmasını diliyorum Galatasaray'da.
0: Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı. Beşiktaş, Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı ekip Belçikalı yıldız için 18 milyon euro bonservis bedelini 6 eşit taksit halinde Arsenal kulübüne ödeyecek. 31 yaşındaki kanat oyuncusuna senelik 6,5 milyon euro net maaş verileceği ise kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildi. Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Beşiktaş Çek oyuncusu Vaslav Černý için eski takımı Glasgow Rangers'tan gelen 6 milyon euroluk teklifi reddetti.
4: Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta Vaslav Černý'ye Rangers talip oldu.
5: Şimdi Černý cezanında çaprazda Černý! Toparlar da gol!
4: Siyah beyazlı yönetim Çek futbolcunun eski kulübünden gelen 6 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Beşiktaş'ın yeni transferlerle birlikte rotasyonda geri planda kalması beklenen Çek futbolcu için daha yüksek bir bonservis beklediği, Černý'yi yeniden kadrosunda görmek isteyen Rangers'ın ise kısa süre içinde yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'dan 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan Vaclav Černý siyah beyazlı formayla 34 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard kulüp tarihinin Belçikalı oyuncular noktasında Batshuayi'den sonraki ikinci isim oldu.
6: Beşiktaş Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katarak önemli bir transfere imza attı. ...31 yaşındaki futbolcu Michy Batshuayi'nin ardından siyah beyazlı ekibin formasını giyecek ikinci Belçikalı oyuncu olarak dikkati çekti. Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 202 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Trossard siyah beyazlı takımın formasını giyecek 203. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı. Siyah beyazlı ekip başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği yaz transferinde takımı güçlendirmeye devam ediyor. Beşiktaş şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de orta saha ile sol bek takviyesi yaptı. Fransız sol bek Kasım Otara ile ilk transferini yapan siyah beyazlılar, daha sonra kanat oyuncusu İlhan Fakıl ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı renklerine bağladı. Son olarak Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş bu sezonki 6. transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın Trossard için ödeyeceği bonservis bedeli de kulüp tarihine geçti. Siyah beyazlı takımın en pahalı transferlerinde zirve 30 milyon euro ile Orkun Kökçü'ye ait. Fil dişi sahili savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ve Belçikalı Leandro Trossard 18'er milyon euro ile ikinci sırada takip ediyor. Bu oyuncuları 16 milyon euro ile Jetson Fernandes, 15 milyon euro ile de Tammy Abraham izledi.

0: Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam ediyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu değerli izleyenler. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere'yi geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmeyi başaran Arjantin oldu.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan, İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye, yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top, savunmanın müdahalesi, atak devam etti. Tek top Rice'dan, Rodgers içeri baktı, arka direğe koşuya attı, golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına, kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez 85'te. Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
0: Bu tarihi maçın ardından basın toplantısındaki açıklamalarla devam ediyoruz.
2: Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'na veda etmeye hazırlandıkları sırada kendilerine geldiklerini aktardı.
3: Takım olarak en olumsuz durumlarda en iyi performansımızı sergiliyoruz. Zor bir maçta zor durumlara düştük. Tabiri caizse suda kan vardı, biz de içine daldık. 6-7 fırsat yakaladık. Üst direğe vurduk, yan direğe vurduk ama top bir türlü kaleye girmedi. Takımın son ana kadar mücadelesinden çok memnunum. Savunma yapmamız gerektiğinde onu da yaptık. Her şeyimizi sahada bırakıp üzgün bir şekilde eve gitmeye hazırdık. Ama gol attıktan sonra kendimize geldik. Bu da futbolun bizim için ne anlama geldiğini, yani taktiklerin ötesinde bir olgu olduğunu gösteriyor. İçinde bulunduğumuz birlikteliğin, sonuna kadar verdiğimiz mücadelenin bir göstergesi bu. Artık finali kazanmaya çalışacağız. İspanya harika bir ekip. Yenmesi çok zor olduğunu düşündüğüm bir takımı yendiler. Şimdi onlarla karşılaşmaya hazırız. Luis de la Fuente teknik direktör kursunda eğitmenlerimdendi. Onunla özel bir ilişkim vardı. Şimdi finalde karşılaşacağız. İnsanların maçtan keyif alması ve güzel bir gösteri olması için elimizden geleni yapacağız.
4: Que apoyan desde afuera, que tienen que entrenar cuando los demás descansan.
2: Maçta 2 asist yaparak Dünya Kupası'nda 12 asiste ulaşan Lionel Messi başarılarının tesadüf olmadığını vurguladı.
5: Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más meterse en una final del mundo.
6: Takımın başardığı şey inanılmaz. İkisi Dünya Kupası olmak üzere üst üste 5 final. Son 4 yıldır hep en iyisiydik. Kim ne derse desin bir kez daha dünyanın en iyi iki takımı arasına girdik. Bu da yaptığımız şeylerin tesadüf olmadığını, kimsenin bize bu başarıları hediye etmediğini gösteriyor. Üst üste iki dünya finaline ulaşmak küçümsenecek bir başarı değil. Bu takım bunu başardı. Bu oyuncu grubu bir araya geldi.

0: içinde acı ortadan kayboluyor ve asla denemekten vazgeçmiyorlar. Eminim Maradona da bizi büyük bir keyifle izliyordur. Onun için özel bir gündü. Ona bu sevinci hediye edebilmek harika.
1: Defansif oyun anlayışı nedeniyle İngiliz taraftarlardan tepki çeken Alman teknik direktör Thomas Tuchel sorumluluğu tamamen üzerine aldı.
2: Çok çekişmeli bir maç oldu. Kendi oyunumuzdan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fırsatı değerlendirip 1-0 öne geçtik ki bunu hak etmiştik. Fakat ne yazık ki garip bir şekilde öne geçmemiz oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Arjantin daha fazla risk aldı ve tempoyu arttırdı. Topa sahip olamadık ve ivmeyi geri kazanamadık. Onlar da bundan faydalanıp galip geldiler. Bu oyunun doğası böyle. Kaybettiğiniz anda eleştirilirsiniz. Farklı kararlar alsaydık ne olacağını kimse bilemez. Bu yüzden tartışmaya girmenin bir anlamı yok. İngiltere adına tarihin tekerrür etmesi gibi şeylere pek inanmıyorum. Farklı antrenörler, farklı oyuncular, farklı rakipler var. Ben temelde futbolun kendisine inanıyorum. Sorumluluk bana ait. Kararları ben aldım ve eleştiriyi kabul ediyorum.
1: İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane maçın sonunda tempoyu kaybedince rakibe fırsat verdiklerini söyledi.
3: Herkes çok üzgün. Ben de tüm oyuncular, teknik ekip ve perde arkasındaki herkes için ayrıca üzgünüm. Başarılı bir milli takım olmak için herkesin ne kadar emek verdiğini biliyoruz. Bu kadar yakınken, 10 dakika kala maç elimizden kayıp gidince elbette yıkıldık. Şimdi yapabileceğimiz bir şey yok. Arjantin'i tebrik ediyoruz. Daha önce de olduğu gibi tempoyu korumakta zorlandığımızı düşünüyorum. 60 dakika boyunca çok iyiydik. Sonra bir şekilde topu kontrol etmekte, baskı yapmakta zorlandık. Bu da rakibin ivme kazanmasına neden oldu. Tek gollük üstünlüğü korumaya çalışmak normal olabilir ama önümüzde uzun bir zaman vardı. Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olmasının bir nedeni var. Bu tür oyuncular son bölgede topu aldıklarında bir şeyler yapıyorlar. O da bunu yaptı.
4: 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın tanışmaları 19 yıl öncesine dayanıyor.
1: İlk kez 2007 yılında bir araya gelen Lionel Messi ve Lamine Yamal 19 yıl sonra bu kez finalde karşı karşıya.

0: O dönem Barcelona'nın yükselen yıldızı olarak tanınan 20 yaşındaki Messi bir UNICEF etkinliği için takım arkadaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçmişti. Her futbolcu bir bebekle eşleşip poz verirken Messi'ye Lamine Yamal isminde 6 aylık bir bebek denk gelmişti. Takvim fotoğraflarının çekildiği ve Messi'nin bebek Lamine'i küvette yıkadığı o gün ikilinin ilk randevusu olmuştu. Aradan geçen 19 yılın ardından Lamine Yamal Barcelona'nın yeni yıldızı, Lionel Messi de dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak yeniden karşı karşıya gelecek. Lionel Messi'nin Arjantin ile Fas asıllı Lamine Yamal'ın formasını giydiği İspanya, New Jersey'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.
1: 2022'deki şampiyonluğun ardından bu kez 2026'da da finale yükselmeyi başaran Arjantin'de ise bu tarihi başarı tüm şehirde, sokaklarda büyük bir coşkuyla kutlandı.
0: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenen ve finale çıkan Arjantin milli takımı bir kez daha taraftarlarını sokağa döktü. Zorlu mücadeleyi başkent Buenos Aires'de takip eden Arjantinliler başarıyı meydanlarda büyük bir coşkuyla kutladı. Rakibin İngiltere olması mücadeleyi ve sevinci daha da anlamlı hale getirdi. İki ülke arasındaki karşılaşmalar 1982 yılında yaşanan Falkland Savaşı nedeniyle duygusal anlamda da ayrı bir anlam taşıyor. Turnuva boyunca yenilgi yüzü görmeyen Arjantin milli takımı 19 Temmuz pazar akşamı oynanacak finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
1: Yeniden

0: Trabzon'a dönüyoruz. Trabzonspor Kulübü As Başkanı Zeyyat Kafkas açıklamalarda bulunuyor.
1: Bu sezon başlangıcı ile ilgili sizlerle bir araya gelmek istedim. Eğer sorularınız varsa ya da tamam istediğim karşılıklı hasbihal edelim bugün.
2: Başkanım, Asan Kulübü 61 saat. Gündemden ben başlamak istiyorum. Dün bir gelişme yaşandı. Trabzonspor karşılıklı EMF'in ayrılığı ciddi bir gündem oluşturdu. Nedenleri arasında teknik direktör maddi konuların olduğu iddia ediliyor. Bunlar gerçek mi? Bir de Eren Mert'in ayrılışı Trabzonspor transfer politikasının uzun vadede bir değişimi sağlayacak mı? Yoksa bu pozisyona daha profesyonel bir isim mi geldi? Teşekkürler.
1: Şimdi aslında açık ifade etmek isterim ki hayretle izliyoruz. İki gündür yani Trabzonspor Kulübünden bir çalışan, bir profesyonel çalışan arkadaşımız ayrılmış, istifa etmiş ve iki gündür bu spor kamuoyunun gündeminde. Gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Trabzonspor'dan son bir yılda 45-50 kişi ayrıldı. 20-30 kişi geldi. Yani bunlar Trabzonspor'un gündemi olmaması gerekiyor. Sorduğunuz için cevaplayayım. Evet, böyle bir ayrılık yaşandı. Maddi konular gündeme geldi. Doğru. Çok ciddi bir talep oldu. Ve Trabzonspor'da kulübün menfaatleri her zaman önceliğimizdir. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Dolayısıyla kimileri buna güç değerlenmesi diyebilir. Hakkıdır diyebilirler. Daha farklı teklifler al diyebilir. Her şey olabilir. Bu bir oyuncu için de geçerli. Trabzonspor'da kalmak istemeyen, Trabzonspor'da birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak bir şüphe olan herkese biz yollar hemen ayırırız. Çünkü bizde teknik takımın kurulması, teknik başarılar, kabiliyetli oyuncuların yanında çok önem verdiğimiz bir duygu var. Trabzonspor duygu, Trabzonspor duygusu, ruhu. Biz bu birlikteliği sağlayamazsak başarılı olamayız. Bunlar onun için hiç gündemde tutulması gereken şeyler değil. Yani onun için hayretli dediğimizi söylüyorum. Bundan önce çok ayrıldı. Çok eksik, yanlış transferler de yapıldı oldu geçmiş dönemlerde. Çok iyi transferler de oldu. Bu takım 4 sene şampiyon da oldu. Hiç böyle ne bir çok herkes övgüyle bahsedildi ne yerden yere vuruldu. Bu bir bütündür. Bütün resme bakmayı bilmek lazım. Madem yeri geldi bu bir daha böyle tekrarlanmasın diye kişilerin üzerinde. Kişileri büyüten Trabzonspor'dur. Bu yöneticiler için geçerlidir. Başkanlar için, çalışanlar için, profesyoneller için, futbolcular için. Esas olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor o insanı büyütür. Dolayısıyla biz konuya bu şekilde bakıyoruz. Ama ben size Trabzonspor'un scouting, transfer sistemi hakkında kısa bir bilgilendirme yapayım. Bundan sonrasını da daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Biz 2 yıl önce Fatih Hoca geldiği zaman 2 yıla yaklaşıyoruz. Başkanımızla oturdu bir karar aldık. Trabzonspor'un gelirleri, maddi imkanları hepiniz malum. Yayın geliri haricinde bir gelirimiz yok. Yıllık 70-80 milyonu bulan gider var ama gelir 20 milyon seviyelerinde. Dolayısıyla sürdürülebilir modeli nasıl yakalayabiliriz diye düşünürken bazı riskler almaya karar verdik Sayın Başkan'ın liderliğinde. O da şu, belki maliyetleri o günün rakamına fazla olsa bile genç oyuncuları alıp parlatıp satmak. Tabii yönetim olarak böyle bir karar verirsiniz, hocanız onu oynatmaz, değerlendirmez. Oynatmamakta da haklıdır çünkü yarışmasını istiyorsunuz. Bunu hep birlikte kabul edeceğim bir ekip olması lazım. Biz bu uyumu ve bu anlayışı Fatih hocamızla birlikte yakaladığımız için Sayın Başkan oyuncu taramasını 3-4 şeyde yaptırıyor, segmentte. Bizim İstanbul'daki scout arkadaşlarımız, o biri ayrılan, burada var, buradaki arkadaşımız. Fatih Hoca'nın ekibinden 3 tane hocamız, hepsi bir oyuncuyu izler, havuza atar. Sağ açık istendiği zaman 3 tane hocamızın 4 tane önüne gelir. Hocamız geriye dönük 7-8 maçını izler, bütün istatistiklerine bakar, bütün analizlerine bakar ve bunu istiyorum der ve o alınır. Son karar kesinlikle ve kesinlikle Fatih Tekke'nin kararıdır ve bu yapılan transferlerin hepsi de öyle olmuştur. Yani burada sistemi ortaya koymak lazım. Trabzonspor'un bu konuda bir sistem ve modeli var. Bir çark var, dönüyor. Çarktan bir puzzle'ın bir parçası çıkmış, başkası girmiş. Girmemiş, sistem devam ediyor. Buna zeval gelmesin. Bunu korumak önemli, bu kararlılık önemli. Çünkü biz her sene 2-3 oyuncuyu

0: satıp 40-50 milyon euro, 40 milyon euro seviyelerinde para sağlarsak 20-30 milyon da yine önceki yıllarda Sayın Başkan'ın büyük özverisiyle bulduğu sponsorluklar gibi sponsorluklar bulursak bu kulübü sürdürülebilir ekonomik modelde yönetmeye devam edebiliriz. Başkaları da gelse yöneteceği bir modeli bulur ve bu Trabzonspor'da bu sistem oturması gerekiyor. Kişiler üzerinde çok fazla da daha değerlendirme yapmak gerek yok. Trabzonspor bir sistem ve model takımıdır. Model sistem kulübüdür ve bu sistemin başında lideri Ertuğrul Doğan ve arkadaşları ve teknik direktörümüz Fatih Tekke'dir. Ve çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Siz gelin arkadaşlar Trabzonspor kamuoyu olarak birlikte hareket edelim. Kötü günler yaşayacağız, kötü sonuçlar alacağız. Hiç beklemediğimiz beraberlikler, mağlubiyetler alabiliriz. Sahip çıkalım. Kulüp başkanımıza, Fatih hocamıza sahip çıkalım. İstikrarlı olalım. Trabzonspor'u çok güzel günler, çok güzel yıllar bekliyor. Buna ama inanalım. Yani hedef Trabzonspor'un başarısı olsun. Kişilere odaklanmayalım. Biz yarın gideceğiz, başkası gelecek. Sistem devam etsin. Çünkü Trabzonspor doğru bir model buldu. Gerçekten çok ciddi ekonomik problemler yaşadık. Hala da yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Var ama hepsinin de formülü var, çözülecek. En azından dediğim gibi o model oturduğu için ayağımızı da yorganımıza göre uzatıyoruz. Bir iki transfer daha yapacağız. Mesela transfer izleme derken aklıma geldi. Hemen bir şey anlatayım size. Çok daha iyi anlayacaksınız. Hocamız kanat oyuncusu istedi. Sağ kanat oyuncuları geldi. Kendisine izlerken o scout'tan gelen oyuncuların bir oyuncuyu izlerken oyuncunun takımındaki sol kanat oyuncusu Saviola'yı gördü. Hiç ismi yok gündemde. Scout'tan da gelmemiş. Biz de bilmiyoruz. Kimse bize teklif de etmemiş. Öbür oyuncu izlerken ya bunu alabilir miyiz başkanım? Tam benim istediğim oyuncu dedi. İleride de para kazanabiliriz. Maliyeti yüksek ama nasıl olur dedi. Sayın Başkan mali hesabını yaptı. Kulüple pazarlığa girdi ve biz Saviola'yı aldık. Hiçbir yerde adı yoktu. Scout'tan da gelmedi. Bu scout'un başarısızlığı da değil, başarısı da değil. Bu bir sistem. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve burada en önemli unsur teknik direktör. Teknik direktör inanmadığı, sistemine uymadığı bir oyuncuyu hiçbir zaman transfer etmez. Bir de Trabzonspor gibi sürekli başarı beklenen, zirvede olması gereken ki hepimizin isteği bu, bir takımda çok daha risklidir böyle şey sorumluluk almak. Ama bizim sağ olsun başkanımız da Fatih Hoca da bu konuda çok kararlılar. Hem yarışın içerisinde son haftaya kadar olmak, hem Avrupa'da başarılı olmak, hem de bu transfer döngüsünü döndürmek için bir model ortaya koyuyoruz. Başka var mı sorunuz? Teşekkür ederim.
1: Ben Altepe ile ilgili bir sorum var. Akademinin başına bir yerde 19'un şekilde bir de olay ve bir bu transferler var. Bu transferler ne aşamada diye sormak.
0: Şimdi altyapı değil akademimizi konuşuyoruz. Akademi Trabzonspor Akademisi'nde biliyorsunuz biz 3 sene önce bir sistem ve model satın aldık Avrupa'da. O sistem ve model çok güzel oturdu. Koordinatör boşluğumuz vardı orada. Belli isimler gündeme geldi, konuştuk. Önemli olan orada sistemi devam ettirmek ama bir de markalaşma yoluna gitmekti. Ama işin özünde şöyle bir şey var. Şimdi tabii hepimiz, Fatih hocamız bir basın toplantısında altyapıdan oyuncu gelmediğini, burada olamayacağını söylediği zaman hep üzüldük. Bugün altyapıda toplantı vardı. Yine koordinatörümüzü takdim ederken orada da ifade ettim bunu. Aslında söylediklerin altını çizerim. Ben de katılıyorum. Söylememek gerekebilir ama bizim hocamız doğru bildiğini konuşan bir insan. Yani onu da öyle kabul edeceğiz. Sonuç itibariyle niyeti iyi. Yani evet arkadaşlar altyapıdaki oyuncularımız direkt oradan gelip direkt Trabzonspor'da oynayacak seviyeye gelemiyorlar. Bu Türkiye'nin sorunu, sadece Trabzonspor'un sorunu değil. O yüzden orada da dediğim gibi o satın aldığımız sistem belli kriterler, hoca kriteri, çalıştırıcı kriterleri, oyuncu kriterleri hepsini biz 3 senedir uyguluyoruz. Ve burada en önemlisi hiçbir torpil olmaması. Hepiniz sizin aranızdan da eski yönetici abilerimizin bizi arayanlar çok oluyor. Ama hep ben şunu söylüyorum. Ben öneririm, yollarım. Karar orası verecek. Başka türlü hiç kimsenin, bizim iki tane başkan yardımcımızın yeğenleri geçen sene serbest bırakıldı. Bir tanesi de demedi ki ya bir sene daha oynasın belki düzelir. Sonuç itibariyle oradaki ekibe bu yetkiyi, bu sorumluluğu vermek zorundasınız.

0: Şimdi demin bahsettiğim, Fatih Hoca'nın o bahsettiği konuda aslında olay da şu çıkıyor ortaya. Bizim A takım, kulübün futbol aklı A takımdan aşağıya kadar ayrışmamalı. Bir olmalı. Belki de U14'ten başlayarak aynı taktikte oynamalı. Neyse 4-4-2 oynuyorsa 3-5-2 neyse. Yani aynı sistemde oyuncu yetişmeli ki A takıma geldiğin adaptasyonu daha şey olsun. Bunu biz 2 aydır hocamızla konuşuyoruz. İstanbul'da başladık konuşmaya. Burada da her gün konumuzdan bir saatimizi bu alıyor. Ve ortaya şöyle bir fikir geldi. Dışarıda aramaya gerek yok. Hem akademisyen kimliğiyle hem Trabzonspor'da yaptığı hizmetlerle hepimizin tanıdığı Hamit Hoca'yı, Hamit Can Hoca'yı akademi koordinatörüne A takımdan görevlendirdik. Yani A takım teknik heyetiyle birlikte. Anlatabiliyor muyum? Yani Fatih Hoca'nın oraya tayin etmesiyle onun başına geldi. Bugün itibariyle görevine başladı. Bütün oradaki çalışmaları, her şeyi Fatih Hoca'nın da bilgisi dahilinde aynı futbol aklıyla oraya da yansıtmaya çalışacağız. Bugün yarın o 19 takımını da başında kim olacağını kendileri belirleyecekler. Bu dediğim gibi bir devamlılık. Hep büyük resme bakmaya çalışalım. Kişilerin üzerinde çok durmayalım. Dediğim gibi hep sistem ve modeli takip edelim. Biz bunu istiyoruz sizden. Diğer sorunuz neydi? Olay şu bekle. Olayı vereceğiz. Yani biz aslında büyük ölçüde kulüple anlaştık ama olayının anlaşmasını bekliyoruz. O da dün bir görüşme yaptı. Bugün de yapacak. Yani birkaç gün içerisinde olayın transferini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Şubuki aslında bizim iskelet dediğimiz, tutmamız gereken dediğimiz oyuncuların içerisinde o da vardı. Hiç düşünmüyoruz. Ama bugün sizin 2 milyonluk arabanıza gelip 6 milyon lira birden teklif ederseler mutlaka bunu değerlendirmek istersiniz. Biz de Trabzonspor'un menfaati doğrusunda çok ciddi teklifler gelince bir düşünmeye başladık. Değerlendiriyoruz. Konu Sayın Başkanlığın yetkisindedir. Ne olur, transfer verilir mi, verilmez mi? Hocamızla ikisi baş başa verip karar verecekler. Ama biz tabii ki bölgelerde 55-60 maç arası oynayacağımızı düşünerek alternatif bir kadro oluşturduk. Hala da devam ediyoruz. Bugün bir transfer daha yaptık. Arkadaşımız biraz sonra uçaktan inecek. Yerli rotasyonunu da bence iyi, ciddi bir şekilde olgunlaştırdık. Yani o da önümüzdeki günlerde belli olacak ama normal anlamda önümüzdeki sene kadromuzda iskelette bozmak istemediğimiz oyuncularımızdan birisiydi şimdi.
1: Ali Kemal Yazıcı, Yeni Şafak Hareketi. Şimdi az önce fotoğrafın düğüne bakalım, şişelerde takılıp kalmayalım diyordum ama ben 2 sene önceye döneceğim. Abdullah Avcı'nın Macaristan kampına 14 oyuncu, yeni oyuncu transferiyle giren bir kulüp vardı Trabzonspor.
0: Tamam.
1: Batakov'u bir kenara bıraktığımız zaman hala o 13 oyuncunun bir şekilde Trabzonspor'dan gönderilmesi için kafa yoruyorsunuz.
0: Evet.
1: Malum arkadaş, az önceki Çıkarkun başında olan arkadaşımızı o dönem dahli ne kadardı? Bugün 3-4 oyuncu da dahli olduğu için parlatılmaya çalışan Eren arkadaşımız yine yönetim kurulu parlatmaya çalıştı. Ön plana çıkartarak, background'unu arttırarak, onun başarısı diyerek. Bu 14 oyuncuda bu başarısızlığı gösteren bir isim. 30 milyon euroya tekabül ediyor. O zamanki harcamalarımızla bugüne yansıyan hala para ödüyorsunuz. Bugün kendi istifa etmesini haklılığına getirecek bir boyutta mı size göre?
0: Şöyle, o gün zaten o dönemden sonra kendisi baskılardan sonra ayrılmıştı kulüpten. Daha sonra Sayın Başkanımız kendi danışmanı olarak kendisi işe aldı. Sonra bu sistemi demin bahsettiğim Fatih Hoca'yla gelinen sistemde ekibi kurarken de puzzle'ın bir parçası da onu görevlendirdiler. Bence görevini de yaptığı sürede başarılı yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ama o, ben de demin onu söylemeye çalıştım zaten. Yani o tabloyda da tuh kaka dememek lazım. Sonuç itibariyle o gün yapılan hatalarda bizim de dahlimiz var. Son kararı biz veriyoruz. Ama inanıyorsun, veriyorsun. Yani gelen taleplerde doğrudur diye düşünüyoruz. Ama belli şeylerden geçtik zaten. Şimdi son 2 senedir şunu ne söyleyebilirim ki? Trabzonspor kulübünü hiçbir menajer yönlendiremiyor. Ama biz şunu hep ben söylüyorum. Olağanüstü kongreyle Sayın Ertuğrul Doğan'ın ilk başkanlığa geldiği dönem bizim için de hazırlıksız bir dönemdi. Biz bir sonraki olağan kongrede Ertuğrul Bey'in başkan olmasını o dönemki başkanımızdan da konuşmuştuk. Hep bu şekilde kararlıydık. Ama ekonomik gelinen darboğazda başkanımızın ayrılması, istifa etmesi

0: Ertuğrul Bey'in de sorumluluğu kendinde hissederek taşın altına elini koydu ve bu yola çıktık. O dönemde şampiyonluğun da verdiği biraz bize rehavetle çok doğru işler yapmadık. Ben bugün şunu her zaman söylüyorum spor yönetici yaptığım dönemde. Bir kulübün transferdeki %60-65 başarı çok iyi bir başarıdır. Ama biz gerçekten son 2 yıldır %80'lerin üzerinde başarı kaydediyoruz. Başarısız dediğimiz, takıma uyum sağlayamayan, keşke almasaydık dediğimiz iki oyuncumuz vardı. İkisinden de kar ederek verdik. Bu da enteresan. Yani bir de işin satış boyutu da var. Bizim bu satış konusunda Sayın Başkan ben ve Emrah Bey ve İbrahim Bey çok ciddi bir şekilde Trabzon'un menfaatleri doğrultusunda çok dik durarak çok güzel de satışlar yaptık. Ve zarar etmedik. Yani o yüzden ben yine o konunun üzerine devam etmek istemiyorum. Bu çok Trabzonspor ismi üzerinde küçük bir ayrıntı Sayın Ali Kemal abimiz. Yani bence çok daha gündemde tutmamak lazım. Bu kadar olması bile yanlıştı. Biz dediğim gibi çalışmadan dolayı her ayrılan arkadaşımız olduğu gibi kendisine teşekkür ediyoruz. Trabzonspor büyük bir camiadır. Ondan asıl olan da Trabzon'un menfaatleridir. Çok daha üzerinde konuşmaya gerek yok. Biz kenetlenelim birbirimize yan yana yeni bir sezonda bence hem eksiklerle hem hatalarla yapıcı bir şekilde doğru şeylere yapmaya çalışalım birlikte diye düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, öncelikle akademinin başına gelen arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah başarılar diliyorum. Bu dakika şu ana kadar hemen sorması gereken tüm soru arkadaşlar sordu. Harikaydı yani. Ama bir önemli konu daha var. Trabzonspor diye başladıktan sonra buraya Dozer ve Kamyon'dan girmesi söz konusu. Böyle bir şey olursa takımın konsantrasyonu ne olur? Bu konuda Trabzonspor tesislerinin ya da yeni oluşacak olan tesislerle alakalı bir gelişme var mı? Teşekkür ederim.
0: Şöyle, tesislerle ilgili çok kısa bir zaman kaldı. Önce bir istimlak bedelinin belirlenmesi noktasında bir çalışmalarımız vardı. Bitmek üzere, sona yaklaştık. Onu belirledikten sonra biz zaten öncelikle nereye taşınması noktasında 3 alternatifimiz var. O 3 alternatiften birini hem siyasi tarafta hem kendi içerimizde hem kulübümüzün eski yöneticilik yapmış değerlerimize hepsine danışarak bir ortak akılla bir yere karar vereceğiz. Önce sahalarımızı yapacağız. Sonra oyuncuların kaldığı ve yaşam alanlarını yapıp yerleştireceğiz. Ondan sonra buradan taşınacağız. Yani bunun daha başkası yok. Yarın kamyonlar giriyor. Ha, kamyonlar da zaten tesisin içine girmiyor. Biliyorsunuz normal bu projede Trabzonspor'un sadece şu yandan yol geçecek. Oradan gidecek. Dolgu yapılacak. Dolgu zaten 3 sene sürer en az diyorlar. Dolayısıyla biz bu istimlak şeyine imzalarını attıktan sonra dediğim gibi 3 alternatif yer var. Onlardan birine karar vereceğiz şehir olarak hep birlikte. Sizlerin de fikirleri önemli bizim için. Burada en önemli kriterler gelen yabancı oyuncuların mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir yer. Çünkü burada çok mutluydular. Tabii deniz olduğu için, şimdi denize ilişki kesileceği için buradan biz de burayı terk etme kararı verdik. Hem de ekonomik anlamda Trabzonspor'a katkısı olsun diye. Deniz kenarında bir alternatif var. Biliyorsunuz malum Yıldız'daki yer ama eğer denize 50 dönüm bir dolgu yapılırsa orası bize yetiyor. Onun için de buranın işi ihalesini alan firmayla da görüştük. 3,5-4 ayda bir an 50 dönüm dolgusunu yapar hemen size teslim ederim diyor. Bunu da tekrar Sayın Bakan'dan görüşeceğiz. Yani orası da yine ısrarlıyım ben. Çünkü dediğiniz gibi futbolcu açısından o çok farklı bir ambiyans yaratıyor. Onun haricinde Araklı'da bir o 100 dönüm yer çok rentable değil. Çünkü orada 20 dönümü açıklık. Gerisi ağaç. O ağaçı kesmek doğru olmaz. Ama 200 dönüm başka bir yer var. Bugün Yomra'dan bir yer dediler aşağı yukarı 300 dönüme yakın. Bunları da değerlendiriyoruz. Yani şehirden 3 kilometreye yukarı çıkarak eğer yolu modern bir yol olacaksa oyuncunun gidip gelmesine bir risk olmayacak olabilir. Üçüncü bir seçeneğimiz de stadını orada yapmak. Oradaki gençlik sporun yerini falan hepsini de bize terk etmeye hazırlar. Onlar da o teklifi yaptılar. Ama oranın bence şahsi fikrim bu. Çok
2: evet, As Başkan Zeyyat Kafkas'ın açıklamaları bu şekildeydi. Kısa bir reklam aramız var. Ardından Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard'ın imza töreni ana haberde oldu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Spor Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bir reklam.
0: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: canlı yayın.
1: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta mevcut stoperlerin durumu da netleşmeye başladı. Siyah beyazlarda Felix Udokai ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Schalke Alman savunmacının transfer durumunu yakından takip ederken taraflar arasındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Kadro planlamasında düşünülmeyen bir diğer isim olan Tayyip Talhas Sanuç'a ise Süper Lig ve 1. Lig'den ilgi var. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği 25 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Emirhan Topçu için de çeşitli kulüplerden teklifler geliyor. Siyah beyazlı yönetimin gelecek teklifleri teknik heyetle birlikte değerlendirmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi savunma hattındaki ayrılıkların netleşmesinin ardından stoper transferleri için girişimlerini hızlandıracak.
2: Evet, Tüpraş Stadyumu'na gideceğiz. Leandro Trossard'ın imza töreninden canlı görüntüler şu anda Aspor ekranında.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard ekranlarda. Birazdan imza töreni başlayacak. Artık dakikalar içerisinde açıklamaların da başlamasını bekliyoruz. Yine geride bıraktığımız sezonda yaz transfer döneminde 2025 yazında bu stadyumda, Tüpraş Stadyumunda Orkun Kökçü için siyah beyazlı kulüp bir imza töreni gerçekleştirmişti ve aradan geçen yaklaşık bir yıl gibi bir süre Beşiktaş bu kez bir başka yıldız oyuncuyu Leandro Trossard'ı renklerine bağlayacak. Dakikalar içerisinde artık 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Leandro Trossard taraftarın karşısına çıkıyor olacak. Kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah beyazlı taraftarlar Tüpraş Stadyumundaki yerlerini aldılar. Beşiktaş'ta 19 numaralı formayı giyecek Leandro Trossard. Arsenal'dan kadrosuna kattı Beşiktaş Trossard'ı. Geride bıraktığımız sezon Arsenal'da Premier Lig'de şampiyonluk yaşamıştı Belçikalı yıldız ve Şampiyonlar Ligi'nde de final oynama başarısı göstermişti. Dünya Kupası'nda ise Belçika ile çeyrek finale kadar yükseldiler. Bir kısa dinlenme sürecinin ardından Beşiktaş'a transferi gerçekleşti. Siyah beyazlı formayı yeni sezonda sırtına geçirecek Leandro Trossard kariyerinde ülkesinde Genk forması giydi çok uzun yıllar. Ardından 2023 yılında Brighton'a 2019 yılında özür diliyorum Brighton'a transfer oldu ve 2023 Ocak ayında ise Belçikalı oyuncu Arsenal'ın yolunu tutmuştu. Ciddi bir tabii ki yine taraftarın ilgisi olduğunu görüyoruz. Yine Beşiktaş'ta taraftara açık Tüpraş Stadyumunda bir imza töreni. Yakın tarihte Orkun Kökçü için Beşiktaşlı taraftarlar yine Tüpraş Stadyumunda bir imza törenine böylesine ilgi göstermişlerdi. Tabii ki geçmiş yıllarda eski adıyla İnönü Stadyumunda burada Guti Hernandez için, Ricardo Quaresma gibi isimler için de bir imza töreni düzenlendiğini hatırlıyoruz. Teknik direktör olarak Sergen Yalçın ilk döneminde burada çok görkemli bir imza töreniyle karşılanmıştı Sergen Hoca. Ve bu kez Leandro Trossard için Beşiktaşlı taraftarlar Tüpraş Stadyumundaki yerlerini aldılar.

0: Başkan Adalı konuşuyor, dinleyelim.
1: Aynı zamanda bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaş'ımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik.

aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti. Beşiktaş da kendisine daha şimdiden büyük bir saygı, sevgi ve güven duyuyor.

gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inancım tamdır. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk. Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun iyi ki gelmiş diyebileceği bir isim mi diye. Takdir sizlerin. Her zaman söylediğim gibi başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile bu işi birlikte başaracağız diyebilmektir. Şimdi sıra sizlerin desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil. Koyduğumuz vizyona inanmak ve omuz vermektir. Ben Leandro Trossard'a evine hoş geldin diyorum. Sözü Beşiktaş'ımızın yeni yıldızına bırakıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

0: First of all, I would like the president I would like to thank the president and the club to bring me here. I felt the support from them and I'm really excited to be here. Obviously, second of all, I want to thank you guys. I felt the love from every Beşiktaş fan all over the world and it means a lot to me. I came here with a purpose and that's to bring Beşiktaş back to the top where it belongs together with the fans. And I've learned one thing, as players we cannot do it on our own. We can only do it with the fans behind us. So let's create magical moments this season and together we will go for it. Thank you very much.
1: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla desteklerini hissettim bu süreçte ve çok heyecanlıyım burada olduğum için. Size de çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinden bana hissettirdiniz. Her yerinden dünyanın Beşiktaş taraftarı bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlerine geri getirmek için takım arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Ve şunun bilincindeyim. Siz olmadan biz bir şey başaramayız. Sizin desteğiniz olmadan, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururlu ve heyecanlıyım. Ve umarım bu sezon sizinle beraber, desteğinizle beraber takım arkadaşlarına büyük başarılara doğru yürüyeceğiz.

Leandro Trossard'ın imza töreninden canlı görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Belçikalı yıldız oyuncu elbette ilk açıklamalarında Beşiktaş'a transfer sürecinden ve Beşiktaş forması giyecek olmaktan ne kadar mutlu olduğundan bahsetti. Sayın Başkan Adalı'yı ilk olarak dinlemiştik. O da

yine Trossard gibi bir yıldız oyuncuyu bu takıma kazandırmaktan ne kadar mutlu olduğundan bahsetmişti. Aslında biraz geçmişe dayanan bir transfer süreci Leandro Trossard Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelmişti ama bu transfer döneminde bu kez Beşiktaş Belçikalı yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Yeni sezonda 19 numaralı formayı terletecek Leandro Trossard. Beşiktaş Trossard için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Arsenal'la ve 3 yıl içerisinde 6 eşit taksitle bu rakamı ödeyecek ve oyuncuya ise her bir sezon için 6,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek siyah beyazlı kulüp. 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı Leandro Trossard'la ve şu anda da Trossard ve Başkan Serdal Adalı birlikte taraftarı yeniden selamladılar. Önemli bir kariyerden, önemli bir isimden elbette bahsediyoruz. Süper Lig'e yakın zamanda transfer olmuş en önemli isimlerden birisi kuşkusuz Leandro Trossard. Beşiktaşlı taraftarları yeniden heyecanlandıran bir isim. Geride bıraktığımız sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşamıştı Arsenal'la ve artık yeni sezonda bu kez Süper Lig'de Beşiktaş'ın başarısı için, şampiyonluğu için mücadele edecek Belçikalı yıldız oyuncu. Dünya Kupası'nda da bu yaz Belçika milli takımıyla forma giydi. Çeyrek finalde turnuvaya veda etmişti Belçika İspanya'ya mağlup olarak. Çok kısa bir dinlenme süreci ve ardından transfer süreci tamamlandı. Salı günü Leandro Trossard İstanbul'a gelmişti. Sağlık kontrolleri, resmi sözleşme ve bugün Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez Beşiktaş taraftarının huzuruna çıktı Leandro Trossard. Arsenal formasıyla 3 sezon mücadele etti İngiltere'de ve bu 3 sezonda elbette çok önemli skor katkısı vermeyi başarmıştı Trossard. Toplamda Arsenal'daki döneminde 44 gol katkısı var. 27 gol ve 17 asistlik bir performansa imza atmıştı Arsenal döneminde Leandro Trossard. Beşiktaş'taki süreci tabii ki nasıl devam edecek, nasıl seyredecek kariyerinde, Beşiktaş'ta nelere imza atacak ve ilk üçlü Tüpraş Stadyumu'nda Leandro Trossard'dan

Atatürk Havalimanı'nda salı akşamı İstanbul'a geldiği ilk dakikalarda orada yaklaşık 1000 kişilik bir grup Leandro Trossard'ı karşılamıştı. Belçikalı oyuncuyu, ama bu kez çok daha tabii ki büyük bir kalabalık Beşiktaş'ın mabedi, evi olan Tüpraş Stadyumu'nda Leandro Trossard'ın imza töreni için taraftarlar yerlerini almışlardı. Aslında bahsetmiştim ama Beşiktaş'ta yakın zamanda, yakın geçmişte yine Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen başka imza törenlerini de hatırlıyoruz. Orkun Kökçü o isimlerden birisiydi. Teknik direktör Sergen Yalçın o dönem 2020 yılında Beşiktaş'a imza attığı ilk dönemde yine burada bu stadyumda onun için de büyük ve görkemli bir imza töreni düzenlenmişti. Tabii ki çok daha geçmişe gittiğimizde 2010 yazı Beşiktaş için çok özel yaz transfer dönemlerinden birisiydi. Ricardo Quaresma ve Guti Hernandez'in Beşiktaş'a transfer olduğu 2010 yazında da o dönem eski stadyum eski adıyla İnönü Stadı'nda yine çok görkemli ve coşkulu imza töreni gerçekleştirmişti Beşiktaş. Bu kez 2026 yazı yine kulüp tarihinde çok özel günlerden, özel isimlerden birisinin imza töreninde. Bu kez Leandro Trossard'ın imza töreninde Beşiktaşlı taraftarlar Tüpraş Stadyumu'ndalar. Beşiktaş'ın tarihinde forma giyecek olan ikinci Belçikalı oyuncu olacak Leandro Trossard. 2021-2022 sezonu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi, ilk Sergen Yalçın döneminde şampiyonluktan sonraki sezonda Michy Batshuayi'yi siyah beyazlılar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Batshuayi Beşiktaş tarihinde forma giyen ilk Belçikalı oyuncu olmuştu ve Leandro Trossard Batshuayi'den sonra kulüp tarihinde forma giyen

Yani ikinci Belçikalı oyuncu olacak. Tabii ki Trossard'ın Beşiktaş'a transferi yalnızca Türk spor medyasında değil, özellikle İngiltere'de yine yankı uyandırmıştı. Bir Arsenal efsanesi olan Thierry Henry aslında Leandro Trossard'ın ayrılığını en iyi özetleyen isimlerden birisi oldu Arsenal adına. Üzücü bir durum. Her teknik direktörün hayal ettiği, asla şikayet etmeyen, sonradan girip oyunu değiştiren akıllı bir oyuncuydu. Arsenal onu sandığından çok daha fazla özleyecek diyerek aslında bir anlamda Leandro Trossard'a övgüler yağdırmıştı Thierry Henry. Bu transfer sürecinde Beşiktaş Trossard'ı kadrosuna kattıktan sonra bir futbol efsanesi olan Thierry Henry Arsenal için bu ayrılığı bu cümlelerle özetlemişti. Tabii Leandro Trossard'ın imza törenine çok gölge düşürmesini istemeyiz elbette ama bu imza töreninde Beşiktaşlı taraftarlar sık sık Muhammed Salah ismini de zikrettiler. Tezahüratlarda bulundu siyah beyazlı taraftarlar. Beşiktaş'ın özellikle son günlerde transfer gündeminde olduğu iddia edilen bir başka yıldız Muhammed Salah ismi olmuştu. Bakalım ilerleyen günlerde Beşiktaş'ta Salah konusunda gelişmeler yaşanacak mı? Beşiktaş bu transfer döneminde Trossard'la birlikte şu ana kadar tam 6 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kaleci mevkisi için 2 isim Alexander Nübel ve

Leandro Trossard diyor ki şimdi sessizliği bozma zamanı. Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı serilerden birisiydi transfer. Açıklama videoları Black Eagles Society başlığıyla bir seri başlatmıştı Beşiktaş iletişim ekibi ve bu sezon Leandro Trossard'la birlikte seride kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki videoda önemli detaylar var. Bundan sonraki süreçte transfere biraz

daha önümüzde. Işık tutabilecek ipuçlarını içerisinde barındıran bir transfer açıklama videosu olabilir. Bu Leandro Trossard'a dair hazırlanan video. Beşiktaş'ın bu sezon gerçekleştirdiği transferlerden bahsediyorduk. 6. isim olduğundan bahsetmiştik Leandro Trossard'ın. Ve evet, artık onunla özdeşleşen gol sevinci, dürbün sevinci Leandro Trossard'ın. Bir hikayesi var elbette bu sevincin. Daha önce bahsetmiştik, bir kez daha tekrar etmekte fayda olabilir. Büyük oğlu Thiago Brighton'da forma giydiği dönemde bir gün eve geldiğinde babasından artık bundan sonra bu sevinci yapmasını istiyor. Ve Leandro Trossard da o günden bugüne dek her attığı golden sonra oğluna attığı golü hediye etmek için bu gol sevincini, dürbün sevincini yapmaya devam ediyor. Artık Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerinde, Türkiye kariyerinde bu gol sevincini Tüpraş Stadyumunda ya da ülkenin farklı noktalarında, farklı stadyumlarda yapmaya devam edecek. Bir kez daha Trossard'dan üçlü geldi.

0: Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı Beşiktaş kaleci bölgesi için bu transfer döneminde kadrosuna katmıştı. Sol beke Kasım Ouattara ismini yine Monaco'dan kadrosuna kattı Beşiktaş. Orta sahaya milli oyuncu Salih Özcan takviyesi geldi. Clermont'dan genç gurbetçi İlhan Fakılı'yı renklerine bağlamıştı. Ve 6. oyuncuysa Beşiktaş'ta bu transfer döneminde kadroya dahil edilen Leandro Trossard oldu. Bundan sonraki takviyeler ne olacak? Tabii ki merakla bekliyor Beşiktaş taraftarı. Az önce bahsetmiştik, bir Muhammed Salah gündemi var Beşiktaş'ta. İmza töreninde tribündeki taraftarlar da sık sık Salah'ın ismini zikrettiler. Tabii ki çok büyük bir yıldız Muhammed Salah. Taraftarın bu anlamda heyecanlanması oldukça doğal. Bakalım bu transfer özelinde ne gibi gelişmeler yaşanacak? Beşiktaş hangi mevkilere takviye yapacak? Hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Şimdi oğullarına nasıl üçlü çekeceklerini gösteriyor ve Trossard'ın ve oğullarının üçlüsü Tüpraş Stadyumu'nda. Çok güzel görüntüler. Büyük oğlu Thiago çok çabuk adapte olmuşa benziyor aslında Beşiktaş'a. Hiç zorlanmadı İlk üçlüsünde, ama tabii ki küçük oğlu biraz daha buraya alışması zaman alacak gibi görünüyor. Trossard tek tek tribünleri gezmeye devam ediyor. Artık imza töreninde tahmin ediyorum ki yavaş yavaş son bölüme doğru ilerliyoruz. Sayın Başkan Serdal Adalı ile birlikte ilk olarak kürsüye gelmişti Leandro Trossard. İmzayı attıktan sonra tribünleri gezmeye devam etti. Üçlü İsteğini kırmadı taraftarların ve son olarak da oğullarıyla birlikte üçlü çektirdi Belçikalı oyuncu. Salı akşamı ailesiyle birlikte, menajeriyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Evet, Leandro Trossard'ın imza töreninden görüntüler böyleydi. Bir kez daha hayırlı olsun Beşiktaş camiası için. Devam ediyoruz açıklamalarla. Bu kez Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
1: Erken dönmesi, tabii ki yani erken döndüler. Türkiye olarak bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani bir yandan şunu da bazen düşünüyorsunuz ya, oyuncular erken döndü ama keşke erken dönmeselerdi, çok daha başarılı bir şekilde turnuvada yer alsaydık, ama bazen olmuyor. Bence 24 yıl sonra katılmak da çok önemliydi, değerliydi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani tabii ki başarısız olduk, istediğimiz gibi gitmedi, ama 24 yıl sonra tekrar katılmak, tekrar orada olmak da bence önemliydi, değerliydi. Bunu yapamayan takımlar da var. O yüzden bence hem futbolcularımızı hem teknik direktörü bu anlamda o desteği tekrar vermek gerekiyor. Tekrar maçlar var çünkü yeni bir şeye başlayacaklar, Avrupa yarışmaya başlayacaklar. Evet. O yüzden o desteği vermek gerekiyor. Finale gelince benim, yani turnuva öncesi İspanya, Fransa, İngiltere demiştim. İspanya ve Arjantin finali. Arjantin özellikle dünkü maçta çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Arjantin biraz kafamızdaki o şeyi dünkü maçta biraz değiştirdi. Yani yine İspanya-Arjantin maçı çok güzel olacağını düşünüyorum. İspanya belki Fransa karşısında çok maç öncesi bu kadar dominant bir maç, bu kadar rahat bir maç geçireceğini kimse beklemezdi. Ama gerçekten yani çok iyi bir turnuva takımı. Genç takım, çok yetenekli bir takım ve çok fazla alternatifleri de var. Bence çok önemli bir örnek dünya futbolu için İspanya milli takımı.
2: Belki biz de diğer takımlar gibi her turnuvaya katılmaya başlarsak bundan sonraki süreçte daha da ileriye gidebileceğiz. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası anlamında.
1: Kesinlikle, yani katılmaya da başladık. Yani Avrupa Şampiyonası çok daha iyi geçmişti. Ama tabii ki oyuncu üretmemiz, oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde yine önemli eksiklerimiz var. Yani oyuncu üretmek gerekiyor. Yani yeni oyuncuların gelmesi, iyi bir kadromuz var ama dediğim gibi bazı mevkilerde bu eksikleri yaşadık. İnşallah bence dediğimiz gibi her turnuva bir bizim için bir tecrübe. Bu tecrübeyi yaşıyorlar. Ama tekrar söyleyeceğim, o desteği de vermek gerek. Yani bir kötü şampiyona geçirdik diye yani bu oyuncuların üzerinden o desteği çekmemek lazım. Çünkü çok da genç oyuncular, çok genç oyuncularımız da var. Aynı şekilde o desteği vermemiz gerekiyor.
2: Kesinlikle hocam. Teknik direktörlük durumuna dönersek eğer, bir teknik direktör olarak bir maç sırasında sizin için en zor karar nedir diye sorsam ne söylersiniz?
1: Tabii ki bazen maçın elinizden gittiği yerler olabiliyor. Yani sizin istediklerinizi yaptıramadığınız veya oyuncularınızın yapamadığı, tabii ki biz inanılmaz büyük statlarda oynuyoruz. Yani bazı statlarda sesiniz duyuluyor ama özellikle bizim stadımızda, büyük statlarda, seyircinin çok yüksek olduğu statlarda saha içerisine müdahale etmeniz çok zor olabiliyor. Buradaki bazen yaşadığınız zorluklar olabiliyor. Onun yanında tabii ki yani belki kötü giden bir oyunda işte devre arası oyuncu değişikliği yapayım mı yapmayayım mı, kaç kişi çıkartayım, bazen hepsi kötü oynuyor. Yani 11 kişi de çıkaramıyorsunuz. O yüzden yani orada bir kişi iki kişi şu da oluyor. Yani o bir iki kişi de ya herkes kötüydü ama bizi çıkarttınız şeyine giriyorlar. Hani şey biz miyiz, suçlu biz miyiz şeyine, psikolojisine giriyorlar ama bazen o dokunuşları yapmanız gerekiyor. O değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Bence dediğim gibi yani en zorlandığımız yer oyun içerisinde bazen oyunculara tam ulaşamamanız. Yani işte önünüzde mi oynuyorlar, biraz daha uzakta mı oynuyorlar. Bir de biliyorsunuz bizim görüş açımız çok zor bir açı. Yani siz tribünden güzel bir şekilde seyrediyorsunuz ama televizyondan da bu güzel bir şekilde seyrediliyor. Özellikle basın tribünü daha yukarıda. Her şey daha net gözüküyor. Ama hocaların görüş açısı gerçekten onlarla, oyuncularla aynı mesafede olmak bazen o zorlukları, yani her şeyi yukarıdaki kadar net göremediğiniz yerler oluyor. Tabii her maç bir tecrübe. Her maçta o tecrübeyi yaşıyorsunuz. Oyun içi ekibinizle birlikte onu değerlendiriyorsunuz ama dediğim gibi bazen sahada ulaşamadığınız şeyler, yerler olabiliyor.
2: Hocam devre arasında Okan Buruk, tabii biz biliyoruz ama daha çok taktik ağırlıklı mı yoksa motivasyon üzerine mi konuşur? Ya da skora mı bağlı bu?
1: Yani şöyle, birinci önceliğimiz tabii taktiksel. Yani neyi doğru yaptık, neyi doğru yapamadık. Yani onu doğru bir şekilde vermeniz gerekiyor. Motivasyon konuşması tabii ki o anda ihtiyaç varsa. O gün takım bence yani tam olarak istediklerinizi yapamıyorsa veya önemsemiyorsa, aynı konsantrasyonda değilse, oralarda tabii ki o şeyi vermeniz gerekiyor. Enerjiyi farklı bir şey yapmanız gerekiyor ama genel olarak bence yani o devre arası özellikle taktiksel anlamda işte tabii ki görüntüler de seyrediyorsunuz. Yani analiz ekibinizin hazırladığı görüntüler oluyor. İndikten sonra hemen onları seyrediyorsunuz. Oyunculara bazılarını gösteriyorsunuz. Oyuncularla gördüğünüz şeyleri paylaşıyorsunuz. Bence daha taktiksel bir konuşma üzerinden geçiyor ama dediğiniz gibi yani dokunmanız gereken yerde, bağırmanız gereken yerde veya vurup kırmanız gereken yerde de doğru bir zamanda onları da yapmanız gerekiyor.
2: Hocam sizin oyuncularınızla çok iyi bir iletişim içinde olduğunuzu

0: zaten biliyoruz ama ben şuradan soracağım. Bazen bir oyuncu formayı evet çok hak ediyor ama taktiksel gerek ya da rakibin durumuna göre bazen oynatamaya da biliyorsunuz. Bu durumu nasıl yönetiyorsunuz hocam?
1: Şöyle yani tabii ki genel olarak hep onlarla durumu paylaşmaya çalışıyoruz. Yani her maç paylaşamazsınız ama genel olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Yani benim için en büyük zorluk belki bu sene de olacak. Biz tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok iyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yani her oyuncunun alternatifi olsun, herkes birbiriyle yarışsın. Bunu yaptığınız zaman tabii ki şey daha çok zorlaşıyor. Yani içerideki oyuncuyu mutlu etmek, yönetmek biraz daha zorlaşıyor ve özellikle oyuncunun profili ne, yani o yedek kalmaya alışmış bir oyuncu mu, alışmamış bir oyuncu mu, bu tür durumları yönetmek gerçekten zor olabiliyor. Ne kadar ona anlatsanız da ne düşündüğünüzü, oyuncu her zaman kendisinin oynaması gerektiğini ve belki oyun içerisinde en doğru seçimin kendisi olduğunu hep düşünür. Yani ben de bunu kendim oyuncuyken bunu düşünürdüm. Yani yedek kaldığım yerde çok fazla kendimden değil de yani orada bir yanlış karar verildiğini düşünürdüm. O yüzden hani oyuncuda bu daha çok fazla oluyor. Dediğim gibi yani çok iyi kadro kuruyorsanız oradaki o oyuncuları rotasyonu doğru bir şekilde yapmanız lazım. Hem lig maçında hem Avrupa'da doğru bir şekilde kullanmanız lazım. Burada da tabii ki yani geçen sene bir iki maçta bunu yaşadık. Bu rotasyonları yaptığınız yerde de tabii ki eğer kötü sonuç alıyorsanız da tabii ki çok büyük bir eleştiri geliyor. Çünkü şu söylene yani bu maç yeri miydi? Çok önemli maçtı, çok kritik maçtı ama bütün oyuncuları kullanmak zorundasınız. Bütün oyunculara şans vermek zorundasınız. O dakikaları paylaştırmak zorundasınız ve onlardan da en iyi performansı almak zorundasınız. Bazen şu da oluyor. Mesela bir öne geçmişsiniz. İşte 3-0, 4-0 maç giderken işte oyuncu değişikliklerinde bazen şu da söylenebiliyor. Yani işte burada daha genç bir oyuncuyu oyuna sokabilirdiniz denilebiliyor ama bir de şu var. Yani oynayan her oyuncu gerçekten yani 10 dakikada olsa, 20 dakikada oynasa o mutluluğu yaşamak istiyor. O yüzden oyuncuları da içerideki oyuncuları motive etmek için oyunculara doğru bir şekilde o dakikaları vermek gerekiyor. Yani burada işimiz zor. Yani dışarıdan tabii ki bazen yani Okan Hoca'nın işi bu anlamda zor, nasıl idare ediyor diye çok fazla kişi duyuyorum ama içeride de en doğru şekilde oyunculara bunu aktarmamız gerekiyor. Çünkü yani burası Galatasaray. Gerçekten Galatasaray çok önemli bir takım, çok önemli bir camia. Burada olmak çok önemli, çok değerli. Galatasaray formasını giymek çok değerli ve en iyi hizmeti verebilmek, en maksimum hizmeti verebilmek çok önemli. Dediğim gibi yani hiçbirimizin önemi yok. Burada Galatasaray her şeyin önünde olduğu için bence oyunculara da bunu doğru bir şekilde verdikten sonra o zaman paylaşımlarını da çok önemsemek gerekiyor. Yani hak edene o formayı ben hep vermeye çalıştım. Ama şu var bir de yani antrenman performansıyla maç performansı çok değişen oyuncular var. Ya bunlar bazen sizi yanıltabilir. Antrenmanda çok iyi olup stada çıktığında, sağ taraftarın önüne çıktığında aynı performansı veremeyen çok fazla oyuncu oluyor. Burada da tabii ki yani sadece antrenman performansına dayalı olarak değil, hangi oyuncu maç içerisinde o takıma ne kadar katkı verebilir. Bazı oyuncu antrenman ve futbolcusu olmuyor. Biraz da maça saklıyor performansını. Ama antrenmanda da en yüksek verimi almaya çalışıyoruz tabii ki hepsinden.
0: Hocam Dünya Kupası'nda VAR sistemi biraz farklı işledi. Kornere ya da avuta giden topa müdahale, sarı karta müdahale, bazen faule müdahale. Bunu bir teknik direktör olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek, çabuk başlangıçlar, hepsi yani taç atışından şeye kadar bence çok önemli, çok değerliydi.
0: Hocam futbolda maçtan önce Okan Buruk'un yaptığı herhangi bir rutin var mıdır? Her maçtan önce ben bunu yaparım dediğiniz bir şey var mı?
1: Yani genel aynı hazırlanıyoruz aslında şeylere, maçlara. Yani özel bir şey.

0: Yok yani maç öncesi tabii ki yani her maçın rutini var. Ona göre hazırlanıyorum ama çok böyle özel ille bunu yapmam gerekir dediğim bir şey yok.
1: Ya da çok stresli
0: çok
1: bir maçtan.
0: Çok batıl böyle şeyim yok.
1: Anladım. Bir çok stresli bir maç ama kazandık. Sonrasında kendinizi o stresten nasıl arındırıyorsunuz?
0: Yani şöyle bazen tabii ki gece uyuyamadığınız işte maçı düşündü maçı yaşadığınız günler oluyor.
1: Evet.
0: Ama çok hızlı geçiyor bizim tabii ki. Yani bir maçı kazandınız, 3 gün sonra tekrar bir maç var. Yani bazen o maçın mutluluğunu yaşayamadan bir sonraki maça bakmak zorunda kalıyoruz. Benim biraz yani manevi olarak yıprandığım yer, yani bazen maç kazanıyoruz ama mesela 3 tane oyuncuya şans verememişiz. Onların da yüzleri böyle düşük. Yani o soyunma odasında o mutluluğu diğer arkadaşları kadar yaşayamamış. Yani bu tür şeylerde bazen açıkçası zorlanabiliyorum.
1: Anladım. Hocam biraz UEFA Kupası'ndan buraya bağlayacağım. O günkü Okan Buruk'la bugünkü Okan Buruk arasında, oyuncu Okan Buruk ve teknik direktör Okan Buruk arasında benzerlikler var mı?
0: Yani tabii ki bu taraf çok farklı. Yani teknik direktörlük tarafı yani bu tarafa geçince her şey çok farklı oluyor. Orada tek başınasınız ve yani şu zamanki aklımla o zamanki futbolcu olmak çok isterdim. Yani herhalde hem inanılmaz profesyonel oldum hem inanılmaz bilgili olurdum. Gerçekten yani bunu birçok oyuncu da yaşıyoruz. Yani futbolcuyken yani bu teknik adamlık ve işte bu ekibin yaptığı işin ne olduğunu çok fazla anlamayan ama gerçekten o futbolu bıraktıktan sonra bu tarafa geçtikten sonra yani bu işin ne kadar zor olduğunu ne kadar farklı olduğunu anlayan çok fazla oyuncu var. O yüzden yani şeyi söylemek istedim özellikle yani keşke yani bu kafamla o zamanki futbolcu olsaydım.
1: Hocam dakika 90 Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Hakem penaltıyı verdi. Teknik direktör olarak kimi seçersiniz penaltı atsın diye? Mutlaka penaltıcımız vardır.
0: Evet.
1: Bellidir başta ama. Mesela siz oyuncu olsanız o dakikada o penaltıyı kullanır mısınız?
0: Ya penaltıcı bence yani seçtiğiniz penaltıcı iyi penaltıcıdır. Çünkü takımın penaltısı da işte oyunda olmazsa o anda farklı birini seçebilirsiniz. Ama kolay bir şey değil penaltı atmak. Yani özellikle oralarda penaltı atmak çok sakin olmak gerekiyor. Yani eskiye gidersem Ümit Davala'yı seçerim herhalde.
1: Hocam tabii eski Ali Samiyen'deki atmosfer muazzamdı. Şimdi Rams Park'ta da aynı şekilde muazzam. Okan Buruk olarak, oyuncu olarak 55 bin Galatasaraylı'nın önünde Rams Park'ta sahaya çıkmak ister miydiniz? Ya da ne hissederdiniz?
0: İsterdim, o bana nasip olmadı futbolcu olarak ama gerçekten bu sene yaşadığımız bu atmosferin içerisinde olmak, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını hayal ediyorum. Yani o ıslık seslerin arasında olmak, yani o baskıyla taraftarla birlikte o baskıyı yapabilmek. Yani benim tabii ki en çok sevdiğim şey rakibe yapacağım baskılardı. Çok koşardım, koşmayı çok severdim. O iştahla bu taraftarın önünde oynamak, orası da ayrı bir güzeldi. Yani onu da bence yani oranın Ali Samiye'nin güzelliği de çok farklıydı. Orada çok büyük başarılar yaşadık. Çok büyük atmosferler yarattık orada da. Ama tabii ki hem seyirci sayısı, burası daha kapalı, kompakt olması ve yani buradaki coşku, tabii ki oradaki coşku da demin söylediğim gibi yani her dönemin farklı bir de şeyi var, taraftar profili var tabii ki. Yani o zamanki taraftar profiline baktığımızda yani gece gelip stadın önünde uyuyan, Avrupa maçlarını bekleyen, yani bu kadar da fedakar bir taraftar vardı. Yani onun yeri de çok daha farklı.
1: Zaten biz eski Ali Samiyen'de 25 bin kişilik kapasite ama hiçbir zaman 25 bin değil herhalde. Orada 50 bin kişi maç izliyor gibi bir atmosfer vardı her daim orada.
0: Evet.
1: Ali Samiyen'de hiç boş yerde yoktu zaten.
0: Orada daha rahattı girmeye kadar.
1: Hocam bir hızlı soru cevap yapmak istiyorum bu arada. Birazdan değerli üyelerimizden de birkaç soru rica edeceğim hocamın da izniyle.
0: Fazla transfer sorunu.
1: Transferi zaten konuştuk bence. Her şey ortada. Hocam bir kelimeyle Galatasaray desem ne dersiniz?
0: Aşk derim yani. Yani direkt o aklıma geldi.
1: En zor deplasman ligde?
0: Ligde en zor deplasman.
1: Kışın ortasında deplasmanda Erzurum.
0: Deplasmanda hep kazanıyoruz o yüzden.
1: Yok da diyebilirsiniz hocam. Yok da diyebilirsiniz. Bence yok herhalde bizim için bir zor deplasman.
0: Yani hep deplasman zor ama böyle spesifik böyle en zor diyebileceğim. Yani bu antrenörlük döneminde bu son 4 sene içerisinde onu yaşamadık. Bence kötü zemin olan bir yer olursa o zorluk olabilir belki.
1: Geçen sezon için sorayım. En unutamadığınız maç hangisiydi?
0: En unutamadığım maç Fenerbahçe maçı, yani 3-0 yendiğimiz, kendi sahamızda oynadığımız, yendiğimiz ve 3-0 kazandığımız, belki bizim için şampiyonluk yolunda, belki şampiyonluğa en yaklaştığımız maç Fenerbahçe maçı.
1: Hocam, teknik direktör olarak siz de ileride mutlaka birilerinin idolü olacaksınız. Sizin idolünüz var mı?
0: Böyle direkt idolüm yok. Yani birçok teknik adamdan esinleniyorsunuz ama böyle direkt işte o dediğim biri yok, ama herkesten farklı bir şekilde bir şeyler alıyorsunuz.
1: Yeniden bu kariyeri yaşamak isteseniz yine 11 yaşında Galatasaray'a mı girerdiniz?
0: Tabii ki, yani o benim için bir şans olmuştu. Yani arkadaşlarım seçmeye gidiyordu, ben onlarla beraber gidip seçilmiştim. Yine aynısını yaşamak isterdim.
1: Bir alkış buna da herhalde. Kariyerinizde sizi böyle çok geliştiren, en çok geliştiren bir isim, bir kişi var mıdır? Sizi siz yapan, hem oyuncu olarak sonra teknik direktör olarak.
0: Yani tabii ki birçok dokunuş var. Birincisi tabii ki altyapıdaki hocalarım. Ahmet hocam, Salih hoca rahmetli. Onlar en çok tabii ki bana dokunan, o süreci en çok geçiren benle. Yine Serpil Hamdi Tüzün var. Genç milli takımlarda o ilk çalıştığım dönemde bana dokunuşlar önemliydi. Bundan sonra tabii ki Feldkamp ilk beni Profesör Mustafa Denizli ile oynamıştım ama devamında çıkışımı Feldkamp'ta yapmıştım. Ve tabii ki Fatih hocamız, yani gerçekten o da en iyi olduğumuz dönemde, en başarılı dönemde birlikte çalıştık. Ondan da gerçekten çok önemli şeyler aldım.
1: Hocam, siz de genç bir teknik direktörsünüz ama sizden genç hocalara bir tavsiyeniz ya da bir öneriniz var mı?
0: Ya ben şunu söyleyeceğim, tabii ki yani herkes için bu çok şey ama futbol tabii ki hiç durmamanız gerekiyor, hep gelişmeniz gerekiyor. Hep yenilik var, futbolda yenilik var, attığınız adımlarda yenilik var. Yani oradan hiç durmadan işinize doğru bir şekilde odaklanmanız, devam etmeniz gerekiyor. Ve çok fazla vakit ayırmak gerekiyor bence. Yani
1: son olarak bu hızlı soru cevapta, futboldaki en önemli unsur taktik midir, oyuncunun karakteri midir? Ya da ikisi bir arada mıdır?
0: Birçok şey var bence. Yani hepsi, yani sadece birisi de olmuyor. Yani hepsini, o her şeyi en yükseğe çıkarttığınızda bence teknik adam için de bu geçerli. Yani bir teknik adamın her şeyi mükemmel olmuyor, iyi olduğu yerler oluyor. Yani futbolcuda da aynı şekilde. O yüzden en maksimuma nereye kadar çıkartabiliyorsanız bu çok önemli bence. Ama yani fiziksel olarak tabii ki hazır olmanız gerekiyor, mental olarak hazır olmanız gerekiyor oyuncular için ve taktiksel olarak da yani zeki olmanız gerekiyor. Yani bunu tabii ki her zaman alamıyorsunuz. Her istediğinizde her oyuncudan alamıyorsunuz. Bazısı daha çabuk alıyor, bazısı daha geç alıyor, bazısı unutuyor. Bazısı maç içerisinde farklı şeyler yapabiliyor. Yani çok fazla tabii ki oyuncu tipi de var burada. Bazısı doğal olarak bir sanki teknik adammış gibi saha içerisinde davranıyor. O yüzden yani hepsini en yükseğe çıkarttığınızda da bence en önemli performansı alıyorsunuz.
1: Hocam, 2022 Haziran'ında imza attığınızda önümüzdeki 4 yıl sonra, 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye sorulsa bunu hayal eder miydiniz, bu 4 yıl üst üste şampiyonluğu? Şimdi soruyorum, 5 yıl sonra neyi hayal ediyorsunuz?
0: Hep böyle sezonluk yaşıyorsunuz aslında. O sezona başlarken işte bu sezon şampiyon olacağız diye başlıyorsunuz. Bence en zor başlangıç tabii ki ilk seneydi. İşte yeniden takım kuruyorsunuz. Bir sene önce gerçekten sıralama olarak en kötü sezonlardan birini yaşamışsınız. Tekrardan takım kuruyorsunuz. Hem taraftarınızı tekrar inandırmak, hem oyunculara inandırmak, oyuncular içerisinden en yüksek şekilde çok hızlıca

0: gerçekten takımı en yükseğe çıkartmanız gerekiyor. Yani başlangıcımız bence böyle biraz daha yavaş başlamıştı ama belli bir dönemden sonra çok yukarıya doğru yükselerek gitmiştik. O yüzden yani birinci sene en önemli seneydi aslında. Yani hem kadroyu kurduğumuz, yani bu takımın altyapısını oluşturduğumuz seneydi. Devamında da yani hadi bunu da kazanalım, bu seneyi de kazanalım, bu seneyi de kazanalım derken 4 oluyor. Yani bu aslında 4 sene ben şampiyon olacağım diye düşünmüyorsun hiçbir şekilde ama her sene şampiyon olmak, her sene şampiyonluğu istemek ve her sene o şampiyona ulaşabilmek size rekorlar kırdırıyor. Buraya kadar geliyorsunuz. Ama yani devamında da yine bu sene şampiyon olalım kafasındayız. Yani bunu kafamıza yerleştirmiş durumdayız. Tekrar şampiyon olalım. 5 sene üst üste şampiyon olsun. Ama hemen işte 6 da olsun demiyorsunuz. Yine dediğim gibi yani en yakındaki şampiyonluk en önemlisi oluyor.
1: Tabii çok soru var ama bir de süremiz de malum var. Ben mikrofonu rica edeceğim. Birkaç soru rica edeceğim. Çok fazla değil. Hemen ortada beyefendi var oradan. Evet.
2: Okan Hocam tebrik ederiz.
1: Oturabilirsiniz, kameraları kapatmayalım.
2: İsmim Tolga Macit Güser. Okan Hocam tekrar tebrikler, siz de takımı da. Bence bizi diğer camiadan ayıran en önemli özelliği biz cesaretle öz eleştiri de yapabilmemiz. Ben şöyle bir tespit yapacağım, bu bendeki algı. Son 8 maçta 4 maçta puan kaybettik.
1: Evet.
2: 2 tane maç var, hatırlamak bile istemiyorum. Alanya Spor'la Samsun deplasmanı. Şimdi biz tabii sezon içerisinde bir teknik direktörün müdahale etmesi biraz daha zor olabilir. Kadro sabit ya da değişiklik imkanı çok az. Ama şimdi sezon bitti, yeni sezona hazırlanıyoruz. Yeni bir kadro kurma şansımız var. Belki taktik, belki diziliş değişecek, değil mi? Paramız da var çok şükür, öyle görünüyor. Nasıl bir, yani bir kere önceki tespitime katılıyor musunuz? Ya biraz varyasyon fazla oldu gibi geliyor bana sezon içerisinde. Performans sapmaları biraz fazla oldu gibi maçlar arasında. Buna için önce katılıyor musunuz? Katılıyorsanız bir önlem düşünüyor musunuz?
0: Şöyle yani onu demin de söyledim, özellikle Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 maçlık Şampiyonlar Ligi ile birlikte o ligdeki performansın birebir aynı olması çok zor bir kere. Yani mesela ilk senemizde Avrupa yoktu. İşte her hafta tek maça çıkıyorduk ve çok böyle işte aynı oyunu oynayan, aynı şeyleri yapan, aynı dominasyonu gösteren bir takım oluyorduk. Bu seneye baktığımızda dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ile birlikte tabii ki oyuncular da çok fazla yıpranıyor. Yani sezon içerisinde o 50-55 milli takımları da katarsak 60 maçlık periyotlar içerisinde bu oyuncuların da birebir aynı performansları vermeleri zor oluyor. Onun yanında bence rakiplerin size karşı hazırlanmaları da çok daha farklı oluyor. Yani her sene şu andaki ilk düşünce, yani belki kendi başarısından çok Galatasaray'ı nasıl durdururum? Yani bu da maçlar oynandıkça bunu yaşıyorsunuz. Özellikle performans...
3: Ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
5: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
6: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Ajet. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
2: TED o kadar iyi ki TED.
3: Spor Radyo. Reklam.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Bankası.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Aspor Radyo.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: A Spor Radyo. Bir reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
2: Bir reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
2: Bir reklam. A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Canlı yayın.
6: Davetli ilgili neler söyleyeceksin? Fatih Hoca ile görüştüğünüzü bize paylaşabilir misin?
7: Fatih Hoca ile henüz görüşmedik. Kesinlikle görüşmek için, konuşmak için çok zamanınız olacaktır. Sizin dediğiniz gibi burada güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman bütün oyuncular için performanslarını bir sonraki basamaya taşımak için önemli bir unsurdur. Bu rekabetin içinde olmak da benim de performansıma olumlu şekilde yansıyacaktır.
8: Şunu da sormak istiyorum. Bu noktada geçen sezon Trabzonspor Ligi 3. sırada tamamladı ve senin gözleminle, Almanya'da takip ettiğin kadarıyla bu noktada fark yaratan senin için çok özel bir oyuncu var mıydı Trabzonspor'da?
7: Ya, Trabzonspor'da zaten forvet Onaçu benim Belçika Ligi'nden de bildiğim biri. Onun haricinde Ernest Muçi, orta sahadaki Ulay genç oyuncu, yani takımdaki yan olarak herkes zaten çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi bu 3 oyuncu ilk aklıma geldi ama genelde gerçekten takımdaki herkesin performansı geçen sene iyiydi. Umarım bu sene daha da iyi bir performans sahada olur ve şehre layık bir performans sergilemiş oluruz.
6: Trabzon'a geldiğini biliyoruz. Trabzon'u ne hissediyorsun Trabzon hakkında? Son bir spor paylaşımını gördüm. Bunu sormak istiyorum. Ne hissediyorsun? Geldi şimdi buradasın.
7: Ya çok mutluyum. Yani gerçekten biz buraya yaklaşık 7-8 ay önce eşimle birlikte gelmiştik. Gerçekten 3-4 gün burada geçirdiğimiz zamanın tadı damağımızda kalmıştı. Zaten benim buraya da 4-5 kere hep bir direkten dönmüşlüğüm oldu yani yıllar önce de. Sonunda gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Şehri gerçekten çok seviyorum. Eşim şehre aşık bir insan. Umarım burada güzel zamanımız, güzel yıllarımız geçecektir. Uzun yıllar hizmet etmek bizim için tabii ki de harika bir zevktir.
8: 4-5 kere olursa eşine de hep futbol yolcuları soruyoruz aslında soruyu. Onu da böyle almak istiyorum. Tamam, onun duygu düşüncelerini de çok merak tamam. ediyoruz. Neler hissediyor?
9: Tabii. Bu haber geldiğinde Cenk'e ben çok tarafımı belli etmek istemedim. Onu da etkilememek için ama tabii ki gönülden ben de istedim. Dediği gibi 7-8 ay önce buraya geldiğinde hiç gitmek istemedik. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.
6: Çok genç yaşlı aslında Avrupa'ya da transferin gerçekleşti ve önemli bir gelişim kat ettin. Bugün Trabzonspor'dasın. Bu girişimi nasıl görüyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun?
7: Evet, uzun yıllar olmuştu yani Avrupa'da. Yaklaşık 18 yaşında gittiğimden beri bu sürece kadar olan orada sahip olduğum bir tecrübe var. Umarım orada bu Avrupa'da saha içi ve saha dışarısında öğrendiğim futbol ve futbol dışındaki her şeyi burada en iyi halimle, en iyi performansımla yansıtacağım bir sene olur. Dediğim gibi orada geçirdiğim güzel zamanlardan daha iyi bir zamanı umarım burada geçireceğim.
8: Yeni transferlerle ilgili bizlere bir açıklama yapmak ister misin? Çok önemli oyuncular transfer etti seninle birlikte Trabzonspor kadroya da. Ki Dünya Kupası'nda kadrodan attığı gol uzun yıllar konuşulacak bir gol oldu ve bugün takım arkadaşı olacaksınız.
7: Yani sadece yeni gelen oyuncular değil, zaten mevcut kadroda çok değerli, çok kıymetli oyuncular var. Tabii dediğim gibi yani dışarıdan bu kadroya dair olan biz isimler olmak üzere umarım en iyi şekilde takıma entegre olup hocamızın istediği oyun disiplinine, oyun planına bir an önce adapte olup en iyi performansı umarım hep beraber sahaya yansıtırız.
8: Forma numarası son olarak belli mi?
7: Bunu daha konuşmadık. Umarım muhtemelen yarın belli olur bir gördükten sonra.
8: Var mı hayalinde bir
7: yani hayalimde numaram hani hanımın memleketi 39 var. Bakalım eğer müsaitse bir şey yoksa umarım 39 numarayı alırım yani. Yoksa yine bir bakarız.
8: Teşekkürler.

0: Evet, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulundu. Şimdi dışarıda kendisini bekleyen taraftarlar var. Onlara doğru ilerliyoruz. Oldukça heyecanlıydı Cenk Özkaçar. Bakalım taraftarlarla buluşması nasıl gerçekleşecek? Hemen yarın sağlık kontrolünden geçecek ve Trabzonspor'la birlikte ilk antrenmanına da çıkacak Cenk Özkaçar. Kendisi şu an atkı takıldı. Orada mavili taraftarlar milli futbolcuyu havalimanında karşılıyorlar. Minik bir taraftar kendisinden imza da aldı. Cenk Özkaçar ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi. Trabzonspor özellikle Watagom'un sakatlığı sonrası sol stoper pozisyonu için bir arayış içerisindeydi. Van Drong gelenle de görüşmeler gerçekleştirdi ama özellikle Çibuke Vivu'nun ayrılık ihtimali ortaya çıkınca yabancı kontenjan hakkını sağ stoperden yana kullanma kararı aldı Trabzonspor ve zaten daha önce de istenen Cenk Özkaçar'la görüşme gerçekleştirdi. Hızlı bir transfer süreci oldu. 1 milyon 700 bin euroya Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna kattı. Trabzonspor'un şu anki hedefi özellikle sağ kanat pozisyonu. Osorio'nun transferi için çok yoğun temaslar sürdürüyor Trabzonspor. Belli de bir mesafe kat etti. Şimdi Cenk Özkaçar üçlüsünü çektiriyor. 1-2-3 spor ekranlarında Cenk Özkaçar'ın Trabzon'a gelişini an ve an sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Söz yeniden merkeze bırakalım.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

geçerek tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hepinizin malumu dünden bugüne bir şeyler taşırken, çıkarımlar yaparken gündemi gündemden hareketle geçmişe uzanmayı, o günden bugüne bazı dersler, mesajlar, alıntılar çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Malum Trabzonspor Galatasaray maçı var. Böyle bir dev karşılaşma olunca onunla ilgili birkaç kelam etmemek, onun tarihine ilişkin güzel örnekler, keyifli örnekler vermemek olmaz. Kemal abi, hava kötü, işte yağmur var. Tam aslında şöyle çay kahve içip keyifle aslanıp programı seyretme zamanı izleyiciler.
1: Evet, tabii. Evet, aynen öyle.
0: Yani tam kışı hissettirmeye başladı. En azından yavaş, İstanbul'da böyle.
1: Yavaş yavaş tabii.
0: Zamanıdır, vaktidir değil mi?
1: Ekim ayı çıkıyor ama daha pastırma yazı var. Kasım'da.
0: O geçmedi mi? Ekim'de
1: yok,
0: değil
1: geçmez,
0: miydi o?
1: Geçmez, olmaz o. Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ben şu geçen şeyi, güzel havaları pastırma yazına bağlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: Yok, o şey, şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda çok inanırım. Mübarek Ramazan ayında biz İstanbullulara yazın sıcaklığı hissettirilmedi.
0: Hmm.
1: Ama o Ekim'de karşılıklı ödeşmiş oldu.
0: Ya anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ekim'de ısındı.
0: Dolayısıyla bir Kasım'da da bir güzel hava beklesen diyorsun.
1: Kasım sonu Aralık başına bazen

0: geldiği 1974-75 sezonunda başlayan, işte burada da ekrana geliyor, 44 yıllık bir rekabet var. O zamandan bu zamana resmi ve özel 123 maçın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazanıyor. 27 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. Bunu bir kenara koyalım. Trabzon'daki maçlarda da iki farklı üstünlüğü var bu arada. Trabzonspor'un. Trabzon'un iki farklı üstünlüğü var. Onu da belirtelim ve gelelim ilk bölüme başlayalım Ercan. Şimdi ilk maça gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki ilk maç. İki ekip arasında ilk maç. Trabzonspor'un işte az önce söylediğimiz lige yükseldiği sezon, 1974-75 sezonunda, bu aylara da yakın, Aralık ayının son bölümü, 29 Aralık 1974 tarihinde oynanıyor. İnönü Stadyumunda, her zaman olduğu gibi o dönemde İstanbul'daki maçlar. Ve karşılaşma uzun süre 0-0 gidiyor ama bir de orada hakem Orhan Cebe'nin tartışılan kararları, kırmızı kartları falan var.
1: Ha, ne zaman tartışılmadı ki Orhan Cebe'nin?
0: Öyle mi? Ve 90. dakikada bir golle karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor. İşte o günün Galatasaray kadrosu. Biraz şuraya, Orhan Cebe'den, biraz da ilk maçtan bahsedelim.
1: Şuraya verebilir miyiz acaba Galatasaray takımını? Gökmen değil mi o? Yok, Şevki galiba.
0: Bak Fatih Terim,
1: Çilli Mehmet,
0: hemen Nihat, sağdan oturan ikinci.
1: Metin, Muzaffer en başta, Engin.
0: Çilli Mehmet de kalecinin yanındaki değil mi?
1: Evet evet, bu taraftaki, Nihat'ın yanında. Engin Verel sonra Fenerbahçe'ye geldi o sezonun evet, sonunda. Mehmet, Fatih.
0: Fatih Hoca'nın saçlar
1: öyle
0: bildiğiniz lepiskaymış.
1: Tabii.
0: Onu evet, yakından görebiliyor mu izleyiciler Fatih Terim'i? Hemen bir ikinci işte şimdi ekranda burada, soldan oturan ikinci.
1: Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii onu çok net hatırlamıyorum da Fatih'i Adana Demirspor'dan Galatasaray satın aldığımda, transfer ettiğinde öyle diyelim, santrfor oynuyordu Fatih. Sonradan libero dediğimiz o mevkiye geçti. Önce santrfor oynuyordu. Şimdi bu takımda Engin santrfor olamaz. Engin
0: Metin Ekrem Günalp atmış 90'da golü ama
1: evet, evet.
0: 90. dakika ve Galatasaray eksik. Yani karşılaşmanın hakemi Orhan Cebe'nin kırmızı kartları var. Neden Orhan Cebe ile ilgili sen öyle bir ifade kullandın?
1: Valla
0: dönemin tartışılan ismi miydi hakemlik açısından?
1: Çok.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: bir bu hemen, da golü atan Ekrem.
1: Ekrem evet. Aklıma bir şey geldi.
0: Trabzon kadrosu var mı çocuklar o günün? Hemen geliyormuş Trabzonspor'un kadrosu da, o işte burada.
1: Hüseyin var en baş, yok en başta ne?
0: Kalede Şenol. Şenol Güneş. Ali Kemal Denizci ortada galiba. Cemil.
1: Bu Ali Yavuz muydu?
0: Ali Kemal bu tarafta.
1: Turgay,
0: kadro yani.
1: Ali Kemal.
0: Yani Necati'yi tanıyabildim. Ali Kemal'i tanıyabildim. Şenol.
1: Yo o şey Kadir pardon. Şey zaten Turgay, Necati, Kadir, Cemil ilk geri dörtlü. Şenol var tabii. Ali Yavuz burada en sağda galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Vallahi o zamanki çubukluları daha güzelmiş.
1: Değil mi? Evet.
0: Bu da o günün ligdeki ilk maçı iki takımın değerli izleyenler. Evet. 74-75 sezonunun Trabzonspor kadrosu bu ekrandaki. İlk maç böyle. Bu da Trabzonspor'un kadrosu. Orhan Cebe diyordun.
1: Bir Fenerbahçe-Eskişehir maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de 4-0 bitti. 4 tane penaltı. Orhan Cebe hakemliği süresince Türk futboluna en çok penaltı çalan hakem ünvanıyla girdi ve hakemliği bıraktı. Çok enteresan maçları vardır. Bir Trabzon'da bir Fenerbahçe Trabzon maçı vardır. Cemil'in attığı %100 bir golü vermemiştir.

0: 1-0 Trabzon kazanmıştır maçı.
1: İşte bu ilk maç iki takım arasındaki, orada da bir hayli tartışmalar yaşanmış ve Galatasaray eksik kalmasına rağmen 90'da golü bularak 1-0 kazanmış.
0: Hatta bir slogan çıkmıştı Orhan Cebe ile ilgili. Türk, yani halk arasında, spor sever arasında, futbol sever arasında, basına da yansıdı. O zaman televizyon falan yok. Şöyle derlerdi: Orhan Cebe, Puan Cebe. Böyle bir şey de çıkartılmıştı o zamanlar. Taraftarlar tabii.
1: Peki, biraz daha ileri bir tarihe gideceğiz. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında. İki takım arasındaki en gollü maça. Sene efendim 1998-99 sezonu. 1998-99 sezonunda bir 5-3'lük maç, ama bu İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı bir maç. Hemen 1998'in Kasım ayı. Yine bu aya yakın işte bir gazete küpürü geliyor.
0: Vurdi vurdi vuruldi.
1: Bursa, Erzurum ve Çanakkale'ye 5 atan Cimbom, ki o zaman Erzurum ve Çanakkale'de bugünkü adıyla Süper Lig'deymiş, bunu anlıyoruz. Trabzon'a dayanamadı. Bordo Mavili Kaplan'dan hem de hakemin olağanüstü engellemesine rağmen, hakem de Serdar Tatlı görebildiğim kadarıyla Galatasaray'a tarihi bir yenilgi tattırdı. Onlar artık hepimizin gurur kaynağı diye bir gazete küpürü var.
0: O gün var, Ünal var.
1: Şöyle zaten
0: yabancı bir oyuncu yani.
1: Galatasaray'ın gollerini şimdi 6. dakika, şimdi orada Kevin Campbell'ın
0: 3 tane
1: müthiş hat-trick yaptığı maç bu.
0: Evet.
1: Kevin Campbell işte Trabzonspor Galatasaray'ı siyah incinin süper golleri ve muhteşem oyunuyla yıktı. Hakikaten Kevin Campbell o maçta Trabzonspor formasıyla en iyi 90 dakikasını geçirmişti.
0: Sonra başkan Mehmet Ali Yılmaz'dı o zamanlar, yanlış aklımda kalmadıysa. Hı hı. Benim de iyi dostumdur. Bu Campbell için ne laflar kullanmıştı. Böyle şey, kafiyeli yani. Ve gitti zaten adam
1: evet,
0: sonra.
1: Evet. Selahattin ve Orhan da, Orhan Çıkırıkçı, Trabzonspor'un diğer gollerinin sahibi. O günün kendi kalesine attığı bir gol var.
0: Evet.
1: Bülent Korkmaz ve Burak Aktiş de diğer golleri atan isimler ki 1998 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu.
0: Tabii tabii.
1: Yani 4 sene üst üste sezon bu.
0: 4 sene üst üste kaldığı.
1: Yani Hacili, Popescu'lu o kadro. Tafarelli o kadro.
0: Baksana şurada Hacı var zaten. Şurada bir kafa topu var ya. Oradaki kenardaki Hacı.
1: Coşkun abi. Muhteşem futbol, harika goller.
0: Coşkun abim de
1: 95 dakika süren herhalde 90+5 oynanan destanı Kaplanlar yazdı. Campbell hat-trick yaptı.
0: Evet.
1: Şeklinde bir karşılaşmanın yorumu. 5 gollü Trabzonspor galibiyeti ve 5-3'lük maç değerli izleyenler. İki takım arasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan en gollü maç olarak o 8 gollü karşılaşma hala tarihteki yerini koruyor. Bir numaralı sırada o var en gollü maç olarak.
0: Bu Trabzonspor, lafını unutma, aklıma şu ezeli rekabet falan filan dendi yani.
1: Evet.
0: Daha ikinci ligdeyken, o sene çıktı zaten birinciliğe, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda İnönü Stadı'nda bir yarı final maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir maç oynadı. Güç bela Fenerbahçe Trabzon'u elemişti.
1: Hı-hı.
0: Fakat o maçta oynadığı futbol Trabzon.
1: Bu ikincilikteyken olan değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii. İkincilikte evet, o sene zaten şampiyon olup birinciliği geçti.
1: Hemen bu sezonun bir 73-74 sezonu.
0: O maçta Trabzonspor'un oynadığı futbolla o günden itibaren üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Ben hatta o zaman tercümanda böyle de bir yazı yazdım. Hmm. Dikkat geliyorlar falan diye, yani şimdi tam başlık aklımda değil de. Yani herkes tabii Fenerbahçe o dönemde, o dönemlerde ikinci tıra diyordu ya, çabucak. Kan kusturdulardı. O gün belli olduydu Trabzon'un
1: o 70'li yılların ikinci bölümüne damga vuracak.
0: Evet, bu kadroyla Fenerbahçe, yani üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı.
1: Peki bu arada hemen belirtelim. Burada Galatasaray'ın kalesinde Tafarel var ki, Tafarel işte UEFA Kupası finalinin kahramanı. Burada 5 gol yiyor. Ama ilginçtir. Trabzonspor'dan 5 gol yedikten sonra da Galatasaray 12. hafta bu. O sezonun 12. haftası. 12. haftadan sonra hiç kaybetmiyor.
0: Tabii canım.
1: Yeniliş o yeniliş.
0: Şey var, bir tane
1: şampiyon oluyor.
0: Galatasaray'ın o 4

0: Lig şampiyonluğunda bir tane birinci maçta kaybetti. Antep'e mi ne birine. Evet.
1: Dolayısıyla böyle başlayan bir sezon çok farklı bir şekilde sona eriyor. Peki devam ediyoruz. Önemli futbol dünyamızın önemli bir ismiyle yakın tarihten bir futbolcu bir hikaye bölümünde hepinizin tabii yaşı yetenlerin ama birçoğunuzun yaşı yeter diye umuyorum yakından tanıdığı bir isimle devam edelim bakalım Ercan. Evet, Sergen Yalçın'dan bahsedeceğiz. Yakın tarihimizin Türk futbolu adına en gözde, en özel ve en meziyetli futbolcusuydu. Sergen Yalçın, Ercan abinin kulakları çınlasın, Ercan Taner'in Sergen attı şampiyonluk geldi sözüyle 2000'deki o şampiyonluğa, 2002-2003 sezonu muydu? 100. yıl şampiyonluğuna damga vuran isimdi. Tabii çok önemli maçları var. Ben hemen işte o 2000'deki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya maçında Lothar Matthäus gibi bir devin sağından atıp solundan geçtiği şeyi unutamam mesela o pozisyonu. Sergen işte burada 100. yıldaki o Sergen attı şampiyonluk geldi sözünün fotoğraflanmış karesi belki de o şampiyonluk coşkusunun. Çok önemli bir futbolcuydu ve Beckenbauer o Almanya maçından sonra bilemiyorum görüntüleri de gelir şimdi arkadaşlar hazırlamışlardır. Bence o bir Türk Zidane demiş. Ve ilginç bir şey var Sergen Yalçın'ın o açıklamayı getirelim mi çocuklar? Yani Beckenbauer Bayern Münih'in hani
0: efsane, Alman çok futbolun önemli efsane, dünya futbolunun efsanesi yani.
1: Dolayısıyla Sergen Yalçın için bu ifadeyi kullanınca Bayern Münih scout ekibi de Sergen'i takip etmeye başlıyor. Onu mercek altına alıyorlar. Bayağı bir süre takip ediyorlar. Sergen de o konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Gelsin şimdi ekrana hemen. Sergen'in açıklaması şöyle. Beni bir dönem Bayern Münih istemişti. Galiba Beckenbauer falan beğenmiş. Ama adamlar bir araştırdı. Tabii sonunda almadılar.
0: Ya esasında çok açık sözlüdür ha.
1: Çok.
0: Yani gizlisi saklısı hiç futbol hayatından tanıyoruz. Başka türlü zaten bir şeyimiz yok. Gizli saklısı olmayan bir oyuncuydu.
1: Öyle.
0: Ama yazık etmiştir kendine. Onu
1: onun
0: söyleyeyim.
1: Altını doldurmak için tabii. Bunları veriyorum. Sözü sana bırakacağım. Yine o Metin Ali Feyyaz'la efsane Beşiktaş döneminin son sezonları. Beşiktaş şampiyon olmuş. İşte üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı kupasında kazanmış. Beşiktaş takımı kupa alacak. Orada dönemin TRT muhabiri de mikrofonu uzatıyor.
0: Sergen'e mi?
1: Hemen bir diğer şeyi verelim. Diğer Sergen'in cevabının olduğu kısmı verelim çocuklar. Muhabir diyor ki Sergen kupayı kazandınız duyguların nedir? Sergen'in cevabı vallahi abi ne bileyim bıktık zaten kupa almaktan. Yani böyle bir insan Sergen Yalçın.
0: Vallahi şöyle spor branşlarında üstün kabiliyetler Allah'ın bir lütfudur bu. Kimisi bunu çok iyi değerlendirir. Ronaldo gibi servet sahibi olur. Kimisi de bundan hiç nasibini almadan ekonomik, sosyal hayatta yani basketi, futbolu, voleybolu neyse bırakır gider. Sergen Beşiktaş altyapısında bu işe başlamış. Sonra Beşiktaş'ın A takımına hakkıyla yükselmiş bir oyuncu. Ve yani benim üstünde şöyle durmak istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta akaretlerden yukarı çıkarken sayın sevgili dostum, abim Süleyman Seba'nın heykeli vardır. Hı. Öyle mi? Eğer Sergen bir Ronaldo kafasında, bir Messi kafasında adam olsaydı, insan olsaydı bugün bir heykelde oralarda bir yere Sergen için dikilirdi.
1: O zaman bir virgül koyalım mı Kemal abi? Sergen için ne dediler? Grafiklerimiz var. Futbolun ünlü isimlerinin Sergen Yalçın'la ilgili sözleri sanıyorum. Çok iyi bir pas olacak sana. Gelsin çocuklar. Hemen o grafikler de ekrana gelecek şimdi. Demiş ki Dan Petrescu.

0: Daniel Patres, düzeltiyorum, Daniel Panku. Hayır, Löw'le mi başladık? Tamam, Löw'le. Tamam Daniel. Tembel olmasaydı muhtemelen Barcelona'da forma giyip Zidane'a karşı oynardı. Daniel Panku, futbol severler yakından hatırlayacaklardır. Bir dönem Türk futbolunda önemli izler bırakmış. Hatta kaleci olarak da
1: kazanılmış bir maçın kaleciliğini yapmıştır.
0: Joachim Löw, işte Alman milli takımının patronu, bu Fenerbahçe'de çalıştığı dönemden de Sergen'i iyi tanıyor. Sergen futbolu biraz ciddiye alsaydı dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilirdi diyor. Yine devam edelim. Cunti, Sergen gördüğüm en yetenekli futbolculardan biriydi. Serie A'da oynasaydı dünya yıldızı olabilirdi demiş Federico Cunti. Devam edelim. Oscar Cordoba yine onunla aynı formayı terletenlerden biri. Maradona ile aynı klastandı. Sergen'in en iyi zamanlarında Türk futbolu ondan yararlanamadı demiş. Devam edelim. Tigana, Can Tigana bir önemli futbol ismiydi. Futbolculuğu da teknik direktör olarak Beşiktaş'ta aynı başarıyı gösteremese de çok önemli bir futbol adamıdır. Avrupa şampiyonu Fransa'nın da orta sahasının çok önemli ismiydi. Onun futbol beynine sahip değilim diyor Can Tigana. Bir orta sahada futbol oynamış çok önemli futbolcu olarak. Üstelik diyor ki Platini'de bile böyle bir oyun zekası yoktu sanırım. Hani bilenler Michel Platini'nin nasıl bir futbolcu
1: takım olduğunu arkadaşı
0: bilir. Tabii.
1: Platini, Can Tigana aynı takım oyuncuları.
0: Batiston, Tigana, Gires falan müthiş bir kadroydu o. Böyle bir oyuncuydu. Ne buradaki ortak tema? Yazık etti kendine. Tabii. Çok daha büyük bir futbolcu olup bir dünya markası haline gelebilirdi.
1: Şimdi Sergen futbol oynarken herkes bir takım yakıştırmalar yapıyordu. İşte gece hayatı yok bilmem ne. Sergen'de böyle bir şey yoktu. Sergen'de bir tane yaşantı vardı özel, o da at yarışı.
0: Biraz sever evet.
1: Biraz mı? Hayata oydu.
0: Senin onunla ilgili anekdotların var.
1: Ve sabahları Veli Efendi hipodromda atlar 5.30'da idmana çıkarmış sabah. Evet. Öyleymiş, tabiat öyle emretmiş atların idmanın için. Sergen o idmanları giderdi seyretmeye.
0: Atı falan da vardı bir ara.
1: Vardı tabii canım. Babadan geçme bir şeylik bu, alışkanlık, hastalık diyelim. Ve Beşiktaş takımı işte şampiyonluklar şunlar bunlar, yani Beşiktaş'ın baba hakkısı olacak yani, açık ve net. Bir ömür var önünde. Rahmetli Süleyman abi, transfer dönemi geldi. Süleyman abi dedi ki, Metin, yani oyuncularda yanılabilirim, beni bağışlasınlar. Beşiktaş'ın full 11'inin en az 5 tane 6 tanesini sözleşmesi yenilenecek. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Süleyman abi diyor ki hepinize, rakamda yanılabilirim, 3 aşağı 5 yukarı 50'şer bin lira diyor. Hı hı. Veyahut 50'şer milyon, neyse evet, o zamanki parayla. Sergen diyor ki, konuşuyor hepsi, ben de mi aynı parayı alacağım diyor. Ayrım yok. Herkes aynı bir parayı. Süleyman abi öyle bir adam.
0: Tamam, bir rakam belirledik.
1: Ya diyor, ben diyor o parayı diyor olur mu falan filan bilmem ne. Ve Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşünce Cem Uzan 110 bin liraya, iki katından da fazla Beşiktaş'ın.
0: Ya da 110 milyon neyse o
1: 110 milyon
0: parası.
1: Neyse işte. Sergen'i büyük bir bölümü peşin para olmak üzere İstanbulspor'a transfer etti.
0: Evet.
1: Bunlar, bu herkes biliyor bunu. Bu haberin içinde bir ayrıntı var gelen bilgilerden. Biz de tabii şaşırdık. Ya İstanbulspor nere? Beşiktaş takım kaptanlığı, Beşiktaş'ta Sergen nere? Aklımız almadı.
0: O İstanbulspor da eski İstanbulspor değil yani.
1: Değil tabii canım. Nerede Kasaplı, İhsanlı, İbrahimli, Kenanlı, Sabihli İstanbulspor değil. Ve şunu öğreniyoruz bilgi olarak. Bize öyle geliyor. İşte at yazdırmadan, şundan bundan, anlamam da pek at yarışından. Çok ciddi bir borç altına girmiş. Bu o zamanki işte İstanbulspor'un sahibi olan Cem Uzan'ın da önemli bir parayı peşin olarak önermesi. Tabii Beşiktaş'tan o 50 bini peşin alamayacak, 50 milyonu neyse. Sergen'i Beşiktaş'tan kopardı. Sen misin kopan? Siirt, Cetba, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, öyle mi?
0: Evet.
1: Ya Sergen böyle bir oyuncu olamaz ki. Yani ama şunu söylemekte yarar var. Bir çarpıcı şekilde anlaşılabilsin diye böyle bir örnek vereceğim. 100 puanlık bir düşünce portföyü varsa Sergen'in, bunu sadece 10 tanelik bölümü futbolla ilgiliydi. Yani yazık etmiştir. Hem de Türk futbolu çok önemli bir değerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Tabii ki burada demin senin gösterdiğin bir takım görüşler var. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Juventus'tu, şuydu, buydu falan filan. Birileri kapışacaktı yani bu Sergen için. Allah'ın emri. Çünkü yani sol ayak çok iyi. Hantal da değil. Bir de görüşü çok iyi. Yani tekniği çok iyi olur da oyunda görüşün zayıftır.
0: Evet.
1: Tabire çalım atarsın, aynı yerde kalırsın. Öyle değil. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'ye gelişi şöyle bir iki dakika izin verirsen bana anlatayım. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamları oluyor.
0: Hatta biz burada Sergen'in bir açıklamasında geçmiş programlarda vermiştik. Hatırlıyor musun?
1: Neydi?
0: Ben aslında Fenerbahçeliyim dedi.
1: Ha tabii. O zaten her gittiği takımda öyle yaptı. dediler ki Sergen'i alıyoruz. Dedim ki bana ne yani, hayırlı uğurlu olsun ama yani yanlış yapıyorsunuz dedim. Ama sen, ya ben met ediyorum hala ama yanlış. Ve beni Fenerbahçe yönetim kurulu 15 dakika dinledi, 20 dakika. Tabii ben orada Sergen'in futbolculuğunu bu 20 dakikanın içinde 3 dakika anlattım. Yeter zaten, daha fazla anlatmaya gerek yok. Ama 17 dakikası başka şeyler.
0: Futbolculuğuna kimsenin söyleyebileceği şey.
1: Ve vazgeçtiler. Bir hafta sonraki pazartesi yine yönetim kurulu toplantısı var. Ben de erken eve gelmişim. Bir baktım telefon böyle saat 8'de falan. Köksal Özbek hala sağ genel sekreter. O bana tertip der. Tertip dedi, yandık. Ne oldu dedim, ne yandınız? Ya dedi, Sergen'i alıyoruz. Cetba'dan iki tane avukat bir de bir yönetici geldi. Sözleşme imzalıyoruz. Senin anlattıkların boşa gitti dedi. Ne yapayım dedim yani. Sonra hiç unutmuyorum. Fenerbahçe'nin Göztepe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı maçta. 0-0 devam ediyor. Taraftar küplere binmiş. Allah, bir korner kazandı Fenerbahçe Migros Kalesi'ne. Cadde tarafında, otoban tarafında. Yani sol ayaklı oyuncunun daha fiyakalı, daha kıyak, daha etkili atış yapabileceği bir yer. Tabii Sergen dedi, Sergen böyle tırıs vaziyette gidiyor. Atçılıktan kalma konuştu. Seyirci küplere biniyor. Ya koşsana diyor ya. Bu dakika bitiyor, maç bitiyor, 0-0. Ve ilk protestosunu orada yedi seyirciden. Niye ağır gidiyor diye.
0: Maç giderken
1: ve oraya, 0-0 bitti maç.
0: O görüntü aklımda.
1: Maç 0-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin de teknik direktördü. 0-0 bitti maç. Orada çok büyük tepki gördü. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'den işte başka yerlere de.
0: Galatasaray'da da oynadı.
1: Ha, şimdi
0: yani üç büyüklerin hepsinde forma giydi. Trabzon'u da var yanılmıyorsam.
1: Tabii Trabzon'da
0: var. Dolayısıyla yani bayağı bir gezgin oldu.
1: Ya, yazık yani.
0: Hepsinde iyi maçları oldu elbette.
1: Ya, olmaz mı?
0: Hiçbirisi Beşiktaş'taki kadar olmasa da ya, ama zaten mı? Çok iyi futbolcu.
1: Yani ama diyorum sana Süleyman abinin.
0: İstikrar yok.
1: Süleyman abinin heykelinin yakında bir yere herhalde 12'ni de dikerlerdi. Bilemiyorum yani, bu benim görüşüm, yanılabilirim. Sergen bütün futbol hayatında bir tek tane teknik direktör tarafından Sergen sunuldu bize hakiki. Tam porsiyon değil de tabii yarım porsiyon. O da Lucescu.
0: Onu birazdan konuşacağız.
1: Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta bitmiş bir Sergen'i bize Sergen olarak sunmaya çalıştı. Sundu da ama yine benim ölçülerime göre yarım porsiyon, yarım porsiyon falan ama iki takımı da şampiyon yaptı.
0: Peki. O zaman Sergen Yalçın da bu şekilde bir kez daha o günkü izlerle hatırlamış olduk diyelim ve sizlerin çok sevdiğiniz, bize gelen mesajlarda da ya öyle miymiş dediğinizi gördüğümüz bir küçük bölümle devam edelim programımıza.

0: Şimdi eskiden olup bugün olmayanlar ya da bugün olup da eskiden olmayanlar var. Böyle şeylerden birine daha geldik. Ne vardı eskiden ya da bugün hepinizin malumu, yani ismi söylenirken futbolcuların Kemal Belgin diye biliniyor mesela. Ne bileyim Tuncay Şanlı diyoruz.
1: Tabii.
0: Öyle, ne bileyim aklıma nereden geldiyse şimdi. Tuncay Şanlı diye anlatıyoruz.
1: Ad soyad söyleniyor.
0: Evet. Ad soyad söyleniyor.
1: Eskiden böyle bir şey yoktu.
0: Tabii. Ne vardı biliyor musunuz? Şimdi de gelecek arkadaşlarım oradan eğer getirirlerse eğer ne vardı göreceğiz. Hazır mı çocuklar? Geliyor mu? Tamam.
2: Serdar. Trabzonspor atar. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33, Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik.
3: Turgay. Büyük Hasan ceza alanı içerisine ortalıyor. Fatih. Büyük Osman. Büyük Hasan. Ortalıyor ceza alanı içerisine. Top direkten geriye geliyor. Tuncay'ın kafa vuruşunda. Adnan, Sinan. Küçük Mustafa'nın pası. Kemal araya giriyor.
0: Ya küçük ya büyük. Bir de şey var.
1: Üç.
0: Üç tane varsa küçük büyük yetmiyor.
1: Göztepe'de çıktı.
0: Sedat 1, Sedat 2, Sedat 3.
1: Göztepe'de çıktı.
0: Hasan 3 vardı. Göztepe'de ne vardı abi?
1: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.
0: Ay çok, o gerçekten. Ben Sedat 3'ü hatırlıyorum Bursa Sporlu. Bak görüntü de vardı şimdi.
1: Tabii.
0: Sedat 3 bir an görüntüye geldi. Sedat 3. Ben de acaba Sedat 1, Sedat 2 nasıl oluyor bu falan diye o çocuk aklımla anlayamazdım da şöyle düşündüm. Sedat 1 mi ismi bulun falan diye.
1: Bazı kulüplerde yaşa göre kullanılırdı o.
0: 1-2-3.
1: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3 misal. He. Kimine göre? Takımdaki eskiliğe göre. Mesela sen gelmişsin Ender benden evvel X bir takıma. Sen Ender 1, ben senden sonra gelmişim Ender 2. Ona göre.
0: Kıdem.
1: Kıdeme göre bazen öyle 1-2-3 kullanılır. İşte bazen yaşa göre kullanılırdı. Bazen yani öyle gelmişsin son artık 3'sün. Yani en son sen geldiysen. Yani onun bir belli bir şeyi yoktu. Ölçüsü yoktu. Dediğim gibi değişik şekilde yonurlanı. Tabii burada bunun ilk bize yani çarpıcı geleni aklımızda kalan Göztepe'dir. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3. Hatta rahmetli Coşkun Hocam milli takım açıklamıştı bir sefer. İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. O zaman milli maçları uğurlu geliyor diye. İlla ki İzmir'den bir tane adam milli takıma alınırdı. Hani anladın mı seyirci falan. Bir gün milli takım açıklandı. Lan dedik bu hangi Mehmet? Mehmet var milli takımda Göztepe'den.
0: Ama 1 mi 2 mi 3 mü?
1: Hangi Mehmet bu? Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Coşkun Hocam dedim açtım telefonu söyle şekerim çok iyi görüşürüz. Dedim abi bu hangi Mehmet? 3 be dedi. E dedim ama yazmıyor şeyde Mehmet diye geçiyor. Şey. Ya Mehmet 3 dedi ya.
0: Büyük Şenol, küçük Şenol Fenerbahçe'de. Yani büyük, büyük küçük tamam da değerli izleyenler. E aynı isimden 3 kişi olabiliyor bazen takımda işte sıkıntı orada.
1: O zaman işte 1-2-3 oluyor. Tabii Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.
0: Niye soy isim söylenmezmiş acaba?
1: Söylenmiyordu o zaman. Yani bu bence...
0: Onu da o dönemki spiker abilerimize sorarız bir programda. Ha,
1: onu
0: bir şey
1: spikerlere sormak lazım. Zaten şöyle söyleyeyim Ender'cim yayıncı kuruluş. Bir TRT var zaten başka bir şey yok.
0: O da denk gelirse maçı yayınlayacak
1: ha,
0: da.
1: Yani onun için öyle. Ama sonradan tabii bu yayıncı kuruluşlar hatta bizim burası da yayıncı kuruluş Türkiye Kupası'nda evet. Değil mi? İşler böyle genişleyince daha değişik bir platforma tabii. Girince artık ne bileyim işte... Mesela Lefter soyadı, Lefter Küçükhan'dan Yuhadis deme. Lefter işte yani.
0: geri pas görüntüsü var mı hiç? Bir de geçmişte olup bugün olmayan

0: şeylerden biri de kaleciye geri pas efendim. Şimdi kaleciye geri pas, bakın görüyorsunuz. Tabii. Hop aldı eline. Aldı. Bekler. Bekler. Vurur.
1: Schumacher,
0: ceza sahasında dolaşır da yani Şenol Güneş mesela, ben ceza sahasını en iyi kullanan kalecilerden biriydi. Sağdan sola, soldan sağa yürürdü değil mi Kemal abi?
2: Tabii.
0: Böyle geri pası alır.
2: Oo, kaleciler maç bitirirdi be.
0: Değil mi?
2: Tabii ya.
0: Onu engellemek için zaten yapılmış
2: bir
0: kural.
2: Tabii onun için yaptılar. Çünkü şimdi kaleciye veriyorsun geri pasını, kaleci alıyor. Ha. Bakıyor, biraz dediğin gibi Şenol yapardı onu, sağ tarafa yürüyor. Olmadı, birazcık sol tarafa yürüyor. Bak topu bıraktı, elini aldı tekrar.
0: Tabii.
2: Ondan sonra bak. Bunu nasıl hayret, çok çabuk atmış, kim hayrettin mi o, kimdi o?
0: Göremedim. Zal attı galiba, yanlış görmediysem. Hop alıyor cezası, hop getiriyor ki elimle tutacağım. Tabii, ona göre.
2: Tutacak biraz.
0: İstersen gel, ne olacak?
2: Biraz bu yürü, tarafa, biraz al, o tarafa.
0: Tekrar ver, tekrar tabii, al. Hop, tekrar ver. Al.
2: Öndekine stoperin işte neyse yani santraf eski deyimle al geri tekrar. Kronometreye bir bakıyorsun maçın 10 dakikası gitmiş. Yani onu yapan kaleci takımın bak,
0: bekliyor,
2: aldığı
0: hop,
2: sonuca
0: alıyor.
2: Destek olmak için yapıyor.
0: Bak ne yapıyor bu burada diyor. Tabii. Tekrar o tarafa gidiyor, yürüyor.
2: Tabii bak. Yani bu Schumacher mi?
0: Schumacher
2: değil mi? Evet.
0: Schumacher mi? Yanlış görmüyorsam.
2: Valla öyle sanki geldi bana da.
0: Ama formalardan pek Fenerbahçe gibi görmedim.
2: Fenerbahçe'nin çubuklu forması yıllardır.
0: Ha, Alman milli takımı olabilir. Evet, bizim çocuklar söylüyor yani şimdi. Doğru bak, Alman milli takımı
2: forması. Oho, hangisinin forması kaldı ki? Klasik. Tarihsel.
0: Onların da şu çaprazlı forması çok güzeldi ya.
2: Yani onun için bu kuralı değiştirmekle bana göre çok doğru bir yaptılar, iş yaptılar. Evet. Zamandan çalmayı, en azından bu avantajı, en fazla bu avantajı en fazla sahip olan kalecinin elinden aldılar.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla bugün artık efendim kaleciye geri pas yok. Kalecinin öyle topu alıp yere koyup tekrar alıp sağ için, ceza sahası içinde dolanması.
2: Elinden çıktı mı bitti.
0: Bitti. Evet, aynen öyle. Yani. Bu da bugün göremediğimiz görüntülerden biri olarak yani ekranlarınıza yansısın istedim.
2: Vallahi diyorum, maçın 10-15 dakikasını götüren mesela Ömer vardı, Allah rahmet eylesin. Adalet'in kalecisi. Çok da iyi kaleciydi. Abi top Ömer'e geldi mi bir türlü oyuna girmezdi.
0: Maç biterdi değil mi?
2: Anladın yani. Vardı böyle çok kaleci ama o da bunu kötülüğünden yapmıyor ki. 0-0 oynuyor Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la. Diyor ki ya şu maçtan bir puan alalım. O zaman 2 puan. Puanın yarısını, ben yarısını o alsın. Gayet iyi bir sonuç onun için. 10 dakikasını, 15 dakikasını oynatmıyor.
0: Evet. Peki hemen unutulmaz anlara gidelim o zaman. Evet, şimdi dedik ya gündeme de çıkarımlar yapıyoruz. Hakeme atılan maddelerden dolayı yarıda kalan, kalmayan maçlar var. Geçmişte ne zaman ne atıldı, ne oldu, neler yaşandı?
2: Bu önemli.
0: Yakında yaşadık bir örnek. Dolayısıyla biz de bugüne bir çıkarımda bulunalım dedik. Şimdi birisinde Bünyamin Gezer, diğerinde de bizim sevgili Erman abimiz Erman Toroğlu var. İki anekdot hatırlatacağız size. Bünyamin Gezer işte 50 bin kişi Fenerbahçe stadında ve Ekim 2009,
2: yani çok eski
0: 25 Ekim
2: tabii.
0: 2009 yakınca bir tarih, bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde, maç başlamadan önce yaşanıyor. Diyor ki o güne ilişkin Bünyamin Hoca, 50 bin kişi o stada gelmiş, maçı tatil etsem binlerce insan protesto yapacak, camlar çerçeveler inecek. Allah korusun bir taraf karşı tarafa saldırsa, bir cana mal olsa bunun hesabını kim verecek? O yüzden oynattım ben karşılaşmayı diyor. Yalnız bugün bir şey dikkatimizi çekti. Bilmiyorum onun görüntüsü var mı çocuklar? Başına yardımcı madde gelen yardımcı hakem kim biliyor musun?
2: Kim?
0: Tarık Ongun.
2: Tarık Ongun da ne talihsiz adammış ya. Yani sanki hedef belirlemiş.
0: Yani de şey gibi, adam hedef tahtası gibi.
2: Şimdi onlar ısınıyorlardı, hakemler.
0: Evet.
2: Takımlar da ısınıyor.
0: O takımlar ısınırken Cristiano'la şeyin arasında, orada bir, iki futbolcunun arasında bir sorun oluyor.
2: Bir sorun oluyor. Bunlar da ısınırken tribünden atılan yabancı maddelerden bir tanesi Tarık Ongun'un kafasını yardı. Bayağı böyle şakır şakır kan akıyor. Hı-hı. Yani gidip de hani var mı yok mu demeye giriyor. Her yerden gözüküyor. Tabii doğru içeriye ve bize gelen bilgi 7 dikiş atıldı diyorlar.

0: Tarık Ongun'a ve müsabaka aynı o şekilde çıktılar, oynattılar. Sonradan bu senin şuraya verdiğin yazı sordular Bünyamin Gezer'e. Bünyamin Gezer biliyorsun yanılmıyorsam 2 yıldızlı komiser, emniyet mensubu. Yani öyle tüccar falan değil yani. Ondan sonra dediler ki ya sen yani nasıl oynattın maçı? O da işte dedi ki 50 bin kişi gelmiş. Maçı tatil etsem protesto. Olur. Başka olaylar meydana gelebilir. O yüzden ben de müsabakaya oynattım dedi. Ya sen hakemsin arkadaş ya. Sen hakemsin. Bak. Şimdi bir emniyet mensubu veriyor bu demeci. 2 yıldızlı komiser. 3'se bilmiyorum. Özür dilerim. Ben 2 yıldızlı biliyorum o zamanlar. Bu da
1: bu Trabzon'daki maç.
0: Bu Trabzon Beşiktaş maçı.
1: Trabzonspor Beşiktaş maçı.
0: Hakem de
1: Nisan
0: Erman...
1: 1988 bu.
0: Evet, Erman...
1: Bunu da anlatacağız. Bunu şimdi, birazdan anlatacağız.
0: Erman Toroğlu da hakemi bu evet. maçı. Müsabakanın bir yerinde 74. dakikada tatil edildi diyor. Bu 70...
1: Şimdi şöyle oluyor. O maçın hikayesini anlatayım arka, altını doldur. Trabzon Beşiktaş karşılığında 1-1 maç. 1-1 iken Beşiktaş'ın golü geliyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Müsabaka bir süre duruyor. Arkasından Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Yardımcı hakeme Vahap Beyaz o zaman.
0: Bir yardımcı.
1: Başına atılan taşlar sebebiyle başı yarılıyor ve oyun 9 dakika duruyor.
0: Evet.
1: Daha sonra Vahap Beyaz ben maça devam edebilirim diyor. 70. dakikada skor 3-2 oluyor. Ama bir dakika sonra Beşiktaş penaltı kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve olan oluyor.
0: Tabii. Penaltıyı kazanınca bu sefer Hüseyin Karacan'ın başına. Diğer,
1: evet.
0: diğer yardımcı hakem. Yabancı madde yağıyor.
1: Diğer yan hakem.
0: Diğer yan hakem. Ve açılma olunca seyrediyorum ben. Erman kalktı geldi.
1: Orada Şenol Güneş o zaman tribünde değil
0: o
1: mi?
0: O sene öyle... topu bırakmış.
1: He.
0: Yani o Haziran'da.
1: Hemen de sizin yanınızdayım.
0: Mayıs'ta topu bırakmış Şenol. Tribünde oturuyor. Daha antrenör falan filan değil.
1: He.
0: Erman geldi Hüseyin Karaca'nın yanına. Ne konuştularsa. O zaman böyle telsiz melsiz de yok. Erman elinden işaret etti Vahap Beyaz'a. O öbür tarafta çünkü. O zaman 4. hakem falan da yok. Hüseyin Karaca'yı da aldı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Şenol da, Şenol Hoca da şeyde tribünde maçı izliyor.
1: Hı hı.
0: Diyor ki ayağa kalkıyor. Başkan yöneticiler orada ya de diyor kalkın aşağıya inin de Erman Hoca'yı diyor soyunma odasına gitmeden durdurun bir şeyler deyip hani. Bir garanti verip hani. Diyorlar ki ya burası Trabzon ya. Nereye gidiyor ya? Gitse bere gelir. Ya bu geri gelmez diyor. Siz tanımıyorsunuz bu adamı diyor. Diyorlar gülüyorlar. Erman da aldı Hüseyin Karaca ile Vahap Beyaz'ı. Tünelden içeri girdi. Oradan bindi uçağa İstanbul'a geldi. Ya Bünyamin Gezer kardeş hiçbir şey olmadı ya. Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi de yaralamadı. O gün Trabzon'da. Hem de o günkü Trabzon.
1: 88.
0: Ha. Anladın mı? İşte teknik hataları bir kenara. Zaten hatasız kul olmaz. Allah'a mahsus. Erman'ın da çok teknik hatası olmuştur. Birebir eleştirmişim de her şey. Ama hiçbir hakem yaşımdan mütenasip uygun konuşuyorum. Erman kadar yürekli olamadı.
1: Evet.
0: Bu hakkında teslim ederim. Bak. Yani o zaman Trabzon'da maç tatil etmek. Baksana ne diyor. Olay çıkardı diyor. Yaralanan olur. Sana ne abi? Sen hakemsin abi. Onu yapanlar bedelini ödeyecek. Sen mesulü değilsin onun. Sen hakemsin, senin yardımcının kafasına 7 tane dikiş atılmış, kan kaybetmiş adam. Sen alacaksın, bineceksin arabana, vapuruna, trenine, uçağına neyse gideceksin. Raporunu yazacaksın, evinde ayak ayak üstüne oturup kahveni içeceksin abi. Sana ne abi? Onu federasyon verecek kararını. Bir maç daha var, bilmiyorum var mı arkadaşlar da. Bir Fener Galatasaray maçı, Ali Sami Yen'de Galatasaray Fener maçı öyle diyelim. Hakem de Bülent Demirlek. Bu hangisi?
1: Bu Erman abi.
0: Erman gidiyor abi.
1: Polislerin
0: işte.
1: Arasında.
0: Gidiyor abi.
1: Gittiği maçlardan biri.
0: Gidiyor abi. Yetişin evet. diyor Şenol. Giderse gelmez bu diyor. Diyorlar ya nasıl gelmez ya. Şimdi Bülent Demirlek de maçın hakemi. Seremoniye geldiler. Basın tribününün önüne takımlar. Daha orada başladı Fenerbahçe takımına yağmur.

0: Damaç falan yok ha. İstiklal Marşı okunacak. İşte kura atılacak bilmem ne. Dağıldılar. Kaptanlar el sıkıştı. Maç
1: başladı. Bunu maç mı bu? Öyle
0: maç başladı. Maç hatta atılan yabancı maddelerden bir tanesi Galatasaraylı Necati'nin kafasına geldi. Hmm. Necati sağ. Necati'nin kafasına geldi. Ve Bülent Demirlek maçı oynattı. Bitirdi. Tabii burada sevgili Ender en çarpıcı olanı Galatasaray-Nöşatel maçı.
1: Evet, evet.
0: Yani burada arkadaşlar yorumlar yazdılar işte bu Fener son Galatasaray-Fener maçında meydana gelen neler yazdılar neler. Yani şöyle burada Galatasaray orada 3-0 kaybetti. Burada 5-0 yendi.
1: Evet, evet. Fakat, İşledik biz zaten burada.
0: İki hakemin de kafasına paralar atıldı. Müsabaka oynandı bitti. Sonra UEFA disiplin kurulu hakemlere işte bir yabancı diye Galatasaray'ı hükmen mağlup ilan etti ve kupadan eledi. Galatasaray tahkime gitti. Evet. UEFA tahkim kuruluna. İsviçre'nin Zürich kentinde Hilton Oteli'nde Sheraton'da galiba disiplin kurulu tahkim kullandı. Ben de oradayım. Takip ediyorum. Derval de geldi hatta ifadeye. Hakem geldi Joël Quinoy Fransız ve aşağı yukarı 1,5 saat falan 2 saate yakın sürdü tahkim. Sonra Rudolf Rotenbüchler, geçen hafta onu söylemedim. Bu UEFA'nın basın sözcüsüydü. Sakallı Rudi derdik biz. Benim iyi arkadaşımdı. Açıklamaları o yapardı. Çıktı aynen şöyle. Toplandık hepimiz. Açıklama yapacak. Holüne Otel'in. Galatasaray futbol takımının müracaatı olumlu karşılanmış. Müsabaka 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır dedi. O muhafı herkes falan. Tabii herkes telefonda o zaman cep map yok. Otel odasından telefon bağlanacak. Ben sonra dedim ki Rudi bir dakika dedim. Gel dedi bana gittim dedim ki ya nasıl oldu bu iş? Hakem kurtardı Galatasaray'ı dedi. Ne demek o dedim. Dedi ki dedi Joël Quinoy. Ben iki yan hakemimle de başlarına yabancı madde geldiğinde konuştum. İkisi de müsabakayı oynatabileceklerine, müsabakaya devam edebileceklerini söylediler. Ben de müsabakayı devam ettirdim ve bitirdim demiş Joel.
1: Dolayısıyla devam ettirince
0: sorun yok. Ondan sonra da maç 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır. Evet. Hatta Rotenbüchler sağsa bilmiyorum. Çoktan emekli oldu da. Şunu da dedi. Dedim tamam sağ ol ben kaçıyorum dur bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim bu tahkimin bu kararı iyi olmadı be dedi. Onu da söyledi bak ben ayrılırken orada. Yani
1: emsal olur diye.
0: Evet. Burada hakem derse ki ben artık oynayamıyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Sevgili Ender.
1: Bak futbolumuzda Rumen hocaları yapamayacağız diyorlar. 5 dakikamız kalmış.
0: Bak bir şey daha var. 4. hakem var.
1: Tabii.
0: Derse ki Hüseyin Karaca attım kafadan. Trabzon Beşiktaş maçında yok hocam ben ölüyorum ya görümü görmüyorum dese. Çıkartacaklar. Kimdi o gün 4? Yok tabii öyle. 4. hakem gelip yan hakemlik yapacak.
1: Bak, evet.
0: Bunu da dikkate alın.
1: Böyle bir opsiyon daha var artık. Peki hadi geçmiş zaman olur ki ile bitirelim programı.
0: Nedir o ya?
1: Evet futbolumuzda Rumen hocaları yapacağız. Kemal abi kısıtlı zamanımız kaldı yalnız söyleyeyim. Yani üstünden geçeriz. Tekrar bir programla
0: yaparız.
1: Devam ederiz.
0: Yani Türkiye'de
1: Bolu ben mesela çok hatırlanmayanlardan bahsedeyim. Mesela Fenerbahçe Ionescu.
0: Tabii.
1: 1969-70 sezonu Faruk Kurgan başkan.
0: 6 gol yedi koca sezonda Fenerbahçe. Sadece 6 gol. İşte bak Leventler, Numan mı? Rahmetli Ercan, Yaşar. Bu tabii hocanın kaptan Can Bartu olması lazım. Son senesi Fenerbahçe'ye teklif aldıktan sonra gelip yönetimle konuşması çok önemli. Onu başka bir programda söyleyelim istersen. Zamanımız ardından Teaşka o gittikten
1: ama
0: sonra.
1: Ama Teaşka onun kadar başarılı. Gerçi o da Kıpa'yı kaybetmiş.
0: Tabii,
1: Galatasaray'ın bir puan gerisinde.
0: Tabii.
1: 70-71 sezonunda da yani arka arkaya 2 yıl Fenerbahçe Rumen hocalarla gitmiş.
0: Ercan, Levent Ziya, Zeki,
1: Can, Ziya, Zeki, Nedim o gün.
0: Tabii. Yılmaz yok bu maçta.
1: Hakem Ertuğrul Dilek.
0: Evet.
1: 6 Haziran 1970.

0: Ben daha yokum abi o zamanlar.
1: Sadece 6 gol yedi Fenerbahçe bir sezonda. Ardından Teaşka can topu bırakmıştı. Çok önemli bir kayıp yani. Teaşka biraz da...
0: Teaşka
1: da enteresan bir adam. Kitabı falan var futbolla ilgili. Yani şöyle diyeceğim. Zaten toprağı bol olsun öyle de biraz hokkabazdı yani. Ondan sonra tabi Neagu var Bolu'da.
2: Mesela o Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci olup bir de Başbakanlık Kupası finalinde Bursa Spor'a elenince hayır demişler sana güle güle. Bolu'da Neagu ama enteresan.
1: Çok
2: ben mesela şöyle bir inceleyince baktım. Üçüncü sırada 73-74 sezonunda bitiriyor.
1: Tabii. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi
2: 72-73'te de 5. sırada bitiriyor.
1: Şampiyonluk
2: yani
1: ilk sene Fener'le.
2: Çok önemli şeyler.
1: Hatta ligin ilk yarısını son maçıydı Fener zar.
2: Baksana Boluspor şampiyonluk için oynayacak.
1: Tabii son maçta Fenerbahçe zorla 1-0 yendi. Ligin ilk yarısı biterken. Ya çok başarılı. Ben şunun yani Roman hocalar yani sevgili Ender şey tutar ya ne derler ona?
2: Türk dikiş.
1: Dikiş ha.
2: Uyum var.
1: Enteresan.
2: Mucizeler yaratan takım Boluspor
1: evet.
2: Ya baksana.
1: Evet. Nuri'ye bak bizim rahmetli. Bizim şey Hakan'ın abisidir. Hakan Artış yok mu basketçi?
2: Evet.
1: Şu bıyıklı bak ortadaki. Ha. Ondan sonra Rıdvan en solda.
2: Şey vardı bir de. Cici Multescu daha sonra da.
1: Evet.
2: Samsun'da oldu
1: evet.
2: Müthiş. İşte geldi ekrana.
1: Evet. Evet.
2: Cici Multescu evet. 93-94 sezonunda Samsun Spor şampiyonluğu oynattı.
1: Evet. Şey var, Lucescu var.
2: Lucescu'yu zaten şampiyon başlı başına işlemek lazım yani, ama bugün çok eleştiriliyor yalnız Lucescu.
1: Ya ben ama ne dedim? İlk daha
2: senin iyi arkadaşındır yalnız.
1: Benim ya ilk lafı edildiğinde yapmayın Lucescu'yu milli takıma teknik direktör yapmayın dedim burada. Önce
2: niye?
1: Abi bile yaptığımız soru. Lucescu'nun.
2: Önce işi, abi pek sevmez Lucescu'yu.
1: O başka şey. Lucescu'nun işi değil milli takım. Bak.
2: Ha kulüp takımı tamam ama milli takım olmaz.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Sergen'e ne biçim top oynattı diyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Aynı süreçte Lucescu milli takım teknik direktörü olsaydı Sergen'e oynatamazdı. Her gün beraber.
2: Ancak o şekilde başarılı olur.
1: Ben sordum da bunun sırrı ne dedim. O sır bana ait ama dedi Sergen'in ne olduğunu bileceksiniz önce dedi.
2: Evet.
1: Milli takımda olsa Sergen hiçbir şey oynayamayacak. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta. Anladın mı? Yani
2: Lucescu ancak sürekli bir arada olursa evet. Yarışçı bir teknik adam olarak evet başarılı abi olabilir. Evet. Ama milli takım hocası değildir.
1: Değil. Bunu daha ben ilk gün bu sene dendi ya Lucescu geliyor diye. Dediler ki hatta bizim Serkan. Dedi sen bunu. Ya ben yine dedim bugün dedim bir kulüp başkanı olsam kulüp olarak alacağım bir teknik direktör Lucescu'dur dedim. Ondan hiç vazgeçmem. İşte Roman hocaların bizim futbol tarihimizde çok ciddi başarıları var. Demek ki bir şey uyuyor Roman hocaların kafasıyla.
2: Müziği verdiler.
1: Arasında.
2: Müziği verdiler abi. Buradan, diyorlar ki bitirin.
1: Buradan bizim kulüplere bir tane Kayseri de var şimdi.
2: Şumidika bakalım ne yapacak?
1: Kaçıncı Kayseri? Aa, üçüncü mü?
2: Gidiyor, evet. Şumidika da enteresan bir teknik adam.
1: Yani Roman.
2: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler de sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalınız.

0: bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Sporun radyosu

0: Aspor Radyo.
1: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferde çok hareketli bir gün geride kaldı. Beşiktaş Trossard'la imzaladı. Mason Greenwood'a Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda yoğun bir kalabalık vardı. Tüpraş Stadyumu'nda yoğun bir kalabalık vardı. Yine Okan Buruk'un önemli açıklamaları var. Transferde gerçekten de çok hareketli, aynı zamanda keyifli bir günü tabii ki taraftarlar için. Geride bırakırken Şenol Uslu Ömer ve Murat Özbostan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Hocam seninle denk gelemedik mi?
3: Yok, bana geçen hafta beraberdik. Hatta üçümüz beraberdik yanılmıyorsan,
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet, doğru.
3: Doğru. Orada Greenwood haberini açıklamıştı Murat Özbostan.
1: Tamam. Evet. Yönetmenimiz Ali abi de varmış ama şöyle. Ben tabii.
3: Tabii biraz, Ali de vardı. Ben çıkışta gördüm Ali'yi. Ali'ye selamlar.
1: Yoğunum bu ara. Sağ dışı. O yüzden unutuyor olabilirim.
3: Artık üst üste bu kadar maç oynanmıyor. Yani. Yorgunluk oluyor.
2: Ya sana hatta şöyle bir şey demiştim. Bir kırmızı vereceğim demiştim. Sen ne dedin ki? Ekranın zaten arkası kırmızı. Ben de dedim ki o zaman alta yazalım dedim.
1: Evet abi. Şu anda yani, ismi ekranda yazılı bir oyuncu olabilir mi acaba?
2: Evet. 8 Temmuz tarihinde bu ekranlarda söyledik. Yani oldu, geldi.
1: Hatta hayırlı şöyle
2: olsun.
1: Oldu.
2: Hayırlı olsun dedim hatta.
1: Ben de dedim bu tabinin başarılı ismiyle böyle yazalım dedim. Mason Greenwood transferini duyuruyor dedim. Tebrik ediyorum tekrardan. Fenerbahçeli taraftarlar Mason Greenwood'a kavuştu. Şenol hocam seninle başlayalım. Uzun süren bir transfer süreci, uzun süren bir bekleme ama tabii gelecek oyuncu Mason Greenwood'sa taraftarına beklediğine değiyor ki bugün de çok coşkulu bir kalabalık vardı.
3: Vallahi şimdi Ömer, doğruyu söylemek lazım. Uzun bir aradan sonra ilk defa önemli bir transfer Fenerbahçe kulübü gerçekleştirdi. Bu az yıllarımın farkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İkinci transfer hatta diyebiliriz. Yani bu birinci sırada ama iki transfer de böyle. Öbürü de Ake. Yani o da önemli bir isim. Yani Hollanda milli takımı. Yıllarca Manchester City. İşte ondan önce Chelsea yanılmıyorsam. Bayağı kariyerli iki tane oyuncu aldı. Birisi genç, birisi tam futbolun olgun yaşında. Yani zaten bir stoperin iyi oynadığı dönemlerdir bu yaşlar.
1: Doğru, 30,
3: daha olgun 30, olur. 30, aslında 25-26'dan sonra stoperler yukarı doğru çıkar. Şimdi Greenwood, Mason Greenwood Fenerbahçe taraflarına bir oh dedirtirdi. Yani Aziz Bey'in hani transfer gecikiyor, şu oluyor, bu oluyor dedikleri dönemde her şeyi ince ince hesaplayarak buralara geldi. Yani almış olmak için Fenerbahçe'ye transfer yapmadı Aziz Bey. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak, aldığın zaman cuk diye oturacak transfer yaptı. Kimi yaptı? Vedat Muriç'i yaptı. Meydan Ake'yi yaptı.
1: Mason Greenwood.
3: 3 tane nokta transfer. Bunlar ne oluyor? Rakibi Galatasaray'a karşı geçen seneler, son 2 sene Galatasaray'ın başarıyla yaptığı bu transferlere karşılık verdi. Şimdi bakıyorsun, eksik olan yerlerde bana göre bir tane yer kaldı. Bir, yani Vedat Muriç oynamaz ise veya Vedat Muriç'te oynayacak bir tane daha santrofor alırsa bence Fenerbahçe kadrosu ligi hazır bir hale gelir. Ha, bunun dışında Fenerbahçe daha sonra ilerleyen haftalarda elindeki yabancı oyunculardan çıkar ise kurala göre 10+4'ten acaba başka bir oyuncu buraya getirebilir mi? Onun çalışmasını büyük bir ihtimalle yapılacaktır. Onun planlaması yapılacaktır. Ha, mevcut oyunculardan 10+4'e göre onun içinde kalabilecek oyuncular var, kalamayacak oyuncular var. Onlar da tabii İsmail Kartal'ın bu hazırlık döneminde ve oynayacağı 4 tane öne

0: Eleme maçı, ben ilkini geçeceğini düşünerek bunu söylüyorum. O maçlardan sonra oyuncuların performansına göre yönetime bir rapor sunacaktır. Zaten ligin başlaması 14 Ağustos olduğuna göre daha bir ayı var. Elindeki şu andaki yabancı futbolcuların tamamını kullanma hakkı var. O zamana kadar bir karar verecek. Bence Fenerbahçe, yani herkes bunu anlattı. Zaten Mason Greenwood'u ayrıca bir anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu, tribünleri doldurabilecek, tribünleri coşturabilecek bir oyuncu transferi oldu. Bu aynı zamanda hem yönetime, hem taraftara, hem de Fenerbahçe camiasına bir güven getirmiştir.
1: Kesin. Murat abi, sen zaten uzun süredir bu transferin olacağını biliyordun. Mason Greenwood'u Fenerbahçe sana ne hayal ettiriyor ve şu görüntülere baktığın zaman, evet yani Nathan Ake çok önemli bir transfer, Vedat kesinlikle çok iyi bir transfer, ama bu transferle birlikte sanki Fenerbahçe camiasının da, bu yaz için söylüyorum tabii ki bunu, havası başka bir noktaya geldi.
2: Evet, yani karşılama töreni, uçağın kalktığı an ve indiği ana kadar takip edilmesi, takipçi sayısının patlaması, bir rekor kırması bakıldığı zaman bir kere çok uzun bir yolculuktu. Yani uzun bir yolculuktan kastettiğim, çok emek verildi. Çok görüşmeler yapıldı. 2-3 defa, 3 defa Fransa'ya gidildi, İngiltere'ye gidildi. Yani bu transferin bitmesi için oldukça fazla efor sarf edildi. Tabii Oğuz Çetin, Cihan neydi soyadın?
1: Tamer,
2: evet. Yani beraber bu operasyonu yürüttüler. Aziz Bey, Aziz Yıldırım gerçekten transferin olması için de büyük bir fedakarlıkta bulundu. Tabii bu nasıl bir fedakarlık? Hem bu transferin bitirilmesini istedi, hem de bakıldığı zaman ekonomik olarak çok ciddi bir pazarlık süreci geçti. Bugün işte 39 açıklandı. 40 milyon euro diyelim biz. Yani çok büyük ve önemli bir rakam. Oyuncunun alacağı para, süreç. Yani bütün bunlara bakıldığı zaman uzun zamandır Türkiye'de Fenerbahçeliler adına bu kadar çok heyecan duyulacak bir transfer ya da böyle bir kalabalığın olduğu, böyle bir coşkunun olduğu transfer olmamıştı.
1: En son mesela hangi transfer dersin buna yakın Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran?
2: Valla bilmem, aklıma
1: zor
2: gelmedi.
1: Zor değil mi? Hatırlamak yani, zor yani.
2: Gelmedi yani. Yani çok Fenerbahçe geçmiş sezonlarda oldukça fazla transferler yaptı. Yani bir sürü de önemli oyuncular aldı. Yani sırf geçen sezon yani Kerem Aktürkoğlu'ndan, Asensio'dan bakıldığında yani oldukça fazla oyuncular geldi. Ama yani bu çok farklı. Ya bir kere bu oyuncunun yolu gözlendi. Biraz önce dediğim gibi yani bu 1,5-2 aylık bir mevzu. Bu kongre süreciyle başlayan bir mevzu.
1: Tabii.
2: Rakip başkan adayının da Hakan Safi'nin de gündeme getirdiği, ya o sonra Aziz Bey'in başkan seçildikten sonraki gelişmelere bakarsak bütün camianın benimsediği, olsun diyerek heyecanla beklediği bir transfer oldu. Yani Fenerbahçe sadece bir oyuncu değil, o oyuncuyla beraber bir heyecan, efendim bir yani maddi olarak bir forma satışı bakıldığında, işte yarın imza töreni var. Diğer oyuncular da imza atacaklar bildiğim kadarıyla. Üç, evet, kişi imza atacak yarın. Ama diğerlerinin transferi böyle filan olmadı yani. Şimdi bugünkü bu görüntülere bakıldığında neredeyse izdiham oldu yani. Bence adam da şaşırdı yani. Bu kadar büyük bir sevgiyi beklemiyordu. Ama açıklamalarına bakıldığında özellikle eşiyle ilgili, işte çocuklarıyla ilgili, ailesiyle ilgili verdiği pozitif mesajlar da önemliydi. Fenerbahçe yani İngiltere'den işte yaşadığı talihsiz bir şey nedeniyle gönderilen diyelim, İngiltere'nin dışına milli takımın kapılarının kapandığı,
1: doğru,
2: bir yıldızın bu bence tekrar bir daha büyük bir başkaldırısı olacak diye düşünüyorum. Çünkü Marsilya'da filan ne böyle bir sevgi görür, ne böyle bir izdiham görür, ne de böyle bir tribün görmüştür. Yani bunları görecek tabii önümüzdeki süreçte, günlerde.
1: Marsilya'da da bu arada transfer olduğuna bayağı kalabalık karşılandı. Hı hı. Yani Velodrome stadında da çok iyi bir seyirci var ama tabii

0: Da başkandır. Elbette ki diğer kişilerin de adını söylediğimiz diğer kişilerin de bir emeği var. Büyük emekleri var. Ama Sayın Başkan sözler vermişti. Bu sözleri tutuyor ve camiayı ayağa kaldıracak. Camiayı tekrar heyecanlandıracak. Büyük transferlere imza atıyor. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun.
1: Evet, Fenerbahçe gerçekten özel bir transfere imza attı. Peki Şenol Hocam, şimdi Greenwood'la ilgili. Greenwood sağda, Asensio merkezde, muhtemelen Kerem solda ve gelecek bir santroforla birlikte Fenerbahçe'de bambaşka bir ön hatta ve taraftarları da şimdiden çok heyecanlandıran bir ön hatta kavuşmuş olacak.
2: Yani olması gereken oldu bence. Yani olması gereken buydu. Eğer Galatasaray'da sağ tarafta Sané oynuyorsa, santroforda Osimhen oynuyorsa, sol tarafta Barış Alper oynuyorsa, rakibinde aynı güce, aynı silahlara sahip olman gerekiyor. Şimdi Vedat Muriç artı bir santroforda alınırsa, şimdi sol tarafta bir sürü aday var. Onun kimin olacağı hiç belli olmaz. Ha, bir santroforda alırsa zaten burada sıkıntı var. Bu santroforun 10 artı 4'te sığmıyor. Yani şimdi şöyle bir bakıyorum, demin
1: sonra
2: yaptım.
1: Sonra gideceklere geleceğiz hocam.
2: Yani şimdi orada Oğuz Aydın var, İrfan Can Kahveci var. Yerleri de düşünmek lazım. Kerem var. Bunlardan bir tanesi oynayacak. Tabii ki her seferinde de bunlar oynayacak değil. Lig maratonu, Avrupa maçları falan işin içine gelince bir eli rahatlayacak İsmail Kartal'ın. Yani alternatifleri de çoğalacak. Bunun arkasında 10 artı 4'e uyan bir Sıdıkı Şerif var, kalıp kalmayacağına tabii ki İsmail Kartal'ın bu dönemde ona vereceği şans, alacağı süreler belirleyecek. Onları da düşünmek lazım ama bence Greenwood Fenerbahçe için önemli bir oyuncu oldu, olacak. Yani beklentiler çok yüksekti ve beklentileri karşılayacak bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ya Aziz Bey yaparsa böyle transfer yapar.
0: Hocam yani Fenerbahçe'yi dedir... şampiyon yapar mı?
2: Bak şimdi.
0: Bak mesela Osimhen'in o yazınki transfer şeyinde mesela hep şu dendi. Yani Osimhen varsa Galatasaray şampiyonluğa çok yakın. Osimhen gelirse Galatasaray şampiyon olur. Ve bugün bakıldığı zaman işte şampiyon Galatasaray oldu ve elbette ki Osimhen'in de çok büyük bir katkısı var. Yani ben o açıdan sordum. Yani bu potansiyeli sizce Fenerbahçe bu oyuncuyu da yakalayabilecek mi?
2: Yani şimdi sadece bu oyuncu üzerinden bakarsak o bir doğru bakış açısı değil. Şimdi takımın bütününe bakmak lazım. Öyle bak, takım bütünlüğü olmadan şampiyonluk olmaz. Takım bütünlüğü içerisinde bu oyuncunun görevleri, yetkileri, efendim alacak olduğu sorumluluk diğerlerinden daha fazla olur. Fenerbahçe'nin gol atmasında bir sıkıntı yoktu geçen senede. Gol yemesinde sıkıntı vardı. Şimdi bu oyuncu önde oynadığı zaman Vedat Muriç veya bir başka santroforda aldığın zaman, bir de sol tarafa birisini aldığın zaman Fenerbahçe bir takım hüviyetini zaten kazanacak. Savunmayı da güçlü tutacak ki İsmail Kartal'ın bu 3 tane hazırlık maçında ısrarla denediği bir şey vardı. Kaleciyi değiştirdi kalecileri. Orada bir sıkıntı yok. Ama Skriniar, Osterwolde, Gündüz'ü ve Fred omurgayı sağlam tutmaya çalıştı. Hiç bozmadı. Şimdi burada Aki olacak, Osterwolde sola kayacak büyük bir ihtimalle takım içerisinde. Yani Osterwolde buranın sol beki olacak Aki'ye geldiği zaman. Şimdi Aki'ye bir şey olduğu zaman yine Osterwolde stoper olacak. Bu sefer Archie Brown orada olacak. Şimdi planlamayı yaparken buna göre çıkıldı yola. Böyle gidiliyor. Şimdi burada Aki, Skriniar ikilisi bu hazırlık maçlarının dışında Şampiyonlar Ligi'nde bir arada oynadığı zaman kaleci de Ederson gelecekse, Ederson gelmeyecekse birisiyle birlikte bunu bozmayacak. Ha, orta sahada Gündüz'den vazgeçmedi. Fred'den de vazgeçmedi İsmail Hoca. Ve şunu söyleyeyim, 3 tane hazırlık maçının en önemli oyuncusu Fred oldu. Şimdi Fred ve Osterwolde, İsmail Kartal göreve geldikten sonra Fenerbahçe'de başka bir evreye büründüler ikisi de.
1: Şimdi benim de önüme bir 11 yazdım hocam. Az sonra bu 11 ile ilgili sana bir soru yönelteceğim ama ondan önce Bunu gündüz

0: Yansın'a da sordum, sana da sormak isterim. Dedin ya Aziz Yıldırım yaparsa böyle transfer yapar diye.
1: Yani böyle bunu yapacağını söylemişti.
0: 2000'lerin başındaki tırnak içerisinde Aziz Baba dönemi hocam. Sence geri mi döndü Fenerbahçe'de?
1: Ya Aziz Bey tabii ki bu kadar yıllık deneyimi var. Şimdi birçok şey yazıldı çizildi işte eskiye döndüler şunu da. Ya eskiye dönmek kötü bir şey değil kardeşim ya. Eskinin doğrusuna dönmek doğru bir şey. Eskinin yanlışına dönmek yanlıştır. Aziz Bey bu kulübe çok şey vermiştir. Çok şey kazandırmıştır. Şampiyonluklar da elde etmiştir. Aziz Bey kendi döneminde bir sürü kaliteli oyuncular transfer etti. Çok yüksek düzeyde yıldız oyuncular transfer etti. Geldiği zaman ne dedi? Hatta bizim buradaki programda söyledi. Kardeşim dedi, yıldız almak var, futbolcu almak var. Biz dedi lazım olan alacağız. Lazım olan bizim için de yıldız olabilir. Aldığımız oyuncuyu biz de yıldız yapabiliriz. Nitekim hem yıldızı aldı, hem yıldızları aldı, hem de takım içerisinde yeni yıldızlar da çıkarabilir. Peki. Şimdi AKE'de sorun var mı? Yok.
0: Yok.
1: Mason Greenwood'da var mı? Yok. Vedat'ta var mı? Vedat'ı şimdi insanlar Vedat'a sanki yedek santrofor gözüyle bakıyorlar. Bence doğru bakmıyorlar. Vedat'ın geçen sene ve birçok ondan önceki senelerde İspanya'da yaptıklarına insanlar bakmıyor. Geçen sene Mbappe'nin hemen yanında arkasında 23 golle küme düşen takımda ikinci sırada gol krallığında yer aldı. Bu az bir şey değil. Osasuna'da 23 gol atmak.
0: Mallorca'da.
1: Mallorca affedersin. Mallorca'da 23 gol atmak önemli bir şey. Ve çok oyunda da katkı sağladı. Hocam, bir de kendini geliştirdi.
0: İlk 11 yok yani. İlk 15-16 var yani takımlar için önemli. Yani hiçbir
1: kesinlikle. Şimdi Aziz Bey'e yani gelince, Aziz Bey bu kadar deneyimi kazandıktan sonra bir de şimdi 8 sene dışarıda kalıp Fenerbahçe'nin röntgenini her zaman çekmiştir. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu şeyleri aldı Aziz Bey. Hala da bitirmedi. Bir son atışı daha var. Olacak inşallah. Herkes onu da bekliyor. Ha şu ara olsa da olmasa da biraz geç de olsa sıkıntı
2: kim
1: değil.
2: Kim olacak
1: ama
2: hocam açıklayalım.
1: Yok. Onun yani birçok isim
2: hocam
1: yazılıyor çiziliyor.
2: Hocam bir santraforu alacak ama biliyorsun.
1: Ya şimdi biliyorsun Grassi ile uzun zamandan beri uğraştı. Belli bir
2: ama
1: noktaya
2: İsmail
1: girdi.
2: Hoca Aston Villa'dakini istiyormuş.
0: Watkins.
2: Evet.
1: Şimdi orada bir uyum var. İsmail Hoca şimdi öyle araya gazeteci gibi girme. İsmail Hoca onu istiyor Aziz Bey. Öyle değil. O bir bütündür.
2: Hoca
1: onlar
2: kim
1: aynı
2: isterse
1: şekilde
2: olmaz mı hocam?
1: Olur tabii ki ya. İsmail Hoca'nın da Aziz Bey'in de ortak karar verdi. Orada
2: şüphesiz
1: bir yani komitenin de var. Evet. Futbol komitesi de var. Onların da hep birlikte oturup karar verdikleri bir sonuçtur. Şimdi tabii ki şey diyorsun sen Aston Villa'nın santroforunu.
0: Oli Watkins.
1: Oli Watkins'ın diyoruz. Oli Watkins'e ne İsmail Kartal hayır der, ne Aziz Yılmaz hayır der, Aziz Yıldırım hayır der. Ne ben hayır derim, ne sen dersin, ne de Ömer der.
2: Ne de rakip o ya, takımın hocaları.
1: Yok rakipler hayır, hayır der. Yani eğer Fenerbahçe'ye faydası olacaksa, alınabilecekse, alınabilecekse alır onu Aziz Bey. Ya Grassi olayından bahsettim. Bu kadar uğraşıldı. Gerekeni fazlasıyla Fenerbahçe kulübü verdi. Vermesine rağmen olmadı. Ama
2: kapandı mı orası?
1: Hayır orası ya kapanacağını düşünmüyorum. Bu işler için araştırmalar devam edecektir büyük bir ihtimalle.
2: Ay Grissi için kapandı mı?
1: Şu anda bir ses seda yok.
0: Yani transfer antrenman bu belli olmaz.
1: Yani şu acelesi kalmadı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe şu anda bu transferle elini rahatlattı Murat. Bu transferle birlikte Greenwood transferiyle birlikte Allah'ın izniyle iki tane ön eleme turnuvada Ake, Vedat Muriç de tahmin ediyorum ilk maçtan sonra belki ikinci maçına da yetişebilir veya ilk turu yetişmese bile ikinci tura yetişir. Orayı da Fenerbahçe şey yapar, amorti eder. Orada bir sıkıntı beis olarak görmüyorum ben onu. Ne olacak? Şimdi Ağustos'a kadar, Ağustos'un hatta sonuna kadar bu kadroyla gider Fenerbahçe kayıpsız. Santrofor konusunda da yani ısrarcı olacaklardır. Muhakkak seçici olacaklardır. Ama en iyisini almak için yine Aziz Bey'i bekleyecektir. Yani buraya bir santrofor almış olmak için olmayacaktır.
0: Şimdi kadro demişken hocam, şöyle bir kadro yapalım hep birlikte. Sonra hem sana hem Murat abiye sormuş olacağım. Kalede Ederson.
1: Evet.
0: Savunmada Skriniar, Ake. Savunmanın kanatlarında Semedo ve Brown. Dönemden ama Osterwolde de olabilir.
1: Yok, Osterwolde'yi koyuyoruz.
0: Tamam, fark etmez.
1: Niye Brown'u koymuyoruz? Brown 10+4'e uyuyor. O 4'ün içinde olduğu için. Biz şimdi şöyle düşünelim. onu koyalım oraya.
0: Tamam, fark etmez hocam.
1: Saydığım doğru.

0: Ederson, Semedo, Skriniar, evet. Ake, Osterwald'da.
1: Önünde Kante Gendouzi ya da Fred Gendouzi.
0: Bravo, olabilir. O parantezi de koymak
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii ki mutlaka. Hücum dörtlüsünün önde Kerem,
0: Asensio'yu da sayalım
1: tabii
0: oraya.
1: Tabii tabii. Kerem, Greenwood, merkezi Asensio. Önlerinde de
0: Kante, Gendouzi, Asensio.
1: Aynen. Greenwood, Kerem kanatlarda. Watkins, Giras ya da Vlahovic.
0: Hayır, burada Vedat attı ama Vedat da var burada.
1: Var Vedat da var.
0: Hayır, niye ben bunu söylüyorum sırayla biliyor musun Ömer? İlk onu belirlemek lazım şeye göre. 10 artı 4'ün 10'unu.
1: Doğru. Şöyle
0: 10'unu şu ana kadar transfer etti Fenerbahçe. Ben bir daha sayayım sana.
1: Şu
0: Ederson,
1: evet.
0: Semedo, Skriniar, Ake, Osterwald. 11 hemen hemen. Kante, Gendouzi, Asensio, Greenwood, Vedat. Sol tarafta da bir Türk.
1: Ben Kerem'i yazdım şu anda.
0: Kerem oğlu. Tabii Kerem'i yazıyor. Yani mevcutta öyle diyelim. Altında Oğuz'u koyabilir.
1: Vedat'ı şundan yazmadım hocam. 4-2-3-1 ya. Hani bir isim yazacağım için. Ya zaten dediğim gibi Vedat mutlaka Fenerbahçe'de dönem dönem 11, dönem dönem bütün maçlarda yer alacaktır zaten. Mutlaka.
0: Senin dediğini anlıyorum mu? Benim dediğim şu.
1: Ben başka yere getireceğim konuyu çünkü.
0: Şimdi ben oradan geçersin oraya mesela. 10 artı 4'te 10'un içinde olabilecek oyuncular.
1: Anladım,
0: şimdi buraya
1: hocam.
0: Eğer biri santrafor daha alınırsa o zaman bu kadronun içerisinden bir kişiden daha feragat etmen gerekir. Hatta dedim ya Kante ve Fred konusunda İsmail Kartal'ın raporu çok önemli olacak.
1: Peki şöyle yapalım. Bir daha ben sayayım hocam.
0: Tamam.
1: Çünkü şuraya getireceğim.
0: Sen 11'e gelmeye çalışıyorsun.
1: 11'den başka bir soru soracağım size.
0: Çok güzel.
1: Ederson, Osterwold, Ake, Skriniar, Semedo. Osterwold yerine Brown da olabilir. Kante, Gendouzi. Buraya Fred Gendouzi de yazabiliriz. Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Greenwood. Santrafor'da Fenerbahçe'nin yeni transferi diyelim oraya. İşte dediğim gibi Watkins olur, Giras olur, Vlahovic olur. Onlardan bir tanesi. Bu 11'e baktığınız zaman bu 11 evet yıllar sonra Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında en üste taşır. Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk hasretine son verir. Yola bu 11 ile çıkılır diyeceğiniz 11 olur mu?
0: Büyük bir olasılıkla şampiyon olma olasılığı yüksek olur. Yani o Allah'ın bileceği bir iş. Şimdi lig başlayacak. Galatasaray ne yapıyor? Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş da iyi geliyor.
1: Geleceğiz.
0: Trabzonspor da geliyor. Ben hayır, bütününden gidelim diye. Sen şampiyon olur diyorsun ya. Bu tek başına olmayacak. Hayır, rakipleri hayır, de tek baz alarak
2: konuşacaklar. Şampiyon olacağız dedi başkan.
1: Şöyle söyledim.
0: Ne diyecekti başkan başka?
2: Hayır.
0: Sen başkan olsan aynı şeyi söylemezdin.
2: Biz olacağız dedi. Yani net konuştu. Tek bir cümle söyledi. Olacağız dedi. Başka bir alternatif yok dedi yani.
0: Şu anda Okan Buruk'un demecini izledik. Aynı şeyi Okan Buruk da söylüyor. Biz şampiyon olacağız seneye diyor.
1: Normal.
0: Ya normal yani başkanın bu bunu söylemesi, İsmail Kartal'ın. Ama ben de diyorum ki bu kadro evet şampiyonluk için en büyük adaylardan bir tanesidir.
1: Tabii ki rakip. Ya, hocam zaten
0: şampiyon
1: olacak da
0: şu futbol anlamda, adamı.
1: Taraftarın
0: adam.
1: İçine siner mi yani o anlamda? Ha sezona işte ha, evet böyle
0: bravo,
1: bir 11 ile başlıyoruz.
0: Bu kadro sindi. Bu kadroyu taraftar içine sindirdi. Hoşuna gitti. Şimdi eğer buraya bir baba santrofor da aldığın zaman o zaman tam cük diye oturur. Ha şampiyon olur mu? Maçlar oynanacak, edecek ama şu. Şampiyonluk için en büyük aday olur. Onu söylüyorum. O hiçbir şeyi ben futbol hayatım boyunca futbolculuğumda da, antrenörlüğümde de, yöneticiliğimde de hiçbir zaman ya bu kesin böyledir, biz bunu böyle yapacağız. Sonuç koyulmaz.
1: Futbol
0: ama nedir?
1: Öyle bir oyun değil zaten.
0: Öyle bir oyun değil şimdi. Baktığın zaman biz Fransa, İspanya'yı yener diyorduk. Çünkü öyle bir uçan kaçan forveti var ki ne oldu
1: İspanya
0: bir anda.
1: Oyun oynadı Fransa'yla resmen.
0: İspanya oyun oynadı evet. Affedersiniz kedi fareyle oynar gibi.
1: Öyle oynadı yani.
0: Bir oyun oynadı. Şimdi Fenerbahçe bu kadroyu kurar. Bu kadro güzel bir kadro. Şampiyonluğun en büyük adayı olur. Galatasaray da olur. Yapılanma itibariyle Beşiktaş da olur. Zaten iki senedir yapılan bir Trabzonspor'da var. O da olur. Ama bütçe olarak baktığın zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon diye gidiyor bütçeler.
1: Evet.
0: Şimdi bu bütçelere göre yapılan transferde belli ki Fenerbahçe işi zorluyor. Nokta transferler yapıyor, eksiklerini tespit ediyor ve alıyor. Yani fazla uzağa gitmeyelim ya, geçen seneki yönetim devre arasında yanlış işler yapmasaydı belki geçtiğimiz sene için bile farklı şeyler konuşabilirdik. Geçen sene Galatasaray'ın en çok puan kaybı, son 4 yıldır en çok puan kaybettiği sezondu.
1: Doğru.
0: Çok kötü maçlar oynadığı sezondu. Çok kötü travmalar geçirdiği sezonda Fenerbahçe buradan faydalanamadı.
1: Doğru.
0: Şimdi gelecek sene Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, 5.'yi kovalayacak. Bu Galatasaray içerisindeki oyuncu kadrosunda bir dağılma olacak mı, olmayacak mı? Görünen ki olmuyor. Çok zor bir yarış olacak. Ama diyorum, zaten İsmail Kartal'ın 3 tane hazırlık maçında oynattığı futbola baktığımız zaman taraftarın beğenisini kazanmış. Zaten 99 puan, 99 gol atılan sezonda İsmail Kartal'ın sadece kritik dönemlerde yaptığı yanlış hamleler olmasaydı o zaman bile bazı şeyleri halledebilirdi ki çok yüksek bir puan aldı. Ha, hazırlık maçlarında takımın oyun olarak sahaya sahaya yansıttığı pozitif görüntü bütün Fenerbahçe taraftarı aldı. Burada oynanacak ilk maçta büyük bir ihtimalle stat olacak. Çünkü
2: hocam peki siz 3 maçı da izlediniz. Daha önce sohbet ettik yayından önce sizde. Yani o 3 maç size ne verdi? Yani Fenerbahçe Avrupa maçına hazır mı?
0: Şöyle, oyun anlayışı olarak ben hazır görüyorum.
2: Şimdi
0: yani bir anlayış,
2: kalede Mert olacak büyük ihtimalle.
0: Bak şunu söyleyeyim de orayı öyle tek tamam. tek gidelim. Oyun anlayışı olarak hazır. Çünkü kadrosu eksik. Kalecisi yoktu. Sağ beki yoktu. Orta sahada Kante yoktu. Asensio hazır değildi. Greenwood yeni geldi. Şimdi bunları da unutmamak lazım. Burada hazır olanlar çok net bir şekilde gördü.
2: Ama kaleci yetişmeyecek zaten.
0: Yetişmesin.
2: Yani yetişmese bile oynamaz herhalde.
0: Oynamasın yani orada
2: Mert oynar.
0: Mert de oynar, Tarık da oynar. Yani orada ben onların zaten iyi kaleci olduğunu.
2: Sizce Mert miydi? Yani ben Mert diye
0: Mert
2: düşünüyorum.
0: Oynar. Büyük bir ihtimalle Mert oynar tabii ki.
2: Kante de yetişmez.
0: Ya Kante yetişmese İsmail var orada.
2: Evet.
0: Şimdi yani Bartu'nun yanına İsmail'i koyarsın. Gendüz'ü var orada. Ondan sonra Asensio var büyük ihtimalle hazır olacak. Çünkü hocam onu maçlarda sonradan kullandı. Yani belli ki tam hazır değildi. Bir sakatlığı vardı geçen yılda. Ama hazır olan şimdi bir Osterwald'da bir Fred var. Bir de Gendüz'ü var. Skriniar var.
2: Fred'i nasıl buldunuz?
0: Ben Fred'i kampın en iyisi olarak görüyorum. Osterwald ile ikisi 3 maçın yıldızıydı bana göre. Yani Osterwald'ın şekli değişmiş. İçinden başka bir Osterwald'a çıkmış ve sürati, çabukluğu, müdahaleleri, ha bir iki agresifliği var. Onu İsmail Kartal zaman içerisinde onun üzerinden alır. İyi oynadıkça, başarılı oldukça o agresiflik de gidecek üzerinden. Yine bir hakeme böyle sert duruşları falan oldu. Bunlar olmuyor. Bunları da aşar ama çok iyi bir Osterwald'ı gördüm ben ya. İnanılmaz derecede ya. Yani duruşu, güven verişi, haykırışı başka bir şey. Hele Fred. Yani baktığın zaman bu takımın orta sahasına kimi yazarsın desem ben ilk Fred'i yazarım. Şimdi burada büyük bir kafa karışıklığı olacak.
1: Burada hocam sürpriz ayrılıklar olabilir.
0: Yani onu diyorum Ömer. Fred'i şimdi İsmail Kartal bir kenara koyar mı? Ben koyacağını düşünmüyorum. Çünkü bu 10+4'te sığmıyor belli ki. Talisca evet. bile buraya sığmıyor 10+4'te. Eğer yapılan transferlere
2: hocam,
0: bakarsın.
2: Hocam Talisca giderse şaşırmam zaten ben.
0: Yani burada Semedo var şimdi. O da gelecek. Semedo gelecek. Ha şimdi burada alternatifler denemeye çalışıyor İsmail Kartal. Mesela Mert Müldür var ama Oğuz Aydın'ı sağ kanatta son maçta geldikten sonra denedi.
1: Sağ bek konusu hocam biraz enteresan. 4 tane sağ bek var Fenerbahçe'de. Semedo var. Mert Müldür var. Mimović'i çok beğendi kampta hocanın konuşuluyor ama yani ben kalması aynısı, da çok kolay değil gibi sanki.
0: Ben de çok beğendim. Bak Mimović bile İsmail Kartal'ın kafasını karıştırmıştır. Söylüyorum
1: tabii,
0: sana.
1: Tabii.
0: Neden onu söylüyorum Ömer? 10+4'e uyuyor mu Mimović? Uyuyor, o kontenjanın evet. içerisinde uyuyor. Ben 2 maç oynattı onu İsmail Hoca. Ben çok beğendim.
1: İşte, yani hocanın da çok beğendiği konuşuluyor ama hocam 4 tane sağ bek oluyor. Şimdi Semedo, Mimović, Mert Müldür, Oğuz Aydın.
0: Ya Oğuz Aydın'ı şimdi yokluk olursa orada düşünür diye düşünüyorum.
2: Oğuz Aydın'ı Beşiktaş istiyor ya.
0: Ya Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe vermez.
2: İstiyor hocam. İsmail
0: İstesin abi herkes
1: bırakacağını
0: ister.
1: Bırakacağını düşünmüyorum yani.
0: Ya ben de düşünmüyorum şu. Ya burada Semedo'ya sanki bir teklif gelirse başka bir yere gider mi?
1: Ha, iş başka bir yere o yüzden diyorum
0: 10+4'te şimdi işler düzelir bir santrofor alırsa
1: tabii.
0: Bak bir santrofor alırsa bu sefer 11'e çıkıyor 10 kontenjanı. Ha, Semedo'ya çok iyi bir teklif gelirse Mimović'le Mert Müldür'le Oğuz Aydın'la orayı taşıyabilir misin? Onu İsmail Kartal'ın vereceği rapora bağlı. Bunlar

0: Biz düşünüyoruz, İsmail Hoca bizden daha fazla kalkıp bunlar üzerinde çalışıyor.
1: Yani bir anda Semedo, bir anda Talisca ayrılığı olabilir Fenerbahçe'de. Bunları görebiliriz yani. Ama sanki Sidik Şerif'i de hocanın tutmak istediği konuşuluyor.
2: Kante ayrılığı da olabilir.
1: Nene ayrılığı
2: olabilir. Sürpriz olmaz.
0: Yani Kante'nin maaşını verecek birisi birini bulsalar bence hemen verirler diye düşünüyorum.
1: Maaşını verecek birisini bulmak zor hocam.
0: Onun maaşını verecek öyle bir ya baba yiğit kulüp çıkar mı Avrupa'da bilmiyorum. Sevgili Murat Özbosta.
2: 13 milyon euro hocam.
0: 14.
2: 14 müydü?
0: 14. Hele geçen seneki transferi 16,5. Bir de 2,5 artı almış. Yani 35 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmak hangi akla hizmetti onu da çözememiş değilim yani.
1: Evet, kolay değil. Şimdiki yönetimi zorda bırakan bir durum.
2: Bir de tabii Ederson'un da yani daha durumu netleşmedi. Onu da söyleyelim. Daha gelmedi.
1: Netleşmedi ama Livakovic'in ayrılacağı bir noktada eğer Ederson kendisi istemezse ben İsmail Hoca'nın çok bırakmaya odaklı olacağını düşünmüyorum.
2: Vallahi yani ya tabii ki bırakmak istemeyecektir ama oyuncu eğer ayrılmak gibi bir düşüncesi olursa da Fenerbahçe değil de kal demez bence yani. Bu yani bunlar da
1: şimdi hayır, başka bir şey yani.
2: Bunları neden ya bunları biraz şey olarak da söylüyor. Sanki bir yorum gibi de yorum değil yani bu habersel olarak da. Yani şimdi hocam dedi Kante eğer maaşını karşılayacak ya da bir şekilde Fenerbahçe bu sözleşmeden çıkabilirse çıkacak. Yani kulübün menfaatine bir operasyon olacak bu yani.
0: Bence çok, de çok, çok sağlıklı bir şey olur.
2: Talisca aynı şekilde eğer bir teklif bir şey olursa hem işte o da geçen sene daha lig bitmeden bir anlaşma yapılmıştı. Yani 12'den o zaman 7'ye düşürüldüğü söylendi. Yine 2 yıllık bir anlaşma yani 7-7 14 milyon euro. Ha, olur da bir teklif olur. Bunu Fenerbahçe artıya çevirirse illa sen kal ne olur filan denecek gibi bir pozisyonda olmaz. Yine Ederson içinde tabii ki kalınması istenir. Sayın Başkan kongrede süreci boyunca bütün konuşmalarında Ederson'la ilgili hep pozitif mesajlar verdi. Ama oyuncu ayrılmak isterse de buyur kardeşim getir şeyi bizim istediğimiz rakamı neyse al bonservisini. Hadi güle güle git denebilir yani bu da sürpriz olmaz o açıdan diyorum.
0: Ama Aziz Bey Ederson'un kalmasını istiyor.
2: Evet yani listeye baktığımızda tabii gidecek olan başka oyuncular da var. İşte satışı belki gündeme gelecek başka oyuncular da var.
1: Yerli oyunculardan da ayrıldı.
2: Oğuz Aydın'ı da Beşiktaş yani istediğini bildiğim için söyledim. Yani vermeyebilir tabii Fenerbahçe. Vermez de yani niye versin? Ama Beşiktaş'ın gündemine gelmiş yani. Ya bu resmi olarak Fenerbahçe'nin kapısını çaldı mı şöyle bir şifayen. Yani. Tabii ki iyi bir imza olur.
1: Orası net.
2: Çok iyi bir imza olur.
1: Cengiz'in durumunu soracağım hocam. Çünkü hani hazırlık maçlarında goller attı. İsmail Hoca'nın da Cengiz'in performansını beğendiği konuşuluyor ama şimdi hani o gitmeyecek, bu gitmeyecek yani birileri de gidecek yani şimdi.
0: Şöyle 16 4'ün dışında 14 oluyor. 14'te Türk yazacaksın bu listeye. Bir zorladığın zaman 14 tane Türk'ü öyle kolay değil çıkarmak tabii ki. Ama bir takımda şimdi 3 tane sol ayakta fazla olur gibi geliyor bana yani. Bir de oraya Nene'yi koyuyorsan 4 tane olacak.
1: Cengiz bayağı rotasyonda geride hocam.
0: Şimdi bak şunu söyleyeyim. Cengiz geldiğinden beri Fenerbahçe'ye fazla bir katkı sağlamadı. Beşiktaş'a gitti bir katkı sağlamadı. Tabi burada İsmail Kartal'ın raporu tabi çok etkin olacak. Yönetime vereceği bir rapor olacak. Bu 3 hazırlık
2: maçı. Siz
0: nasıl
2: buldunuz hocam hazırlık maçlarında Cengiz'i?
0: Ya ben tercih etsem Cengiz'i mi ederim etmem. Yani ben Oğuz Aydın'la İrfan Can Kahveci varken ben etmem şahsen. Neden? Ya 2 senedir hiçbir şey vermemişim. Ben sana 3. bir sene için yatırım yapmam yani. Bir olumlu bir şeyini Beşiktaş'a gittin. Sergen Yalçın'ın çok istemesine rağmen karşılığını alamadı.
1: Doğru.
0: Ya ben şimdi böyle bir durumda ben de olsam İsmail Kartal yerine İrfan Can Kahveci'nin bile modu değişmiş yani. Hazırlık maçında bak milli takımdan döndü. İlk maçta şans tanıdı. İrfan Can'ın var ya sahada duruşu bir anda değişti ya. Yani eski İrfan Can geri geldi gibi yani. Şöyle topu alışı, kendine olan güveni falan bir rahatlık geldi. İsmail Kartal bazı oyuncuları rahatlattı. Yani inancından dolayı oyuncuların ona onun da oyunculara
2: ya biz iyi oynarsak bize bu forma adaletini sağlayabilecek bir hocayla çalışıyoruz.
0: Kesinlikle öyle olacak. Kesinlikle öyle olacak çünkü yani Çağlar'a bile şans tanıdı düşünebiliyor musun yani? Ki o da 2 senedir hiçbir şey vermiyor.
1: Hocam şöyle bir sağ kanat rotasyonuna bakalım mı? Greenwood buradaki birinci oyuncu zaten.
0: Evet.

0: İrfan Can 2 gibi, bilmiyorum. Belki Nene 2 olabilir. Oğuz 2 olabilir. Bilmiyorum. Değişebilir. Musaba, Cengiz Ünder var. Yani Cengiz listenin çok altlarında.
1: Musaba'yı sol tarafa da koyabiliriz.
0: Sola da koyabiliriz ama hani bakıyorum, Oğuz Aydın'ı 4. 5. isim ancak olabiliyor Cengiz Ünder.
1: Yani forma şansı bulması. Şu yani İrfan Can, Oğuz Aydın varken ben İsmail Kartal'ın Cengiz Ünder konusunda vereceği kararı ben de merak ediyorum yani.
2: Ben yani kalacağını düşünmüyorum. Gelen haberler de o yönde yani. Takımda düşünülmüyor diye gelen haberler. Tabii sonuçta hoca dediğiniz gibi illaki bir rapor yazacaktır. Bir de yani biraz önce işte yabancı oyuncuları şey yaparken yani bir buraya bir santrafor takviyesi de olabilir. İşte gidecek oyuncular, yani çok fazla bir yabancı kadro genişliği olduğu bir gerçek. Bunların işte baya baya bir kısmından yollamak, kiraya vermek, satmak, işte ya da bir şekilde sözleşmesini feshetmek, karşılıklı anlaşarak, bunlar da herhalde bu önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde yapılacak diğer ana işler. Yani bir yandan da yönetimin bu gerçekten bu gündemi, bu dosyası da çok önemli bir gündem. Yani transfer yapmak, takımı hazırlamak, işte ve bu eldeki oyuncularla ilgili operasyonlara imza atmak. Hepsi çok önemli şey. Bir de ödemeleri
0: zor.
2: Yapmak.
0: Göndermek almaktan zor.
1: Çok güzel. Bak ne güzel. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin hep alım üzerine konuştuk. Alım yapacağı oyuncuları konuştuk. Bu zor süreci nasıl atlatacağını konuştuk ama bundan sonra şimdi ikinci safa var, elindekilerinden nasıl çıkacaksın? Orayı çok doğru vurguladın Murat Özbostan. Yani satacağın oyuncular da bir hayli fazla. Onun üzerinde bir oyuncu sirkülasyonu olacak Fenerbahçe'de. Ama vereceği oyuncuların da bence hepsinin bir alıcısı çıkar.
2: Hocam bir liste yapalım mı seninle beraber?
1: Ya işte bu onun dışındakini...
2: Livakovic'i yolladık hocam. Ederson belli değil diyoruz daha. Yani kalması
1: ya şu anda Ederson kalıcı gibi.
2: Yani Diego Carlos.
1: Yok. O zaten kalmak istiyor.
2: Becao'da.
1: O da olmaz herhalde.
2: O da olmaz.
1: 10+4'ü
2: sen olmuyor. Sen de bir isim söyle.
0: Çağlar.
2: Çağlar.
1: O da. Türklerden bahsetmeyelim. Önce yabancıları gidiyorsun. Oradan git.
2: Abramat.
1: Aynen öyle. Yolcu.
2: O da gitti.
0: Ben hemen iki tane söyleyeyim. Omar Fayet, Aziz Fol, onlar gider.
1: Onlara kiralık verirler belki. Evet.
2: Mimović.
1: Ya Mimović konusunda benim kafam karıştı. Bilmiyorum İsmail Kartal'ın karıştı.
0: İsmail Kartal'ın da bence kafası sizin gibi.
1: Ben yani sana söylüyorum. Ben iki maçta ben şu. Semedo şimdi büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi maçına bu hafta yetişemeyecek. Yani o izin
0: neydi? Mimović başlarsa sürpriz olur mu?
1: Yani Mimović de başlarsa İsmail Hoca orada bir işaret vermiş olacak. Şu. Oynattık. Biz öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. İsmail Kartal'ın raporunu bekleyelim. Çünkü bu hazırlık maçları da bak elindeki en büyük verilerden bir tanesi oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk iki maçta büyük bir veri toplayacak oyuncular hakkında. Alabilecekleri, yani onlardan ne verim, nasıl bir performans alabileceğini görecek. Nasıl ki Fred'den, Osterwolde'den, Skriniar'dan iyi performans aldı İsmail Kartal bu hazırlık maçlarında. Aynı şeyi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bu performansları gözleyecek. Ben İsmail Kartal sanki Mimović'e bir şans tanıyacak gibi düşünüyorum.
0: Hiç sürpriz olmaz.
1: Fred'i, ben İsmail Kartal, Fred konusunda yani ben de inanılmaz derecede beğendim. Yani bu performansını Şampiyonlar Ligi maçına yansıtırsa Fred'i kimse Fener'den yollayamaz bence. Yani yollamamalı, yollayamaz değil, yollar.
2: Ne yapacak? Kante kulübede mi otursun?
1: Şöyle. Yollarlar da ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi performansı eğer iyi olursa yollamazlar zaten.
2: Kerem'e de teklifler var hocam. Sürpriz olmaz.
0: Birkaç oyuncu var Fenerbahçe'de bence. Onların dışında kim ayrılırsa sürpriz olmaz.
2: Ya şimdi
0: Skriniar, Asensio.
2: Yani Fenerbahçe'nin
0: işte bazı birkaç yeni transfer ya da isimlerde onların dışında kimse
2: yani Fenerbahçe'nin kim ayrılırsa sürpriz olmaz. Bu bence ekonomik tablo içerisinde oyuncu da satması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla da Kerem'e bir teklif gelir ve cazip olursa Kerem gidebilir. Yani sürpriz olmaz.
1: Maaş skalası
2: yani şu anda.
1: Olmaz.
2: Maaş Ederson sürpriz olmaz. Kante sürpriz olmaz. Talisca sürpriz olmaz. Osterwolde de bence sürpriz olmaz ama hocam diyor ki Osterwolde kalır orada.
1: Yok canım, Osterwolde'yi İsmail Kartal'ın bırakması
0: şöyle
1: mümkün.
0: Şöyle ilginç bir durum yok mu hocam? Yani şimdi bak ne dedik?
1: Osterwolde'den daha iyisi yok. Bak söylüyorum, Osterwolde'den daha iyisini kim alacaksın Avrupa'dan, bana söyle. Osterwolde'nin yaşı daha 26. Dinamik, atletizmi var,
2: hocam,
1: süratli var.
2: İyisi yok da yani bir rakam varsa da niye satılmayacak mı yani?
1: Yok abi, bundan önce hep satıldı. Ferdi satıldı, Arda satıldı. Efendim Yusuf satıldı. Bu oyuncular satıldı. Fenerbahçe şampiyonluğu.
2: Oyuncu satmak lazım hocam, para lazım.
1: Ama sen lazım olanları satıyorsun. Fenerbahçe bu dönemde, Aziz Bey döneminde lazım olan futbol performansıyla takıma katkı verecek oyuncuyu Aziz Bey istediğin kadar para ver, satmaz. O şampiyon olmak için buraya geldi. Adam bu kadar yıl sonra tekrar Fenerbahçe'ye başkan olmuş. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Keyfi yerinde. Parası pulu var. Sağlığı yerinde. Bu sıkıntıya niye girdi? Ben Fenerbahçeliyim dedi. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olması için buraya soyundum dedi adam. Niye soyundu? O zaman sen Osterwolde'yi sat. Nasıl soyunmak olur? O zaman diğerlerinden farkın kalmayacak.
0: Şöyle bir şey de var. Osterwolde, Fred, İrfan Can. Yani İsmail Hoca ile birlikte kan gelen oyuncular var. Yani sürekli böyle hani şey derler ya, yani oyuncuya kan geldi.
1: Zaten bu oyuncular hep iyi oynuyordu. Geçen sene Tedesco'nun hışmına uğradılar. Ya geçen sene dağınık bir takım. Mourinho'nun ilk dönemini hatırlayın Fred için. Mourinho bile demeç verdi ya, ben Fred'i özlüyorum diye. Hatırlayın
2: evet,
1: bunu.
2: Evet evet dedi.
1: Yani
2: dedi.
1: Bu Fred yani yeni olmadı. Fred'i Tedesco geçen sene yok etti. İrfan Can'ı yolladı Nene'yi oynatmak için. Yani o yani bir Tedesco bir felaketti. Yok, ya geçen sene.
0: Fred'i Jose Mourinho da yok etti. Yanına
1: sonradan
0: yok etti. Amrabat'ı koydu yanına. Fred'i koskocaman bir alanda değerlendirdi. Oyuncuyu da bence yok etti biraz.
1: Tabii canım, o sonraki bölümünde
0: tabii,
1: ama.
0: Tabii. Peki Fenerbahçe bölümünü tamamlayalım. Geçelim Trossard'a. Trossard imzayı attı Tüpraş Stadyumu'nda. Çok güzel görüntüler vardı. Orkun Kökçü'nün geçen yılki imza töreni gibi. Yine doluydu stat, yine Beşiktaş gerçekten büyük bir coşku yaşadı taraftar Murat abi. Çok önemli bir transfer, önemli bir imza ki imza töreninde şunu gördük. Taraftar Trossard'dan sonra durmayacak, başka yıldızları da istiyor. Muhammed Salah tezahüratları vardı. Beşiktaş Trossard'la birlikte yepyeni bir pencere açtı diyebiliriz.
2: Yani biraz önce tabii Fenerbahçe'nin transferini bahsederken uzun bir yolculuktu diye bir cümle kurmuştum. Ya bu Beşiktaş için de gerçekten uzun ve zahmetli bir yolculuktu. Yani bakıldığında bu işin de bir buçuk aydan fazla bir süreci var. Yani Dünya Kupası'nın öncesine kadar giden bir süreç var. Beşiktaş da, Sayın Başkan da çok emek verdi bu transfere. Onun da hakkını vermek lazım. Büyük fedakarlıkta bulundu Beşiktaş. Oyuncuyu menajerine önce tabii ikna edip daha sonra oyuncuyla görüşemiyorlardı. Ama menajeriyle çok sık bir araya geldiler. Rakamlar dörtlerden başlayıp işte dün açıklandı 6.5'lara kadar çıktı. Tabii bunun içinde bazı bonuslar da var, onları bilmiyoruz. Artı Arsenal'le olan yine pazarlıklar yapıldı, görüşmeler yapıldı. İşte 18 milyon eurolara da 13'lerden başlayıp 18 milyon eurolara kadar giden bir süreçle bitti. İşte orada bir bonus da 18 artı 2'si var. Yani Beşiktaş bu transferi bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bitmeseydi aynen Fenerbahçe'deki gibi bu da büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Büyük bir taraftar hayal kırıklığına uğrardı, üzülürdü. Tabii geçmiş yıllarda Beşiktaş çok transferler yaptı. Önemli yıldızlar aldı. Ama bu sefer bir farkı var. Bu oyuncu işte Arsenal'de direkt oynuyor. Şampiyonlar Ligi finalinde oynuyor. Belçika milli takımında oynuyor.
0: Yani Premier Lig şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
2: Evet.
0: Ve Dünya Kupası'nda da çeyrek final oynayan ve 2 gol 3 asistlik katkıyla Belçika'nın en önemli isimlerinden birisi olarak buraya geldi.
2: Buraya geldi. Evet. Yani şimdi bazen bir oyuncular alırsınız, yani o da bir yıldızdır ama işte bir durumu vardır, oynamıyordur, yedek kalmıştır ya da başka bir geçmişindeki CV'lerde önemli takımlardadır. Daha sonra başka takımlara daha aşağı düşmüş. Ama Beşiktaş zirvedeki bir oyuncuyu aldı. Yani öyle bir tecrübeyi satın aldı. Yani sadece verecekleri sahadaki katkıyla değil, sonuçta bu kadar uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuyu getirdi ve bugün bakıldığında

0: işte 15-20 bin kişi imza töreni, muhteşem bir imza töreni yapıldı. İşte geçmişte Sergen Yalçın'a yapıldığı gibi, geçmişte Kuarizma'ya yapıldığı gibi, Vida'ya yapıldığı gibi, Orkun'a yapıldığı gibi. Yani Beşiktaş bu anları çok özlüyordu. Geçen sezon Orkun'la bunu yaşamıştı. Bu sezon ve bugün, bu gece, bu akşam bunu yaşadı tekrar. Tabii oyuncu mutlu, ailesi mutlu, başkan mutlu, hoca mutlu. Yani hoca da çok istedi bu transferin bitirilmesini. Aslında başka birkaç daha isim de sunmuştu yönetime. Ama dediğim gibi yani birinci seçenekti ve Beşiktaş hiç vazgeçmedi. Yani sonuna kadar bu transferi bitirmek için elinden geleni yaptı. Ve 4-4'lük bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Türkiye'ye getirdi. Yani çok acayip bir lig olacak diye tahmin ediyorum açıkçası.
1: Evet, yani çok özel transferler geliyor ve onlardan bir tanesi
2: Beşiktaş'ın
1: de
2: Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı ne kadar Murat Özbosta?
0: Hocam golcüyü de aldıktan sonra söylerim bunu.
2: Demin bana sen Fenerbahçe'yi sordun da ben de aynı şeyi söyledim.
1: Hayır, stoper ya, transferi de var daha belki.
0: Ya, ama
1: transfer,
0: bu golcü transferi.
2: Bana dedi ya Fenerbahçe böyle şampiyon olur mu kadar.
0: Şimdi ben hocam, burada
1: bazı... Bir şey söyleyeceğim. Senin sorun daha zor. Yani Fenerbahçe kadrosu daha oturmuş durumda. Beşiktaş'ın bence hala daha birkaç
0: tabii
1: önemli
0: yani Beşiktaş,
1: ihtiyacı var.
0: 3-4...
2: Beşiktaş'ın da epeyce oturmuş bir kadrosu var.
1: Sayalım hocam.
2: Kaleci zaten geldi, onu sayma. Evet. Sağ bekin hazır zaten.
1: Muruyu. Sol bekin hazır. Uttara.
0: Sol bek yeni geldi canım.
1: Tamam, hazır.
2: Ama iki stoperin hazır. Bir tane de alsan, bir almasan da o stoperlerle götürürsün işi.
1: Hiç emin değilim Agbadu konusunda.
2: Hoca karar verecek. Bu hoca belki o oyuncuları daha iyi hale getirir. Agbadu'nun
1: merkeze
2: yanına.
1: Merkeze gelelim hocam.
2: Merkezde 3 tane oyuncu. Orkun var. Endidi var. Şey aldın.
1: Salih
2: Özcan aldın.
1: Yanına da büyük bir soru işareti yazıyorum.
0: Kimin yerine?
2: Ama şimdi bak yanına. Dedim sana, bak bazı şeyleri hocalar değiştirir Ömer. Bunu
1: hocam
2: unutmayalım.
1: Mutlaka.
2: İsmail Kartal'la dedim ki bak bazı oyuncuların performansı hemen belli etti kendini. Şimdi yeni hoca için Beşiktaş'ta İtalyano için çok iyi bir hoca olduğunu söylüyorlar. Evet, başarılarını ben de takip ettim ama şimdi o oyunculara bir şey katacak mı? Oyuncuların performansını yukarı çıkarabilir. Unutma.
1: Şöyle bu bölümde
2: Trozart'ı orta sahaya da çekebilir.
1: Tabii. Bu bölümde az bir süremiz kaldığı için hemen şöyle tamamlayayım hocam kadroyu. Solda zaten Trossard olacak. Şimdiki görüntü için söylüyorum. Sağda Černý, ama Černý'nin önüne de bir isim alabilir. Beşiktaş'ın öyle bir isteği var. Bir
2: Raşitsa durmuyor mu?
1: Raşitsa'yı Beşiktaş hocam göndermeyi planlıyor.
2: Gönderemezse bu hocanın da planına bir bakmak lazım.
1: Ha, olabilir tabii. Yani şimdi teknik adamların planı her zaman farklıdır
0: Muhammed
1: ama.
0: Muhammed Salah geliyor.
1: Muhammed Salah konuşuluyor. Geliyor. Bugün çok istenildi törende. İkinci bölümü başına bırakalım abi istersen, evet. Onu. Salah'a bir konuşalım çünkü önemli. Fakat hocam çok eksik var Beşiktaş kadrosunda.
2: Bence bir santrofor da alırsalar Beşiktaş, bak göreceksin, farklı bir boyuta gidecek. Niye biliyor musun?
1: Beşiktaş farklı boyuta gidecek, transferler yaptı ama bence hala eksikler var.
2: Trossard'dan sonra iyi bir santrofor. İyi bir santrofor.
1: Kesin
2: iyi bir santrofor. Ama bir santrofor da alırsa, o top önde kalırsa Beşiktaş'ın arkası sıkıntı çekmez.
1: Peki, tam bu noktada araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başında karşınızda olacağız.
3: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu, az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta, Morgan Rodgers baktı içeriye, yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top, savunmanın müdahalesi, atak devam etti. Tek top Rice'den, Rodgers içeri baktı, arka direğe koşuya attı, golü de atıyor Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor, Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı, kafa Nico Gonzalez'den nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. Depol ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez gol atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.

Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Murat Özbostan ve Şenol Uluslu Ömer'le birlikteyiz. Transferleri konuşmaya devam ediyoruz ve Trossard'da kalmıştık. Trossard'ı Beşiktaş yine geçtiğimiz yılda fazlasıyla ön plana çıkan bir kliple duyurdu. O klibi hep birlikte izleyelim.

0: Beşiktaş Cemiyeti Diriliş başlığıyla paylaşılan bir video. Geçen yılda Beşiktaş zaten bu Beşiktaş Cemiyeti videolarının transferlerle birlikte bir serisini çekmişti. Bu yılda Trossard'la başladı bu seri. Devamı da var gibi. Tabii taraftarın merak ettiği nokta burada hep şu oluyor. Sonraki transferler için nasıl ipuçları var? Yani ortada tabii tam çözmek belli değil ama mümkün değil ama Murat Boz'un arkasında bir Kuzey Amerika, Orta Amerika haritası gibi biraz sağında Afrika haritası var gibi görünüyor. Afrika demişken de akıllara bugün tabii tribünde de bayağı sesi yankılanan bir tezahürat yapılan Muhammed Salah geliyor. Ne olur ne biter bilinmez ama başkan da şöyle bir tezahüratları dinledi, şöyle bir baktı. Artık aklından ne geçiriyor onu bilmiyoruz tabii ki.
1: Yani Muhammed Salah tabii takım taraftar istiyor. Hep istiyor yani. Onu da alsalar başka isim de ister. Yani böyle bir haftadır filan Beşiktaş'ın böyle gündemine geliyor. Beşiktaş camiasının kulislerinde filan böyle bir adı geçiyor. Beşiktaş'a öneriliyor hatta.
0: Başkanın pahalı bulduğunu biliyorum.
1: Beşiktaş'a öneriliyor. Ama senin dediğin gibi yani sonuçta tabii ki Beşiktaş'ın da transfer etmekte istediği isimler var ve şu ana kadar da işte nokta atışlarıyla gidiyor. İşte kaleyi hallettiler. Bir yerli bir yabancı. İşte orta sahaya Salih'i aldılar. İşte bugün Trossard imza attı. Yani bakıldığı zaman
2: sol bek
1: alındı ama şu anki en çok merak edilen artık yani golcü. Golcü bir kere santrafor ve winner bir santraforu %100 alacaklar bak. Yani 99 değil. %100 alacaklar. Yani Koreli oyuncu

0: olacak ama daha tecrübeli, işte tribünleri böyle aynen bir imza törenindeki gibi coşturacak, forma sattıracak, heyecan yaratacak, yani seyirci patlamasına neden olacak da bir golcünün peşindeler. Zaten burada şimdi çıkan isim zaten uzun zamandır belli. Yani işte Vlahovic ismi zaten neredeyse 45-50 gündür konuşulan bir oyuncu. Burada Lukaku yine birkaç defa evet söyledik. Beşiktaş ona da yapabileceği bütün teklifleri yaptı ama istediği olumlu yanıtı almadı. Ama kapatmadı. Kapı duruyor orada. O kapıyı kapatmadı. Hala oradan bir umutla böyle bir bekleyişi var. Oradan bize bir şey gelir mi? Bir ses gelir mi? Hadi geliyorum, kabul ediyorum teklifinizi der mi? Yani öyle bir durum var. Charlotte durumu var. Yani Beşiktaş'ın ciddi ciddi düşündüğü isimlerden de bir tanesi. Yani hatta başkanın bu konuda bir adım attığı da Atletico Madrid'le söyleniyor Beşiktaş kulislerinde. Yani bir adımla kastettiğim şu, yani siz bu adamı satar mısınız? Siz bu adamı kadronuzda düşünmüyorsanız biz masaya oturmaya hazırız kardeşim.
1: Biliyorsun başkanın ilk zamanlarında başkan çok pahalı bu, yani hani alabilirsem Sörlot'u alırım demiş başka evet, bir transferle evet, ilgili. Ama pahalı demişti.
0: İşte şimdi yani işin bir ekonomik tarafı, iki yani siz kadronuzda eğer böyle bir şey düşünürseniz biz buna talibiz kardeşim. Hazırız Beşiktaş kulübü olarak. Bir de kendi şahsi orada dostlukları, işte kulüple olan şeyleri var. Yani dolayısıyla böyle bir durumda var. Bir de bugün yine gündeme geldi. Aslında o arkadaki şeyde, ya sen dedin ya Afrika filan oralar, yani o fil dişi sahillerinden Vahi.
1: Elie Vahi.
0: Elie Vahi, evet. Yani o da Beşiktaş'ın ismini yazdığı, kağıda yazdığı isimlerden
1: ya çok bir tanesi. Çok bir oyuncu oldu ama hep hayal kırıklığı oldu. Bilmiyorum Beşiktaş böyle bir zar atar mı?
0: Yani 20 milyon euro deniyor. Onu da bonservis bedeli için. Yani atar mı? Atabilir. Dediğim gibi yani burada birinci A planı bir kere Dusan Vlahovic, yani hala orada Beşiktaş'ın bir beklentisi, bir umudu var. Yani bu umutla Beşiktaş yaşıyor. B planı demeyeyim ama ya bu Charlotte olabilir mi? Biz dediğim gibi yani biraz önce bunun bir görüşmesi, bir şeyi yapılmış, gündeme gelmiş.
2: Charlotte'un bonservisinde indirime mi gitti Atletico Madrid?
0: Bir indirimle ilgili bir şey çıkmadı
2: 60
0: hocam.
2: 60 milyon falan konuşuluyordu çünkü.
0: Yok ya 30'larda falan
2: yok,
0: değil mi hocam?
2: Yok öyle bir şey. 30'da olsaydı çoktan onu almıştı.
1: 30 konuşuluyordu hocam. Ama kendi maaşı da yıllık 15 evet, milyon euroluk bir beklentisi vardı. Öyle yükseğe çıkıyordu transfer.
0: Yani geçen
1: Fenerbahçe için devre arası şartları öyleydi yani.
0: Devre arasındaki şartlarda 10 milyon euroya Fenerbahçe evet, anlaştı diye haberler çıktı. 10 milyon euroydu.
2: Atletico Madrid Alvarez'i satarsa Charlotte'u vermez. O Alvarez biliyorsun piyasada bayağı isteyen kulüpler var. Eğer onu satmazsa Charlotte orada kalmayı kabul eder mi? O orada biraz beklemede fayda var bence Charlotte konusunda.
1: Alvarez'e genelde hocam tam böyle tipik hani en uçtaki isim gibi değil de biraz daha böyle ikinci santrafor gibi konumlanıyor. Yani o yüzden onu Charlotte'da da kullanabiliyorsun.
2: Barcelona yani mesela uygun şartta olursa alacak onu herhalde. Öyle bir, çünkü onun takımına uygun bir oyuncu.
1: Mükemmel bir oyuncu bence zaten ya. Ben her zaman çok beğendim. City'nin de neden sattığını hiçbir zaman için anlayamadım yani Atletico.
2: Yani orada büyük aynı şeyi seninle düşünüyorum. Orada Guardiola hayatında ilk defa böyle bir şey ama Haaland aldıktan sonra tutmadı onu orada yani.
0: Sen biraz önce söylediğim ismi
1: Elie Vahi mi?
0: Yani sürekli bonservis mi dedin?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Elie Vahi Montpellier'den Lens'a 30 milyon euroya gitti 2023'te. Bir yıl sonra Lens'dan Marsilya'ya 27 milyon euroya gitti. Bir yıl sonra yine Marsilya'dan Frankfurt'a 26 milyon euroya gitti. Bayağı yani kariyerinde
0: ya,
1: 84 milyon euro ve her yıl ödendi. Fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi her yıl
0: ama başarısız.
1: Evet, çıkış yapması beklendi. Lens'da 12 gol attı ilk sezonunda. Marsilya'da 3 gol attı. Frankfurt'ta gol atamadı. Frankfurt devre arasında Nice kiraladı. Nice'de 19

0: Gitmiyor ama ben bir bakayım diyorum. Bekliyor yani, başka şeyler bekliyor. Bir şey de olmuyor yani bu arada.
1: Evet. Bekliyor da
0: yani, bir hafta
1: takımlar,
0: geçti bir şey olmuyor. O bir 10 gün geçti.
1: Sezonunu açıyor Murat. Neyi bekliyor hala? O da enteresan. Yani demek ki bir beklentisi var Avrupa'dan iyi bir kulüpten herhalde. Ki ya burada bu bir arada, tek bekleyen kulüpte ben sana söyleyeyim Barcelona ya. Ya Alvarez alacak ya bunu alacak.
0: Bu arada şey içinde, Ndidi içinde Suudi Arabistan'dan El Diriyah'tan 7 milyonluk bir teklif gelmiş Beşiktaş'a. Beşiktaş çift taneye ulaşırsa bu rakam 10 milyon eurolara satmayı düşünüyor.
2: Geçen yıl devre arasında Ajax'tan çift tane teklif gelmişti. 12 milyon euroya tutamadım, kalemimi düştü. Yakın bir teklif gelmişti. Ama Sergen Yalçın ve ekibi bu satışı istememişti. Yani bence Beşiktaş için karlı olabilirdi. Şimdiki 7 milyonla değerlendirmeye alınabilir.
0: Yani işte çift hane olursa biz bunu bir konuşalım falan denmiş. Yani onun da bilgisini verelim Ndidi için. Yani Beşiktaş bu durumda toparlarsak kale tamam, stoper alacak. Hatta stoper içinde daha önce de çıkmıştı Leo Pereira, Flamengo ile masaya oturması Beşiktaş'ın ama 10 milyon eurodan başlamışlar pazarda.
2: Şöyle normal biraz, hiç Brezilya'nın dışına çıkmadı ama 10 yıldır Flamengo'da oynuyor ve Flamengo'nun kaptanı şu anda. Topla da çıkabilen bir isme ihtiyacı
1: sol
2: var
1: ayaklı,
2: Beşiktaş'ın. Sol ayaklı
1: evet.
2: Hocam. Ve ayağı da çok temiz bir oyuncu.
1: Çok temiz.
2: Zaten Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna yer aldı. Müthiş frikik atıyor.
1: Müthiş frikik
2: atıyor.
1: Frikik atıyor.
2: Yani bence Beşiktaş'ın hani ilacı olabilecek oyunculardan bir tanesi.
0: Yani bu zaten şey, bununla masadalar bir, yani görüşülüyor bu oyuncu için. Ndidi giderse eğer, olur da öyle bir satış olursa, oraya da yine bir oyuncu daha alternatif olarak. İşte bir santrafor. Yani kanat artık bakılır mı onu bilmiyorum. Yani.
2: Ndidi konusuyla da ilgili şöyle ekleme yapayım abi. Yavaş yavaş Beşiktaş'ı tamamlayalım. Vincenzo Italiano merkezdeki ismin topu alıp hani savunmada iki stoperin arasına girip çıkarmasını istediği için Ndidi de bu anlamda geçen yıl özellikle derbilerde de hem çok hata yaptı, sırtı dönük de hani topu alabilen bir oyuncu değil. Dar alanda hani becerisi çok yüksek bir oyuncu değil. Hem de hazırlık maçlarında da topla çıkarken çok hata yaptığı için ben de Italiano'nun varsa bir teklif Ndidi'ye sıcak bakacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Beklemek lazım. Ben Ndidi konusunda biraz daha sabretmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü niye? Orta sahada alternatifin kalmıyor. Beşiktaş'ın alternatifi kalmıyor. Bir de öyle düşünmek lazım. Ha şu, 10+4'te Beşiktaş o kuralda fazla oyuncusu oluyor mu onu da bilmiyorum. Onu ben hiç mesela araştırmadım. Sen belki bilirsin. 10+4'ü de orada dikkat etmek lazım. 10+4'ün içinde Ndidi var mı yok mu?
2: Ha yok hocam, yok. Ndidi zaten 30 yaşında. 30 ya da 30.
1: Yok onu demiyorum. Onun içine, ilk onun içine.
2: İlk onun içine Beşiktaş ekliyor mu diyorsun?
1: Ha, ekler mi onu? Yani Beşiktaş'ın orada yabancılar konusunda fazla bir sıkıntısı yok galiba.
2: Ama Italiano işte çok hani.
1: Ya biraz beklemek lazım. Hocanın
2: renk vermiyor Ndidi konusunda.
1: Tabii zaten hiçbir konuda vermez. Çünkü hoca yeni gelmiş. Oyuncuları yeni tanıyor Ömer. Bir karar vermesi için belli bir sürecin geçmesi lazım. Yani yaptığı hazırlık maçları öyle pek doyurucu bir hazırlık maçı yapmadı Beşiktaş. Yani iyi bir kadro halinde. Belki bir iki hazırlık maçından sonra daha süreç de var. Süreç olduğu için yani Beşiktaş'ın orta sahada sanki fazla bir alternatifi yok gibi duruyor. Yani onun için neden Ndidi'yi şu anda satsın onu da bilmiyorum tabii.
2: Şunu söyleyeyim bu arada hocam sana. Beşiktaş'ın 10+4'e şu anda yabancı olarak bir tek Uttara uyuyor.
1: Stoper.
2: Sol bek.
1: Şey sol bek.
2: Başka bir isim uymuyor.
1: Yani onları da göz ardı etmemek lazım.
2: Ama bir planlama mutlaka vardır
1: diye. %100 vardır.
2: Düşünüyorum.
1: %100 vardır.
2: Bakalım göreceğiz. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Murat abi, Okan Hoca şöyle güzel bir soru soruldu. Seviyorum ben bu tarz soruları. Denildi ki bugün bir söyleşisi vardı Okan Buruk'un Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nde. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacaksınız ama ligde şampiyonluğu kaybedeceksiniz. Kabul eder misiniz diye hoca gülerek dedik. Yok, şampiyonluğu da almamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde oynarsak güzel olur. İkisini birden alalım dedi. Hoca tabii ki bu konuda ikisini birden istiyor. Ama yine önemli açıklamalardan bir tanesi de Osimhen'in de kaptanlık pazubandını alacağıydı. Bunu

0: Bununla da ilgili tabii hocadan yine önemli bir açıklama geldi. Varmış sesi. Hemen bir girelim, izleyelim değerli izleyenler. Açıklamaların üzerine de konuşalım.
1: Evet, tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için sağ içinde, sağ dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta sağ içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustera'yla Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Şöyle Leslie bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10+4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimizde bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı. Özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı. Ve profesyonel, çalışkan, takıma en iyi şekilde destek verebilecek geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği. Bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya transfer sezonu başında hemen transferleri yapabilmek, işte kampa yetiştirmek, bir an önce beraber çalışabilmek benim de en çok istediğim şey ama maalesef bu transferler bu şekilde yürümüyor. Oyuncuları ikna etmek gerekiyor, kulüplerini ikna etmek gerekiyor. Bu da bir süreç alabiliyor çünkü elit oyuncuları almaya çalışıyorsunuz, en iyisini almaya çalışıyorsunuz, en yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. İşte Mustera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç tane kaptanımızdı. Mustera'dan sonrası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu sağ içerisinde

0: içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek, çabuk başlangıçlar, hepsi yani taç atışından şeye kadar bence çok önemli, çok değerliydi.
1: Okan Hoca'nın açıklamaları Icardi'den Osimhen'e ve transfer süreçlerine uzanan önemli demeçler barındırıyor. İstersen sondan başlayalım abi kaptanlık konusundan. Osimhen Galatasaray'ın kaptanı olacak. Abdülkerim Bardakçı'da da yine Pazuvant olacak, onu söyleyelim.
2: Vardı zaten Pazuvant, Abdülkerim dedi bildiğim kadarıyla. O da takıyordu Pazuvant'ı. Burada tabii Osimhen yeni olan bir gelişme.
1: Zaten kaptanlar diyor bu arada Okan Hoca.
2: İyi, illa ki herhalde ona da şey yapacaklar. Yani şimdi Osimhen oynayınca herhalde Osimhen'in kolunda olacak. Abdülkerim'in kolunda olmayacak yani, öyle mi? İkisi de direkt oynayan oyuncular. Yani yarım yarım takacak halleri yok sonuç itibariyle.
3: Ama bak altta açıklaması neydi? Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması önemli olacaktır.
2: Yani demek ki demek ki
3: birinci kaptan değil, seçeceği kaptanlar arasında ya da
1: bu
3: olacak.
1: Çoğu yer birinci kaptan gibi girdi bu açıklamayı ama benim anladığım Abdülkerim Bardakçı kaptan olacak. Osman da kaptanlardan bir tanesi.
3: İşte bak açıklama, yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında. Ya onun da olması önemli olacaktır.
2: Şimdi Osimhen'e sorumluluk vermek istiyoruz ifadesinden de zaten yani kaptanlığı ona vermek istediklerinin kararı alınmış bir kere. Yani şimdi bu
1: Osimhen gerektiği kadar sorumluluk alıyor zaten.
2: Yani alınmış. Ha bu doğru mudur, değil midir? O açıdan bakarsak biz. Yani şimdi bir kere
1: doğru buluyor musun?
2: Ya şimdi bazı özelliklerinden baktığımızda işte takımı çok iyi motive etmesi, tribünlerle olan iyi diyaloğu, bir liderlik vasıflarının olması, ama benim Osimhen'de mesela sevmediğim bir şey de var. Bazen kontrolün dışına çıkıyor. Yani en ufak bir şeyden acayip alevleniyor böyle. Bir anda alevleniyor ve
1: Yunus'u azarladı.
2: Rakibiyle burun buruna gelebiliyor, kafa kafaya gelebiliyor. Yani o kontrolünü, o pozubantı takınca yapacaksa tamam yani olabilir ama bana göre Abdülkerim'in olması lazım birinci kaptan. Yani herhalde birinci kaptan da o olur. Sonuçta yerli bir oyuncu, başarılı, direkt 11 oyuncusu. Yani o da kaptanlardan biri olacaksa da Osimhen, ona da bir şey diyemem. Ama yani şimdi öyle bir durum geliyor ki Osimhen'in de birisini sakinleştirmesi gerekiyor. Ya bunları gördük. Şimdi golcülüğüne, başka şeylerine bir şey diyeceğimiz bir şey yok zaten yani. Ama gerçekten sinirli bir oyuncu. Yani özellikle kendisine yapılan faullerde filan tepkilerini ne kadar büyük olduğunu. Hatta geçen sezon en çok tartışılan konulardan birisi neydi? İşte niye kart görmüyor, niye kırmızı kart göstermiyor? Oysa orada onu söyledi, orada bunu itti filan diye. Ya kaptan olduğunda, o eğer birinci kaptan olacaksa herhalde bu şeylerden de vazgeçer. Bunun dışındaki işte tribün motivasyonu, takım motivasyonu, efendime söyleyeyim liderliği, bunların hepsi de bir sorun yok. Yani o kaptanlık özellikleri olan bir şey ama oyunculuk, hocam daha iyi bilir yani, kaptanlık çok daha farklı bir şey herhalde. Yani idare etmek, soyunma odası şeyi, liderliği, devre arası liderliği, maç sonu liderliği. Yani gergin geçen bir maçta soyunma odasındaki durum, her şey özel bir şey isteyen bir şey yani. Kolay bir şey değil. Ama hoca böyle diyorsa bence kaptanlardan biri olmuş. Hayırlı olsun.
1: Evet, hayırlı olsun. Ama zaten kaptan gibiydi yani saha içerisinde. Evet. Yani sadece belki resmileşecek. O kadar.
3: Hayırlı olsun.
1: Peki şey ne olacak?
3: Yani şunu söylemek istiyorsun. Hiyerarşik düzene uymuyor. Galatasaray'ın genelinde en eski futbolcu her zaman kaptandır.
2: Evet.
3: Birisi gelip öne geçmemesi gerekir diyorsun.
2: Evet, öyle.
3: Demek istedin.
2: Evet.
3: Ben tam açayım.
2: Ben bu kaptanlık kararını doğru bulmuyorum. Eğer daha net konuşmam
1: şöyle
2: gerekirse.
1: Söyleyeyim. Abdülkerim zaten var ama Torreira var. Torreira Barış Alper var.
2: Evet.
1: Yunus var. Sanchez var.

0: Evet.
1: Vardı var aslında.
2: Yani. Evet. Altyapıdan yetişmiş bir Yunus var. Orada kaptan olacaksa Yunus olması lazım. Ama Yunus devamlı 11'e oynayacak mı, oynamayacak mı gelecek sene?
0: Peki hocam siz de oyunculuk yaptınız yıllarca. Neden Osimhen'e verilir? Yani o bir takımın yıldızı, markası olduğu için mi? Böyle
2: ben
0: midir mesela?
2: Şimdi bu Osimhen'in gelecek sene 3. senesi olacak, evet, değil mi? Yani kaptanlardan birisi olacak diyor. Yani birinci kaptan olacak demiyor.
0: Tamam.
2: Yani ben zannetmiyorum birinci kaptan olsun. Çünkü orada hiyerarşik bir düzen vardır. Ki olması gereken aslında Yunus. Yani çocukluk doğduğu günden beri Galatasaray'da oynuyor.
0: Yani siz de bu kararı doğru bulmuyor musunuz diye ben
2: ya şöyle ben bir bulmuyorum. Ben her zaman orada en eski takımda sürekli
0: diğer
2: takımda,
0: insanlar bozulur mu buna?
2: Takımda sürekli ya yok kimse bir şeye bozulmaz ya. Bir kararı yönetim kurulu ve hoca almışsa herkes saygı gösterecek. Öyle bir şey olur mu ya? Şimdi burası bir kurum. Burada patron bir karar almışsa diye herkes saygı gösterecek.
0: Tabii ki.
2: Yani bunun başka bir çözümü yok yani. Bu iş yeri veya başka bir iş yeri Galatasaray kulübü de bir iş yeri. Bak,
0: ben de kaptan
2: şunu,
0: olabilirim
2: şimdi
0: diye.
2: Şimdi Muratcığım şunu ayırmamak lazım. Galatasaray kulübü de falan oralarda bir iş yeri yani. Sonuçta orada iş veren patron yönetim kurulu hoca bir karar alıyorsa hiçbir oyuncunun ses çıkarma hakkı yok. Bir şeyler, bir özelliklerini görmüşler ki kaptanlık veriyorlar. Ha bunlar dünyada da oluyor mu? Var. Şimdi Messi hangi takıma gitse kaptan çıkar sahaya.
3: Tabii.
2: Ronaldo hangi takıma gitse kaptan çıkar sahaya. Ha şimdi Osimhen'e kaptanlık vermesen diğer oyuncular da rıza salınmıştır. Yani biz bunu yapacağız kaptan diye. Yani orada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü Osimhen farklı bir oyuncu yani. Farklı bir oyuncu olmasa başkası olsa o ayarda o zaman itiraz olabilir.
3: Geçen sezon
2: Şikinyar'ı kaptan yaptı yani. Fenerbahçe devre arasında kimse sesini çıkardı mı? Yok. Sorumluluk verdiler.
3: Geçen sezon ilk kaptanı ile ilgili açıklamaya gelelim. Çünkü geçen sezon Icardi, Abdülkerim'e Kaan Ayhan kaptanlardı Galatasaray'da. Icardi ile ilgili Okan Hoca Murat abi dedi ki Galatasaray için bir ikondu. Gönül isterdi ki bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Hepimiz gelip geçeceğiz dedi. Buna ben de dahilim dedi hoca. Hoca yani devam etmek isterdim minvalinde bir açıklama yaptı ama biz de baktığımızda geçen yıl hocanın tercihlerine sanki çok da devam etmeyi düşünmediği yönünde yorumlar yaptık.
0: Devam etmek istemiyordu ki yani. Yani devam etsin diye bir rapor vermedi ki. Yani ben takımın hocasıyım. Okan Buruk'um. Sezon bitiyor yönetime. Ne olursa olsun Icardi'yi elinizde tutun. Sözleşmesini yenileyin.
3: Demiyor.
0: Demedi. Hayır. Demedi zaten öyle bir şey.
3: Peki şimdi Okan daha, Hoca demeden mi Galatasaray Icardi'ye teklif yaptı?
0: 3 gün önceki röportajında Demirören Haber Ajansı'na yaptığı röportajda ne dedi Okan Buruk? Hemen ona bir diyor. Hemen unutuyoruz
3: süreç
0: bunları.
3: Biraz o yüzden yavaş gidiyor dedi.
0: Çok, bu süreç çok uzadı dedi. Sayın Başkan teklif yapmış dedi. İşte buradan ne altını yani illa altında bir şey aramıyoruz da yani altında verilen mesajda da bakıldığı zaman bir aslında bir şey vardı. Yani bu süreç çok uzadı. Bizim diğer işlerimiz yapamıyoruz süreç uzadığı için. Yanıtı bekleniyor dedi. Aksiyon alamıyoruz dedi. Bak. Aksiyon alamıyoruz dedi. Aradan 24 saat geçti. Ne oldu? Dün akşam saatlerinde
3: veda geldi.
0: Veda mesajı geldi. Şimdi bunlar tesadüf mü hepsi bunların? Yani 2 aydır yanıt vermeyen kişi dün mü yanıtını verdi? Ben Galatasaray'la sözleşme imzalamayacağım diye. Hayır. Zaten yanıtını vermişti. Kendisi menajeri 2 defa açıklama yaptı. Biz yanıtımızı verdik. Bundan 1,5 ay önce diye. Bu şartlarda olmayacağını bildirdik diye. Şimdi burada şuna bak. Şunun kararını vermek lazım. Yani o kararını vermek değil, buradaki net olan şeyler şunlar. Okan Hoca Icardi ile devam etmek istemedi. Çünkü geç gelişlerinden, o özellikle bir milli maçtaki bir hafta daha Arjantin seyahatini uzatmasından, özellikle Liverpool maçında kulübeden oyuna girmek istememesinden, oradaki gerilimden ve İlerleyen günlerdeki şeylerde takımla beraber ısınmalara çıkmaması, maç sonrası yaşanan o şampiyonluk ateşinin olduğu günlerde sevinç tablolarına çok girmemesi, hatta girmemesi. Şimdi bunlardan memnun değildi. Net olalım. Yani aynı Okan Hoca 3 gün önce verdiği röportajda şunu söyleyebilirdi. O bizim ikonumuz. Bir yıl daha kalmasını istiyorum. Ya hemen yanıt versin de gelsin bizimle Kemerburgaz'da çalışmalara başlasın da diyebilir. Dedi mi?
3: Demedi.
0: Demedi. Zaten bugün ne dedi? Dün açıklama yaptı Galatasaray Kulübü. Bugün de dedi ki işte böyle böyle. Ya tabii bu açıklamalar normal böyle de veda etmek filan. Ben veda olur mu bilmiyorum orası. Veda olursa da güzel olur. Ha şuraya gelirsek bu ayrılık doğru mudur? Doğrudur. Yani bakıldığı zaman ekonomik olarak Galatasaray'ın şartlarına uyan bir durum ortada yoktu. Ama Galatasaray başkanı özel olarak görüştü. Bak özel hem menajeri bir karşısında Icardi, yanında menajeri ve Galatasaray 3 kişi. Görüşme. İşte teklifler verildi. Hemen hatırlatalım. 4 milyon euro civarı. İşte bazı bonuslar var. İşte 1 yıllık anlaşma. 1 yıllık. 1 yıl bittikten sonra bir daha bakarız. Gerekirse o biz daha uzatırız. Opsiyon şartlarına uyulursa. İşte maç sayısıydı, gol sayısıydı. Efendim tedavi süreciydi. Burada tedavi olmak, sık sık Arjantin'e gitmemek vesaire vesaire vesaire. Bir sürü konular. Yani bakıldığı zaman bu iş çok da olacak gibi görünmüyordu. Nitekim olmadı. Galatasaray için de hayırlısı buymuş. Evet çok önemli bir oyuncu. Bunu defalarca söyledik. Galatasaray'a çok güzel anlar yaşattı. Hep söyledik. Çocuklar dedik. Bir nesil dedik Galatasaray adına. Liseye gidenler, ortaokula gidenler, ilkokula gidenler. Yani özellikle genç ilkokula giden çocukları Galatasaraylı yapması, onun etrafındaki o sevgi çemberi bana göre Osimhen'den tartışmasız daha çok seviliyordu. Daha çok seviliyordu. Ve tribünlerin aşık olduğu bir insandı. Ha bundan sonraki süreçte bir takım şeyler olur mu? Yani bazı şeyler iyi gitmediydi. Hani bazı isimler gündeme gelir ya. Ya keşke kalsaydı kardeşim. Şimdi o ne vurmuştu, gol atmıştı filan.
3: Konuşulur tabii ki yani.
0: Konuşulur. Ama Galatasaray elbette ki oraya gerekli takviyeleri yapacaktır. Icardi gibi bir oyuncu almayacaktır.
3: Ama şöyle değil mi ya Murat abi? Şimdi Icardi öyle herhangi bir oyuncu değil. Bir ikon yani Galatasaray için. Ya. Galatasaray şampiyonluğunu kutladığında yani evet. Bu iş neden şöyle yapılmadı? Muhtemelen devam etmeyeceğini hepimiz tahmin ediyorduk yani ama.
0: Evet.
3: Şimdi 50 bin kişinin önünde şampiyonluk töreninde Icardi'yi oraya çıkartırsın. Herkes alkışlar. Hep birlikte şarkı söylenecekse şarkı söylenir. Hep birlikte Galatasaray taraftarı veda eder Icardi. Icardi Galatasaray taraftarına veda eder. Bence Icardi'nin de Galatasaray'da hak ettiği buydu veda anlamında. Ama olmadı.
0: Yani artık gelinen süreçte neler planlandı, ne gibi şeyler yapıldı. Ya ben mesela o 3 gün önceki yine Okan Burun röportajında aksiyon alamadık. İşte başkan görüşmüş şeyinden şunu anladım. Bizim bazı detaylardan haberimiz çok yok. Sayın tabii ki kulüp başkanı görüşür.
3: Başkan yürütüyor dedi.
0: Yürütüyor dedi. Evet. Ve sürecin uzadığını ve aksiyon alamadık. Aksiyon alamadık ne demek? Ya bu adam gidecek mi kalacak mı ben daha bilmiyorum takımın teknik direktörü olarak. Dolayısıyla da kulüp de bilmiyor dedi. Ve alternatif olan transferle ilgili de bir aksiyon alamadıklarını ifade etti. Yani ben değil iki gündür bu tartışılıyor zaten Okan Hoca'nın bu lafları. Hatta şöyle tartışılıyor yönetime sitem etti. Yönetime işte mesaj yolladı diye. Zaten ondan sonra da ne dedik? Dün akşam saatlerinde hemen kulübün resmi hesabından işte Icardi'ye veda mesajları satırları yayınlandı. Ve resmen bu iş bitmiş oldu. Yani dün akşam flash haberdi sonuçta bu Icardi'nin vedası. Bundan sonraki süreçte tabii ki taraftarlar üzülmüştür. Değerli bir oyuncu, değerli bir isim. Winner bir oyuncu, bir ikon, marka. Yani ne deseniz hepsi de. Var yani. Böyle bir oyuncu kolay kolay gelmez. Kolay kolay böyle gelen oyuncular da sevilmez. Böyle iz bırakmaz. Yani her zaman olacak bir şey değil. Vedası olur mu olmaz mı onu bilmiyorum.
3: Ya isteriz veda etmekte de ama bence hak ettiği veda sezon bittiğinde şampiyonluk maçı yani son iç saha maçı olabilir. Şampiyonluk kutlaması olabilir. Öyle bir vedaydı bence.
2: Ya bence artık bu konuyu uzatmaya gerek yok. Icardi ile Galatasaray ilişkisi bizim için sürpriz mi oldu ayrılık yok. Hepimiz bunu az çok tahmin ediyorduk. Yani Icardi burada kalıp da

0: Osimhen'in yedeği olmayı kabul etmedi. Bu kadar evet, net bir şekilde yani işte. bunu sağlı sol anlatmaya gerek yok. Galatasaray kulübü de böyle yani Osimhen varken Icardi'yi oynatacak bir hali yoktu. Bu ayrılık zaten lig bitmeden belliydi. Bunun için fazla konuşmaya gerek yok. Şu anda biz bundan sonra Galatasaray oraya kim alacak, kim mi almayacak ona bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam bonservisi şu, Onomarenko konuşuluyor.
0: Şu iyi ki Galatasaray'dan böyle bir oyuncu geldi geçti. Böyle kaliteli bir oyuncuyu biz de seyrettik. Gerçekten iz bıraktı. İz bıraktığı için de bu kutlamalarda buna veda da yapılabilirdi daha önce ama bekleme sürecine geçtiler. İşi soğutmaya denediler. Soğuduktan sonra bu işi yaptılar ama hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra Icardi gideceği yerde ona başarılar dilemek lazım.
2: Şimdi Lemina konusu da bu arada çok ilginç Murat abi. İddialar şu şekilde. Lemina Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. 7 Temmuz'dan itibaren takımla birlikte çalışıyor. Ama resmi sözleşme imzalamadığı için de basına açık olan antrenmanlarda Galatasaray yani oyuncuyu göstermiyor şeklinde.
3: Evet.
2: Şimdi hoca da dedi bu arada biliyorsun geçen hani Serhan Türk'e verdiği röportajda Lemina imzalayacak yani Lemina olacak dedi hoca. Ama hala resmi bir imza yok ve antrenmanlarda çıkan bir Lemina var.
3: Yani herhalde idmanlara kadar çıktığına göre
2: o zaman neden açıklanmıyor?
3: Anlaşma yapılmış. İşte para konusunda anlaşılmış. Belki imza atıldı ama TFF'ye bildirilmiyor ve kapa bir açıklama yapılmıyor. Bilmiyorum tam işin hukuki prosedürünü. Sonuç itibariyle açıklanmış olsa herhalde gidip de gizli mizli tek başına idman yapmaz yani antrenör eşliğinde. Burada herhalde bir şey var. Yani bekledikleri bir şey var. Başka insanın aklına şimdi Galatasaray'ın kadrosunda bakıldığında işte 10+4 yani bu 10+4'ün 10 tanesinin içerisinde hangi oyuncular gidecek işte Nelson gidecek mi? O da mesela çalışıyor şu an takımla evet. beraber. İşte Nelson'un dışında başka gidecek işte Icardi düştü listeden. Başka aklıma gelen
2: Yelert ayrılığı olacak.
3: Evet. Başka da şeyin Sanchez'le ilgili hep bir transfer haberleri çıkıyor. Hı-hı. İşte Komo'nun özellikle istediğini istiyor. Ama Komo 18 milyon euro vermiş. Teklif etmiş. Galatasaray reddetmiş. Galatasaray işte bir 30'un üstünde bir rakam. Doğru. 30-35 milyon euronun üzerinde bir rakam istiyor. Bu da Komodo herhalde bilmiyorum. Vermiyor ki herhalde bu transfer belli bir noktada şey olmadı ama ben Galatasaray istediği rakamı bulamazsa da satacağını düşünmüyorum. Yani Sanchez'i gözden çıkartacağını düşünmüyorum. Bunun dışında başka kim var gidebilecek oyunculardan diye düşünüyorum. Şimdi yeni gelen oyuncu zaten şeye uygun. 4'e uygun, evet. artı 4'e uygun.
2: Şöyle konuşuluyor abi. Şimdi Ugo Çukwu zaten genç bir oyuncu. 22 yaşında.
3: Evet.
2: Dinamo Kiev'den Ponomarenko isteniliyor. O da genç bir oyuncu. Acaba Galatasaray hani hem 10+4'ü hani artı 4'e uygun oyuncuları alıyor. Biraz genç oyunculara yatırım yapıyor. 10 numara mevkisi için mi büyük bir transfer geliyor sorusu akıllarda. Çünkü Bruno Fernandes gibi. Musiala gibi isimler
3: ya Bruno Fernandes meselesi ciddi bir mesele. Yani ismi şey değil. Yani öylesine söylenen bir şey değil. Zaten hoca da söyledi. Ben ikisini de isterim dedi Can Uzun'la beraber. Yani ikisi tabii olmaz herhalde de. Şimdi sözleşmesi bitiyor değil mi Bruno Fernandes?
2: Bir yılı var.
3: Bir yılı var. Dolayısıyla
0: Bruno yani Fernandes kaç yaşında mı?
3: O 14.
2: Bu arada evet. Juventus Zeki Çelik transferini açıkladı. Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu.
0: Zeki'nin belliydi İtalya'da bir takıma
2: Zeki
0: gireceği.
2: Zeki ve Kenan Yıldız da böylelikle değerli izleyenler Juventus'ta buluşuyor.
0: Zeki hak etti çünkü gelişmesi. Öyle iyi bir takımda oynamayı hak etti performansıyla birlikte.
2: Hayırlı uğurlu olsun diyelim Zeki. Roma'da çok önemli bir performans göstermişti Gasperini ile birlikte. Ve çok iyi geçen bir yılın ardından belki Dünya Kupası hiçbir oyuncumuz için çok iyi geçmedi ama Zeki Çelik Juventus'a imzayı attı.
0: Hayırlı
2: zaten
0: olsun.
2: Kenan'dan evet. dolayı farklı bir gözle izliyorduk. Şimdi hem Kenan hem Zeki gözlerimiz daha da Juventus olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Bir de İtalya'da Juventus'u tutuyoruz artık.

0: Yani şöyle, Zeki'yi de tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Çocuk ikincilikten Avrupa'ya gitti ve diğer oyuncular gibi bir an önce geri dönmedi ve orada oynamaya, mücadele etmeye devam etti.
1: Juventus.
0: Ve her sene, yani her transfer sezonunda üstüne koyarak gitti. Onun için tebrik etmek lazım. Bir de Juventus'a gitmesi ayrı bir şey. Enteresan bir şey. Yani onun oralarda kalacağı belliydi yani. Çünkü Türkiye'den de teklifler vardı. Ben İtalya'da kalmayı düşünüyorum diye mealinde konuşmaları da basına yansıdı. Tebrik edelim. Başarılarının devamını dilerim Zeki Çelik'e.
2: 3 yıllık bir sözleşme. Zeki Çelik'e hayırlı uğurlu olsun. Biz de tebrik ediyoruz. Gerçekten önemli bir transfer gelişmesi. Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu. İtalya demişken de son birkaç dakikada Ulay ile ilgili gelişmeleri konuşmak isterim Şenol Hocam. Fiorentina ile Zeyat Kafkas açıklama yaptı. Biz de anlaştık. Bu arada Zeki'nin fotoğrafı da ekranda. Sözleşme imzalarken bu fotoğrafı da paylaştı Juventus kulübü Zeki'yi açıklarken. Merakla takipte olacağız Juventus'u, dediğimiz gibi. Bir tarafta Zeki, bir tarafta Kenan. Keyifli bir sezon olacak.
0: Diğer tarafta Juventus Hakan Çalhanoğlu. Için.
2: Diğer tarafta Hakan Çalhanoğlu. Gözlerimiz bayağı bir Serie A'da olacak, onu söyleyelim. Fiorentina ile anlaştık dedi Zeyat Kafkas. Biz oyuncuları satacağız dedi. Oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz dedi. Anlaşma da tamamlanmaya yakın görünüyor.
0: Doğru. O çünkü Zeyat Kafkas bu konuda bayağı bir önden çalışma yapıyorlardı. Bu konuda ilerleme kaydettiler. Kulüple anlaştılar. Yani eninde sonunda olayı tabii ki Dünya Kupası'ndan sonra da iyi bir kulübe gidecekti. Fiorentina'yla da anlaştılar. Yani bence akşama sabah o transfer de bitmiş olur. Trabzonspor bu kadar oyuncu alıp bu kadar sirkülasyon yaptığı zaman belli bir oyuncuyu da artık satması gerektiğini düşünüyorum. Yani olayın yerine şu anda orta sahaya bayağı da takviye yaptı Trabzonspor. Orada zaten mevcut kadro içerisinde de iyi oyuncular var.
2: Evet.
0: Onun için yani çarkın dönmesi için bir de eğer fırsat bulduğun zaman bir oyuncunun alıcısı çıktığı zaman Ömer bunu satmak lazım. Bunu Trabzonspor
2: bu
0: daha önce
2: Trabzonspor.
0: Bak daha önce
2: son cümleyi alayım hocam.
0: Daha önce bu konularda birkaç defa satmadı birkaç oyuncuyu ve sonradan çok düşük maliyetlere satmak zorunda kaldı. Yani bir de oyuncu gitmek istiyorsa Trabzonspor onu zaten orada daha tutmaz.
2: Peki, Şenol Uslu, Ömer ve Murat Özbostan, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu günler, hoşçakalın.
3: Türkiye'den bir Mauro Icardi geçti.

2022 yazında başlayan Galatasaray serüveni kısa sürede kulüp tarihinin en özel hikayelerinden birine dönüştü. 4 sezon boyunca kazanılan şampiyonluklarda başrollerden birini oynayan Arjantinli golcü sadece golleriyle değil taraftarla kurduğu güçlü bağıyla da camiada büyük iz bıraktı.

0: 2021-22 sezonunu 13. sırada tamamlanan sezonun ardından Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yapılanmaya girilerek önemli yıldızlar kadroya katıldı. Taraftarları asıl büyük sürpriz transfer sürecinin sonuna doğru bekliyordu. Paris Saint-Germain'de mutsuz günler geçiren Mauro Icardi kiralık olarak Galatasaray'a imza attı. Türkiye'ye 29 gibi bir golcü için en verimli yaşında ayak basan yetenekli futbolcu kısa sürede hünerlerini göstererek problemli başlayan sezonda Galatasaray'ın gidişatını değiştirdi.
1: Alex için mücadelesi, Zanyolo çevirdi, toparlandı, gol Icardi!

Perovic'le istediğini bulamayan ve sezona tıkanık bir görüntüyle başlayan sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldızın denkleme girmesiyle birlikte oyun ve sonuç grafiğini yukarı çıkardı. 11. haftayı 7. sırada tamamlayan Galatasaray, Icardi'nin dümene geçmesiyle ligde 14 maç üst üste kazanarak muazzam bir seri yakaladı ve sezon sonunda şampiyonluk ipini büyüslemeyi başardı. Mauro Icardi bu şampiyonlukta birbirinden kritik ve estetik 22 golle kazanılan zaferde başroldeydi. Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yükselişinde de önemli rol oynadı. Geçirdiği harika sezonun ardından ne kadar büyük bir golcü olduğunu hatırlatan Icardi'ye birçok kulüpten teklifler geldi. Özellikle o sezondan itibaren sansasyonel biçimde futbol piyasasını sallayan Arabistan kulüpleri, Mauro Icardi'nin de kapısını astronomik bir teklifle çaldı. Ancak Arjantinli yıldızın tercihi Galatasaray oldu. Mauro Emanuel Icardi, 2023 yazında 10 milyon euro bedelle 3 yıllığına Galatasaray'ın bonservisli futbolcusu oldu.

2023-24 sezonu sarı kırmızılılar için 4 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşün de anlamını taşıyordu. Mauro Icardi ön elemelerde attığı gollerle parçalı formayı bir kez daha futbolun zirve sahnesine taşıdı. Ligde kaldığı yerden devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir grup mücadelesi veriyordu. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United gibi takımların olduğu grupta Galatasaray, Arjantinli yıldızın sahneye çıktığı maçta United'ı deplasmanda mağlup etti ve 10 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde dış saha galibiyeti elde etti. Ancak akabinde Icardi sezonun geri kalanında etkileyecek bir sakatlık problemi yaşandı. Beşiktaş maçında Raşit Gezal'ın müdahalesiyle bileğinden yaşadığı sakatlık sezonun kalanında Arjantinli oyuncu için ciddi bir sıkıntı oluşturacaktı. Bileğindeki şiş ve ağrılardan dolayı antrenmanlara çıkamayan Icardi maçlarda da iğne ile oynadı. Tecrübeli santrofor fizik kalitesinde düşüş yaşasa da skorerliğinden ödün vermedi ve lig yarışında Galatasaray'ı bir kez daha hedefe götürmeyi başardı. Fenerbahçe ile kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında 25 gol, 9 asistlik performans sergileyen Arjantinli gol kralı olarak 24. şampiyon

2024-25 sezonuna da yüksek beklentilerle giren Galatasaray sezona istediği gibi başlayamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Young Boys'a elendi. Mauro Icardi Galatasaray forması giydiği dönemde ilk kez bu dönemde ciddi anlamda basın ve taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Kötü başlayan sezonun ivmesini yukarı çıkaracak olan tıpkı iki sezon öncesi gibi bir fırsat transferi olacaktı. Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Nijeryalı golcünün beklenmedik transferi sonrası bütün gözler Okan Buruk'un nasıl bir oyun sistemine geçiş yapacağına çevrildi. Başarılı teknik adam ilk maçlarında Osimhen ve Icardi'yi bir arada 3-5-2 formasyonuyla oynattı. Özellikle Tottenham'la oynanan Avrupa Ligi maçında gösterilen muazzam performans taraftarın iştahını kabartırken ikinci yarıda yaşanan talihsiz pozisyon uzun süreli bir ayrılığı beraberinde getirdi. Çapraz bağlarını koparan Icardi sezonu kapattı. ...2024-25 sezonunun geri kalanında Galatasaray, Icardi'den yoksun şekilde mücadele ederek 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazandı. 2025 yazıyla birlikte adım adım sahalara dönmek için rehabilitasyon süreci geçiren Icardi, hazırlık maçlarında süre almasa da takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk kez 15 Ağustos tarihinde Karagümrük mücadelesinde son 10 dakikada oyuna giren Icardi, maçı 3-0'a getiren golü kaydederek Sarı

0: Kırmızılı formaya yeniden golle merhaba dedi. Sakatlık sonrasında kilo fazlalarıyla eski görüntüsünden uzak görünen Icardi, golcülüğündense pek bir şey kaybetmemişti. 33 yaşındaki golcü, Osimhen'in sakatlık yüzünden forma giyemediği ilk 7 haftada 5 gol atarak takımına katkı sağladı. Ancak sezonun devamında Nijeryalı golcünün ilk 11'e girmesiyle birlikte daha fazla kulübede bulunan Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla eleştirildi. Osimhen'in olmadığı maçlarda daha fazla puanlar kaybeden Galatasaray'da Icardi'nin takımdaki varlığı ve performansı daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Tecrübeli golcü bu tartışmalara karşın ağır sakatlıktan döndüğü bu sezonu 14 golle tamamladı ve Georgiadis'i geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı oldu.
1: Ahmet Kutucu girdi cezalığına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Okan Buruk yönetiminde gelen üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonlukta yine pay sahibi isimlerden biri olmayı başardı. Sezonun bitişiyle birlikte yeni sözleşme haberleri gündemi meşgul etti, ancak sarı kırmızılı yönetimle Icardi arasında görüşmelerden bir sonuç çıkmadı ve 4 yıllık serüven resmi olarak sona erdi. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda attığı 77 golle kulüp tarihine geçti. Parçalı formayla geçirdiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Döneminde sosyal medyada fenomenleşmesiyle birlikte dijital çağ neslinin Galatasaraylı olmasında önemli bir aktör oldu. Mauro Icardi, performansı, rekorları, saha dışı gündemleri ve personasıyla Galatasaray tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam İbrahim Yavuz ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Siz değerli Aspor izleyicileri, aynı zamanda Aspor Radyo dinleyenleriyle birlikte hoş geldiniz. İbrahim Yavuz, Nevzat Dindar.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar, Koray. Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Teşekkür ederiz. Seni
3: sormalı. Gayet iyiyiz.
1: Sağ olun. Biz deyiz. Nevzat, sen iyisin. Bronzluğundan belli zaten.
3: Ben zaten esmerim. Esmer olunca biraz daha çabuk bronzlaşıyorsun.
1: Evet.
3: Antalya'daydım. 2 hafta önce ama hani.
1: Güzel.
3: Şey değildi. Düşünüyorum da şezlongda böyle 2 dakika uzanmamışımdır. Hep denizdeydim.
1: Güzel. Gayet iyi yapmışsın yani.
3: Sen zaten Antalyalısın.
1: Evet. Baba tarafı. Antalyalı.
3: Ama yani,
1: memleketimize selamlar.
3: Şimdi ben döndükten sonra hatırladım. Normalde insanlar tatile giderler, şezlongda uzanırlar. İşte ne bileyim yanmaya çalışırlar vesaire. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı.
1: Ben de sevmem sıcakta. Hele Antalya'nın sıcağı bir de adamı bayağı bunaltır böyle.
4: Şimdi bir de değil mi?
1: Bir de şu anda Nevzat ama ucuz kurtulmuş, rahat duruyor. Evet.
3: Aynen.
1: İyi dönemde gitmişsin. Ekranda bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş Bitello'yu gündemine aldı. Siyah beyazlar Dinamo Moskova forması giyen orta sahayla ilgileniyor. Detayları Aspor muhabiri Efecan Öztaş bize aktaracak. Efecan, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Koray Baloğlu, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Hemen ben sözü sana bırakayım.
5: Evet, Beşiktaş Dinamo Moskova forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Bitello'yu gündemine aldı. Özellikle Önder Özen'in Brezilyalı oyuncular üzerinde iyi bir çalışma yaptığını söyleyebilirim ki bu doğrultuda da Dinamo Moskova forması giyiyor bu oyuncu. Brezilyalı 37 maça çıktı geçtiğimiz sezon. 35 maç ilk 11'de yer aldı. 7 gol 10 asist katkı sergiledi. Vincenzo Italiano özellikle 10 numara pozisyonuna iyi kreatif bir oyuncu istiyor. Bu doğrultuda da şu anda gündemde olan isimlerden biri Bitello. Giremio forması giyiyordu Brezilya'da. Orada bir çıkış yakaladı, ardından Dinamo Moskova'ya transferini gerçekleştirdi. 3 sezondur da Dinamo Moskova'da oynuyor. Gökhan Keskin scout direktörü yardımcısı olarak yer alıyor. Şu anda Önder Özen'in yardımcısı Gökhan Keskin çalışmaları yürütüyor. Önder Özen de oyuncuyu raporladı. Vincenzo Italiano'ya sundu. Italiano onay verdi ve Beşiktaş da an itibariyle oyuncu tarafıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Dinamo Moskova'yla da görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş yakın bir zamanda hem stoper hamlesi hem de 10 numara hamlesi yapmak istiyor Koray Baloğlu.
1: Aktardıkların için aslında normalde bu konuya biraz daha ilerleyen dakikalarda girecektim ama hazır seni bağlamışken bir daha aramayalım. Madem direkt olarak soralım, neyi soracağım belki tahmin ediyorsundur. Muhammed Salah konusu. En azından Beşiktaş cephesinde, kulüp kanadında sen de %100 sormuşsundur bunu. Aldığın cevap nedir? Salah'la ilgileniyor mu Beşiktaş? Ne durumda yani bu bilgiler, bu bilgi kirliliğini de biraz toparlayalım.
5: Şimdi ben burada Muhammed Salah Beşiktaş'ın gündeminde değil dersem aslında taraftarı da yanılgıya düşürmüş olurum ki biz de kulüp tarafına sorduğumuzda bu bilgiyi yalanlamıyorlar. O yüzden şu bilgiyi de verebilirim. Yaklaşık 5 gün önce Muhammed Salah'ın menajeri İstanbul'a geldi. İstanbul'da özellikle oyuncusunu birkaç takıma önerdi. Bunlardan biri Beşiktaş. Oyuncu tarafı Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş fikrine de sıcak bakıyor. Çok istedikleri bir bölge olduğunu söyleyebilirim Türkiye'nin. Ama maaşının söylenen 15 milyon euro olmadığını duydum. Yani yaklaşık bir 10 milyon, 12 milyon euro civarı bir rakam olabilir. O tarzda bir beklentileri var. Sayın Başkan Serdar Adalı taraftarı heyecanlandıracak hamleler yapmak istiyor. Bu fikri aslında sıcak. Ama dediğim gibi bugün yarın gibi bir iletişim konusu olur mu? Onu şu an çok bilmiyorum. Ama menajer hala İstanbul'da. Beşiktaş tarafıyla da bir görüşme yaptığını duyuyorum ama kulüp tarafına bunu doğrulatamadığım için şu anda bununla ilgili bir bilgi de veremiyorum. Ama oyuncunun menajeri 5 gündür İstanbul'da ve Türkiye'de oynamak istiyorlar. Onu biliyoruz Koray Baloğlu. Beşiktaş'ın da başkanın da hayali olan bir oyuncu. Ama hem oyuncunun yaş konusu burada bir faktör, hem de takım içi dengeleri bozar mı bozmaz mı, şu an bunlar tartışılıyor Beşiktaş yönetimi tarafından. Ama dediğimiz gibi Sayın Başkan da hayali olarak bu hamleyi de yapmak istiyor. Tabii Muhammed Salah ismi hayır denebilecek bir isim değil. Dediğimiz gibi çok da gündemde değil demek doğru olmaz. Beşiktaş şu an oyuncu tarafıyla yakın bir zamanda görüşmek istiyor. ki görüşüne dair de bir bilgi var ama bunu kulüp tarafına doğrultamadım. Doğrulattığım zaman da daha net bilgiler vermeye çalışırım. Ama oyuncunun beklentisi de 10 milyon 12 milyon euro civarı arasında olduğunu duydum Koray Bolalı.
1: Evet Efecan, teşekkür ediyoruz aktardıkların için, sağ ol. Görüşmek üzere.
5: Teşekkür ederim.
1: Bitello'yu gündemine aldı Beşiktaş. Siyah beyazlar orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor ve Dinamo Moskova forması giyen oyuncuyla ilgileniyor. Bitello 26 yaşında. Kendisi daha önce Brezilyalı futbolcu, zaten Grêmio'da oynuyordu. Dinamo Moskova'ya 2023-24 sezonda 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birisi şu an için, bu son dakika bilgisini aktarmış olalım. İlerleyen bölümde zaten detaylı konuşacağız. Yakından tanıdığınız bir oyuncu mu diye soracağım ama yani Rusya Ligi'ni takip ettiğiniz
3: için. Rusya Ligi'ne biraz uzak kaldık ama. Rusya pazarı iyi bir pazar. Yani kulüplerimiz bunu değerlendirebilirler. Oyuncu satışı ve alışı noktasında oyuncu bildiğimiz bir oyuncu değil.

0: bir Grammy geçmişi var. Altyapısı sağlam, en azından Grammy.
1: Evet.
0: Oraya ciddi bir bonservis bedeli 10 milyon euro. Hem bugün baktığımızda belki yani çok yüksek gözükmeyebilir ama netice itibariyle Rusların 10 milyon euroya bonservisini aldığı bir oyuncu. İlk kez Brezilya çıkışını Rusça yapmış. İstatistikleri fena değil. Beşiktaş zaten doğru isimlere gidiyor. Yani bu çerçevede bence ideal bir isim olabilir.
1: 2031'e kadar sözleşmesi varmış. Bayağı uzun bir sözleşmesi, kontratı var. Ben oyuncuyu yakından tanıyorum dersem yalan söylerim tabii ki.
2: Bayağı oyuncuyu çok tanımamıza gerek yok. Beşiktaş'ı bilmemiz yeterli. Yani burada belirleyici olan Beşiktaş'ın davranışı olacak. Yoksa böyle bu seviyede çok oyuncu buralara geldi. Yani bu kadar fazla oyuncu da teknik direktörde, kulübün başkanında karar değiştirmiş bir yapının sadece bütün problemi oyuncunun üzerinden anlatması zaten sağlıklı bir durum değil.
1: Doğru.
2: Ve bu bahsettiğiniz oyuncular hep bir sistemin içerisinde var oluyor. Burada hiç deneyimlemedikleri bir şeyi gördükleri için ancak buraya geldikten sonra oyuncularla ilgili sağlıklı yorum yapabiliyoruz. Beşiktaş bundan herhalde bir 5-6 sene önce ya olumsuz davranış içerisinde olan başkanların devamıyla karşılaştı. Ve hemen hemen her başkan bir önceki başkanın yaptığı benzer şeyleri yaptı. Oyuncu da karar değiştirdi, kulübün teknik direktöründe karar değiştirdi. Bunların aslında sağlıklı bir şey olmadığını bir önceki görüp karar değiştirmesi gerekiyordu ama bu seneye kadar hep bu olumsuz davranış Beşiktaş'a devam etti. Ben Beşiktaş bu sezona Serdar Adalı'nın önce Önder Özen'i göreve getirerek ki çok kıymetlidir bir takımın sportif direktörü, futbol aklı, onun teknik anlamda bilgisi olması, teknik direktörle bu anlamda kadro planlaması yapması. Bence Beşiktaş Önder Özen ve devamında İtalyano ile uzun zamandır o olumsuz planlamanın dışında çok sağlıklı bir planlama yaptı. Ve
1: evet,
2: bundan sonraki davranış tamamen Koray artık teknik direktör ve sportif direktöre göstereceğiniz, oyunculara göstereceğiniz sabır. Beşiktaş adına bu sene en belirleyici olacak hadisenin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Siz Gökhan Hoca ile beraber yayın yapma fırsatı bulmuş muydunuz?
2: Yok, şeyde, yapmadım.
1: Burada çünkü Hoca ile çalıştığımız için ben Hoca'yı da yakından tanıyorum. Aslında çok fazla hep böyle Önder Özen ismi konuşuluyor ama Gökhan Keskin de bence Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Şöyle yani çalıştığımız dönemden kaynaklı söylüyorum ki yani beni bilenler bilir. Normalde bunu söylemem de Hoca ile zaten bir çıkar ilişkim vesairem yok ama gerçekten mesela Gökhan abi buradayken de mesela Fransa Ligi'ni takip eder. Yani hiç mesela böyle tahmin etmezsin belki.
0: Gözü iyidir.
1: Evet evet, ciddi takip ediyor ve mesela hiç tahmin etmeyeceğiniz takımdan mesela diyor ki ya işte diyor örnek veriyorum Rennes'de diyor bir tane oyuncu var diyor stoperi o çok iyi aslında falan diyor. Veya daha önce Beşiktaş'ta çalıştığı dönemden de gittikleri o dönem alamadıkları bazı isimler vesaireler var. Uzun süredir tabii o futbolun içinde olduğu için
2: her çok
1: ne kadar
2: diyor.
1: Mesela yorum insanlar belki şey düşünüyordur ya yorumculuk yapıyor işte geliyor buraya bir saat konuşuyor gidiyor normal hayatını yaşıyor. İnanın onlar öyle değil yani artık onlarda kalıtsal olarak kalmış o. Evde oturuyor, denk geliyor. Mets maçı denk geliyor. Oturuyor, izliyor mesela. En kötü ihtimalle gibi düşünün. O yüzden şimdi az önce Efecan dedi ki Gökhan Keskin de
0: aynı şekilde. Yok değil mi? Önder Hocam ben hatırlamıyorum.
2: Neyi?
0: Önder Özen'in.
2: Teknik direktörlük.
0: Hayır, oyuncu şeyi yok. Geçmişi yok.
2: Futbolculukla alakalı.
1: Futbolculuğunu hatırlamıyorum da hocalığı var.
0: Hocalığı var. Fenerbahçe'de vesaire.
1: Fenerbahçe'de var. Kasımpaşa'da var.
2: Yani onu Göztepe.
0: Dengelemek için yani Gökhan Hoca'nın vardı bence doğru. Yani birbirini dengeleyen bir ikili var orada. Şimdi bir tarafta karar verici pozisyonda liderlik noktasında sağlıklı karar noktasında başarılı bir yönetici var ama diğer tarafta sağdan gelmenin avantajları ki sen de söyledin Gökhan Hoca. Mutlaka bir bildiği vardır dedirten
1: isimlerden. Mesela bir tane örnek verebilirim aklıma geldi. Şimdi Fas milli takımında oynayan Umayi var ya mesela orta sahada oynayan böyle fiziksel olarak Gedson Fernandez'e benzeyen bir oyuncu var. Takip edenler belki hatırlıyordur. Biz onu 2022 Dünya Kupası'nın olduğu dönemden önce yanlış hatırlamıyorsam hoca mesela söylüyordu bana Fas'ta bir tane oyuncu var çok iyi diyor mesela getirsen her takımı oynar diye. Daha o zamandan konuşuyorduk. Şimdi bu turnuvada da çok iyi oynadı. Yani öyle ciddi anlamda takip ediyor. O yüzden şimdi ben Bitello'yu tanımıyorum ama Efecan Gökhan Keskin de aynı şekilde ilgileniyor bu süreçte dediğine göre. Demek ki
2: aslında o yüzden Sayın Serdar Adalı'nın bu seneki planlaması bu anlamda çok sağlıklı. İşte Önder Özen, Gökhan Hoca bunların tabii teknik bilgisi de çok değerli olacak. İtalyano'da da çok faydası olacak.
1: Doğru.
2: Çünkü şimdi bir oyuncuyla alakalı gönderilecek ya da gelsin diye talip oluyorsanız bununla alakalı teknik direktörle oturup sağlıklı bir istişare yapmanız gerekiyor. İşte neden bir türlüye talip oluyoruz ya da atıyorum X

0: bir durum değil. Artık oyun değişiyor ve orta saha pozisyondaki oyuncuların tamamının artık hem hücuma hem defansa talip olması gerekiyor. Yani oyun başladığı an top rakipteyken 6 numarasınız, top sizdeyken 8 numarasınız, 10 numarasınız. Yani orta sahada iki yönlü oynamak zorundasınız. Bugün artık herkes bunu bu şekilde halletmesi lazım. Aslında Okan Hoca'da röportajında Leslie ile ilgili, şimdi herkesin hafızasında oyuncunun fiziksel durumu ve istatistiğine baktığınızda hemen 6 numara diye adlandırdık, evet, değil mi? Ama Okan Hoca oyuncu ile ilgili açıklama yaparken hücuma da katkı sağlayacak dedi. Artık oyun değişti ve teknik direktörler tek başına savunmaya da tek başına hücuma katkı sağlayan oyuncuları tercih etmiyorlar. Oyunu iki yönlü oynaması gereken oyuncuları tercih ediyorlar. Hocanın da bu bölgede bence Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Çünkü çok fazla geçtiğimiz sezonda 6 numara üzerinden anlattılar. Bazı oyuncuların aslında potansiyeli o işi iki yönlü oynayabilecek ama bizde öyle bir sıkıntı da vardır. İkna ediyoruz oyuncuyu da. 6 numarasın sen, çıkma oradan ya da savunmanın önünü boşaltma düşüncesiyle.
1: Bir kalaba sokuyorsun.
0: Evet, yani bunu yapmak zorunda, oyuncudan talep etmek zorundasın. Çünkü o skor dediğin hadise sadece hücum oyuncularıyla alakalı olmaması gerekiyor. Takımın neredeyse bütününe yayman gerekiyor ki o çok değerlidir, çok kıymetlidir.
1: Nevzat, sence Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? 8-10 oynayacak.
2: Oyuncunun baş mevki 10 numara. Merkez orta saha oynayabiliyor. Ayrıca sol kanatta da oynayabiliyor. Yani çok gönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın klasik bir 6 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir kesiciye ihtiyacı var. Yani Orkun'u biraz daha
1: özgür. Endidi ve Salih'e rağmen mi bunu diyorsun?
2: Tabii. Yani orada ben Endidi'nin ayrılık ihtimaline göre yorum yapıyorum. Evet. Orada hocanın biraz daha işin ofans tarafında olan bir 6 numara tercih ettiğini biliyoruz. Ama yani bugün dünyada en elit takımlarda da o pozisyonda, yani savunmanın önünde bekleyen, daha çok işin defansif tarafını üstlenen süpürücüler oluyor. Yani bugün Arjantin takımına baktığında bu işi Paredes yapabiliyor mesela. Önde McAllister ve Fernandez'i, değil mi? Enzo Fernandez'i biraz daha özgür kılabiliyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani Beşiktaş'ta ayağı temiz, iyi bir 6 numaraya ihtiyaç var. Yani eğer bu oyuncu, Bileto biraz da Bitello düzeltiyorum. Bitello da biraz daha işin ofans tarafında. Yani baktım istatistikleri falan da fena değil. Ama netice itibariyle Beşiktaş'ta bir orta sahit, bir değil belki de iki tane orta sahit ihtiyacı var. 10 numara için düşünülüyorsa hani daha yüksek bir profil bekleniyordu, onu söyleyeyim. Ama 6 numara için düşünülüyorsa yani oyuncu daha çok ofansif yönüne dikkat çeken bir oyuncu. Bence oraya daha farklı bir oyuncu alınacaktır. Ama oyuncunun baş mevkisi 10 numara, onu söyleyeyim.
1: Evet. Orta saha meselesini böyle toparlamış olalım. Birazdan Muhammed Salah konusuna giriş yapacağız ama tabii ki daldaki kuştan önce eldeki kuşu, eldeki daldaki kartaldan önce eldeki kartalı konuşmak daha mantıklı. Öyle güncelleyelim o sözü. O da Leandro Trossard, Beşiktaş'ın önemli bir takviye yaptığını günlerdir burada konuşuyorduk ki binlerce taraftar da kendisini karşıladı. Bir imza töreni düzenlendi Dolmabahçe'de. Dilerseniz o anları bir izleyelim. Ardından imza töreniyle birlikte sohbetimize başlayalım.
3: Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaş'ımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik. Aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti. Sizlerin sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi. Leandro Trossard'ın camiamızın beklentilerini karşılayacağından Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim.

Beşiktaş'ımızın layık olduğu kupaları, şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro'nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inancım tamdır. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk. Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun iyi ki gelmiş diyebileceği bir isim mi diye. Takdir sizlerin. Her zaman söylediğim gibi başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile bu işi birlikte başaracağız diyebilmektir. Şimdi sıra sizlerin desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil. Koyduğumuz vizyona

0: First of all, I would like the president.
1: Kurulumuza beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla desteklerini hissettim bu süreçte ve çok heyecanlıyım burada olduğum için. Size de çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinden bana hissettirdiniz. Her yerinden dünyanın Beşiktaş taraftarı bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlerine geri getirmek için takım arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Ve şunun bilincindeyim, siz olmadan biz bir şey başaramayız, sizin desteğiniz olmadan, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururlu ve heyecanlıyım ve umarım bu sezon sizinle beraber, desteğinizle beraber takım arkadaşlarına büyük başarılara doğru yürüyeceğiz.

0: Leandro Trossard için düzenlenen imza törenini ekrana getirdik. Hem Başkan Serdal Adalı hem de Belçikalı futbolcunun açıklamalarını sizinle paylaştık. Çok ciddi bir ilgi alaka var doğal olarak.
1: Yani, hakikaten heyecan verici bir transfer. Geçen senenin Premier Lig şampiyonunun 11'inden bir futbolcuyu transfer ediyorsunuz. Belçika milli takımının yıldızlarından bir tanesi ki o Belçika milli takımı çeyrek final oynadı. Netice itibariyle Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani normalde Trossard ismi bir süperstar olarak görmüyorum ben Trossard. Yani birçok oyuncu ülkemize geldi, işte ne bileyim konuşuluyor, piyasada adı geçen. Trossard bunların dışında bir aynı zamanda hem bir star hem bir görev adamı. Yani hem de hakikaten başkanın ifade ettiği gibi çok doğru bir karakter. Beşiktaş bir karakter takıma kazandırdı. Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Yani hem sorumluluk alabilecek hem de takıma liderlik yapabilecek, takım arkadaşlarını, taraftarı motive edebilecek böyle bir sihirli ayağa ihtiyacı vardı. Ben yani Manchester United bu transferi yapsa şaşırmazdık. Evet. Premier Lig'de bu transfer olsaydı vay be, hakikaten çok doğru bir transfer yapmış derdik.
0: Chelsea'ye geçse mesela der miydin? Ne işi var Chelsea, niye aldı der
1: Chelsea
0: miydin?
1: Çok doğru bir transfer yaptı. Yani o yazın en heyecan verici transferlerinden bir tanesi olurdu. Yani bugün Arsenal için de bir kayıp bence. Beşiktaş'ın ne kadar doğru bir transferse Arsenal'da, çünkü kritik anlarda kilidi çözen oyuncuydu. O büyük maçların oyuncusuydu Trossard. Trossard belki çok büyük bir aurası yok ama tam bir görev adamı olan, bence Beşiktaş'a da yakışacak, ligimize değer katacak çok önemli bir oyuncu.
0: İbrahim Yavuz, sen nasıl değerlendiriyorsun hem bu yoğun ilgi alakayı? Sonuçta yaz İstanbul'da trafik bile azaldı. Yani normal sezon içine, yıl içine göre. İnsanlar aslında tatilde vesaire, ama ciddi bir katılım vardı yine.
2: Şimdi çok da sevdiğimiz bir durumdur yıldız oyuncuları önemli liglerden buraya getirmek. İster istemez oradaki davranışları, oradaki performansı hepimizi heyecanlandırıyor ve işte bu kadar insanı da buraya getiriyor. Tabi burada önemli olan şu. Şimdi Nevzat'ın da dediği, hani karakter üzerinde anlattığımız çok sevdiğimiz şeydir. Ben aklıma tabii direkt şey geldi. Rafa Silva'nın ilk Beşiktaş'a gelişi geldi. Oyunculuk davranışları, benzer ifadeler kullanılıyordu oyuncular hakkında. Yani benim söyleyeceğim, bizim bu oyunculara yardımcı olmamız lazım. Yani onların bizden çok, bizim onlara yardımcı olmamız lazım. Çok ciddi anlamda kariyerlerinde ilk defa deneyimleyecekleri bir belirsizliğe geliyorlar. İlk defa deneyimleyecekleri yeni bir takımın bir parçası olmaya geliyorlar. Onlara bak, kariyerleri boyunca her gittikleri takımda çok fazla tekrarı olan oyunculara temas ettiler. Yani doğru, bir organizasyon var ve organizasyonun bir parçası olmaya geliyorlar. Bir oyun var, bir model var. Bu da kariyerinde ilk defa yeni bir şey deneyimleyecek. Yeni bir takım, yeni bir teknik direktör, yeni sportif direktör. Neredeyse büyük bir çoğunluğu değişime uğramış. Tabii eğer Beşiktaş adına planlandığı gibi giderse işler, bu da sabırın çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Tabii ki oyunculuk kalitesiyle çok önemli işler yapacak. Geçmişte Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıktığı dönemi hatırlayalım. Çok önemli oyuncuları buraya getirdi ama hep adım adım, yani temelleri Bilic'le atılmıştı. Hatta doğru, değil mi? Yani o Feda denilen dönemde kimsenin adını bilmediği, işte Olcay'la, Veli'yle, Ersan'la, değil mi? Yani yerli oyuncularla atıldı. O gün olmadı o iş. Devamında oyuncuların tekrarıyla, daha sonra tabii ki üst düzey oyuncuların o oyunu alıp kalitesiyle daha başka bir seviyeye çıkarması belirleyici oldu. Yani insanlara tavsiyem şu: bu oyuncuları burada görürken evet heyecanlanıyorlar ama bunlar tek başına bir şey halledemez. Aslında kendisi de anlatıyor değil mi? Arkadaşlarımla beraber tabii yapacağım ki diyor. Yani eğer organizasyonunuz iyiyse ben alırım onu bir yere çıkartabilirim ama elinizde bir şey yoksa ben tek başıma bir şey yapamam ki. Oyun bu anlamda ciddi değişime uğradı. Ama tabii ki önemli ligin mesela tanıtım burada çok önemlidir. Artık oyunun o anlamda da değişime uğradı değil mi? Yani bir video tanıtımı yapıyorsunuz, milyonlara ulaşıyor. O
0: birazdan tanıtımlar vereceğiz zaten.
2: Değil mi? Bunlar da çok önemli, çok değerli. Umarım Beşiktaş adına hayırlı olur. Çünkü ligin gerçekten Galatasaray, Fenerbahçe'nin dışında da Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ihtiyacı var.
0: Kesinlikle rekabet gücü ne kadar yüksek olursa o kadar iyi.
1: İbrahim, Rafa örneğini verdi. Rafa da çok önemli bir yıldız ama Rafa'ya ben şimdi baktım. Rafa
0: bu seviyede bir kariyeri yok.
1: Beşiktaş öncesi şey yok.
0: Yurt dışı yok.
1: Yani sadece
2: bahsetmiyorum, oyunculuk özelliklerinden.
1: Yani Trossard biraz daha hani o anlamda bence sıkıntı yaşamıyor. Yani bu tarz hem Portekiz bir oyuncunun sıkıntı yaşaması normal. İlk kez ülke dışına çıkıyor. Rafa Silva zaten hani biraz sıkıntılı bir oyuncuydu bu anlamda.
0: Karakteristik özelliği de başkaydı onun bu.
1: Ama Trossard biraz daha paylaşımcı. İşin altyapı kısmında da, eğitim kısmında da başarılı. Zaten Arsenal'de sisteme çok çabuk adapte olabilen, başarıyla bunu uygulayan bir oyuncu olarak dikkat çekti. Bugün geçenlerde yine bir yayında ben şey demiştim, yani normal kanat oyuncuları vardır mesela Jeremy Doku. Mesela Jeremy Doku var elinizde, bir de Trossard var. Ben Trossard tercih ederim. Yani Trossard bana daha fazla güven veriyor. Belki yani Jeremy Doku'nun bireysel yetenekleri Trossard'ın önünde olabilir. O ayrı. Ama ben şampiyonluğa gideceksem bir istikrar abidesiyle, bir hakikaten yıldız, hem karakter olarak hem futbolcu bilgi, saha içerisinde bir lider gibi, bir teknik direktör gibi hareket edebilen bir oyuncu. Sorumluluk da alabilen bir oyuncu. Ama Jeremy Doku anların oyuncusudur. Yani kıyaslama anlamında yapıyorum.
0: Anlıyorum dediğini.
1: Dolayısıyla Beşiktaş çok doğru bir ismi kadrosuna kattı. Ben gerçekten de çok heyecanlıyım. Hangi takım transfer etseydi büyük başarıydı. Bu sadece ligimiz için değil, Avrupa'daki birçok takım için geçerliydi. Kısa sürede bu transferin bitirilmiş olması büyük bir başarıdır. Yani bir kararlılık örneğidir. Beşiktaş başkanı gitti, bu transferi gerçekleştirdi. Kolay değil yani.
0: Evet.
1: Trossard'ın bugün sadece Avrupa'da piyasası yok, dünyada piyasası, pazarı olan bir oyuncu ve Dünya Kupası başarıyla geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Arap Yarımadası'na çok rahat astronomik rakamlara gidebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Premier Lig'de işte Chelsea dedim, Manchester olabilir, hatta City'ye bile gitse neden gitti diyemeyeceğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu rakamlar da bana hakikaten çok mantıklı geliyor. Diğer takımların transfer politikalarına ve maliyetlerine baktığım vakit Beşiktaş müthiş bir transfer başarısını imza attı.
0: Evet.
2: Aslında orada çok kısa neden Rafa Silva'dan örnek verdiğimi
1: tabii
2: anlatayım. Aslında
1: benim aklıma takıldı.
2: Verme sebebim şey değildi. Oyunculuk kalitesinden dolayı örneği vermedim. Hayatında ilk defa bir şeyi deneyimlemesinden dolayı verdim. Rafa Silva örneği de şu yüzdendi. Yani o döneme kadar Beşiktaş'ın performans anlamında ayakta duran en önemli oyuncusuydu, değil mi?
0: Doğru.
2: Ve gitmek istediğinde kendi başkan da Sergen Yalçın da şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki ya oyuncu geldi bize şunu söyledi.

0: Ya ben geldiğimden beri sürekli teknik direktörler değişiyor, oyuncular değişiyor ve ben
1: yönetim değişiyor.
0: Ya aslında senin eksiğini sana söylüyor. Problem onda değil aslında. Problem sende, onu sana anlatmaya çalışıyor. Yoksa bugüne kadar Beşiktaş'a, Galatasaray'a fark etmez kim gelirse gelsin. Abraham geldiğinde farklı bir yorum mu yapıyorduk, değil mi? Oyunculuk, karakter, inanç, zafer hepsi benzer. Sonra da zor bekledik gitsin buradan. Bunun burada ne işi var dedik yani. Anlatmak istediğim o. Yoksa Abraham, bu bahsettiğimiz oyuncuların kaliteleri, geldikleri organizasyondaki yaptıkları tabii ki çok önemli.
1: 18 milyon euro bonservis bedeli, 6,5 milyon 6 taksit halinde ödeyecek Beşiktaş bu bonservis bedelini. Trossard için de 6,5 milyon euro ödenecek oyuncuya. 3 yıl artı bir yıl opsiyonlu kontrat.
2: Kimler neler kazanmıyor ki? Yani onlarla kıyasladığım vakit böylesine yıldız bir oyuncunun, star bir oyuncunun bu rakamlara oynaması müthiş bir başarı, transfer başarısı.
1: Maliyet de yani maliyet olarak şu anki Türkiye şartlarına göre çok
2: muhteşem
1: iyi.
2: Muhteşem bir transfer yaptı bak. Hem heyecan verici, hem Beşiktaşların ya da başka takım taraftarlarının çok rahat gidip formasını alıp ismini yazdırabilecekleri, koleksiyonlarına ekleyebilecekleri bir yıldız.
1: Evet. Beşiktaş bu yıldız transferini de bir videoyla duyurdu. O videoda da başka yıldızlar da oynadı. Tabii ki sanat camiasından
2: bir
1: da.
2: Bir Quaresma değil. Bak söyleyeyim.
1: Trossard bir Quaresma zaten. Quaresma'da gelmiyor be kolay kolay.
2: Quaresma başka bir seviyede. Yani kanat forvet olarak, kanat oyuncusu olarak hani kıyaslamaya yapacak olursak.
1: Tarzları da farklı zaten çok.
2: Ama Quaresma tabii ki işin başka tarafında. Belki de o takımla alakalı bir şeydi. O takıma Trossard olsaydı herhalde bambaşka bir şey izlerdik. Dolayısıyla Quaresma etkisi yaratır mı yaratmaz bunu zaman gösterecek ama Beşiktaşlar çok sevecekler onu tahmin edebiliyorum.
1: Tabii karakteristik olarak, tarz olarak da farklılar Quaresma ile. Bir de Quaresma Allah vergisi saf bir yetenek yani, inanılmaz onun gibi
0: ben
1: futbolcu.
0: Ben deneyimlemiş bir
1: oynadın mı? Allah aşkına anlat, ben oynadım. Büyük Quaresma fanıyım.
0: Bir de şöyle oynadım ben
1: Quaresma'yla. İlk geldiğinde mi?
0: Biz Ümit Mil takımında oynadık yani.
1: Ha doğru, pardon, tamam burada sorduk sana hatta.
2: Efsane Ümit Mil takımı değil mi?
0: Yani biz orada oynadık yani. Çok çok özel bir oyuncuydu ki benim
1: bahsettiğim. Senin karşında o vardı.
0: Yani Serkan Balcı ile ben iki bekteydik. Yani Ronaldo'nun, Quaresma'nın olduğu mil takımda. Evet o dönem o Ümit mil takımı.
2: Yok Selçuk Şahin, Tunç.
0: Evet evet.
2: Çok
0: Volkan.
2: İnanılmaz bir.
0: Çok iyi bir jenerasyondu.
2: Mil takımı inanılmaz bir jenerasyondu. O örnek de.
0: Şimdi sen anlatınca da ben biraz da oralara gittim.
1: O
0: yani.
1: Zaman kaçtı çok yaşı? Barcelona'ya
0: ya
1: gitmiş
0: bizden,
1: miydi acaba?
0: Yeni gitmişti Barcelona'ya. Yani ya o maçlardan sonra ya da o ara yeni gitmişti Barcelona'ya. Hatta daha Ronaldo o kadar değildi. O Ronaldo'nun önündeydi. Çünkü şeyi hatırlıyorum. Raşit Hoca maç toplantısında rakip, şimdi orada Postiga var, Bosinkva var. Yani acayip bir evet. Kadroları vardı. Anlatırken işte bu burada oynuyor, bu burada oynuyor. Quaresma daha ön plandaydı. Yani Ronaldo onun kadar değildi. Herhalde o dönem Barcelona'ya gitmişti diye hatırlıyorum.
1: Denk kaldınız mı birebir hiç?
0: Çok.
1: Maç içinde.
0: Çok kaldık. Ben hatta şöyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum. İlk başta oyuncuları tanımıyoruz ya. Ben biraz çabuk yani çabukluk konusunda kendime güveniyordum. Yani o işi o şekilde halledebilirim. İşte yakın oynarım. Tabii bir ilk 5-10 dakika kendi çabukluğuna inanıp o problemi ortadan kaldırırım diyorsun. Ama öyle olmadığını deneyimlediğim an benim de yakınımda İbrahim Toraman oynuyordu. Bu sefer baktım o şekilde problemi çözemeyeceğim. Biraz daha onun yanına yaklaşıp yani en azından geniş alanda tek yakalanmayayım. İkili sıkıştırmayla problemi ortadan kaldıralım dedik. Çok özel bir oyuncuydu gerçekten yani.
1: İnanılmaz hızlı, hem ayaklarına hakim, her şey var zaten Allah vergisi.
0: Çok.
1: Ben hep diyorum yani birebir kalan şey diyordur. Allah'ını seven defansa gelsin modunda yani savunma yapıyordur.
2: Quaresma ile alakalı. Ben mesela eskiden yani iyi bir Barcelona'yı çok inanılmaz severdim. Benim Barcelona hastalığım da Romario'dan gelir. Yani Romario şeyi, ben hastasıydım Romario'nun, öyle diyeyim. Neyse Barcelona'nın aldığı bütün yabancıları böyle dikkatle takip evet. ederdim. Quaresma'dan yani inanılmaz bir beklentim, benim de beklentim vardı. Olmadı yani, bir türlü o süperstar şeyini orada yansıtamadı. Belki de Barcelona'nın mevcut yapısından ya da sisteminden, o geleneklerinden kaynaklanıyor. Yoksa o bireysel yeteneklerle başka bir tercihte bulunsaydı Quaresma çok daha farklı bir kariyeri de olabilir ama bahsettiğimiz Quaresma'da bütün büyük takımları da dolaştı yani. Chelsea'si var, daha başka bir...
0: Inter var mı ya?
2: Galiba
1: Inter
2: bir...
1: var. Chelsea var.
2: Var yani.
1: Inter'den Beşiktaş'a geldi zaten. Serdal Adalı o dönemde yine. Yıldırım Demirören başkanlığı Serdal Adalı getirdi. İlk geldiği dönem.
0: Ama en keyif aldığı kariyerinde yerde Beşiktaş'tır diye düşünüyorum.
1: Porto ile Beşiktaş. Zaten kendisi de söylüyor.
3: İnanılmaz.

0: Yani.
1: Böyle camış olduk Quaresma'yı. Trossard'ın tanıtıldığı videoda Pascal Nouma, Murat Boz ve Grumi gibi isimler de rol aldı. Dilerseniz o videoyu bir izleyelim. Ardından da devam edelim.

0: Let's break the silence.
1: Sessizliği binlerce taraftarın katıldığı imza töreninde bozdu Trossard'da. Şimdi sessizliği bozma zamanı dedi. The Black Eagle Society, Kara Kartallar Kulübü, Beşiktaş'ın John Wick filmlerinden esinlenerek geçtiğimiz yaz transfer döneminde başlattığı video serisinin devamı. Çantalar geliyor, işte Beşiktaşlı ünlüler oynuyor, bu videoda da gördüğünüz gibi bir değişik ve güzel bir pazarlama taraftar konsepti.
2: Beşiktaş iyi yapıyor bu işleri yani. Evet. Bu tanıtım işlerini gayet iyi yapıyorlar.
1: Şimdi hatta onu konuşuyorduk. Geçen sene Mehmet Özdilek oynadı. Ben transfer almaya gidiyorum dedi bir videoda, hatırlarsınız. Sonra bir daha ortada transfer yok. Süre uzuyor. Taraftar ne oldu diye hatta bayağı internette işte espri yapıyor. Mehmet Özdilek'in gittiği tekne kayboldu herhalde falan diye. Sonra mesela ilk transferde ona da gönderme yaptılar hatırlarsan. Mehmet Özdilek sakal tıraşı oluyor yani. O kadar uzun süredir yoktum ki döndüm diye. Orada da güzel günceli de takip ediyor. Beşiktaş iletişim ekibini tebrik edelim. Bu anlamda başarılılar.
2: Hakikaten çok güzel iş çıkarıyorlar. Subliminal mesajlar var mı?
1: Gelelim hemen ona.
2: Şu duvarda mesela bir harita marita.
1: Başlayalım
2: yani
1: mı o zaman hadi? İlk ipucunu verelim. Şimdi bu en çok konuşulan konulardan birisi bu videodan sonra. Ve bu videonun içinde subliminal mesajlar var mı? Gizli ipuçları var mı? Bu birincisi. Şimdi Murat Boz ayağa kalktıktan sonra ekranda bu görüntü kalıyor. Bunu bir dünya haritasına benzetiyorlar genel olarak. Dünya haritasında da şu kısım Afrika kıtasını çağrıştırıyor diye. Yani sol taraf Amerika kıtası işte. Yukarısı Kuzey Amerika, aşağısı Güney Amerika. Sağ tarafta bu komple Afrika kıtası. Birinci ipucu bu. Şimdi Afrika'dan bir futbolcu mu gelecek sorusu akıllara geliyor. Afrika denilince az önce Efe Can'la konuştuk zaten. Mısır da Afrika kıtasında.
3: Salah.
1: Salah göndermesi mi diye. Diğer ikinci ipucuna bakalım. Sonra hepsini birleştireceğiz. Tek tek de konuşacağız. Dört tane çanta var. Bu çantalar biliyorsunuz her videoda elden ele geziyor. Dört çanta, bu iki şekilde yorumlanıyor. Üzerine sizden yanıt bekleyeceğim artık ne kadar. Tabii ki bunun bir cevabı yok da. Ya çok ciddi bir para harcanacak, dört çanta birden gidecek. Ya da dört tane farklı transfer için bu çantalar hazır bekliyor.
3: Her çanta bir transfer.
1: Her çanta bir transfer mi ya da bir transfer?
2: Ama üst üste yani şimdi belli ki. Bir transfere de dört çanta gidebilir. Şeyi de alıyor
1: olabilir diyorsun. Üçüncüye yani bakalım o zaman. Üçüncü ipucu. Trossard'ın cümlelerinin içinden birinde diyor ki yaşlı bir muhafız bana bir zamanlar şöyle demişti. Yaşlı muhafızdan kasıt bir Salah göndermesi mi? Salah yani yaş olarak futbola göre 35 artık biraz yaşlı denilebilir. Fiziksel olarak öyle değil belki ama bu da oradan bir gönderme mi? Yani o muhafız Muhammed Salah mı diye. Üç tane şey var. Şimdi ilkiyle birlikte onlar ekranda verdik zaten. Ben size fikrinizi sorayım.
2: Ya ben net mesajlar içerdiğini düşünüyorum. Yani spontane çekilmiş, tesadüfen ortaya çıkmış görüntüler değil bunlar. Çok bilinçli olarak kısa sürede net hedefler belli. Buradan da subliminal mesajlar veriliyor. Hani bunu nasıl yorumlayacağız artık? Kamuoyuna kalmış ama Afrika haritasının ortaya çıkması, tabi Afrika'dan bir oyuncu ve son dönemde Salah'ın gündemde olması ister istemez Salah beklentisini doğuruyor. Bir de Beşiktaş o beklenen süperstar transferi Trossard değil. Yani o dört çanta sanki bir sonraki adımın ne kadar büyük olacağı yönünde bir işaret. Bu da Salah olabilir açıkçası duygusuna yol açıyor bende. Keşke her birine bir tane olsa da ama bir tanesi çok ekstra olacak yani bir süperstar olacak herhalde orada bir çağrışım olabilir. Onun dışında o diğer isim de yine Salah'a çıkıyor. Bütün yollar sanki bu sübliminal mesaj Salah'a çıkıyor gibi.
1: İbrahim Yavuz senin aran nasıldır bulmacalarla bilmecelerle? Burada hiç tabii şimdi fal açar gibi bir durum bu söz konusu şu an ama.
3: Bir şey değildir ama senin anlatın üzerinden gideyim yani çok da oturuyor ama inşallah o bütün parayı Salah'a vermemişler.
1: Dört çanta bir kişiye gitmez yani bari, inşallah.
3: Yani bölseler sanki daha iyi olacak. Çok da paraya ihtiyaçları olabilir sonra ile alakalı.
1: Ya ben biraz bu konuyu araştırdım. Onu söyleyeyim. tabii ki şeyleri, subliminal mesajlar kısmına. Çantalı ipucunu bir daha rica edebilir miyiz? Orada benim edindiğim bilgi, dört çanta bir kişiye değil de şöyle, fark etmez hangi çantanın ne olduğunun bir önemi yok. Bir çanta stoper, ikinci çanta orta saha, üçüncü çanta sağ açık, dördüncü çanta santrfor. Dört transfer.
3: Merkez çantalarla kuruldu yani.
1: Bu tahminden, tahminin ötesinde biraz da bilgiye dayalı söylüyorum. Beşiktaş dört transfer daha yapacak.
3: O daha mantıklı zaten.
2: Senin yani söylediğin de mantıklı zaten. Ama yani bir sağ beke de bir çanta gitmez mi?
1: Nasıl?
3: Sağ bek yok. Sağ ön.
1: Yok, sağ bek yok.
3: Sağ ön dedin değil mi?
1: Sağ ön.
2: Ön. Sağ ön. Bir çanta
1: sağ,
2: gider.
1: Bir çanta sağ açık. Bir çanta stoper. Bir çanta.
2: Stopere bir çanta gidecek diyorsun sen.
1: Tabii stoper de alacak Beşiktaş. Ya dört çanta, aslında çanta demeyeyim. Dört çantanın sembolize ettiği şey olacak. Dört transfer.
2: Mantıklı. Bu arkadaki duvar şey değil mi? Yapay zeka falan mesela.
1: Değil.
2: Abi nasıl yapmışlar onu ya? Nasıl yapmışlar ya?
1: Öyle bir fon bulmuşlar. Murat Boz'un olduğu. O duvarı da bir daha rica edelim. Duvar güzel, değişik bir dekor. Ofisler için uygun herhalde. Evde olmaz herhalde. Evde daha soğuk hissettirir evin içini böyle de. Ofis veya başka ortam için, ama Afrika kıtası net zaten. Orada da bir işte Muhammed Salah göndermesi mi, onu da konuşacağız. Ben şimdi biraz araştırma yaptım o konuyla ilgili. Efe Can söyledi Beşiktaş kısmını. Müsaadenizle o kısmı söyleyeyim. Birincisi, zaten herkesin bildiği gibi Muhammed Salah'ın talipleri Suudi Arabistan'dan var tahmin edileceği üzere. İki tane kulüp adı duydum. Onları paylaşacağım. Bunlardan birisi El Hilal. Muhammed Salah isteyen kulüplerden birisi El Hilal. Diğeri de bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselme başarısı gösteren, kadrosunda Enkudu, Omar Kole'yi de bulunduran El Diriyah. Bu iki kulüp Muhammed Salah'ı istiyor. Şu anda net

0: isimlerini de vermiş olalım duyduğum kadarıyla. El Diriyah Kulübü yeni yükseldi. Prens Salman'ın başkanlığını yaptığı Suudi Kamu Yatırım Fonu'na bağlı bir Diriyah Company diye bir şirket var. O şirketin takımı bu. Yani Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'yla da ortak olan, içinde bulunan bir şirket. O yüzden ekonomik anlamda da güçlü bir şirket. Hatta o şirkete dair, yani tabii duyduğum şey, bayağı Salah'a cömert davranabilecekleri yönünde, oyuncuya da mesaj gönderdikleri şeklinde. El Diriyah ve El Hilal, iki kulüp şu anda. Muhammed Salah'a yakın, yani en azından temsilcilerine yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre de şu şekilde: oyuncu ilk etapta ben hemen paranın peşinden Suudi Arabistan'a gideyim diye düşünmüyor. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Hatta zaten bu sebepten dolayı Saadettin Saran yönetiminde Ertan Torunoğulları'yla da temasa geçilmişti. O dönemde konuşulmuştu. Türkiye'de oynamayı düşünüyor. Bahsedilen rakamlar 15 milyon euro civarlarında yıllık. Hatta işte bunun belki bonuslarla birlikte artabileceği veya biraz daha düşürebileceği konuşuluyor.
1: Bak, Suudi Arabistan'da net 50 milyon euro verirler senelik. Ancak işte İstanbul, Beşiktaş, heyecan... Para değildir bunu Salah'a İstanbul. Para değildir diye düşünüyorum. Ya yani o birkaç tane çantada yetmez zaten.
0: Rakamla ilgili bir şeyler duydum da onları net olmadığı için söylemeyeceğim, ama yani arada çok ciddi uçurum vardı. Dedim ki yani bu kadar fark varken neden farzı misal 15 milyona Beşiktaş'a gelsin? Dedim ki 15 milyon Beşiktaş şu an veremiyor zaten. Öyle bir bütçesi yok. Yani neden 15'e gelsin dedim. Ki aradaki farkı siz düşünün. Bu adam öyle bir adam değil. Direkt şu an önceliği para değil. Türkiye'yi seviyor. Bir de bak, farklı bir şey daha söyleyeyim. Mesela ilginç, Bodrum'u da çok seviyormuş.
2: Burada tatil yapıyor zaten.
0: Bodrum'a sürekli gidip geliyormuş. Bodrum'u evet, falan da seviyormuş. Sürekli. Türkiye'yi de seviyormuş. Yani Türkiye'de oynamayı sıcak bakıyor. Hatta Türkiye seçeneği şu an Süper Lig.
1: Peki ben sana sorayım.
0: Suudi Arabistan'dan önce.
1: Mısırlı Beşiktaş'a daha önce oynayan futbolcular.
0: Ahmet Aslan.
1: Değil mi? Bir herhalde etkisi vardır.
0: Ya bir, onun etkisi var mı bilmiyorum da.
1: Ahmet Aslan da kendi döneminin en önemli oyuncularından bir tanesiydi sonuçta.
0: Ahmet Aslan bu arada Mısır'da bayağı sevilen bir kişi. Yani Muhammed Salah. Ya
1: acaba etkisi olmuş mu?
0: Muhammed Salah Ahmet Aslan'ı mı tanır falan diye düşünenler varsa yanılmasınlar. Ahmet Aslan orada çok popüler bir figür. Futbolu bıraktıktan sonra
1: Ahmet Aslan vardı ya.
0: Tabii yani %100 biliyordur, tanıyordur, ama şey yani ilk etapta Fenerbahçe ile de iletişim
1: oynamışsındır Ahmet Hasan'a.
2: Karşılıklı oynadım evet. Yani hem Beşiktaş'ta hem gençlerde oynadığı dönemde.
1: Gençlerde falan yani çok iyiydi yani.
0: Şimdi bu iş bundan sonra nereye gider diyenler varsa ya, yani ben Arabistan kısmını söyledim. Çok ciddi.
1: Diğer stoper ismi neydi?
2: Şey. O da Denizli Spor'dan.
0: Elyasa.
1: Elyasa.
0: Elyasa'yı diyorsun değil mi?
2: Elyasa değil. Elyasa bizim şey Diyarbakır'da oynadım beraber de Elyas'ın.
1: Bir 4 numara vardı.
2: Diye,
1: bir 4
2: stoper. O başka bir şeyle beraber zaten.
1: Ayağı çok temiz bir 4.
2: Denizli'den.
1: Bak Ayman'ı demiyorum. Ayman başka.
0: Mısırlı stoper.
1: Ayman'ı da bilirsin değil mi?
0: Evet.
1: Ziya hocamın vazgeçilmesi
2: evet, Ayman. Her yere götürüyordu onu hocam.
1: Bir 4 numarası vardı, böyle iyi bir 4 numara vardı o dönem. Ahmet Hasan'la beraber.
0: Yakın tarihte Omar Fayet var Fenerbahçe'de.
1: Yok yok. Beşiktaş'ta.
2: Yok yok şey.
1: Beşiktaş Denizli mi? Denizli oynamış.
2: Denizli Gençler Birliği de yani 2004 olması lazım ya o tarihlerde.
1: Elsaka değil miydi ya?
2: Elsaka yok.
0: Elyasa
2: olabilir.
0: Değil mi?
2: Elsaka yok. Elyasa şey.
1: Elsaka diye ben.
2: Elsaka olabilir.
1: Elsaka diye hatırlıyorum.
0: Elsaka evet doğru söylüyorsun.
2: Elsaka değil mi?
1: Elsaka, evet evet.
2: Elsaka Ahmet Hasan'la ikisi.
1: Elsaka da çok
2: iyi. İkisi beraber ilk yanlış hatırlamıyorsam Denizli'den sonra çok
0: doğru. Işte,
2: Ahmet Hasan Beşiktaş'a geldi. O da gençler
0: bir de en son gelen Mustafa Muhammed direkt Mısır'dan buraya geldi zaten Galatasaray için.
2: Bir tane de şey vardı ya, Arsenal'da yok muydu bir tane Beşiktaş'ın orta sahası?
0: Elneni vardı doğru Elneni söylüyorsun. Beşiktaş'ın yakın vardı. Tarihte evet.
1: Elneni Arsenal tabi Arsenal'dan geldi.
0: İşte Galatasaray Lemina'yı aldı ilk aldığında, Beşiktaş Abdullah Avcı vardı, Elneni'yi aldı. Elneni de iyiydi. Sonra hatta Mısır Milli Maçı'ndaydı Dünya Kupası'nda, televizyonda gösterirler. Arjantin maçında tribünden takip ediyordu. Yani durum özetle bu. Çok ciddi Arabistan'dan iki kulüp, El Hilal ve El Diriyah şu anda istiyor. El Diriyah da güçlü bir kulüp, az önce anlattım zaten. İşte Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı bir şirketin takımı. Şu an yani tabiri caizse abartıyorum biraz da, açık çek vermişler gibi bir durum yani. Çok cömert davranıyorlar. Beşiktaş'tan 15 milyon euro civarında bir beklenti var, ama Beşiktaş duyduğum kadarıyla 10 milyon euronun altına
1: Kore ben sana söyleyeyim. Durumunda Salah şu an. Bir rüyaysa, hani gerçekleşmesi evet, zor bir
0: biraz da
1: hedefse, bu bence

0: yansıtılırdı, söylenirdi.
1: Daha detaylı konuşuruz, hemen geçmeyiz bu konuyu. Birazdan devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara rica ediyoruz.
2: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

geldi, cezalanın ahi.

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyon

0: Diaz bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı, bir kafada gol! 12. golü Harry Kane!

Bischoff'tan. Bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta. Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kan ceza alanı. Pavlović sekti. Harry

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. İbrahim Yavuz ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. İlk bölümde Trossard'ın imza törenini konuştuk. Muhammed Salah konusuna giriş yaptık. Tabii ki ipuçları vesaire derken biraz da bilgi de paylaştık. Az önce Efecan bağlandığında dedik ki aramıza yeni katılanlar için özetliyorum. Beşiktaş ilgilenmiyor dersem yalan söylemiş olurum dedi ama oyuncunun beklediği bir ücret var. 15 milyon euro civarında yıllık. Az önce şeyi söyledim, yine oyuncuya yakın kaynaklardan edindiğim bilgi, Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi var. El Hilal ve El Diriyah kulüpleri Salah'ı istiyor. Salah ilk etapta acil ilk tercihi Suudi Arabistan değil, Türkiye'de oynamaya karşı olumsuz bakmıyor. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor hatta, yani şayet istenilen teklif gelirse. Ama Beşiktaş'ın şu an için düşüncesiyle Salah'ın düşündüğü rakam arasında ciddi bir fark var. Yani bu iş olur mu diye soracak olanlar varsa Salah'ın ciddi aşağı doğru inmesi gerekecek.
2: Yani ekonomiyle çok ilgilenmemesi gerekiyor, evet. Anladığım kadarıyla. Yani tamamen işi Avrupa'da. Bir de bence önemlidir o. Yani yazları burada zaman geçirme hadisesi olabilir oyuncuların. Çünkü işin ekonomik tarafıyla alakalı o işin zaten şeyi yok herhalde. Sınırı yok değil mi? Yani 50 milyon euro 60. O işin öyle o anlamda bir sınırı yok ki onu bir sene sonra da halledebilir. Yani onlar o kadar önemli isim ki yani Beşiktaş'a
3: gelip kazandı.
2: Halledebilir o işleri yani. Oraya bir sene sonra da Beşiktaş'a da gelse bir sene sonra da gidip
3: gidebilir.
2: Da, gidebilir yani. Hani çünkü onun oyunculuğundan çok ismiyle ilgileniyorlar. Daha tanınır olma açısından.
1: Saha için ne verebilir peki? O konuda şüpheniz var mı mesela? Yani burada konuşmamızın tek sebebi artık 35 yaşına gelmiş olması ama Liverpool'da işte Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar var. Daha çok taze geçen sezon. Oradan performansı en net hatırlayanlar vardır.
3: Kim

0: ne veriyorsa
1: Dünya
0: daha fazlası
1: vardır.
0: Sağ için.
1: İş yapar diyorsun,
0: bak,
1: değil mi?
0: Kim ne veriyorsa Salah daha fazlasını verir.
2: Çok iyi durumda. Yani bir kere fiziksel olarak, şöyle fiziksel olarak yani fit, çok gayet fit durumda. Tabii onların oralardaki sıkıntısı şu Goray. Yani orada o kadar fazla üst üste maç ve çok yüksek şiddette antrenmanlar, maçlar geçiyor. İster istemez artık oralarda o problemi halledemiyorlar. Ama orada o sorunu yaşayanlar genelde buralarda o sorunu yaşamıyorlar. Ve fiziksel olarak da iyi durumda. Şey de önemlidir. Biz hep yeteneklerine talip oluyoruz oyuncuların. Bir de hedefine talip olmak lazım. Yani onu da bilmiyoruz.
1: Tabii.
2: Hedef belirleyici oluyor ki sanki onun hedefi de daha çok oynamaya yönelik. Yani o işten o anlamda keyif alan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hepsini bir araya getirdiğinizde zaten özellikleri, yetenekleri çok ciddi anlamda katkı sağlar.
1: Evet. Bu konuda mesajlarınızı yazabilirsiniz. Özür diliyorum. X üzerinden son sayfa etiketine mesajları bekliyoruz. Yine X kullanmayanlar Instagram'dan Koray Baloğlu hesabına yazabilirler. Türker Dicel demiş ki hala çok kuvvetli Salah. Bizim ligde çok rahat oynar. Para kısmı ise bizi ilgilendirmiyor. Finanslı değiliz sonuçta demiş. Tabii şahsen ilgilendirmese de sonuçta ödenen paralar ülke parası. Her futbolcu, her transfer için konuşuyoruz. Ama şu an için ekonomik boyutu zaten. Yani Beşiktaş'ın da herhalde Salah'ın performansından yana bir şüphesi yok. Sadece bu işin ekonomik kısmı nasıl gerçekleşir konusunu daha çok düşünüyor. Mesajlar geldikçe ilerleyen dakikalarda da okuyacağız. Greenwood geldi. Dilerseniz hem o...
0: Ben Salah'la ilgili şöyle bağlamak istiyorum. Burada yani birkaç ay önce ben bir hayalimden bahsetmiştim. Mesela bugün Beşiktaş için adı geçiyor ama Beşiktaş için adı geçmiyorsa mesela Trabzonspor'un bir Salah hamlesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor'da mesela böyle bir süperstar, böyle yıldız bir oyuncuya ihtiyacı var. Kentin ihtiyacı var. Kent tanıtımı açısından, turizm açısından yani Salah hakikaten çok önemli bir oyuncu. Hedefler açısından tabii ki ben en üst seviyede zaten bütün mutlulukları şeyi yaşadı ama bir heyecan arıyorsa hem Beşiktaş hem Trabzon, ki Trabzon adı geçmiyor. Ben sadece bunu aylar önce söylediğim için söylüyorum. Beşiktaş eğer transfer ise Beşiktaş o heyecanı çok rahat bulabilir. Artı evet, işin ekonomi tarafında Serdal Başkan dersini iyi çalıştığını düşünüyorum Koray. Forma sattırır. Ne bileyim bilet sattırır. Sponsorluk getirir. Yani Salah sadece işte yıllık 15 milyon euro. Belki ona yıllık 15 vereceksin ama çok çok fazlasını zaten sponsorlukta tribün gelirdi, mağaza gelirdi. Zaten getiren tabii bir adam. İşte sportif başarı kısmından bağımsız olarak mı?
1: Geldiği gibi bir kere forma stoğunu tükettirir senin. Yani elinde ne varsa forma yetiştirmekte bile zorlanırsın. Birazdan konuşacağız. Mesajlarla birlikte tabii ki izleyiciler neler düşünüyor hep birlikte bakacağız. Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. İngiliz futbolcu tarifeli uçakla İstanbul'a geldi ve binlerce taraftar kendisini karşıladı.
3: Mason Greenwood İstanbul'da. Fenerbahçe'nin ses getiren transferi öğle saatlerinde Manchester'dan hareket etti. 24 yaşındaki yıldızı taşıyan uçak saat 16.30 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Greenwood henüz havalimanından çıkmadan kulüp televizyonuna konuştu.
4: Obviously it was a long process. It took quite a while to get it over the line, but I'm delighted I'm here. It's been a great experience coming here and I'm very thankful for everyone welcoming my family here, so it's nice to see that, but I'm really ready to get excited and to get going.
5: Öncelikle uzun bir süreç oldu, tamamlanması biraz zaman aldı ama çok mutluyum burada olduğum için. Gerçekten çok güzel bir tecrübe benim için. Buraya gelen, beni karşılayan, beni en iyi şekilde karşılayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada bu yeni maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım.
4: Obviously it's amazing to see this kind of support and obviously it shows how big the Fenerbahçe fan base is. So it's really pleasing to receive this support and hopefully I can pay them back with a few goals on the pitch.
5: Tabii ki harika böyle bir desteği hissetmek aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok mutlu edici bir şey. Umarım ben de sahada attığım gollerle bunun karşılığını veririm.
4: Yeah, they're excited. My girlfriend can't wait to come out, experience the culture and obviously got two little girls with me, so it's going to be a really good experience and hopefully we can all enjoy it together.
5: Evet, gerçekten çok heyecanlılar. Aynı zamanda kız arkadaşım da bu kültürü keşfetmek için çok heyecanlı. Aynı zamanda iki kızımız var. Gerçekten çok güzel bir tecrübe olacak bizler için. Sabırsızlanıyoruz buranın keyfini çıkarabilmek için.
3: Sarı lacivertli taraftarlar erken saatlerden itibaren Greenwood'u karşılamak için havalimanına akın etti. Ailesiyle İstanbul'a gelen Greenwood'a taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Tezahüratlar yapan taraftarlar havalimanında izdiham oluşturdu. Mason Greenwood taraftarların tezahüratına eşlik etti. Greenwood taraftarın alkışları arasında aracı hareket etti ve havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood'la diğer yeni transferler Nathan Ake ve Vedat Muriç için saat 15'te imza töreni gerçekleştirecek.
1: Evet, Mason Greenwood binlerce taraftar karşıladı onu da. Fenerbahçe'de imza töreni düzenleyecek artık bugün saat 15'te. Kadıköy'de stadyumda bir imza töreninde düzenlenecek, onu da söyleyelim. Dileyenler yine bu imza töreninde Alspor'dan canlı olarak izleyebilirler. Tüm basına açık olacak. Bu imza töreni önemli bir futbolcu, yetenekli bir futbolcu Nevzat. İstanbul'a geldi, yine taraftarlar karşıladı.
0: Yani çok özel bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe. Her iki ayağını kullanabilen, işte patlayıcı hızı son derece iyi olan, bitiriciliği üst seviyede olan ve kendi pozisyonunda dünyanın elit oyuncuları arasında gösterilen bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İşte Marsilya'da 80 galiba 81 maç, 2 sezon, istatistikleri inanılmaz, tam rakamları hatırlamıyorum, 28-17 gibi bir şey. Yani 45 gole direkt etkisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Formda, genç ve Fenerbahçe'de hakikaten çok iş yapacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe taraftarını nasıl heyecanlandırdığı da ortada. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Özellikle Vedat Muriç'in transferinden sonra kenar oyuncuların önemi daha da artmıştı. Vedat'ın boşaltacağı alanları dolduracak kanat oyuncularına ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Hem Kerem hem özellikle Greenwood bu özelliklere sahip, ama az önce de söyledim, bitiriciliği üst seviyede olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Yine Fenerbahçe formasıyla jeneriklik goller atacaktı. Fenerbahçe'de geçen sezonda işte o pozisyonda kimler oynadı? Nen oynadı, Musaba oynadı, ama yani Fenerbahçe seviyesi için yeterli midir tartışılır. Greenwood bir süperstar olarak geliyor. Evet, şimdi az önce Trossard'ı övdük. Trossard'a süperstar demedim. Trossard bana göre bir stardır. Trossard'ın böyle bir beklentisi de yok. Yani hayatta kendini bu şekilde de konumlandırmamıştır. Ama Greenwood'a baktığında yaş itibariyle potansiyel anlamında önü çok açık ve buradan çok astronomik rakamlara da daha sonra transfer yapabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu, Fenerbahçe tribünlerinin beklediği o heyecanı her maçta yaratabilecek, gösterebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Asensio mesela Fenerbahçe'de çok özel bir oyuncu, ama Greenwood top ayağına geldiğinde Fenerbahçe tribünleri gerçekten işte Fenerbahçe futbolcusu bu dedirtecek bir oyuncu. Dolayısıyla Trossard'da söylediğimi burada da söylüyorum. Bu ligin üzerinde bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe çok hakikaten de doğru bir transfer yaptı. Maliyeti vesaire bunlar tartışılır, ama Greenwood alıyorsanız zaten maliyetine çok fazla bakmazsınız. Ve Fenerbahçe ihtiyacı olan bir futbolcu aldı. Yani burada genel olarak beklenti neydi? Transfer dönemi için söylüyorum. Aziz Başkan seçildikten sonra Fenerbahçe'nin üst düzey iki golcü almasıydı. Ama siz işte ihtiyaçlarınıza göre hareket ediyorsanız, ki teşhisin burada çok doğru konulduğu da bence ortada. Vedat Muriç'i transfer edip daha sonra böyle bir transfer yapıyorsanız doğru iş yapıyorsunuz demektir. Fenerbahçe belki bir golcü daha alacak, belki üst seviye bir golcü daha alacak, ama önceliği o değildi. Vedat transferi daha da anlamlı hale gelecek, Vedat Muriç transferi, ama Greenwood zaten başlı başına bir takım için birçok problemi çözebilecek bir oyuncu.
1: Evet.
2: herhalde bu bölgede alınabilecek Avrupa'da en önemli oyunculardan biri. Bir kere bence yaş ortalamalarını düşürmeleri bu anlamda çok değerli. Yani değişen oyunda atletizmin bu kadar belirleyici olduğu bir durumda yaş ortalamasının düşmesi çok değerli. Bir teknik direktörün hücum organizasyonları planlaması anlamında elini bir hayli güçlendirecek. Yani iki ayağını kullanması, çizgiye indiğinde size bir hücum planlaması yapabilir. Merkeze geldiğinde

0: kolay diye düşünüyorum. Tabii onun için de benzer yorumu yapacağım. Yine yeni bir teknik direktöre geldiği için Fenerbahçelilerin kolay değil Fenerbahçe taraftarı için sabır çok fazla kullanılıyor ama çok belirleyici olacağı için bunu söylüyorum. Çünkü yeni bir teknik direktörle yeni bir oyun planlaması içerisinde olacak. Bu da tabii ki biraz zamana muhtaç bir durum. Değerli yani bizim ligi izleme açısından, kaliteli oyuncuları izleme açısından bizim için de tabii çok önemli. Senin biraz önce verdiğin örnekleri düşününce tabii Nene'den Musabba'dan Greenwood'a geçişte ciddi anlamda o maçı yakından izleyen insanlar için her maç farklı heyecan içinde barındırıyor diye düşünüyorum. Umarım yani bu bugüne kadar yaptıklarını burada daha üst seviyeye getirebilir. Sadece Süper Lig için değil, bu kadar yatırım yapıyorsak Avrupa'da da bunun karşılığı olmasını düşünüyorum, olması gerektiğini düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe.
1: Top ayındayken hakikaten çok sıra dışı bir oyuncu. O topsuz oyunla ilgili belki
0: sorunu var. Evet.
1: İsmail Hoca'nın ona kazandıracağı şeyler var. Ve orada tabii arkasındaki oyuncu çok önemli. Yani şimdi Semedo dediğiniz adam Portekiz milli takımı. Yani Mert milli takımın Dünya Kupası'ndaki en iyi 3 isminden bir tanesi.
0: Mesela orada şey senin söylediğinden yine devam edelim. Mert'in orada işin savunma kısmını daha iyi oynayabilen bek olduğunu biliyoruz değil mi? Semedo'ya göre o işin biraz daha savunma tarafına talip olan. Eğer orada Greenwood'a bir özgürlük vereceksen Mert'i orada biraz daha işin savunma kısmında dönen toplarda sonuçta bir tane bekini öne gönderdiğinde üçlü savunmayla karşılama anlamında da sayısal olarak da rakibe problem çıkarma adına da değerli olduğunu düşünüyorum. Muhakkak zaten bu planlamalar bu oyunculara talip olunurken yapılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü Semedo biraz yabancı sayısından dolayı vazgeçebileceğim bir oyuncu. Mert yine bir şekilde orada sonuçta uluslararası deneyimi olan bir oyuncu o problemi ortadan kaldırır. Beraber oynama açısından da öndeki oyuncuya özgürlük tanıma açısından da önemli bir planlama olur.
1: Tempo, dinamizm demek Greenwood. Fenerbahçe daha da hızlanacak ki ön alan oyuncularıyla beraber daha agresif bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Yeni sezonda öyle gözüküyor. Hem Vedat'ı yani çalışkanlığı hırsını biliyoruz. Hem Greenwood'un enerjisini biliyoruz. Bitiriciliğini biliyoruz. Kerem'i de yukarı çekecektir bu oyuncular. Artı bence Genduzi, işte Kante kalırsa diye düşünüyorum ya da yorumluyorum. Kante'nin oyun zekası, tekniği belki daha fazla en azından geçen sezon tartışılmasına sebep olan şeylerin bu sezon geçerli olmayacağını söyleyebiliriz ama burada şimdi Fenerbahçe'de özellikle Greenwood'un hızından, enerjisinden, temposundan ki Vedat için de aynısını söylüyoruz. Burada özellikle geriden oyun kurarken Ederson'un çok özel bir kaleci olduğunu söyledik. Ederson bu özelliğini çok fazla yansıtamadı. Ön alan oyuncularından belki de
0: ama orada da çok net problem şuydu. Konu Ederson'la alakalı değildi. O da hayatında ilk defa geriden bu kadar oyun kurma konusunda problemli bir takıma geldi.
1: Ederson artı Ake geldi. Ake de ayağı çok temiz ki bence Fenerbahçe'de oyun kurulumunda Skriniar'dan önce Ake söz sahibi olacaktır. Ake bu anlamda çok çok daha başarılı Skriniar'a göre oyun görüşü.
0: Skriniar'ın geriden oyun kurma dönemlerinde en çok oynadığı dönemlerde en önemli oyuncularından biri. Neredeyse orta saha gibiydi.
1: Yani Ederson'la Ake ile çıkan bir Fenerbahçe'de ön alan oyuncuların hızı bize başka bir şey izlettirir.
2: Farklı olur diyorsun. Şeyi sorayım hemen, sonra sorular var. Bir iki tane onlardan da yanıtlamanızı rica edeceğim. Sana da sorayım. Yine aynı şekilde İbrahim'e de. Tarifeli uçakla gelmesi.
1: İşte arada onu sana sordum. Ben şaşırdım.
2: Genelde bu seviyedeki isimlere biz hep özel uçakla geldiğini görüyoruz. Tarifeli uçakla geliyor. Tarifeli uçak dediğimiz tabii ki yine uçakta duyduğumuz kadarıyla yani business bölümünde geliyor. Ayrı bir konu ama özel uçakla gelmedi. Ardından hemen yani yine bu VIP hizmet veriliyor bu arada tabii. Yine orada yani çıkışı hızlı olsun diye.
1: Yani işin şov tarafına kaçmadan son derece bilinçli bir mesaj verildi. Eğer bu şekilde bir mesaj verildiyse zaten Fenerbahçe üzerine düşeni yapmış. Gereken fedakarlığı yapmış. Bir dönüm noktası olabilir.
2: Bu şey değil yani bu arada. Kimse yanlış anlamasın yani. Fenerbahçe'nin özel uçak tutacak parası yoktu vesaire evet. Değil. Demek getirmeyi istediğim yer tam olarak o. Yani burada bir Fenerbahçe camiasına da oyuncuya da takıma da herkese de bir mesaj var aslında değil mi?
1: Ya şimdi şöyle. Burada bir bilgiye dayalı konuşmuyorum. Onu söyleyeyim. Özellikle seçim sürecinde bu özel uçak muhabbeti çok geçmişti hatırlıyorum. Acaba oradan bir mesaj mı, subliminal mesaj mı bilmiyorum. Sadece hani bir mesaj mı? Ama Fenerbahçe istese 5 tane özel uçağı aynı anda kaldırabilir, kaldırtabilir.

0: Yani dolayısıyla işin ekonomi kısmıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bir dönüm noktası olabilir. Yani biz en sıradan oyuncuları bile özel
1: Doğru
0: uçakla
1: söylüyorsun.
0: getirip ya da yolluyoruz.
1: Şart da değil
0: Şimdi
1: yani özel uçakla gelmeleri de bu arada.
0: Icardi'nin bir sürü şeyi vardı. Kontenjanı vardı, hakkı vardı. Yani sezonluk. Gidenin arkasına artık konuşulmaz, o ayrı bir şey ama Icardi'nin sadece uçak masrafı 1 milyon euroydu. Yani o yüzden
1: Yılda.
0: evet. Yani dolayısıyla 1 milyon euroya yakın. 9 tane özel uçağı.
1: Uçak kaç para acaba? Yani bir araba piyasasını aşağı
0: Her
1: yukarı
0: şeyden
1: biliyoruz da
0: bahsetmiyorum.
1: uçak
0: Business
1: piyasası.
0: biletten bahsetmiyorum yani.
1: Anladım, özel uçak.
0: Business bilet değil yani, özel uçak. O yüzden
1: Ama sözleşmesinde var adamın demek ki.
0: Greenwood böyle bir talepte bulunmamış da olabilir. Biz tarifeli uçakla gelelim de demiş olabilir. Netice itibariyle yani
1: Ya bu
0: tavır
1: detay bir konu
0: olarak
1: bu arada. Çok
0: bu
1: üstüne
0: arada
1: düşülecek bir şey değil belki ama.
0: tavır yok yok üzerinde konuşulması gereken bir şey. Tavır olarak keşke bunu devam ettirebilsek. Bu bir alışkanlık haline gelse.
1: Herkes bunu uygulasa keşke,
0: Herkes
1: değil mi?
0: uygulayabilse. Yani özel uçak şovuna girmeye gerek yok.
1: Yani şöyle, özel uçak şimdi bazı durumlarda, nasıl
0: Acil
1: diyeyim,
0: durumlar
1: acil
0: olabilir.
1: durumdur vesaire, transferin yetişmesi gerekiyordur. Farklı planlamalar vardır. Veya oyuncu da talep etmemiştir. Oyuncu
0: Ya
1: talep etmiyorsa
0: işin
1: ben olsam ben de gerek yok yani. Normal uçakta gelsin.
0: ilginç bir durum. Yani bu kadar sükseli şu an sezonun flash transferinin tarifeli uçakla gelmesi normal bir durum değil.
1: Hayır bak şöyle söyleyeyim. Ek yapayım sana. Fenerbahçe tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu özel uçakla gelmedi. Bak iki bilgiyi bir araya getirdiğinde burada bir mesaj olduğu açık bence. Bence takıma da bir mesaj var. O oyuncuya
0: İşte
1: da.
0: onu bilmiyoruz. Onu
1: Herkes
0: resmi
1: burada
0: kurumsal
1: aslında
0: bir
1: eşit mesajı var bence bir nevi. Ekstra bir
2: ya
1: bana mı öyle geliyor
2: yani
1: bilmiyorum ya.
2: normalde
1: Şok mu altında bazı şeylerin
2: bunları
1: mesaj
2: hiç
1: arıyoruz?
2: konuşmamamız gerekiyor. Yani ama öyle bir duruma geldik ki artık yani transfer dönemleri önce oyuncuları nasıl getirdiğinizle ya da işte bu taraftar kalabalık hadisesiyle tanıtımı çok belirleyici oluyor. Şimdi buradaki tabii mesaj şey değil değil mi? Ekonomik değil. Yani işin
1: Değil.
2: ekonomik tarafı zaten bence diğer taraf daha tehlikeli. Gelen giden oyuncu sayıları uçağın çok
1: Doğru.
2: önünde. Bence orada biraz hassas davransalar uçak çok da önemli. Oradaki mesaj keşke söyleselermiş de yani. Hani biz böyle bir karar aldık. Bunun sebebi de bu. En azından biz de bir şey öğrenirdik. Yani muhakkak bunun bir planla yapıldığını düşünüyorum ben de ama bilmiyorum tabii yani işin ekonomik tarafı değil. Senin söylediğin de mantıklı. Evet ya biz artık burada oyunculara böyle çok özel hissettirecek durumda getirmeyeceğiz. Çünkü o da çok iyi olmuyor. Sonra oyuncular buraya geldiğinde davranış olarak da tanınmaz hale geliyorlar.
1: Ben
2: Çok aslında
1: şey
2: çok da
1: değil tabii,
2: iğrenç bir
1: değişik
2: durum.
1: dikkatimizi çekti
2: Yani
1: sadece, onun üzerine konuştuk. Bence yani
2: alışık
1: normalde
2: olmadığımız bir durum
1: ya
2: aslında.
1: Greenwood dese ki ben özel uçakla geleceğim, ailem var, çok eşyam var vesairese,
0: Belki
1: Fener
0: yani
1: hayır
0: oyuncu da
1: diyecek
0: tercih
1: hali yok yani Fenerbahçe'nin de ona.
0: o tercih etmiş olabilir. Tarifeli uçakla
1: Evet.
0: gideyim demiş olabilir.
1: Bundan sonra sahada neler yapacağı tabii ki çok önemli Fenerbahçe için. Asıl merak edilen kısım o. Yetenekli bir oyuncu olduğu aşikar. Osman Bey'in sorusu Instagram'dan yazmış. Greenwood Fenerbahçe'de çok başarılı olur. Vedat Muriç'in önüne daha iyi bir santrfor da alınırsa Kerem, Asensio, Greenwood, Vedat ve yeni santrforla birlikte çok etkili bir hücum hattı olacağını düşünüyorum. Teşekkürler demiş. Ben Osman Bey'e ek yapayım. Talisca'yı falan saymamış bile mesela hücum hattı için. Yani o ya aklına bile gelmemiş belki de
2: Saymaması
1: yani.
2: bence isabet olmuş
1: Daha mı
2: evet.
1: yani?
2: Ya isabet olmuş. Talisca ile şu an senin bir şey halletme şansın yok ki. Dün hazırlık maçını izledim. Yok yani oyuncunun fiziksel olarak sana bir şey katma şansı yok. Yani Talisca ile şöyle bir oyun oynayabilirsin. Ceza sahasına getirdin bitiriciliğiyle ama öyle bir oyunda artık öyle bir lüks yok. Kalmadı yani. Şimdi hala Talisca ile zaman kaybetmek ki bence Fenerbahçe'nin onlar da bugüne kadar aslında çok ciddi anlamda oyuncu sayısı olarak bir enkaz aldılar. Kolay değildir oyunculardan hemen vazgeçmek ama ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam bu kadar kalabalık oyuncu grubuyla kampa gitmem. Buradan bir kere sağlıklı bir antrenman ortaya çıkmaz. Bu kadar kalabalığın olduğu yerden ki kendisi de aslında böldüğünden bahsediyor değil mi? Oyuncuları böldüğünden günde 3-4 dedi. Keşke onun yani 3 mü 4 mü? 3-4 olmaz yani. Ya 3'tür ya 4'tür o bir tane dediğin hadise.
1: Evet.
2: Öyle hani şey gibi bizde anlatıyorlar ya 100-150 diyor. Ya 100-150 olmaz yani. Tamam 3 mü 4 mü dedin? O bir antrenman paramparça da edebilirse. Ya 3'tür ya 4'tür. Şimdi o planlama bu şekilde olmaz. Mesela ben şeyde de itirazım var. Şimdi elinizde bir bu kadar yabancı konusunda bir problem varsa ya da sayısal anlamda sağlıklı bir planlama yapacaksanız, elinizde Şerif varken Şerif'e yatırım yapılmış

0: gelmişken ikinci santrafor düzenlemesini, bir planlamasını bir oyuncu getirilmez. Doğru değildir. Yani senin Vedat, bu bahsettiğim Vedat bunun için oyunculuk kalitesiyle alakalı bir durum. Bir planlamadan bahsediyorum. Planlama öyle olmaz. Elinde Şerif varsa ve ciddi de yatırım yaptıysan, oyuncunun yeterliği, yetersizliği bu elinde şu an. Onu tartışamazsın artık. Bir şekilde oyuncudan maksimum verim alacaksın. Vedalaşacaksan da o şekilde vedalaşacaksın. Önce direkt hedef santrafor dediğin oyuncuyu oraya getireceksin. Ondan sonra Vedat'ı mı getiriyorsun, diğerini mi getiriyorsun? Planlama öyle olur. Yani bizim genelde kulüplerin en büyük problemi o zaten ki Fenerbahçe bu anlamda çok uzun zamandır benzer hatayı yapıyor. Stoper'de çok fazla sayısal kalabalık var. Bir tane daha gelsin zengin olsun, zenginlik olsun. Orta sahada geçtiğimiz sezonu düşün. Ya var Fred, var İsmail, var Asensio, var Genduzi gelmiş. Şimdi sen Kante'yi aldın, bir zenginlik olsun, isim olsun. Bak şimdi diyorsun ki vedalaşmam lazım, hoca geldi, Fred daha değerli. O yüzden evet, bu oyuncular gelsin, hepsi gelsin. Senin taraftar bunu talep ediyor. Taraftar bilmiyor ki kadro planlaması. Nereden bilsin taraftar? Taraftara sorsan hepsi gelsinler. Ne diyor arkadaşımız biraz önce? Ben işin ekonomik tarafıyla ilgilenmem. Ben şey değilim, ekonomist değilim diyor. Gelsin diyor. Öyle gelsin de olmuyor. Sorunlarla vedalaşacaksın ya. Gitmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin bu birincisi çok acil bir şekilde sayısal olarak kadroyu düşürmesi lazım. Acil düşürmesi lazım. Evet. Çünkü bu kadar kalabalıktan sağlıklı antrenman çıkmaz.
1: Zor, çok zor iş. İsmail Hoca'nın hakikaten bu kadar kalabalık ekiple birlikte ideal 11'i aşağı yukarı artık Fenerbahçe'nin belli olmaya başladı herhalde. Şimdi santrfor takviyesi bekleniyor. Taraftarlar da çok soruyor bize. Girassi ile ilgili sıcak gelişmeler olabilir yakın dönemde. Vedat da sakatlığını atlattığında herhalde artık golcü noktasında bir şüphe kalmaz değil mi? Yani şu anda Vedat iyi olsa aslında belki bunu da o kadar çok konuşmayız. Yani sağlık olarak sakatlanmasaydı. Yani
2: Vedat'ın olması lazım ama Vedat yoksa da daha doğrusu hani sakat olduğu dönemde de Fenerbahçe en azından zorluk derecesi yüksek maçlar oynamayacak. O yüzden şu dönemi bir şekilde atlatırsınız ama işler tabii zorlaştığında ince içlik, yani orada Vedat dışında da bitiricili üstüde bir golcü mutlaka olmalı. Bu asla Talisca değil. Girassi diye Fenerbahçeliler umut ediyordur ya da Charlotte olsun isterler belki ama yani orada dünyada zaten Fenerbahçe'nin alabileceği oyuncu sayısı çok fazla değil. Greenwood'u burada bitirmek önemliydi bence. Greenwood, Kerem, Asensio, işte Vedat en azından bir nefes aldırır. Fenerbahçe o asıl hamlesini golcü transferini muhtemelen son ana da yetiştirebilir. Bunun için biraz daha sabırlı olmak lazım ama
1: evet,
2: biraz daha hep ben yeni Fenerbahçe'nin işte Greenwood'lu işte yeni Fenerbahçe'nin biraz daha işte Vedat'lı yeni Fenerbahçe'nin daha agresif, işte geçiş hücumunu çok iyi oynayabilen bir takıma dönüştü. Ancak set hücumları noktasında özellikle bitiriciliği, ceza alanında bitiriciliği üst seviyede bir golcüye de ihtiyacı var ki Fenerbahçe ağırlıklı olarak kapanan takımlara karşı oynayacak. İçeride o problemi çözebilecek bir ceza alanı golcüsü de gerekiyor. İşte ne bileyim, orada özellik olarak nasıl bir profile yönelecekler? Güçlü fizik mi yoksa
1: işte teknik? Vedat güçlü fizik zaten.
2: Vedat zaten onu yapıyor. Orada biraz belki hani teknik
1: sırtı işte dönük.
2: Mesela Lautaro Martinez gibi bir profil.
1: Anladım. Sen mi? Bitiricilik özelliği
2: orada daha biraz daha bitiricilik gerekiyor. Ya.
0: Kabul ediyorum ama Fenerbahçe hiçbir zaman bitiricilikle ilgili bir sorun yaşamadı ki. Gol atma ile ilgili bir sorun yaşamadı.
1: Galatasaray'la aynı zaten. Ya
0: bir sorun sizin yaşamadı. Fenerbahçe sayısal planlama ile ilgili bir sorun yaşadı. Ama
2: Fenerbahçe
0: gol atma ile
2: daha
0: ilgili
2: çok
0: bir
2: pozisyona
0: sorun
2: giriyordu. Fenerbahçe'de pozisyon anlamında problem yoktu. Ama o bitiricilikte problem yaşıyordu.
0: Peki bir şey soracağım.
1: Mesela, bence hücumdan kaynaklı değil de savunma probleminden ya, dolayı Fenerbahçe
0: tamamen
1: şampiyon olamadı.
0: Şampiyon olamama sebebin o zaten.
1: Çok
0: yoksa
1: abuk subuk goller yedi.
0: Mesela bahsettiğimiz
1: maçı, Karagümrük maçı, Rize maçı.
0: Ya Koray, mesela bahsettiğimiz o şeyde Fenerbahçe'de 10 tane de attırdım bitiricilikte, bir 10 tane de attı Fenerbahçe. 77 ile 87 attı. Problemi savunmada. Savunmada olmasının temel sebebi de teknik direktörün çıktı dörtlü savunma düzeninden üçlü savunma düzenine geçti. Tabii. O süreç seni paramparça etti. Sen Kasımpaşa, Antalya, Rize maçlarını işin savunma tarafını halledemediğin için, yoksa senin gol atmakla ilgili bir sorunun yok ki. Evet, planlamada yanlıştı. 3 santraforunu gönderip bir tane genç bir santraforu oraya göndermek planlama olarak yanlış. Ama Fenerbahçe girsinler, Kocaeli maçıydı elinesiyle vedalaştıklarında Şerif geldiğinde, Kocaeli deplasmanı. O günden sonra Fenerbahçe hiç gol atmayla ilgili sorun yaşamadı ki. Tam tersi, işin savunma tarafı. Yani o tarafla ilgili problemi vardı. El Nesri bitiricilikle ilgili ama kötü bir golcü müydü? Kaç tane gol attı El Nesri?
2: Değildi.

0: değildi ama
1: ilk sezonda bayağı
2: kaç tane gol attı? Hani penaltısız 30'a yakın değil mi?
0: Fenerbahçe gol atıyordu işte, Asensio işte, Nene'ydi, Kerem'di vesaire atıyordu. Yani problem çözen oyuncuları vardı ama şampiyon olacaksanız sizin bir kere net bir atanınız olacak, yani orada o güveni verecek. Fenerbahçe tamam, katılıyorum, yemeseydi ama Fenerbahçe dediğiniz takım da yemeseydi üzerine kurulu bir mantalite olmaz. Fenerbahçe atmak üzerine, yani yediğinden daha fazlasını atmak üzerine bir mantaliteyle sahada olur. Fenerbahçe'nin golcüsü hep üst seviyede bir golcü olmak zorundadır. Yani bugün Galatasaray'da Victor Osimhen, Icardi'nin olduğu denklemde sende iki tane, yani ikisini de yolluyorsan ki o seviyede olmayan oyuncular artı tartışılırsınız yani. Bir kere mesela evet, psikolojik anlamda taraftarı rahatlatabilecek bir golcüye ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin yoksa katılıyorum, problem çözecek diğer oyuncuları zaten önemli.
1: Mesajlardan biraz devam edeyim mi? Hem şöyle şey de yapalım, farklı sorular da varsa bakalım. Ekrem Bey yazmış, hem Salah konusunda fikrini söylemiş hem de Fenerbahçe'ye dair yine bir yorumu var. İyi yayınlar diliyorum. Salah için de şunu söylemek istiyorum. Performanstan ziyade illaki bu performans katkısı alınacaktır. Ama her türlü forma satışından kendini temize çıkartır. Herhalde maddi açıdan diyor. Performans anlamında da gayet başarılı olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hücumda etkisini Asensio'nun performansı belirleyecek demiş. Katılır mısınız?
2: Ya önemli bir oyuncu. Şimdi geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çok başarılı oldu değil mi Fenerbahçe'de Asensio?
1: Evet.
2: Hücum organizasyonlara ciddi zenginlik kattı. Sezon ama uluslararası organizasyonların tamamında yoktu. Uluslararası Fenerbahçe'nin tamamında yoktu. O yüzden Talişka ile Fenerbahçe'nin vedalaşması gerekiyor. Orada bir tane lüksün var, o da Asensio'yu harcarsın orada krediyi. İşin takım savunması kısmında. Savunmadan kastım zaten tek başına dörtlü ya da üçlü savunma değil. Bütününden bahsediyorum. Bir tane oyuncu önde ya da kenarda savunma organizasyonunu eksik bırakırsa o zincirleme bütün savunma düzenini paramparça eder. Yani oyun artık sana müsaade etmiyor. Asensio evet, becerisine talip ol. Eyvallah, hiçbir itirazım yok ama bir tane iki olmuyor. Savunma en önden başlar. O yüzden El-Nesri tam anlamıyla senin problemini çözemedi. Bugün Osimhen'i diğer oyunculardan ayıran en temel özellik sadece gol atması değil, işin takım savunması kısmına sağladığı destek de. Yani oyunu bütün olarak okumak lazım. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçelilerin temel olarak düşüncesinin yanlış olduğunu iddia ettiğim konu tamamen bu. Yanlış planlamaya gittiniz. Evet, sayısal olarak santrafor planlaması yanlıştı ama size hedefi götürmeyle ilgili problemi oradan yaşamadınız. Bütününde yaşadınız, savunma tarafıyla yaşadınız. Evet. Orayı analiz edin. Tabii ki ben sayısal olarak Fenerbahçe'nin santrafor alması gerektiğine inananlardanım. Ama geçtiğimiz sezon problemin o değildi. Sen probleminin analizini sağlıklı yap. O seni hedefe getireceksin. Yanlış analiz yaparsan benzer sorunları yaşarsın. Bir şey değişmez.
1: Evet. Bir ben kimim yapalım o zaman. Hadi araya. Çok ciddi konulara daldın Nevzat, ne oldu?
0: İbrahim'in uzmanlık alanıdır diye düşünüyorum.
1: Yani Nevzat Dindar'ın stratejisi bu. Rakibini böyle motive ederek şey yapıyor. Hani böyle
0: yok.
1: Kurt hocalar vardır ya hani böyle rakibi över. Çok burada iyi takım, çok güçlü takım, hop yenip gül oynaya giderler.
0: Ben
1: gibi.
0: İbrahim'de ciddi potansiyel görüyorum.
1: Var geçen iyiydi, başarılıydı. İlk ben kimimizi yapıyoruz. İzleyicilerimiz son sayfa etiketine yazabilirler. 5,5 yıl ara verdiğim futbola Ocak ayında geri döndüm. Aykut Kocaman ve Louis van Gaal çalıştığım en prensipli teknik adamlar olabilir. Kevin De Bruyne ve Toni Kroos birlikte oynadığım en teknik oyunculardı. İki büyük takımda forma giydiğim ve 6 yıl süren Türkiye kariyerimde hiç kupa kazanamadım. İlk milli heyecanımı Amsterdam'da Hollanda karşısında yaşadım.
2: Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi?
1: Biliyor musun?
2: Sen de biliyorsun. Kayıt.
1: Kayıt mı diyorsun?
2: Kayıt.
1: Ama iki büyük takım diyor. Forma giydiğim ve 6 yıl süren Türkiye kariyerim. Yani Türkiye'de iki büyük takımda forma giymiş.
0: Orayı kaçırdım. Kayıtın şeyi var zaten. Kupası var.
1: Türkiye'de iki büyük takımda forma giymiş. Kayıt Fenerbahçe'de oynadı sadece. İki büyükten kastımız dört büyüklerden ikisinde forma giymiş. Hangi futbolcu bu? Şeylerle nerede oynamış ona bakıyorum bir yandan. Toni Kroos, Kevin De Bruyne ile oynamış yani. Önemli futbolcularla beraber sahadaymış. Bir dönem çok konuşuldu bu isim.
0: Böyle bir ipucu verebilirim. Belçika menşeli bir oyuncu.
3: Aykut Hoca ile şeyde mi çalıştı acaba? Başakşehir'de mi? Fenerbahçe'den çıktım çünkü.
1: Aykut Kocaman'la Fenerbahçe'de çalışmış.
3: Fenerbahçe'de mi çalışmış?

0: biraz daha ipucu vermiş olalım. Aykut da, Kocaman'la Fenerbahçe'de çalışmış. İki büyük takımımızda oynamış. Bunlardan biri doğal olarak Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı bu ipucuyla. 6 yıl süren Türkiye kariyerinde hiç kupa kazanamamış.
1: Milli takımda oynamış bir de.
0: 5,5 yıl ara verdiğim futbola Ocak ayında geri döndüm diyor. Futbola da 5,5 yıl ara vermiş. Evet. Bakayım şu an kaç yaşında?
2: Beşiktaş mı sonrası?
0: Onu birazdan şey yaparız.
3: Bir adım
0: şu an 1990 doğumlu. Oynuyor şu anda, evet. Hmm.
1: 2020'de Kevin De Bruyne ve Toni Kroos'un
0: ya onlara emin ol, kendisi bile hatırlamıyor olabilir. Abartıyorum bu arada tabii de.
1: Hani Kevin De Bruyne ve Toni Kroos'la birlikte
3: oradan yürümeyelim yani. Oradan devam.
1: Birlikte oynadım yani.
0: Evet yani.
1: Bu Almanya alt yapılı kim
0: Abidin Özkaya bilmiş. Ay. Seçkin Cansız bilmiş. Ali Keskin bilmiş. Çelebi Bey bilmiş. Türk oyuncu. Bir ara çok gündem oldu böyle. Türk özellikle oyuncu. Transfer sürecinde çok gündem oldu. Türk bence oyuncu. Bayağı önemli bir kopya verdim şu an.
1: Şu Trabzon'dan Fenerbahçe'ye giden.
0: Bravo Nevzat, doğru yolda ilerliyorsun.
1: Trabzon'dan Fenerbahçe'ye giden futbolcunun adı neydi? Bayağı bir şey oldu. Çarkı, güzel vuruşları vardı ya. Şutları.
4: Santrafor mu?
1: Hayır hayır, orta saha.
0: Orta saha.
2: Orta saha mı?
0: Hatırlıyor musun? Bildiğin sayacağım ama Nevzat Dündar.
1: Ya Trabzon zaten Trabzon'dan Fenerbahçe'ye gitti. Bayağı bir çalkantılı oldu.
0: Bakayım bir daha bilenler var mı eklenen? Taha Şahin bilmiş.
2: Hiç sıfır şu an bende, hiç yok yani.
0: Orta saha oyuncusu. Evet, frikikleri evet, çok iyiydi.
1: Evet. Muslera
0: bildiğin sayıyorum.
1: Muslera kurtardı.
0: İsimleri bazen ben de Muslera aklıma gelmiyor.
1: Muslera bu şutu kurtarmıştı.
0: Editörüme de bir sorayım.
1: İşte
2: Ekici.
1: Mehmet Ekici, evet.
0: Evet, Mehmet Ekici. Nevzat Dindar iyi hatırladı. Bayağı olaylı evet. Bir transfer süreci olmuştu. O dönem Beşiktaş da istemişti bir süre. Hatta bekledi. Ondan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ya 2026 Ocak ayında Almanya amatör futbol takımı Aschheim'da futbola geri dönmüş. Şu an 36 yaşında. Hmm. 2020'de ara vermişti. Aykut Kocaman'la 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de, Fan Hal'le Bayern Münih'te birlikte çalışıyor.
1: Bayern altyapılı tahmin ettim.
0: Kevin De Bruyne ile Werder Bremen'de, Toni Kroos'la da Bayern Münih'in ikinci takımında ve Almanya alt yaş kategorilerinde birlikte oynamışlar. Fenerbahçe'de 3 yıl Trabzonspor'da, 3 yıl Fenerbahçe'de forma giyiyor. 2014-2020 arası 17 Kasım 2010 tarihinde oynanan hazırlık maçında 62. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giriyor. Hoca da Guus Hiddink'miş. 1-0 Hollanda kazanmış. İlk milli heyecanı buymuş. Mehmet Ekici. Çok iyi şutları vardı dediğin gibi.
2: Müthiş.
0: Yetenekli bir futbolcuydu ama yanlış mı şey oldu acaba? Ne diyelim?
3: Ben çok fazla yabancı üzerinden gittim.
0: Doğru.
3: Yabancı oyuncuya gittim yani.
0: Beğenir miydiniz futbolculuğunu?
2: İyi oyuncu.
0: Oynarken.
2: İyi oyuncuydu. Çok iyi oyuncu.
0: Evet. İlk ben kimimizi yapmış olduk. Nevzat, Galatasaray'a geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Biraz Galatasaray'dan sorular var. Onları birazdan söylerim ama Okan Hoca'nın açıklamaları var. Şeyle ilgili, hem mesela Valverde konusuyla ilgili açıklamaları var. TV Buya konuştu.
1: Onun gerçekçi değil diyor Valverde için.
0: Gerçekçi değil diyor. Yani biraz futbolu takip edenler ama Real Madrid'den ayrılmayacağını bilir diyor.
1: Öyle ama şu an konuşulan rakamlar piyasada geçen oyunculara bakınca Galatasaraylılar bir hayal olarak görmediler. Ama hoca net bir şekilde gerçekçi olmadığını söyledi. Ben de hani Real Madrid için önemli bir oyuncu. Net bazı isimler soruldu. İşte Ponomarenko'yu hoca doğruluyor. Bence Enciso ve Ponomarenko'yu hocanın diğer futbolcuları, işte John Duran mesela ilgimiz, iletişimimiz olmadı demesi ilginç ve önemli. Çünkü adı geçen bir oyuncuydu.
0: Evet.
1: Demek ki hoca istemiyor. Yani Galatasaray'ın ilgisi olmayabilir ama iletişim olmadığı lafı biraz bana enteresan geldi. Çünkü yani konuşulan bir isimdi.
0: Şöyle söyleyeyim mi? Mesleki deneyim olarak söylüyorum. Sen de lütfen söyle. Bu kadar farklı muhabirin yanılma ihtimali bence çok düşük. Yani
1: John Duran hani ilk günden beri söylenen bir isimdi. Evet.
0: Ya bir kişi iki kişi haberi atlar, farklı olur da yani bu kadar farklı medya kurumunda çalışan

0: kişinin aynı haber üzerinde tek bir şeyle
1: Jondura ulaşması... Bugünün meselesi değil bu arada. Ya devre arasından beri konuşulan bir isimdi. Yani tabii. Yöneticiler Darmstadt'ta dile getiriyordu. Hoca demek ki daha farklı. Profilisti Ponomarenko olan bir Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki golcüsü. Maliyet olarak 30 milyon euro bonservisi. Şimdi Galatasaray kiralık ve işte zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bu transferi bitirmek istiyor. Yani tabii ki Ugo çok bu da bu yolu izledi, bu stratejiyi izlediler. Bu transferde de bunu gerçekleştirmek istiyorlar. 23 yaş altı için elinizi rahatlatabilecek bir hamle. Hoca net bir şekilde istiyorum dedi. Yani yalanlamadı. Bence Osimhen'in arkasında bekleyebilecek bir profil. Yani doğru bir isim. Maaş olarak Ponomarenko yani 2'den fazla almaz zaten. Yani yaklaşık 2 milyon euro bir yıllık maliyeti var ama totali vurduğumuzda 30 çıkıyor. Yani Galatasaray'ın ikinci santraforu, yedek santraforunun bu maliyette olması da bence belki tartışılacaktır. Çünkü maliyet olarak benim bildiğim başkanın stratejisi ve genel politika biz parayı 10 numaraya harcayalım şeklindeydi. Ama geçenlerde mesela Kemerburgaz'a yöneticilerle sohbet ediyoruz. Aynen şu ifade kullanıldı. Biz A+ oyuncular alacağız. Yani gittiğimiz bütün oyuncular A+. Bugün Galatasaray 10 numarada evet adı geçen bazı oyuncular var. Brahim Diaz da hoca bir frene bastı sanki.
0: İlgilenmedik dedi.
1: İlgilenmedik dedi ama Brahim Diaz da hani sunulan oyunculardan bir tanesiydi. Demek ki bunun daha üzerinde bir oyuncu alacak Galatasaray.
0: Bunu şey için söylemiyorum. Hoca da yanlış anlamasın. İnsanlar da biz burada Batshuayi haberini vermiştik transfer raporunda. Evet. Batshuayi'nin geldiği sezon hatta yayında ben söyledim. Ertesi günde Galatasaray'da yine böyle basın toplantısı falan vardı. Hocaya Batshuayi sorulduğunda hoca şu an için öyle bir şey yok dedi yani.
1: Ya bunlar denilebilir.
0: İlgilenmiyoruz
1: zaten
0: dedi. Ama Galatasaray Batshuayi'yi aldı.
1: Şimdi Brahim Diaz eğer önünüze bir fırsat olarak çıkarsa değerlendirirsin. Çünkü Galatasaray o pozisyona, o numaralı pozisyona oyuncu arıyor. Orada zaten Mourinho'nun kararı bekleniyor. Enciso'yu istiyor hoca. Şimdi Enciso tam bir 10 numara mı? Değil. Zaten karar verme noktasında problemli bir oyuncu. Paraguay'da zaten milli takımıza karşı performansı da ortada. Hakikaten çok güçlü bir oyuncu. İşte sağ kanat, sol kanat, işte ikinci forvet oynatabilirsiniz ama 10 numaraya Galatasaray oyuncu bakarken hoca Enciso ismini çünkü doğruladı. Enciso bence o 10 numara değil. 10 numara deyince bizim aklımıza işte ne bileyim Bruno Fernandes örneğin sallıyorum. Şimdi Bruno Fernandes adı geçtiği için söylüyorum.
0: Evet.
1: Galatasaray'a hani şu anki bütçelere ve ya da Galatasaray'ın vizyonuna hedeflerine baktığımız zaman Bruno Fernandes olmalı. Bruno Fernandes de biraz zor tabii. Yani onda Manchester'ın hedefleri ve Manchester'ın beklentisi 40-50 milyon euro. Oyuncu 25 milyon euro istiyor. Ama 10 numarayla ilgili net bir beklentisi var. Hoca da ilk hedefimiz 10 numara dedi.
0: Hocanın açıklamalarından devam edeceğim ama şey konusuna...
1: Yani bir Mertens arıyor belli ki. Adı geçen oyunculara baktığımızda da açıkçası belki de şu an konuşulmayan bir isimle de
0: olabilir.
1: Görüşü olabilir.
0: Transfer kısmını yine konuşuruz. Icardi meselesiyle ilgili Okan Hoca'nın açıklaması var. Aslında ona o bölüme de bir giriş yapalım. Yine zaten soru varsa onları da Nevzat'a da ileteceğim. Mauro Icardi ile henüz konuşmadım. Sosyal medyadan duygularımızı ifade ettik. Menajerine veda isteğimizi ilettik. Onlar da kabul ederse böyle bir veda yapacağız. Futbolda vedalar var. Bize kızsa da başka şeyler düşünse de sevgimiz değişmez. Bir senelik teklif yaptık ve başka bir şey konuşmadık. Asparagas haberler çıktı. Oynama süresi gibi ama böyle şeyler olmadı. Icardi ve menajerinden bu talepler geldi. Belki de teklif onları mutlu etmedi. Bir senelik teklif hepsi bu. Saygı duymak gerek dedi hoca.
1: Şimdi o Asparagas lafına biraz ben takıldım. Çünkü benim de başkalarının da bulunduğu ortamlarda Icardi oynamak garantisi istiyor. Kendisini 11'de konumlandırmış. Daha fazla süre almak istiyor. Bunlar söylendi. Yani Asparagas değildi. Bu haberlerin bir altyapısı vardı. O yüzden ona biraz şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. Hoca iletişim noktasında ise bence tren kaçtı. Galatasaray Mauro Icardi'ye en güzel şekilde uğurlayabilirdi. Mertens gibi bir veda töreni düzenleyebilirdi. Tabii Mertens gibi yaklaşır mıydı Mauro Icardi? Orasını bilmiyoruz. Sonuçta 4 sene Galatasaray forması giydi. Bir

0: nesli çocukları Galatasaraylı yaptı. Çok özel bir oyuncu. Yani burada hocanın dünkü mesajı kulübün açıklamasından sonra ben Mauro Icardi'nin gelip burada bir veda organizasyonuna çıkacağını sanmıyorum. Icardi böyle bir profil değil. Bir kırgınlık yaşıyor. Hayal kırıklığı yaşıyor.
1: Icardi kime kırıldı? Ben anlayamadım. Kaçırdım
0: ben
1: orayı.
0: Ben Icardi'nin
2: oynamadığı için hocaya kırıldı.
1: Ben şu halde oynatırsa hocaya kızması lazım mı ya? İşte Okan Hoca Icardi'yi oynatsa Icardi'nin dönüp hocam ben şu halde nasıl oynarım arkadaşlarıma ayıp olur demesi lazım ya. Icardi'nin şu haliyle daha oynamayla ilgili bir düşüncesi mi var ya? Yani ben inanamıyorum. Icardi'nin normal şartlarda bu teklif edildi ya bir sene. Mesela Icardi'nin gidip Dursun Başkan'a sarılıp ağlaması lazım yani. Ya benim öz babam bana bu özgürlüğü vermez, bu teklifi yapmaz. Beni şu halimle 2 senedir top oynadığım yok, 2 senedir Galatasaray'a hiçbir katkım yok. Ona rağmen siz hala benimle bir sene daha sözleşme yenilemeyi düşünüyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kemerburgaz'dayım. Yaz boyu burada çalışacağım. Arkadaşlarımı bekleyeceğim demesi gereken adam kime kızıyor
0: burada
1: ya?
0: Burada İbrahim'e katılıyorum.
2: Hoca söylemiş de bize kızsa da başka şeyler düşünse de sevgimiz
0: tarz
2: değişmez.
0: Şöyle, şimdi Koray tarz yanlış. Şimdi Mauro Icardi ile ilgili eğer bir düşünceniz varsa eğer sonuçta futbolcuyla yeni bir kontrat yapacaksanız oyuncu bir teklif sunmuşsunuz. Oyuncu da değerlendiriyor. Galatasaray bir hafta önce antrenmanlara başlamış. Hoca hiç planlamasında yoksa ve eğer 10+4 elini kolunu bağlıyorsa baştan bir kere teklif dahi yapılmamalıydı. Ama muhtemelen kamuoyu baskısı, taraftar baskısı bunu da bence çok şey yapamadılar, öngöremediler. Yani
2: Şevki Özel biz, sormuş Galatasaray yönetimi Icardi sürecini nasıl yönetti sizce demiş.
0: Çok kötü yönetti. Çok kötü yönetti. Yani burada ben gün içerisinde bir paylaşım yaptım. İhale kime kaldı?
2: Bu Icardi konusunda
0: evet.
2: Mı?
0: En son yani bugünkü paylaşımlar vesaire baktım. Taraftara kaldı. Taraftar istemedi. Kontrat yapmadı. Hayır. Hoca istemiyor. Bunu açık açık ilk günden söylenmeliydi.
1: Taraftar mı ayrıca antrenman yaptırıyor? Taraftar evet. Eğer yani öyleyse hoca, orada da problem var ya.
0: Hoca istemiyor.
2: Evet.
0: Hoca istemiyor. İstatistikler ortada. Mauro Icardi ağır sakatlık sonrası işte geçen sezonda istenen seviyede olmamış. Osimhen'in boşluğunu dolduramamış. Ama aynı Mauro Icardi 15 gün Arjantin'de tatilden dönüp Trabzon'da 11'de çıktı. Trabzon'da 11'de çıkması da hataydı. Icardi kendisinin özel olduğunu, Galatasaray için çok fedakarlık yaptığını, Galatasaray'a evet derken işte Suudi Arabistan'dan çok astronomik rakamları reddettiğini düşünerek açıkçası Galatasaray'la yeni bir kontrat yapacağını tahmin ediyordu. Hiç beklediği gibi gerçekleşmedi. Burada ben açıkçası modern futbolda yani duyguya vesaire yer yok.
2: Evet. Burada bence Galatasaray taraftarının bir de aşırı sevgisinin de ona çok güvendi ama Galatasaray taraftarı bence süreci çok iyi okudu. Giderken de aşırı böyle mesela Galatasaray zaten kazanıyor maçı. Son dakikalar Icardi gol atıyor. Stadyum öyle bir yıkılıyor ki yani o aslında
0: Koray, çok
2: taraftar orada mesajı veriyor. Sen gidiyorsun biz artık seni son kez bağrımıza basıyoruz
0: ben
2: diyordu.
0: Ben şöyle söyleyeyim.
2: Araya
0: şampiyonluk gideceğiz. Kutlamalarında başrolde ben Icardi'yi gördüm ya sezon boyunca.
2: Taraftar zaten neyin nereye gideceğini görüyor ki. Vedalaştı zaten Galatasaray
0: sanmıyorum.
2: Taraftarı
0: ben
2: bence.
0: Ben sanmıyorum.
2: Vallahi bence kibarca son kez izliyoruz diye göğsüne
1: basa
2: basa.
1: Öyle
2: geldi.
1: Basa hiç taraftarın da.
2: Gönlünü o şedeye yolladı.
1: Aynı fikirdeyim. Taraftarın da çok Icardi'yle devam etmeyle ilgili.
0: Taraftar bilinçli davrandı. Ben o konuda Galatasaray taraftan doğru davrandığını düşünüyorum.
2: Mesajlar gelir yine şey yaparız zaten. Mesela
0: uzun bir
2: konuşuruz
0: konu.
2: Üstüne. Bir ara vereceğiz. Birazdan da mesajlarınızı okuyacağız. Furkan Özbay'ın sorusu var sol stoperle ilgili. Örneğin onun gibi pek çok gelen mesajı aktaracağımı söyleyeyim. Birazdan buradayız.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Spor yaşatır. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Son sayfada son saat diliminin içerisine girdik. İbrahim Yavuz ve Nevzat Dindar'la birlikte mesajlarımız, yarışmalarımız ve transfer sohbetimizle devam ediyoruz. Hemen çok söyledim mesajları okuyacağım diye biraz beklettim bugün, kusura bakmayın. Böyle hızlı hızlı soru cevap soru cevap gidelim. Serhat Önen, Koray abi iyi yayınlar demiş. Koyu bir A-Spor TV izleyicisi, A-Spor Radyo dinleyicisiymiş. Açık ve net söylüyorum diyor. Galatasaray kadrosuna çok üst düzey futbolcular katamazsa, bırakın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı, ligde de şampiyon olamaz. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş çok doğru ve akıllı transferler yaptılar ve yapacaklar gibi. Şunu da söylemek istiyorum. Greenwood bu transfer döneminin en sansasyonel transferidir. Bunun da üstüne çıkılacağını düşünmüyorum. Serhat Önen. İddialı açıklamaları var izleyicimizin. Katılıyor musun?
1: Yani şu ana kadar evet karamsar olmasını anlayabilirim ama Galatasaray'ın transfer problemi olmaz. Biraz ağır hareket etmelerini anlayabiliyorum. Ama strateji dahilinde her şey yapıldığını da belirteyim. Yani böyle bir panik havası yok. Sosyal medya ve taraftar arasında evet neden biz yapmıyoruz denilebilir. Ama benim duyduğumda transfer dönemi bittiğinde belki düşünceleri değişir. Yani transfer dönemi bittiğinde
0: daha sansasyonel isimler de görebilir diyorsun.
1: Daha sansasyonel isim görürüz.
2: Bir anlayabiliyorum. Aslında söylediği birçok şeye katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Yani normalde Galatasaray rakiplerine göre ciddi avantajı içinde barındırıyor değil mi? Yani bugün Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de o bahsettiğin tekrarı yapabilecek oyuncu sayısına ulaşmaya çalışıyor. Ama Galatasaray'ın o oyuncu sayısı da teknik direktör tekrarı da var. 4 sezondur o bir takım için ciddi avantaj ama... taraftarın bildiği hadise de şu, oyuncu kalitesi Türkiye'de çok belirleyici oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bu kadar önemli oyuncuları bir araya getirmesi, Beşiktaş'ın benzer atılımı yapması ister istemez Galatasaraylıları biraz korkutuyor. Çünkü yine en büyük problem Galatasaray tam olarak teknik direktör takımı değil. Yani baktığın zaman hep Osimhen'i, Icardi'yi, Muslera'yı, Uğurcan'ı çok bireysel oyuncular üzerinden okuduk. Mesela biraz önce söylediğin Mertens'i bulamıyor Galatasaray değil mi? Aslında bu kadar fazla oyuncularla tekrar olan bir teknik direktörü orada en azından bir oyunla ilgili bir şey söylemen lazım. Bu kadar oyuncu üzerinden konuşmaman lazım ama ister istemez bu kadar geçen zamandan sonra net bir şekilde bunu görememen Galatasaraylıları aslında endişelendiren

0: durum bu. Ama yöneticileri de anlıyorum. Sayın Başkan'ın da Galatasaray'da ilk gün yaptığı açıklamada önemli. O da aslında şu mesajı veriyor. Galatasaray hiçbir zaman bir planlamayla bu duruma gelmedi ki. Osimhen'i Galatasaray hiç planlamayla getirmedi. Orada bir sorun vardı. Osimhen diye bir oyuncu çıktı. Evet, aldıktan sonra oyunla ya da ile iletişime çok üst seviyeye çıkardılar, kabul ediyorum. Icardi'nin durumu da öyle. Icardi Galatasaray'a bir planlamayla gelmedi. Orada bir sorun yaşadı. Yanlış hatırlamıyorsam 9. hafta falan da Galatasaray o dönemde yani
1: Icardi planlıydı. Yani Icardi akıllarında olan bir oyuncu.
0: Hayır, yani planlamadan kastım şu.
1: Paris'te zaten o istediği süreleri bulamıyordu ama Osimhen bir fırsat, yani o hayatta bu fırsatları doğru kullanmak da önemli.
0: Hayır, şundan bahsediyorum. Yani en prime dediğin, en senin oyununa seviye atlatan oyuncuların hiçbiri planlamayla, Uğurcan da planlamayla gelmedi. Galatasaray 5 tane kaleciyi yaz boyu konuştu. Bir anda Uğurcan çıktı.
1: İşte bu sene daha planlı gidebilir. Çünkü 4 senenin getirdiği bir işte özgüven var. Diğer taraftan evet, rakiplerin hamleleri anlaşılabilir. İşte Greenwood, işte Trossard yapmak zorundalar. Yani senin seviyene yaklaşmaya çalışıyorlar. Galatasaray'ın bu konuda biraz daha planlı hareket ettiğini düşünüyorum. Evet, 4 sene sonunda ben şöyle katılıyorum İbrahim'e. Teknik direktör takımı olmadığını söyledi. Evet, bu eleştiri yapılabilir. Ama 4 sene sonunda, belki işte önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene, insanların beklentisi işte 4 sene sonunda makineleşmiş bir oyun. Galatasaray'ın böyle bir oyunu var mı? Yok. İşte o seviyeye gelmek zorunda Galatasaray. Yani Galatasaray'ın bugün diğer takımlarla kıyaslanabilmesi için o makineleşmiş, evet, sadece başarı değil, sadece o önümüzde kupa değil, aynı zamanda oyun olarak da bir şey inşa etmesi lazım. Ben bu sene transfer politikasının daha bu konuda özgüvenli olduğunu görüyorum. Yani taraftar tabii ki biraz bu konuda hemen hareket edilmesini isteyebilir. Ama A plus oyunculara gidince biraz zaman alıyor.
2: Kamil İlmez, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Beşiktaş'ta forvet durumu nedir? Avrupa maçına yetişir mi? Teşekkür ederim demiş. Dušan Vlahović konusu var Beşiktaş'ta, bildiğiniz gibi. Vlahović'in de Ağustos'un 10'una kadar olan süreye kadar, yani 10 Ağustos'a kadar ki zaman dilimine kadar Beşiktaş'tan zaman istediğini biliyoruz. Oyuncu daha iyi, yani özet geçecek olursak işin gerçeği, üst seviyeliklerde daha iyi teklifleri bekliyor, şu an araştırıyor. Ondan sonra kararını verecek. Bu soruyu şöyle değiştirerek size sorayım. Beşiktaş ne kadar...
1: Çantalardan kaçı bulabilecek?
2: Kaç çanta? Kaç çanta gider bilmiyorum
1: da. Bu arada çantalarla ilgili ince mesajlar, şifreli mesajlar geldi. Yo, İbrahim'e gelmişti.
0: Bir tanesi çantaların bir tanesi tersmiş. Başka bir yöne bakıyormuş.
2: Zaten biz neleri oraya, neleri yakalamış izleyiciler, evet, hepsini soruyorlar yani. Da. O dört çanta dört farklı transferi sembol ediyor. Sembolize ediyor, öyle söyleyelim.
1: Vlahović ama doğru isim.
2: Vlahović doğru isim de.
1: Beşiktaş'ın doğru isim, bak birçok oyuncu
2: geçiyor. İsmi sormayacağım. Ne kadar beklemesi lazım Beşiktaş'ın? Yani burada maksimum sonuna kadar süre Vlahović. Sizce
1: sonuna
2: nedir?
1: Kadar
2: 10 Ağustos'a kadar bekledi, geç kalmış olur mu Beşiktaş?
1: Hayır.
2: Yang Yuo var, Semih var şu an elde. O süreye kadar Avrupa maçı var ama arada.
1: Ya şimdi Vlahović beklenir. Benim cevabım bu.
0: Ya beklenmez ya. Şimdi bir teknik beklenmez direktöre mi sorduğunda beklenmez tabii ki. Bir teknik direktör kampta ister oyuncusunu, yani bir planlama yapıyorsun ya, bir oyun oynatmaya çalışıyorsun. Tamam, bazı oyuncuların süreyle ilgili opsiyonla alakalı tamam değer diyorsun ama böyle planlama olmaz. Şimdi Türkiye'de kadro planlamaları o kadar yanlış yapılıyor ki, şimdi en iyi dediğin Galatasaray'ın 4 senede gelen giden oyuncu sayısını öyle yapılmaz planlama.
1: Serdar Dursun'u almıyorsun, Vlahović alıyorsun. Biraz yani beklemen de gayet normal.
0: Gelmezse?
1: Yani bir alternatifinde mutlaka olmalı.
0: Olmaz,
1: yani
0: böyle planlama olmaz. Anlıyorum ben, isim olarak bekleyelim ya, ama böyle planlama olmaz. Onu söylemek istiyorum.
2: Her şey konusunda zaman kazandırır mı mesela? Yang Yuo var elinde. Semih Kılıçsoy da var. Yani çok şu anda mesela bir süre bunlarla idare ederiz. Tamam başkan, ben gerekirse transfer döneminin sonuna doğru da bu şekilde yol yürürüm der mi hoca?
0: İtalyano sence? Demez.
2: Demez değil mi?
0: Hayatta demez İtalyano bunu.
1: Şimdi Mustafa'nın durumu nedir bu arada?
2: Mustafa da duruyor kaldı.
1: Kim oldu orada? Mustafa da var en kötü. Yani en azından biraz onlarla şu dönemi geçebilirsiniz.
0: Şöyle olsa katılıyorum. 10 Ağustos'ta Vlahović bizle beraber idare edin. Eyvallah, ama böyle bir belirsizliğin üzerine bir kadro planlaması inşa edilmez. Söylemek tabii. istediğim
1: yo,
0: o.
1: Yo, orada yoksa sen.
0: Mesela Galatasaray için de eleştirim o. Evet, Galatasaray rakiplerine göre kadro tekrarı olarak avantajı var ama 4 sene şampiyon olmuş bir takım bugün transferle ilgili bütün problemi ortadan kaldırması gerekiyor. Çünkü

0: Senin zaten o bahsettiğin mevkilerle ilgili sorunun bugün değil ki. Bak, mesela iki senedir yani, benzer sorunlar var.
1: Galatasaray'da ya Icardi ile alakalı biz 15-16 Temmuz'a sonuç alıyoruz. Yani Icardi ile alakalı kararın aylar öncesinden verilmiş olması lazımdı. Bu noktaya getirilmesi hata. O yüzden ona ihale kime kaldı dedim. Yani Icardi istemiyorsan açık açık söyleyeceksin. Yok kardeşim, biz teşekkür ederiz.
2: Planlamaya yönelik de bir soru var. Furkan Özbay yıllardır bizi takip ediyormuş. Son sayfayı ilk kez yazıyorum dedi. Galatasaray geçen sezon sol stoper mevkisi bas bas bağırırken neden hiç sol stoper transferi gündemde olmaz? Çok tedirgin ve meraklıyım bu konuda demiş.
1: Stoper transferi olacak. Sol stoper olur. Ama savunmayla alakalı da benim kafamda bazı soru işaretleri var. Şimdi Davinson Sanchez iyi bir sezon geçirmedi. İşte Dünya Kupası'nda gayet iyiydi ama Galatasaray'da istikrarsız bir görüntüsü vardı. Şimdi Komo'dan bir teklif aldı. Galatasaray bunu değerlendirmedi. Şimdi bu sezon biz Sanchez'i konuşuruz. Yani bence hem yaşı,
2: konuşuruz?
1: Hem yaşı hem maliyeti, yıllık 5-6 milyon euro maliyeti var. Şimdi Galatasaray satmıyorum dedi. Sanchez de aslında Komo'ya gitmek istiyordu. Yani ben olsam ikinci bir Nelson vakası yaşamazdım. Nelson'u da satmadınız. Şimdi Nelson nerede?
3: Antrenmanda.
1: İşte göndermeye çalışıyorsunuz.
2: Antrenmanda doğru söylüyor.
1: 9 milyon euroya aldınız işte 3-4 sene faydalandığınız bir oyuncuyu 30'undan sonra bence 20 milyon euroya satmak başarıdır. Ben olsam satardım. Ha şöyle bakıyor Galatasaray yönetimi ya da teknik kadrosu. Biz daha iyisini bulabilir miyiz? Bulamayız. Bu elinde hazır bir liste olacak zaten. Sanchez'e böyle bir teklif geliyorsa ki yıllık maliyeti 5-6 milyon euro. Ben olsam değerlendirdim ki sol stopere hep bir ihtiyaç olduğu konuşuldu. Abdülkerim'le alakalı işte ağır kaldı, Şampiyonlar Ligi'nde eleştirileri vardı. Hoca da bugün açıkladı, takımın kaptanı zaten Abdülkerim. Avrupa seviyesi için ama evet biraz Abdülkerim.
0: Mesela şeylerde uluslararası bu işi en üst seviyede planlayan takımlar şöyle yapıyorlar. Mesela Abdülkerim'le Sanchez var. Singo'yu da getirdi oraya. Arda da onları zorlayabilecek genç bir takım. Genç bir oyuncu. Aslında baktığın zaman planlama sağlıklı. 3 tane birbirine yakın oyuncu. Bir tanesi de orayı zorlayabilecek altyapıdan bir oyuncu. Ama onlar Abdülkerim'in ilk geldiği sezonla 4. sezondaki gelişimini takip ediyorlar. Antrenman tekrarı ve hızı. Onlar çok belirleyici oluyor ve şeyi öngörebiliyorlar. Abdülkerim 2 sene sonra antrenman tekrarının hızında ve tekrarında düşüş yaşayacak. O ara oraya birini hazırlıyor. Evet, Sanchez'i versin Galatasaray'da, kimi koyacak? Hazırlık yok ki, plan
1: yani
0: yok.
1: Yani Singo'yu aldın. Singo'yu hangi pozisyona aldın? Normalde Galatasaray'ın Sanchez'le alakalı önüne böyle bir fırsat çıktıysa ki çıktı. 30'una geldi Sanchez. Bence yani Singo'nun orada konumlanması lazım. Ya öyle düşünülmesi lazım, planlanması lazım. Ama biz Singo'ya pozisyon bulamıyoruz. Yani dolayısıyla Abdülkerim'le alakalı da şimdi şöyle bir düşünce vardı. Planlama, plansızlık vesaire eleştiriyle alakalı aslında izleyicilerimizi haklı çıkartabilecek bir iki örnek vereyim. Şimdi Lemina Galatasaray'da kalıyor mu, kalmıyor mu?
2: Kalıyor gözüküyor.
1: Hep bugüne kadar ne söylendi? Lemina ile anlaştık. Yeni bir sözleşme yapılacak.
2: Evet.
1: Ya yapılmazsa? Çünkü soru işaretleri var. Lemina antrenman yapmıyor. Bireysel antrenman yapıyor. Takımda şu an antrenmanlara çıkmıyor. Doğal olarak resmi bir kontrat yapılmadığı için. Ben mesela bundan böyle 2-3 hafta önce konuyla alakalı yetkili kişilerle konuştuğumda Okan Hoca Lemina'yı işte orta sahada Torreira ile beraber aynı zamanda stoperde bir alternatif olarak düşünüyor ifadesi kullanılıyordu. Şimdi Lemina ile kontrat yapılmayabilir deniliyor. Ya planlama bu kadar böyle belirgin bir şekilde değişmez. Lemina ile anlaşırsanız en baştan tatile çıkmadan önce. Evet. Anlaşırsanız o zaman da kampa zamanında gelir. Orada da bir soru işareti var.
2: Doğru söylüyorsun. İlker Karıncalı yazmış Instagram'dan izleyicimiz. İyi yayınlar diliyor. Sorusu İbrahim Yavuz'aymış. Fenerbahçe için Vedat Muriç'ten sonra diğer santrfor tipi ne tarzda olmalı? Sov gibi mi? Nobre tarzı mı? Aydın Nazilli'den bizi izliyorlarmış. Aydın'a da selamlar.
0: Selamlar. Cirasi benim ilk konuştuklarından beri en çok Fenerbahçe'nin oyununa, bir de işin o biraz önce söylediğim hani Osimhen'le ilgili sadece bir

0: birisi Bruno Fernandes konusu. Bununla ilgili her akşam mesaj alıyoruz Galatasaraylılardan. Son durum nedir diye soran var Nevzat. Sadece Bruno Fernandes gerçekten üzerinde şöyle, nedir? Ne yapıldı?
1: O Kambur'a sorulduğum soru.
0: Evet.
1: İstiyorum dedi. Yani onu da istiyorum. Canı da istiyorum. Yani isim olarak soruldu.
0: Bruno Fernandes'in hocanın istemesinin bence bir haber değeri yok yani. Her hoca ister zaten. Hayır,
1: şöyle.
0: Ya, ama olabilir bu kadar, ihtimali
1: bu kadar,
0: ne?
1: Bu kadar beklenti varken hoca net bir şekilde istiyorum diyorsa mesajı veriyordur aslında. Şimdi Galatasaray ki Osimhen transferi de bir vizyon koydu ortaya. Yani biz artık bu tarz transfer yapabiliriz. Her sene böyle bu tarz bir transfer sanki yapacakmış izlenimi veriyor. Şu anki mali yapısına baktığımızda, gelirlere baktığımızda Galatasaray Bruno Fernandes transferini yapabilecek ekonomik güce sahip. Aslında en önemlisi Bruno Fernandes'i buna ikna etmek. Yıllık beklentisi 20-25 bandı. 25 bana söylenen rakamdı. 50 milyon euro seviyesinde bir bonservis de pekala verilebilir. Çünkü bu seneki transfer politikasına bakacak olursak ağırlıklı olarak Galatasaray kiralık satın alma opsiyonu üzerinden gidiyor. Yani sanki bütün kartları sonradan sahaya dökecekmiş gibi. Bütün parayı sanki böyle esas bir pozisyon harcayacakmış gibi. Tabii Can'la alakalı da bir düşünce var. Can'ı da Galatasaray istiyor ama yani Bruno Fernandes'le alakalı imkansız diyemiyorum. Çünkü Galatasaray bu pozisyona, 10 numara pozisyona çok böyle spektaküler bir transfer yapacak. Bu isim Bruno Fernandes olmasa bile yine dünya kamuoyunda
0: o seviyede biri olacak.
1: Yani yine çok konuşulacak bir isim
0: Galatasaray
1: olacak.
0: Galatasaray önce teklif sundu mu herhangi bir şekilde şu ana kadar Bruno Fernandes'e?
1: Girişim oldu. Yani bu 25 milyon euro istediğini oradan biliyoruz.
0: Evet.
1: Yani Bruno olur, başkası olur. Günün sonunda Galatasaray'ın 10 numarası bütün Avrupa'da böyle bir konuşulacak bir isim olacak. Yani sıradan bir isim almayacak Galatasaray.
0: Bu soruyu sen daha net cevaplayabilirsin. Çünkü takım içinden bilgiler de alıyorsun diye söylüyorum. Yanlış anlama İbrahim Yavuz lütfen. Galatasaray'da Icardi'nin ayrılığı diğer futbolcuları sizce nasıl etkiler? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Ali Güraydın yazmış mesajını.
1: Etkiler
0: duygusal
1: olur.
0: Olarak etkilenebilecek etkilenebilecek kişiler var mı?
1: Torreira.
0: Şöyle örnek vereyim hemen mesela. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ayrılığının Rafa Silva üzerinde ciddi bir psikolojik etkisi olduğunu biliyoruz. Yani yalnız hissetmesinde vesaire. Oyuncu gerçi karakter olarak da böyle çok sosyal birisi değildi ama Icardi ile böyle yakın arkadaşlık ilişkileri olan, gitmesinden dolayı memnun olmayacak, duygusal açıdan etkilenecek isimler var mı sence?
1: Yani burada tabii Torreira. Hatırlarsan bir paylaşım yapmıştım. Hatta benim burada yayında Icardi ile devam edilmeyecek sözlerimden sonra evet. Olmasa biraz manidardı.
0: Kalıyor demişti değil
1: Sequeda,
0: mi? Sequeda.
1: Evet,
0: aynen.
1: Bir paylaşım olmuştu. Torreira etkilenir. Torreira zaten her şeyden çok etkilenen bir oyuncu. Duygusal. Özel hayatı da çalkantılı. Bir Torreira etkilenir. Özellikle Güney Amerikalı işte Latin oyuncular üzerinde bir şey yapacağını ben de düşünüyorum. İşte Sanchez de belki bir etki yaratabilir ama yani bunlar profesyonel oyuncular. İlk kez hayatlarında bunu yaşamıyorlar. Tabii. Dolayısıyla Galatasaray forması değerlidir. Torreira da burada iyi para kazanıyor ve mutlu. Okan Hoca da bunun altını çiziyor.
0: Ya iyi yani
1: dolayısıyla şey olmaz.
0: Böyle, hayata bakıyorsun, yoluna bakıyorsun, şimdi, mecbursun. Ne yapacaksın?
1: Böyle şeyler, böyle takımda İşte çok sayıda bir işte Güney Amerikalı, işte Icardi'nin etki alanında olan çok sayıda oyuncu olsaydı bir sıkıntı olabilirdi. Ama böyle bir durum yok. Ya yani ben bir risk görmüyorum.
0: Yani zaten öyle bir yanlış anlamasın kimse de öyle bir lüksü de yok hiç kimsenin hayatta. Yani öyle bir şey var mı? Kendi hayatınızdan yani, düşün. Biz de şimdi ben 10 senedir burada çalışıyorum. Bir sürü arkadaşım ayrıldı. Çalışma hayatı böyle bir şey. Üzülüyorsun. Beraber iyi vakit geçirdiğin insanlar gidiyor diyor ama çalışmak zorundasın, işini yapmak zorundasın ya zaten.
1: Her
0: bu profesyonelliğe ulaşamazsan
1: her ayrılık,
0: hiçbir yerde çalışamazsın zaten.
1: Oraya, her ayrılık zaten birilerini üzer. Tarık Çamdal ayrıldığında bile birileri üzülmüştür. Yani taraftan yüzü sevinmiştir ama belki bir iki arkadaş üzülmüştür.
0: Tabii.
1: Ya da ne bileyim başka oyuncu ayrıldığında da keza öyle.
0: Oldu mu senin oynarken ayrıldığı için çok üzülüp performansını etkileyen birisi?
2: Yok hayır hiç performans falan sayarken hiç öyle bir şey yok yani. Hani ama üzülür tabii ki yani zaman zaman da dile getirirler. Ya şöyle yapardı böyle yapardı der geçer konu yani.
0: Bu kadar basit aslında bu meselenin özü bu bir yandan. Gaziantep'ten mesaj var. Beşiktaş El Musrati ve Onana'yı ne zaman gönderecek demiş Emin Özbey. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de böyle sorunlar
1: bitmeyen
0: var.
1: Bitmeyen dertler hakikaten.

0: Sen Beşiktaş'ın.
1: Ya işte bir söz var da İngilizlere ithafen söylenir ama bilmiyorum onlardan mı çıktı yani. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye bir söz vardır. Şimdi
2: biraz önce
0: başka şey.
1: Başkaları da mı söylüyor onu?
0: Evet, evet.
1: Neyse yani sonuç itibariyle kaliteli oyuncu aldığında
2: ya kadro planlamasından bahsediyoruz ya Koray, aslında anlatmak istediğimiz bu. Planlamayı sağlıklı yapın, sonra yani bir de bir kulüplerde şöyle bir durum da var. Yani sizden sonra birileri de devam ettirecek ya, kulüp başkanı ya da teknik direktör fark etmez. Yani ben varken gemileri yakıyorum değil. Ya yapamazsınız, öyle bir hakkınız yok aslında. Yani Aziz Yıldırım göreve geldiğinde bu sene şampiyon oldum oldum olmadım diye bir şey yok. Ne olursa olsun bugün göreve geldiğiniz gün yarın da planlamasını yapmak zorundasınız. Siz orada olsanız da olmasanız da. Bu camia yaşamaya devam ediyor ya. Bak bir sürü oyuncu var. Hani hala onlar oranın oyuncusu mu diye şaşırıyor insanlar değil mi? Şimdi olur mu bu kadar fazla oyuncu? Şimdi özel uçakları konuşuyoruz. Mesela özel uçak muhabbeti yapıldığında herkesin aklına gelen ne? İsraf. Ne gerek var? Gelen giden oyunculara bak, özel uçağı adını anmasın ağzına yani. Şimdi bunları, bu planlamayı sağlıklı yapmazsan, yani biraz önce Vedat Bulut'la ilgili söylemek istediğim oydu. Elinde Şerif varsa mecbursun önce Şerif. Önce Şerif. Birinci santrafor Şerif. Vedala Şerif'le. Vermişsin 20 küsur. Öyle planlama olmaz söylemeksin. Yoksa oyunculuk kalitesi olarak bir itirazımız yok ama planlamalar öyle yapılmaz. Sağ bek var, bir tane daha gelsin. Olmaz. Sağ bekin varsa net, gideceksin altyapıdan bir tane oyuncuyu geliştirmek zorundasın. Ya da maliyeti düşük bulacaksın. Mardin'den mi, Diyarbakır'dan mı, Urfa'dan mı? Bulmak zorundasın. Var bu ülkede, bu coğrafyada bu çocuklar.
1: Nevzat, şey mesajları geliyor. Hemen onu aradan çıkarayım. Dimarzio yazmış. Galatasaray Bremer. Juventus forması giyen Brezilyalı stoper için. 97 doğumlu, 29 yaşında. Soruyorlar ama sen hiç bu ismi duymuş muydun daha önce? Şimdi yayındayız. Yani şey arayıp sorma ihtimali de yok şu an. Sadece duydun mu daha önce? Var mıydı öyle bir isim?
3: Yani Galatasaray'ın transfer politikasına çok örtüşen bir adı, isim değil.
1: Yaşına o yüzden hemen baktım zaten.
3: Yani yaş, çünkü Galatasaray'ın asıl hamlesi...
1: 9 kişi yok mu orada zaten şu an? Yani,
3: ama 10 numara pozisyonuna transfer yapacaksınız.
1: Tabii onun için kanat, diyorum yani.
3: Yani Galatasaray bir stoper alacak... Ama gidip de yani Sanchez'in kaldığı, Abdülkerim'in olduğu bir denklemde yani 29 yaşında bir stoperi niye alsın?
1: Yasin Öztürk yazmış. İyi geceler, iyi yayınlar, konuklara selamlar. Mertens gittiğinden beri bas bas bağıran orta saha transferi neden gerçekleşmiyor diye. Fenerbahçe, Beşiktaş nokta transferleri yaparken Galatasaray neden sessiz? Bu da bizi tedirgin ediyor demiş. Bu soruyu bayağı konuştuk.
3: Şimdi Lemina konusu bir kere kritik. Lemina konusunun bir kere açıklığa kavuşmuş olması lazım. Yani Galatasaray'da biz hala Lemina ile evet yapılacak dendi, niye imza atılmıyor? Bu bir. İki, Galatasaray Lemina ile kontrat yapacak olursa, ki Hugo Çokbuğ'da geldi. Niyaga yine takımda. Orta sahaya demek ki bir transfer daha olmayacak. Yani 10 numara pozisyonuna transfer yapılacak. Orada 10 numarada spektaküler, yani flash bir isim alınacak. Can hangi pozisyon için? Yani kanat forvet olarak mı, yoksa ikinci forvet olarak mı? Can'ı da çok istiyor hoca. Çünkü Okan Hoca 10 numara dışında bir de kanat transferi istiyor. Bir taraftan Enciso ismi yine Galatasaray'ın gündeminde. Bakalım, orada çok bilinmeyen bir denklem var.
1: Baran Bey yazmış. Baran Özkan, Fenerbahçe ile ilgili sözleri, diyor ki Fenerbahçe öyle bir planlama yapmalı ki Şikriniar sakatken Çağlar oynamamalı. Ayrıca bence bekler sıkıntı, istikrarsız bir bek profili var. Bu konuyu konuşursanız sevinirim demiş. Güzel bir konu başlığı.
2: %100 aynı fikirdeyim. Yani
1: sol beki mesela geçen sene çok değişti İbrahim. Bu sezon için de şu an yani bir herhangi bir takviye yok. Osterwold'e mesela sol bek oynayabilir. Levent, Archie Brown. Yeterli görüyor musun?
2: Archie Brown ve Osterwold'e ile bir planlama yapabilirsin. En azından buralarda işini görebilir. Dahileri yok mu? Var, ama dahileri var diye de bütün takımı değiştiremezsin. Yani mecbursun. Bazı oyunculardan faydalanmak zorundasın. Çağlar Söyüncü aklımın mantığımın almadığı bir durumdur. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri, yani işin fiziksel tarafını bıraktım. Teknik anlamda o pozisyonda oynayan oyuncunun asla yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Ve bence Jose Mourinho'nun özellikle onu oynatacağım düşüncesiyle Ciku, Bekao, Samet hatırla sürekli onun yanındaki oyuncularda değişime gitti Fenerbahçe. Yani hala Fenerbahçe'nin çağlarla alakalı bir planlama yapması zaten akla

0: Mantığa sığmıyor. Zaten bu kadar fazla biraz önce hocanın kampa giderken işte kalabalık oyunculardan faydalanıyor. Hiç gerek yok. Geçmişte bundan birkaç sene önce zaten o organizasyonun içine gelmiş ve asla sana katkı sağlamayan oyuncularla hala ben yaparım düşüncesiyle zaman kaybetmeye gerek yok. Gerek yok. Hiç alma o riski. Çağlar'dan bir şey alamazsın. Yapamamış ya. Defalarca denemişsin. Sen denemişsin. Tedesco denemiş. Mourinho denemiş. Olmamış. Daha artık hala Çağlar'la planlama yapılmaz. Fenerbahçe'nin en büyük problemi merkezde oydu. Levent'le ilgili benzer yorum. Ya yapamazsın yani. Levent Mercan'la falan oyun inşa edemezsin. Zaman zaman problemini ortadan kaldırabilir ama böyle olmaması gerekir. İşte Mert Hakan'la ilgili benzer. Yapamamış ya, bu kadar zaman geçmiş. Niye hala aynı oyuncular etrafında dönmeye çalışıyorsun? Hadi onların içinde bir oyuncuyu anlayabilirim İrfan Can. Yani geçmişte yaptıkları, ki onun da fiziksel durumu çok iyi olmamasına rağmen, ama birinden de faydalanmak zorundasın. Hadi ona zaman harcamanı anlarım. Talişka, Mimović, arttırabiliriz bu soyu. Cengiz Ünder, nasıl yapacaksın Cengiz Ünder'in neyine talip olacaksın?
1: Ya hala biz hazırlık maçında yani oynatılıyor, şans oluyor. Ne planlanıyor ben de merak ediyorum. Ve İbrahim'e katıldığım nokta, bazı oyuncular hakikaten tribünün de modunu düşürüyor. Yani sahada gördüğü vakit yanlış anlaşılmasın, Çağlar falan kötü futbolcu değil. Bak bu arada saydıklarımız içerisinde yine Çağlar'ın belli bir standart, belli bir seviyesi vardır. Standart değil mi? Belli bir seviyeye çıkabilir. Ama Fenerbahçe'de yaptığı her hata da büyük hata olmaz. Bir insan yaptığı her hata büyük hata olur mu ya? Ama işte adı geçen oyuncuları, söylediğin oyuncular hakikaten de yani Fenerbahçe formasını bu isimlerin üzerinde gördüğü vakit bir Fenerbahçe taraftarının modu düşüyor.
0: Bak Çağlar'la ilgili teknik bir yorum yapayım mı? Hani o pozisyonda deneyimlemiş, oralarda üst düzey oyuncuları da görmüş, oynamış biri olarak. Şimdi savunmanın merkezinde iki tane oyuncu vardır, tamam mı? Ve bunu altyapıda artık öğretirler. Savunmanın, geçmişte evet savunmanın merkezinde oynayan oyuncular duygularına yenilirdi. Çok isterlerdi ondan. Sert, agresif, takip et santraforu, otaca gitse peşinden git derlerdi. Şimdi oyun değişti. Dörtlü sistemde merkezde oynayan iki oyuncudan Dünya Kupası'nı izliyoruz. En iyi oyuncuları izliyoruz değil mi? Hiç merkezdeki oyuncuları sağda, solda, taç çizgisinde ya da duygularına yenilmiş bir şekilde önde görüyor musun? Orası çok önemlidir. Çağlar'ın en büyük sorunu ne bileyim? Canlı izlediğim için söylüyorum. Evet. Çağlar duygularına yeniliyor. Sürekli dağılıyor. Mitat hayatında, Rize Sporlu Mitat hayatında bir maçta 3 defa o çalımı atmamıştır bir oyuncu. 3 defa Çağlar'a burada Kadıköy'de çalım attı, hatırlıyor musun? O kadar dağıldı. Nerede olduğunun farkında değil. O yüzden Çağlar'ın artık gelişimle alakalı sana bir katkı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü pozisyonu yanlış oynuyor. Onun hatası ister istemez yanında. Biz beraber oynuyoruz seninle merkezde çift stoper. Benim hatam seni darmadağın eder. Ben gidersem öne, ben gidersem kenara seni de darmadağın ederim. Çünkü o alana bir tane oyuncunun koşu yapması demek bütün sistemi darmadağın eder. Doğru. Yani bunu bu kadar olumsuz anlamda deneyimlemiş bir oyuncuyla bedalaşacaksın. Bunda anormal bir durum da yok. Mecbursun.
2: O zaman stoper takviyesi gerekiyor diyorsun.
0: Ya kimi alacaksan bilmiyorum ama onunla vedalaşmak zorundasın.
1: Yerli bir oyuncu yani, belki de eline kolunu bağlayan şey sebep budur. Cengiz, Çağlar, Mert Hakan. Mert Hakan'ı biraz farklı konumlandırıyorlar. Belki hani o yaşadığı şeylerden dolayı
2: evet, bir yıllık sözleşme edilendi. Zaten o performansa bağlı bir sözleşme olmadı.
1: Ama yani verecek bu saatten sonra bu oyuncuların.
0: Bak orada unuttukları şey yine
2: askeri ücret karşılığında yaptılar ya, sözleşmeyi
0: orada,
2: yanlış hatırlamıyorsam.
0: Para falan hiç, bunlar bir kere konuşulmaması lazım. Eğer oradan konuşursak yanlış yerden giderler. Madem öyle niye o zaman o kadar ilk geldiğinde o asgari ücretler olmuyor da sonra? Olmaz oradan yani, tamam taraftarın hoşuna gider de oradan anlatma, bir faydası yok. Ya antrenman yapıyoruz değil mi? Şimdi biz antrenman yapacağız. Antrenman belirleyecek ya yani. Karşımda bek oynuyorum ben değil mi? Sağ bek oynuyorum. Cengiz'in performansı benim hafta sonraki performansımı belirleyecek. Nasıl geliştirecek Cengiz karşısındaki oyuncuyu? Ya da Mert Hakan. Tempo belirliyor ya.
2: Evet.
0: Antrenman yapıyorsun. O yüzden diyorum, anlıyorum, vefadır, kabul ediyorum da antrenman yapacağım. Onunla yapamazsın antrenman. O senin diğer oyuncularını geliştiremez. Ya burada program yapıyorsun değil mi? İki tane insanın enerjisinin düşmesi seni etkilemez mi?
2: %100
1: etkiler. Fenerbahçe'nin yani İbrahim'e katılıp taze kan, yeni yüzlere ihtiyacı var. Yerli futbolcu anlamında da. Yani onları en azından o negatifliği ortadan evet, kaldırabilecek hamleler yapması lazım.
2: Ben kimim diyelim o zaman hadi. Madem Fenerbahçe'nin stoper meselesinde konuştuk. O zaman şöyle bir ufak ufak, ilk sorumuz Mehmet Ekici'ydi. Bakalım bunda kim çıkacak?
1: Evet.

0: Bir Burkina Faso'lu olmama rağmen altyapı eğitimimi Fas'ta alıp profesyonel futbolda da Norveç'te başladım. 6 farklı Türk takımında oynadım. Bir kez küme düştüm, bir kez Süper Lig'e yükseldim, bir kez de Süper Kupa kazandım. 2010'lu yıllarda Süper Lig'de en fazla gol atan 10 orta saha oyuncusundan birisiyim. Rıza Çalınbay, Sergen Yalçın ve Igor Tudor gibi farklı tarzlarda teknik adamlarla çalıştım. Cenk Tosun ve Samuel Eto birlikte oynadığım en iyi golcülerdi. Ben kimim? Zor bir soruymuş ya bugünkü. Var mı? Evet, zor sormuş.
1: Cenk Tosun ve Samuel Eto ile birlikte oynadım diyor.
2: Antalya, Beşiktaş.
1: İkisinin ortak
0: Gaziantep. Kaç takım demiştik? 6 farklı takımı saysam bile sayacağım ya, direkt kolay olsun diye işiniz yani. Zor çünkü bence.
2: Karabük var mı?
0: Gaziantep, Karabük, Konya, Sivas, Bursa, Giresun. Yabancı bir futbolcu.
1: Gaziantep.
2: Konya, Giresun.
0: Giresun'da sırasıyla sayıyorum hem de. Gaziantep, Karabük, Konya, Sivas, Bursa, Giresun.
2: Son sene Giresun'da düştü. Kim vardı orta sahada Giresun'da?
0: Bu isimde çok futbolcu vardı ya sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Yabancı futbolcu isimlerinde çok denk gelmişizdir buna.
2: Wow.
0: Yurt dışında da çok var bu isimde futbolcu.
2: Ben şu an tamamen Giresun'a...
1: Traore ederim, geçerim.
2: Evet.
0: Vallahi bravo, bak. Bravo. Çözdü, isimden çözdü işi. Hangi Traore?
1: Salladım abi.
2: Traore, doğru, bravo.
1: İsim dedin Traore ya.
0: Güzel bence, kaliteli bir ipucu verdim. Traore abi, her yerde bir Traore.
1: Traore der geçerim. Hangi Traore bilmiyorum.
0: Abdurrazak Traore. Soru çok zordu. Biz elimizden gelen kolaylığı yaptım yani. Böyle soru mu olur ya?
1: İpucu o. Bu isim var değil mi?
0: Hayır, o ipucunu vermesen bilebilir miydin? Hayır, hayır. Rezak Traore.
1: Yani zor. Çok zorlanırdım ya. Bütün gece düşünürdüm, biliyor musun?
0: Traore çok.
1: Bütün gece hakikaten düşünürdüm.
0: Raya Casablanca altyapısında futbola başlıyor. Rosenborg'da profesyonel oluyor. Şu anda da fil dişi halinde. Innova Sporting Club'da forma giyiyor.
1: Hala gözümün önüne de gelmiyor. Yaşında. Ha, şu şeyi gördüm.
0: Gaziantep, Karabük, Konya, Sivas, Bursa ve Giresun'da oynuyor. Karabük'le 2015'te küme düşmüş. Giresun'da 2021 yılında Süper Lig'e yükseliyor. 2017 yazında Konya Spor'la Süper Kupa kazanmış. Samsun'da oynanan 2-1'lik Beşiktaş maçında da bir golü varmış. 34 golle 8. sırada. En çok orta saha 2010'lu yıllarda. 34 golle 8.
1: Ama Giresun'dan belki şey yapabilirdik Traore'yi.
0: Ama Giresun Snyder, Emre Belözoğlu, Scarione, Selçuk İnan, Alex Bataja ve Atıf Şeşu. 2010-2020 arasında bu isimlerden birlikte.
1: En son o Türkiye'de oynadığı takım
2: Giresun.
0: En son Giresun.
1: İşte Giresun'dan şey yapabilirdik.
2: Ben düşündüm ama hiç
0: Rıza Hoca ile Sivas'ta, Sergen Yalçın'la Konyaspor'da, Tudor'la Karabük'te çalışıyor. Ocak 2020'de Sivasspor'dan ayrıldığında Sivas Lig lideriymiş. Cenk Tosun'la Gaziantepspor'da, Eto'yla da Konyaspor döneminde aynı takımda yer almış. Abdurrazak Traore.
1: Konya'da falanken şeydi yani bayağı.
0: İyi. Her yerde bir Traore var.
1: Ama ya yani nasıl?
0: İyi yakaladın ama bravo. Tebrik ediyoruz. Bu logo kimin diyelim o zaman? Logolara geçelim.
2: Zonguldak.
0: Zonguldak diyor İbrahim Yavuz ve biliyor.
1: Yani değil mi?
0: Güzel.
1: Tebrik ederim.
0: Kolay bir soruydu bu. Bak evet. Traore'den sonra Zonguldak Spor. Zonguldak da mesela değil mi? İç saha maçları inanılmaz kalabalık.
2: Seyircisi.
0: Zonguldak'a selamlar buradan.
1: Hiç gittin mi?
0: Gitmedim ama yakın arkadaşlarım var Zonguldak'ta.
1: Ben de Devrek'te falan olan arkadaşlarım var. Ben hiç Zonguldak seyahatim olmadı, biliyor musun? Şey olmadı yani, böyle bir maç falan da olmadı.
0: Zira Türkiye Kupası'nda oluyor. Veriyoruz denk geldiğinde.
1: Tamam da bizim yani görevli olabileceğimiz.
0: Ya görevli olacağım. Benim, yok. Ben de gitmedim.
1: Sen gidebilirsin. Senin gitme ihtimalin daha yüksek. Ya,
0: kupada denk gelirse aynen. Buradaki yayınlar olmazsa olur.
1: Şimdi Zonguldak'ın nesi meşhur?
0: Kömürü. Yani en şeyi o herhalde.
1: Yenek olarak. İzleyicilerimiz yazsınlar. Annesi meşhur.
0: Gitmediğimiz için bilmiyoruz. Cahilliğimize verin. Kusura bakmayın.
1: Tokat dersin, kebap dersin. Tokat kebap. Gerçi her tarafta bir kebap
2: sarma
1: var da.
2: Sarma

0: Tokat'ın değil mi?
1: Değil mi?
0: Sarmada.
1: Sarma tokat tabii yaprak. Kebabı yemedim ya. Yani. Vallahi merak ediyorum.
2: Bakacağım şimdi neleri meşhurmuş Zonguldak'ın diye bir yandan. Madencilik dışında et ve yufkayla hazırlanan tirit. Kıymalı ve soğanlı meşhur Ereğli pidesi, umaç çorbası ve mısır unuyla tereyağının buluştuğu pum pum çorbası pum pum. Bölgenin öne çıkan lezzetleriymiş.
1: Hadi bakalım.
0: Ne güzel.
2: Kestane balının diyarı diyor Yunus Emre de.
0: O müthiş.
2: Bir sonraki logoyla devam edelim. Pum pum çorbası neymiş ya? Merak ettim. Bakacağım buna sonra.
1: Mardin.
2: Bu logo kimin? Bu logoyu biz daha önce sorduk sanki ya.
1: Dur.
2: Sormadığımız logo kalmadı gerçi. Hadi şey değişik bir logo çünkü.
1: Vallahi değişik.
0: Amatör mü profesyonel mi?
2: Üçüncü ligde şu an.
0: Üçüncü lig. Hiç sıfır.
1: Adıyaman.
2: Değil.
0: Evet. Sallıyor. Sıfır.
2: Yani. Şöyle bir türküsü var ya hatta. Söyleyeyim mi biraz?
1: Yok.
2: Yok eksik zaten. Deniz evet. Son sayfada türkü söyleyen ilk moderatör olarak tarihe geçeyim mi? Dolaplarımızda genelde yer alan bir yiyecekle alakalı Amasya. Türküsü var.
1: Amasya.
2: Amasya'da süt ürünüyle sütten yapılan bir yiyecek. Türk vatandaşlarının en sevdiği yan ürünlerden biridir diyeyim.
1: Tereyağı mı? Yoksa kaşar mı? Peynir
2: yok.
1: Mi?
0: Yoğurt.
2: Yani böyle.
1: Silifke.
2: Yoğurt.
1: Silifke. Ha.
2: Silifke evet. Silifke Belediyespor. Üçüncü lig ekibi. Logosu çok güzel ama.
1: Güzelmiş.
2: Evet. Diğer logomuz.
0: Bu.
2: Bunu bilmeniz imkansız bu arada.
0: Bunu ilk defa görüyorum. Yenidir yani, muhtemelen
1: hakikaten
0: bu.
1: Hakikaten nasıl bir şey ya?
0: Yeni bir takımdır diye düşünüyorum değil mi?
2: Bu 3. lige yükselmişti.
1: Kapadokya diyelim ya ne
2: Kapadokya
1: diyeyim?
2: Kapadokya ile ilgili devamını bilemezsin. Kapadokya dediğin için sayıyoruz. Su vermez Kapadokya Spor.
0: Bravo.
2: Bu bir köy takımıydı.
1: Şey yaptım ben yani.
2: Bu arada biz haberini yaptığımız için biliyorum da Kapadokya su vermez. Kapadokya Spor bir köy takımıydı. 3. lige yükselmeyi başardılar. Başkanı da kadındı. Ama tabii çok küçük bütçeli, ufak bir takım. Üçüncü ligde duramadı. Yeniden bala düştü.
1: Sen
2: bu sezon.
1: Gittin mi Kapadokya'ya?
2: Kapadokya'ya gittim. Ama bayağı oldu gideli.
1: Balon denemen oldu mu?
2: Ben bak o balon.
1: Ben cesaret edemem.
2: Üstüne para veriyorsun ya mesela. Yani onlar bana para verse yine de bilmem.
1: Vallahi cesaret edemem.
2: Yok, hiç gerek yok ya. O kadar da macera perest değiliz yani. Benim ayağım yerde olsun abi. Suda ve karada sıkıntı yok. Havada çok rahat olmuyorum. Tanı beni diyeceğiz. Bir de o balon da çok pahalıymış bu arada ya. Sen bindin mi?
1: Yok ya içim olmaz.
2: İbrahim Yavuz
1: ya.
2: Sen?
0: Yok ben de hiç.
2: Sever misin öyle paraşütlü vesaire?
1: Yok.
0: Yüksek şeylerden ben de çok korkarım.
2: Hoşlanmıyorsun yani, sen de.
1: Belan da.
2: Hayır değil.
0: Hangisi? Arkadaki
2: bize daha yakın sağdaki.
1: Serkan.
2: Soyuz. Ya. Söyleyeyim mi formasını? Galatasaray forması.
1: Serkan?
2: Değil. Ben böyle bir futbolcu olduğunu
1: Ömer Bayram.
2: Unutmuştum bu arada.
0: Benziyor Ömer Bayram.
1: Ömer Bayram.
2: Bak ne diyorum sana, ben böyle bir futbolcu olduğunu unutmuştum diyorum. Unuttum. Galatasaray'daki Ömer Bayram unutma ihtimalin var mı sence?
0: O kadar.
1: Ama en azından bak unuttuğuna göre yerli mi acaba?
2: Yok yabancı, Türkleri unutamayız ya.
0: Hmm.
1: Yabancı. Ha tamam buldum.
2: Kim?
1: Uruguaylı
2: yaşında.
1: Hayır, Uruguaylı.
2: Evet Uruguaylı vallahi bildim. Nevzat devam et.
1: Uruguaylı.
2: Bunu anca Nevzat bilebilir.
1: Carrasco değil, hayır.
2: Carrasco değil evet.
1: Değil.
2: Hangi dönemde gelmişti ya? Vallahi helal olsun.
1: Sol bek zaten ya.
2: Çok iyi gitti.
0: Öyle mi? Sol bek.
1: Sol bek, sol bek.
2: 2020'de gelmiş. Leipzig'ten.
0: 2020'de Leipzig.
2: Sol bek. Ama bak düşün ya, o kadar çok futbolcu geliyor ki Nevzat Dindar'ın hayatı Galatasaray'ı takip etmek, o bile evet. ismini hatırlamakta zorlanıyor. Buldun sayıyoruz. Verelim bence ya.
0: Bence her şey.
2: Marcelo Saracchi.
1: Saracchi bak, Carrasco diyor mu Saracchi?
2: Gerçekten ben bu oyuncuyu mesela yan yana otursam uçakta, otobüste filan hayat

0: da hatırlamazdım.
1: Arkasındaki takım.
0: O kadar unuttum ya.
1: Arkasındaki takım
0: Akhisar, Rodayaga.
1: Denizli.
0: Denizli pardon ya. Özür dilerim.
1: Nerede Rodayaga'yı Denizli
0: görünce
1: şimdi?
0: Bir an.
1: Nerede Denizli?
0: Denizli.
2: Kalmadı. Denizli benim en büyük kişisel olarak yaralarımdan, çünkü ben Denizli'ye
1: yani oyuncu değişimi oluyor ama camialar da bu süreçte doğru. Bu işte bu
2: ben askerliğimi Denizli'de yaptım. O yüzden hep Denizli'ye sempati duyarım. Ama maalesef Denizli Süper Lig'de yok.
0: Ne yazık ki.
2: Saratçı be. Nasıl unuttuk? Ama şeyi hatırlıyorum. Profil.
0: Yok, her şeyi söyledin zaten. Uruguaylı dedin ya. Daha yüzünü görmeden. Uruguaylı olduğunu nasıl anladın ondan ya?
2: Ya o
0: şunu bir daha bir kapatabilir miyiz Sevali rica etsem? Şuradan mesela.
2: Ama bak, dikkat edersen ilk Belhanda ile
0: Uruguaylı. Şundan nasıl Uruguaylı dedin ya?
2: Duruşundan. Evet, duruşundan anladım.
0: Duruşu Uruguaylı yani. Duruşu mu?
2: Duruşundan anladım.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ben kim mi tanı beni yapalım.
2: Bu kolay. Forlan.
0: Çok kolay olmuş.
2: Forlan.
0: Evet. Forlan. United formasıyla.
2: Bu çok kolaydı.
0: Abi en çok mesela Forlan manşeti atılan oyunculardan biridir Türkiye'deki takımlar için. Gelmemesi Forlan. De yani üzücüydü.
2: Var öyle birkaç tane isim var. Gallardo, Gravesen, Pires.
0: Uçak bununla
2: gittiler işte üçlü paketi. Ufa Lüsü'yle döndüler.
0: Evet.
2: Reyes.
0: Alaysal dönemi. Reyes'le.
2: Reyes, Forlan. Ufa Lüsü. Üçlü paketten sadece şey.
0: Uyfalucu o paketin içinde miydi yoksa ikisi olmayınca Uyfalucu'yu alıp mı gelmişlerdi?
2: Ben paketin sanki, içindeydi ya.
0: Paketin içinde miydi?
2: O dönem ama, kim konuşuluyordu Galatasaray'a biliyor musun? Salah.
0: Doğru. Salah bu arada mesela daha
2: 15 sene önce bir Salah Galatasaray'a konuşuyorduk.
0: Salah bak.
2: Basel'deydi.
0: Salah Roma almadan önce çok konuşuldu Türkiye'deki takımlarla. Roma'ya gitmeden önce. Bir sonraki
2: Forlan
0: isme geçelim.
2: Forlan ama basit. Yani Forlan.
0: Evet.
2: Teşekkür ediyorum bu güzel soru için.
0: Bu kimdir?
3: Hakan Çalhanoğlu.
0: Değil. Forma doğru. Inter forması.
2: Materazzi.
0: Materazzi de değil. Ya Inter forması ama bu oyuncu Inter'le özdeşleşmiş bir futbolcu değil. Biraz düşünün. Bir net
2: forma Inter forması değil mi?
0: Forma Inter forması.
2: Pirlo.
0: Ama oyuncu değil. Pirlo değil.
2: Pirlo İspanyol. Pirlo oynamadı zaten.
3: İspanyol mu oyuncu?
0: Diğer ikisi de Uruguaylıydı.
2: Kim?
0: İki cevap. Verdiğin iki cevap Uruguaylıydı.
2: Bu da yani Uruguaylı. Diego Godin.
3: Stoper.
0: Bravo.
3: Evet, stoper.
2: Diego Godin.
0: Bravo. Çok iyiydi ya tepkinde. Helal. Atletico Madrid'den tanıyorum.
2: İsmi aklımda Godin. Tamam.
0: Doğru. İleride o da 30'dan sonra.
2: Şey değil ama Inter'le özdeşen bir oyuncu değil.
0: Değil değil onu söyledim. Zaten Godin'i aldığında Inter, işte ben bu örneği hep veriyorum. Kısa vade plan için mesela olur da 34 yaşında falan alırsın. Godin gittiğinde o yaşlarda.
2: Godin evet, alınır yani o tarz oyunculuk alınır.
0: Ya stoper ihtiyacın vardır. Bir yıl acil çözeyim bu işi dersin. Tabii, 34'lük Godin gibi adamı alırsın. Inter de yapıyor
2: şey yani. Bu basketbolda mesela.
0: Tabii.
2: Fenerbahçe Şenlerkin'i aldı. Alınır yani. Ya, tecrübeli şey, oyuncu bir iki tane alınır.
0: Golü koklayanlar yapalım. Bakalım.
2: Burada artık
0: gol şey, oluyor bu pozisyon gördüğünüz
2: burada
0: gibi.
2: Burada İbrahim uzmanlık alanı. Ben
0: kokladık şey zaten bunu. Bu koklanmış hazır geldi.
2: Gol.
0: Hazır koklanmışı var dedi. Bu gol mü değil mi?
3: Ya olmaması lazım bu vuruşla.
2: Bir saniye çabuk. Vuruş çok kötü. Hakikaten kötü. Ben de olmamış diyor. Gol değil.
0: İki isim de gol değil diyor. Bakalım gol mü değil mi o zaman cevabı. Orta yapıldı. Kafa vuruşu top ağlardı. Çok iyi.
2: Kötü o yani vuruş. Kaleci öyle beklemiş.
0: Çok güzel tahmin edemediniz. İyi kandırdılar.
2: Bu sefer ilk ben söyleyeyim o zaman bu sefer.
0: Sıradaki pozisyona geçelim.
2: Abi Inter'de zaten böyle gol atar.
0: Bir başka kanat ortası olan pozisyon.
2: Gol değil abi bu.
0: Şuradan bakacağım yakın.
3: Gol yani.
0: Gol diyor İbrahim Yavuz.
2: Gol değil, kaleci tutacak top. Eline gelecek.
3: Ha, direğe vurup şey kucağına gelecek.
0: Direkten diyorsun. Kaleciye gelebilir diyorsun. Gol değil diyor Nevzat Dindar. Bakalım gol mü değil mi?
3: Mantıklı.
0: Nevzat Dindar bravo. Bugün inanılmaz formda. Müthiş. Değil de gol değilmiş. Nasıl anladın Nevzat, helal olsun. Uruguaylı duruşundan
2: Uruguaylılara
0: gol olup olmadığını vuruşundan anlarım diyorsun evet. Yani. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İbrahim Yavuz teşekkür ve Nevzat ederiz. Dindar'la ben birlikteydik. Son sayfayı noktalıyoruz. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta Messi'nin vuruşu, savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den, nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.

Spor Radyo. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında. Sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb, Archie Brown araya girdi, topu kazandı. Archie Brown kazandı, topu kaptırdı. Tehlikeli atak şansı Dinamo Zagreb adına, Miha Zajc top üstten dışarı gitti. Archie Brown burada büyük hata. Valinčić topu kazandı. Miha Zajc'ın vuruşu farklı şekilde üstten dışarı gitti. 21. dakika, yine sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb. Archie Brown takibini sürdürdü. Ceza alanına pas, şut denemesi savunmadan sekti. Karambol anı, bir türlü oradan topu uzaklaştıramadı. Belio. 21. dakikada Dinamo Zagreb bir türlü uzaklaştıramadığımız topta öne geçmeyi başarıyor. Pozisyon bu. Önce şut denedi, Çağlar'dan sekti. Çağlar Şikrinyar, destek geldi Asensio'dan ama yeterli değil. Köşe vuruşunu kullandık. Ceza alanında tehlike. Savunma uzaklaştırmak istedi. Szymanski. Sebastian Szymanski 25. dakikada skora dengeyi getiriyor. Gelişine vuruş. Harika gol. Yerden düzgün vuruş. 1-1. İkinci gol için yükleniyoruz. Asensio derinlemesine oynadı. En-Nesyri karşı karşıya pozisyon, soluna çekti. Devamında hakemin düdüğü var. Oyuncuların büyük itirazı vardı. Video yardımcı hakemin olduğu dünyada neden bu düdüğü çaldın dercesine itirazlar. Karar faul. Mücadelede ikinci yarı. Dinamo Zagreb ikinci yarıda yüklenmeye devam ediyor. Hoca çevirdi. Belio 6 pas önünde Dinamo Zagreb'i bir kez daha öne geçiren gole imza atıyor. Gol farklı açılardan tekrar tekrar ekranlara geliyor. Şikrinyar'ın ayağı ofsaytı bozuyor. Oğuz ceza alanına çevirdi ama istediği gibi çeviremiyor. Oyuna sonradan giren oyuncu topu dışarıya gönderiyor. Cenk de neden önüme atmadın diyor. Maça sonradan giren ikili. Kulenovic'in pası, Bakrar'ın vuruşu ve top ağlarımızda. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oluyor. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde.

0: Temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılıyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kadıköy'de Nice'i konuk ediyor. Domenico Tedesco ekrana geldi, sonrasında Frank Heise görüntüde. Karşılaşmada 3. dakikaya giriyoruz. Talisca pas arasını yaptı. Savunmanın arkasına gönderdi topu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarda. Fenerbahçe 1-0 önde. Henüz 3. dakikada sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması altındaki ilk golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Baskı sonrasında topu kazandık yine. Anderson Talisca kaleye baktı, vuruşunu yaptı, top dışarıda. Brezilyalı oyuncunun şutunda top az farkla uta gitti. Mücadelede 25. dakika. İsmail Yüksek'ten pas Kerem. Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptı, 2-0. Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor. İsmail'den çok güzel pas, Kerem'in vuruşu, savunmanın müdahalesi, sonrasında top Bilal'le böyle buluştu. Serbest vuruş kullandı Nice, yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam etti, Milan Škriniar'ın elle müdahalesi sonrasında hakem oyunu durduruyor, karar penaltı. Pozisyon farklı açılardan yeniden görüntüye geliyor. Carlos topun başında, dakika 37, skor 2-1. Korner kullandı Nice. Vuruş geldi, top direkten dışarıda. Konuk takım gole yaklaştı. Gouveia'yla. Fenerbahçe atağında Nene yerde, hakem beyaz noktayı gösteriyor ancak bayrak havada, offside. Mücadelede 89. dakikadayız. Yusuf En-Nesyri kaleciyle karşı karşıya. Yusuf En-Nesyri pozisyondan sonuç alamıyor. Fenerbahçe Nice'i 2-1 mağlup ediyor.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Stuttgart'ı ağırlıyor. Domenico Tedesco görüntüde. Archie Brown taç atışını kullandı, dakika 28. Kafalardan seken top, Asensio kontrol etti. Asensio'nun şutu, kaleci Alexander Nübel. Dakika 31, köşe vuruşu kullanıldı. Škriniar yerde, karar penaltı. Bir de sarı kart çıkıyor. Pozisyon bu. Hakem Jakob Kehret beyaz noktayı gösteriyor. Topun başında Kerem Aktürkoğlu. Dakika 34. Kerem Aktürkoğlu 1-0. Penaltıyla temsilcimiz Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Golün ardından büyük sevinç sarı lacivertlerde. Tribünler görüntüde. Topu ve kaleciyi farklı noktalara gönderiyor Kerem Aktürkoğlu. İlk yarıda duraklama anları. Rakibinden sıyrılmak istiyor En-Nesyri. Faul ve kart beklerken hakemin kararı farklı. Kerem Aktürkoğlu sol tarafa doğru aktardı En-Nesyri. 45+6. En-Nesyri uzaktan şansını denedi Nübel. Pozisyon bu. Nübel'in kurtarışı. Maçta ikinci yarı, dakika 54. Fenerbahçe yüklenmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bir faul beklentisi var. Pozisyon bu. Hakem aynı görüşte değil. Orta sahaya doğru gelen top.

0: Savunma kafayla karşılamak istedi. Nene araya girdi. Devamında En-Nesyri. Nene. Nene karşı karşıya pozisyonda. Nene yerde kaldı. Gözler hakemde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Karar penaltı. Ancak VAR incelemesi penaltı pozisyonundan önce karar offside. En-Nesyri burada offside'da. 66. dakika, beraberlik arıyor Stuttgart. Kalemizde tehlike, ceza alana gönderilen top. Ceza alanı çizgisi üzerinde savunmanın müdahalesi yetersiz. Ve hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Büyük itirazlar var. Pozisyon bu. Bir kez daha VAR uyarısı. İzleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izledi ve penaltı kararı iptal. Ve maç bitiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da Victoria Pilsen'e konuk oluyor. Martinişki ve Domenico Tedesco, iki teknik adam ekrana yansıdı. Fenerbahçe'de top kaybı. Adu ceza sahasında. Adu vurdu Ederson. Victoria Pilsen etkili geldi ama önemli bir kurtarış Ederson'dan. Pilsen atakta. Fenerbahçe atağına dönüştü. Anderson Talisca pasını aktardı. En-Nesyri ceza sahasında ama istediği vuruşu yapamıyor. Yusuf En-Nesyri. Önemli bir fırsat kaçıyor Fenerbahçe adına. Korneri kullandı Pilsen. Ederson ikinci hamlede topun sahibi oldu yine Ederson. İlk yarıda önemli kurtarışlara imza attı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. John Duran nefis döndü. Duran vurdu. İki hamlede topun sahibi olduğu Yedlicka. Yine atakta Fenerbahçe. Net bir şans. Fred topu dışarı attı. Szymanski'den nefis bir orta. Fred bomboş pozisyonda, topu kaleye yollayamadı. Pilsen geliyor. Ceza sahasında tehlike. Ederson sonrasında Skriniar. Grosselmi vurdu. Önce Ederson ayağıyla çıkardı. Sonrasında da çok kritik bir hamle Skriniar'dan. Yine atakta bu bölümde etkili Victoria Pilsen. Vuruş geldi, top direkten döndü. Dweh vurdu. Şans anı Fenerbahçe için. Archie Brown'la yükleniyor Fenerbahçe. Brown'dan orta. Talisca kafayı vurdu. Kaleci dönen topta John Duran tamamlamak istedi ama Yedlicka topun sahibi oldu. Maçta duraklama anları. John Duran yerde. Gözler maçın Hollandalı hakemi Alart Lindhout'ta. Penaltı beklentisi var. VAR'dan gelen bir inceleme uyarısı. Pozisyonu izliyor Lindhout ama penaltı kararı çıkmıyor. Pilsen'de gol yok. Victoria Pilsen 0, Fenerbahçe 0.

Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ediyor. Domenico Tedesco görüntüdeydi. Ferencvaros atakta. Bamedile Yusuf ceza sahasında dar açıdan çevirdi. Ederson çıktı ve tehlikeyi engelledi. Maçtaki ilk tehlike Ferencvaros'tan geldi. Fenerbahçe atakta, kaleye baktı. Asensio vurdu. Kaleci başarılı. Kaleci Dibuş köşeye uzandı ve gole izin vermedi.

Ceza sahasına gönderilen top Fenerbahçe savunmasında ata, top direğe çarptı ve dışarı çıktı. Bu pozisyonda Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı. İlk yarının son bölümünde Ferencvaros etkili olan taraf. Ceza sahasında tehlike, vuruş geldi, top direkten döndü. Yusuf vurdu, top direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. İlk yarıda gol çıkmadı, görüntüler ikinci yarıdan Ferencvaros golü buluyor. Kanichovski'nin korneri, Varga kafayı vurdu ve konuk takım bu golle 1-0 öne geçiyor. Bu golden 3 dakika sonrası Fenerbahçe beraberlik arıyor. Orta Levent'ten Nene indirdi. Anderson Talisca. Gelişine sağ ayağıyla ağları buluyor. Anderson Talisca. Fenerbahçe gole 3 dakika sonra cevap veriyor. 69'da skora denge geliyor. Son bölümde Fenerbahçe öne geçmek istiyor. Talisca bıraktı, Nene. Nene vurdu, nefis bir şut ama top direkten döndü. Şanssız bir an Nene ve Fenerbahçe için. Fenerbahçe baskısı devam ediyor. Anderson Talisca baktı kaleye. Talisca vurdu, Dibuş. Maçta duraklama anları. John Duran sonrasında rakibiyle bir diyalog ve John Duran bu hareketin ardından kırmızı kart görüyor. Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'ta 1-1 berabere kalıyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'la karşı karşıya geliyor. Mücadelede 5. dakika. Nene. Nene'den pas savunma arkasına Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol. Çok soğukkanlı, çok şık bir vuruş Kerem Aktürkoğlu'ndan. Offside yok. Fenerbahçe maçın başında üstünlüğü yakalıyor. Karşılaşmada 18. dakikadayız. En-Nesyri yerde kaldı. Haaland'ın hamlesi sonrasında kırmızı kart ve Brann 10 kişi. Korner kullandı Fenerbahçe. Anderson Talisca ve 2-0. Kerem'in ortası, Osterwolde indirdi. Talisca pozisyonu golle bitirdi. Archie Brown'dan orta, Talisca'dan vuruş, kaleci başarılı. Korner. Archie Brown yaptı ortasını. Talisca aldı topu önüne. Vuruşunu yaptı. 3-0 oldu. 44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı.

Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Levent Mercan yaptı ortasını. Talisca bomboş vurdu kafayı. 4-0 oldu. Hat-trick yapıyor Brezilyalı oyuncu. Çok iyi orta Levent'ten. Talisca kafayı böyle vuruyor. Fenerbahçe atakları devam ediyor. Şimanski içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası penaltı beklentisi var sarı lacivertli ekipte. Oyun devam etti. Oğuz şutun sahibiydi. Mücadelede son anlar oynanıyor. Fenerbahçe bu fırsatı

0: fırsatı değerlendiremedi. Maç 4-0 sona eriyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Aston Villa'yı konuk ediyor. Tedesco ve Emery arka arkaya görüntüye geldi. Marco Asensio Tielemans'ı geçti. Marco Asensio'dan pas savunma arkasına, Bizo çıktı kalesinden. Korner kullandı Aston Villa. Kafa vuruşu Mert Müldür'den kritik müdahale. Konuk takım atak geliştiriyor yine. Orta geldi. Jadon Sancho topu ağlara gönderdi. 25. dakikada Aston Villa üstünlüğü yakalıyor. Meti Keş'in ortasında İsmail'den seken topta golü böyle attı Sancho. Morgan Rogers verdi pasını. Jadon Sancho Ederson'dan sıyrıldı. Sancho'nun vuruşunda Skriniar'dan çok kritik müdahale. Sonrasında Rogers topu ağlara gönderdi ama top hakeme çarpmıştı. Hakem oyunu durdurdu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Fred'den pas. Anderson Talisca vurdu Bizo. Tielemans. Meti Keş. Meti Keş'in vuruşunda top direkten döndü. Aston Villa atakta yine. Pas yerden. İçeri çevrilen top. Top ağlara gidiyor. İsmail de o noktada ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Jadon Sancho topu içeri çeviren isimdi. Offside pozisyonu ekrana böyle yansıdı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in vuruşu Bizo. İsmail yüksek, sert vurdu. Bizo başarılı. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Kerem'in vuruşu. Bizo'dan sekti top. Kerem topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon başlangıcında John Duran offside'a yakalanıyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İncelemenin ardından Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 kaybediyor.
1: Fenerbahçe Romanya'da Bükreş deplasmanında Avrupa Ligi'nde son hafta fikstürüne çıkıyor. Fenerbahçe atakta. Orta geldi. Kafa savunmadan. Gelişine bir vuruş Kerem'den. Kaleciden döndü. En-Nesyri topu ağlara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor. Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe. Nene baktı içeriye, yaptı ortayı. Kafa vuruşu yakın mesafeden En-Nesyri'den ama kaleci başarılı Tarnovanu. Korneri kullandı Fenerbahçe. Kafa vuruşunda top ağlarda. İsmail Yüksek de 18. dakikada Fenerbahçe öne geçiyor. İyi yükseldi. Köşeye doğru kafayı vurdu. Tarnovanu'yu mağlup ediyor İsmail Yüksek. Steaua Bükreş atakta. Ev sahibi etkili geldi. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Ederson başarılı. Olaru vurdu. Ederson çıkardı. İlk yarının son bölümünde Steaua etkili. Ceza sahasında bir pozisyon daha yine Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. Ev sahibi etkili gelmeye devam ediyor. Olaru'ya yine gol şansı tanımıyor. Kurtarışlarına devam ediyor Ederson. Kerem Nefer.

0: Topu uzaklaştırıyor. Maçta son anlar. Ederson'dan çok kritik bir kurtarış. Popescu vurdu. Böyle uzandı. Kurtarışı yaptı Ederson. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Romanya'da Steaua Bükreş'te 1-1 berabere kalıyor.
1: UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Domenico Tedesco ve Vitor Pereira görüntüye geldi. Dakika 21. Savunmadan çıkan Murillo sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Nottingham Forest stoperi Murillo'nun golüyle öne geçiyor Kadıköy'de. Kante ve Osterwolde'den sıyrıldı. Şutunda top Skriniar'a çarptı ve ağlarla buluştu. Sol kanattan gelişiyor Nottingham Forest ata. Orta alanda Milan Skriniar yerde. Igor Jesus pozisyona devam ediyor. Osterwolde karşıladı ve bu pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncuların büyük tepkisi var Igor Jesus'a. Skriniar'ın yerde olduğunu işaret ettiler ancak Jesus pozisyona devam etti. Ve Milan Skriniar'da sakatlığı sonrası yerini Çağlar'a bıraktı. Talisca'nın şutunda Murillo'dan döndü top. Penaltı itirazları var Kadıköy'de. Hakem önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR kontrolü yapıldı. Ancak penaltı kararı çıkmıyor. Kulübeye de bir sarı kart çıktı. İşte Tedesco'nun itirazları. Dakika 43, köşe vuruşunu kullandı Nottingham. Morgan Gibbs-White'ın arkaya çevirdiği top. Igor Jesus da farkı ikiye çıkarıyor İngiliz ekibi. Ön direkte Morgan Gibbs-White çevirdi. Arka direkteki Igor Jesus tamamladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Çağlar'ın pasına hareketlendi Sıdıkı Şerif. Onun şutunda kaleci Ortega gole izin vermiyor. İkinci yarıya pozisyonla başladı Fenerbahçe. Dakika 50. Hutchinson'ın pasına hareketlendi Igor Jesus. Bıraktı Morgan Gibbs-White'a. Morgan Gibbs-White farkı 3'e çıkarıyor Kadıköy'de. Fenerbahçeli oyuncuların offside itirazları var. İşte Hutchinson'ın pası. Çağlar offside'ı bozan isim. Ve Morgan Gibbs-White Ederson'u böyle mağlup etti. VAR kontrolünün ardından hakem Sandro Scherrer de golü veriyor. İşte VAR'dan gelen görüntü. 84. dakika. İsmail Yüksek'ten büyük hata. Dominguez girdi araya. Dominguez'in vuruşunda top üstten dışarıda. 4. gole yaklaştı Nottingham Forest. Maçta artık son anlar. Neco Williams şutunda Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe playoff turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oluyor.
0: Fenerbahçe Avrupa Ligi playoff turu revanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor. İki teknik adam ekrana yansıdı. Dakika 22, Fenerbahçe atakta. Sidiki Şerif topu sürükledi. Şerif bıraktı. O şansı Kerem Aktürkoğlu ve topu alarda. Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Atağı Sidiki Şerif sürükledi. Onun pası asiste dönüştüren Kerem Aktürkoğlu. 22'de öne geçti Fenerbahçe. İkinci golü arıyor Fenerbahçe. Orta etkili. İki hamlede topun sahibi oldu Ortega. Pas hatası Nottingham Forest'a. Önemli bir şans Fenerbahçe için. Kerem müsait durumda ama istediği vuruşu yapamıyor. İlk yarıda duraklama anları. Kerem Aktürkoğlu, Şerif net bir şans, kaleci başarılı Ortega. Kerem bıraktı, Şerif vurdu ama gole izin vermedi Ortega. Görüntüler ikinci yarı.

0: Kerem yerde kaldı. Mariani penaltı diyor. İkinci yarının hemen başında penaltı kazandı Fenerbahçe. Kerem topun gerisinde. Kerem Aktürkoğlu ve 2-0. Nottingham'da fark 2'ye çıkıyor. Bu golle tur için umutlanıyor Fenerbahçe. Önemli bir şans Forest için. Kaleci başarılı Tarık. Baskıyı artırıyor Nottingham Forest. Ola Aina yaptı ortayı. Arka bölümde Hudson-Odoi topu ağlara yolluyor. ...68'de... Hudson-Odoi'nin golüyle Nottingham Forest farkı 1'e indiriyor. Maçta son bölümler. Hutchinson karşı karşıya pozisyonda Tarık Başarılı. Tarık Çetin günün başarılı isimlerinden, gole izin vermedi. Fenerbahçe Nottingham'da 2-1 kazanıyor ama tur için yeterli olmuyor. Temsilcimiz Avrupa'ya veda ediyor.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeterer'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeyi atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. 1-1'den sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta. Barış Alper top ağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 dakika orta geldi ceza sahası içi. Can Uzun top ağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4 dakika kafa vuruşu top ağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor Ansgar Nauf ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs.

0: Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobsen kritik müdahale. Barış Alper ceza alanı yöneldi. Dakika 14. Szoboszlai'nin müdahalesi, Barış Alper yerde, karar penaltı. Pozisyon bu. Topun başında Victor Osimhen. Dakika 16, Victor Osimhen. Galatasaray penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor Liverpool karşısında. Beraberlik arıyor Liverpool. Frimpong kafayla indirdi. Witz gelişine vuruş Uğurcan. Kritik kurtarış Uğurcan Çakır'dan. 33. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızda büyük hata. Neyse ki top yandan dışarı gidiyor. Victor Osimhen'e doğru derinlemesine pas. Victor Osimhen aşırtma denedi ama Alisson izin vermiyor. Maçta ikinci yarı. İkinci yarıda ilk saniyeler. Bu pozisyonda Jakobsen ters bir kafa vuruşu. Uğurcan Çakır öne çıkmıştı ama müthiş reaksiyon. Frimpong çizgiye indi, çevirdi topu. Vuruşu Ekitike'den kaleci Uğurcan Çakır. Büyük hata Liverpool'da. Victor Osimhen araya girdi, topu kazandı. Victor Osimhen karşı karşıya pozisyonda, zayıf bir şut. Bu pozisyonda Alisson sakatlandı. Yerine Mamardaşvili oyuna dahil oldu. Maçta 88. dakika. Burada hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar var. VAR uyarısı geldi. İzleme tavsiyesi geldi. O tavsiye sonrası Fransız hakem kararını değiştirdi ve Turpin penaltı yok dedi. Maçta duraklama anları 90+5. Torreira'nın vuruşu yandan dışarı gitti. Ve mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i konuk ediyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk geliyor görüntüye. Maçımız 3. dakika. Rakip yarı alanda baskısı var Galatasaray'ın. Lemina söktü, aldı topu. Şimdi pasını verdi. Osimhen cezalarında, topu alarda gol. Victor Osimhen. Daha 3. dakika. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İşte Osimhen'in golü. Farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Asist Lemina'dan, gol Victor Osimhen'den. Skor 1-0. Galatasaray yine atak. Sané ceza alanına gönderdi. Osimhen vurdu, kaleci. Sonrasında defans. Önce Aykin, sonra defans uzaklaştırıyor. İkinci gole yaklaştı Galatasaray. Sané. Sané ceza alanında. Sané arka direğe. Osimhen vurdu kafayı. Kalecinin müdahalesi. Ardından da defans. Nefes aldırmıyor Galatasaray adeta rakibine. Bodo Glimt kendi yer alanında çıkmakta zorlanıyor. Yunus'un baskısı var. Bu baskı hatayı getirdi. Victor Osimhen kaleciyi de kart etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünler ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrasında Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bu Orkan. Osimhen cezayı kesiyor. Ender gelişen Bodo Glimt ata. Fett sıyrıldı rakibine, vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Yine baskısı var Galatasaray'ın. Osimhen'in çabası Yunus'a topu kazandırdı. Yunus vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon Yunus ve gol. 3-0. Yunus Akgün. Dakika 60. Osimhen'in baskısı. Top Yunus'ta kalıyor. Yunus'un vuruşu. Aykin'den döndü. Takip etti. Golünü attı Yunus. 3-0 önde Galatasaray. Bodo Glimt karşısında.

0: sabahlarında. Bodo Glimt ata, kafa topalarda. Helmersen ve Orkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topalarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçta noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta Singo'dan ortağı Victor Osimhen vurdu pas ver. Müthiş hareketler Nijeryalı süper yıldızdan pas ver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray. Osimhen'in kafa vuruşu pas ver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai'nin vuruşu pas ver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını, Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi, hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor, Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta pas savunma arkasına Uğurcan Çakır çıktı kalesinden. Top dışarı gidiyor. Götze'nin vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy Sané sekti top, Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90+4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané. Roland Şalai. Yerde kaldı Şalai. Oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu. Defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané. Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı. Sara'nın vuruşu, top dışarıda. Galatasaray'ın Sara ile gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandı. Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promise'in golüyle konuk ekip öne geçiyor.

0: 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sane. Barış Alper. Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim çizgide müdahale. Davinson Sanchez, top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu, top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibinin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria. Zakaria, Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu, sol kanattan gelişen atak. Ruggeri ortayı yaptı. Kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu, Leroy

0: Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu atağı savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Bayena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika. Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu. Dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi Gabriel Sara. Yan oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Yan oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını. Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu Uğurcan. Şalai indirdi topu Osimhen vurdu Donnarumma. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders

Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün, Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı, Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top, Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta, Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Kup Miners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında. Gözler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika, McKennie'den pas, Kup Miners sert vurdu, Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu. Kaleciden sekti. Noah Lang tamamladı. Durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul, Kabala. Bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Osimhen girdi araya. Noah Lang ve gol. Noah Lang kendisinin ikinci, Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydediyor. Osimhen'in de golde payı çok büyük. Victor Osimhen bıraktı. Sasha Boy. 5-2. Galatasaray evinde Juventus karşısında 86. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol mücadelenin de sonucunu belirliyor. Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. Locatelli topun başında, durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde. Kelly'nin müdahalesiyle. Pozisyon ekranda. Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalai yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta. Arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta

etti, golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. ...82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1. Barış Alper Yılmaz'ın pası. Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika, Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu, Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası, Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out. ...62. dakika... Gabriel Sara'dan pas... Konate'den hata geldi... Noah Lankara'ya girdi... Konate'den sekti top... Osimhen topu ağlara gönderiyor ama... pozisyon başlangıcında... Barış Alper Yılmaz için... offside kararı var... Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top bilelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika, Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölüm.

bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas, Hugo Ekitike, durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız. Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top. Gravenberg farkı 3'e çıkardı.

0: Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlardı. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top... Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... faul kararı var... Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
1: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
2: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
2: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferde çok hareketli bir gün geride kaldı. Beşiktaş Trossard'la imzaladı. Mason Greenwood'a Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda yoğun bir kalabalık vardı. Tüpraş Stadyumu'nda yoğun bir kalabalık vardı. Yine Okan Buruk'un önemli açıklamaları var. Transferde gerçekten de çok hareketli, aynı zamanda keyifli bir günü tabii ki taraftarlar için. Geride bırakırken Şenol Uslu Ömer ve Murat Özbostan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Hocam seninle denk gelemedik mi?
2: Yok, geçen hafta beraberdik. Hatta üçümüz beraberdik yanılmıyorsam,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, doğru.
2: Doğru. Orada Greenwood haberini açıklamıştı Murat Özbostan.
0: Tamam. Evet. Yönetmenimiz Ali abi de varmış ama şöyle. Ben tabii
2: biraz... Ali de vardı. Ben çıkışta gördüm Ali'yi. Biraz... Ali'ye selamlar.
0: Yoğunum bu ara. Sağ dışı. O yüzden unutuyor olabilirim.
2: Artık üst üste bu kadar maç oynanmıyor. Yani. Yorgunluk oluyor.
1: Sana hatta şöyle bir şey demiştim. Bir kırmızı vereceğim demiştim. Sen ne dedin ki? Ekranın zaten arkası kırmızı. Ben de dedim ki o zaman alta yazalım dedim.
0: Evet abi. Şu anda yani, ismi ekranda yazılı bir oyuncu olabilir mi acaba?
1: Evet. 8 Temmuz tarihinde bu ekranlarda söyledik. Yani oldu geldi.
0: Hatta hayırlı şöyle
1: olsun.
0: Oldu.
1: Hayırlı olsun dedim hatta.
0: Ben de dedim bu tabinin ismiyle böyle yazalım dedim. Mason Greenwood transferini duyuruyor dedim. Tebrik ediyorum tekrardan. Fenerbahçeli taraftarlar Mason Greenwood'a kavuştu. Şenol hocam seninle başlayalım. Uzun süren bir transfer süreci, uzun süren bir bekleme,

0: ama tabii gelecek oyuncu Mason Greenwood'sa taraftarına beklediğine değiyor ki bugün de çok coşkulu bir kalabalık vardı.
1: Vallahi şimdi Ömer, doğruyu söylemek lazım. Uzun bir aradan sonra ilk defa önemli bir transfer Fenerbahçe kulübü gerçekleştirdi. Bu az yıllarımın farkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci transfer hatta diyebiliriz. Yani bu birinci sırada ama iki transfer de böyle, öbürü de Ake. Yani o da önemli bir isim. Yani Hollanda milli takımı, yıllarca Manchester City, işte ondan önce Chelsea yanılmıyorsam. Bayağı kariyerli iki tane oyuncu aldı. Birisi genç, birisi tam futbolun olgun yaşında. Yani zaten bir stoperin iyi oynadığı dönemlerdir bu yaşlar.
0: Doğru, 30,
1: daha olgun 30, olur. 30, aslında 25-26'dan sonra stoperler yukarı doğru çıkar. Şimdi Greenwood, Mason Greenwood Fenerbahçe taraflarına bir oh dedirtirdi. Yani Aziz Bey'in hani transfer gecikiyor, şu oluyor, bu oluyor dedikleri dönemde her şeyi ince ince hesaplayarak buralara geldi. Yani almış olmak için Fenerbahçe'ye transfer yapmadı Aziz Bey. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak, aldığın zaman cuk diye oturacak transfer yaptı. Kimi yaptı? Vedat Muriç'i yaptı. Meydan Ake'yi yaptı.
0: Mason Greenwood.
1: Mason Greenwood. 3 tane nokta transfer. Bunlar ne oluyor? Rakibi Galatasaray'a karşı geçen seneler, son 2 sene Galatasaray'ın başarıyla yaptığı bu transferlere karşılık verdi. E şimdi bakıyorsun, eksik olan yerlerde bana göre bir tane yer kaldı. Bir, yani Vedat Muriç oynamaz ise veya Vedat Muriç'te oynayacak bir tane daha santrafor alırsa bence Fenerbahçe kadrosu ligi hazır bir hale gelir. Ha, bunun dışında Fenerbahçe daha sonra ilerleyen haftalarda elindeki yabancı oyunculardan çıkar ise kurala göre 10 artı 4'ten acaba başka bir oyuncu buraya getirebilir mi? Onun çalışmasını büyük bir ihtimalle yapılacaktır. Onun planlaması yapılacaktır. Ha, mevcut oyunculardan 10 artı 4'e göre onun içinde kalabilecek oyuncular var, kalamayacak oyuncular var. Onlar da tabii İsmail Kartal'ın bu hazırlık döneminde ve oynayacağı 4 tane ön eleme maçı, ben ilkini geçeceğini düşünerek bunu söylüyorum. O maçlardan sonra oyuncuların performansına göre yönetime bir rapor sunacaktır. Zaten ligin başlaması 14 Ağustos olduğuna göre daha bir ayı var. Elindeki şu andaki yabancı futbolcuların tamamını kullanma hakkı var. O zamana kadar bir karar verecek. Bence Fenerbahçe, yani herkes bunu anlattı. Zaten Mason Greenwood'u ayrıca bir anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu, tribünleri doldurabilecek, tribünleri coşturabilecek bir oyuncu transferi oldu. Bu aynı zamanda hem yönetime, hem taraftara, hem de Fenerbahçe camiasına bir güven getirmiştir.
0: Kesin. Murat abi, sen zaten uzun bir süredir bu transferin olacağını biliyordun. Mason Greenwood'u Fenerbahçe sana ne hayal ettiriyor ve şu görüntülere baktığın zaman, evet yani Nathan Ake çok önemli bir transfer, Vedat kesinlikle çok iyi bir transfer, ama bu transferle birlikte sanki Fenerbahçe camiasının da, bu yaz için söylüyorum tabii ki bunu, havası başka bir noktaya geldi.
2: Evet, yani karşılama töreni, uçağın kalktığı an ve indiği ana kadar takip edilmesi, takipçi sayısının patlaması, bir rekor kırması bakıldığı zaman bir kere çok uzun bir yolculuktu. Yani uzun bir yolculuktan kastettiğim, çok emek verildi. Çok görüşmeler yapıldı. 2-3 defa, 3 defa Fransa'ya gidildi, İngiltere'ye gidildi. Yani bu transferin bitmesi için oldukça fazla efor sarf edildi. Tabii Oğuz Çetin, Cihan neydi soyadın?
0: Tamer,
2: evet. Yani beraber bu operasyonu yürüttüler. Aziz Bey, Aziz Yıldırım gerçekten transferin olması için de büyük bir fedakarlıkta bulundu. Tabii bu nasıl bir fedakarlık? Hem bu transferin bitirilmesini istedi, hem de bakıldığı zaman ekonomik olarak çok ciddi bir pazarlık süreci geçti. Bugün işte 39 açıklandı. 40 milyon euro diyelim biz. Yani çok büyük bir